0: milli takım oyuncusu var. Dünya Kupası'nda da seyretmişsinizdir. Burada Roma-Fenerbahçe maçında seyredeceksiniz. Kone. Muazzam bir orta saha. Bak Roma-Fenerbahçe
1: işte
0: maçı.
1: Olmuyor hocam. Yani beğeniyorsunuz.
2: Kamara da kötü oyuncu değil hocam.
1: Gelemiyor, olmuyor.
2: Pardon, unuttum Temin adını. Kamavinga ya. Oynatıyor bir şeyin Mourinho.
1: Evet.
2: Olmadı, zaman kaybettiniz. Beklediniz, hoca istemiyor. Biz Real Madrid'e olmadı abi
0: Levent
2: bu
0: abi,
2: iş.
0: Kone ondan daha iyi futbolcu.
2: Tamam anladım
0: bak,
2: hocam.
0: Bak inan Galatasaray'ın var ya orta sahadaki tek başına Dünya Kupası'nda da çok iyi oynuyor.
2: Hocam
0: Roma'da
2: Kamara da 22 yaşında, 2004'lü.
0: O da 25 yaşında.
2: 55'e o zaman barıp alacaktın hocam.
0: Levent abi Kone de bak bir seyret Roma Fenerbahçe maçında, o da 25 yaşında. Çok iyi oyuncu abi.
2: Tamam hocam kabul ediyorum bu ama Roma vermemiş olabilir.
0: Hayır istemedi. Galatasaray'ın gündeminde yoktu da Leo mesela alınacağına daha orta saha omurgasında yani böyle iki yönlü oynayabilecek iyi bir oyuncu.
2: Milan'dan Fofana'yı istediler takım arkadaşı.
0: Çünkü
2: o da gitti
0: başka yere. Oyuncular orta sahada evet. Levent abi az önce söyledin ya doğru, rotasyona sokacağın oyuncu yok yani var yok ya abi. Allah aşkına bak ilk ay zaten yani bırakmış
2: kayıp abi,
0: kuşu
2: kayıp. Kaan Ayay kızıyormuş beni Avrupa'ya niye yazmadın diye. Leste sen ligde oynamıyorsun be.
0: Leste öyle. Niaga öyle.
2: Ya hocam Batrago... Leste 23'te tercih etme önemli değil. Niaga'yı oynatmıyorsun. O zaman bunlar ikisi konu mankeni olmaması lazım.
0: Konu mankeni bir de sen... ne oluyor oynadığı zaman evet. Oyun kalitesi düşüyor. Orta evet. Sahada anladın mı? Ciddi anlamda
2: hocam biri bir de bir tane yanına koy.
0: Şimdi bu oyunculara bu yükle böyle bu sezon gitmez bak abi. Sara, Torreira, Lemina işte. Hani verelim üçüne yükü. Yani burada İlkay'ın da bir sorumluluk alması gerek. Yani bir abiysen falan bir sıkarsın.
2: Hayır, hocam yok alacak şu anda. Hocam koşamıyormuş idmanda ya.
0: Var ama yok. Var ama
2: koşamıyormuş, temposu ya, yokmuş hocam.
0: Levent abi çalışırsan doğru mu? Çalışırsan, zayıflarsan, idman yaparsan koşarsın.
1: Son 4 sezonun orta sahaları bu. Galatasaray'ın şampiyon olduğu son 4 sezonun. 10 numaralar yok burada. 6-8'ler üzerinden. Torreira, Oliveira, Berkan, Mitchell.
0: O sene Avrupa'da yok yalnız. 2023 evet, yok bunu söyleyelim.
1: Torreira, Kerem, Berkan, Endombele, Oliveira. Torreira, Sara, Berkan, Kerem, Lemina. Torreira, Sara, Lemina, İlkay, Berkan, Niaga.
2: Kim yani... abi burada tek geçeceğin adam?
1: Torreira.
2: Bu kadar basit ya. Adam gitmek istiyormuş. Adam ahtapot gibi ya. Beşinci senesinde de oynuyor. Ya biraz... Ya bir şey söyleyeceğim ayıp olacak şimdi neyse söylemeyeceğim. Bu Kerem Demirov'u biliyorsun değil mi? Sözleşme yapıyorsun benimle. Sözleşmenin arasına haberi olmadan ek bir sözleşme yapıyorsun. Sana 3 milyonluk ev vereceğim diye. Aldı parayı. Aldı parayı. Ya o nerede oynuyor? Kasımpaşa'da oynuyor. Alsaydın ne olur, almasan ne olur ya? Alsan ne olur, almasan ne olur? Yazık bu verilenlere. Yazık yani. Yazık. Mitso kayboldu gitti. Yok.
3: Nasıl araya sözleşme sıkıştırıyorlar evet. Ya? Haberi yok mu?
2: Yok tabii hocam ya. Verirken böyle bilmiyorsun işte.
3: O yani.
2: Kusura bakma. Yani senin bu defterinde diyorlar ki alacağın bu kadar. Araya biri de oruyor. Her şey imzalanıyor. Son anda giderken diyorlar ki arada kağıt koy. 3 milyonluk ev. He? Ne kadar güzel be. Vallahi billahi enteresan bir şey yani.
3: İlginç. İşte. Hakikaten ilginç.
2: Böyle ne kayıplar var büyük kulüplerde bir bilsem.
1: Ödendi mi o para?
2: Ödendi
1: yani ya da ev.
2: Benim öğrendiğim bana verilen bilgi de ödendi dedi. Adam çatır çatır aldı dedi.
1: Tabii öyle bitti resmi belge.
2: Ya resmi belge içindeyse ödeyeceksin hocam. Kusura bakma. Bu işler böyle. Lucas Torreira sonra istiyor Musam. Hak ediyor her şeyi ya. Galatasaray'ın 4 senesi orta sahası en istikrarlı adamı ya. Bak kaç kişi gelmiş. Sergio Oliveira geldi gitti. Berkan Kutlu arada gitti. Misso. Eyüp müyüp kayboldu yok ortada. Kerem Demirbay nerede nerelere gitti? Berkan Kutlu en son Kocaeli'nde Konya olmadı falan. Evet. En burada parası verilen hak etmeyen adam Endombele.
1: Ya.
2: 120 kilo geldi sonra 80 kiloya düştü şeyde.
0: Ya sen hatırlasana Beyaz Tayt'la çıktı bir maça hocam bak evet bu normal ya. Değil. Sen hiç gördün mü böyle uzun ama kısa
2: Sergio
0: değil.
2: Sergio Oliveira Galatasaray'dan dünya parası aldı. 1 milyon euroya Olympiakos'a gitti ya. 1 milyon euro yıldır.
0: Son ana kadar da bütün parayı istedi biliyorsun. Biliyorum, İlk sene iyi top oynadı yalnız Levent
1: İlk
0: abi.
1: İlk sene iyi oynadı
2: burada,
1: evet. İlk sene
2: bu Lucas Torreira'ya katkısı yapan Gabriel Sara. Alt şampiyonluktan
0: geldi. O da ilk geldiğinde
2: geldi.
0: Çok iyi oynadı.
2: Tabii sakatlandı.
1: Evet. Ve Lemina.
2: Mario Lemina önce Fatih Terim döneminde geldi.
1: Evet.
2: Karın zarlarında problem evet, vardı. Evet. Abdullah Avcı Beşiktaş'ta da almadı.
1: Bundan önceki dönem.
2: Evet. Bakarsan. Bu 2025-26'da da yine Lucas Torreira, Gabriel Sara, Lemina'yı İlkan Gündoğan ortada yok. Renato Anaga yok. Berkan Kutlu yok. Gözünü seveyim, baksana istatistiklere.
0: Torreira'nın şansı Galatasaray orta sahası mesela, Oliveira ilk sene iyi oynadı. İkinci sene

0: Kerem Demirbay'ı oynadı. Üçüncü senede Saray'ı oynadı, biliyor musun? Lucas Torreira'nın yanında. Doğru mu? Bir sezonları iyi onların. Bir sezonları üçünü de saydım.
1: %100 haklısın burada. Doğru. Ama yani Gabriel Sara'nın da aklı karışmadığı sürece oynar. İyi bir firka.
0: Tabii.
1: Yani doğru. Ya yani iyi
0: oyuncu. Geçen sene de kötü oynamadı.
1: Kazanmak lazım bu işi. Bu oyuncuları.
2: Alamıyorsan kaybetmeyeceksin. Gol
1: alamıyorsan kaybetmeyeceksin.
0: En önemli Ender, ya orta sahada yükü alacak oyuncular Galatasaray'a geldiği zaman performans vermiyor. Düne kadar herkes işte ya İlkay vesaire falan. Şimdi bakıyorsun İlkay nereden alındı falan. Düne kadar söylüyordunuz. İlkay bana göre de Galatasaray'a geldiğinde o topun önündeki 10 numara gibi yani pozisyonda oynayabilecek en iyi oyuncuyu aldı bir kere Galatasaray. Ama bu kadar gamsız vurdum duymaz. Ben olacağını ben de tahmin etmedim. Bak,
2: kimse tahmin etmedi.
0: Bu kadar ya. Yani bu kadar var ya futbolu.
2: Kimse tahmin
0: bak,
2: etmiyordu futbolu, bu kadar.
1: Takımın lideri olur dedim hocam.
0: Levent abi sen.
1: Oyunca hiçbir şey yok.
0: Hiçbir şey yok. Bir sorunlu kalırsın. Bir aidiyet duygun olur ya. Bu takım ciddi anlamda sana bu aidiyet duygusuyla oynamadan etmeden bir performans vermiyorsun, çalışmıyorsun. Ya sen yani İlkay Gündoğan'sın ya. Bunu inkar eder gibi oynar mısın? Bir performans ver ya.
1: Hocam,
0: ya bir koş mücadele et, antrenmanda
1: çalış. Kaleciyle karşı karşıya kaldın, ayağın yani, kırıldı. İstesen ne de ayağını sokmaz,
0: tabii
1: atlardın.
0: Çekerdim, tabii,
1: hayatın devam
0: gol
1: ederdi.
0: Atacağız diye,
1: gol atacaksın
0: tabii
1: diye takım için değil mi?
0: Tabii.
1: Bir şey söylüyorum hocam. İlkay sormaz mısın kendine, ben niye oynamıyorum ya? Benim gibi adam niye oynamıyor
0: bir
1: diye var mı?
0: Bir dertlenirsin değil mi?
1: Evet
0: bir
1: hocam.
0: Dertlenirsen kendine
1: evet,
0: dert edinirsin değil
1: dert
0: mi?
1: Dert etmiyorsun hocam bunu. Senin Galatasaray'ın, senin zekana, oyun aklına ihtiyacı var.
0: Kesin.
1: Sen bunları, bu gençlere örnek olacak, yetiştireceksin bunları ya, o iki tane genci.
0: Levent abi işinde var ya, ne iş yaparsan yap, benim sevdiğim ne biliyor musun? Obsesif olacaksın.
1: Evet.
0: Nedir bu, kötü bir takıntılı anlamında demiyorum. İşine var ya, odaklanacaksın, edeceksin, kabul etmeyeceksin, başarısızlığı daha iyisini deneyeceksin, daha iyisini yapacaksın, çalışacaksın, yenilikleri takip edeceksin. Ne yapmam gerekiyorsa bunu yapacağım. İlk ayda maalesef bu yok ya. Erken
1: hocam,
0: yaşta.
1: Hocam antrenmanda koşmuyor, kötü koşuyor diyorlar ya.
0: Erken yaşta EYT'den hani var ya, emekli olmuş gibi futbolu bırakmış, buraya gelmiş. Yani hiç umurunda değil.
1: Taraftar baskısından
0: sen
1: Kaan Ayhan yazmadı lan
0: abi. Harbi de Galatasaray'da.
1: Bana göre Kaan Ayhan yazmayı hak eder de İlkay hak etmez. Hak etmez. Daha dün geldi o. Kaan Ayhan kaç senedir oynuyor. Onun da şampiyonlukları var. Bak eleştiriyorum ama Kaan Ayhan öyle be ya. Antalya maça girmiş, golü atmış. Geçen sene değil mi? İnanılmaz bir iki tane maçta gol atmış.
2: Mücadele ediyor. Mücadele aidiyeti var. İstek
1: tamam,
2: gösteriyor.
1: Avrupa maçlarına atıldı ya, hocam dediği gibi.
0: Kötünün iyisi yani. Hatta yani
1: evet.
0: Güvendiğimde
1: ama İlkay Avrupa yazıp Kaan'ı yazmazsan
0: ya düşün.
1: Korkuyla oluyor. Taraftar baskısından
2: doğru,
1: yazmıyorsun.
2: Doğru. Doğru.
1: İlkay'ı ne yazıyorsunuz o zaman?
0: Ya İlkay'ın da geldiği noktaya çıkıyor değil mi Levent abi?
1: Evet.
0: Yolacı değil mi?
2: Peki. Ya
1: bitmiş hocam.
2: Hızlıca
1: ya.
2: Hemen maçın pozisyonlarına bakalım. Ondan sonra derbiye de bir küçük bölüm açacağız. Yarın gün boyu derbi özel yayınlarımız var. Kadıköy'den de yine uzun yayınlar yapacağız orada açtığımız stüdyodan. Ve derbi günü atmosferini detaylı bir şekilde evlerinize taşıyacağız. Gol, maçın ilk golü, yardımcı hakem yaklaşık 7-8 metre kadar geride. Metin Bey burada şey dedi, nasıl görmüyor bunu dedi ama tabii ki hakemin şu pozisyonda yani şu açıda görmesine imkan yok. Hattakinin görmesi lazım yardımcının ve fakat biz burada görüyoruz yardımcı hakem aşağı yukarı 8-10 metre kadar geride şut atılırken son oyuncuyla oynuyor tabii. O da göremiyor.
1: Hocam bak sana bir şey söyleyeyim mi?
3: Evet buyurun.
1: Voleybol maçlarını seyrediyoruz. Kızlar yarı finalde. İnşallah
2: Şahin Gözü teknolojisi var.
1: Şahin Gözü'ne gerek yok. Blok out mu derken bizdeki diyor ki benden çıktı.
2: He.
1: Karşı taraftaki diyor benden çıktı. Elime çarptı diyor. Sayı veriyor.
2: Evet.
1: Kaleci görüyorsun mu topu içeri girdiğini? Görüyor mu görmüyor mu?
3: Görüyor.
1: Net görüyor.
3: En iyi o görüyor.
1: Desene gol diye.
3: Ama içten bakıyor. Tam çizgi üzerine tespit edemeyebilir.
2: Şöyle bu teknoloji çok büyük bir olasılıkla Futbol Federasyonu tarafından
1: ikinci
2: yarıda getirilecek. Yani elden geldiğince yetiştirmeye çalışıyorlar yani.
3: Burada hakemi suçlayamayız. Burada
1: tabii,
3: yardımcıyı
1: tabii
3: da suçlayamayız ama yardımcıyı şunun için eleştiririz. Kardeşim bak Osimhen abandı vuracak değil mi?
2: Evet.
3: Hamle yap, sıfıra doğru in, bir gayret
2: biraz gelin, yaklaş o tarafa.
3: Bir gayret doğru göster.
2: Şeyi anlıyoruz tamam, son oyuncuyla oynuyorsun
3: evet,
2: anlıyoruz.
3: Ama hocam, bir gayret göster.
2: Evet.
3: Şöyle bir 5 metre falan bir git o topla birlikte o tarafa doğru bir in. Belki yakalayabilirsin.
2: Hı-hı.
3: Belki. Yakalayamasan bile Riva yakalayacak. Tamam
2: evet,
3: orada hem dikeriz.
2: Evet.
1: O da yakalayacağını bildiği için gitmiyor hocam.
3: Nasıl?
1: O da yakalayacağı
3: bildiği için. Bu haylaz hakemlik. Bu tembel hakemlik.
2: Şöyle, Levent abi burada offside için hattı beklemek zorunda ya.
1: Tamam.
2: Burada dediği şey hani futbolu bilmekle ilgili bir şey. Artık şut pozisyonuna
1: hocam
2: girmiş.
1: Hocam hala top
2: artık
1: oynuyor.
2: Kale-

0: geri gidecek top. Sen de kaleye doğru bir hamle yap. 7-8 metre geride kalmayı diyorsunuz.
1: Aynen onu söylüyorum.
0: Çünkü çalışkan bir yardımcı da görmüyor bunu. Zaten hakemin, maçı yönetenin şu açıdan nasıl görürsünüz? Diksiniz siz. Hatta değilsiniz. Göremezsiniz dolayısıyla. Vardan ama doğru karar geliyor.
1: Çalışkan bir hakemlik performansı göster ki kamuoyu seni takdir etsin. Ya gitti ama bu gözler o esnada bunu yakalayamayabilir deyip saygı duyuyor.
0: En cümle burada bir hata olduğunu söylemek çok doğru değil mi?
1: Bu tamam, vardan geldi. İyi ki o sıfırdan kamera var. Yeşili görüyoruz çizgiyle.
0: İyi de konumlandırılmış.
2: Bir de sahanın güzelliğinden oluyor bu.
1: Çok güzel.
2: Bu sahalarda konumlandırmak güzel.
0: Bu tribünler uygun.
2: Türkiye'de
0: o kale çizgisi hattını bazen veremeyebiliyorsunuz.
1: Çok güzel vermiş. Kutluyoruz.
2: Evet. Rize'nin eski sahasında sorun oluyordu hocam.
1: Rize'de özellikle oluyordu.
0: Eskide. 28. dakikada Opoku'nun bir hamlesi var Osimhen'e. Şöyle bir omzundan böyle bir hafif çekiyor bunu. Hakem faul verdi. Burada beraberinde benim hatırladığım kadarıyla kart çıkmadı.
1: Çıkmadı. Bu sarı kart.
0: Sarı kart olması gerekiyor.
1: Faul veriyorsan sarı kart bu. Olmalıydı. Bu da ilerleyen dakikada gelecek de mutlaka. Barış'ın da rakibini bir çekme pozisyonu.
0: Birazdan gelecek gelecek. Bu, da, bu bir da sarı kart olmalı.
1: Faul veriyorsan sarı. Ön açık gidecek adam. Bakar mısın? Bu durdurdu onu.
0: Peki. Sarı
1: yani
0: kart olmalı.
1: Yani Osimhen'i gitmekten vazgeçirdi bu çekme.
0: Bir de hakem şöyle yapıyor zaten.
1: Göster,
0: yani
1: çektin mi?
0: Faulü işaret ederken böyle böyle diyor.
2: O arkadaki adam yetişir, faul yeterlidir diye düşünüyor.
0: Öyle ama.
1: Ama umut vadeden
2: tamam
1: bir atak
2: hocam,
1: başlamıyor.
2: Ben sen haklısın, o öyle düşünüyor.
1: Şimdi o öyle düşünüyorsa al oyuncuyu. Tamam. Şu 23 numaralı oyuncuyu çek. Bu sefer bariz gol şansını konuşacaktık.
0: Evet. Peki burada sarı kart olmalıydı dedik. Devam.
1: 23 numara kurtarmış.
0: 32. dakikada Operi'nin Yunus Akgün'e yaptığı müdahalede bir
2: ayağına basıyor.
0: Faul kararı çıktı. Kart gerekir miydi? Yoksa pozisyon icabı yapılan bir basma mı bu?
1: Burada iki basamaklı bir yansı.
0: Yani dikkatsizlikle yapılan bir şey mi?
1: İkili mücadele sağ ayak, top solda, bak basıyor onu orada. Bu sarı kart.
0: Bu da sarı kart oldu.
1: Devamında
0: top
1: görelim.
0: Top diğer tarafta
1: bak
0: çünkü.
1: Şimdi,
0: yani topa
1: yavrumu
2: topa vuruyor
1: bak,
2: hocam.
1: Bak, şimdi, bak hop topa vurdu. Bu da sarı.
2: Bravo hocam.
1: Bu da sarı. Düdükten sonra vuruyor top.
0: Hocam ona çok acımasızlık olur yani.
1: Bak yok yok. Yani bunu farklı bir
2: buna vermiyorsan ona ver diyor.
1: Ona bari ver diyor.
0: Anladım
1: yani.
0: Anladım.
1: O da sarı
2: değil arka arkaya.
0: Pardon anladım anladım tamam. Evet, sarı kart olmalıydı dedik.
1: Sonra Opere sarı görüyor çünkü. İlerleyen dakikada.
0: Evet. Devam ediyoruz. Burada bir sarı kart olmalıydı dedik.
1: Bak.
0: 37'de Yunus'un pozisyonu. Burada sarı kart görüyor. Burada
1: faul, free kick ve sarı doğru. Al 3 numarayı, bariz gol şansı olur. 3 numara kurtarmış. Savunmacı 3 numaranın olması.
0: Koşu aksiyonunun arasına ayağını sokunca dengesini bozuyor değil mi rakibin?
1: Dengeyi bozuyor. Bu da sarı kart. Burada doğru verdi.
2: Ama hocamın dediği doğru. Orada sarıyı versen burada gitti.
0: Tabii.
1: Gider burada.
0: Çünkü yapar yapmaz bu hareketi bilemeyiz. Ama o da sarı. Bu
1: en azından
0: da
1: şunu
0: sarı
1: yapardı. Sarısı olduğu için daha kontrollü, daha yumuşak girirdi.
0: Mesela.
1: Fren koyardı oyunda.
0: Doğru, doğru.
1: O cesareti gösteremezdi. Burada bilerek bu faulü yapıyor. Çünkü kaçırıyor. Barış'ı kaçırıyor burada Yunus'u. Kaçtı Yunus. Aldı topu gidecek. Tıkladı indirdi.
0: Buradaki sarı doğru. Kaçan sarılar var. Buradaki bu sefer doğru olmuş. Devam. 44'te bu işte sözünü ettiğimiz pozisyon. Olsen Barış Alper mücadelesi.
2: Faul vermemiş galiba burada.
0: Burada faul bile vermedi.
1: Bak.
2: Hocam faul sarı kart.
1: Bu kadar abi. Yani cevap bu işte. Faul
0: peki
1: sarı
0: bir
1: kart.
0: Şey söyleyeceğim. Benim anlamadığım yardımcı niye işaret etmiyor? Yardımcının hemen önünde o.
1: Önünde ama ne bileyim nasıl anlaşıyorlar karşılıklı hakem yardımcı hakem işbirliği. Bu memorandumda bunlar net konuşulması gerekir. Artı telsizleri var. Sohbet etme şansları var ya.
0: Tabii.
1: Sohbet etme şansları var.
2: Ya ben şunu
0: gerçi hakemin de
2: Barış'a
0: öyle açık
2: şunu
0: ama
2: soruyorum Allah aşkına. Ya bu görünmez misin sen ya?
0: Çok
2: adamı
0: önemli
2: çekiyorsun. Görünmez mi zannediyorsun kendini? Bu dünyanın her yerinde faul ve sarı kart
1: böyle
2: abi
1: yapıyor Barış.
3: Hadi bak sağ, Salih'in devruş gördüm böyle yapıyor.
2: Tabii yani diyor ki faul değil diyor. Sen farkında değil misin?
0: Adrenalin o anda şey.
2: Adrenalin var mı abi? Adamı çekiyor. Avrupa'da çeksen sarıyı gösterir sana adam.
0: Tabii, tabii.
1: Adamı vazgeçirdi. Oyundan düşürdü. Niye? Nasıl
0: adam
1: düşürdü?
0: Da durdu artık hani gidemedi. Sündü
3: ben Barış'ı da seviyorum. Bak ne gibi mücadele ediyor. Koşu iyi net. Bu hareketlerine biraz dikkat etsin. Genelde de bunları yapıyor. Bu faul yapmasın hiç. Yani ekmeğini taştan çıkartır ya adam.

0: İkinci liglerde Ankara Sporlardan, Keçiörenlerden Galatasaray milli takıma geldi. Çok ciddi bir sıçradı.
1: Tamam.
0: Yani o eşiği geçti. Bunlara biraz daha dikkat etsin. Yani önemli bir oyuncu. İnsan olarak da düzgün.
1: Oyuna ve rakibe saygısızlık. Sarı.
2: Evet. Bu da sarı kart olmalıydı dedik. Devam.
1: Yakını gelsin bak. Hop. Bu da sarı kart. Şalaya sarı çıkması lazım. Oyunu oynattı.
3: Avantaj çünkü top rakibe geçti.
1: Ama sarı
3: öyle
1: kart
3: bakıyor.
1: Bunu vereceksin. Bundan sonra kaleye Başakşehir'de kalıyor top. Tamam ama o bir avantaj değil. Top sadece Başakşehir'de kalıyor. Kaleye mesafesi pilottan gelelim. Biraz daha zorlasa kırmızıya gider bu pozisyona. Bakar mısın? Tabii. Pilottan görelim. Bak Başakşehir savunmada değil mi? Savunmada. Kaleye kaç metre? 60 metre. Bunun neresi avantaj? Sadece top onda kalıyor. Tamam. Kardeşim bu sarı kart. Şalay'a güç veriyorsun. Operayı sindiriyorsun. Opera değil mi bu? Opera.
0: Evet, evet.
1: Sindiriyorsun. Opera. Ha operanı da daha önce yapmış oldu var. Dengeledin o zaman. Orada vermedim, burada da vermedim. Böyle bir hakemlik anlayışı varsa ya sahada bunu düşündüyse bu da hiç yakışık almaz. Modern futbola, evrensel kurallara aykırı bir yaklaşım.
3: Hocam Oper de sahada olmasa bu pozisyon da olmayacak.
1: Ya onlar tabii hep baktığı zaman
3: şey üzerine yani bakıyoruz ama yani yok.
1: Evet.
2: Peki bir sonraki pozisyon. Şimdi bu pozisyonda penaltı pozisyonu ilk pozisyonun başındaki Davinson'un pozisyonunu da bir daha tekrarını göremedik gerçi ama uzunca bir pozisyon, uzunca bir sekans çünkü bu. Bir kere en sona gelelim. Yakın plan gelecek şimdi. Burada bıraktı. Bir hafif forma var. Sonra da şu var. İki ayrı hamle var.
1: Evet.
2: Bir forma hamlesi, bir de diğer kol hamlesi. Bunlar penaltı mıdır, değil midir? Ne diyorsunuz?
1: Hakemin takdirine bırakılmış bir karar olarak değerlendiriyorum. VAR'ın karışamayacağı bir pozisyon. Somut çünkü elinde kanıt yok VAR'ın. Hakem yorumudur. Saygı duyuyoruz. Ama bunlara da yani penaltı verince aklım karışıyor ya.
2: Faul peki böyle hani şu yüze gelen darbelere
1: değil,
2: faul veriyorlar
1: geliyor
2: ya.
1: Yüze değil boyunda kalıyor kol orada kalıyor.
2: Yok sarı kart demiyorum. Hı-hı. Faul
1: bir
2: veriyorlar.
1: Bir de sarı
2: ya
1: verdi buna yalnız bir de hakem.
2: Sarıyı herhalde penaltı diye mi verdi? Nasıl
1: yok
2: verdi?
1: Yok yani el yüze ki illegal kullanımdan verdi onu.
2: O öyle mi?
3: İşte buna VAR'la dinledi hocam niye?
1: Ama oradan bak şimdi bu açıdan o kapalı yerden bunu gördüyse
2: şu çekme
1: yok
2: bırakmaya vermiyor herhalde
1: yok,
2: onu. Çünkü
1: bir şey
2: çekiyor
1: yok
2: bırakıyor.
1: Şu işte az geri gel. Şu kolu getir. Gelsin. Dur. Bunu şimdi hakemin görme şansı var mı? Arkadaki hakemin.
2: Hakemin
1: yok.
2: Yerini bir görelim arkadaşlar.
3: Bence teyit ettirdi hocam orada.
1: Yok oradan gelmez o.
3: Ya bu bayılıyor bu işte. Verdi.
1: Bu
3: kolay bir penaltı hocam.
1: Göztepe bu. Samsun Göztepe maçında da verdi. Böyle bir penaltı. El yüze temastan. Eleştiri almış. Benzerini yine burada da çaldı. Hakemi yorumu saygı duyuyoruz.
3: Ben saygı duymuyorum hocam.
1: Ama bana dersen ki verir misin Mustafa Hoca? Sahada ben olsam vermem. Tabii ben bir kriter değilim. Benim futbol anlayışım.
3: Niye kriter değilsin ya? Sen tek
1: yok yok
3: MHK
1: yani
3: başkanlığı yapmadın
1: ben
3: mı?
1: Ben vermem demek onun için bir kriter olmamalı. Burada
2: yani hakemin yorumuna bağlı.
1: Hakemin yorumuna kalıyor. Bence bu kol ve elin illegal kullanımına tam oturmayan bir eylem bu.
2: Hı hı.
1: Bir temas bu.
3: Hocam hakem bunu arıyordu, verdi.
1: Ha, bilemem. Aynı
3: benim bakış açım, kendi görüşümü söylüyorum
1: tamam
3: hocam.
1: Tamam, geçen hafta mıydı? O Simen'le kimdi? Oyuncunun ayak teması var ya,
2: evet.
1: Bunun gibi bir şey. Orada VAR çağırdı, girdi, hata dedik.
2: Evet.
1: Burada VAR girmedi, doğru karar. VAR'ın girmemesi doğru uygulamadır. Hakemin kararına saygı duyuyoruz. Orada da
3: VAR girmedi mi acaba?
1: Mehmet Türkmen'in VAR çağırması yanlış dedik. Ama izleyip Mehmet Türkmen kararın arkasında durabilirdi. O da onu yapmadı. O basit temasa penaltı verdi. Şimdi dönüyoruz totale dönüyoruz. Hani basit temaslarda faul çalmayacaktık. Değil mi? Bu sefer bu modda kayboldu. Çelişki buradan geliyor. Kafa karıştırma buradan geliyor.
3: Hocam kanıt varsa VAR girmeli.
1: Burada kanıt var mı?
4: Yok.

0: Tam girmemiş diyorsa hakem konuştu. Ama Osimhen olduğunda kanıt var, ayağına basıyor.
1: Bence bir şey söyleyeyim mi? Bu pozisyon veya genel var. Bizde ne zaman girecek, ne zaman girmeyecek, o da karıştı maalesef.
2: Ya işte karıştı.
0: En doğrusunu söyledin, doğrusunu
1: anlatmayacağım. En büyük bak. Geçen hafta girmedi mesela.
2: Ama bu başından beri böyle. Bugün olan bir durum değil.
1: Geçen hafta girdi mesela. Şimdi mesela girse, iptal etse bir şey der miyiz? Demeyiz. İptal de olabilir bu. En büyük sıkıntı standardı yok. VAR'a bir bakıyorsun, kendi alanına girmeyen şeye giriyor, girilmeyecek şeye de, mesela girilecek şeye de girmiyor. Yani en büyük bana göre problem bu. VAR'da uygulamaların doğru değil Mustafa Hocam.
3: Hocam geçen haftaki VAR da yabancıydı.
1: Kendi sınırlarını bilmiyorlar bence.
3: Bak, ikisi de yabancı değil mi? İkisi de yabancı. O girdi, bu girmedi. Şimdi dönüyoruz. O girdi, bu girmedi. Yabancı VAR da saçmalıyor yani baktığı zaman. Kafamızı karıştırıyor.
4: Doğru.
3: Yani bir standardı yakalayamıyoruz.
4: Çelişki oluyor.
3: Sonra da bu hakemlerin bağlı olduğu UEFA'nın başındaki Roberto Rosetti diyor ki biz VAR çıtasını çok yükseğe çıkaracağız.
4: Evet.
3: Her şeye karışmayacak diyor ama bu geçen hafta girmesi, buna girmemesi de kafaları karıştırıyor.
4: Peki devam. 79 Umut Bozoğlu'nun kırmızı kart gördüğü pozisyon. Kendisi de zaten penaltı kırmızı kart demiş.
3: Sağda hakemin bu kararı kendisinin vermesi.
4: Sağda vermesi doğru.
3: Çok doğru ve alkışlanacak bir karar bu. Bravo. Bak peki, şimdi bunu bile alkışlıyoruz. Halbuki görevi hakemi biliyor musun?
4: Ya mutlaka.
3: Alışık olmadığımız için görünce hoşumuza gidiyor.
4: İyiye doğru ya da doğru diyelim.
1: Yani. Bir de kırmızı kartta daha önemli bir şey var. Yani Galatasaray kulübe yatırım yapmış. 50 milyon euro bonservise yakın vermiş. Bu oyuncunun farz edelim şurada ayağı kırılsa ne olacak? 6 ay oynaması sezon.
0: Peki buna kart göstermesi de VAR girer miydi devreye?
4: Girerdi bu.
3: Buna girer.
4: Ya, bu çok net ama.
1: Kırmızı karttan daha önemli bu tartışılmaz.
4: Sana göresi bana göresi yok ki bu.
1: Yani sporcu
3: işte en güzel cevap.
4: Yani bu işte VAR'ın girmesi zaten bu. Bunun şu için, şeyi söyletiyorsa doğru. Bana sana göresi bana göresi yok.
3: Yok. Evet.
4: Dedirtiyorsa pozisyon bana sana bize. Bariz bu zaten VAR'ın girmesi gereken pozisyon o zaman. Hakem bunu atlasaydı da VAR girerdi. Hakem burada atlamamış, net görmüş bariz, ve tak diye çıkardı.
3: Bariz
4: verdi
3: ve açık hata. Bak bariz ve açık hata gözden kaçma ihlal. Mutlaka girmesi gereken yerlerdir bunlar.
1: İlk temas
3: sana göre bana abi. Göre diye yorum girdiği zaman sen diyorsun ki ya, bu bana çok ayak ağır geldi vermem. Gergin. Ben diyorum
4: bu,
3: ki
4: bu ucuz atlatılmış bir pozisyon ya.
1: Yani yani net kırmızı tartışılmaz da esas dediğim gibi yani bir oyuncunun sağlığını bu kadar sıkıntıya sokar mı ya? Bu adam bu kadar
4: hocam,
1: yatırım yapmış.
4: Işte. Sizin ayağınız kırılmadı.
1: Doğru. Ama
3: geçen hafta mesela doğru. Şu denebilirdi. Galatasaray Metin Bey değil mi çıktı az önce yorum yaptı. Hakkıdır tabii ki. Kulüp yöneticisi kulübün sonuna kadar hakkını savunacaktı. Geçen haftaki penaltı biz böyle penaltı istemiyoruz diyebilirdi. Basit temaslara verilmesin. Futbol
4: i̇şte
3: oynuyoruz.
4: Olmuyor hocam o.
3: Onu maalesef. Demiyor, buna geliyor diyor. Bu sefer kafalar karışıyor.
4: Evet. Herkes kendi taraflarını konsolide etmeye çalışıyor. Yani
3: doğruyu bulmak için uğraşmamız lazım. Hep birlikte hareket ederek bulmak için uğraş ama olmuyor. Ha, hakem arkadaşlar da kendileri bir çeki düzen verecekler. Bakın bu kadar büyük transferler, kaliteli transferler yapılıyor. Büyük yatırımlar yapılıyor. Futbol ekonomisi daha yükseliyor farkındaysan. Hem seyir zevki hem takibi hepsi artıyor. Siz de bu hıza yetişin hakem arkadaşlar. Geliştirin kendinizi, hızlandırın kendinizi, yetişin. Şimdi bu akşam baktığınız Kadir Bey, yanım kardeşim, FIFA hakemisin. Ekokart'la bu performans uymuyor. Bak bu hareketi alkışlıyoruz, helal olsun. Niye bu standardı yakalayamıyorsun faullerde?
4: Peki buradaki pozisyonda karar doğru dedik. Kırmızı kart net, devam ediyoruz. Bir pozisyon daha var. Sanchez'in topu ağları gönderdiği pozisyon burada
0: hocam burada Sanchez offside'de değil arkadaki öne
4: burada
0: ve değmiyordu değil mi?
4: Uzun süre baktılar. Metin Bey de Metin Öztürk de yanlış adama çizgi çizildi dedi ama Davinson'a çizilmiş burada.
3: Davinson'a çıkıyor. Davinson dizi önde çıkıyor. Ona çekilmiş bu.
0: Bu öndeki adam ona yakın değil mi
4: şu
0: hocam?
4: Şu öndeki Başakşehirli'ye mi diyor acaba?
0: Öndeki Başakşehirli'ye niye çekmemişler ki? Bak en öndeki adam onun önünde hocam. Böyle görüyorum. Yanlış mı görüyorum? Sen daha şuna bakarsan hocam.
3: Bak yani, o zaman Davinson'un dizi önde
4: en önde

0: bir oyuncu var. Yani en dışta diyeyim, bir Başakşehirli oyuncu var. Sol beke yakın bölgede. Ben mesela onu biraz daha ileride görüyorum açıkçası.
1: Ben de öyle görüyorum.
0: Davinson'un yanındaki oyuncuya çekmişler çizgiyi. Ama ben buradan, eğer gözüm beni yanıltmıyorsa bu açı, buradaki diğer taraftaki turunculu oyuncu, hani göz kararıyla sanki ondan çizilmesi lazımmış gibi gözüküyor.
2: Valla bu durumlarda hep söylediğim sözü söylemek durumundayım.
0: Karabaşvili mi o? Evet, sonradan giren oyuncu. Ben yani burada onu nirengi almak lazımmış gibi görüyorum. Şuradan gördüğüm kadarıyla ama...
1: Teknolojiden bu çıkıyor hocam.
2: Teknolojiye ve VAR'a inanmak durumundayız.
0: Tabii yani.
2: Her zaman söylediğim söz bu. İnşallah ikinci o şipli top gelirse bu sorunlar tamamen...
0: Herhalde işte uzun sürdü ya bu. Uzun bayağı sürmesi. Uzun sürdü. Bir de yaklaşıyor tabii oyuncular birbirine. Burada çok yapışık.
2: Yapışık
0: o yüzden
2: olunca,
0: daha zor. Herhalde tek tek baktılar buradan şeylere.
2: Ölçümlendirme ve değerlendirme, evet. De bu simülasyon çok
0: doğru.
2: Olunca sıkıntı oluyor.
0: Burada o teknolojide orada sıkıntı
2: uzun sürdü
0: yaşıyor. Ama artık burada bu kadar teknoloji gelişmiş,
2: yani VAR'a inanmaktan
0: başka yapacak bir şeyimiz yok. Burada ofsayt çıktı. Bir pozisyon daha var mı? Golden önceki faul var değil mi? Burada ceza sahası içinde öncelikle bir ihlal, el vesaire bir şey var mı?
2: Orada yok.
0: Bir de Yunus'a yapılan hareket. Faul kararı doğru mu?
2: Şuraya girelim. Geldi. Kontrolsüz bir şekilde atladı. Alttan temas. Üstten oraya temas.
0: Bir de ayağını kaldırıyor oyuncu.
2: Kaldırıyor. Tamamen kontrolsüz bir hareket. Sarı kart gösterdi herhalde burada değil mi? Sarı kart.
1: Yok, göstermedi.
2: Göstermedi. Kontrolsüz bir hareket. Dolayısıyla hem frikik hem sarı kart olmadı. Şimdi şu hareketi
0: topta
2: görüyoruz.
0: Topta oyunda da.
2: Şunu görüyoruz değil mi?
0: Evet.
2: Geçen hafta Fenerbahçe'nin maçında ceza alanındaki hareket bunun
0: ceza sahası içinde
2: 10 kat fazlasıyla içeride olan.
1: Aşağıdan da ayağını dizi çarpıyor hocam.
2: Tamam, görüyorum onu ben zaten. O yüzden hakem burada doğru karar verdi diyorum. Doğru karar verdi. Fakat kontrolsüz bu hareket, zaten gözlerini kapamış, kafayı çevirmiş, atlamış topa. Ne gelirse diye savunmacı. Bakar mısın? Bak. Atladı.
0: Ya şu yanıltıyor bazı insanları. Topa vurdu. Topa vurduktan sonra oluyor bu hareket diyor ama top da oyun alanının içinde. Aksiyon devam ediyor.
2: Şu hareketi dolayısıyla
0: ceza sahasında olsa penaltı olmalı mesela. Geçen hafta mıydı?
2: Vedat Muriç
0: pozisyonu.
2: Yunus'un bir sonraki hamlesini engelliyor mu? Engelliyor.
0: İşte o kıstas değil mi hocam?
2: Şimdi öbür tarafta bakıyor. Vedat Muriç'e öyle bir giriyor ki.
0: Tabii canım. Şu hareketi, bundan da çok daha sert.
2: Bak bu hareket hocam, faul. Sarı
1: hocam,
2: kart.
1: Mert Müldür'ü Ankara'da vurdu. Ondan sonra adam vurdu. Top çıkmamıştı ki.
2: Oyundaydı.
1: Top, penaltı. O da penaltı. Döneceksin, vereceksin.
2: Geçen haftaki Muriç'e yapılan şu hareketin daha ağırıdır. O da sarı kart ve penaltı olmalıydı. O pas geçti. Bakın.
1: Samsun'daki aynı hareket hocam. Efendim? Dedim ya sana telefonla. Kaydı vurduktan geçen, sonra değil mi?
2: Telefonla
1: sana söyledim hocam.
0: Penaltı hocam. Oyunda. Yani oyunda top devam
1: adam
0: ediyor.
1: Adam vuramadı topu hocam. Geldi Vedat Muriç'e vurdu.
0: Evet.
1: Pozisyon hocaya açtım. Penaltı ben
2: aynen,
1: diyorum.
2: Aynı şey.
1: Aynen dedi bana. Katılıyorum dedi. Penaltı hocam.
2: Şimdi bak bunlar hakemlikteki temel kararlar bunlar. Bunları çözümlememiz ve standardı yakalamamız lazım. Top gitmiş. Oyuncu kontrolsüz.
0: İşte orada yani, öyle burada böyle olmamalı. Karar
2: penaltı,
0: standardı
2: bak, o penaltı,
0: sağlanmalı.
2: Sarı kart. Bu da sarı kart, frikik dışarıda olduğu
0: peki,
2: için.
0: Peki basın toplantılarına gideceğim. Bir hemen yarının muhtemellerini verelim. Yarına bir hazırlık olsun derbiye. Tekrar söylüyorum, yarın gün boyu Aspor ekranında derbi özel yayınları var. Ve yarın akşam da yine 90+1 ve takım oyununda derbiye ait yayınlar olacak. Maç önü ve sonrasında gün boyu da Fenerbahçe Stadyumu'ndan canlı yayınlar olacak. Her iki takımın tesislerine de dahil olmak üzere. Şimdi Fenerbahçe'nin muhtemelini muhabir arkadaşımız geçen haftanın aynı 11'i şeklinde vermiş. Bu şekilde bekliyoruz ama yarın gün içinde bazı değişiklikler olabilir. Bunu da yine paylaşırız. Belki bir hani nene olur mu olmaz mı diyorlar ama kuvvetle muhtemel bu 11 diye geldi muhabirimizden de. Fenerbahçe'nin 11'i, geçtiğimiz haftanın 11'i. Bir de Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş'ın da 11'i geliyor ekrana.

0: orada da Emir Anjalo, hani belli bölgelerde bazen farklı isimlere yer verebiliyor. Stoper'de Emirhan Jalo, solda Rıdvan, sağda Murillo diye geldi yine sevgili Efe Can'dan da. Orta saha zaten artık ve ileri bir uç alışıldı. Orada bir şey yakaladı, istikrar yakaladı hoca. İleride de Vlahovic ile, geçtiğimiz haftanın hat-trick yapan ismiydi, Vlahovic ile başlayacak Vincenzo Italiano. Sezonun ilk derbisi. Elbette heyecanla bekliyoruz, inşallah keyifli güzel bir maç olur. Hemen Başakşehir Galatasaray maçının basın toplantılarına gidelim, ardından veda edeceğiz.
1: Önemli bir galibiyet bizim için. Tabii ki buraya lider olarak geldik. Yine lider olarak yolumuza devam ediyoruz. 3-2'lik bir galibiyet. Maça çok iyi başladığımızı düşünüyorum. Yani ilk yarıyla ikinci yarı arasında tabii ki fark var. Bunu net bir şekilde görmemiz gerekiyor. İkinci yarı verdiğimiz kolay pozisyonlar oldu. Özellikle 60'tan sonra zaman zaman rakibin çok da önde oynadığımız bölümlerde uzun toplarla da girdikleri pozisyonlar oldu. Bazen bireysel hatalar da yaptık. Oyun içerisinde savunma dizilişi anlamında hatalar da yaptık. Ama genel olarak oyun içerisinde hakim olduğumuz, kazanmaya yakın, çok fazla gol pozisyonuna giren, 3 golle de maçı bitiren bir takım olduk. Bu anlamda mutluyuz ama 2 tane bir penaltı tabii ki, diğeri duran top. Yani geçen hafta da 2 tane duran toptan kornerde ve taç atışında yemiştik. Bunlarla ilgili tabii ki çalışacağız ama saha içi dizilişlerimiz de değişti tabii ki. Hem Osimhen hem Lemina'nın çıkması, duran topta rakibin biraz daha bize göre uzun kalması, burada zorlandığımız bir yer oldu. Hakem performansından kimse mutlu değil. Kimse hakemi beğenmedi. Hem Başakşehir hem biz hem Nuri Hoca da bunu, hem maçtan sonra da bunu hakeme iletti. O da kırmızı kart gördü. Ben sarı kart gördüm. Yani bu kadar kötü performanslar içerisinde sarı kart, kırmızı kart gören bizler oluruz ama bakalım bu kadar kötü performans veren hakemlerle ilgili Merkez Hakem Kurulu neler yapacak, onu da görmemiz gerekiyor. Sakatlıkla ilgili şu anda tabii ki yarın daha net kontrol olur. İki tane oyuncumuzun kasık sakatlığı var. Biraz biliyorsunuz kasık sakatlıkları biraz daha özellikle diğer sakatlıklara göre yani iyileşme süreci daha kısa sakatlıklar oluyor. İnşallah en kısa zamanda döndürürüz. 5 gün sonra Sporting Lisbon maçı var. Bu maça inşallah oyuncularımızı yetiştirebiliriz. Değiller. Yani tam o şekilde hazır gelmediler. 2 gün önce testlerini de yaptık hatta. Özellikle yani bu tür %100 hazır olmadan oynattığımızda oyuncuların sakatlık riski oluşabilecek durumda. Hem Deniz Gül hem Leao şu anda takımımızın gerisindeler. Onları tabii ki bir an önce takımın seviyesine getirmek gerekiyor. Leao biliyorsunuz bir sakatlıktan çıktı. Bir 10 günlük bir antrenman eksiği vardı zaten. Burada başladı. 2 gün bizde çıktı. O yüzden yani Leao'yu özellikle tabii ki iyi kullanmak gerekiyor. Doğru kullanmak gerekiyor. Doğru dakikalarını ayarlamamız gerekiyor. Çünkü patlayıcılığı çok yüksek bir oyuncu ve hem birebir oynuyor hem savunma arkası koşularla birlikte yani sakatlık riskini ortadan kaldırmamız gerekiyor. O yüzden bugün oyun içerisinde erken bir şekilde almama nedenim özellikle buydu. Kaan'la başlayayım. Kaan'la görüştük, konuştuk. Yani nedenini de ona açıkladım. Tabii ki bir seçim yapmak zorundasınız. Yeni gelen transferler, son gün yapılan transferlerle birlikte bir seçim yapmak zorundaydık. Bu seçimi yaptık. Kaan'a da bunu açtık. Kaan tabii ki bizim için çok önemli, çok değerli. Birincisi çok iyi bir futbolcu, ikincisi çok iyi bir insan ve çok sevdiğimiz bir insan. Takım içerisinde de bu anlamda her zaman bize destek oluyor. Bunu anlattık ama ligde kullanacağımız oyunculardan biri Kaan. Dediğim gibi yabancı kuralının açıklanmasından sonra çok fazla yerimiz yoktu biliyorsunuz. Ya elimizdeki oyuncuları tutacağız ya onları değiştireceğiz ama bu değişimler de kolay olmuyor. O yüzden yani en her istediğiniz oldu mu, en mükemmel oldu mu? Tabii ki olmadı. Yani bu birçok takım için geçerli. Yani şimdi bunu Fenerbahçe açısından da birçok oyuncusunu belki Şampiyonlar Ligi'ne katılma aşamasında en çok kullandığı oyuncusu Talisca'yı göndermek zorunda kaldı. O yüzden yani bu kuralın hep yanlış olduğunu söyledik. Yani bütün Türkiye bu kuralın yanlış olduğunu söyledi. Herkes bundan şikayet etti. Sonuç olarak şöyle bir şey oldu. Yani tabii ki

0: değiştirmemiz lazım.
1: Tabii kesinlikle hayal kırıklığı yaşadığımızı söyleyebilirim yönetimle alakalı. Ama bunu da bir kenara bırakarak çok zor bir işleri olduğunu da anlıyoruz hakemlerin. Yani bunu da eklememiz gerekir. Hakemlerin duygularını yönetmeleri gerekiyor. Bizim de duygularımızı yönetmeleri gerekiyor. Çok zor bir iş evet, ama bana göre bu akşam Kadir Sağlam çok kolay fauller de çaldı. Bize verilen bir penaltı var. Evet, doğru bir karardı bence. Ama bunun ötesinde dediğim gibi duyguları ve antrenörlerin duygularını çok daha iyi kontrol etmeleri ve yönetmeleri gerekiyor.
2: Efendim 90+1'in sonuna geldik. Hoşçakalın.

Ricci. Ricci'den sola. Rafael Leao içerisi kalabalık. Rafael Leao kaleye doğru.

Felix. Jimenez istedi, ona doğru. Jimenez ceza alanında. Jimenez sert bir orta. Leao.

Leao. İki oyuncu karşısında. Leao onlardan kurtuldu. Rafael Leao. Muhteşem bir gol Rafael Leao'dan.

0: Transfer ekranlarından mutlu akşamlar. Transfer raporuna hoş geldiniz. Futbolda 2026-2027 sezonu yaz transfer döneminde artık son dakikanın içerisindeyiz. Birazdan Türkiye'de profesyonel liglerde yaz transfer dönemi artık resmen sona ermiş olacak ve elbette yaz transfer döneminin de 3 yıldız ismi Emre Kaplan, Efecan Öztaş ve Erdem Akbaşlı günü transfer dönemini noktalayacağız. Transferde yapılan takviyeleri değerlendireceğiz. Muhabir arkadaşlarımızla birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Geçmiş olsun. Güzel yine keyifli bir transfer dönemi olduğunu tahmin ediyorum her biriniz için. Tabii ki yorucu olduğunu da tahmin etmekle birlikte geçmiş olsun. Evet. Birazdan tabii ki yorumlarınızı alacağım. Takip ettiğiniz kulüplere dair nasıl bir transfer dönemi olduğunu konuşacağız ama evet, artık saatlerimizde çift sıfır oldu. 5 Eylül 2026'ya da giriş yaptık ve Türkiye'de profesyonel liglerde yaz transfer dönemi sona ermiş oldu. Tüm kulüplerimiz için hayırlı olsun. Yapılan takviyeler, gerçekleşen transferler, yine birçok önemli dünya yıldızının ligimize transfer olduğu bir dönemi geride bıraktık. Galatasaray'la başlayalım. Son şampiyon Galatasaray'ın bu transfer dönemindeki takviyelerini değerlendirerek başlamak istiyorum. Bir grafiğimiz de vardı hatta. Transferde Galatasaray'ın yapmış olduğu takviyeler, gelen isimler, giden isimler, grafiğimiz üzerinden de değerlendirerek başlayabiliriz Emre. Açıkçası Haziran ayına belki de filmi geri sardığımızda daha farklı beklentilerle Galatasaray'ın girmiş olduğu bir yaz transfer dönemiydi. Tabii ki çok büyük yıldızlar yine takıma katıldı ama senin pencerenden ne kadar beklentilerle örtüşen bir yaz transfer dönemini Galatasaray geride bıraktı?
1: Furkan, şöyle söyleyelim, aslında doğru bir yerden yaklaştın konuya. Bir kere Galatasaray adına filmi geri sardığımızda, geçtiğimiz sezonun Mayıs ayına döndüğümüzde 4 sene üst üste şampiyon

0: olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde hedeflediği noktaya ulaşmış. Yani gerçekçi hedef son 16'ydı, ilk 16'ydı. O noktaya ulaşmış. Elinde önemli yıldızları olan ve uzunca bir süredir de eksiği belli olan bir takım konumundaydı. Fakat taraftarların bir kısmının aklında olan bir soru işareti vardı ki geçen sezonun bitimi itibariyle Galatasaray'ın biraz fiziksel anlamda düştüğü, bunun belli sebepleri olabileceği, işte takımın biraz doymuş duruma gelmesi tırnak içerisinde ya da oyuncuların artık 4 senenin sonunda fiziksel anlamda biraz yıpranmış olabilecekleri, bu tip durumları düşünerek Galatasaray taraftarı diyordu ki orta sahada özellikle, yani en önemli nokta orası, direnci arttıracak nokta orası olduğu için orta sahada bir upgrade'e ihtiyacımız var düşüncesi vardı. Fakat biz net olarak biliyoruz ki Sayın Başkan Dursun Özbek Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Bir medya günü düzenlendi. Onun devamında da Galatasaray'ı takip eden basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Orada kendisine takımın omurgası değişecek mi, böyle bir düşünceniz var mı diye sorulduğunda, biz yani şu an ligin en iyi kadrosuna sahibiz, tabii ki ekleme yapacağız ama öyle omurgayı değiştirme gibi bir düşüncemiz yok dedi. Zaten Galatasaray'ın yol haritası orada belli olmuştu. En azından takımda işte mesela Lemina kontratı bitti, devam edileceğini insanlar buradan anladı. Torreira için teklifler vardı ama Galatasaray'ın göndermek istemediğini orada gördük. Ve başlangıç itibariyle de hedef nokta 10 numaraydı. Nasıl bir 10 numara? İşte hep örneğini verdik, transfer dönemi boyunca bahsettik. Bruno Fernandes gibi, yani böyle tek başına hani o noktanın kendi mevki adına Osimhen kadar fark yaratacak oyuncusu ve yanı sıra da taraftarları havalimanına çekecek, taraftarların o coşkusunu arttıracak bir oyuncu arayışı vardı. Fakat bu profilde, yani zaten piyasada çok fazla oyuncu yok. Türkiye'ye gelmeyi düşünebilecek durumda olan çok fazla oyuncu yok. Galatasaray burada biraz vakit kaybetti. Ve baskılar, tepkiler büyüdükçe, çünkü her geçen gün Galatasaray taraftarının tepkisi daha fazla artmaya başladı. İstanbul'da hazırlık maçlarında yavaş yavaş tribünlerde bu protestoyu duyar olduk. Biraz orada Galatasaray yönetimi stratejisini değiştirdi ve Leao mesela Haziran ayının başından beri Galatasaray'ın masasında olan bir oyuncuydu. Fakat biz yıldız hakkımızı, hem kontenjanla da alakalı bu, çünkü bir yere U23 koyduğunuz zaman, yani bir tanesi için U23'ü tercih etmeniz gerekiyor. Biz yıldız hakkımızı Leao'da kullanalım, çünkü en gerçekçi hedef bu şu an alabileceğimiz. Oraya doğru döndü Galatasaray ve sonrasında da U23'e Batrakov transferi yapıldı. Yani politikanın ilerleyişi böyle. Tabii ki öncesinde bir Leslie Ugochukwu hamlesi var. Ugochukwu çok tartışılıyor ama yani ben henüz biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bunun da altını şöyle dolduracağım. Yani biraz genç yaşta işte Türkiye'ye geldi, çok alışık olmadığı bir kültür. Bir de takım seviyesi olarak geçen sene Brest'te oynuyordu. Burnley'de oynuyordu. Brest nereden çıktı? Burnley'de oynuyordu. Oradaki toplam teknik kapasiteyle burada Galatasaray'da şu anda içinde olduğu durum aynı değil. Yani o seviyeye de şu anda adapte olmaya çalışıyor. Ama olumlu şeyler söyleniyor. Leao kısmına geri dönecek olursak, orada da artık Milan'la zaten bir en baştan beri bir satranç oynanıyordu. Galatasaray belli tekliflere çıkıyor. Milan biraz İtalyan basınının manipülasyonunu da kullanarak orada rakamı yükseltmeye çalışıyor gibi bir sürecin ardından Leao geldi. Taraftarların bir kısmının aklında soru işareti vardı. Hatta şunu da yine filmin en başına sararak ekleyeyim. Yine Haziran ayının başıydı yanılmıyorsam, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Sayın Abdullah Kavukçu benzer, yani sohbet anında, basın mensuplarıyla ettiği bir sohbet anında, o zaman Leao ismi ilk anıldığında, bizim elimizde Yunus var, Barış var, Sane var, yani şu an biz çok Leao'ya ihtiyacımız yok demişti ama anlattığım şekilde bu süreç ilerledi ve Galatasaray Leao'yla yollarını kesiştirdi ki bu akşamda çok hazır olmayan haliyle bile bayağı
1: girdikten sonra etki yarattı. Bence heyecan da yarattı tekrar.
0: Bence çok ciddi heyecan yarattı. Çünkü şu açıdan heyecan yarattı. Leao ile ilgili yeteneği, işte yapabilecekleriyle ilgili hiç kimsenin soru işareti yok ama son iki senede bunları ne kadar yaptı Leao? Çok fazla yapmadı. Buraya geldiğinde nasıl bir ruh halinde olacak, nasıl bir başlangıç yapacak? O çok önemliydi. Galatasaray taraftarları muhakkak ki Leao ile ilgili umutlarını tazelemiştir, yükseltmiştir hatta. Tahmin ediyorum ki Sporting maçında da daha fazla süre alacak. Tabii ki Osimhen'in durumuna bağlı olarak. Yine transfere dönecek olursak, en sonda da yine artık iş biraz tabii şu düşünce de oluştu geçmiş tecrübelerden. Osimhen işte 1 Eylül'de 2 Eylül'de geldi, öyle bir fırsat çıkar mı?

0: orta saha versiyonu bunun oluşur mu gibi bir düşünce de vardı. Sonlara yaklaşılırken artık gerçekçi davranalım biz dediler. Acil ihtiyacımızı giderelim. Bir de stoper ihtiyacı vardı çünkü Galatasaray'ın. Orada Yusuf Akçiçek ismi çok fazla konuşuldu ve çok görüşme de yapıldı. Hatta Göztepe maçını Yusuf'un annesi babası Galatasaray yönetiminin davetlisi olarak statta izledi. Fakat orada El Hilal'in oyuncu almaması, o bölgeye başka bir transfer yapmaması Yusuf'un önünü tıkadı. Ve son olarak işte Leipzig'teki oyuncu son günde kiralık olarak geldi. Yani aslında ne kadar uzattım bilmiyorum ama süreci genel olarak özetlemeye çalıştım.
1: Gayet güzel özetlemiş oldum. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bir Mauro Icardi konusu da yaşadı Galatasaray bu transfer döneminde. Hatta geride bıraktığımız sezon başlayan bir süreç yaz transfer dönemine kadar taşındı. Takımda kalacak mı, kalmayacak mı? Sözleşme teklif edildi. Icardi bunu kabul edecek mi, etmeyecek mi diye çok fazla bunu konuştuk, üzerine tartıştık ve zannediyorum 15 ya da 16 Temmuz tarihinde resmi olarak Mauro Icardi ile Galatasaray yollarını ayırdığını açıkladı. Icardi konusunda yani o süreçte perde arkasını da biraz açıkçası merak ediyoruz. Galatasaray'da Icardi'den oluşan boşluk için biraz Deniz takviyesi yapılmış gibi görünüyor. Deniz senin nezdinde sence o boşluğu doldurabilecek bir isim olarak görünüyor mu?
0: Sondan başlayayım Furkan. Yani ben burada Osimhen'in olmadığı senaryoda forvet hattında Okan Hoca'nın sık sık Leao'yu değerlendireceğini düşünüyorum. Yani burada Deniz, evet şu an Galatasaray'ın elinde kağıt üstünde 2 santrfor var ama Deniz aktif olarak Galatasaray'ın 3. santrforu. Oradaki 3. tercih. Yani Barış ya da Leao onun önünde olacak muhtemelen. Onun dışında dediğim gibi yani burada Leao'nun etkisi Icardi ile kıyaslanabilecek şöyle bir durumu var bu noktada. Geçen sene 10 milyon euro Mauro Icardi'nin bir maaşı vardı. Bir süperstar maaşından çıktı Galatasaray. Onun yerine o maaşı Leao'da kullandı. Yani aslında oradaki değişim biraz onun üzerinden oldu. Icardi sürecinin başına gelecek olursak da dediğin gibi geçen sezon zaten belliydi Icardi'nin kontratının biteceği. Bursun Başkan biraz yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biraz usulen Mauro Icardi'ye bir teklif sundu sezon bittiğinde. Bu arada usulen dememin sebebi şu değil. Yani Icardi'ye saygısızlık addedilecek bir teklif değil. Gayet de iyi bir rakam.
1: Makul. Yani, ki bugün de görüyoruz aslında Icardi hala bir kulüple anlaşabilmiş değil.
0: Yani o anlamda yani evet süreç kötü yönetildi ama en azından o kontratı yani Icardi evet deseydi ya biz caydık demeyecekti neticede Galatasaray yönetimi. Yani kabul edilmeyeceğini biraz belki tahmin ediyorlardı ama oldu ki Icardi tamam ben devam ediyorum dedi. Devam edecekti. Yani bu ihtimal tamamen sıfır değildi. Ama dediğim gibi orada Dursun Başkan taraftarın gözündeki Icardi'nin yerini bildiği için ve hakikaten Mauro Icardi önemli bir Galatasaray efsanesi. Ne olursa olsun hep öyle olacak. Mauro Icardi'yi de çok kırmayacak şekilde bir teklif yaptı ama Icardi de buna uzun süre teklif cevap vermedi. Devamında bir iletişimsizlik oldu süreçte. Yani süreç uzayınca sesler yükselmeye başladı. Yani ne oluyor? Ya
2: orada aslında araya girdim ama. Yani fiziksel olarak artık Icardi yetersiz olduğu için Galatasaray yolları ayırdı. Yani ya zaten, o kısmı da doğru anlatmak lazım bence artık.
0: Ya o kısım yani. O kısım doğru ve sadece fiziksel olarak artık yani çok fazla kendine dikkat etmiyor Mauro Icardi. Evet. Geçen sene ben bir Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde sordum. Bir sakatlıktan dönmüştü. Yani o uzun sakatlığın ardından dönmüştü. Yüzde kaçında görüyorsun kendini dedim basın toplantısında. Yani ben son 10 senedir hiçbir zaman %100'ümde olmadım zaten dedi. Ve
1: çok açık söz.
0: Yani bunu başka bir yerde de ifade ediyor. Yani
2: giderken yüzde kaçındaydı peki?
0: Giderken bayağı düşmüştü bence.
1: 30'larında.
0: 30 yani 35-40'larda falan da muhtemelen. O kadar bile olmayabilir. Zaten. Yani orada hakikaten takım içerisinde yönetilmesi de çok kolay bir oyuncu değil. Yani çok büyük bir star. Soyunma odasındaki ağırlığı, stada girdiğindeki etkisi. Yani Osimhen evet çok seviliyor. Aktif haliyle tabii ki Icardi'nin çok önünde ama ben geçen sene statta işte hem şampiyonluk kutlaması hem öncesinde anons edildiğinde yani Icardi herkesin önünde oluyor orada o sevgide. Yani o süreç dediğim gibi işte biraz daha devam etti. Sesler yükselince artık Galatasaray yönetiminin de hatta yanılmıyorsam Okan Hoca'nın verdiği bir röportajdan sonra gerçekleşti hemen. Orada artık iyice tepkiler yükseldi ve resmi olarak açıklandı. Mauro Icardi de devamında şu anda henüz bir kulüple anlaşmış değil. Yani hala transferin devam ettiği yerler var tabii. Muhakkak arayışları vardır ama şu ana kadar bir kulüple anlaşmadı. Dediğim gibi Mauro Icardi çok çok büyük bir Galatasaray efsanesi. Hep güzel
1: olacak. Şöyle bir avantajı var ama bonservisi elinde olduğu için yani.

0: free oyuncu olduğu için de hala sezon devam ederken de Avrupa'da bazı liglerde de transfer olabilme hakkına sahip. Mesela İngiltere böyle bir detay var diyeyim İngiltere'de. Hani transfer dönemi 1 Eylül'de sona erdi İngiltere'de ama free oyuncuları hala transfer edebiliyorlar. Yani İngiltere tabii ki Icardi için şu an çok gerçekçi bir
1: ama hedef. Birkaç ama birkaç ülkede daha var bu zaten.
0: Evet.
1: Yani o da tabii işte UEFA'nın biraz oyuncular da oynasınlar, takım bulsunlar yönünde. Biraz tanıdığı bir tolerans. Bence de mantıklı yani serbest konumda olan oyuncuların da.
2: Hiç Süper Lig'de de adı geçmedi mesela Icardi. Ya yaz transfer döneminde Icardi'nin yazıldığı bir takım haberi hatırlıyor musunuz?
0: Yok.
2: Ben hatırlamıyorum.
0: Yok.
2: Yani olmadı.
0: Hiç gündeme
2: yani
0: gelmedi.
2: Süper Lig'de de yazıldı.
1: Bir ara sadece böyle işte menajerinin Beşiktaş'a da haber gönderdiği falan gibi durumlar ortaya çıktı. Ya ama da, Beşiktaş'ın ilgisi yoktu zaten yani.
3: Ben Beşiktaş yönetimine bunu sormuştum o zaman. Şu cevabı vermişlerdi. Eğer 10+4 olmasaydı bunu düşünebilirdik demişlerdi. Yani onu söyleyebilirim. Öneri doğru. Ama transfer döneminin o ilk başlarındaydı.
1: En başlarda.
2: Mantıklı bir cevap olmuş.
3: Evet. Yani bu kontenjan hakkında Icardi'yi düşünmemiz sınırlama olmaz ya.
0: Belki forvet rotasyonu.
2: Sınırlama olmasa evet. alırsın yani.
0: Belki Galatasaray'da tutardı zaten böyle bir sınırlama olması.
2: Tabii.
0: Yani.
2: Tabii.
0: 10+4 olmasa belki devam edebilirdi.
1: Ben zannetmiyorum ya. Etmezdi yani.
0: Etmez miydi?
1: Etmezdi o. Yani bundan sonrası çünkü şimdi yani vedayı da doğru yapmak önemli ya, böyle özellikle gerçekten kulüp için değerli olan, kulübe önemli katkılar sağlamış insanlara güzel veda etmek lazım. Bu iş devam etse yani Icardi varsayalım ki kontratını uzattı, Galatasaray'da devam ediyor. Şimdi bugün mesela Osimhen'in yaşadığı bir sakatlık var. İnşallah oynar tabii ki Sporting maçında ama Icardi kadrodaydı ve Osimhen'in yerine Sporting deplasmanında Icardi ile çıkıyorsunuz. Yani taraftarlar artık bundan biraz rahatsızlık duymaya başlardı ve aradaki bağ biraz zedelenebilirdi son dönemde. Kötü de ayrılmamak lazım yani.
2: Sakatlığında durum ne Osimhen'in?
1: Yani henüz net bir şey yok. Yarın zaten MR çekilecekmiş. Hı hı. Yani Osimhen'le ilgili şunu söyleyebilirim. Yani bu kulüp
0: içerisinde... Stat'tan çıkarken ama gayet hani çok büyük bir problemi var gibi.
1: O anlaşılmıyor ama.
0: Yoktu. Yani tabii MR çekilecektir muhtemelen.
1: Hayır, adamın gerçekten acayip bir atletizmi olduğu için. Geçen sene kolu kırık 20 dakika oynamaya devam etti mesela. Ama orada Osimhen'le ilgili söylenen şey hep şu. Geçen sene, daha doğrusu ilk geldiği seneden beri. Kendi sınırlarını, kendi limitlerini biliyor. Ve yani böyle biraz zorlanmaya başladığı anda önlem amaçlı kendini çıkarttırıyor zaten. Yani oyundan çıkmak istemiyor. Normal şartlarda kolay kolay çıkaramazsın zaten Osimhen'i. O hırsı devam ediyor çünkü. Ama ağrısı oldu. Biraz bunun büyüyeceğini anladığı anda kendisi zaten bugün de elini
2: çok
1: kaldırdı.
2: Oldu. Geçen sene de oldu hatırlıyorum evet. Ben yani.
1: O yüzden ben çok ciddi bir şey olmayabileceği kanaatindeyim.
2: Sporting maçını düşünerek muhtemelen Osimhen yani biraz da erken çıkmak istemiş olabilir yani.
1: Tabii yani riske etmeyeyim. En azından oraya yetişeyim gibi bir düşünceyle ben çıktığını düşünüyorum. Ama tabii MR'ı da görmek lazım. Niyet okuyarak.
0: Herhalde tamam. Yarın belli olur değil mi?
1: Yarın öğleden sonra muhtemelen belli olur.
0: Tekrar döneceğim Emre Kaplan'a ama Erdem'den de evet. Yani senin açından Galatasaray bu transfer dönemini nasıl geçirdi? Sence güçlenen bir Galatasaray kadrosu mu görüyorsun? Hı-hı. Ki bu arada Icardi dışında zaten çok fazla ana planda olan bir ismin veda ettiğini de görmedik Galatasaray'da. İşte bazı yabancılarla ayrıldı yollar. Nelson örnek olarak bazı yerlilerle yine aynı şekilde. Sence nasıl bir dönem geçirdi Galatasaray bu yaz?
2: Yani şöyle söyleyeyim. Hücumda güçlendiğini, orta sahada sabit kaldığını, savunmada ben zayıfladığını düşünüyorum. Yani biraz daha yedeklemeliydi. Çünkü Galatasaray her maçta gol yiyor. Yani bu gerçi Fenerbahçe de öyle başladı ama bir kıyas değil. Yani Galatasaray'ın durumu burada konuştuğumuz. O sebeple ben savunma durumunun şu an için zayıfladığını düşünüyorum. Leo hamlesi finansal olarak yine bu sezonun yapılmış en yüksek maliyetli transfer.
0: Evet. 38 milyon euro değil mi?
1: 38 milyon euro. Bonusların da olduğu söyleniyor ama açıklanan rakam bonservis olarak 38.
2: Yani Osimhen'den sonra yine Galatasaray büyük bir kontrata girebildi. Yani burada hedefledi.
0: Aslında bu transfer evet. Döneminde de Galatasaray yine flash bir transfer yaptı.
2: Yaptı. Fenerbahçe'de yaptı. Greenwood yaptı. Beşiktaş da keza bence Vlahovic. Daha fazla Vlahovic. Hatta yaptı evet. Beşiktaş. Yani iki tane Vlahovic ve Trossard gibi iki tane oyuncuyu aldı ama Galatasaray Osimhen'in yanına şimdi Osimhen bir figür maskeli. Baktığın zaman böyle bir ikonik durumu da var. Leo da görüntü olarak öyle. Yani bir de fiziksel güç olarak ligde çok rahat belli istediklerini yapabilecek kalitede bir oyuncu. O sebeple Galatasaray hücum hattını

0: önemli ölçüde güçlendirdi. Ama şu var ki Sané'nin durumu mesela bence benim en azından şu ana kadar izlediğim sezon böyle devam ederse Galatasaray için konuşulacak bir konu olarak duruyor. Yani
1: krize doğru gidiyor.
0: Evet sen. Yani çünkü Leao'nun ne vereceğini şu an bilmiyorsun ama ben iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. En azından sezonun ilk yarısındaki bölümde. Ama Sané için onu söyleyemiyoruz. Çünkü geçen sezondan devam eden durgunluk devam ediyor.
1: Ya bunu bu arada yani polemik yaratmak için sormuyorum. Hani bunu baştan söyleyeyim. Leao konusunda Fenerbahçe cephesinden süreç evet. Nasıl başladı, nasıl devam etti? Bunu da aslında sana sormak istiyorum. Çünkü bu transfer döneminde iki takımın da ortak noktada buluştuğu isimlerden birisi Leao transferi
0: evet,
1: olmuştu.
0: Doğru.
1: Nasıl bir süreç oldu
0: şöyle, Fenerbahçe için? Şöyle Furkan, Fenerbahçe'nin zaten seçim olduktan sonra sağ kanatta yöneldiği isim ve aslında sürecini en uzun süre yürüttüğü isim Greenwood oldu. Greenwood geldikten sonra Leao beklentisi zaten çok da gerçekçi durmuyordu. Yani eğer Fenerbahçe Greenwood'u alamamış olsaydı çok daha zorlayacağı isim, belki Galatasaray'la o dönem yani daha fazla yarışa girebileceği isim Leao olurdu. Ama Greenwood olduktan sonra o ihtimal zaten zayıftı ki Fenerbahçe oraya transfer de yapmadı.
1: Evet.
0: Yani transfer döneminin sonuna geldik ve sol kanatta
1: Oğuz
0: Aydın ve Kerem oynayacak. Evet. Ki bence Oğuz Aydın'la ilgili şunu söyleyeyim.
2: Yeni transfer gibi.
0: Yani değerlendirilmesi gereken bir oyuncuydu. Ki Fenerbahçe'ye gelirken Galatasaray özellikle Okan Buruk da çok istemişti.
1: Tam Kerem'in ayrıldığı döneme denk gelmişti.
3: Zaten Galatasaray vakit kaybedince Fenerbahçe araya girip bitirdi transferi evet. O dönem.
1: Doğru.
0: Topla ilişkisi İsmail Kartal'ın istediği oyuna da bence fazlasıyla uyuyor. O yüzden Oğuz değerlendirildi ve arkasında da Kerem gibi yatırım yaptığın bir oyuncu var. Yani arkasında derken en azından bir önceki maç arkasındaydı. Derbide Kerem bu arada kulübede olacak. Oğuz'u da ilk 11'de bekliyorum ben. Ama Kerem sağlığına kavuştu. Yani o sezonu birlikte götürebilecek iki kalitede bence oyuncusu var. Bu sebeple mesela sol kanat almadı Fenerbahçe. Hepimiz çok haberini kovaladık, araştırdık. Ama geldiğimiz noktada Oğuz'a güvendiği için ve Kerem'e güvendiği için de o bölgeye bir transfer yapmadı ve önünde Ocak transfer dönemi de var. Yani transfer dönemi sürecinde çok yangın ve ateşli bir şekilde konuşuluyor. Taraftarlar da bence öyle takip ediyor. Bu da hem kulüpleri hem haber yapanları herkesi yıpratıyor. Yani seni de burada maalesef, yıpratıyordur evet. Eminim. Bu sebeple birazcık da takımları anlayarak bence değerlendirmek lazım. Yani Oğuz yoktu, evet, çünkü kullanılmıyordu. Oğuz artık var, Fenerbahçelilerin de Oğuz'u sahiplenip kabullenmesi ve evet bu oyuncudan olur diyerek inanması lazım. Yani böyle sürekli oyuncu öğütüyor Fenerbahçe. Birazdan geliriz gerçi, ben geçtim evet, ama direkt.
1: Derbiyle
0: Çağlar'ı
1: ilgili
0: mesela konuşacağız.
1: Evet.
0: Çağlar'ı konuşacağız mesela.
1: Derbiyle ilgili çok fazla soru var zaten, yer vereceğiz tabii ki. Derbi daha detaylı konuşacağız. Hatta muhtemel 11'ler üzerinden de değerlendireceğiz ama hani Galatasaray'la sadece bir giriş yapmış olduk. İlerleyen dakikalarda hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hem de Trabzonspor'un da nasıl bir transfer dönemi getirdiğini zaten konuşacağız. Efecan, senden de yani senin açından da Galatasaray'ın geçirmiş olduğu transfer dönemine dair bir görüş almak istiyorum.
2: Ben ilk başta Galatasaray yönetiminin böyle şampiyonluktan sonra yaptığı o iddialı harcama limitlerini açıkladıktan sonra Galatasaray'dan çok daha böyle fazla iyi bir transfer dönemi geçirmesini bekliyorum. Tabii bence kötü bir transfer dönemi geçirdiğini söyleyemeyiz Galatasaray'ın. Orada Leao gibi bir süperstarı kadrosuna kattı ki ben süperstar diyorum Leao'ya. Çünkü hem Portekiz milli takımının en önemli isimlerinden bir tanesi hem de Milan'ın yaklaşık 2 sene önce 150 milyon eurolara kadar satmak istediği bir oyuncuydu. Bugün Süper Lig'e gelmesi bence Osimhen'in burada çok büyük bir etkisi var ki Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı etki de önemli gibi duruyor. İyi bir transfer gerçekleştirdi ama orada Emre abinin de söylediği gibi Bruno Fernandes gibi önemli isimler konuşuluyordu ama şimdi biraz daha Galatasaray gençlik yatırımı yaptı diyebiliriz. Orada birazcık upgrade aslında yaptı Emre abinin de söylediği gibi. Ben bu yatırımları daha çok doğru buluyorum zaten. Zaten baktığımızda Beşiktaş yönetimi de bu doğrultuda ilerledi. 30 yaş üstünde sadece bir transfer yaptı evet. Beşiktaş. Bence zaten takımlarımızın bu tarz transferler yapması gerekiyor. O yüzden ben Galatasaray'ın yaptığı transferleri başarılı buluyorum birçoğunluğunu ama hiç izleyemediğimiz isimler de var. Özellikle benim bilmediğim, ilk defa izleyeceğim isimler de var Galatasaray'da. Onların da nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyorum. Ama onun dışında baktığımızda ben Okan Buruk'un istediği tarzda oyuncuların geldiğini geleceğini düşünüyorum Galatasaray'a.
1: Şimdi Efecan çok iyi bir noktaya bence değindi Emre. 5 transferin yaş ortalaması 22.6 Galatasaray'da. Sadece Leao 27 yaşında.

0: Bichiabu, Leslie, Batrakov ve Deniz 21-22 bandında 4 oyuncu. Gençleşen de bir Galatasaray kadrosu. Bilmiyorum bu hani planlama mıydı yoksa hani adımlar, hamleler mi bu noktaya getirdi Galatasaray'ı, ama sonuç bu şekilde.
1: Aslında ikisi birden. Tabii en başta şu andaki yabancı kuralı zaten ister istemez bu tarafa yönlendiriyor. Zorunlusunuz. En azından orada bir 4 kontenjan var. Onu en verimli nerede nasıl kullanırım? Zaten şu anda transferi belirleyen en büyük strateji bu. Galatasaray'ın da yola çıktığı strateji bu. Ama şimdi her şey sizin istediğiniz gibi gitmediği için bazen yolda plan değiştirilebiliyor. Ama Galatasaray adına bu bir strateji miydi dersen, az önce aslında bahsettiğim şey, yani Galatasaray'ın şu an bir anda böyle tamamını değiştirmesine ihtiyacı olmayan fakat yavaş yavaş da miadı dolacak olan bir omurgası var. 4 senedir belli başlı tabii ki girenler çıkanlar oldu ama ana tablo belli. İşte üstüne de bir Uğurcan eklendi. Başkanın aklındaki fikir zaten, yani bizim acele etmemize gerek yok. Şimdi işte Beşiktaş devre arasından devam eden bir süreci vardı. Yeni bir hoca geldi. Kadrosunu hızlıca yapmak zorunda. Fenerbahçe de aslında öyle gözüküyordu ama çok o yolu izlemedi. Yani daha acele davranıp daha fazla hamle yapılır gibi düşünülüyordu. Ama Galatasaray adına bekleyebilecek zaman var. Çünkü dediğim gibi elinde oturmuş bir omurga var. Ben bunu o zaman da söylüyordum. Yani hiç transfer gelmeden önce bile Galatasaray ilk lig maçına çıksa zaten favori olacak. Yani elinde o kadro hala var. O yüzden acele etmedi Galatasaray yönetimi. İşte doğru mudur, yanlış mıdır genel olarak bunu oyuncular biraz performans vermeye başladıktan sonra göreceğiz. Çünkü işte Erdem güzel bir şey söyledi. Sol kanat transferi gündemde vardı Fenerbahçe'de ama Aziz Başkan dedi ki bir görelim. Evet. Mesela Oğuz'a bir şans verelim. Bu kıymetli bir şey işte. Bu tecrübeyle gelen bir şey.
2: Hatta bizim ekranlarımızda söyledi.
1: Evet, doğru.
2: Yani Alspor ekranlarında söyledi bunu.
1: Ya bu işte tecrübeli bir başkanın alabileceği bir risk ve şimdilik karşılığını aldı. Tabii ki eksik bırakılan yerler var mı? Vardır Fenerbahçe'de. Onu sen daha iyi değerlendirirsin ama en azından bu hamlede işte belki gidip 30 milyon euroluk bir sol kanat oyuncusu, işte U23 isimler de konuşuluyordu. Fofana falan ismi geçmişti. Öyle bir oyuncuya o parayı vermek yerine kadrosundaki, elindeki kaliteli oyuncuyu değerlendirmeyi tercih etti. Bence çok doğru Fenerbahçe adına alınmış bir karar.
0: Şimdi not aldığım iki soru daha var Galatasaray'da. Bir tanesi orta saha konusu. Sen zaten değindin. Yine geride bıraktığımız sezonun devre arasından bu yana aslında devam eden süreçlerden birisi Galatasaray'da. Belki çok iyi yönetilemeyen, iletişim anlamında iyi yönetilemeyen bir süreç oldu. Çünkü devre arasında hatırlıyorum galiba Abdullah Bey yine hatta bir tarif de yapmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan isimler üzerinden işte 17 doğru. Kayı konuşmuştuk. O dönemde Ederson'du değil mi? Atalanta forması giyen.
1: Atalanta'daki
0: yine yani. Onu konuşmuştuk. İşte Hakan ismi hatta yine bir dönem konuşuldu, Hakan Çalhanoğlu. O dönemde Niyaga takviyesi geldi günün sonunda.
1: Doğru.
0: Plan yaza kaldı olarak biz o şekilde anladık süreci ve yaz transfer döneminde de yine birçok önemli ismin ilk günden itibaren konuşulduğu bir mevki oldu ve günün sonunda işte Kamavinga, işte Kepren Turan, hatta benim unuttuğum birçok oyuncu vardır muhakkak ama yani Galatasaray orta saha konusunda süreci yani bu kadar verimli kullanamamasının sebebini ne olarak görüyorsun? Yani bazı isimler üzerinde çok fazla zaman harcandığından dolayı mı acaba böyle bir noktaya gelindi?
1: Ben çok güzel bir soru olduğunu düşünüyorum bunu Furkan. Çünkü Galatasaray'ın aslında yani bu iyisiyle kötüsüyle 4 senelik, hatta 5. seneye girdik işte mevcut yönetim ve mevcut hocayla, stratejisinin özeti gibi bir durum. Yani burada ilk başta o zaman Sayın Erdem Timur vardı. Bu kadro ilk kurulurken bizim acil bize başarı getirecek oyunculara ihtiyacımız var yolu izlendi. Yani böyle oyuncular alınırken, çünkü bir anda 11-12 tane oyuncu getirmeniz gerekiyor. Oyuncuyu alırken böyle anlık hocam işte sen 4-3-3 mü oynarsın, 4-1-2-3 mü oynarsın falan gibi soruların sorulabileceği bir zaman yoktu. Kaliteli, olabilecek kadar kaliteli oyuncuyu Galatasaray içeri attı. Okan Hoca bunları çok güzel bir şekilde harmanladı. Yıldızları iyi yönetti ve İyi bir oyun çıkardı. İkinci seneye geçerken yine işte Zahalar, Teteler, bir sürü aynı anda kanat oyuncusu geldi. O zaman da yine orta saha konusu konuşuluyordu. Oraya bir takviye olur mu diye. Okan Hoca onlardan da bir şey çıkardı. Burada yani yönetimi tırnak içerisinde biraz da tembelleştiren bir durum mu diyeceğim yani buna. Çünkü o hocaya kaliteli oyuncuyu getirirseniz işte mevkisi, pozisyonu bunlar çok önemli değil. Mertens Galatasaray'a geldi, hiç 10 numara oynamamıştı. Ama Mertens'i çok iyi bir 10 numaraya çevirdi Okan Hoca burada kariyerinin

0: son döneminde müthiş bir performans ortaya koydu. Yani oyunculardan gerçekten zaman zaman bu konuda eleştiriliyor. Ben neden eleştirildiğini anlamıyorum hocanın. İşte yıldızlarla herkes şampiyon olur falan gibi böyle tuhaf yorumlar yapılıyor ama bunları işte sürekli değişen, her sene değişen iskeletlerle, yani omurga belki çok değişmiyor ama
1: kanatları değiştiriyor.
0: Yanıyor, bekler değişiyor.
1: Forvet aşağı yukarı aynı.
2: Santraforlar gelişiyor biraz.
1: Değişiyor.
2: Yani Osimhen'e geçildi.
0: Yani oyuncu profilleri de değişiyor mesela. İşte orta sahada bir sene Sergio Oliveira oynuyor, bir sene Kerem Demirbay oynuyor. Ya belli asgari düzeyin üstünde kalite varsa Okan Hoca oradan bir 11 çıkarıyor. İşte Barış'ı sağ bek oynattı, sol bek oynattı, öyle kazandı.
1: Bence Barış sağ kanada geçecek bu sezon daha çok.
0: Sağda daha verimli olduğu düşünülüyor bu arada Okan
1: bence
0: Hoca'da.
1: Çünkü Leo'nun gelip, evet. Yani Sané'yi o yüzden söyledim. Yani bence formayı kaptıracak Sané.
0: Yani Barış bugünkü performans çok birkaç hafta daha devam ederse kaptırır. Zaten yedekteydi. Okan Hoca, Barış biraz sakatlık problemi olduğu için bir yandan da Sané'yi de kazanmak için oynattı ama çok iyi bir performans görmedik bugün. Ama Galatasaray'ın orada tabii alternatifleri çok fazla, yani hücum hattı alternatifleri çok arttı şu anda. Bir de birçoğu da çok yönlü oyuncular, işte Yunus sağda oynuyor, solda oynuyor, 10 numara oynuyor, Barış her yerde oynuyor, Leao'yu forvete koyabiliyorsun, yani orada yapılacak çok hamle var. İşin özeti, yani dediğim gibi Furkan, evet işte 8 numarayla yola çıkılıyor. Çok kaliteli, bizim seviyemizi yukarı çıkaracak bir 8 numara alalım. Bulunamayınca bu kaliteyi başka nereden koyabiliriz düşüncesiyle işte 10 numaraya yöneliyor. Ya da bu sefer kanat transferiyle bunu yaptı Galatasaray. Kalbur üstü, belli seviyenin üstünde oyuncu alma politikası devam etti Galatasaray'ın. Biraz da tabii o gençleştirme hamleleriyle birlikte de harmanlayarak. Bakalım, yani şu ana kadar taraftarlar çok mutlu bitirmediler açıkçası transfer dönemini. Son gün hala orta saha transferin eksik olduğunu düşünen çok fazla taraftar vardı. Ama biraz işte mesela Batrakov'un oradaki rolü, Sara'nın performansının artması gibi, yani orta saha kurgusu biraz daha farklı şekillenerek de bu iş çözülebilir. Ben yani Okan Hoca'nın kafasında bunun olduğunu düşünüyorum.
2: Bu arada birazdan derbi için Fenerbahçe-Beşiktaş bölümüne geçeceğim. Galatasaray'ı yavaş yavaş noktalayacağız ama yayınımızı takip eden hem A-Spor hem de A-Spor Radyo'dan yayını takip eden futbol severlere de şöyle bir soru yöneltmiş olayım. Size göre transfer dönemini en verimli hangi takım geçirdi? Yayın içerisinde sizlerin de bu soruya yanıtlarını bekliyorum. Görüşlerinize yer vereceğim sosyal medya üzerinden. Bize yazabilirsiniz. Galatasaray'a dair son benim merak ettiğim konu, bilmiyorum. Erdem ve Efecan'ın da sorusu varsa tabii ki sorabilir. Oyuncu satışı konusu. Yani bu transfer döneminde de isim vermek gerekirse işte Gabriel Sara için çok ciddi teklifler beklenen bir transfer dönemiydi. Sezon içerisinde Davinson Sanchez ile ilgili bazı haberler oldu. Barış Alper ile ilgili yine, ya da benim atladığım belki başka isimler de olabilir ama Galatasaray sanki son birkaç yıldır oyuncu satışı konusunda biraz tırnak içerisinde problem yaşıyor gibi görünüyor, ya da bunu problem olarak mı görmek gerekiyor bilmiyorum.
0: Kesin problem olarak görmek gerekiyor çünkü birçok şeyi belirliyor bu. Şimdi işte mesela UEFA'nın kriterleri var. Gelirinizin %70'i kadar harcayabiliyorsunuz. Yani bir sportif gelir elde etmeniz gerekiyor. Galatasaray geçen sene işte gayrimenkul projeleriyle, Florya'yla ya da sermaye arttırımıyla zaman zaman kasaya para koydu ama UEFA'nın kriterlerinde sizin sportif bir gelirinizin olması gerekiyor. Yani sportif derken sadece oyuncu satışı değil tabii ki. Maç günü gelirleri, işte bilet gelirleri, bunları tabii ki işin içine dahil edebiliyorsunuz. O yüzden oyuncu satışı hayati önem taşıyor. Yani hem ekonomiyi döndürmek adına da taşıyor ama diğer boyutu da var. Yani direkt kriterlerin içinde kalmanız gerekiyor. Galatasaray adına şunu söyleyebilirim. Yani işte Sayın Dursun Özbey'in futbolu yönetme şekli zaman zaman eleştiri konusu oluyor taraftarla. Özellikle transferlerin gerçekleşmediği dönemde. Yani işte kurumsal bir yapımız yok. Sportif AŞ'deki yöneticiler yönetiyor. Ve onlar da sürekli değişiyor. Çünkü 4 senede 3. yönetici orada futboldan sorumlu isim oldu. Bu konuda bazı itirazlar var. Yani oyuncu transferlerinde Galatasaray oyuncu alırken bu isimlerin ben hakkını teslim etmem gerektiğini düşünüyorum. Çok önemli işler yaptılar, çok önemli hizmetler yaptılar ama özellikle oyuncu satışı konusunda network konusu çok önemli Furkan. Yani o futbol dünyasının içinde olacak. İşte hep deniyor ya, profesyonel bir sportif direktör, ya da yani bunun adı sportif direktör de olmayabilir. Farklı bir pozisyonda bir futbol dünyasında karşılığı olan bir ismin orada ben yer alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oyuncu satışı için bu networklerin, bu görüşmelerin sürekli sağlanması lazım. Oyuncu alırken Yani menajerler bu işten para kazanacağı için size çok fazla oyuncu getiriyorlar zaten. Sizin çok bir şey yapmanıza gerek kalmıyor.
2: Senin bu konudaki görüşünü bilmiyorum. Hani seninle çok bu konuyu konuşmadık ama

0: Mesela bir Gardi konusu var Galatasaray'ın. Hatta son olarak işte Rafael Leao transferinde de yine Gardi ismi.
1: Röportaj vardı sonrasında.
0: Evet, maç sonu hatta Göztepe maçından sonra röportaj da verdi statta. Ben bir yayında şunu söylemiştim. Evet işte gelen birçok önemli isim var bu 4 yıllık periyotta. Icardi, Victor Osimhen, işte Mertens, Torreira, Zaniolo, Davinson Sanchez. Yani Galatasaray'ın belki de iskelet kadrosunu oluşturan isimlerde hep Gardi payını konuştuk. Bu dönemde de Leao'yu konuştuk ve ben hatta şunu sormuştum. Peki neden oyuncu satışı konusunda mesela Gardi Galatasaray'a hiç yardımcı olmuyor ya da olamıyor?
1: Şimdi oradan başlayalım. Çünkü Galatasaray oyuncu getirirken zaten Gardi genelde o sezonun böyle imza işleriyle uğraşıyor ve artık bunu da bir kendi adına bir hedef haline getirdi bence. Yani bu sene de bir tane yıldız getireceğim ve havaalanında o taraftara şovu yapacağım düşüncesi var. Şimdi böyle bir oyuncu getirirken zaten taraftarın heyecan duyacağı oyuncuyu herkes almak ister. Galatasaraylı yöneticiler de bunlar da ucuz oyuncular değil. Yıllık ücretleri yüksek. İşte Leao özelinde bonservis var. Galatasaray'a bunu kabul ettirebilmek kolay bu şartlarda. Ama Gardi Galatasaray'daki bir oyuncuyu o şekilde çok kolay pazarlayamayabilir. Yani onların bütçeleri ya daha böyle kurumsal bakışlarını çok etkileyemeyebilir. Ama şunu da kabul etmek lazım. Yani Gardi hakikaten Galatasaray'ın, yani onun giriş hikayesini anlatayım sana istersen. Lütfen. Yani sana değil tabii ki, izleyicilerimize anlatayım. Galatasaray'ın işte bu dönemin başında yaptığı ilk transfer Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim Bardakçı'nın da menajeri Uğur Avadan. Erden Timur o dönem işte Uğur Avadan'ın Abdülkerim transferi sürecindeki tavırlarını çok dürüst, çok doğru bulduğu için kendisiyle çalışmaya devam etmek istiyor. Yani sizinle iş yapmak isteriz çünkü yani dürüst davrandınız bu süreçte diye. Uğur Avadan'ın aslında vasıtasıyla George Gardi Galatasaray'ın hayatına giriş yapıyor. İşte ilk sezonunda Icardi transferi, sonrasında Zaha'lar, yani bütün o şaşalı yıldızların yanında gördüğümüz bir isim. Yani bu işte zaman zaman tartışılıyor Galatasaray'da profesyonel bir görevi olsun mu diye, ama yani buna çok da ihtiyaç duymuyor zaten. Yani
2: bir şey soracağım. Yani Gardi mesela sportif direktör olsa transferden
1: sonra bunun fazlasını
2: sadece
1: ne yapacak mesela? Ya
2: bu kadar yapar zaten.
0: Orada yani böyle iddialar da var. Bilmiyorum, Emre tabii daha doğrusunu biliyordur. Bazı görüşmelerde zaten kendisini Galatasaray'ın sportif direktörü olarak tanıttığına dair bazı iddialar da, haberler de
1: pazarlık
0: vardı.
1: Pazarlık masasında öğretiyor olabilir, bilmiyorum tabii de. Şimdi günahını almayalım George Gardi'nin. Taraftar çok seviyor bu arada, yani Gardi ile ilgili olumsuz bir şey söylediğinizde çok sinirleniyorlar. Ama haklı yani taraftar, evet, bak, şimdi.
0: Gerçekten öyle. Ali Bey demiş ki sizin Gardi ile alıp veremediğiniz nedir?
1: Yani demiş, olumsuz bir şey demesen de olumsuz Ali bir şey diyebileceğini de düşünebiliyor insanlar.
2: Gardi hiç konuşmama gerekiyor abi.
1: Ama yani öyle bir durum yok. Ben gerçekten anlayabiliyorum. Şimdi Mauro Icardi'nin yanında görüyorsun, Osimhen'in yanında görüyorsun. Taraftar için o mutlu anların içerisinde yer alan bir isim ve buna vesile olan isim olduğunu da bildikleri için seviyorlar. Zaman zaman işte mesela bana tuhaf geldi mesela maç sonunda Gardi'nin açıklama yapması medya mensuplarına. Biraz tuhaf gözüküyor ama adam da bunu seviyor bu arada. George Gardi'nin de o kısmını söyleyip böyle çok fazla para pul işte şuradan alacağım komisyondan öte bu ilgi onun daha çok ilgisini çekiyor. Yani bunu çok net söylüyorlar. Orada çekeceği bir üçlü için havaalanında 100 bin euro kesebilir mesela komisyonundan diye.
2: Ya Gardi doğaçlama mı oldu röportaj? Ben ya izlemedim tabii.
1: Ya orada işte bütün basın mensupları beklerken, hı hı, basın toplantısına girmek için o ara Gardi çıktı. Herkes mikrofon uzatmaya çalıştı. Bari dediler toplu konuşalım. Evet. Böyle şey olmaz.
2: Güzel.
1: Hırgür olmasın. Ya ondan sonra öyle bir şeye döndü. Basın açıklamasına.
2: Burada anormal bir şey yok ya. Yani hani burada hani mesela Gardi
0: röportaj
2: evet ya, anormal bir şey yok yani.
1: Ha şöyle sana katılayım. Ben orada bekliyor olsam, Gardi çıkıyor olsa elimde mikrofonla, ben sorardım
2: ya
1: mesela.
2: Bu İtalya'da olmaz mı mesela?
0: Senin var bir tane. Ya
2: İtalya'da da olur.
0: Havalimanında.
3: İtalya'da yapıyorlar.
2: Evet,
0: havalimanında ben hatırlıyorum.
1: Var doğru.
2: Olabilir. Ya Gardi sonuç olarak Galatasaray'la bu kaçıncı transfer dönemi konuştuğumuz? Üçüncü sezon.
1: Ya Gardi'nin açıklaması yani haber değeri taşıyor şu anda Galatasaray
2: tarafı. Tabii tabii. Yani. Bence Türk spor medyası için de haber değeri taşıyor. Yani. Yani. Sadece Galatasaray değil. Gardi bu kadar çok oyuncu getiren bir menajer ama hani bir de iyi yürütülen ilişki var. Mesela Dursun Özbek var, yöneticiler değişiyor ama Gardi var. Yani o yüzden yani buradaki ülkemizdeki basın mensuplarının soru sorması
0: çok normal. Bu arada kimseye haksızlık yapmak istemiyorum. Şöyle bir algı da oluştu hatta. Gardi olmadığında problem yaşıyor gibi yani de görünüyor sanki. Yani
1: bir şey söyleyeyim mi?
0: Galatasaray profesyonelleri.
1: Bir tane transfer döneminde Galatasaray'ın geçirdiği bir transfer, hangisi olduğunu söylemeyeceğim. Onunla ilgili bir yönetici çok net şunu söyledi. o dönem

0: Çünkü Gardi ile bu dönemde çalışmayalım kararı verilmişti. Gardi ile çalışmayınca biraz daha zor oluyormuş bu durum şeklinde bir şey söylendi. Yani %100 etkisi vardır demiyorum. Çünkü netice itibariyle bu para Galatasaray Kulübü'nün kasasından çıkıyor. Evet. O paranın üretilebilmesi için birçok insan, birçok yönetici çok fazla çaba sarf ediyorlar. Yani tek başına Gardi kendi cebinden para verip almıyor neticede.
1: Tabii. Bu arada bu çok normal bir durum.
0: Normal, dünyanın tabii, adamın işi bu zaten.
1: Önde gelen yani. Büyük kulüplerinde de zaten bu tarz menajerlik ilişkileri, danışmanlık vesaire. Ya bu arada Jorge Mendes bu işin en belki de bir numarasıdır. Ya dünyada Jorge Mendes'in dizayn ettiği, kurduğu futbol takımları var şu anda. Yani işte teknik direktörüne kadar hatta seçtiği, belirlediği. Ve bunlar da bu arada dünyanın en köklü kulüplerinden birisi. Mesela bir tanesi bu sezon Milan işte.
2: Evet.
1: Var mı Galatasaray'a dair son ekleyeceğin? Geri döneriz bu arada tabii ki.
0: Ya aşağı yukarı her şeyi konuştuk da tabii ki eksik kalan bir şey olduysa
1: tekrar
0: ona da döneriz.
1: Aklımıza gelen, takılan bir durum olursa tekrar Galatasaray'a geri dönüş yaparız. O zaman bir derbinin iki paydaşı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı konuşarak devam edelim transfer raporuna. Önce ev sahibi Beşiktaş. Özür diliyorum, Fenerbahçe'yle başlayalım. Erdem'le başlayalım. Erdem, önce transfer dönemini senden de şöyle bir senin açından özetlemeni rica edeceğim. 18 yıl sonra gelen Şampiyonlar Ligi bileti. Özellikle transferlerin bence zamanında yetiştiğini gördük Fenerbahçe'de. Bu bence çok kıymetliydi. Bunun da en önemli sonucu Şampiyonlar Ligi'nde geldiği gibi görünüyor. Sence nasıl bir dönem geçirdi Fenerbahçe?
2: Şuradan başlayacağım. Transferlerin zamanında geldiğini söyledin. Bütün eleme maçlarına birinci, ikinci, üçüncü tur, ikinci tur ve playoff'a transfer yetişti. Yani 3 tura da transferi yetiştirip farklı mevkilerde, işte stoperle başladı, forvetle başladı, Vedat'la başladı, stoperle devam etti.
1: İlk rakip Gornik Zabze'ydi değil mi?
2: Gornik Zabze.
1: Greenwood o tura yetişmişti değil mi? Doğru hatırlıyorum.
2: Evet, evet.
1: Yani mesela çok önemli bir iş bence.
2: Vedat vardı ama sakattı.
1: Evet.
2: Bütün turlara transferleri yetiştirip 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandırıldığı bir transfer dönemi şu an, yani kısa vadede başarılı oldu.
3: Seçim vaadi de zaten böyle.
2: Seçim vaadi de buydu. Şimdi kısa vadede başarılı olmuş bir 20 yıllık başkan var. Tecrübesine zaten güvenebileceğin uzun vadede. Ama kısa vadede de 20 yıllık tecrübesini kanıtlamış bir isim var. Yani an itibariyle Aziz Yıldırım. Yani Aziz Yıldırım, ben 20 yıl bu kulübe başkanlık yaptım. Geldim tekrar. Ve 2,5 ayda 18 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırdım dedi. Yani bunu faaliyetiyle söyledi zaten. Ki bence Eylül ayının sonunda da bir Fenerbahçe'nin divan kurulu var. Orada da önemli açıklamalar yapacaktır. Kendisi zaten konuşacaktır elbet. Yani o yüzden kısa vadede transfer dönemini başarılı geçirdiğini düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin. Çünkü bu sağ sonuçlarıyla tescilli şu an itibariyle. Ekonomik yönden daha demin baktım. Fenerbahçe 5 oyuncu aldı, 10 oyuncu gönderdi. 5 oyuncu alırken dahi Galatasaray mesela Leao'ya 39 verdi. Fenerbahçe Greenwood aynı rakamı verdi. Ve an itibariyle Şampiyonlar Ligi'ne kalacak takımları kurmanın da bir maliyeti var.
1: Bir bedeli var.
2: Bir bedeli var. O bedeline kadar 80 milyon euro. Yani harcadı mı? Harcadı. Ve Şampiyonlar Ligi geliriyle beraber de sezon sonuna kadar futbol takımının ve diğer tüm branşların, Fenerbahçe'nin çok fazla branşı var. Yani kulübün ekonomik olarak döngüsünü sağlayacak para kaynağını da oluşturdu Aziz Yıldırım. Yani onun tabiriyle, kendi tabiri olduğu için, Fenerbahçe'yi rayına getirmemiz gerekiyor dediği durumu gerçekleştirdi bence. Evet. Şu an onu görebiliyoruz.
1: Gelenleri görebilir miyiz Fenerbahçe'de de? Buyur Erdem.
2: Transfer dönemini bence başarılı geçirdi. Çünkü Fenerbahçe'nin lokomotifi futboldur. Futboldaki pozitif hava tüm branşlara da ve bence camiaya da yansır. Camiaya bence Şampiyonlar Ligi başarısı şu an itibariyle yansıdı mı diye sorarsan, tam ben o havayı henüz alamadım. Yani öyle bir sosyal medyadaki havaya bakılırsa öyle bir durum yok. Ben geri transfer dönemine döneyim ve şunu söyleyeyim abi.
1: Lütfen.
2: Fenerbahçe geçen sezondan, Emre Dağdemir bir şey söyledi. Galatasaray'ın 4 sezonluk şampiyonluğundan bahsederken omurgayı koruduğundan bahsetti değil mi? Fenerbahçe geçen sezonki ideal 11'inden 8 tane ismi korudu. Direkt ilk 11'inde. Kimler onlar? Ederson, Semedo, Skriniar,
1: Brown,
2: Archie Brown, Kante Gendüzi, Asensio,
1: Kerem
2: ya da Oğuz. 3 tane de ekleme yaptı. 2 tane forvete, 1 tane sağ kanata bence çok önemli bir oyuncu aldı. Yani kaderi değiştirebilecek, maçı çözebilecek, seni şampiyon yapabilecek bence bir oyuncu aldı.
1: İlk 11'de bir santrafora, bir sağ kanada,
2: bir de sol stopere takviye yaptı Fenerbahçe. Ve dedi ki ben istikrardan yanayım. Neden istikrardan yanayım? 8 sezon şampiyonluk olamadı Sayın Ali Koç. Yani 7 sezon. Sonra Saadettin Saran. Onun öncesinde Aziz Yıldırım'ın 4 yılı, yani 13 yıl şampiyon olamadı ve Fenerbahçe bu süreçte hep sil baştan kadro yaptı. Sil baştan kadro yaptı. Ve şu dendi. Sil baştan kadro yapıyor Fenerbahçe, o yüzden şampiyon olamıyor. En sonunda bu söyleniyordu. Yani gelinen noktada bunu da tekrarlamayan ve saha içinde istikrar diyen bir transfer anlayışı vardı. Bence başarılı mı? Kısa vadede başarılı.
1: Şimdi biz Fenerbahçe'ye dair bu arada aslında hep şunu da konuşuyorduk. Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu olduğundan zaten bahsediyorduk. Çok fazla transfere ihtiyaç olmadığından yine bahsediyorduk. Nitekim de zaten böyle bir transfer dönemi geçirdi Fenerbahçe.
2: Aynen öyle. Yani ilk 11'ini korudu. Dediğim gibi 5 tane oyuncu gönderdi Fenerbahçe. 10 tane. Pardon, 5 tane oyuncu aldı. 10 tane oyuncuyu da yollara ayırdı. Yani bir de şu var. Fenerbahçe oyuncu göndermek için de çok uzun bir mesai harcadı. Şu yapılabilirdi. Yeni bir yönetim. Bir sene sonra seçim var. Biz alalım, yani Fenerbahçe sezona 44 futbolcuyla başladı Furkan. Yani Topuk Yaylası kampına gittik, oradaydık. Fenerbahçe geldi böyle, hatta bir orada taraftarın geldiği, bu Samandıra'da da yaşanmıştı. Yani futbolcuların taraftara selam verdiği bir bölüm var. O bölümden antrenman geç başlamıştı. Yani hani bunu konuştuk mesela, çünkü oradaki bir gözlemimizdi bu. Yani 44 futbolcuyla sezona başladı. Antrenman yapmak dahi zorlaştığı bir dönemdi bence teknik heyet için. Günün sonunda Fenerbahçe o oyuncuları eritti. Yani önümüzdeki sezona da Fenerbahçe girdiği zaman, yani artık bekleyen, orada kirada ya da maaşını ödediği bir oyuncu kalmadı. Bunun sebebi de bu kadrodaki şişkinliği ve kadrodaki Fenerbahçe kulübündeki ekonomik şişkinliği de indirmek için. Aziz Yıldırım şu an kulübün ekonomik gelir gider dengesine bir böyle hizaya getirmeye çalışıyor. Ve bunu da bu transfer döneminde hem güçlenerek hem de düzenleyerek ben yaptığını düşünüyorum. Ben bir de o tarafına da bakıyorum. Yani Furkan şöyle değil. Ben sadece bir transfer habercisi değilim. Sadece onunla ilgilenmiyorum Fenerbahçe'yi takip ederken. Bu işi böyle, sadece böyle yapan arkadaşlarımız da var. Onlara da saygı duyuyorum ama transfer konusu, Fenerbahçe sürekli oyuncu alsın, sürekli oyuncu alsın ya da göndersin sürekli, bu değil. Yani bu kulübü en azından yönetirken çok fazla detaya dikkat edildiğini de zaten hepimiz biliyoruz. Bu sebeple de transferde bazı kararlar alınıyor. Yani Fenerbahçe Talisca'yı gönderdi. Şimdi eleştiri şimdiden.
1: Evet, bunu biraz daha konuşabiliriz.
2: Şimdiden eleştir, değil mi? Birazdan gireriz.
1: Yok, yani devam biraz edebiliriz daha konuşalım, bu arada. Biraz, yani, biraz daha detaylı konuşabiliriz. Aynen. Anlamında söyledim.
2: Yani, Talisca konusu. Yani Fenerbahçe Talisca'yı göndermek zorunda kaldı. Bir kez bunu daha nasıl ifade edebilir? Ayrılan oyuncuların her birine, bence birçoğuna da en azından güzel veda edildi ama Talisca'ya Fenerbahçe yöneticisi de açıklama yaparak, mesela Sayın Cihan Kamer açıklama yaparak veda etti Fenerbahçe.
1: Alkışlarla uğurlayacağız.
2: Alkışlarla uğurlayacağız dedi. Daha ne diyebilir? Yani mesela Fenerbahçe Talisca'yı böyle çok keyfi mi gönderdi? Hayır. Mevcut yabancı kuralından dolayı zorunda kaldı. Talisca gitmek istemedi, evet doğru. Ama Fenerbahçe bunu yapmak zorundaydı. Çünkü teknik heyetin şimdi İsmail Kartal 99 puan topladı, alkış. İsmail Hoca'nın oynattığı oyun, alkış diyenler Talisca'yı niye gönderdin diyor. Yani o teknik heyet 20 yıllık tecrübesi olan başkanla, Fenerbahçe efsanesi futbol direktörüyle, futbolcuyken efsanesi futbol direktörüyle bir görüşme yaptı ve bir karar verdi. Talisca gönderildi. Tercih ondan yana kullanıldı. Bunun birinci sebebi oyun olduğunu teknik heyet söylüyor. İkinci sebebi de maaş dengesi. Bak, 7,5 alıyor Talisca. Fenerbahçe onu da dengelemek istedi. Buradan Talisca'dan vazgeçerek. Neden Semedo'dan vazgeçmedi diyor karşı taraf ısrarla. Abi teknik heyet Semedo'nun kalmasını istedi. Çünkü iyi oynayan bir sağ beki var.

0: Yani hani bu karar bu şekilde verildi. Ya bunun altın böyle çok çok eleştiriliyor çünkü. Yani Talisca ilk gönderdin, 5 hafta sonra ararsan işte o zaman çok büyük sıkıntı olur. Yani sadece Talisca'dan dolayı Fenerbahçe 5 hafta sonra bir sıkıntı yaşayacaksa zaten başlangıçta problemli başlamıştır. Ya bir Talisca'ya bağlıysa eğer, yani yanlış mı? Bir Talisca'ya bağlı başladıysa sezona.
1: Tabii, o da problem.
0: Yorumu bu. Mesela bunu yapan bir arkadaş var. Bu yorumu yapıyor. Kelle alır demiş. Mesela kelle alır lafı yani. Talisca kötü oynarsa 5 hafta sonra kelle alır. Ya Fenerbahçe'de kelle mi alacak Talisca'nı? 5 hafta sonra arıyor. Fenerbahçe'de ne oyuncular arandı yıllar içerisinde? Ya bunlar bence şey yorumlar. İyi niyetli yorumlar olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe transfer döneminde şu an itibariyle iki mevki dışında başarılı geçirdi. Bence bir yedek 8 numara almalıydı. Yani yedek 8 numara. Bir de stopere Çağlar gittiği için, ki Beko da Rusya'ya gidecek. Yani gitmezse Avrupa ve ZTK listesine, Ziraat Türkiye Kupası listesine yazılacak Beko. Onun dışında Rusya'ya gidecek gibi duruyor. Peki. Bu iki mevki dışında Fenerbahçe iyi bir transfer dönemi geçirdiğini düşünüyorum.
1: Sorularım olacak Fenerbahçe'ye dair. Aslında geride bıraktığımız gün mevcut Başkan Aziz Yıldırım ve son seçimin başkan adaylarından da birisi olan Sayın Hakan Sarpi arasında bir önemli görüşme gerçekleştiğine dair bazı haberler vardı. Erdem'de de bu görüşmeye dair çok önemli bilgiler var. Biz de detayları merak ediyoruz Erdem, bu görüşmenin.
0: Elbette. Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Sayın Aziz Yıldırım ile bir önceki seçimin başkan adaylarından Sayın Hakan Safi bugün kulüp binasında bir araya geldi. Öğle saatlerinde iki isim buluştu. Tabii Sayın Aziz Başkan'ın, Aziz Bey'in yönetiminden isimler de vardı. Sayın Hakan Safi de yanındaki isimlerle beraber bir iki saatlik bir görüşme gerçekleştirdiler. Neler konuşuldu? Elbette İki önemli ismin kendi arasında geçen özel diyaloglardır. Fenerbahçe ilgilendiren konular vardı. Süreç içerisinde daha kendi ağızlarından belki Fenerbahçe yönetiminden de açıklamalar görürüz, bilmiyorum ama şu var ki neler konuşuldu. Ben Sayın Hakan Safi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Kendisine sordum nasıl geçtiğini toplantının. O da açık yüreklilikle dile getirdi. Fenerbahçe'nin dününü, bugününü, yarınını konuştuk diyerek başladı sözlerine. Diyalog lazım dedi. Ben dedi seçimden sonra dedi belki seçimi kaybetmiş olabilirim ama dedi ben Fenerbahçeliyim dedi. O zaman rakiptik, şimdi Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe yönetiminin başarısını istemeliyiz dedi. Ben de dedi istiyorum. Sene sonu şampiyon olursa Fenerbahçe formalarımızı giyer, kutlarız. Şampiyon olamazsa zaten bir seçim var. Bence saygı çerçevesinde eleştiri de olmalıdır ifadelerini kullandı. Evet, devamında Fenerbahçe'nin konuşulan konulara geleceğim. Önemli konu başlıkları var. Yani Hakan Safi'nin sürece dair yaklaşımı tamamen seçim geride kaldı. Fenerbahçe şampiyon olsun, mevcut yönetime destek ifadeleriyle elbette bunu destekliyor. Faaliyetleriyle de desteklediğini müsaadenle anlatabilirim.
1: Tabii ki.
0: Merak edilen konu Kerem Aktürkoğlu konusuydu elbette. Çünkü bugün haber gündeme geldi ve evet. Kerem Aktürkoğlu konusu da Sayın Hakan Safi'nin Fenerbahçe'ye kazandırdı ve maaşını ödedi bir oyuncu ve Kerem'in kontratıyla alakalı geçtiğimiz sezon çok fazla konu konuşulmuştu, hatırlarsın. Bunun düzenlenmesi gerekiyordu ve Kerem'in kontratıyla alakalı bir düzenleme için Sayın Aziz Yıldırım'la bu konu başlığında konuşmak için elbette bir araya geldi. Hakan Safi'nin Kerem konusundaki sözleşmenin detaylarını Fenerbahçe Kulübü açıklar. Yani ona ben bir şey diyemem ama Hakan Safi'nin bu konuya bakış açısı nasıl? Hakan Safi'nin Fenerbahçe Kulübü'ne maddi ve manevi desteği devam edecek. Bunu net bir şekilde ifade etti. Kerem'in kontratı düzenleniyor ama Hakan Safi'nin maddi desteği verdiği taahhüdü yerine getireceğini bir kez daha ifade etti. Limitlerle ilgili kulüp tarafının daha güçlenmesi, hani bunun için kulübe de yardımcı olmak adına Hakan Safi, Kerem konusunda Fenerbahçe'ye maddi desteğini vermeye devam edeceğini

0: olarak fırsat verilirse, yani fırsat olursa da Fenerbahçe'de elinden geleni en azından yapacağını, yapmaya devam edeceğini söyledi. Bu anlamda bence Hakan Safi'nin bu konudaki duruşu, ki tüm Fenerbahçelilerin de böyle olması gerektiğini düşünüyor. Bu düşünce yapısında bir insan. Buna yani söylediği aslında şuydu Furkan, yani Kerem'le ilgili veya başka bir konuyla alakalı. Fenerbahçe'nin bir konuda desteğe ihtiyacı varsa ben elimden geleni yaparım diyor. Yani hani bu konuda yaklaşımı bu, çok fazla konuşulduğunu ifade etti. Ve şunu da ekleyeyim ben. Kombine konusu vardı. Kombine konuları sonuç olarak seçim sürecinde Sayın Hakan Safi'nin yanında olan insanlar da vardı. Onların kombineleriyle alakalı konuların ve loca konusu gündemde çok evet. Konuşuldu çünkü. Bu tarz konuların da konuşulduğunu, pozitif havada geçen 2 saatlik süren, 2,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirmiş. Yani konu bu şekildeydi. Benim kendi yorumum, Fenerbahçe'nin içinde zaten bu şekilde bence eski başkan, eski yönetici böyle olması, ya iki iyi anlaşabiliyorsa tabii insanlar her şeyden önce. Ya şimdi biz seninle iyi anlaşamıyoruz ama Fenerbahçe camiasının içindeyiz. Yani bir araya gelemiyorsak tamam, ama anlaşabilen insanların oturduğu zaman sorunları, konuları konuşabilen ve çözebilen insanların Fenerbahçe'nin çatısı altında buluşması kadar normal bir şey olmadığını düşünen tarafta. Ben de o taraftan bakıyorum konuya. Bence olması öyle olmalı.
1: Olması gereken de bu.
0: Olması gereken de bu. Bu sebeple verimli bir toplantı Fenerbahçe için. Faydalı insanlar, Sayın Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe için yaptıklarını zaten anlatmama, en azından ben anlatmayayım. Yani çok neler yaptı ortada, anlatmaya da gerek yok. Sayın Hakan Safi'nin de yöneticiliği döneminde ardından başkan olmasıyla ve şöyle bir şey söyleyeyim, yani iki farklı başkanla ve Sayın Ali Başkan döneminde başlayan dönemde Hakan Safi Kerem konusuyla Fenerbahçe'ye destek veren tarafta olmaya devam ediyordu ve yine devam edecek. Bunun dışındaki konularda da yarın bir gün üzerime bir şey düşerse elimden geleni yaparım noktasında. Sene sonunu görelim. Fenerbahçe şampiyon olursa giyeriz formalarımızı hep beraber. Kutlarız.
1: Ben kendi fikrimi söyleyebilir miyim?
0: Şöyle hep beraber kutlarız. Şampiyon olamazsa zaten seçim var. Saygı evet. Çerçevesinde eleştiri olmalıdır.
1: Kerem Aktürkoğlu konusunun dışında da mesela seçim evet. Döneminde de bence Hakan Bey, Sayın Hakan Safi özellikle kadro ve transfer konusunda bence ortaya koyduğu vizyonla da yine bence bir anlamda Fenerbahçe'ye katkı sağlamış oldu. Her ne kadar seçimi kazanamasa da o dönem işte koyduğu seviyeyi bence getirdiği nokta, işte belki de yani Greenwood da mesela yine Hakan Bey'in işte görüştüğü, hatta anlaştığı isimlerden birisiydi mesela. Yani bu tip durumlar seçimi kazanamasa da o adayların evet. Bu şekilde belki dolaylı da olsa kulüplere katkıları olmuş olabiliyor. Hakan Bey de bence tabii. Bunu gerçekleştirdi seçim döneminde.
0: Seçim dönemindeki vaatlerinden bir tanesiydi evet. Greenwood. Fenerbahçe oyuncuyu aldı. Yani bu anlamda hani en azından katkı olarak söyleyebilirsin. Çünkü yönetimin, Fenerbahçe yönetimi Sayın Aziz Yıldırım göreve geldikten sonra da direkt yöneldi oyunculardan bir tanesi oldu ve Fenerbahçe takımına uygun olduğu için alındı. Yani Sayın Hakan Safi'nin o dönem yanında bulunan isimlerle oluşturduğu futbol komitesinin futbol aklıyla Aziz Yıldırım'ın da ve teknik heyetinde futbol aklının uyuştuğu bir isim demek. Yani bu sebeple fayda noktasında bence iki ismi de konuşabiliriz.
1: Tabii.
0: Yani o sebeple bir araya gelmiş olmaları, buluşmuş olmaları, bir şeyleri konuşmuş olmaları Fenerbahçe adına da fayda getirecektir. Yani Fenerbahçe, bak iki kez Sayın Hakan Safi şunu tekrarladı. Diyalog lazım dedi. Yani bu anlamda kapalı, diyaloğu kapalı, kavgacı bir tutum sergilemiyor. Fenerbahçe siyasetinde görmediğimiz, çok fazla tanık olmadığımız bir konu.
1: Yani, veya bazı isimler gibi çok fazla bence kenara da çekilmedi.
0: Evet, kendi kenara kabuğuna da çekilmedi. Evet, kendi kenara da çekilmedi. Yani bu sebeple bunları ifade etti. Böyle bir görüşme. Önemli ben bir faydalı görüşme, bir evet. Görüşme olduğunu ilerleyen günlerde de daha çok konuşulacağını, en azından yani birkaç gün içerisinde.

0: gazetesinde. Evet. Elbette diğer gazeteci arkadaşlar, yorumcu abilerimiz bu konuyu konuşacaklardır. Ama benim edindiğim, yani istihbarattan ziyade Sayın Hakan Safi ile konuştuğumda kendi ifadelerini biraz önce anlattım. Bunlardı. Ve şöyle de bir durum var ki, sağ olsun teşekkür de ediyorum. Hani belki de bu görüşme sonrası takip edemedim Twitter'da ya da sosyal medyada, YouTube'da bir şey söylendim ama bize bir açıklama yapmış oldu. Bu anlamda ben de teşekkür ederim. Fenerbahçe gündemi en azından bu konu üzerinde bu şekilde Furkan.
1: Fenerbahçe noktasında özellikle uzun yıllardır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe camiasında birlik beraberliğe ihtiyaç olduğu aşikar. Bu anlamda enerjiyi çok fazla polemiğe ya da böyle kavgaya tırnak içerisinde harcamamakta fayda var. Bu tarz görüşmelere, bu tarz birlik beraberliğe de tabii ki her camianın olduğu gibi Fenerbahçe'nin de ihtiyacı var. Derbiyi de konuşmak istiyorum biraz. Evet. Takıma dair derbi öncesi var mı aktarabileceğim bilgiler? Belki muhtemel 11 üzerinden tabii de biraz konuşabiliriz.
0: Derbi öncesi tabii bugün yine önemli bir konu var. Sayın Aziz Yıldırım Samandıra Cambartu tesislerini ziyaret etti. Teknik heyet, İsmail Kartal ve futbolcularla bir araya geldi. Derbi öncesi yapılmış bir ziyaretti. Onun öncesinde de Aziz Yıldırım Maltepe'deki Fenerbahçe'nin inşaatı devam eden, yani şu an çim sahaları, 6 tane çim sahayı Fenerbahçe bu sezonun içerisinde bitirecek. Hedefi o. O araziyi, oradaki çalışmaları ziyaret etti. O konuya çok gerçekten eğiliyor Fenerbahçe. Ciddi bir mesai harcıyor. Yani burada biraz araya girip yorum yapacağım ama sene son seçim olmasına rağmen bu konuyla çok ilgileniyor. Yani bunlar kıymetli konular Furkan Fenerbahçe için. Yani sadece şampiyon olalım, evet Fenerbahçe şampiyon olmak için de uğraşıyor ama yanında da bu konulara eğiliyor. Döneyim ben hemen saha içine. Takımı ziyaret etti. Orada takıma motive edici bir konuşma yapmış Aziz Yıldırım. Derbi maçının önemini zaten böyle tecrübeli bir kadroya anlatmaya gerek yok ama takımı motive edecek. Fenerbahçe'nin hedeflerini, bu sezonki amaçlarını bence tekrar ederek hatırlattığı oyunculara etkileyici bir konuşma yapmıştır diye tahmin ediyorum Aziz Yıldırım. Bu sebeple derbi öncesi yönetimin desteği, Lyon maçından önce de yapılmıştı bu. Bu anlamda kıymetli. Takım içine dönecek olursak Furkan, yani Asensio yok. Derbi
1: olamayacak. Samsun Spor maçının 11'i değil mi?
0: Evet, aynı 11'i bekliyorum ben.
1: Bir değişiklik beklemiyorsun bugün derbide de. Asensio ile Kerem zaten herhalde 11'de olmaları beklenmiyor fiziksel olarak
0: da. Asensio'nun kadroda da olur mu onu da emin değilim yani. Yani kadroda da olmayacak. Yani olmayabilir yani. Çok kadroda olsa da hani yarım antrenmanla kadroda olur mu, ben düşük görüyorum ihtimali. Ama yarın bakacağım bu konuya en azından.
1: Var mı iki isim dışında? Ya da işte durum belirsiz olan.
0: Yok. Yok yani bu en azından Asensio dışında yok. Kerem kadroda olacak ya. Kerem'le ilgili çok fazla, çünkü o travma protokolü net bir şekilde uygulandı Kerem'e. Kerem'in elbette bu süreçte kaçırdığı maç ve antrenman eksikleri olabilir. Ama o mevkide Oğuz da formda gidiyor. O sebeple Oğuz'u İsmail Hoca tercih edecektir. Ama Kerem de derbiler için çok önemli. Yani tüm maçlar için çok önemli ama derbide ben Kerem'in yaşadığı sakatlık sonrası süre bulacağını, yani yaşadığı sakatlık çok böyle bilekte, işte üst baldırda, en azından sahadaki genel hareketlerini etkilemeyecek bir sakatlık olduğu için Kerem hazır derbiyi bekliyor. Oğuz formda, Oğuz'la başlayacaktır ama Kerem de forma için her an oyuna girecek oyunculardan bir tanesi olacaktır. Greenwood'u zaten hani ilk 11'de beklemek çok normal. İleride Muriç, Lukaku Samsun maçı son 30 dakika oyuna girdi. Yine benzer bir süre bekliyorum. Tabii skor da burada önemli. Kante Gendüzi şu ortamda Fenerbahçe'nin vazgeçeceği bir ikili zaten değil. İrfan Can Kahveci Asensio'nun yokluğunda o bölgede tercih edilecek isim. Ne deneyebilir İsmail Kartal? Yani Greenwood'u oraya çekti Samsun Spor maçında. Çok zaman zaman onu gördüm. Yani Greenwood 10 numaradaydı, İrfan sahadaydı. Ben maç önü zaten Greenwood'u 10 numarada bekledim, yani İrfan'ın bulunduğu pozisyonda, evet, diyeyim daha doğrusu.
1: Forvet
0: çünkü orası forvet arkası. Bekledim. Yani İrfan ihtimalini neden düşünmedim? İşte ben de o yanılgıya kapıldım. Çünkü o algı Fenerbahçe'deki o rotasyon yaptı, o maçı kaybetti, full eleştirinin yapıldığı algı var ya.
1: Gençler bile.
0: Yani ona kapılıyorsun ister istemez. Bir daha düşünmez en azından. Bu maçta düşünmez diye tahmin etmiştim. Ama İrfan'la başladı. İrfan Can da
1: iyi maç
0: çok
1: çıkardı.
0: İyi bir maç çıkardı. Beşiktaş derbisinde de ben ilk 11'de bekliyorum. Semedo, Şikrinyar, Aki, Arçı, Buran çok önemli bir şey olmadıkça Fenerbahçe değişmeyecek. Ederson da bu takımın birinci kalecisi. Yani ben transfer döneminiz nasıl geçirdi dediğinde konuştuğumuz ilk 11... Bu ilk 11'de orada Asensio var. Oraya Asensio gelecek. İrfan Can Kahveci'nin yerine, yani idealde en azından öyle. İrfan'a bir saygısızlık olmasın ama İrfan da çalışırsa, çok daha fazla iyi olursa formayı alır. Sol kanatta Kerem Oğuz rekabeti yaşanacak.
1: Dediğin gibi 3 yeni isim var. Ake, Greenwood ve Muriç. Evet. 8 oyuncu zaten geçen sezondan bu yana devam ediyorlar. Bu arada çok kısa mesela Ederson konusunu da bence konuşabiliriz.
0: Konuşalım.
1: Yani hangi noktadan hangi noktaya geldi Ederson süreci? Tamamen bence Sayın Başkan'a artı yazan yani bir süreç yine. Yani tıpkı Oğuz Aydın'da da olduğu gibi yine kendi ifadeleri. Ederson'la evet. ilgili hep yapıcı evet. yorumlar seçim döneminde. Çok maliyetli bir isim olduğunu hani tekrar tekrar konuşmaya gerek yok. Zaten birçok oyuncu artık ligimizde maliyetli. Ederson çok büyük beklentilerle gelmişti. Bu sezon kadro planlamasında neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu ayrılmasına. Fakat bugün çok konsantre ve gerçekten işin içinde olan bir Ederson performansı görüyoruz Erdem.
0: Yani Furkan, zaten Aziz Yıldırım kısmına sen değindin. Yani ben de en azından çok kısa oradan başlayayım. Oyuncuyla birebir görüştü Aziz Yıldırım. Birebir görüştü, oturdu. Fenerbahçe için ne kadar değerli olduğunu önce anlattı. Sonra ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu hatırlattı. Ve Ederson da konuşmanın sonunda zaten benim buna ihtiyacım vardı dedi. Benim kendimi Fenerbahçe'de hani değerli hissetmeye ihtiyacım var dedi ve o Ederson'a dokunuşu işte formayı giyip performans göstermesiyle devam etti. Aynı görüşmede mi, aynı zaman diliminde mi bilmiyorum ama Asensio ile 30 dakika Aziz Yıldırım birebir görüştü. Birebir görüştü Asensio ile. Yani Asensio bu takımda evet kaldı. Teknik heyet işte istenmiyor dendi. Talisca yerine neden tercih ediliyor dendi. Oyundan dolayı tercih etti İsmail Kartal. Oyundan dolayı ve Asensio çok önemli bir kulüpte. Real Madrid'de yıllarca üst seviye oynamış. Bu seviyeleri bilen bir oyuncu olduğu için de güvendi ona. Geçen sezonda ya şimdi bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Talisca bu sezon çok iyi başladı. Evet. Değil mi? Asensio geçen sezon kötü müydü?
1: Çok iyiydi.
0: Yani şimdi Fenerbahçe bu sezona, Talisca geçen sezon da iyiydi elbette. Ama aynı mevkide yabancı kuralından dolayı Asensio'yu tercih etti. Bu kadar. Asensio da geçen sezon iyiydi. Bir sakatlık yaşadı ve o sakatlıktan dönecek.
1: Bu arada Asensio ile Talisca'nın olduğu yerde de Asensio'yu tercih edersiniz bence. Yani Talisca daha fazla skor katkısı verse evet, de evet. vermese de bence Asensio daha iyi bir oyuncudur diye düşünüyorum ya kendi adıma.
0: Ya tabii yani onu yani ben de öyle düşünüyorum. Benim de futbola bakış açıma göre Asensio daha iyi oyuncu. Kariyeri de ortada. Talisca da bence iyi işler yaptı Türkiye'de iki geldiğinde de. Ama şöyle bir durum var. Hani Asensio'yu tercih etme sebebi elbette o oyun konusu, oyun noktasında Asensio'ya duyulan güvendi Furkan. Bu sebeple Fenerbahçe'nin bu 11'le derbiye başlayacaktır. Kulübede de önemli oyuncuları var. Yani maça etki edebileceğini düşündüğüm. Ama sadece onu söyledim. Fenerbahçe oyunun son bölümlerinde çok fazla gol atmadı bu sezon. Derbilerde 90 dakika Beşiktaş'ın özellikle bu sezon en fazla övüldüğü konu fiziksel özellikleri, kondisyonu ve maçları hani son dakikaya kadar belli bir tempoda oynaması. Evet. Bu sebeple kolay bir maçta değil. Yani derbi zaten hiçbir zaman kolay olmuyor Kadıköy'de. Fenerbahçe taraftar gücüyle belki bir adım öndedir ama derbi her zaman derbi. İlk 11 yeterli olur mu Fenerbahçe'ye? Kulübeden girecek oyuncuların katkısına da ihtiyaç duyabilir yani.
1: Birazdan Beşiktaş'tan da tabii ki hem transfer dönemine dair Efe Can'ın değerlendirmesini hem de derbi öncesi son durumu alacağım. Ama Emre'ye şunu sormak istiyorum. Yarınki, daha doğru ifadeyle bu akşamki derbimiz

0: mücadelesi aslında yeniden bir döneminde başlangıcı olabilir Fenerbahçe'de. Özellikle Aziz Bey döneminde derbilerde Fenerbahçe'nin çok dominant bir iç saha performansı olduğunu hatırlıyoruz. Onun döneminden sonra ise Fenerbahçe'nin neredeyse tam tersi bir derbi karnesine sahip olduğunu gördük. Geçen 7-8 yıllık dönemden bahsediyorum. Ve yeniden Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe ilk derbisine Beşiktaş maçına çıkmış olacak. Bunun da pozitif anlamda bir etkisi olabilir mi? Mental anlamda
1: Fenerbahçe'nin. Yani olabilir. Özür dilerim. Erdem az önce süreci zaten çok güzel anlattı. Yani en başından itibaren işte seçim sürecinden sonra bir kere hangi yönetim seçilirse seçilsin ki az önce söylediğiniz gibi Sayın Hakan Safi orada biraz çıtayı yukarı taşıdı. Yıldız oyuncularla ilgili çıtayı yukarı taşıdı. Camianın ortak beklentisini evet oraya çevirdi ama kim seçilirse seçilsin buradaki en zor görev kritik kararları vermekte. Şimdi hep onun üzerinde konuşuyoruz ve bir süre daha konuşacağız sonuç alınana kadar en azından Fenerbahçe adına. İşte az önce en son bıraktığımız yerden Talisca Asensio bir tanesini göndermeniz gerekiyor. İkisi de çok büyük oyuncular. Yani buradaki tercih büyük bir baskı oluşturuyor. Bir karar verdi burada Aziz Yıldırım. Ederson konusu tamamen gerçekçi bakarak olaya, yani hiç böyle popülizme kapılmadan, çünkü o dönem sezon bittiğinde Fenerbahçe taraftarlarının adeta öfkesi vardı Ederson'a. İşte Galatasaray maçındaki performansından da sonra. Fakat Aziz Yıldırım tabloya baktı. Ciddi bir maaşı var Ederson'un. Gerçekten çok yüksek bir maaşı var. Yani Avrupa'nın en çok kazanan kalecilerinden bir tanesidir. Gönderebilmek çok mümkün değil. O zaman ne yapacağız? Kazanacağız. Yani biz bu oyuncuya bu maaşı ödeyeceksek performansından faydalanalım. Zaten background'u gayet yüksek. Belli ki bu adamın sorunu motivasyonla ilgili. Kalitesini biliyoruz çünkü. Burayı halledelim dedi. Burada da saha içine dair bir artı yazıldığını düşünüyorum Aziz Başkan'a. Yani şimdi Asensio Talisca konusunda bir karar verildi. Onun sonucunu yaşayarak göreceğiz. Onunla ilgili bugün bir şey söylemek doğru olmaz. Sadece süreci değerlendirirken şimdi Asensio geçen sene, yani ben geçen sene sonundan bugüne Asensio ile ilgili düşüncenin nasıl bu kadar değiştiğini anlamadım. Çünkü işte Fenerbahçe'nin birkaç tane çok kritik puan kaybı var. Rize maçı, diğer hangisiydi sonunda? Kasımpaşa maçı. Yani onlar olmasa kafa kafaya gelebilecek, belki Fenerbahçe'nin ligi önde bitirebileceği bir süreç yaşanırken, ki öyle bitse Asensio için geçen sezonun belki MVP'si diyecektik. Çünkü Fenerbahçe'yi çok kritik anlarda taşıdı. Tek başına taşımasa da maçlara çok ciddi katkılar sundu. Sadece Asensio ile ilgili durum, sezon sonunda bir sakatlık yaşadı. Oradan dönüşü biraz uzun sürdü ve bir devamlılık sorunu olur mu? Yani yoğun tempoda tek başına Asensio bunu götürebilir mi? 35. 36. maçını görür müyüz? Bence düşünülen şeylerden bir tanesi buydu. Talisca konusunda da artısı eksisine baktığımızda da en basit konu Talisca'nın her sezon 20 gol yazabileceği. Ama Erdem de bahsetti. Şimdi İsmail Kartal'ın farklı bir oyun düşüncesi var. Ve bu oyuna Asensio daha uygun. Talisca'nın tabii ki artılarından bir tanesi forvette de oynayabilmesiydi ama Vedat evet sakatlandı, bir paniğe sevk etti ama çabuk döndü ve şu anda da toparladı. Lukaku geldi. Zaten belli bir süreyi de ona vereceksiniz belli ki bu tercihi yaptığınız için. Talisca bu denklemden çıkmış oldu. Yani bu kararları verebilmek çok kolay değil. Yine Erdem'in söyledikleri üzerinden gidiyorum. Mesela Semedo niye gitmedi diyor Fenerbahçe taraftarları. Bu karar verebilmek kolay değil. Yani ya sağ bekinden evet vazgeçeceksin. Böyle bir yapboz gibi bir durum var. Kadro çok şişkin olduğu için ve yabancı sayısı çok olduğu için. Ama bunları gönderirken de böyle
2: iyilerini alman lazım.
1: Hem çok fazla yani, alamıyorsun evet, zaten kontenjanın yok. Bir yandan da yani gönderiyoruz ama kalitemizden eksilmeyelim yani. Biz burada maliyeti düşüreceğiz ya da mecburen göndereceğiz ama kalitemizden de en azından minimum eksilelim düşüncesi. Hakikaten zor bir süreçte bence Aziz Yıldırım bu görevi üstlendi. Ama tecrübesiyle, derbiye buradan bağlayacağım. Şimdi tecrübesiyle Şampiyonlar Ligi öncesinde az önce söylediniz. Ön elemenin ikinci maçında yanılmıyorsam Greenwood sahadaydı.
0: Evet. Sabri maç.
1: Ake ön elemenin en kritik yerlerinde sahadaydı. Yani kadroya kattığı oyuncuları garanti oyuncu alayım. Ön elemelerde beni taşısın. Ki o dönem tartışılıyordu. Yani işte Fenerbahçe taraftarları tabii ki Şampiyonlar Ligi'ni çok istiyorlar ama asıl en büyük o hayati hedef lig şampiyonluğu olduğu için zaman zaman Fenerbahçe camiası içinde bunun tartışıldığını biliyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi'ne gidersek bizi zorlar mı? Lig hedefinde bizi geride bırakır mı gibi. Ama Aziz Yıldırım işte bu tecrübe burada ortaya çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılım maddi anlamda prestij

0: anlamında evet, bunları tartışmaya bile gerek yok. Bir yandan da zaten hemen böyle kısa sürede çözüm almak için buraya geldiği için camianın havasını da yükselten bir şey olacağını biliyordu, evet. Ve öyle de oldu. Yani şimdi Erdem az önce dedi Fenerbahçe camiasında çok görmüyorum diye, ama hafta içi işte o stadyumda Şampiyonlar Ligi müziğini duyunca muhtemelen Fenerbahçe taraftan havası değişecek. Öyle. Transferle ilgili son olarak şunu söyleyeyim, Fenerbahçe'nin planlamasıyla ilgili. Az önce olumlu taraflarını, çok fazla olumlu taraf var en azından kısa vadede gelinen noktada. Ama bir iki bölgede de alınan riskler var. Yani bu kadar kararı verirken %100 yapabilmek çok mümkün değil. Haksızlık etmek istemem. Ama görünen tabloda mesela orta saha konusu Fenerbahçe adına transfer dönemi başlarken, sezon bittiğinde çok kalabalık bir rotasyonu var gibi gözüküyordu. Fakat şimdi Guendouzi, Kante, arkasında Fred gittikten sonra şu anda İsmail var. Bir de Bartu var yanılmıyorsam. Yani sayısal anlamda ve olası işte birkaç maç kaçırma durumunda kalitenin biraz aşağı
1: mesela
0: düşeceği bir durum
1: var. Guendouzi 2 Şampiyonlar Ligi maçında bu sezon forma giymeyecek. UEFA'nın açıkladığı işte Roma ve Aston Villa maçlarında mesela Guendouzi yok. Orada tabii yani muhtemelen hani bir Allah korusun sakatlık vesaire olmazsa İsmail ve Kante hoca tercih edecektir, ama mesela alternatifi kulübede yok.
0: Yani sene içerisinde
1: o seviyede yok en azından. Şimdi Bartu haksızlık.
2: Bartu ama bir şey söyleyeyim. Haksızlık bence de yapmayalım. Yani Bartu her sezon kamp dönemini Fenerbahçe'de geçiriyordu. Ondan sonra teknik direktör sezon sonunda, yani sezon başlangıcında, kamp sonunda Bartu'yu tercih etmiyordu ve oyuncu kiralık olarak sürekli gitti. Bu sezon kamp başlangıcı itibariyle, işte kamp başladı, bir hafta geçti, Bartu bu takımda kalacağını hissetmeye başladı. Ve Bartu sürede şans da buldu. Bulduğu şansları en azından hazırlık kampı sürecinde iyi değerlendirdi. Ardından resmi maçlarda da oyunu aldığını gördük İsmail Kartal'ın. Bu sebeple görev düşecektir. Görev düştüğünde eminim zaten buna elinden gelenin fazlasını yapacaktır. İnşallah iyi olur. Genç bir milli takımın, A milli takıma belki yükselmesini isteyeceğimiz kalitede oyunculardan bir tanesidir. Bu sebeple bir de fırsat yani. Burada evet Guendouzi, Kante oynayacak, İsmail var ama orada Bartu da formayı buldu. Çünkü çok fazla maç oynayacak zaten, bu artık netleşti. 8 Şampiyonlar Ligi'nde 4 var.
1: 4 kulvar var.
2: 4 kulvar var, aynen öyle. Çok fazla maç oynayacak Fenerbahçe. Şans gelecektir Bartu'ya. Derbide gelirse de bence tıpkı İsmail gibi. İsmail de ben kulübede başlayacağını düşünüyorum. Yani çünkü şu da konuşuluyor. Yani bilmiyorum, ben size sorayım. Kante, Guendouzi, İsmail. Yani Lyon maçında bu üçlüyü düşünmüştüm ben deplasmandaki maçta, ama İsmail Kartal çok cesur bir tercihte bulundu bence.
1: Kesinlikle.
2: Ve karşılığını da aldı. Fenerbahçe Lyon maçını en azından erken bulduğu gol ve devamındaki oyunuyla kazanmayı bildi. Beşiktaş derbisinde İsmail Kartal bunu yapar mı? Yani Lyon deplasmanında bunu tercih etmiş bir teknik adam bence iç sahada tercih etmeyecektir.
1: Ben de
2: o yüzden İrfan'ın ofansif yönlerine de güvenerek,
1: evet,
2: birinci tercih olacağını düşünüyorum Asensio'nun yokluğunda.
1: Emre'den alınan riskler konusunda bir yorumun vardı, onu tamamlamanı rica edeyim. Yani sonra Beşiktaş'a
0: işte
1: geçeceğim.
0: Orta saha konusunda işte Erdem tabii ki Bartu'yla ilgili olumlu kısmı söyledi. Zaten yani olay Bartu'dan bağımsız, ama şöyle bir durum var. Şimdi Guendouzi, Kante, bu oyuncuları çok fazla oynatmak zorunda kalacaksınız. Bu illaki şunu demek istemiyorum, işte sezonun bir bölümünde sakatlık yaşar, onu bilemeyiz, ama çok fazla oynamak zorunda kalacakları kesin. Bu biraz yorucu olacaktır. Defans hattı içinde benzer bir durum var. Škriniar-Ake ikilisinin arkasında evet genç bir transfer yaptı Fenerbahçe U23 kontenjanında. Henüz performansını bilmiyoruz. Muhakkak şans bulacaktır. Muhakkak performans gösterecektir. Bir de Çağlar vardı. Çağlar ayrıldıktan sonra kimse katılmadı değil mi Erdem şu anda?
2: Yok.
0: Yani bir U23'teki
2: Adil olayı konuşuldu bugün.
0: Olmadı
2: yani. Yani şöyle konuşuldu, çok kısa onu da söyleyeyim. Yani sadece soruldu. Bir teklif Fenerbahçe, en azından bugün konuşulduğu kadar öyle uzun devam eden bir görüşme olmadı. Yani Fenerbahçe bence o noktada mevcut rotasyona güvendi, yani bunu söylemem lazım.
0: Ya orada işte ben sayısal anlamda
2: sayısal
0: biraz risk olduğunu düşünüyorum. Çok
2: var,
0: maç sayısı var. Ya mesela Bartu için de şunu söyleyerek bitireyim. Yani belki de bir şans olacak. Bunu bilemeyiz. Mesela Yusuf Akçiçek böyle bir şans buldu. çok iyi değerlendirdi, çok iyi performans.

0: performans gösterdi. Ya bir taraftan genç oyuncuların da o seviyede şans bulması, kendilerini göstermeleri için büyük bir fırsat.
1: Aynen öyle.
2: Evet. Bu yaz transfer döneminde mesaisi yine uzun olan bir isim Efecan Öztaş tam 10 takviye yaptı Beşiktaş. Yeni bir teknik direktör, yeni bir sportif direktör, aslında değişen de bir kimlik Beşiktaş'ta. Belki mevcut yönetim devam ediyor Sayın Başkan Adalı ama bir kimlik Beşiktaş değiştirdi sanki bu dönemde. 10 takviye önemli isimler, işte Nübel kaleye, santrafora Vlahovic, sol kenarda Trossard, genç de yine isimlerin takıma katıldı. Bir transfer dönemi oldu. Efecan, senin açından Beşiktaş bu transfer dönemini nasıl geçirdi?
3: Şimdi 10 üzerinden puanlamak gerekirse açık konuşacağım. Bence
2: isimler de şu an ekranda, gelenler gidenler.
3: Sayın Başkan Serdar Adalı önderliğinde yola çıkan Önder Özen ve Gökhan Keskin, Eduard Graf bence çok başarılı işlere imza attılar ki Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonlarda en yanlış yaptığı işler neydi diye sorarsan bana, net isimlere gitmemek. Özellikle burada baktığımızda Beşiktaş'ın çok net isimlere gittiğini ve sonucu odaklı bir kadro kurduğunu görüyoruz. Ama dediğim gibi sözün başına döneyim. Kaç puan verirsin dersen ben 9 puan veririm. 1 puan da neden kırdın diye sorarsan da sen hemen sormadan ben cevap vereyim.
2: Neden?
3: Kasım Ottara birazcık hem ödenen bonservis rakamından dolayı hem de orada Rıdvan Yılmaz'ın verdiği bir performans var. O yüzden ben Kasım Ottara'dan kırıyorum 1 puanı. Zaten 10 transfer var. Hepsine 1 puan verirsek ben 9 puan diyorum. öyle de bir giriş yapmış olayım ki burada İtalyan faktörü de çok önemli bu transferlerde. Özellikle Dušan Vlahović, Trossard, Miretti ve daha sonrasında Poku, hocanın görüştüğü ve hocanın ikna ettiği, İstanbul'a, Türkiye'ye, Beşiktaş'a gelmesini sağladığı isimler olarak da yer alıyorlar. Ben tabii şimdi Sergen Hoca'ya da haksızlık etmeyelim ama Sergen Yalçın'la Beşiktaş yola devam etseydi çok başka bir planlamayla yola devam edecekti. Onu da söyleyelim. Ama Beşiktaş bence Italiano ile beraber farklı bir kimliğe bürünmüş gibi duruyor ve Nübel transferini de Eduard Graf bizzat kendisi gerçekleştirdi. Ona da bir parantez açalım. Çünkü oradaki görüşmelerde Loris Karius kendisine Beşiktaş'tan kötü bahsetmiş ve kafasını karıştırmış oyuncunun. Daha sonrasında Eduard Graf devreye giriyor ve oyuncu ikna ediyor.
2: Nübel'e mi?
3: Evet, Nübel'e. Loris Karius Beşiktaş hakkında kötü, negatif bir
2: yani Beşiktaşlılar da Karius'u çok da iyi hatırlamıyor.
0: Kral
2: zaten.
0: Ya, ne oynadığını da sallıyorsun ki.
2: Karius da kusura bakmasın da.
3: O bilgiyi de vermiş olalım. Yani ben Beşiktaş'ın bu geçirdiği dönüşümü, o Emre abinin dediği gibi upgrade'i olumlu buluyorum. Tabii sahada görmek lazım. Beşiktaş şu an içerisinde sahada bu yanıtı veriyor gibi duruyor. Özellikle Italiano'nun o istediği tempolu, kondisyon bazlı, dayanıklılık bazlı oyunu sahaya koyuyor gibi gözüküyor ki 6 maçta gol yemedi Beşiktaş. Yani Alanya Spor maçıyla Beşiktaş bir mağlubiyet yaşadı ama orada tabii hakem faktörü çok devreye girmişti. Burada Sayın Başkan Serdar Adalı da tabii Türkiye Futbol Federasyonu'na bir çıkarma yaptı. Daha sonrasında tabii derbide bir yabancı hakem talebi bulundu. Orayı bir arka plana bırakarak Beşiktaş'ın daha sonrasında Çorum'a karşı önemli bir galibiyet aldığını da görüyoruz. Ki yeni transferlerin de direkt sahada artık bu transfer döneminin ne kadar başarılı geçtiğine dair cevap verdiğini de yavaş yavaş Beşiktaş taraftarı da görüyor gibi gözüküyor diyebilirim Furkan Yıldız. Burada tekrarlayalım, Sayın Başkan Serdar Adalı'yı tebrik edelim. Geçirdiği yaz transfer dönemi için hem kendisinin ekibi Önder Özen'le, Gökhan Keskin'le, Eduard Graf'ı da tebrik edelim. Tabii sezon bitmiş değil, sezon devam ediyor. Orta saha transferi Beşiktaş 6 numaraya bir transfer yapacak mı, yapmayacak mı? Biz yaklaşık bir aydır bunu konuşuyorduk. Orada Vincenzo Italiano'nun basın toplantılarında, Önder Özen'in basın toplantılarında bahsettiği fazla kalabalık bir orta saha istiyoruz dediği talep aslında gerçekleşememiş oldu.
2: Kaç sayı oldu? Sanırım 6 mı 7 mi?
3: Orada merkez Kartal ortası. Kayra Yılmaz, Salih Özcan,
2: evet.
3: Orkun Kökçü, Olaytan, Miretti ve
0: Salih Özcan.
3: Salih Özcan'la Beşiktaş 6 oyuncuya sahip ama burada Italiano'nun yaklaşık baktığımızda orada Bologna'da, Fiorentina'da yaklaşık 8 futbolcuyla oynadığını görüyoruz rotasyonla. Her oyuncuda yaklaşık 2 tane, bazı konumlarda 3 tane alternatif isimleri oluyor. Beşiktaş'ta bu sağlanamadı ama baktığımızda kadronun geleninde çok büyük bir değişim var. O yüzden olumlu taraflarına bakarak yola devam etmek daha sağlıklı gibi duruyor. Dediğimiz gibi orta sahada belki bir Beşiktaş taraftarının hayal kırıklığı oldu ama Beşiktaş yönetimine ben yaklaşık 2 gün önce sordum. Hocanın bu durumdaki görüşüne ne düşünüyor? Orta sahaya bir takviye gelmedi. Beşiktaş transferi kapattı. Hoca ne düşünüyor diye sordum. Bana şu cevabı verdiler. Vincenzo Italiano devre arasına kadar verilen bu kadronun yeterli olduğunu düşünüyormuş. Onu da yönetime bildirmiş. oyuncu almak için oyuncu almayalım demiş Sayın Başkan'a. Onu da söyleyeyim. Oyuncu almak için para harcamayalım. Nitelik değil, nicelik önemli benim için. Ben elimdeki orta sahadan, elimdeki kadrodan memnunum. Kendi son kurşunumuzu belki de harcayacağımız, önemli bir bonservis bedeli harcayacağımız bu noktada devre arasını bekleyebiliriz, devre arasına kadar idare edebiliriz dediğini de söyleyeyim. Ben Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş yönetimine, dediğim gibi Beşiktaş çok iyi bir yapılanma geçirdi.
2: Evet. Graf konusunu biraz daha detaylı konuşmak istiyorum. Bu arada sen de çok yakinen tanıyorsun sevgili Doğan. Doğan Gündoğdu yayınımızı izliyormuş. Selam olsun Doğan'a da. Eduard Graf bu transfer döneminde gerçekten çok direkt olarak etki ettiği birçok transfer süreci gördük. İşte sen de bahsettin Nübel transferi. Evet. İşte Dušan Vlahović de Belgrad'da belki de o görüşmeyi yapan, ilk görüşmeyi yapan
3: isimdi. Yaklaşık 5 gün Belgrad'da bizzat hem babasıyla oyuncunun hem kendisiyle görüşmeler sağladı.
2: Evet. Bu transfer döneminde şimdi Graf dün başlamadı Beşiktaş'ta görev almaya aslında bir süredir. Hatta uzun bir süredir bu kulüpte görev yapan bir isimdi. Bu transfer döneminde ne oldu da Eduard Graf Beşiktaş'ta daha etkin olmaya başladı? Önder Özen göreve geldikten sonra Graf konusunda ne gibi adımlar attı? Evet. Bunu da merak ediyoruz.
3: Burada Sayın Sergen Yalçın döneminde, Sergen Hoca geldiğinde Beşiktaş'a Eduard Graf'ın yaptığı işlerden hiç memnun değildi. Ve kendisini aslında biraz da Beşiktaş kulübünde çalışıyor olsa da aktif görevi olmayan bir şekilde Almanya'ya uğurladı Beşiktaş. Sergen Hoca'nın isteği doğrultusunda, yani Nevzat Demir'de ve kulüpte herhangi bir ilişiği olmadığı bir şekilde para kazanıyordu aslında. Yani oturduğu yerden para kazanıyor gibi bir konuma gelmişti Eduard Graf. Ama burada Sayın Önder Özen'in gelişiyle beraber Sayın Başkan'a Eduard Graf'ın geleceğiyle ilgili, durumuyla ilgili bir bilgi alıyor Önder Özen Sayın Başkan'dan ve biz bu adama para ödüyorsak beraber çalışabiliriz. Bir profesyonel ihtiyacımız var zaten diyor ki Emre abinin de Galatasaray bölümünde söylediği bir nokta vardı. Galatasaray'ın network'ü olan isimlere ihtiyacı olabilir demişti transfer alışında, satışında. Eduard Graf bu network'e sahip bir insan.
0: Bence işte orada aslında ismini bulamamıştık. Bence Beşiktaş çok doğru konumlandırdı Eduard Graf'ı. Yani bir sportif direktör değil, scout şefi ama o bağlantılarından da faydalanmak, hem alırken hem satarken ondan da faydalanmak bence doğru bir yöntem.
3: Evet. Önder Özen daha sonrasında kendisini Almanya'dan İstanbul'a çağırıyor. Geliyorlar, bir görüşme gerçekleştiriyorlar ve beraber bir planlama oluşturarak onlar belirledikleri oyuncuları Eduard Graf'a sunuyorlar. Eduard Graf da daha sonrasında yurt dışına çıkıyor. Bağlantılarını kullanarak bu görüşmeleri gerçekleştiriyor. Sayın Başkan da tabii Önder Özen'in bu fikrine çok sıcak bakıyor. Zaten ilk baştan bu yana, başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana başkanın hayalindeki futbol modeli bu şekildeydi. Orada bir futbol direktörü, scout şefi Eduard Graf bir futbol aklı oluşturmak istiyordu Sayın Başkan. Transferleri de hep beraber bir grup çalışması halinde yürütmeye çalışmak istiyordu. Ama daha sonrasında Sergin Hoca'nın gelişiyle beraber bu yapı kurulamamıştı. Biraz da dağılmıştı. Daha sonrasında Sergin Hoca'nın ayrılığından sonra Vincenzo Italiano, Önder Özen, Gökhan Keskin ve Eduard Graf bu yapılanmayı kurdular. Bence hata payını da aslında transferde düşüren durumda bu gruplaşma, bu ekip işi diyebiliriz. Eduard Graf da böylece göreve gelmiş oldu.
2: Güvenç Hoca da bizi izliyormuş. Hocam da mesaj attı. Ben de seyrediyorum. Saygılar, hepinizi sevgiler. Seviyorum demiş. Hocam biz de seni seviyoruz. Bizden de
1: çok
2: sana
1: selam
2: olsun.
1: Hocam.
2: Güvenç Kurtar'a. Derbiyi de biraz konuşalım. Evet. Beşiktaş cephesini de merak ediyoruz. Muhtemel 11'imiz de vardı. Hatta Beşiktaş'ın derbiye başlamasını beklediğimiz muhtemel 11. Elbette Efe Can'ın bizlerle paylaştığı muhtemel 11. Yavaş yavaş artık İtalyano döneminde de sanki Beşiktaş'ın o hoca daha önce her ne kadar rotasyonu çok seven bir teknik adam olsa da bu dönemde Beşiktaş'ın ilk 11'ini hani bir çırpıda böyle ezbere sayabileceğimiz bir 11 oluştu gibi görünüyor Efecan sanki.
3: İtalyano döneminde bazı maçlarda belki de benim gibi diğer muhabir arkadaşlarımın da büyük hatalar yapabileceği muhtemel 11'ler görebiliriz diye
2: düşünüyorum. Ekrana geldi, evet.
3: Çünkü muhtemel 11 konusunda İtalyano şöyle bir yol haritası izliyor. Karşılaşmanın esame kağıdı verilmeden yaklaşık 45 dakika önce futbolculara oynayacaklarını söylüyor. O yüzden bizler de bazen yanılabiliyoruz ama Beşiktaş'ın artık net bir şekilde ilk 11'i bu muhtemel 11 diyebiliriz. Bazen stoper rotasyonunda özellikle yaklaşık 2 haftadır Emanuel Agbadı'yı o sol stoper kısmında görüyorduk. Ama hatta hem orada bir bilgi de vereyim. Emirhan'ın birazcık fiziksel olarak ve kondisyon olarak yorgun çıktığı testler sonucunda belirlenmişti. Ve zorlanmasını istemedi İtalyano. Agbadı da Beşiktaş'ın önemli bir yatırım yaptığı, 18 milyon euroya aldığı takıma kazandırdığı bir isim. Onu da ara sıra oynatmak istiyor, şans vermek istiyor.

0: İtalyano. Ama derbide yeniden o Beşiktaş'ın artık klasikleşmiş stoper hattı diyebileceğimiz Thiago Cala ile Emirhan Topçu'yu görmemizi bekliyorum. Tabii ki sağ bekte de Murillo, kalede Nübel, sol bekte Rıdvan, 6 numarada Salih. Hemen önünde Junior Olaytan'la kaptan Orkun Kökçü. Sağ kanatta Vassal Çerni, sol kanatta Trossar ve forvet hattında Dušan Vlahović'i bekliyoruz. Ama Çerni içinde şöyle bir detay yakaladım. Bugün Vassal Çerni tarafıyla bir görüşme şansı yakaladım. Derbide özel motivasyon yakalamak için abisi İstanbul'a gelmiş ailesiyle birlikte. Beraber derbiye motive bir şekilde hazırlanmışlar evde. Onu da söyleyelim. Çerni'nin de Fenerbahçe performansı zaten oldukça yüksek. Hem Rangers'ta hem de Beşiktaş'ta Kadıköy'de attığı goller var Vassal Çerni'nin. Onun da özel bir şekilde ailesiyle beraber bir motivasyon oluşturduğunu da söyleyelim. Tabii Sayın Başkan Nevzat Demir'e gitti mi? Gidecek mi ya da? Ben bunu da sorma şansı yakaladım. Başkan adalı yarın öğle saatlerinde Nevzat Demir'e gidecek. Takımla birlikte bir toplantı gerçekleştirecek ve motivasyon konuşmasını da yapacak. Derbinin primini sorduğumuz zaman da şu cevabı aldım. Sayın Başkan Serdar Adalı derbi primini Kaptan Orkun Kökçü'ye bırakmış ve burada da siz gereğini yapın, ben de gereğini yaparım demiş. Onu da söyleyeyim. Kaptan Orkun Kökçü Beşiktaş'ın artık bu geleneği haline gelen
1: başkan
0: primi.
1: Başkan stada gidecek mi? Bununla ilgili bilgim var.
0: Evet, Kadıköy'de olacak. Sayın Aziz Yıldırım'ın da kendisine özel bir daveti varmış. O yüzden Kadıköy'de olacaklar. Beraber yan yana maçı izleyecekler sayın başkanlar. Buradan da onu da söylemiş olalım. Tabii buradan da sayın Beşiktaş As Başkanı Murat Kılıç'ın oğlu yarın
1: evet, evleniyor. Bugün artık içerisinde evet. Bulunduğumuz bugün o da dünya evine girecek. Onu da buradan tebrik etmiş olalım.
0: Başkan ilk önce oraya başkanı gidecek. Daha sonrasında derbi için Saraçoğlu'na gelmiş olacak. Onun dışında Beşiktaş'ın herhangi bir eksiği yok. Ümit Aktağ geniş kadroda olmasını bekliyoruz. Beşiktaş'ın transferi kapattığı isim. Önemli isimlerden bir tanesi. Poku konusunda da Beşiktaş taraftarlar neden oynamıyor diye soruyor. Biz bunu sorduğumuz zaman bize gelen yanıt da şu şekilde. Vincenzo Italiano takımın forma şansını, forma adaletini sağlamak istediği için Vassal Çerni'nin de skor katkılarının yüksek olması nedeniyle direkt kesmek istemediğini söylüyorlar. Ve Poku'nun biraz daha hem takıma alışması hem takımın oyununa alışması hem de fizik kondisyonunu biraz daha yukarı çekmesini istiyormuş. O yüzden ben önümüzdeki iki hafta içerisinde milli aradan sonra orada ilk 11'de biraz daha Çerni yerine Poku'yu görebileceğimizi söyleyebilirim ama Vassal Çerni'yi de kesmeyecek kendisi. Derbi detayı olarak da şöyle Nevzat Demir'den de bir bilgi vereyim. Beşiktaş duran toplara inanılmaz derecede çalışmış hafta içerisinde. Fenerbahçe'nin hem savunmada yaptığı o duran top organizasyonlarına hem de hücumda yaptığı o duran top organizasyonlarına sıkı bir çalışma olduğunu söyleyelim. Ben yarın da bu karşılaşmada duran topların Beşiktaş adına etkileyici olabileceğini söyleyebilirim. Italiano ve ekibi bu konuda özel olarak çalışmalarını sürdürüyormuş Furkan Yıldız.
1: Dušan Vlahović hat-trick ilk ligdeki ilk 11 başladığı karşılaşmada hat-trick yapmıştı Çorum Futbol Kulübü maçında ve derbi öncesinde de tabii ki en büyük kozlarından birisi. Vlahović ile ilgili aktarabileceğin oyuncunun şu anda fiziksel durumu, yani ona dair gelen bilgiler ne yönde Nevzat Demir'den?
0: Nevzat Demir de şu an şunu söyleyebilirim. Vincenzo Italiano özellikle bir haftadır Çorum maçından sonra salı gününden itibaren hem Vlahović'le hem de Kaptan Orkun Kökçü'yle bireysel toplantılar yapmış. Bu takım için bu iki oyuncunun da sahanın karakterinin, liderinin Beşiktaş adına ikisinin olduğunu söylemiş. Onu söyleyelim ki aralarındaki ilişki de oldukça kuvvetli. Orkun kazanılan penaltı sonrasında Beşiktaş'ın ana penaltısı olmasına rağmen gol atması ve gol sevinci yaşaması adına topu Vlahović'e vermişti. Burada zaten bir takımlaştık olgusu oluşmuş durumda. Ama Italiano iki oyuncu ile beraber özel görüşmeler yapmış. Beşiktaş'ın karakterini siz ikiniz belirleyeceksiniz sahada ve tempoyu da sizin ikinizin belirlemesini istiyorum tarzında bir görüşme yaptığını da ben duydum, onu da söyleyeyim. Vlahović maç sonrasında yaptığı basın toplantısında şunu ifade etmişti. Henüz %100 hazır değilim. Daha da hazır olmak istiyorum ama elimden gelen her şeyi vermeye çalışacağım demişti. Dediği gibi şu an teknik ekip de Vlahović'in %100 hazır olmadığını düşünüyor. Ama milli ara sonrasında oyuncunun hem takımla birlikte çalışması hem de daha fazla antrenman yapması adına %100 hazır olmasını bekliyoruz. Zaten en son Beşiktaş'ta oynamadığı o süreçte yazında kendisi bireysel çalışmalarını sürdürüyordu ama en son resmi maçı yanılmıyorsam Beşiktaş'ta sahaya çıkmadan önce Nisan ayı olması lazım. Bir sakatlığı vardı. O sakatlıktan da tam anlamıyla aslında Temmuz ayı gibi bir geri dönüş sağlamış. %100'ünü sağlaması için de Beşiktaş teknik ekibi şunu ifade ediyor, dediğim gibi milli ara sonrasını beklemek gerekiyor diyor, ama derbide bence Beşiktaş'ın önemli kozlarından bir tanesi olacak.
1: Son olarak birazdan bu arada Trabzonspor'da da transfer döneminde gelenleri gidenleri bir kez ayaklandıra getireceğim, ama Beşiktaş'la ilgili bir de Raşitsa konusu yaşadı Beşiktaş son birkaç günde, birkaç saatte, işte o yabancı oyuncu planlaması noktasında, ama sanıyorum şu anda herhangi bir problem yok Raşitsa konusunda, takımda kaldı. Orada var mı aktarabileceğin bilgiler?
0: Şöyle, Beşiktaş son o saat dilimine girdiğimizde transfer dönemin Avrupa Ligi listesi yazılımında.
1: Evet, 2 Eylül gecesi.
0: 2 Eylül gecesi Raskin'le bir görüşme gerçekleştirdi ve alternatif adaylarla da görüşülüyordu. Orada Milot Reis Seylat aslında son bir haftadır, son 10 gündür de bir fesih sözleşmesi adına görüşmeler düzenliyordu Beşiktaş. Ama Milot Reis ise İstanbul'da mutlu olduğunu, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini sürekli olarak Beşiktaş tarafına söyledi. Ve Beşiktaş'ın kendisinden istediği o fesih anlaşmasını imza atmadı. Oyuncu tarafı ancak şu şekilde imza atarız dedi Beşiktaş'a. Benim maaşımın tamamını verirseniz ben Beşiktaş'tan gitmeye razıyım dedi. Ama tabii yaklaşık 2,5 milyon euroluk bir kontratı var. Bu da önemli bir yük ve Beşiktaş da bu yükün altına girmek istemedi. Zaten sonuçta da Beşiktaş herhangi bir transfer yapmadı ve şu anda ana faktör olarak kadroda yer alıyor Milot Reis'e. Ama bunun dışında da bir konu daha yaşandı Beşiktaş'ta transferin son günlerinde. Mustafa Eren Hekimoğlu,
1: evet,
0: konusu.
1: Doğru.
0: Ondan da ufak bir şekilde bahsedebilirim,
1: evet, onun
0: istersen.
1: Da çünkü perde arkası çok fazla merak ediliyor. Çünkü Samsunspor'un yaptığı açıklamayla biraz kafalar karıştı. Orada Samsunspor kulübünün yaptığı açıklamada şöyle bir ifade var. Biz istenilen rakamı ödemeyi kabul etmemize rağmen oyuncunun transferine sonrasında izin verilmedi gibi bir, evet, beyanı yani var Samsunspor cephesi.
2: Bunun nasıl oldu? Ben de
1: perde arkasını merak ediyorum.
0: İki gün önce Mustafa Samsunspor'la anlaşma sağlıyor. Beşiktaş da bu anlaşmayı kabul ediyor. Burada herhangi bir ücret yok, kiralık olarak gidecek ve ücret talep etmiyordu Beşiktaş. Mustafa Samsun'a uçtu. O geceyi Samsun'a geçirdi. Anlaşma sağlanmıştı zaten ki ben oyuncu tarafıyla da görüştüm de şunu ifade ediyorlardı. Hafta sonu ilk 11'de oynamayı bekliyoruz diyorlardı. Yani anlaşmanın detayının boyutunu da bu şekilde özetleyebilirim aslında. Transfer bitti gözüyle bakılıyordu ama sabah saatlerinde Beşiktaş'tan gelen bir faksla 40 bin euro talepte bulunuyor Beşiktaş kiralık anlaşmasında. Burada Samsunspor'da Yüksel Başkan da bu talebi kabul ediyor. Kabul ettikten yaklaşık bir saat sonra da yeni bir mesaj geliyor Mustafa Eren Hakimoğlu'na. Sayın Başkan Serdar Dalı kendisini İstanbul'a davet ediyor. İstanbul'a çağırıyor ve bu sezon içerisinde dördüncü forvet olarak kendisini kullanacağını ifade ediyor oyuncu tarafına ve oyuncu da İstanbul'a dönmek zorunda kalıyor. Tabii Samsunspor adına başarısızlıkla sonuçlanan bir transfer oldu bu. Ama Mustafa adına da bence, ama benim fikrim, oyuncu orada ilk 11'de oynayabileceğini düşünüyordu.
2: Oynayabilirdi de bu arada.
0: Oynayabilirdi de orada Samsunspor'un, çünkü elinde çok da ciddi isimler yok. Mustafa da birazcık üzgün dönmüş İstanbul'a. Onu da söyleyeyim. Çünkü Beşiktaş'ta forma şansı bulması çok düşük bir ihtimal. Ve şu bilgiyi de vereyim. Ben daha önce Beşiktaş'lı yetkililerle görüştüğümde bana şunu söylüyorlardı. Hem Solskjaer hem Sergen Yalçın Mustafa Eren Hekimoğlu'nun golcülük kalitesini dünya standartında görüyorlarmış. Evet. Solskjaer, ben İngiltere'de bile böyle bir yetenek görmedim demiş Beşiktaş yönetimine. Mustafa Eren Hekimoğlu için Solskjaer. Ben İngiltere'de bile böyle bir yetenek, böyle bir golcü görmedim demiş. Onu söyleyeyim. Sergen Yalçın da kendisini geçen sene Beşiktaş yönetimi kiralık gönderirken ısrarla kiralık yollamamak için ısrarda bulunmuş. Ve Mustafa'nın potansiyelinin çok yüksek olduğunu, yaklaşık 30-40 milyon euro'lar satılabileceğini söylemiş Sergen Yalçın da. Evet. Ki bu iki isim de futbol adına önemli isim. Ama Mustafa Eren Hekimoğlu baktığımızda geçmiş sezonu bir golle tamamladı.
2: O yüzden Beşiktaş adına da başarısızlıkla sonuçlandı.
0: Evet, yani kiralık gitmesi bence daha iyi olurdu gibi düşünüyorum.
2: Yani, yani 2 milyon euro mu kazanabilirdi Beşiktaş?
1: 2 milyon TL.
0: Evet,
2: 2 milyon TL.
0: 2 milyon TL, 40 bin euro.
2: Yani Mustafa için de hayırlı olurdu, Beşiktaş için de bence hayırlı olurdu, ama tabii başkanın kararı, yani vardır bir bildiği demek lazım. Belki de sezon içerisinde çok fazla ihtiyaç olacak ve faydalı işler yapacak Mustafa, bilemeyiz yani.
1: Süremizin sonuna gelmişiz. Sezonun, yaz döneminin son transfer sezonu programında, transfer raporu programında da Erdem Akbaş, Efecan Öztaş ve Emre Kaplan bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Değerli izleyenler, bu sezon transfer raporunu noktalıyoruz. Yeni transfer döneminde, kış transfer döneminde yeni yayınlarda görüşmek üzere. İyi geceler, hoşça kalın.

0: efendim Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Sevgili Kemal Belgin'le birlikte yine geçmişten bir güne, bugüne şöyle keyifli bir yolculuğa çıkartacağız sizleri. Malum derbi haftası, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var. Programın ağırlığı biraz Fenerbahçe Beşiktaş derbiler, derbi tarihinden ilginç olaylar, maçlar, görüntüler üzerine, ama araya başka şeyler de serpiştirdik. Hemen başlayalım, start verelim ve geçmiş zaman olur ki diyelim. Evet, şimdi Fenerbahçe Beşiktaş derbilerinde 90'lı yıllara gideceğiz ki 80'lerin sonu, 90'ların o ilk başlangıç bölümü Beşiktaş'ın çok güçlü olduğu, Fenerbahçe karşısında da üstünlük sağladığı bir dönemdir aslında. 90'ların başından sonra yavaş yavaş dengeyi kurmuştu Fenerbahçe ikinci yarısından itibaren. O döneme gideceğiz Kemal abi. Buradan birkaç maç seçtik. Tam da böyle kararında seçtik. O maçlarda bir Fenerbahçe, bir Beşiktaş galibiyeti, bir beraberlik var ama öyle enteresan yıllar ki o 90'lı yıllar. Gelin hep birlikte bakalım. Şimdi ilk görüntülerimiz 1990 yılından. 1990 yılında bir Ocak ayı ve Kadıköy'de bir derbi. Efendim şöyle, bir sezon öncenin şampiyonu Fenerbahçe.
1: Evet tabii.
0: Ve iddialı Kadıköy'de bir maça çıkıyor ama hiç ummadığı farklı bir yenilgi alıyor. Tam 5-1'lik bir skor ki onun bir gazete küpürü de vardı. Gerçekten unutulmaz maçlardan biri oldu iki takım arasında. Bakın Wilson Ali 2 gol atmış. Metin Ali Feyyaz zaten 5 golün 4'üne imza atmışlar. Wilson'u da hiç unutmuyorum. Şu sağ taraftaki kaleye kafayla böyle garip bir gol atmıştı. Zımba gibi gitmişti. Rahmetli Süleyman abinin, Seba'nın asker arkadaşı diyorlardı. Walsh vardı.
1: Ha,
0: değil mi?
1: Solak, evet.
0: O dönemde Wilson'da yanılmıyorsam bir sezon mu oynadı?
1: Az oynadı.
0: İki sezon mu oynadı? Çok böyle hafif başı açık.
1: Evet.
0: Şurada gözüküyor zaten, bak o kafa golünden sonra sanıyorum. Evet. Nezih'i var.
1: Evet.
0: Hakem de Erman Hoca.
1: Evet, Erman.
0: Evet. Hatırlıyor musun bu maçı Kemal abi?
1: Hatırlamaz olur muyuz ya? Gordon'a baksana böyle yapıyor.
0: yani o dönemin en çarpıcı skoruydu. Kadıköy'de 5-1'lik bir galibiyet son şampiyona karşı.
1: Tabii. Yani o müthiş bir maçtı. Beşiktaş lehine tabii. Fenerbahçe lehine de acı olarak müthiş.
0: O eski stat, ya eski stat derken o kedi yolunun olduğu falan, hani o şey döneminin stadı, tahtamahta falan değil tabii, oraları hatırlamıyoruz biz de.
1: Ha, şimdi söyleyeyim bak.
0: Evet.
1: Tam güzel yerine geldin, tebrikler. Şu stat var ya.
0: Evet.
1: Bizim yani Aziz'in yaptığı, Aziz Yıldırım'ın yaptığı
0: mevcut
1: stat'tan önceki.
0: Bir önceki.
1: Tahta tribünlü stadı. Eski tarihi stadı.
0: Tamam.
1: Fenerbahçe borç yüzünden falan filan devlete sattı.
0: Evet.
1: 63 filan, yalan söylemeyeyim, 64'te evet. Olabilir.
0: Burada konuşmuştuk, hatırlıyorum.
1: 27.500 liraya devlete sattı.
0: Evet.
1: Şunu da şart koydu diyelim. Yani bunu satıyoruz size, bu paraya ihtiyacım ama siz de buraya yine bir stat yapın. Yani. Ve Şükrü Saracoğlu'nun hediye ettiği toprak,
0: hı hı,
1: devlete satıldı ve devlet de geldi, o tahta bir tribün, iki de açık sözüm ona, onları yıktı, oraya stat yapacak.
0: Evet.
1: Şu stat.
0: Evet.
1: Kaç senede yaptı biliyor musunuz?
0: Kaç?
1: Ey vatandaş, hani şimdi yapılıyor ya bir senede, bir buçuk senede Tayyip babam, öyle diyeyim açık ve net. 13 senede yapıldı
0: şu stat.
1: Dandik stat.

0: 13 sene. Varsa itirazı olan gelsin. Hatta şöyle bir şey oldu. Fenerbahçe artık diyor ki Alişen falan filan var artık yani. Diyorlar ki yarısı maçımızı oynayamıyoruz yani burada. Herkes oynuyor. Biz oynayamıyoruz. Onun üzerine sanıyorum Kenan Paşa tabii o zaman şeyde başta. Alişen diyor ki paşam diyor şunu diyor Allah aşkına bitirtin diyor. Hmm. Yani tepkiler diyor giderek büyüyor diyor. Herkes sahasında oynuyor. Koca Fenerbahçe hem de kendi toprağını.
1: Orada öyle yarım yamalak bir
0: sattı,
1: şey var.
0: Bir de böyle bir şey yapılamıyor yani yarım yamalak dediğin gibi. Ondan sonra tabii Kenan Paşa emir veriyor. Bitirin stadı diyor. Stadı 13 sene sonra bitirdiler. Bu o stat işte.
1: Eskiden ama şimdi yönü böyle ya şu anda şeye paralel.
0: Ters tabii.
1: Böyleymiş değil tabii, mi? Bu tabii, tarafa doğruymuş.
0: Tabii tabii.
1: O ilk stat tahta olan.
0: Tabii tabii tahta statta. Ha.
1: Demek ki o daha şeye doğruymuş. Denize doğru böyle duruyormuş.
0: Şimdi kurbalı,
1: kalelerden biri deniz tarafına
0: bakıyor. Kurbalı Dere'de öbürü de ha. Minibüs caddesi
1: şimdi
0: diyelim.
1: Tabii, tabii paralel duruyor oraya.
0: Şimdi böyle caddeye duruyor. Böyleydi böyle duruyor.
1: Ha, enteresan.
0: Yapılırken bu daha şeyli elverişli dediler.
1: Peki o 90 yılındaki maçtan 3 yıl sonraya gidelim. 93'te bir maç var. Yine 90'lı yıllardan devam ediyoruz. Bu kez Dolmabahçe'de maç ve Fenerbahçe 3 yıldır yenemiyor
0: evet.
1: Beşiktaş'ı. O dedim demin gördük ya Wilson'la öne geçtiler falan. O dönemde bir Beşiktaş üstünlüğü var. Ve 93-94 sezonunda iki takım çıkıyor sahaya. Nartallo Arjantinli orada görüntüye gelmişti. Beşiktaş karşısında Fenerbahçe 2-1 kazanıyor. Burada İlker abi, İlker Yağcıoğlu atacak golü yanılmıyorsam evet. 1-1 yapan evet. Golü. Sonra Uche.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'nin 2-1 kazanmasını sağlıyor. 3 yıl aradan sonra Fenerbahçe işte şu golle Beşiktaş'ı 2-1 mağlup edip o 3 yıllık seriyi sonlandırıyor. Bu da 90'lı yıllara damga vuran ilginç bir maçtı. Ama en ilginci şimdi geliyor.
0: Hangisi o be? Ha, meşhur.
1: Onu evet. Sona sakladık. 91 yılı 2-2'lik maç. 2-2'lik maç ve yine Kadıköy'de maç. Fenerbahçe sezona pek iyi başlamamış. Önce Şifo Mehmet'in golü var. Aykut Kocaman beraberliği sağlıyor. Sonra galiba Fenerbahçe 2-1 öne geçiyor. Ardından Şifo Mehmet birazdan görüntüye gelecek. Bu ilk gol.
0: Evet,
1: top savunmadan kaptırdık. Topu çıkartırken bir büyük hata.
0: Evet.
1: Ve Mehmet Özdilek. Evet hocam böyle atıyor. Kahramanmaraş'tan gelmişti.
0: Bak
1: Beşiktaş'a.
0: Bu Şifo Mehmet'i önce Fenerbahçe'ye öneriyorlar.
1: Ya o da çok enteresan. Yani.
0: Dönemin başkanı ben çok severim sayarım. Diyor ki ya diyor çok ufak tefek diyor. Bizim orası çok rüzgar alıyor diyor. Murat diyor bir şey olur bir şey olur. Bir de müsebbibi biz olmayalım diyor. Vazgeçiyorlar ve Beşiktaş alıyor.
1: Burada
0: taraftar tabii o zaman alınıyor.
1: Aykut Hoca'nın golü de güzelmiş.
0: Tabii.
1: Yani ip gibi gitmişti o.
0: Aykut'un işi zaten gol atmak.
1: Baksana Kemal abi.
0: Tabii. Yani. Ya biliyorsun değil mi Aykut'un transferini?
1: Sakarya'dan
0: Fenerbahçe Aykut'u almaya gidiyor.
1: Yanlış Aykut oluyor.
0: Yanlış Aykut'u alıp geliyorlar. Büyük
1: ya Aykut daha vardı. İşte burada kalede de Bako.
0: Tabii.
1: Aykut Kocaman iki golünde altında imzası olan isim. O dönemler bayağı atıyordu yani. Baksana nasıl zıplıyor. Tabii jimnastikçilik de var.
0: Tabii.
1: O çıkışta. Şimdi asıl ilginç yere geliyoruz. Hala daha bugün konuşulan konulardan biridir. Mehmet Engin. Yani şu top malum hani biz hep yapıyoruz ya Erman Hoca'yla işte şunun yarısı kadar bir şey düşünün çizgi. Bu çizgiden topun tamamının ayrılması lazım. Şimdi yakın plandan gelecek. Çok tartışıldı o dönem ama o dönem tabii kale çizgisi şeyi yok.
0: Yok yok öyle.
1: Şahin gözü şu bu kale çizgisi uygulaması nerede daha yeni yeni oluyor işler. Şuradan biraz daha net gözüküyor. Mehmet son çizgide çok dar açı.
0: Burada şeye çarpıyor zaten Engin'e.
1: Engin'e
0: de
1: çarpıyor. Semih uzaklaştırıyor ama gol kararı veriyor. Kim veriyor? Ahmet Çakar.
0: Ahmet Çakar ama

0: Şimdi yan tarafta da bir hakem var.
1: Yardımcı ama biraz geride kalmış değil
0: şöyle,
1: mi?
0: Şöyle, yardımcı da eski futbolcu, benim dostumdur.
1: Kim o?
0: İşte şimdi ismi aklıma gelmeyebilir. Yardımcı da o.
1: Burada da yani
0: Ahmet
1: bayağı
0: diyor,
1: gözüküyormuş. Ha, yani.
0: Ahmet diyor ki yani en küçük bir şey yok diyor. Yani ikaz yardımcıdan.
1: Yani doğru, çizgide onu söylemesi lazım
0: falan
1: bunu
0: diye.
1: Hakem nasıl görecek çizgideki tabii bir şey? Hatta
0: Ahmet,
1: olmak
0: Ahmet
1: gerekiyor.
0: Ahmet ceza sahası çizgisinin üstünde filan benim hatırladığım kadarıyla.
1: Ama şu bayağı şeymiş yani. Hani çizgiyi tamamen terk etmesi gerekiyor topu.
0: Yani onu hiçbir
1: o
0: şekilde
1: zamanlar,
0: ne terk
1: o zamanlar
0: etti. Bak,
1: onu.
0: Bak Ahmet nerede? Şunu kaldırmayın çocuklar. Bakın.
1: Oradan nasıl
0: ceza görüyorsun? Sahasının dışında. Burada yan hakem Kartallıdır. Kartal top falan da oynadı. Ya onun burada gol
1: top
0: veya
1: böyle şey gibi gidiyor.
0: Gol veya değil demesi lazım. Her neyse.
1: Bayağı itirazlar olmuş. Bayağı konuşulmuştu bu. Ama nihayetinde gol kararı çıktı.
0: Beştaşlarda
1: hattan olmadıktan sonra da
0: Beştaşlılarda sevinç içinde şifo başta olmak üzere.
1: Böyle gazetelerde bu fotoğraflar. Herkes bir şey
0: işte şey yok o zaman dediğin gibi.
1: Gol çizgisi teknolojisi
0: tabii
1: yok.
0: Tabii.
1: Olsa o kadar kolay ki. Tabii. Ya da gol çizgisinde kamera olsa, biliyorsunuz artık şimdilerde var o kamera.
0: Tabii.
1: Tam çizgiye koyuyorsun zaten, direkle çizgi tek at oluyor. Ondan sonra çizgiden ayrıldı mı top? Devamdır.
0: Tabii.
1: İşte böyle.
0: Bak şifo vurdu, kıyamet
1: koptu.
0: Çok güzel. Evet, aynen.
1: İşte şey burada.
0: Evet.
1: 16 Kasım 1991. Evet, 90'lı yılları, derbinin 90'lı yıllarını bu şekilde hatırlamış olduk efendim. Devam edeceğiz. Bir futbolcu bir hikaye diyeceğiz. Çok enteresan, biraz da dramatik bir hikaye var hep birlikte. Bakalım neymiş, görelim. Şimdi o dönemde bu işler çok vardı. İki takıma birden imza atmak.
0: Oho.
1: Şimdi belki de birçoğunuzun, hatta o yılları yaşayanların bile, o yıllar derken hani çok aman aman eski değil, 89 yılı, 90 yılı, o dönemi yaşayanların bile ilk başta hatırlayamayacakları bir isim.
0: Bak,
1: Nesim Özgür.
0: Bak, Aykut da var. Görüyor musun?
1: Emre Aşık'la Hamza Hamzoğlu'nun arasında. Hamza hocam, bakın görüyor musunuz? Değil mi? Nesim'in yanındaki Hamza. Şurada Zdravkov, Emre.
0: Emre.
1: En başta Okan
0: Sergen.
1: Okan Buruk'un abisi Fuat Buruk var.
0: Oğuz Takım kaptanı. Fener'den gittiği
1: iyi
0: sene işte.
1: Bu ya. Oğuz, Sergen, Aykut.
0: Tabii.
1: Yani bir başta Aykut var, diğer başta Oğuz var.
0: Tabii.
1: Ayakta Sergen Yalçın
0: tabii
1: var. Hamza
0: Emre
1: hoca
0: var
1: orada.
0: Hem Fener'de hem Galatasaray'da oynamış adam.
1: Yani öyle böyle bir kadro değil İstanbulspor kadrosunda. Tabii. Nesim de Emre Aşık'ın yanında. Emre'nin hemen yanındaki oyuncu.
0: Evet.
1: Şimdi 89 yılında geliyorlar Zeytinburnu'na. Zeytinburnu Spor'un PAF takımında başlıyor. Ardından önce hem Fenerbahçe hem Galatasaray'a. Önce kime emin değilim. Ama hem Fenerbahçe'ye hem de Galatasaray'a imza atıyor. Öyle olunca da bir kaçırılma falan olayı var yine.
0: Ayıp etti.
1: Futbol Federasyonu iki takımı da imza attığı için bir yıl men tabii cezası veriyor Nesim'e. Yani
0: Bulgaristan'dan gelen bir aile.
1: Tabii, göçmen bir aile. Hatta o sıkıntılar, parasızlık, bir yılda men cezası alınca falan o dönemde babasını kaybediyor. Tabii. Çok dramatik bir olay var. Ama sonra bu İstanbulspor takımında Nesim 6 yıl başarıyla forma giydi. Hani bir dönem Trabzonspor'da da oynamıştı. Tabii. Malatyaspor'da da oynamıştı. Besim Özgür. Nedir Besim'e ilişkin hatıralarım ve bu olay? Çift takıma imza atmak. Şuraya bak ya.
0: Tabii. Oğuz
1: yine
0: vardı.
1: Sergen Hoca orada.
0: Takım
1: Nesim
0: kaptanı
1: bu sefer sol başta.
0: Evet.
1: Oğuz yine takım kaptanı. Saffet var. Fuat
0: Sergen
1: var.
0: Sergen orada. Kalecinin orada yanında.
1: Enteresan bir takım ya.
0: Tabii. Tam vazife adamı denebilecek bir oyuncuydu. Hani diyoruz ya şimdi görev adamı, vazife adamı diye.
1: Evet, evet.
0: Öyle bir oyuncuydu Nesim. Eğitimini de tabii Bulgaristan'da almış Demirper'de o
1: alt
0: zaman.
1: Alt yapı tabii, disiplin,
0: disiplin falan filan. Ama işte dediğim gibi belki Türkçeyi de yeteri kadar bilmiyor muydu? Türkiye'nin bu şeylerini bilmiyor muydu? Olabilir de iki tarafa birden imza attı. Atınca

0: İkisine imza atıp falan böyle bir yıl ceza almak çok dramatik bir şeydi.
1: Ama işte söylediğin gibi 90 yılı o değil mi?
0: Ha, Gerson'da var. Tabii 90 yılı.
1: 90 yılı. E zaten 92'de...
0: Takıma bak ama ya.
1: Tabii 92'de özel futbol oldu. O zamanlar işte şey... Seni çok sevdim, federasyon başkanısın. Tabii. 92'de işte özel konuma geçti. İlk başkan da benim değerli sevgili dostum Şenes.
0: Evet.
1: İşte o Şenes bırakana kadar o özel futbolun ne demek olduğunu biz hissettik, yaşadık. Sonra özel konuma geçmeden önceki günlere döner gibi olduk.
0: Evet. Heyhat diyelim. Heyhat. Hadi devam edelim o zaman unutulmaz anlar diyerek. Dedim ya ağırlık derbiye ilişkin Fenerbahçe Beşiktaş derbilerine iki unutulmaz anımız var derbilerden. Bir tanesi çok eski değil, 2005 yılına ait. Şöyle inanılmaz bir maç, herkesin hemen hatırlayacağı bir maç. Şimdi kaleye Pankun'un geçtiği maç deyince herkes tabii, hatırlayacak. Tabii. Tuncay'la Cordoba mıydı kalede? Cordoba'ydı zaten, evet. Yanılmıyorsam. Panku hatta Alex bir penaltı atmıştı.
1: Tabii.
0: 4-3'lük maçta kaleye geçiyor. Kalecisiz 10 kişi kalan Beşiktaş 90+2'de Koray'ın golüyle Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yeniyor ki yani bu Beşiktaşlılar için gerçekten unutulmaz bir andır. Şu kaleci formasıyla Panku.
1: Bu Fenerbahçeliler için de unutulmazdır.
0: Tabii.
1: Kalecisiz kalmış bir Beşik. O zaman oyuncu değişikliği falan da yok. Kalecisiz yani o maçta o anda o zaman sen santrfor, Panku santrfor. Atan yani adam.
0: Tabii canım.
1: Panku santrfor.
0: Oynadım demişti ama ben kaleci olarak ya, gençken.
1: Demiş oynadı ama o kaleye geçiyor ve sen bu adamı
0: 19 dakika yalnız ha.
1: Evet.
0: Yani tamam, Alex bir penaltı attı diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam o şeyde.
1: Evet, evet.
0: Alex'in penaltısıyla 3-3 oldu skor. Ama tabii, herkes diyor ki artık yani tamam artık tabii, yani penaltı 3-3 oldu. Bundan sonra Fenerbahçe bu 19 dakikada bir gol bulacak. Hakikaten Fenerbahçe bastırıyor falan ama
1: çıkardı 2 tane.
0: Kurtarışları var.
1: Tabii.
0: Üzerine bir de Koray'ın attığı gol var. Fenerbahçe tabii, artık bütün atlarıyla yüklenirken arkada bir boşluk.
1: Ama Koray da çok iyi topa vurdu. Ceza evet, sahası yayının içinden tam.
0: Biraz da sürerek gitmişti tabii, sanki
1: tabii,
0: oraya.
1: Tabii çok güzel köşeye yerden şahane bir vuruş yaptı. Panku'ya bak.
0: Kadıköy Panteri Panku. Hakikaten unutulmaz bir maçtı.
1: Evet.
0: Her açıdan. Her açıdan unutulmaz bir
1: maçtı. Bu açtı. Romenler Panku'su, antrenörü, efendime söyleyeyim işte kim varsa Türk futbolunda hep iz bırakmışlardır. Yani.
0: Evet, hakikaten ilginç.
1: THK'sı efendim işte, Iordanescu'su, bilmem nesi, şu bu.
0: Hacı Popescu,
1: Hacı Luchescu. Hacı Popescu, onlar sonra tabii son zamanlar. Luchescu hele. Yani bunlar hep iz bırakmıştır Romenler.
0: Evet, evet. Peki bir başka unutulmaz maç, birkaç yıl önceye gideceğiz. 89'da Fenerbahçe'nin 103 gollü şampiyonluğuna. Çok kritik maç. Şampiyonluğu için Fenerbahçe'nin çok önemli bir maç. İşte Hakan Tecimer'in bu golü Beşiktaş karşısında Fenerbahçe'yi 2-1'lik üstünlüğe taşıyor. Ali Gültiken, Aykut ve Hakan Tecimer. Hakan Tecimer yani şampiyon olmak için bu maçı kazanması lazımdı Fenerbahçe'nin. Öyle bir maç bu. Ve az önce de yayının ilk bölümünde bahsetmiştik ya, Beşiktaş'ın çok güçlü olduğu dönemler.
1: Tabii tabii, tabii.
0: Ve Hakan Tecimer'le maçın ikinci yarısı bu. Çok bileklerine hakim bir oyuncuydu ya Hakan Tecimer. Bak buradan kapıyor topu, araya bir giriyor, hop.
1: Şimdi
0: Kıbrak. Böyle oyuncu çok az çıkıyor.
1: Şimdi bu da tekniği çok iyi olan bir oyuncu Hakan Tecimer.

0: Ama şey değil.
1: Devamlılığı mı yok?
0: Ha, devamlılığı yok.
1: Ama yalnız hani bir deyim vardır ya, telefon kulübesinde 3 kişiyi tabii, atar, geçer diye.
0: Atar.
1: Öyle bir oyuncuydu.
0: Atar ama ne kadar atar?
1: O Rize'den geldikten sonra mıydı? Böyle bir 5 gollü maç vardı. Orada böyle bir şey oldu zaten. Ön plana çıktı. Taç çizgisi kenarında ben hiç unutmuyorum bir maçını. Atar. Çizginin o üzerinde bir metrekarelik alanda gitti, iki çalım attı, döndü, çalım attıklarına tekrar çalım attı.
0: Atar.
1: Bu tarafa verdi pası. Yani acımasızlık gibi geldi bana. Bir bu tarafa çalım atıyor, dönüyor, aynı adamlara bir kere daha çalım atıp bu tarafa gidiyor.
0: İşte kaç defa etki.
1: Enteresan bir oyuncuydu. Çok yetenekli ama devamlılığı olmayan değil mi?
0: Bu da o golden sonraki sevinci. Demin at gösterdiniz ya Beşiktaş'a. Evet. O golden sonraki sevinci. Devamlılığı yok işte. Zaten az bir zaman sonra da gitti.
1: Evet. Yani. Evet. Peki bu iki unutulmaz anı gördük. Biliyor muydunuz diyeceğiz efendim. Bakalım neyi bilip bilmediğimizi konuşacağız. Evet, şimdi biliyor muydunuz derken iki başlığımız var. Birisi Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin en golcü oyuncuları ve en golcü yabancıları.
0: Hmm.
1: Şimdi en golcü oyuncular deyince iki efsanevi Türk oyuncu ön plana çıkacak. Bunlardan birisi rekabette en fazla golü atan isim zaten. Beşiktaş'ın efsane kaptanı Hakkı Yeten. 58 defa Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe maçı oynamış Baba Hakkı ve 32 kez. Yani ne rakam ya. 32 gol ne demek ya? Tabii. Kemal abi. Şimdi, muazzam bir rakam.
0: Baba Hakkı, yani Beşiktaş'ta oynayan Baba Hakkı da şöyledir. Beşiktaş takımı işte Şükrü sol açık, sol içi Baba Hakkı, Şevket santrfor, Süleyman abi sağ açık falan filan, Eşref Ali, İhsan Nusret falan, Afatlar şu bu falan. Orada bir kere topu Baba Hakkı'ya vereceğim. Hani bir laf vardır, ver leftere yazsın deftere diye. Burada da ver babaya atsın golü yani.
1: Sıkıyorsa verme diyorsun.
0: Sıkıyorsa verme. Ya hiç unutmam, bir anımı anlatmıştım, bir kere daha anlatayım. Karaköy'de vapurdan çıktım, ara yoldan geçiyorum. Benim bir arkadaşımın dükkanı vardı orada. Nereye dedi, dur gel dedi. Dur dedim oğlum, işim var. Ya gel bak içeride kim var dedi. Beşiktaşlıydı o çocuk. Bir girdim içeri baktım, baba oturuyor. Seneler sonra. O baba merhaba ya dedim, hay Allah dedim, iyi ki bak dedim, çağırdı beni dedim, dedi kahve falan. Ya baba bir şey soracağım dedim ya. Sor dedi.
1: Böyle ha, hatırladım o.
0: Baba dedim, bir kahraman diye bir adam almışsınız. Suadiye Tatspor'dan dedim. Kim bu dedim ya baba, Allah aşkına dedim ya. Ulan dedi, bana bak adamın soyadı Kartal, ne konuşuyorsun sen dedi. Teslim oldum tabii hemen.
1: Peki Fenerbahçe adına da Beşiktaş'a en fazla golü atan isim kim derseniz, o da Cemil Turan. Cemil Turan da 19 gol atmış Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a. İlginçtir, jübilesini de yine bir Beşiktaş maçıyla yapıyor. Ama Beşiktaş o maçta Fenerbahçe'yi 1-0 yenmiş. İşte o jübilenin gazete küpürü de burada. 40.380'li seyircinin, şu önemli bakın, stat gişelerine 4.463.300 lira bıraktığı karşılaşma. Neden önemli? O para jübilede futbolculara kalırdı.
0: Tabi.
1: Yani masraflar düşülür. Sonra futbolcuya verilirdi o para. Ziya'nın ortasında Necdet atmış golü. Orada görüyoruz. Yani ilk yarıda zaten oyundan çıkmış Cemil'de jübilesini yine bir Beşiktaş maçıyla yapıyor. Beşiktaş'a en fazla gol atan Fenerbahçeli.
0: Cemil'e ne o?
1: Jübilesinden 9 milyon lira kaldı diyor. Demek ki başka şeyler de var. Çünkü buradaki hasılat 4.463. Belki başka şeyler de mi var? Nedir,
0: tabii abi, elden satılan biletler var.
1: He, tabii.
0: Şimdi geliyor
1: o zaman
0: sana,
1: o zaman öyle bir şey vardı.
0: Davetiye gibi.
1: Özel
0: böyle
1: davetiyeler vardı.
0: Sen de şeylisin, varlıklı, zengin
1: doğru,
0: birisin.
1: Doğru.
0: İşte efendim iki tane bilet diyor. Sen mesela 10 liralık bilete 100 lira veriyorsun.
1: Doğru.
0: İki tane 200 liraya alıyorsun.
1: Ne deniyordu ona ya? Bir şey deniyordu. Özel.

0: biletler,
1: özel
0: onlar
1: biletler
0: daha pahalı satılıyordu.
1: Tabii.
0: Şimdiki atıyorum loca gibi düşünmeyin. Normal yer yine ama farklı fiyat tabii veriyorsunuz.
1: Tabii Cemil'in transferini de sanıyorum herhalde Türkiye'de en iyi bilen adam benim.
0: İstanbulspor'dan evet.
1: Neler biliyorum? Anlatayım mı? Vaktin yok galiba.
0: Onu konuştuk zaten burada. Ha,
1: konuştuk tabii de.
0: Gerçi hani bilmiyorum ekran başındaki şu andaki izleyicilerimizi yakaladı mı o bölümü ama.
1: Allah rahmet eylesin konuştuk. Sultan Demircan.
0: Ya.
1: Ondan sonra bizim bakkal Sarıyerli arkadaş.
0: Ya rahmetli. Ya ya.
1: Of neler var neler. Hepsinin içindeyiz ha.
0: Yani. E işte o enteresanmış canım o zamanki transfer hikayeleri. Garip. Garip demeyeyim de bayağı bir maceralı diyeyim.
1: Bana bir telefon geldi bir
0: dedektif,
1: gün.
0: Dedektif hikayeleri gibi.
1: Tabii bana bir telefon geldi bir gün. Oturuyoruz böyle öğlen vakti. Birisi bu şeyde Taksim'de meşhur bir otel vardır. Kemal abi nasılsınız? Ben dedi filanca. Hayırdır tanımıyorum kusura bakma dedim. Yok yok tanımazsın tabii dedi. Ben dedi buranın dedi garsonlarındanım dedi. Dedim şu anda dedi Selahattin Beyazıt Galatasaray Başkanı Cemil Turan'dan en ücra köşede konuşuyorlar. Ne diyorsun sen dedim ya? Evet dedi. Ben de Fenerliyim dedi. Gitti Cemil dedi. Tam sen kapa dedim bizim rahmetli foto muhabir Arif Işıl'ı yani aldığımız gibi doğru biz Taksim'e. Geldik girdik içeri bir baktık hakikaten dipte en karanlık masada Selahattin abiyle Allah selamet versin Cemil Turan bizim konuşuyorlar. Tabii Arif fotoğrafı falan çekeceğiz biz gazeteye ertesi gün koyduk Cemil Galatasaray yolunda diye. Selahattin Beyazıt'la konuşmak ne demek abi Taksim'de. Ortalık büsbütün karıştı. Ondan sonra işte rahmetli Sultan Nirm Şahin Giray'ı arıyor, buluyor nerede olduğunu, Samsun Başkanı. Onun gittiği yere gidip onunla bir konuşuyor. Başka türlü tabii. Şimdi onu söylemeyelim burada ayıp olmasın. Ertesi gün Nirm Şahin Giray Fenerbahçe'ye veriyor Cemil'i. Hayat memat meselesi oluyor.
0: O zamanki transferler bir başka ya.
1: Çok, çok, çok. Şenol'la bir oğlu kaçırdı Hidayet abi. Allah rahmet eylesin. Fenerbahçe.
0: Kaçırdı.
1: Evet, kaçırdı. Fenerbahçe'ye. Nerede? Dağda mağda değil. Nerede sakladılar biliyor musun? Bağdat Caddesi'ndeki bir evde. Olacak şey mi? Kimin aklına gelir?
0: En göz önündeki yer, en akla gelmeyecek
1: hiç
0: yerdir
1: akla
0: derler ya.
1: Hiç akla gelir mi?
0: Peki, bir de şimdi bunlar en fazla gol atan oyuncular.
1: Tabii.
0: Zaten Baba Hakkı derbi tarihinin en çok gol atan tabii ismi olmuş. Fenerbahçe adına da Cemil Tural'ın 19 golü var. Peki yabancılarda durum ne diye düşünebilirsiniz? Alex de şaka maka 22 maç oynamış. Fenerbahçeli Alex de Souza ve Fenerbahçe Beşiktaş derbilerinin en golcü yabancısı. Hem Fenerbahçe adına en çok gol atan yabancı hem de derbilerin Fenerbahçe Beşiktaş derbilerinin en golcü yabancısı 13 bak, golü var.
1: Bak şu gol büyük teknik eseridir.
0: Ya adam tabii bambaşka bir oyuncuydu işte. Öyle hani yeri doldurulamayacak oyunculardan biri.
1: Fakat enteresan bir şey var. Hele tekniğini, futbol bilgisini tartışmanın
0: yok,
1: bir alemi
0: canım,
1: yok.
0: Yok.
1: Ama neden Fenerbahçe'de oynadı da İtalya'da tutunamadı.
0: Yani ama öyle düşünecek olursak o kadar çok o tarz önemli oyuncu var,
1: var
0: ki.
1: Var.
0: Ama uluslararası anlamda da çok iyi iş yaptı.
1: Yaptı.
0: Ya Konfederasyon Kupası'ndan sonra Türkiye'ye geliyor dediler. İnsanlar neler yazdı? Hani gelirse kramponlarını yerim falan diyenler oldu değil mi? Öyle bir şeyler vardı galiba. Kramponlarını alırlar dediler. Pardon. Ha. Sevgili Fatih Altaylı büyüğümüz söylemişti. Kramponlarını alırlar ancak diye. Zor transferdi gerçekten o dönemde. En çok gol atan oyuncu ya. 13 gol.
1: Evet.
0: Peki Beşiktaş'taki?
1: Bunu iyi bilmiyorum. Ha baba mı?
0: Atiba en çok oynayan. Fenerbahçe derbisi oynayan o tamam. Atiba yani yıllardır burada görüntüye geldi. zaten içimizden biri.

0: gibi artık. Ama en çok gol atan Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye en çok gol atan Bobo.
1: Evet.
0: Bobo işte zaten bir maçtan sonra yine gol sevincini bir Fenerbahçe maçının ardından böyle bu şekilde görüyoruz. O da 6 gol kaydetmiş. Evet. Ama tabii Alex'in 13 golü 13. Bayağı bir şey ya. Yani iyi bir zaten an. Cemil Turan attı yani tarihin en golcü ismi olarak 19 golü
1: 19
0: var.
1: 19 gol.
0: Alex'in 13 golü var bir yabancı oyuncu olarak.
2: Tabii Cemil'in
0: ciddi bir rakam.
2: Cemil'in oyun yapısı, gol alanlarına girişi çıkışı Alex'ten biraz fazla. Yani
0: oynadığı mevki anlamında da tabii yani, değil mi? Bobo da iyi oyuncuydu.
2: Tabii, iyi bir santrfor.
0: Evet. Yani. Faydalı oyuncu.
2: Bu kadar basit.
0: Peki demek ki derbi tarihinin efendim en golcü ismi Baba Hakkı, en golcü yabancısı da Alex de Souza diyelim. Geçelim son başlığımıza, yine geçmiş zaman olur ki.
2: Neler diyeceğiz. Buluyorsunuz be?
0: Çok eskilere gidiyoruz efendim. 56-57 sezonunda. Bu olay benim çok ilgimi çekti. O yüzden aldım. Yani tamam bir maç var ortada ama maçtan çok başka bir olay benim ilgimi çeken. Çok enteresan geldi. Bakın burada da gözüküyor. İki ezeli rakibin taraftarları prim vermeye başladılar. Efendim o dönemin Milliyet Gazetesi Kemal abi şöyle bir uygulama yapmış. Yani tabii futbolcular o dönem böyle bu zamanki gibi para falan. Nerede kazanacak?
2: Az bir şey. Yani, kazanıyor da az.
0: Kazanıyor tabii ama değil. Bugünün paraları tabii. Değil. Ve Milliyet Gazetesi bir kampanya yapıyor. Diyor ki bu iki takım karşılaşacak. Kim? Fenerbahçe Galatasaray. Önemli maç. Şampiyonluk tabii. Maçı. Kim kazanırsa onun primleri sizden. Gelin yatırın. Gazeteye iki takımın taraftarları belirli bir ücret veriyorlar. Ve takımın oyuncuları, bakın prim kampanyasının 3. günü. Kimlerin yatırdığı falan da orada yazıyor. Fenerbahçe, Galatasaray. Ya çok enteresan tabii. Bir şey değil mi? Ama güzel düşünce.
2: Namık abiydi galiba, Allah rahmet eylesin.
0: Spor öyle mi?
2: Yanlış hatırlamıyorum.
0: Yani kaybedenin taraftarları da paralarını geri alacak. Hani gayet hakkane. Kazanan taraftarla bakın. Bugün ve yarın saat 10'da 19'da salı günü saat 12'ye kadar matbaamıza prim yatırılabilir.
2: Tabii.
0: Ya inanılmaz bir şey.
2: Cağaloğlu'nun da o zaman Milliyet.
0: Kimler yatırmış onlar da gözüküyor. Tabii. Bakın liste var. Tabii. Yatıranlar bakın böyle kalabalık rakamlar falan da var.
2: Var. Şeyli yani.
0: Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar.
2: 24.000 bilmem ne neyse yani.
0: Yani ciddi bir rakam. Efendim o maç ne oluyor sonra? Onun da hemen gazete küpürü gelecek. Evet. Yılın maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı 3-0 yenen Fenerbahçe şampiyon. Evet. Lefter, Ergun ve Niyazi.
2: Tabii.
0: Hatırlıyor musun maçı?
2: Niyazi, Lefter ve Ergun.
0: Evet. Önce Niyazi atmış. Sonra Lefter, sonra Ergun.
2: Şimdi 57. Sevgili Ender, bu maçta Gassane Kalesi'nin arkasındayım ben.
0: Gassane tabii bu tarafta.
2: Yani deniz tarafı değil.
0: Dolmabahçe'si.
2: Dolma. Yani deniz o zaman tarafı yani. Değil öbür
0: evet.
2: Kale.
0: Evet.
2: Oraya portatif tribün yapılırdı. Bu büyük maçlarda falan. Hı hı. Biz de orada oturuyoruz portatif tribünde. Yani bu anlatacağım olay benim kulağımda ve gözümün önünde cereyan etti. Maç 2-0.
0: Bu o takımın işte buna, bu resme de bakacağız. Senat evet. Anlat abi.
2: 2-0 galip Fen. İlk golü Niyazi attı. Arnavut Niyazi.
0: Şöyle bakıyorum.
2: Rahmetli, yeni rahmetli
0: oldu. Biletler 50 kuruşmuş. 24.923 seyirci varmış tribünlerde, Dolmabahçe Stadı'nda. 45.677 lira bırakmışlar tribün geliri olarak. Tarih 30 Nisan 1957.
2: Büyük para. Her şeye rağmen büyük para.
0: Değil mi?
2: Tabii.
0: 18. ve son hafta.
2: Bak 57 yılı değil mi o?
0: Aa, hakem İtalyan hakem Francesco Liverani.
2: O zaman öyleydi. Dışarıdan vay. Çağırırlardı. Tabii ben ne olaylar bilirim bu konuyla ilgili.
0: Yalnız takımlara bak. 14. dakikada Niyazi atmış.
2: Evet, Arnavut.
0: 86 yani. Lefter.
2: Evet.
0: 87 Puşkaş Ergun. O arka arkaya o iki.
2: Tabii.
0: Aslında çok kafa kafaya gitmiş
2: tabii maç.

0: Şimdi Niyazi attı ilk golü, Arnavut Niyazi. Sonra Galatasaray'a gitti o Niyazi. İkinci golü Lefter attı.
1: Bitime doğru.
0: Bitime doğru. Kalenin arkasındayız. Ceza sahası yayının orada. Puşkas Ergun bir top buldu. Şöyle bir çalım atardı o. Gölge çalım derdik biz onun attığı çalıma. Lefter yanında. Lefter'den bir ses. Ergun sana at, sana at. O arada 2-3 dakika evvel Turan'la Turgay Şeren bir hava topuna çıktılar. Turan çıkardı hep. Ve Turgay abi sakatlandı yere düşüp. O zaman değişiklik meşiklik yok.
1: Evet.
0: Sağ kolundan sakatlandı yani. Bu kolunu böyle açamıyor maçamıyor işte, Lefter'in golünde zorlandı filan. Lefter de onu tabii gördüğü için.
1: Fark etti, ne kadar akıllı oyuncu.
0: Puşkas böyle sallanıyor topla, öyle vururdu zaten o. Ergun sağına at, sağına at dedi. Ergun da Turgay'ın sağına attı topu. Yani böyle ben diye bir mermi değil şut.
1: Evet.
0: Ama teknik bir şut. Turgay abi böyle baktı. Yatamadı, bir gol oldu. Üçüncü gol. Onu hiç unutmam.
1: Ve o kadar da yakınsınız tabii. Portatif tribünler olduğu için.
0: Ya.
1: Şimdi basketboldaki o yandaki tribünleri düşünün. Öyle bir şey düşünün. Tabii hemen dibi.
0: Kale ağlarıyla aramızda bir metre var. Yani o kadar.
1: Vay canına.
0: Şimdi bak. Şimdi bu takımda.
1: Kupalar.
0: Deve Necdet en başta. Yanında Can Bartu.
2: Deve Necdet.
0: Laz Avni.
1: He, şu sağ tarafta.
0: Evet. Leyla Basri.
1: Ya o da lakap.
0: Öyle abi.
1: Şeref Az. Çok iyiymiş ya.
0: Profesör Doktor Lefter. Şirzat. Arnavut Niyazi. Topaç Nedim. Deli Turan en başta.
1: Topaç Nedim.
0: Oturanlar işte Puşkas Ergun.
1: Evet.
0: Yanında Kling Selahattin.
1: Kling. Hani, evet. Öyle bir şey vardı değil mi? Dedektif mi?
0: Gangster mi ne, öyle bir şey galiba. Onu, ha şimdi onu atlıyorum.
1: Evet.
0: Öbürü kaleci Şükrü, lastik Şükrü. Sağ, evet. Allah selamet versin.
1: Amin.
0: Seraç.
1: Evet.
0: O da Naci.
1: Evet.
0: Kaptan. O şimdi bir maskot var bak, Klinik Selahattin'in yanında.
1: Naci Erdem değil mi?
0: Naci Erdem tabii, sağ Allah.
1: Bir maskot var, evet.
0: Maskotun yanındaki adam.
1: Evet.
0: Türkiye'de var mı bilecek olan?
1: Bilemiyorum.
0: Başta Fenerliler dahil. Şey hariç. Puşkas sağ. Şükrü abi sağ. Naci abi sağ. Öbürküler hepsi vefat etti. Bu üç tanesi hariç tabii. Hadi ben söyleyeyim de öğrensinler.
1: Bir dakika getirelim ekrana da kim...
0: Nasıl?
1: Hayır, yaklaştıralım. Yani
0: ha, yaklaştırın.
1: Şeyde çocuğun...
0: Kaleci Selahattin'in bu tarafındaki.
1: Sizin görüş alanınıza göre sağ tarafında.
0: Yani iki kalecinin ortası.
1: İki kalecinin ortası. Top tutan iki kalecinin ortasındaki oyuncu. Bana yayından önce söyledin. Ben tanıyor musun diye sordu Kemal abi de. Bir dolu isim söyledim, tutmadı hiç. Ama tutmasına imkan yok. Bilmiyorum öyle bir oyuncu.
0: Az oynadı zaten. Az kaldı yani. Sonra Karagümrük'e bile bir yere gitti galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Şeyde bizim... Moda'da Serasker Caddesi'ndeki bekar evinde kalırlardı. Basri abi de beraber kalırlardı galiba rahmetliyle. Orhan.
1: Vay.
0: Çok az oynadı. Sonra Karagümrük'e gitti galiba. Şimdi bak şu kaleci var ya, Selahattin. Kling,
1: evet.
0: Selahattin dedim.
1: Kling.
0: He. Şimdi ona neden Kling Selahattin ismini taktılar? O bir gangster vardı işte, Kling diye. Surat biraz şey, Selahattin abi de. Bu İngiltere'de bir maç oynuyor Fener. Özel maç. Manchester City ile galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Maç başlıyor. Biraz sonra müthiş bir sis basıyor sahayı. Basıyor. Böyle 2 metre ön görünmüyor. Selahattin abi de diyor ki, rahmetli, ulan diyor ne bastırıyoruz be diyor. Bir tane top gelmedi, adam gelmedi. Kaç dakikadır kaleye diyor. Halbuki bütün oyuncular... Soyum odasına göndermiş hakem. Sağda oyuncu yok.
1: Siste. Ya müthiş.
0: Tabii. İyiymiş. Selahattin ünlü soyadı da. Selahattin abi de böyle ısınıyor kalede habire. Yani top gelecek ya. Ulan diyormuş, niye gelmiyor top deminden beri? Hiç, ne bastırıyor biz? Vay be, böyle futbol var mı? Böyle bir anısı vardır.
1: Müthişmiş.
0: Öbürü de öbür kaleci de lastik şükür. Allah selamet versin. O da
1: ne bastırıyoruz, top gelmiyor.
0: Evet abi,
1: ya, aynen müthiş öyle. Müthiş hikayeymiş. Evet, o da

0: oradaki Galatasaray takımı
1: evet.
0: O maçtaki
1: sağ diz her zaman yerde.
0: Vay vay. Metin Oktay. Ben alttan görüyorum. Robert, Metin, Kadri, Suat, Turgay, Ergün, Sayım, Güngör, Ali Berat'ı girir. İsfendiyar açık göz.
1: Ergun Ercin santral.
0: Açık söz. Evet.
1: Eşi de Galatasaray'da voleybolcuydu yanlış hatırlamıyorsam. Sayım sağ bek. Bazen santrfor'da oynadı.
0: Ya Güngör amca da bizim semtimizin büyüğüydü. Allah evet, rahmet eylesin. Benim oynadı, de çocukluk tabii. Arkadaşımın babası.
1: Ali Beratlıgil büyük Ali yani. Öyle derdik biz. Coco'ya bak Coşkun abi.
0: Vay.
1: Kadri Aytaç. Metin. Metin var tabii. Metin Oktay. Robert Solaf.
0: Evet. Yani... Ben buradaki en önemli şey valla ya hikaye muazzammış bu arada. Sanıyorum izleyicilerin hangisine? De hoşuna gitmiştir. Ne bastırıyoruz ama bir top
1: Selahattin
0: gelmedi.
1: Abi kendi anlattı ya.
0: Ya müthiş hikayeymiş. Yani, dedik, bir de tabii bu gazetenin yaptığı iş de yani gerçekten akılcı bir iş yapmışlar.
1: Hangisi?
0: Gazeteyi de sattırmışlardır. Hani prim olayı. Bu maç için dedikleri o prim olayı.
1: Tabii.
0: Güzel iş.
1: Ya diyor ne kadar bastırıyoruz İngiltere'de ulan helal olsun diyor bizim takıma diyor. Top gelmedi kaç dakikadır diyor.
0: Ağzına sağlık. Soyunma
1: odasında da gönderiyor hakem. Soyunma odasında diyor lan ulan Sela nerede? Ortalıkta yok. Dakikalar sonra. Dakikalar sonra.
0: Güzel. Güzel hikayeymiş. Güzel hikayeymiş. Teşekkür ediyoruz Kemal abi ağzına sağlık.
1: Rica ederim.
0: Değerli
1: kaçıncı program?
0: Bu 98 oldu.
1: Öyle mi?
0: 98 oldu. 100'e doğru gidiyoruz.
1: Allah güzel, yüzü nasip eder.
0: Güzel bir 100. program yapacağız inşallah. Evet. Ağzına sağlık Kemal abi. Değerli izleyenler. Size de teşekkür ediyoruz. Güzel bir hafta sonu olsun. Sağlık, başarı, mutluluk diliyoruz efendim. Hoşçakalın.

Hakem Muniz'den ilk düdük geldi maça. Racing Santander başladı. Inigo Vicente tek top oynamak istedi ama savunmanın müdahalesi var. Şimdi sağ kanatta bir boşluk. Afengruber topla geliyor. Girdi ceza alanına, çevirdi içeri. Villar kaleci. Villar da gole yaklaştı. Elçin'in ilk organize atağı Aguirre Zabala kalede başarılı. Facundo González uzun gönderdi. Zabiri'ye doğru. Dituro, Zabiri baskısı var. Zabiri'nin baskısı golü getirdi. Racing Santander'de çok ilginç bir pozisyon, bir düdük vardı orada. Hakemin de bir işareti vardı. Acaba kaleciye faul mü çıkacak diye düşündük. Ituro'nun yaptığı büyük hata, Zabiri golü buluyor. Racing Santander. Ivan Martin, Zabiri aldı topu şimdi. Zabiri! 2-0 oluyor Zabiri, 21. dakika. Zabiri, harika bir performans. Genç oyuncudan faslı oyuncu, gol olup yağıyor adeta Elche kalesine. Vicente'yi buldu. Vicente'den tekrar pas. Canale süsten dışarıya. Sangare toparlamaya çalışıyor orada ama başarılı olamadı. Inigo Vicente çok güzel çıktı oradan. Orta şut ve gol! Zabiri hat-trick! Inigo Vicente harika çıktı oradan. Ortası da müthişti. Zabiri'den de harika bir gol. 0 oldu. Racing Santander show yapıyor.

0: Serbest vuruş kullanıldı. Uzak noktaya doğru kafa vuruşu savunmadan geldi. Uzaklardan bir şut, kaleci Girezabalı. Yaptı ortayı Viyar. Kafa vuruşu, az sakla dışarıya. Az sakla dışarı gitti top. Zabiri'nin baskısı var. Şimdi şut, üstten dışarıya. Sergio Canales. Zabiri, Yasir Zabiri topla buluştu şimdi. Zabiri çok iyi yere gönderdi. Tek top, şut, Canales kaleci. Ituro kurtarışı yapıyor. Bir ara pas Canales'ten. Via Libre karşı karşıya. Via Libre kaleci Ituro. Ituro. Dördüncü gole izin vermedi. Valera merkeze gönderdi. Uzaklardan bir şut gelir mi gelmedi şimdilik. Sangare vurdu. Sangare. Sangare. Savunmadan da sekti o top. Kontrpiede kaldı. Aguirre Zabala. Guba Sangare farkı ikiye indiriyor. Bir umut ışığı olabilir mi Elche için? Son 12-13 dakika bize bunu gösterecek. Sangare sağ kanada gönderdi. Morente, Tete Morente. Tete Morente yatırdı kaldırdı. Yaptı ortayı. Fernandinho! Bir anda 3-2. Bir anda 3-2. En kötü kabusları akıllarına geliyor. La Liga'nın ilk haftasında Villarreal'e 2-0'dan 2-2'ye gelmesine engel olamamışlardı. 3-0 öne geçtiler. Maç da çok sakin gidiyordu. Tempo düşmüştü. Ama Elche önce Sangare'den sonra Fernandinho'nun golüyle farkı 1'e indiriyor. Aguirre Zabala degajını kullandı ve maçın son düdüğü geliyor.
1: Geldi. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Alaves Villarreal karşılaşması başlıyor. Tekrar Buchanan. Tejan Buchanan yaptı. Ortasını şık dokunuş. Moreno dışarıya. Yine tehlikeli geldi. Konuk ekip Villarreal ama kaptan Gerard Moreno dışarı gönderiyor topu. Yükleniyor Villarreal. Buchanan. Buchanan aldı sonra. Buchanan vurdu. Sivera. İyi deneme. Tejan Buchanan'dan ama Sivera gole izin vermiyor. Korner. Blanco. Blanco yüksek bir top oynadı. Sağ kanada. İyi pas oldu. Perez. Anel Perez çevirdi. Şut, gol. Lucas Moya. Eddie Zorroza'da Villarreal karşısında 1-0 önde. Lucas Moya. Şimdi tek toplarla etkili geldi Villarreal. Mourinho çevirmek istedi. Sıyrıldı. Moreno vurdu. Kaleci kurtarışı yapıyor. Sivera. Gerard Moreno. Ibanez. Ibanez bekledi. Ibanez pasını da verdi. Tehlike. Şut, Anhel dışarıya. Direkten dışarıya Anhel Perez. Anhel Perez maçın oyuncusu diyebiliriz. Asisti yapmıştı. Maçın tek golünde. Şimdi de direğe takılıyor Anhel Perez. Villarreal karşısında gol yemeden galibiyete yakınlar şu an için. Orta geldi içeriye. Kafa Veiga. Şimdi gelişine Blanco. Dışarıya Blanco. Sert bir şut kaptandan. Üstten dışarı gidiyor. Gueye. Pepe'yi gördü. Pepe müdahale geliyor. Johnny. Şimdi atak sürdü. Jose Sivera. Jose Perez. Yaklaşıyor birbirine Villarreal. Jose Perez. Sürpriz bir şut çıkardı. Antonio Sivera. Pepe. İlyas pasını verdi. İyi bir pas oldu. Şimdi içeri Moreno'dan şut direkt. Carneiro iyi çevirdi ama devamında Villarreal direğe takılıyor. 1-1'e çok yaklaşıyor konuk ekip. Sert bir şut yakın mesafeden. İnanılır gibi değil. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Alaves 1, Villarreal 0.
2: Ve düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Bir duran top şansı bu kez Real Betis için. Isco yaptı ortasını. Isco kafa arka direkt şut ve gol. Ama bakıyorum hakeme, yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Rodrigo Riquelme orada kaleye doğru gönderdi. Sonrasında kale ağzında bir dokunuş. Köşe vuruşu kullanılacak. Orta geldi, kafa, gol! Levante golü buluyor. Levante golü bir duran top organizasyonundan buluyor. 24. dakika. Taraftarın önünde, sahasında, Real Betis karşısında 1-0 önde şimdi Levante.
3: Isco yerden, Parrott ceza alanında. Parrott kapandı önü. Orada bir karambol. Troy Parrott top hala onda. Şimdi şut, gol! Beraberlik golü. Beraberlik golü Mark Bartra. Bir anda piyangodan çıktı, geldi orada. Nefis vurdu Mark Bartra. Matthew Ryan'ı mağlup ediyor.
2: Top kaybı şimdi uzaklarda. Alvaro Baez biraz açıldı kalesinden ve Enzo Bardelli çok uzaktan müthiş bir aşırtma, müthiş bir gol. Enzo Bardelli.
3: Isco yaptı ortasını, kafa arka direkt,
2: gol! Rodrigo Riquelme. 2-2 oluyor ilk yarı bitmeden. İlk yarı bitmeden bir gol daha Real Betis'ten. Yeniden eşitlik var. Levante atıyor, Real Betis kovalıyor. 2-2.
3: Korner kullanılıyor. Orta geldi.
2: Kafa sekti. Top ağlarda, gol!
3: Uzun bir taç. Ceza alanına doğru. Uzaklaştırdı Real Betis savunması. Şimdi Olasa Gassi'yi bıraktı aradan.
2: Ceza alanına şut. Top direkten döndü. İkinci pozisyon gol geldi. İkinci pozisyon gol geldi. Roger Brugge yine sahnede. 71. dakika. Levante farkı 2'ye çıkarıyor. Real Betis'e bir şok.

0: yaptı ortasını, kafa vuruşu ve top ağlarda. Top ağlarda 5 oldu. Levante farkı 3'e çıkarıyor, 90+4. Levante bir gol daha buluyor. Farka gidiyor Olasa Gazi. Tam köşeye gönderdi. Ve şimdi son düdük geldi. Hakem mücadeleye son noktayı koydu. Kazanan Levante oluyor. 3 puanı 5 golle alıyor Levante.
1: Her şey hazır. İşaret geliyor. Mücadele başlıyor. Herkese keyifli seyirler diliyorum.

Uyarsa bal geliyor. Verdi pasını. Alex Berenguer. 1-0. Barrenechea'nın golüyle öne geçiyor Real Sociedad Espanyol karşısında. Barrene. Sociedad 1, Espanyol 0. Urko kaptırıyor topu. Şimdi karşı atak şansı. Sociedad geliyor yine. Mikel Oyarzabal sekti top. Oskarsson dışarıya. Korner mi diye bakıyorum. Evet, köşe vuruşu. İzlandalı. Korner kullanılacak. Geldi orta. Kafa vuruşu direkt. Direkten dışarıya. Real Sociedad ilk yarım saatlik dilimi fırtına gibi geçiriyor. Şimdi Sučić. Tyrese Dolan. Sol kanada bırakıyor topu. Şimdi Sučić'in şansı Javier Hernández'e başlıyor İspanyol adına. İlk yarı bitmeden beraberliği arıyor konuk ekip. Roberto Fernandez! Roberto Fernandez! Çok klas! Çok klas! Geçiş hücumundan geliyor İspanyol golü. Yangel Herrera. Oyuna girecek Hakan Messi. Alex Martial da oyuna dahil olacak birazdan. Oyarzabal. Oyarzabal. Aradan Oskarsson'a. Oskarsson! Uyandı İzlandalı. Real Arena'da Real Sociedad bir kez daha öne geçiyor. Bugün servisler Mikel Oyarzabal'dan asistleriyle katkılar verdi kaptan. Dünya şampiyonu. Oyarzabal. Oyarzabal çalımlarla geldi. Nefis bir pas yine. Ceza sahası içi. Kapandı Dimitrovic. Geldi orta şut savunma. Seken top bir kez daha savunma. İnanılmaz bir karambol. Oyarzabal neler yapıyorsun? Nasıl paslar öyle? Şimdi Kala. Çok kötü bir maç çıkartıyor Calatrava. Kala. Kala. Girdi içeriye. Calatrava kaleci. Kötü geçiriyor dedik günü ama. Ve son düdük. Zorlu bir karşılaşma oldu. Yeni kurallara alışma sürecinde iki takım da zorlandı ama kazanan Sociedad oluyor maçın sonucu. Real Sociedad 2 Espanyol 1.

düdük. Maça Malaga başlıyor. Juan Francisco Funes. O da Malaga'nın hocası. Bernardo Silva ve Arda Güler kulübede. Mbappe güzel müdahale. Şimdi Bellingham açtı önünü. Bellingham hala onda.

0: çıkıyor sahneye. Aldı topu solda. Sağa kadar gitti. Herkesi şaşırttı. Ve golü attı Bellingham. İtirazlar var Malagalılardan.
1: Ya bu da Real Madrid'in nasıl bir takım olduğunun çok net kanıtı olan bir gol. Önce Mbappe aldı. Evet. Mbappe 2-3 kişiyi bir hırpaladı orada. O seken top Bellingham'a geldi. Bir turda o gitti. Herkes çalımlayıp golünü attı.
0: İbrahim. İbrahim yerden çok iyi döndü. Mbappe vurdu. Herrero. Seken top Bellingham. Olacak sanki 2026-27 sezonu. İnanılmaz başlıyor. 3 gol, 1 asist oldu bile şimdiden. Camavinga. Camavinga iyi yere. Mbappe Trent'e güzel paslaştı Real Madrid. Trent çevirdi. Mbappe! Harika bir gol. Real Madrid çarkı tıkır tıkır işliyor. Yarım saatte Bernabeu'da çok terlemeden, yoğun bir başlangıçta, yoğun bir fikstürde yarım saatte maçı kapattı Real Madrid. Bellingham, Vinicius, Bellingham, Bellingham, Bellingham direkt! Direkten döndü, soluyla vurdu Bellingham, Camavinga orada şimdi, savunma uzaklaştırdı. Geldi Trent'ten Bellingham, bir dokunuş Mbappe'den kale ağzında. Out mu, corner mi? Mbappe kafasını tutuyor kalenin içinde. Evet, Arda geliyor. Bellingham çıkıyor maçın yıldızı diyebiliriz.

0: şimdi Vinicius. Geçiş şansı Arda. 4'e 3 oluşacak Arda. Bekledi. Kaleye de baktı. Arda verdi pasını. Vinicius çaprazda. Vinicius Arda boş. Arda Güler!
1: 3 dakika yeter ona be.
0: 90+1 Arda atıyor. 87'de girdi. 90+1 Bellingham'da alkışlıyor Arda'yı. 4-0.
1: Yani oyuna girerken muhtemelen hepimiz içinden bir ya Mourinho ya 87 bu adamın gireceği dakika diye düşündük ama o da 3 dakika yeter. Mbappe vermedi, Vini'ye verdi Arda. Ama doğru seçenek, asisti de aldı, golünü de attı.
0: Tam doğru zamanda doğru yere sanki oynadı Arda ve ceza alanına koşuyu yaptı. Tabii çok taze, 87'de girdi Arda ve Vinicius da onu buldu. Arda'nın golü 4 oluyor. Bu sezon ilk golü Arda'nın. Arda çekildi, bıraktı topu ama avantaj. Diomande da verdi pasını. Mbappe, Mbappe ayak içi Herrero. Arda 87'de girdi. 7 dakika, 6 dakikalık güzel bir resital sundu bizlere. Şimdi korner kullanıldı. Arda da top. Arda çekti, çevirmek istedi. Bir korner daha. Out diyor hakem ve maçı da bitiriyor. Real Madrid 4, Malaga 0. Maçın sonucu rahat bir maç Real Madrid için.
2: Umar Sadık da ekrana geldi. İlk düdük çaldı. Mücadele başladı. Keyifli seyirler. Gol bekliyor Deportivo tribünleri. Üçüncü köşe vuruşu geldi. Orta ön tarafa kafa. Gol! Gol! Gol! Gol! Tribünler istedi. Navarro attı. Hidalgo böyle seviniyor. 1-0 önde Deportivo La Coruña. Kaptan sahnede. İçine doğdu adeta tribünlerin. Bütün stat bir anda ayağa kalktı. Evet, onların ana amacı yönetimi protesto etmekti yaşananlardan ötürü. Tam o esnada kullanılan köşe vuruşu, itici güç. Hidalgo'nun gol sevinci. Duran top kullanıldı. Orta geldi ama isabetsiz orta. Top sekti şimdi. Javi Guerra top kaybı. Kontrası başlıyor. Deportivo'nun derinlemesine pas. 2-1. Pierre-Emerick Aubameyang dürttü. Topu çalımladı. Aubameyang! Aubameyang! Aubameyang! İkinci gol geliyor. Farkı artırıyor Deportivo La Coruña. Çıldırdı tribünler. Bu maçı da boş geçmiyor. Pierre-Emerick Aubameyang. Üst üste üçüncü maçı ve üçüncü golü. Soriano araya nefis yuvarladı. Tam pozisyonu yitirir gibi oldu ama altın bir dokunuş. Önüne aldı topu Pierre-Emerick Aubameyang ve sonrasında bir altın dokunuş daha. Ve sonrasında aşina olduğumuz görüntü. Kaleciye pas Leo Roman. Ede büyük hata, gol pozisyonu ve gol. Umar Sadık asisti yapan Ede oldu. Bir ikram. 2-1. Buluyor golü Valencia. Top yüzü görmekte zorlanıyordu Valensiyalı oyuncular. 4-5 dakikadır baskıyı artırdılar ve sonrasında hataya zorladılar. Basit hata Ede'den. Diğer taraftaki arkadaşını düşünüyor ama Umar Sadık önce pas arası ardından gol. Tek dokunuş şimdi kafayla pas Iska Tarrega'dan. Ensongo ceza sahası içinde. Tarrega Ensongo bırakmadı mücadeleyi, yerden ters vuruş gol. 3-1. Ensongo süper efor sarf etti. Yılmıyor, düşmüyor ikili mücadelelerde. Hep ayakta kalıyor ve bu golün mimarı kuşkusuz. Tekrar farkı 2'ye yükseltiyor Deportivo La Coruña. Tüm arkadaşlar ona gitti. Ensongo'yu kutluyorlar. Bir gol daha buluyor mavi beyazlılar. Vázquez. Danjuma sıyrıldı Altimira'dan ama çekme var. Faul. Valencia kart çıktı ve ikinci sarı oldu bu. Kırmızı. Peş peşe iki sarı. Altimira faul yapan isimdi. Sonrasında bir tepkisi oldu hakeme ama tam gelmedi ekrana o. Kartı gördü faul nedeniyle. Ardından tepkisi ve ikinci sarıdan atıldı. 10 kişi Deportivo. Danjuma yaptı ortayı. Sadık ama kalecinin üstüne. Umar Sadık'la gole yaklaştı Valencia. Kaleci Leo Roman gole izin vermedi. İşte Altimira'nın kart gördüğü ve sonrasında ikinci sarıdan atıldığı an ve mücadelede az önceki pozisyonun ardından sona eriyor sevgili izleyenler. Kazanıyor Deportivo evinde. Deportivo La Coruña 3, Valencia 1. Maçın sonucu.
3: La Liga'da Celta Vigo Athletic Bilbao maçıyla karşınızdayız. Yürük geldi. Maç başlıyor. Athletic Bilbao karşılaşmaya başlayan taraf. Yuri Berchiche iyi noktaya. Sunset iyi sırıldı. Oyhan Sunset. Kaleci Radu açıyı daralttı. Yine Sunset'le pozisyona giriyor Athletic Bilbao. O noktadan nefis çıktı Sunset. İzliyoruz. Starfelt'ten de kurtuluyor. Radu açıyı daralttı burada. Döndü geriye. Carreira. Oyun devam ediyor. Alex Berenguer. Berenguer harika gol Berenguer. Nefis bir plase. Athletic Bilbao 1-0 önde. Müthiş bir plaseyle Balaidos'ta takımını öne taşıdı Alex Berenguer. Kazanılan top hızlı geldi Athletic. İki kişi üstünde ama gerçekten çok klas vuruyor ve uzak köşeye yolluyor Berenguer. İyi dönüş Rodriguez. Febas kaptırdı Febas. Iñaki. Iñaki Williams'ın pası çok iyi. Tek top geldi. 2-0. Robert Navarro. Baskıyla kazanılan 2 top ve 2 gol. Athletic Bilbao bir anda 2-0 buldu deplasmanda. Sezona kötü başlamışlardı ama bu maça istedikleri girişi yaptılar. Ve tam aradıkları şekilde orta alanda kazanılan toplar, çabuk ataklar ve goller Athletic Bilbao'da. Ruiz de Galarreta önce topu kazandı, ardından da nefis bir asist yaptı Robert Navarro'ya. Gonzalez ortası, kafa vuruşu direkten dışarıya. Ferran Jugla. Celta Vigo'yu hayata döndürebilirdi bir gol. Direğe takıldı Jugla. Orta geldi. Kafa vuruşu dışarı gidiyor. Yine köşe vuruşundan gole yaklaştı Celta Starfelt. İlk yarıda Jugla'nın direkten dışarı giden bir kafa vuruşu vardı. Kornerden gelen topla burada da Starfelt değerlendirmeli. Ruzeta Niko'ya doğru güzel pas. Niko Williams direkt dibinden dışarı gidiyor. Ve Mateo Busquets maçı bitiriyor. Athletic Bilbao Balaidos'ta 2-0'la kazanan taraf.
4: Maç başlıyor. Keyifli seyirler. Köşe vuruşu kullanıldı. Orta Kavisli. Bodemir yerde. Oyun devam ediyor. İşte pozisyon tekrar görüntüde. Sanırım bir tavsiye gelecek. İzleme tavsiyesi geliyor. Evet, izleme tavsiyesi geliyor. Ve penaltı. Karar penaltı. 45. dakikada penaltı kararı geldi. Bir de kart çıkacak sanıyorum. Evet, sarı kart Cene'ye. Bodemir geliyor. Bodemir ve gol. Köşeye bıraktı topu. Ante Bodemir. Osasuna 1, Etafe 0. Ante Bodemir çok soğukkanlı kullandı penaltıyı. Osasuna tribünleri ayakta. Bodemir. Şimdi pasını verdi. Terat. Arapas güzel ceza alanı içi. Şut ve arka direkt gol. Gol. Enes Ünal. Son dokunan Enes Ünal. Hetafe beraberliği yakalıyor. 1-1. Enes Ünal. Son dokunuş yine attı. Ve ama offside kararı geldi. Offside yok dedim ama offside kararı geldi. Kontrol sonrası. Gerçekten santimliymiş. Şimdi Osasuna atan kaleci. Tekrarı izlerken bir anda görüntüye Osasuna hata geldi ve kaleci Soria başarılı. Mangala. Satriano sağ kanat. Kikof Emenia ceza alanı kalabalık. Orta sekti. Vuruş kaleci. İkinci pozisyon Satriano. Dışarıya gitti top ama Herrera'nın hırsı işte ekranlarımızda. Taraftarlar aynı hırsta değil ama. Gudel ceza alanı gönderdi. Enes orada kafa vuruşu dışarıya gitti. Enes Ünal. Bitiyor. Osasuna kazanıyor.

0: Garcia çevirdi içeri, şut, gol! 12. dakika, cameo! Spotify Camp Nou'da Barcelona sezonun ilk golünü görüyor kalesinde. Tek hakkı vardı, o hakkı çok iyi değerlendiriyor Rayo Vallecano.
1: Tabii Barcelona'da temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden biri olduğunu hatırlatalım. Rafinha, Rafinha attı çalımı, Rafinha!
0: Tüm maçlarda onun adı ilk kez duyuluyor. Her maç gol attı, her maç perdeyi açtı. Skora dengeyi getiren yine Rafinha oluyor. 1-1.
2: İki arıyor Barcelona çabucak. Rafinha yine. Rafinha bir el oynama itirazı var. Gözler hakemde. Top ayaktan sekti diyor. Karşılaşma hakemi Maeso. Yamal. Lamine Yamal.
0: Lamine Yamal. İlk golü bekledi. Beklediğine değiyor. 20 dakika geride kalırken çok kısa sürede unutulmaz bir geri dönüş imza atıyor Barcelona. Lamine Yamal. İlk gol.
3: Karşınıza Barcelona tarihinin 50 gole ulaşan en genç oyuncusu. Messi'nin rekorunu geçiyor. 2 yılla geliştiriyor. Ve takımını öne geçiriyor.
2: Barcelona taraftarı mutlu. Pedri. Şimdi Rafinha dışarıda buluşu topla. Rafinha tek top istiyor, aldı. Sola bıraktı Gordon. Anthony Gordon girdi içeriye. Anthony Gordon, Anthony Gordon, Cárdenas, Koundé. Barcelona'nın golü geri geliyor. Bernal, Espart. Bernal, Olmo, aradan Anthony Gordon. Gordon verdi pasını, ters vuruş, gol! Barcelona 3. golü bir ikramla buluyor Florian Lejeune. Verdi röportajın ardından kendi ağlarına, topu yuvarladı ama bu ortaya ne yapabilir bir savunmacı? Nasıl durduracaksın ki? İçerisi kalabalık. İkinci korneri bu. Yalnızca Rayo'nun. Geldi orta içeriye. Kafa, gol! Gol, gol, gol! Cameo! Sahanın yıldızı Spotify Camp Nou'da. Jules Koundé bu kez uzun topta çıkıyor Barcelona. Nefis bir pas Koundé'den Anthony Gordon'a. Gordon, Anthony Gordon, topu pası Rafinha! Performans, ikilinin uyumu, inanılmaz bir boyut katıyor Spotify Camp Nou'ya. Kendisinin ikinci, takımının 4. golü. Gordon da skor katkısı vermeyi başarıyor yine. Yamal, Lamine Yamal, Chavez Part, aradan oynadı şimdi Karim Adeyemi çıkarttı, şut geldi Lamine Yamal, duble. Tam o sahada 5. golünü atıyor Barcelona'nın. Kendisinin 2. golü Lamine Yamal. Ve Barcelona Rayo Vallecano karşısında 5 golle kazanıyor.

0: sonrasında Gonçalo Ramos aşamadı kaleciyi. Öne çıktı Pavlović ama hata yaptı. Şimdi geliyor Venezia. Gol pozisyonu ceza sahası içi. Adams ama kaleci Menyan. Baskı altında Sisse. İyi sakladı ama çıkardı topu Martesagi'ye. Katıldı hücuma Pavlović. Onun önüne doğru Pavlović gole gidiyor. Pavlović ama ayaklarını yerden kesti kaleci Stanković. Büyük boşluk solda. Yine geliyor Venezia. Geldi orta içeri. Adam dokunamadı. Top boşta. Şut ama bu top dışarı çıktı. Çok enteresan pozisyon. Chukwueze kat etti topla. Chukwueze ortası. Haps'tan sekti. Tekrar Chukwueze indirdi. Bir kez daha Haps karşısında. Yine birebir. Ceza sahası. İyi pas. Loftus-Cheek. Ramos ama kaleci Stanković. Bir kez daha Ramos. Chukwueze bir şans daha. Geldi yine orta Ramos. Ama dışarı. Harcamaya devam ediyor Gonçalo Ramos. Çizgiye doğru. Akor Adams'dan pas. Oyunda tuttu topu Yeboah. Yeboah çekti şimdi soluna. Aldı yine. Bir sağ bir sola. Yeboah vuruyor ama. Out. Yeboah en sol oynadı. Haps içeride Akor Adams. Geldi orta Adams vuramadı. Uzak taraf kontrol. Şimdi vuruş ama yandan dışarı. Yaklaştı gole Venezia. İyi bir fırsattı. Luka Modric. Modric'ten orta içeri ters bir dokunuş. Top boşta direkt üstüne çarptı. Top oyun alanına geri döndü. Şans Venezia'nın yanında. İlk önce birbirine girdi orada. Sonrasında uzaklaştırılıyor top. Ramos, Salamakers, Ramos dürtemedi topu. Yükseklik kazandı ama o top bir şekilde geldi Salamakers'in önüne. Yükleniyor Milan şimdi 3 oyuncuyla. Salamakers sağını aldı. Araya yuvarladı Ramos! Gol geliyor 1-0 önde Milan. Gonçalo Ramos. Oyun hızlandı. Topu bir o kalede bir diğerinde gördük ama finalde yüzü gülen, gol sevinci yaşayan Milan oluyor. Ev sahibi öne geçiyor San Siro'da. Gonçalo Ramos merhaba diyor seyirciye. Şimdi geliyor Milan. İyi şans, birebir pozisyon. Yaşari top sekti ters vuruş. Ağlara gitti Milan 2'yi buldu. Yaşari. Milan 2 Venezia 0. 3 puan bizim diyor Yaşari. Şanssız bir an. Venezia defansı adına bir anda birebir kaldı. Rakibi peşindeydi. İyi bir vuruş yapamadı Yaşari. Kaleciden döndü. Ardından savunmaya çarpıp ağlara gitti. Ve son düdük geliyor karşılaşmanın hakeminden. 3 puan Milan'ın.
1: Son kontroller yapılıyor. Artemio Franchi de ilk düdük geldi. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Fiorentina Frosinone mücadelesi başlıyor. Alex Jimenez sürdü topu. Alex Jimenez. Jimenez pasını verdi Pellegrino. İyi bir pas oldu Pellegrino. Boşluğu da gördü şimdi. Pasını verdi. Gol şansı. Şut kaleci. İki hamlede Palmizani. Gudmundsson'a gol izni yok. Albert Gudmundsson. Şimdi Kalo verdi pası. Fiorentina geliyor yine Gudmundsson'la. Gudmundsson verdi pası içeriye Mastantuono dışarıya. Franco Mastantuono. Endur. Mastantuono, Pellegrino. Pellegrino'nun pası Mastantuono aradan bıraktı. Harika pas. Şimdi şut şansı Gudmundsson gol. Albert Gudmundsson. Ama bayrak havada sanıyorum. Mastantuono'nun pasında topu alarla buluşturdu. Evet. Offside kararı. Şimdi Mazzini pası verdi Brakalia. Kvernadze Endur karşısında. Kvernadze çizgiye indi. Sürdü topu. Kvernadze çevirdi de topağalarda. Topağalarda gol. Raimondo Frosinone golü buluyor. 26. dakika. Kvernadze harika sürdü topu. Çevirdi ve Raimondo dokundu. De Gea çıkaramıyor. Jimenez. Atta. Artur Atta çekti. Atta kaleye baktı. Atta. Kaleci Palmizani. Korner. Endur. Sağ kanada Mastantuono. Mastantuono kötü kontrol ama sıyrıldı. Mastantuono yerde. Mastantuono kalktı. Mastantuono direkt. Mastantuono. Şimdi atak sürdü. Pellegrino Palmizani. Mastantuono. Valdepeñas. Valdepeñas harika paslaşma. Valdepeñas direkt Palmizani. Neler oldu neler. 2 dakikada 2 kez direğe takılıyor Fiorentina. Valdepeñas. Önce direk ardından Palmizani. Kalo. Kalo yaptı ortasını. Kalo bir kafa gol. 2-0. 2-0 Brakalia. Fark 2'ye çıkıyor. Fiorentina şokta. Her şey Frosinone'nin istediği gibi. Romano Schmidt çok iyi kurtardı topu. Şimdi ceza sahasına. Raimondo! Harika gol! Raimondo! Kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. Fiorentina'nın kabusunu büyütüyor. Raimondo süper gol! Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Fiorentina 0, Frosinone 3. Büyük bir şok yaşıyor Fiorentina evinde, Artemio Franchi'de.
2: Allegri tekli düdüğünü çaldı. Brianteo'da Monza Udinese maçı başladı. Not burada hata geldi Piotrowski'den. Davis'e şimdi. Kenan Davis'i noktaya. Ceza sahasında Ekelen Kap açıyı buldu. Ekelen Kap sekti. Kalede döndü kaleci Piotrowski. Demba Tiam döndü ama gol Piotrowski. Udinese deplasmanda öne geçiyor Monza karşısında. Çıkarken yapılan hata. Matis Mott genç bir isim. Maç başından bu yana çıkarken biraz dikkatsiz gözüküyordu. Biraz panik de gözüküyordu Mott. Bu kez pahalıya mal oluyor. Keenan Davis alanları bulduğu anda hep çok etkili. Keenan Davis çeviriyor. Sekten top dışarıya gidiyor. İkinci gol şansı. Ekelen Kamp. Uzun bir top. Hareketli Cutrone. Cutrone kurtarıyor ilk anda. Cutrone döndü geriye. Mangas ters kanatta boşluk var. Oraya doğru çok iyi pas. Düzeltti. Kolpani! Kolpani! Golle dönüyor Serie A'ya. Kolpani. Yalnız Mangas harika bir asist yapıyor. Ters kanadı. Kaldırdı kafayı. Bomboş belki ama o kadar iyi yere düşürdü ki topu. Golü atıyor Kolpani. Kalabalık geldiler. Ekelenkamp. Orta şansı. Orta yakın direkte Cutrone. Hasan Kamara vuracak. Kamara topu alana gidiyor. Hasan Kamara. Kaleci Tiam dokundu ama alana gidiyor top. Hasan Kamara gollere devam ediyor. Önce Como, şimdi Monza. Sol ve Kamara. 2 maç 2 gol. Korner kullanıldı yine ceza sahasında. Piotrowski. Top açıldı. Şut gol! Ekelen Kamp! Müthiş vurdu Ekelen Kamp!

düdük geliyor. Manganiello'dan Milan-Venezia maçı başlıyor. Habs'tan top kaybı. Çukwueze hemen araya yuvarladı. Ramos'a gole gidiyor Milan. Ramos ama geçemedi kaleciyi. Stankovic. Çukwueze kazandı. Araya yuvarladı.

0: İki süper gol. Önce Kamara, sonra Çelenkamp. Demba Tiam az önceki çıkabilirdi ama burada ona da söyleyecek hiçbir şey yok. Okoye.
1: Delicari vurdu
0: kafayı. O da Lucchesi'nin az evvel oyundaydı. Mangas bırakıyor. Akin Samiro, Akin Samiro yaptı ortasını, bir kafa Varela. Varela, Varela 3-2. Varela Akin Samiro'dan adrese teslim orta. Gol Varela'dan geliyor. Monza farkı biri indiriyor. Varela. Boşluk arıyorlar. Cutrone sağ kanattaydı. Bu kez dönüyor Folorunşo'ya. Folorunşo. Forsen gösterdi kendisini, ona pas. Forsen. Forsen sert ortası. Ceza sahasında Mota. Mota çevirdi Okoye. Okoye'nin müdahalesi var. Udinese kalesinde tehlike. Okoye gole izin vermedi. Bir dördüncü gol şansı olabilir Udinese için ama Kamara elbette pek niyeti yok. Maç bitiyor. Monza 2, Udinese 3. Konuk ekip puanını 4'e çıkartıyor. Monza 2 hafta sonunda puansız kalıyor.
2: İlk düdük geldi, mücadele başladı. Volpato. Volpato oyunun yönünü güzel değiştirdi. Loriente şimdi topla buluştu. Loriente'den topuk pası sol kanattan geliyordu. O ilk yaptı ortayı. Arkada destekli Cinquegrano. Direkten döndü Cinquegrano. Hafiften itirazlar da var. Cinquegrano gol de bekliyor ama zannediyorum içeri düşmedi o top. Müthiş vurdu Cinquegrano. Şimdi Loriente. Eksik adamla yakalandı. Torino savunması. Loriente'nin pası. Topuk pası geldi Hacic'ten. Volpato! Volpato! Harika bir gol. Cristian Volpato'dan. Gerçekten müthiş vurdu. Adeta zımbaladı topu. Cristian Volpato. Sassuolo 1-0 öne geçiriyor. Fitzcim. Fitzcim iyi sıyrıldı. Fitzcim şut açısı arıyor. Çok güzel pas attı. Kafa vuruşu. Kaleci Muriç. Arjanet Muriç. İyi bir ilk yarı çıkarıyor şu ana kadar. Kaçemani birebir oynamaya çalışacak. Çizgiye inmek istiyor. Yaptı ortayı. Kafa ve gol. Kaçemani'den müthiş bir orta gerçekten. Topa koordinat yazdı, ortaladı Kaçemani. Komut atıyor. Skor 1-1. Bowie sol kanada gönderdi. Arman Loriente sevdiği pozisyonlar. Loriente birebir oynayacak Komutso'yla. Loriente çekti, vurdu, Loriente dışarı gönderdi. Şimdi Volpato ile kontratağa çıkıyor Sassuolo. Cristian Volpato sağ kanattan bindirme var. Cinquegrano'ya gönderdi. Cinquegrano, kaleci Mascardi. Loriente yaptı ortayı. Kafayla indirilen top. Şut! Ve gol! Ve gol, ve gol, ve gol. Kaptan girdi attı Domenico Berardi. Domenico Berardi. Topu göremedi bile. Kaleci Mascardi inanılmaz sert vurdu. Domenico Berardi Sassuolo'yu 2-1 öne geçiriyor. Tercih edilmedi. Sonradan girdi, etkisini gösterdi. Sassuolo efsanesi Berardi atmaya devam ediyor. Kendini yaşlı hissedenlere mutlu bir haber. Serie A'da Domenico Berardi hala gol atıyor. Bazı şeyler

0: değişmiyor. Torino'nun son bir şansı olacak mı? Yoksa artı 5'te hakem maçı bitirecek mi? Göreceğiz derken mücadele sona eriyor.
1: Serie A'da ikinci hafta mücadelesi Juventus Allianz Stadyumunda Parma'yı konuk ediyor. Düdük geldi. Juventuslu oyuncuların dokunuşuyla mücadeleye başlıyoruz. Locatelli'den Conceição şimdi. Francisco Conceição kaleyi gördü. Direğe de çarptı top gördüğüm kadarıyla. Dışarıya gidiyor ardından. Francisco Conceição. Maçın başından bu yana en hareketli isim belki de Juventus'ta. Kalulu. Alay Begovic. Kalulu yeniden. Gelişine. Nico Gonzalez kaleyi düşünüyor. Eduardo Corbi kornere çeldi. Elbette Parma'da tarihte bir Arjantin'i 9 geleneği var bu arada. Nico Gonzalez yine uzaktan direğe takıldı, sonrasında gol. Nico Gonzalez oyuna girdiğinden beri kaleyi yokluyor. Nico Gonzalez en sonunda savunmanın da temasıyla gol atıyor. Dakika 63, Juventus aradığı golü Nico Gonzalez de buldu. Atletico Madrid'den geri döndü. Golle dönüyor Juventus'a Nico Gonzalez. Sonunda bu sezonki ilk maçı, ilk hafta oynamamıştı. David Romero. Romero! Kaleci Vicario dönen topta El Bilal Toure istediği vuruşu yapamadı. Tempo kazandı maç Juventus'un golü sonrasında. Alay Begovic yerde, oyun sürecek. Orta Del Prato'dan kafa vuruşu Vicario. Müthiş uzandı Vicario. Locatelli. Kolo Muani. Nico Gonzalez yeniden Kolo Muani'yi düşündü. Harika pas Kolo Muani, kaleci Corbi. Kapattı açıyı. Çeldi kornere yine Eduardo Corbi. Kolo Muani'nin kafa vuruşu da üst dağlarda kalıyor. Nico Gonzalez doğrudan kaleye. Çerçeveyi tutmadı bu kez şutu. Kelly. Romero mücadeleyi bırakmadı, topu kazandı. David Romero'dan Anquist'e doğru bir pas. Pontus Anquist ceza sahası içinde. Anquist'in pası, Romero'nun şutu Vicario. Eduardo Corbi. Konate çok bekledi orada. Nico Gonzalez geldi. Locatelli'den Kopmeiners'e. Theun Kopmeiners kendisi vurdu. Theun Kopmeiners. Maça noktayı Kopmeiners koyuyor. Yeni sezona o da golle merhaba diyor. Az önce, 2 dakika önce Cambiaso'nun sakatlığı sonrasında oyuna dahil olmuştu Theun Kopmeiners. Gol atıyor. Juventus skoru 2-0'a getiriyor. Parma'nın umutlarını yıkan gol Theun Kopmeiners'ten. Şu maç özelinde Gonzalez vurabilir. Atladı Douglas Luiz, kaleci Corbi. Bremer bıraktı. Drobnić yakın. Son düdük geliyor. Juventus 2, Parma 0.
2: Di Lorenzo,

0: It's a Duvikas!
1: İtalya Serie A'da ikinci haftanın önemli maçlarından biri Napoli Como'yu ağırlıyor. Pairetto'nun ilk düdüğü Napoli Como mücadelesi başlıyor. Yao'nun üzerine gidiyor. Kuto da arkasında. Noah Lang yerden bıraktı şimdi. Oliveira çevirdi, önünde kaldı. Oliveira ortaya, Höylün sekti. Anguissa vuramadı. Gole çok yaklaşıyor Napoli ama Anguissa vuramadı. Politano yine geliyor Napoli'ye, orta ceza alanına doğru. Kafalardan sekti. Şut, Oliveira top dışarıda. Diao aldı önüne, ceza alanına girdi. Diao yerden çevirdi. Baturina gol! Baturina ile öne geçiyor Como. Bir anda ceza alanına daldı Diao. Çok da iyi noktaya çıkardı bu kez. 2-3 tane denedi, onlarda isabet bulamadı ama bu kez doğru adamı buldu. Baturina da hiç de kolay olmayan bir pozisyonda dönüp golü attı. Politano hareketlendi. Politano yaptı ortayı. Kafa vuruşu, Noah Lang atamıyor. Yakın mesafeden atamadı Noah Lang. Şimdi derin bir top. Höylund döndü. Höylund solunu aldı. Höylund gol! Bir anda döndü. Onun için çok fazla topla temasa gerek yok. Solunu alıp gerçekten ip gibi vurdu. Bir birlik beraberlik. Napoli 1, Como 1.
2: Tam bir 9 numara golü. Tam bir bireysel yetenek golü gerçekten.
1: Marin. Anguissa baskı altında. Bu baskı sonuç verdi. Duvikas düzeltti, gol! Büyük hata savunmada, Duvikas affetmiyor. Como 2-1 önde. Ön alanda yaptığı baskı. Como takımının, Duvikas topu önünde buldu. Düzeltti, yerden mağlup etti Meret'i. Dacunha gitti, kaleye baktı, vurdu. Savunmadan dönüyor top. Atak sürecek. Vaye'den orta. Baturina son anda dokundu. Kaleci Meret.
2: Ve ona rağmen, yani son 25 metreye çekilmenize rağmen tam takımla pozisyon veriyorsunuz.
1: Burada Baturina iyi vurdu. Son anda tokatlıyor Meret. Savunmaya yardıma geldi. Diao dokundu topa. Şimdi Noah Lang sekti top. Oliveira top dışarıda. İyi bir fırsat. Napoli adına Oliveira korner bekliyor. Politano yaptı ortayı. Smolcic, dönen top De Bruyne. De Bruyne vurdu top dışarıda. De Bruyne. Şimdi Spinazzola iki oyuncu arasında. Yerden Luka, o bıraktı. Alisson top dışarıda. De Bruyne yaptı ortasını. Ters vuruş, kaleci Büte. Ramon da sekti yanlış görmediysem. Marin de oradaydı. Bir orta şansı daha De Bruyne. Yerden Luka'ya. Luka Şalobah'la mücadelesi. Luka yerde. Lobotka gol. Ama yardımcı hakemin bayrağı havada. Offside kararı var.
2: Nitekim öyle ya da böyle o golde geldi. O kadar davet, o kadar davet.
1: Napoli kendi evinde Como'ya 2-1 kaybediyor.
0: Pagliari with a save and it nodded in by Mina.
3: Cagliari hem kupada hem ligde kazandı. Inter de aynı şekilde ligde galibiyetle yeni sezona merhaba dedi. Inter'li oyuncuların dokunuşuyla maça başlıyoruz. Christian Kivu ekranda. Barella yapmadı ortayı. Barella'dan Hakan'a, Hakan bekletmeden şut.

0: deplasmanında. Yerden yavaş yavaş gitti, topu ağlarla buluşuyor. Hakan Çalhanoğlu yeni sezonda 2 maç 2 gol oluyor. Federico Di Marco ortayı yaptı. Kapa vuruşu Aspark'a dışarıya. Kanji. Yükseltti Pavar. Lautaro Martinez. Barella aldı önüne. Esposito pas bekliyor. Barella kendisi vurdu kapı ile. Beş dakikanın maçın başındaki en iyilerinden Nicolò Barella. Hakan. Tek dokunuş Barella'dan. Pio Esposito yeniden Barella'yı gördü. Nicolò Barella ortası. Di Marco! Kafe ile kurtarıyor yine. Çok etkili geldi Inter. Çok akıcı geldi yine. Di Marco'nun vuruşunda kafe ile kornere çeliyor. Di Marco'nun pası Esposito'ya. Ondan Lautaro. Lautaro'nun pası geçmedi. Esposito kaleci Capri ile. Duraklama anlarında ilk yarının yine yaklaşıyor gole Inter. Lautaro Martinez. Bastoni. Yeniden Di Marco. İçeride Hakan dokundu Lautaro'ya. Lautaro Martinez. Aspark'la dışarıya bir temas olduğu yönünde itirazı var Lautaro'nun. Maldini. Maldini açtı ayağından yatarak müdahale Pavar. Hakan'dan Barella. Barella kurtardı topu yeniden Hakan'a. İki oyuncu Hakan ve Barella müthiş çıkıyorlar yine. Inter'i bir kez daha atağa taşıyor bu ikili. Esposito kontrol vuruş Capri ile. Kalesinde devleşmeye devam ediyor Elia Capri ile. Capri ile yakın mesafeden böyle kurtarıyor korner. Padera. Padera bakabilir kaleye. Padera'nın plase denemesi. Martinez uzanıyor. Kevin Carlos da dönen top için karıştırmıştı orayı. 4'e 4 pozisyon var. Marcus Thuram gitti topla. Marcus Thuram'dan Di Marco'ya pas. Di Marco içeriye. Lautaro şut. Bu da olmadı. Piotr Zielinski çok güzel gördü Di Marco'yu. Di Marco çevirdi. Bastoni vurdu, olmadı. Arka direkte Luis Enrique de ayak koyamıyor. Inter bir türlü ikinci golü bulamıyor. Harika pas Zielinski'den. Di Marco içeriye. Bastoni vurdu. Luis Enrique için hızlı. Kaleye de gitmiyor top. Ortasını da yapıyor. Arka direkte Padera yükseldi. Ardından Stones vuruyor. Şimdi Adopo. Bisek'ten çok kritik müdahale. Gol atmış gibi seviniyor Jan Bisek. Son anlarda birbiri yakalayabilirdi Cagliari. İşte Michel Adopo. Böyle vurdu. Kaleci Martinez'in o köşeye uzanması güç ama Jan Bisek dur diyor rakibine. Lautaro'ya aradan pas. Lautaro Martinez çaprazdan vuracak Elia Capri ile. Korner kullanacak Inter. De Jong'a çıktıktan sonra kaptanlık pası bandı da Capri ile de kızıyor arkadaşlarına. Adopo. Ciervo. Ricardo Ciervo. Çok fazla arkadaşı vardı pas bekleyen. Adam Obert. Yaptı ortasını. Kafa vuruşu Inter savunmasında Stones'dan, ardından Barella vurmuştu. Fadera'da kaldı. Kaleci Capri ile hala ileride ve son düdük. Maç bitiyor. Cagliari 0, Inter 1. Son şampiyon Inter. Yeni sezona 2'de 2 ile başlıyor.
1: Maça Lazio başlıyor. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Ve Gattuso görüntüde. Şimdi orta geldi ceza alanına. Arka direğe kafa vuruşu, top dışarıda. Danilo Duki. Ve o performans bugün 11'i taşıdı. Frattesi. Tavares yaptı ortasını. Şut ve gol! Frattesi atıyor. 25. dakika. Tam ondan bahsederken Frattesi atıyor golünü ceza alanında. Yine çok net bir bitirici vuruş. Davide Frattesi.

0: Zaccagni. Mattia Zaccagni yerden gönderdi. Belayan. Kratesi yaptı ortasını. Şimdi kafa dışarıya. Nuno Tavares dışarıya. Pas yerden Isaksen. Soluna çekti Isaksen. Kaleyi denedi. Sekti kale ağzında. Aşıkma bir vuruş dışarıya. Şimdi karşı atak şansı cezalını. Şut geldi dışarıya. Dışarıya çıktı top. Kenneth Taylor. Melayan yerden gönderdi. Cezalını şut dışarıya. Pinamonti. Dışarıya gönderdi Pinamonti. Rustigard. Colombo döndü tekrar Mesias. Mesias içeri çevirdi. Kafa vuruşu son anda Mandas. Christos Mandas. 90+4'e girerken gole çok yaklaşıyor. Beraberlik golüne çok yaklaşıyor Genoa. İşte Frendrup ve Mandas. Ve son düdük geliyor. Hakem mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan Lazio oluyor. 3 puanı. Tek golle alıyor Lazio.
1: Gallo. And unbelievably Lecce lead.
2: First time ball for Madden.
1: Keyifli son kontrolleri yaptı. Saatini kontrol etti ve ilk düdüğü çaldı. Keyifli seyirler diliyoruz. Lecce Roma mücadelesi başlıyor. Zibert gönderdi, karşıladı savunma Hermoso. İyi pas oldu Dybala. Dybala kontrol altına alamadı. Malen! Donyal Malen! Durdurulamıyor. Dördüncü dakika. Donyal Malen yine atıyor. Dördüncü dakikada sezonun ikinci maçında dördüncü golü. Donyal Malen şov devam ediyor. Lecce 0 Roma 1. Maç başlar başlamaz Donyal Malen bir kez daha sahnede. İlk hafta hat-trick yaptı. Bu maça da golle başlıyor Hollandalı Donyal Malen. Gilardi. Paulo Dybala ile oynadı. Lulli. Tek toplar, şık paslar. Manu Kone. Kone harika sıyrıldı. Kone gidiyor, çıkardı şimdi. Sule vurdu Falcone. Atak sürüyor Sule. Sule açarladı Sule. Sule çıkaramadı. Çok tehlikeli geldi Roma yine. Falcone başarılı oluyor. Topu geri kazanıyor hemen Roma. Hermoso'dan iyi pas Sule. Matias Sule bıraktı Wesley'e. Wesley yerden çevirdi. Donyal Malen. Donyal Malen. Donyal Malen. 23. dakika. Roma fark 2'ye çıkarıyor. Donyal Malen kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 2 haftada 5 gol Donyal Malen. Lecce'de durduramıyor onu. Donyal Malen. İkinci golü 52'de atmıştı Malen. Bugün iki gole henüz 23. dakikada ulaştı ve buluştu yine topla. Donyal Malen, Donyal Malen, Donyal Malen çıkardı. Şut geldi Falcone. Bir vuruş daha ve gol! Sule! Neler oluyor neler? Roma şov yapıyor. Dakika 25. Roma farkı 3'e çıkardı. Matias Sule. Malen 23'te 2-0 yapmıştı skoru. 25. dakikada Matias Sule. Roma 3-0'ı buluyor. Sule. Sule, Donyal Malen şimdi. Donyal Malen döndü. Verdi pası Dybala. Dybala sağ tarafa Lulli çevirdi Malen. Falcone. Vladimiro Falcone. Hat-trick yapmaya çok yaklaştı Malen ama... Lecce kaptanı başarılı. Çok rahat geliyor.

0: Lecce Kalesi'nin önüne Romalılar. Sule Malın'ı gördü. Donyıl Malın dışarıya. Offside bayrağı da kalktı. Engom. Şimdi aradan Dybala, harika pas. Malın. Donyıl Malın dışarıya. Donyıl Malın. Malek yaptı ortayı. Kafa vuruşu. Direkten döndü. Orada bir karambol savunmada müdahale Hermoso. Hermoso çıkardı çizgiden. Lecce gole çok yaklaşıyor ama önce direk, ardından Hermoso. Danilo Veiga, baskı var. Danilo Veiga topu kaybetti. Molina dokundu. Şimdi Malın. Donyıl Malın pası verdi Mora. Mora, onun pası Dybala dışarıya. Paulo Dybala. Molina baktı içeriye. El oynama itirazları vardı. Oyun sürdü. Malın sıyrılamadı. Mancini verdi pası Mora. Rodrigo Mora. Roma formasıyla ilk golünü Lecce'ye atıyor Rodrigo Mora. 65. dakika. Roma farkı 4'e çıkarıyor. 60'ta oyuna girdi. 65'te Roma kariyerinin ilk golünü atıyor genç oyuncu Rodrigo Mora. 4-0 oldu. Fatah sıyrıldı. Fatah, kaleci Svilar çıktı, aldı topu. Ve karşılaşmanın son düdüğü geliyor. Mücadelenin sonucu Lecce 0, Roma 4.
1: Serie A'da ikinci haftanın kapanış maçı Bergamo'da başlıyor. Atalanta Bologna mücadelesi başlıyor. Bernardo eski orta, iyi de orta arka tarafa şut, kaleci Karnesecchi yakın mesafeden çıkartıyor. Lewis Ferguson arka direkteydi. Bu arada zannediyorum bayrak havada. Omega. Al-Hassan. Kambiagi vuracak. Şut! Kambiagi direkten döndü. Direkten taça doğru açılıyor hatta top. O kadar sert vurdu ki. İşte Kambiagi. Son bir şans Atalanta için derken Kambiagi, Zalewski oyun sürüyor. Friki istiyor Atalanta. Aldı Samardžić! Santrası bile olmayacak. Friki isterken golü buldu Atalanta. Golü Samardžić. Uzatmanın da uzatması. Samardžić. Yıktı Bergamo'yu resmen. Samardžić uzanıyor Skorupski ama. Süper bir gol. Bunun için girdi. Şapkadan tavşanı yine çıkartıyor Samardžić. Santre yaptırıyor Doveri ama maç başladan bitecek gibi. Doveri saatine baktı. Oynatıyor, uzun bir top gönderme şansı derken maç bitti. Samardžić noktayı koydu. Atalanta Bologna'yı deviriyor.

Bundesliga'da 2026-27 sezonunun açılış maçındayız. İlk düdük maça Bayern başlıyor. Şimdi orta arkaya doğru bir kafa, top boştu, Thiago Thomas direğe de çarptı, çıktı dışarıya. Gole çok yaklaştı Stuttgart.

0: Burada şanslı Bayern.
1: İşaret geldi. Olise geliyor. Michael Olise dışarıya. Girdi gibi gördüm bir an. Bakalım yakın mı? Yakın. Hatta direğe çarpmış. Tekrarı tribünler de izledi. Bir ah sesi yükseldi.
0: Kimmich. Ön direğe doğru kesti. Vuruş gol. Upamecano. Kimmich'in asisti. Upamecano'nun golü. Tabii ki Bayern golüyle açılıyor sezon. Kimmich çok iyi kesti. Upamecano dokundu. Ve Bayern önde.
1: Kimmich. Kane.
0: Kane harika bir pas. Luis Diaz sarktı, arkaya bayrak kalkmadı. Luis Diaz vurdu, kaleci Bradlow. Offside da yok. Kane inanılmaz bir pas attı Luis Diaz'a.
1: İşte Diaz karşı karşıya da böyle kaçırdı Harry Kane'in mükemmel pasında.
0: Alfonso Davies. Davies yerden çevirdi. Olise topukla. Güzel bir vuruş ama Bradlow.
1: Mittelstedt.
0: Bir orta daha. İyi yere. Kafa vuruşunu o yerden zekti. Thiago Thomas çevirdi, olmadı. Vuruş. Gol. Gol geliyor. Wagnoman. 1-1. Stuttgart hak etmişti bu golü. Yeniden başlıyor maç. Neuer yine bir Neuer kurtarışı yaptı öncesinde ama yetmedi. Seken topu Wagnoman ağlara yolluyor. Yani bir tek Neuer'in yapabileceği kurtarışlardan biri. Ama güme gitti.
1: Kimmich.
0: Kimmich nefis bir top. Offside yok. Olise. Müthiş bir asist. Joshua Kimmich ikinci asisti. Ve geçen sezon Bundesliga'nın oyuncusu seçilen Olise. İşte Bayern deplasmanı böyle bir yer.
1: Kimmich yine iyi bir pas Davis'e. Üçüncü asisti mi? Davis maçı daraldı, çevirdi içeriye, ters vuruş, ayağa kaydı Wagnoman.
0: Kraldı, 5 dakika önce kraldı. Şanssızlık, yağmur var maç başından beri, şu anda da görüyorsunuz. Wagnoman uzaklaştırmak isterken ayağa kaydı ve talihsiz bir an yaşadı. Yine Kimmich yalnız. Topa sondan ikinci dokunan Bayernli yine Kimmich. Asist değil bu tabii, talihsizlik. Harry Kane bir pas Olise'ye, nefis çekti Olise! Dünyanın en iyisi mi tartışılır ama izlemesi en keyiflisi olabilir.
1: Offside olabilir, bakalım. Offside. Offside.
0: Leveling. Şimdi Demirovic. Üstten dışarıya.
1: Luis Diaz. Pavlović vurabilir.
0: Pavlović açık önü. Bradlow çıkarttı. Kapatmadı kimse Pavlović'i. Pavlović. Kimince Luis Diaz. Diaz çok kalabalık orası. Upamecano Saibari. Out.
1: Olise. Çok güzel pas Olise'den Saibari'ye. Saibari gitti. Saibari biraz ağır kaldı.
0: Nefis çekti. Verdi pasını. 4 oldu. Pavlović. Saibari biraz ağır kaldı orada ama aklını kullandı. Bir anda çekti. Rakibi yerde kaldı ve asisti yapıyor Saibari de.
1: Pavlović'in golü. Olise'nin çok güzel pası.
0: Neuer.

0: Şimdi Luis Diaz koştu. Luis Diaz boşa çıktı. Bradlow kale boş. Luis Diaz dibine girdi dışarıya. Ya orada biraz estetik bir gol atmak istedi. Yoksa kale bomboş. Şimdi top kaybı. Saibari. Çok güzel bir pas. Luis Diaz 5 mi? Luis Diaz 5. Harika bir asist Saibari'den. Nefis paslar izledik maç boyunca. 5 oluyor. Saibari'nin olağanüstü asisti. Müthiş bir pas. Ve son düdük. Bayern 5-1 kazanıyor. Yeni sezona da 5 atarak başlıyor Bayern. Yine çok iyiler. Diğer takımlara kolay gelsin. Bundesliga'da Bayern'in duru durağı yok gibi bu sezonda da. Vincent Wagner ve Carles Martinez, iki hoca karşı karşıya. Şimdi sağ kanada pas. Yamerah çevirdi. Baskı var. Oyun sürüyor. Şimdi Petkov vuruşunu yaptı topu alarda. 8. dakika, golle geliyor Bundesliga'ya Elversberg. Lukas Petkov. Bulgar oyuncu savunmadan da seken top. Ağlara gidiyor. Golün santrası yapılıyor. Baskı var Elversberg'den. Top kaybı, savunmada hata geldi. Şimdi vuruş, Campbell 2-0. William Cole Campbell. Carles Martinez sinirli, savunmada büyük bir hata. Bir asiste dönüştü. Tapsoba'dan 2-0 önde Elversberg. Şimdi serbest vuruş Bayer Leverkusen'in. Aleš Garcia direkten döndü ardından dışarıya. Barajdan sekiyor top. Ve üst direk. İkinci yarının başında yine Elversberg hata. Petkov çevirdi. Son dokunuş Mokwa. David Mokwa golünü atıyor 3-0. Petkov bir gol bir asist oldu. Orta geldi içeriye. Şimdi şut şansı, uzaktan bir vuruş. Son dokunuş Patrick Schick. Maza vurmuştu. Schick'in dokunuşu. 3-1. 77. dakika. Geri dönebilecek mi Bayer Leverkusen? Sol kanat, orta geldi içeriye, kafa vuruşu, direkten döndü top ardından Kofane. 3-2, 90+1, 4 dakikası var Bayer Leverkusen'in. Beraberlik arayışı, vuruş, kaleci son anda. Harika bir kurtarış. Christoph'tan. Ve maç bitiyor. Elversberg Bayer Leverkusen'i 3-2 mağlup ediyor.
1: Mutlu günler değerli futbol severler. 2000

0: Bundesliga sezonu başladı. Köln ve Hoffenheim 2026-27 sezonuna başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Milli oyuncumuz Ozan Kabağ'da yürekten başarılar. Dakika 26. Burher yolluyor arka tarafa. Kafa vuruşu Aydari. Sekti top. Şut açısı arıyor Hoffenheim. Abdullahu ceza sahası içi. Lajek, Conte, şut geldi, gol! Adam Tagim ilk maçında atıyor golü. Christian Ilzer'in en çok istediği transferlerden biriydi. Wolfsburg'dan paket halinde iki oyuncu Wimmer ve Tagim buraya katıldı. Bernardo, riskli paslar, Balman, Saydelmala, ikram geldi, Elmala kaleci, sekti top, Ahe indirdi topu, Sufal, neler oldu neler. Mensa, bakalım bu kez o dengeyi değiştirebilecek mi Köln? Saydelmala! Buluyor golü. Namı diğer Selma. Takımın yeni 10 numarası. Takımın yeni maşrosu. Saydelmala. Lukas Podolski'den devraldığı 10 numarayı. İlk maçında golle taçlandırıyor. Tahim. Haydari. Patrick Wimmer takım arkadaşıyla çarptı. Conte yerde, penaltı! Penaltı! Hoffenheim için bir kez daha öne geçme şansı. Sezonun ilk Bundesliga golü için topun arkasında. Max Neustadt vurdu, kaleci Schwebe! Tecrübe gençlik ateşini mağlup ediyor. Büyük bir özgüvenle topun arkasına geçmişti Moştet. Bir kırılma anı daha yaşatıyor. Baştaki bir diğer kaleci Schwebe. Geldi orta içeriye. Kafa vuruşu dışarıya. Asfaltta. Yine olmadı. Orta Sufal'den. Kafa gol! Ozan! 67. dakika, sezonun ilk golü Ozan için. Açtı hesabı, çok erken açtı. Bundesliga'nın en golcü savunmacılarından Ozan Kabak sezona kaldığı yerden başlıyor. Ozan Kabak. Mensa. Yerden geldi orta içeri, şut, gol! Dalinga! Çıktı Dalinga. İlk Bundesliga golü. Dalinga. Hamleler birer birer geliyor takımlardan. Neticeler de aynı şekilde. Lintonmayla Dalinga işbirliği. Köln'ü tekrardan maçta tutuyor. Korner kullanılıyor son 10 dakika. Baumann tek yumruk çekti Mensah'ın önünde. Mensah gelişi güzel orta içeriye. Sekti top devamında Hranat. Dahim. Ozan. Sekti top, şut, gol! Dalinga Show! Dalinga! Ne maç ama! Köln maçta ilk kez öne geçiyor. İki kez öne geçmesine rağmen Hoffenheim'ı kovalamayı bırakmadılar. Bu kez öndeler. Son düdük geliyor. 5 gollü maçta, 4-4'lük bir maçta Köln Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ediyor.
1: Mainz kendi evinde Bundesliga'nın yeni ekibi Paderborn'la karşı karşıya. Urs Fischer ve Ralf Kettermann, iki teknik direktör bir aradaydı.

Orta geldi. Ayak içi. Az farkla dışarıya. Sol kanattan korneri kullanıyor Mainz. Öndireye doğru kafa direkten dönüyor. Tips. Direğe takıldı ve ilk yarıda gol yok. İkinci yarıda yine Mainz baskısı var. Bu vuruşta savunma dikkatli. Tietz verdi pasını. İçeriye doğru gelen top. Penaltı itirazları var. Oyun sürdü. Bu vuruşta kaleci başarılı. Nol. Güzel bir kurtarış yaptı. Burada Amiri yerdeydi. Ardından Vene. Kaleciyi geçemiyor. Uzun bir taç içeriye. Kafa vuruşu savunmadan. Uzaktan Kor denedi. Nol çıkardı. Dominik Kor. Bir kez daha Mainz hata. Sağ kanat. İçeriye doğru gelen top. Tietz. İyi bir kafa vuruşu yapamadı. Ve golsüz bitiyor Mainz Paderborn maçı. Leipzig Borussia Mönchengladbach'la karşı karşıya. Orta geldi. Savunma vurdu kafayı. Şimdi yine sağ kanat. Stöger döndü ortaya doğru. Bir vuruş Bolin'den, top çizgide kaldı. Van de Voort. Harika bir kurtarış. Gole izin vermiyor Van de Voort. Çok güzel paslaşmalar. Baku karşı karşıya, Baku attı. Ridle Baku. Çok güzel bir gol. Ve Baku'nun golü. Leipzig öne geçiyor. Raum kullanacak korneri sağ kanattan. Orta geldi içeriye. Kafa direkten döndü. Orban. İkinci yarıdayız. Zuzi. Gomis'den tek top Nusa. Nusa harika vurdu. Antonio Nusa. Dünya Kupası'nda attığına benzer bir gol. Sıfır. 2-0. İkinci yarıda Leipzig daha etkili, daha çok alan buluyorlar. Şimdi Nusa. Nusa yine denedi. Bu kez kaleci Moritz Nikolas başarılı. Kaptırılan top. Wright'ın müdahalesi. Nkunku. Wright hareketlendi. Nkunku ona bıraktı. Rocco Wright. Bu yaz Borussia Mönchengladbach'tan Leipzig'e transfer olmuştu. Eski takımını atıyor Wright. Üç oluyor. Leipzig 3, Borussia Mönchengladbach 0. 90 dakikanın sonucu. Sağ kanattan kullanıldı köşe vuruşu. Bir

kafa topu alardı. Latelat. Atlanta United'dan geldi. Fil dişili golcü. Burada kafayı vurdu, attı golü. Bu kez Frankfurt korneri kullanıyor. Ceza alanında tehlike topu alarda. Ebnu Talip. O da Ocak ayında Elversberg'den kadroya katılmıştı. Sonrasında bir sakatlık yaşadı Ebnu Talip. Yeni sezona golle başlıyor. Santra'yı yapıyor Union Berlin. Baskı var, Ebnu Talip kazandı, büyük hata. Ebnu Talip karşı karşıya, kaleciden sekti. Top çizgiyi geçiyor, 2-1. Ebnu Talip attığı golün santrasında yine gol attı. Sol kanat. Orta geldi içeriye. Baum. Top uzaklaşmadı. Şimdi Ebnu Talip'te kaldı. Vuruş ve topu alardı hat-trick. Ebnu Talip hat-trick yapıyor. Savunmada üst üste hatalar. Sekti top. Ebnu Talip çok güzel vuruyor. Korneri kullanıyor Union Berlin. Sağ kanattan orta geldi içeriye. Kafa, Querfeld. 3-2. Umutlanıyor Union Berlin. Dakika 79. Atubolu yeni kalecisi Frankfurt'un. Baskı var. Sol kanat. Şimdi orta içeriye. Kafayla indirilen top. Querfeld dokundu. Bir topuk ve gol. 3-3. Skarke. Bu kez asisti yapıyor. Querfeld. 3-1'den 3-3'e geliyor. Union Berlin. Karke'nin bu dokunuşu, Atubolu çaresiz ve maç sonucu Union Berlin 3, Frankfurt 3.

Ve düdük geldi hakem Felix Zweier'den. Maç başladı Borussia Dortmund karşılaşmaya başlayan taraf. Yine geliyor Borussia Dortmund. Girassi sağına çekti, vurdu, gol! 8 dakika geride kalırken ilk golü buluyor Borussia Dortmund Girassi ile. Serhu Girassi geçen sezon 17 golü vardı ve yeni sezonu da golle başlıyor.

Yine top kaybı Konstantelias. Ceza sahası iyi çevirdi. Şut dışarı gitti. Karetsas. Svensson'dan iyi top. Bayer. Bayer aradan iyi bıraktı o da. Konstantelias. Vuruş. Sekerek top ağlara gidiyor. Konstantelias devre sonunda farkı 2'ye çıkarıyor Borussia Dortmund. Çok iyi vuramadı belki ama o top sekerek yön değiştirdi, ağlara gitti. Biraz da şanslı burada Borussia Dortmund. Ve çok üstün oynadıkları ilk yarının sonunda 2-0'ı buluyorlar. Karetsas şimdi sağına doğru gitti. Karetsas kaleci ikinci pozisyon, top dışarıda. Konstantelias fırsatı değerlendiremiyor. Şimdi Grönbeck. Dört oyuncuyla geldiler. Sol tarafa pas. Lemke. Rierson karşısına verdi pası. Patson Daka dışarıya. İkinci yarıda Hamburg adına bir diğer pozisyon. Sabitzer. Şimdi de o yerde. Girassi. Ignacio kayarak müdahale ederken. Kırmızı kartlık bir hareket yapıyor. Biraz önce oyuna girmişti. 18 yaşındaki Samuele Ignacio. Kırmızı kartla oyun dışına gidiyor. Lokonga. Grönbeck ceza sahası dışından Kobel. Uzandı Kobel.

0: Ceza sahası dışından vurdu, sekti, Kobel aldı. Ve maç bitiyor, son düdük geldi Felix Weyer'den. Bundesliga'ya iyi bir başlangıç yapıyor Borussia Dortmund. 2-0'lık skorla.
1: Bundesliga'da Freiburg Werder Bremen karşısında ilk düdük geldi. Daniel Ziberten mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler. Orta alanda paslaşmalar. Vito Suzuki kendini gösterdi ama Matanovic aktaramadı oraya. Hızlı atak şansı şimdi Werder Bremen için sağ kanatta. Cinma aldı topu. Makengo'dan kurtulmak istiyor Cinma. Yerden pas. Marco Grül rakibini karşısına aldı. Grül ceza sahasında. Marco Grül top dışarıda. Beste Grül karşısında orta geldi içeriye, kafayla karşılıyor. Gelişine bir şut dışarıya. Maximilian Eggestein. Beste yaptı ortayı. Arka direkte kafa ve gol. Yuito Suzuki. Freiburg 1-0 önde Werder Bremen karşısında. Golün adı Suzuki. 29. dakika. Üst üste köşe vuruşları. Bu golün sinyallerini vermeye başlamıştı Freiburg. Arka direkte Suzuki vuruyor kafayı. Top ağlarla buluşuyor. Beste merkeze doğru ilerledi topla birlikte. Jan Niklas Beste kaleye baktı. Beste! Asparta dışarıda. Pas yerden Matanovic aldı önüne. Matanovic! Igor Matanovic! Bu kez kendisi atıyor Matanovic! Nefis bir gol! Ceza sahası dışından. Golün adı Igor Matanovic! Ceza sahasına girdi. İndi çizgiye, yapılan orta. Arka bölüm ve gol. Suzuki bir kez daha sahnede. 48. dakika. Yuito Suzuki. Freiburg şov yapıyor Werder Bremen karşısında. Karl Hein arkadaşlarına kızıyor. Freiburg farkı 3'e çıkartıyor. Yine bir top kaybı. Suzuki. Matanovic sağından attı, solundan geçti. Matanovic bıraktı. Suzuki. Hat-trick. Yuito Suzuki. Freiburg farkı 4'e çıkartıyor. Matanovic golde payı büyük. Sağından attı, solundan geçti. Pasını attı. Suzuki de topu ağlarla buluşturuyor. İlk kez Bundesliga'da hat-trick yaptı. Yerden pas şimdi. Karşı karşıya pozisyon. Kaleciden sekti. Bir dokunuş. Mio Bacaus eski takımına gol izni tanımıyor. Orta geldi içeriye. Kafa vuruşu ve gol. Werder Bremen farkı 3'e indiriyor. Marco Krul'ün ortası. Stalma topu ağlarla buluşturuyor. Piper'i geçen top. Stalma vurdu. Mio Bacaus'un dokunuşu yeterli olmuyor. 4-1. Rice iki oyuncu birden baskı. Höller çaldı topu. Höller önünde kaldı. Baktı kaleye. Höller yerden pas. Eggestein açtı önünü. Eggestein harika kurtarıyor. Karl Hein. Pozisyonu kovalamaya devam ediyor Makengo. Ve Daniel Ziebert karşılaşmanın sona erdiğini tayin eden düdüğünü çalıyor. Europa Park Stadyumu'nda 4 golle 3 puana uzanıyor Freiburg.
0: Sandra'yı Schalke yapıyor. Banks'ten uzun bir top. Gregoriç müthiş gönderdi sağ kanada doğru. KD ceza alanında. KD çevirdi. Golle başlayabilirdi Augsburg. İnanılmaz bir gol kaçtı. İnanılmaz bir gol kaçtı. Ferauer dokunamadı orada. Şimdi Schalke için kontratak şansı. Bir ara pası geldi. Silla topla buluştu. Silla ceza alanında. Silla attı çalımı. Silla vurdu. Çizgiden çıkardı. Matsima çizgiden çıkardı. Harika bir pas. Silla da çok güzel aldı topu önüne. Matsima belki ilk pozisyonda hatalı ama hatasını muhteşem bir şekilde telafi ediyor. Burada topu çizgiden çıkardı. Orta geldi içeri. Savunma karşıladı. El Fauzi dolduruyor. Kafa vuruşu Damın. Bin Damın'dan harika bir kurtarış geliyor. Reader'dan harika bir pas ve gol. Ama Fellauer offside'da. Anton Kade çok hızlı. Anton Kade çevirdi ve gol. Bu sefer gol. Çok benzer bir organizasyonu sağ kanattan yapmışlardı. Anton Kade içeri çevirmişti. Fellauer vuramamıştı. Şimdi Gregoriç vuruyor. Augsburg 1-0 öne geçiyor Schalke karşısında. 18. dakikada. Gregoriç tabi çok daha tecrübeli bir forvet. Çok daha tecrübeli bir santrfor. Şimdi Masengo. Masengo'dan sol kanada. Wolf yaptı ortayı. Kafa vuruşu Karius. Karius'tan harika bir kurtarış. Loris Karius ipten aldı adeta burada Schalke'yi. Şimdi Fabian Rieder. Bunun pası Gregoriç'te, topla buluşamadı Kade. Kade de geçemedi rakibini ama zaten bir düdük var oyunun öncesinde. Kırmızı kart. Kırmızı kart Schalenberg. Schalenberg direkt atılıyor maçtan. 63. dakikada Schalke 10 kişi kaldı. Weber'in pası hatalı. Net bir kontra fırsatı şimdi. Augsburg adına. Şut ve gol. Harika bir gol. Anton Kade. İlk golün asistini yapmıştı. 79'da da Augsburg'u rahatlatan golü atıyor. Şimdi en sağ çok güzel bir pas. İçeri. Şut ve gol. Rodrigo Ribeiro. Ribeiro'dan çok sert bir şut. Güzel de bir gol. Golü buluyor Schalke karşısında Portekizli oyuncu. Ve mücadelenin son düdüğü geliyor. Augsburg Schalke karşısında maçı 3-0 kazanıyor. Gregoriç, Kade ve Ribeiro'nun golleriyle.

0: hafta sonları değerli izleyenler, Sabah Spor'una hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Bugün derbi günü, oldukça yoğun bir gün yaşanacağını söyleyelim. Ama önce bir dün gecenin gündemine bakalım. Futbolda 2026-27 sezonu yaz transfer dönemi dün gece itibarıyla resmen kapandı. Türkiye'de tüm ligleri kapsayan ve 22 Haziran'da başlayan 2026-27 sezonun birinci transfer ve tescil dönemi kapandı. Ara transfer dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat'ta sona erecek. Süper Lig'de 4. hafta heyecanı dün oynanan tek karşılaşmayla başladı. Haftanın programına birlikte bir göz atalım. Dün oynanan mücadelede Galatasaray Başakşehir'i 3-2 ile geçmeyi başardı. Bugün 17'de Erzurumspor Futbol Kulübü Tumosan Konyaspor'u ağırlayacak ve saatler 20'yi gösterdiğinde Fenerbahçe Beşiktaş derbisi oynanacak. Yarın 17'de iki karşılaşma var. Arcaçorum Futbol Kulübü Eyüpspor'u Kasımpaşa Ahmet Sportif faaliyetleri konuk edecek. Saat 20'de de yine iki mücadele oynanacak. Trabzonspor Gençler Birliği ile Kocaelispor'da Samsunspor'la karşılaşacak. Pazartesi saat 20'de ise Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü ve Çaykur Rizespor Korendon Alanyaspor maçlarıyla 4. hafta tamamlanacak. Şimdi düne gidiyoruz değerli izleyenler. 4. haftanın açılış maçında Galatasaray Başakşehir deplasmanında 3-2 kazandı. Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sarı Kırmızılılar 3-2 kazandı. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen 17. dakikada sessizliği bozarak takımını 1-0 öne geçirdi. Nijeryalı golcü mücadelenin 33. dakikasında sakatlanarak yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. Başakşehir 66. dakikada Şomurodov'un penaltı golüyle skoru eşitledi. Sarı Kırmızılılar 71'de Lucas Torreira'nın golüyle bir kez daha skor avantajı yakaladı. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde ev sahibi ekip Davinson'un kendi kalesine attığı golle durumu 2-2'ye getirdi. Başakşehir'de Umut Bozok 79. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü ise 90. dakikada Gabriel Sara frikikten kaydetti. Bu sonuçla birlikte Sarı Kırmızılılar puanını 10 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Başakşehir ise 4 puanda kaldı. Okan Buruk'un öğrencileri ligde 5. haftada Kocaelispor'u ağırlayacak. Başakşehir ise Ahmet Spor deplasmanına gidecek. Şimdi maç sonuna gidelim ve teknik direktörlerin basın toplantısında yaptıkları açıklamaları birlikte izleyelim.
1: Önemli bir galibiyet bizim için. Tabii ki buraya lider olarak geldik. Yine lider olarak yolumuza devam ediyoruz. 3-2'lik bir galibiyet. Maça çok iyi başladığımızı düşünüyorum. Yani ilk yarıyla ikinci yarı arasında tabii ki fark var. Bunu net bir şekilde görmemiz gerekiyor. İkinci yarı verdiğimiz kolay pozisyonlar oldu. Özellikle 60'tan sonra zaman zaman rakibin çok da önde oynadığımız bölümlerde uzun toplarla da girdikleri pozisyonlar oldu. Bazen bireysel hatalar da yaptık. Oyun içerisinde savunma dizilişi anlamında hatalar da yaptık. Ama genel olarak oyun içerisinde hakim olduğumuz, kazanmaya yakın, çok fazla gol pozisyonuna giren, 3 golle de maçı bitiren bir takım olduk. Bu anlamda mutluyuz ama 2 tane bir penaltı. Tabii ki diğeri duran top, yani geçen hafta da 2 tane duran toptan kornerde ve taç atışında yemiştik. Bunlarla ilgili tabii ki çalışacağız ama saha içi dizilişlerimiz de değişti tabii ki. Hem Osimhen hem Lemina'nın çıkması, duran topta rakibin biraz daha bize göre uzun kalması, burada zorlandığımız bir yer oldu.

0: Hakem performansından kimse mutlu değil. Kimse hakemi beğenmedi. Hem Başakşehir hem biz hem Nuri Hoca da bunu hem maçtan sonra da bunu hakeme iletti. O da kırmızı kart gördü. Ben sarı kart gördüm. Yani bu kadar kötü performanslar içerisinde sarı kart, kırmızı kart gören bizler oluruz ama bakalım bu kadar kötü performans veren hakemlerle ilgili Merkez Hakem Kurulu neler yapacak onu da görmemiz gerekiyor. Sakatlıkla ilgili şu anda tabii ki yarın daha net kontrol olur. İki tane oyuncumuzun kasık sakatlığı var. Biraz biliyorsunuz kasık sakatlıkları biraz daha özellikle diğer sakatlıklara göre yani iyileşme süreci daha kısa sakatlıklar oluyor. İnşallah en kısa zamanda döndürürüz. 5 gün sonra Sporting Lisbon maçı var. Bu maça inşallah oyuncularımızı yetiştirebiliriz. Değiller yani tam o şekilde hazır gelmediler. 2 gün önce testlerini de yaptık hatta. Özellikle yani bu tür %100 hazır olmadan oynattığımızda oyuncuların sakatlık riski oluşabilecek durumda. Hem Deniz Gül hem Leao şu anda takımımızın gerisindeler. Onları tabii ki bir an önce takımın seviyesine getirmek gerekiyor. Leao biliyorsunuz bir sakatlıktan çıktı. Bir 10 günlük bir antrenman eksiği vardı zaten. Burada başladı. 2 gün bizde çıktı. O yüzden yani Leao'yu özellikle tabii ki iyi kullanmak gerekiyor, doğru kullanmak gerekiyor, doğru dakikalarını ayarlamamız gerekiyor. Çünkü patlayıcılığı çok yüksek bir oyuncu ve hem birebir oynuyor hem savunma arkası koşularla birlikte yani sakatlık riskini ortadan kaldırmamız gerekiyor. O yüzden bugün oyun içerisinde erken bir şekilde almama nedenim. Özellikle buydu. Kaan'la başlayayım. Kaan'la görüştük, konuştuk. Yani nedenini de ona açıkladım. Tabii ki bir seçim yapmak zorundasınız. Yeni gelen transferler, son gün yapılan transferlerle birlikte bir seçim yapmak zorundaydık. Bu seçimi yaptık. Kaan'a da bunu açtık. Kaan tabii ki bizim için çok önemli, çok değerli. Birincisi çok iyi bir futbolcu, ikincisi çok iyi bir insan ve çok sevdiğimiz bir insan. Takım içerisinde de bu anlamda her zaman bize destek oluyor. Bunu anlattık ama ligde kullanacağımız oyunculardan biri Kaan. Dediğim gibi yabancı kuralının açıklanmasından sonra çok fazla yerimiz yoktu biliyorsunuz. Ya elimizdeki oyuncuları tutacağız ya onları değiştireceğiz ama bu değişimler de kolay olmuyor. O yüzden yani en her istediğiniz oldu mu, en mükemmel oldu mu? Tabii ki olmadı. Yani bu birçok takım için geçerli. Yani şimdi bunu Fenerbahçe açısından da birçok oyuncusunu belki Şampiyonlar Ligi'ne katılma aşamasında en çok kullandığı oyuncusu Talisca'yı göndermek zorunda kaldı. O yüzden yani bu kuralın hep yanlış olduğunu söyledik. Yani bütün Türkiye bu kuralın yanlış olduğunu söyledi. Herkes bundan şikayet etti. Sonuç olarak şöyle bir şey oldu. Yani tabii ki genç oyunculara yatırım önemli ama her genç oyuncuyu buraya getiremiyorsunuz. Özellikle elit genç oyuncuyu buraya getiremiyorsunuz. Onun dışında işte kiralamaya çalışıyorsunuz bu sefer. Yani o kiralama yolu da işte size ne kadar uygun? Yani takıma ne kadar katkısı var? Türk futboluna ne katkısı var? Yani gerçekten bu kuralın neden oluştuğunu, neden olduğunu anlayamıyorum. Keşke biri çıkıp anlatsa yani bu yüzden yaptık yani nedeni bu.
1: Yeah, I just said it before. Look, we're happy with the performance.
2: Kesinlikle performanstan dolayı çok memnunuz. Elimize çok iyi fırsatlar geçti, çok iyi şanslar yarattık bu karşılaşmada. Ama nihayetinde detaylarda kaybettiğimizi düşünüyorum. Bu hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor. Bunlardan bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Yeteri kadar memnunuz performanstan ama bunları geliştirmemiz lazım. Tabii kesinlikle hayal kırıklığı yaşadığımızı söyleyebilirim yönetimle alakalı. Ama bunu da bir kenara bırakarak çok zor bir işleri olduğunu da anlıyoruz hakemlerin. Yani bunu da eklememiz gerekir. Hakemlerin duygularını yönetmeleri gerekiyor. Bizim de duygularımızı yönetmeleri gerekiyor. Çok zor bir iş evet ama bana göre bu akşam Kadir Sağlam çok kolay fauller de çaldı. Bize verilen bir penaltı var. Evet doğru bir karardı bence. Ama bunun ötesinde dediğim gibi duyguları ve antrenörlerin duygularını çok daha iyi kontrol etmeleri ve yönetmeleri gerekiyor.
3: Aspor yorumcusu Mustafa Çulcu 90+1 programında Başakşehir Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
4: Burada hakemi suçlayamayız. Burada tabii, yardımcıyı tabii da suçlayamayız ama yardımcıyı şunun için eleştiririz. Kardeşim bak Osimhen abandı vuracak değil mi? Evet. Hamle yap sıfıra doğru in bir gayret.
5: Biraz gibi yaklaş o tarafa.
4: Bir gayret doğru göster.
5: Şeyi anlıyoruz tamam son oyuncuyla oynuyorsun evet, anlıyoruz.
4: Ama hocam bir gayret göster. Evet. Şöyle bir 5 metre falan bir git o topla birlikte o tarafa doğru bir in. Belki yakalayabilirsin. Hı hı. Belki. Yakalayabilirsin.

0: yakalayamasan bile riba yakalayacak. Tamam, evet, orada hem tükeriz.
1: Evet, evet. O da ki yakalayacağını zaten bildiği için gitmiyor hocam. Nasıl? O da yakalayacağını
0: bildiği için. Ama bu haylaz hakemlik. Bu tembel hakemlik. Çalışkan bir hakemlik performansı göster ki kamuoyu seni takdir etsin. Ya gitti ama bu gözler o esnada bunu yakalayamayabilir deyip saygı duyuyor.
2: En cümle burada bir hata olduğunu söylemek çok doğru. Yok, değil, çok değil mi?
0: Bu peki, tamam, vardan geldi. İyi ki o sıfırdan kamera var. Yeşili, evet, görüyoruz. Geldi. Kontrolsüz bir şekilde atladı. Alttan temas. Üstten oraya temas.
2: Bir de ayağını kaldırıyor oyuncu.
0: Kaldırıyor. Tamamen kontrolsüz bir hareket. Sarı kart gösterdi herhalde burada, değil mi? Sarı
3: kart. Yok, göstermedi.
0: Göstermedi. Kontrolsüz bir hareket. Dolayısıyla hem free kick hem sarı kart olmadı. Şimdi şu hareketi
2: topta
0: görüyoruz.
2: Topta oyunda da.
0: Şu, tabii şunu görüyoruz değil mi?
4: Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk de Başakşehir mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu ve hakemi sert bir dille eleştirdi.
5: Kazandığımız 3 puan için mutluyuz. Daha ligin çok başı. Liderliğimiz devam ediyor. Şimdi önemli bir Avrupa sınavının önündeyiz. Biz zaten son 2-3 haftadır bu sezonun çok zor geçeceğini gördük. Önce şu anki hakemden bahsedeyim. Daha bir hazırlık maçında hocamızı sindirmek için durduk yere bir hazırlık maçı ya kırmızı kart gösterdi. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Geçenlerde bir rakibimizin yöneticisi federasyonun içinden geçti. Haklı haksız. Herkesin başına geliyor. Önce 15 gün hak mahrumiyeti, ondan sonra bilmem 2,5 milyon para cezası, ondan sonra pardon ya biz sana bunu yanlışlıkla vermişiz deyip kaldırdılar. Ümit ediyorum ki bana da aynısını yaparlar. Hakem mi diyeyim, hakem mi diyeyim bilmiyorum, nasıl hakem dediğiniz zaman bir formatı olur. Ya Osimhen'in attığı gol. Var gol dedi de öyle verdi. Çizginin yani filenin ortası ya. Ortası. Bunun varlık neyi var? Hakem görecek, verecek. Penaltı. Ya güldürmeyin, böyle penaltı mı olur? O zaman her maç 8 tane penaltı olur. Attığımız gol. Ya bir offside çizgisini çizmeyi beceremiyorlar. Yanlış adamdan offside çizgisi çizdiler. Yazık değil mi? Bu emeğe, bu yatırıma. Orta hakem yan hakem anlaşamıyor. Yan hakemin 3 metre önündeki faul ya. Faul, faul, faul. Yani dünyanın her yerinde faul. Ona verilmiş, buna verilmiş. Önemli değil. Görmüyor. Onun verdiğini öbürü kabul etmiyor. Belli ki bu sene zor geçecek. Belli ki Galatasaray'ın şampiyonluğu engellenmeye çalışılacak. Ama bilin ki ne yaparsanız yapın, Galatasaray alnının akıyla, taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla gene şampiyon olacak.

0: Olacak değerli izleyenler, bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırlayacak.
1: Sezonun ilk derbisi Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelecek. Sezona 2-1'lik Gençler Birliği mağlubiyetiyle başlayan Sarı Lacivertliler, iç sahada Konyaspor'u 4-2 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Lyon'u eleyerek 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitiren İsmail Kartal'ın ekibi daha sonra Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti. Kapalı gişe oynanacak müsabakada taraftarı önünde kazanarak 3 maçlık galibiyet serisi yakalamak isteyen Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Marco Asensio derbide oynayamayacak. Konyaspor maçında kafa travması yaşayan ve gözlem altında tutulan Kerem Aktürkoğlu'yla iyileşen Mert Günok, şans verilmesi halinde görev yapabilecek. Beşiktaş ise 2026-2027 sezonuna 1-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle merhaba dedikten sonra Alanyaspor'a aynı skorla kaybetti. Ligdeki ikinci galibiyetini 6-2 kazanılan Çorum Futbol Kulübü karşısında yaşayan siyah beyazlılar haftaya 6 puanla girdi.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. İtalyan teknik adamın şans vermesi halinde yeni transfer Ümit Aktağ da ilk kez siyah beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş'ta zorlu derbi öncesi Çek kanat oyuncusu Černý ve Çorum Futbol Kulübü'ne karşı hat-trick yapan Vlahovic'in yüksek performansı dikkat çekiyor.

0: İki takım arasında biri Türkiye Kupası olmak üzere geçen sezon oynanan 3 derbide Fenerbahçe 2 galibiyet alırken Beşiktaş ise bir kez galip geldi. Çoban İstadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbi saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
1: Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gözler iki takımın da yıldız golcülerinde olacak.
2: Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gözler iki takımın forvetlerinde olacak. Forvet hattını güçlendirmek için ilk olarak eski golcüsü Vedat Muriç'i transfer eden Sarı Lacivertliler, daha sonra da Avrupa futbolunun golcü isimlerinden Romelu Lukaku'ya da Sarı Lacivertli formayı giydirdi. Beşiktaş ise sırf futbolcu Dušan Vlahović'i kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu sezon takımın gol yükünü çeken Anderson Talisca ile yollarını ayırdı. Sarı lacivertli takımın attığı 15 golün 5'ini kaydetmeyi başaran Talisca'nın ayrılışının ardından Sarı lacivertlerde gözler bu sezon kadroya katılan Vedat Muriç ve Mason Greenwood'a çevrilecek. Fenerbahçe'nin 7 golüne destek olan iki oyuncu derbide de taraftarlarına gol sevinci yaşatmaya çalışacak. Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı sırf futbolcu Dušan Vlahović ilk gol attığı maçı hat-trick'le tamamladı. Siyah beyazlı formayla ikisi lig, ikisi Avrupa Ligi olmak üzere toplam 4 karşılaşmaya çıkan 26 yaşındaki oyuncu, Çorum Futbol Kulübü ile oynanan lig maçında 3 gol atarak takımının galibiyetinde kritik pay sahibi oldu. Beşiktaş'ın golcü isimleri olarak Vlahović'in yanı sıra Orkun Kökçü ve Václav Černý öne çıkıyor. Beşiktaş'ta adı ayrılacak isimler arasında geçen Václav Černý attığı kritik gollerle dikkatleri üzerine çekti.

Hradec Kralove ve Eyüpspor maçlarında attığı gollerle takımının 1-0'lık galibiyetlerinde başrol olan Černý aynı zamanda Çorum Futbol karşılaşmasında da rakip

0: ...leri havalandırmayı başardı.
1: Fenerbahçe Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek değerli izleyenler. Şimdi gelin hakem karnesine birlikte bakalım.
2: Fenerbahçe Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
3: Cezalanış kalabalık paslaşarak kullanıldı. Deniz Türüç gönderdi cezalanına. Muneka vurdu kafayı defanstan sekti. Halil Umut Meler.
2: Kadıköy'deki derbide Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan'la Abdullah Bora Özkara yaparken 4. hakemlik görevini ise Batuhan Kolak üstlenecek. 40 yaşındaki hakem 2017'den bu yana FIFA kokartı takıyor. Meler hepsi Süper Lig'de olmak üzere iki takım arasında 3 maçta görev yaptı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe galibiyet yaşayamazken Beşiktaş 2 kez kazandı ve 1 maçta beraberlikle sonuçlandı. Meler'in yönettiği ilk derbide Beşiktaş, 19 Temmuz 2020 tarihinde Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. 21 Mart 2021 tarihindeki derbi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Deneyimli hakemin yönettiği bir diğer maçsa 2 Nisan 2023'te oynandı ve Beşiktaş ezeli rakibini Kadıköy'de 4-2'lik skorla mağlup etti. Halil Umut Meler bu sezon iki takımın da maçını ilk kez yönetecek. Süper Lig'de Meler'in yönettiği karşılaşmalarda Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor'u 3-0 yenerken Başakşehir-Kasımpaşa müsabakası ise 1-1 tamamlandı. Fenerbahçe Halil Umut Meler yönetiminde 41 maça çıkarken bu maçlarda 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Beşiktaş ise deneyimli hakemin düdük çaldığı 29 karşılaşmada 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek maç UEFA'nın da yakın markajında. Dolu tribünler önündeki karşılaşma Halil Umut Meler adına da yeni bir test maçı olacak.
1: Fenerbahçe Beşiktaş derbilerinde son dönemde çıkan kartların fazlalığı dikkat çekiyor değerli izleyenler. Şimdi gelin kart raporuna göz atalım.
4: Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi öncesi kart istatistikleri dikkat çekiyor. İki takımın son 30 lig derbisinde hakemler 20 kez kırmızı, 177 kez de sarı kartına başvurdu. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş Fenerbahçe'ye göre daha fazla kart gördü. Siyah beyazlı futbolculara 14 kırmızı ve 89 sarı kart gösterildi. Fenerbahçeli oyuncular ise 6 kırmızı ve 88 sarı kartla cezalandırıldı. Sarı lacivertliler son 12 lig derbisinde kırmızı kart görmedi. Fenerbahçe'nin derbide 10 kişi kaldığı son maç 2019-20 sezonunda oynandı. 19 Temmuz 2020'deki karşılaşmanın 25. dakikasında Vedat Muriç direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İki takımın son 10 lig derbisinde de kart sayıları dikkat çekiyor. Bu karşılaşmalarda 4 kırmızı ve 61 sarı kart çıktı. Beşiktaşlı futbolcular 4 kırmızı ve 31 sarı kart görürken Fenerbahçeli oyunculara 30 sarı kart gösterildi. Geçtiğimiz sezon oynanan iki derbide ise Fenerbahçeli oyuncular 8 sarı kart gördü. Beşiktaşlı oyuncular ise 1 kırmızı ve 6 sarı kartla cezalandırıldı.
1: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe derbisinin kazanılması halinde prim geleneğini devam ettirecek. Bu konuda yetki ise kaptan Orkun Kökçü'ye verildi.
0: Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi galibiyet primi geleneği bozulmayacak.

Siyah beyazlarda Başkan Serdal Adalı, Kadıköy'de oynanacak kritik karşılaşma öncesinde takıma jest yaptı. Adalı, derbinin galibiyet priminin belirlenmesi konusunda kaptan Orkun Kökçü'ye yetki verdi. Milli futbolcu, takım arkadaşları adına yönetimle görüşerek Fenerbahçe derbisinin galibiyet primini belirleyecek. Beşiktaş'ta daha önce de önemli karşılaşmalar öncesinde kaptanların görüşünün alınması geleneği uygulanıyordu. Serdal Adalı da bu geleneği sürdürerek derbi öncesinde takımın motivasyonunu arttırmayı hedefliyor. Siyah beyazlılarda tüm konsantrasyon Fenerbahçe derbisine çevrilirken yönetimde kritik karşılaşma öncesi takımı en üst seviyede motive etmek için birebir görüşmelerde yapmaya devam ediyor.

0: Fenerbahçe Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısı tarihi belli oldu. Sarı Lacivertli Kulüp'ten yapılan açıklamada olağan genel kurulun 20 Eylül Pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 27 Eylül'de gerçekleştirileceği duyuruldu. Toplantıda 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 dönemi idari ve mali yönden İBRA'ya sunulacak. Ayrıca 1 Haziran 2026 ile 31 Mayıs 2027 dönemi içinde bütçeler üyelerin oylarına sunulacak. Yönetim toplantıda ayrıca Samandıra'daki hazineye ait 14.934 metrekarelik bölümün satın alınması için üyelerden yetki isteyecek. UEFA Guendouzi ve Greenwood'a verilen cezaları açıkladı. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'ye 50 bin euro para cezası ve 4 maç ceza verildi. Guendouzi bu 4 maçın ikisini bu sezon çekecek, ikisi ise 1 yıllık deneme süresine tabi olacak. Mason Greenwood'a ise 30 bin euro para cezası ve ertelemeli bir maç ceza verildi. İngiliz oyuncu Fenerbahçe'nin Roma'yı konuk edeceği mücadelede forma giyebilecek. Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürüyor değerli izleyenler. Bordo Mavili kulübün listesine 2 isim daha eklendi.
1: Trabzonspor yeni teknik direktörünü arıyor. Fatih Tekke ile yollarını ayıran Bordo Mavililer'de çalışmalar devam ederken listeye 2 isim daha eklendi. Yeni teknik direktörünü yabancı bir isimden yana kullanmayı planlayan Trabzonspor'un gündeminde 4 aday var. Yönetimin listesinde Portekizli teknik adamlar Sergio Conceição ve Vitor Pereira'dan sonra İspanyol çalıştırıcı Marcelino Garcia ile İngiliz teknik adam Steven Gerrard da bulunuyor. İspanya'da Villarreal, Valencia, Athletic Bilbao ve Sevilla gibi takımları çalıştıran 61 yaşındaki Marcelino şu anda herhangi bir kulüpte görev yapmıyor. Futbolculuk döneminde Liverpool ve İngiltere milli takımının sembol isimlerinden biri olan Gerrard ise teknik adamlık kariyerinde Rangers'ta İskoçya şampiyonluğu yaşadı. Gerrard Rangers'tan sonra Aston Villa ve El İttifak ekiplerinde görev yaptı.
0: Trabzonspor'un Franculino Ju transferinin perde arkası ortaya çıktı.
2: Trabzonspor Franculino Ju transferinde adeta zamanla yarıştı. UEFA Konferans Ligi'nde oyuncu listesinin teslim edilmesine saatler kala harekete geçen Bordo Mavililer, Danimarka ekibi Midtjylland'la 17 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Bu rakam Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservis bedeli olarak kayıtlara geçti. Transfer sürecinde Franculino Ju da devreye girdi. 22 yaşındaki Gine-Bissau'lu forvet Türkiye'ye gelmek istediğini yönetime iletti. Son viraja girilince Trabzonspor Franculino'ya hemen Midtjylland tesislerine gitmesi talimatını verdi. Genç forvet de sağlık kontrolünden önce sözleşmeye imza attı. Evraklar UEFA sistemine yüklenirken transfer son teslim tarihine tam bir saat kala resmiyete kavuşturuldu. Trabzonspor'un yeni transferi Türkiye'ye gelişinde coşkuyla karşılandı. Taraftarlara üçlü çektiren futbolcunun transfer hikayesi mutlu sonla bitti. Fizik gücü, patlayıcılığı ve savunma arkasına koşularıyla öne çıkan futbolcu Trabzonspor'un hücum hattındaki kozlarından biri olacak.
0: Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı. Bu sezon ligde ve Avrupa'da başarı hedeflediklerini söyledi.

0: to achieve something. So hopefully we can, with your support, that we can achieve, like, we win something in Europe and hopefully we win the league. But we need you all, always during the season.
1: Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Ana sayfalarla başlayacağız. Her zaman olduğu gibi manşette Foto Maç gazetesinde Galatasaray şeklinde bir kelime oyunlu manşet tercih edilmiş. Galatasaray nefesleri kesen maçta Başakşehir'i 3-2 yenerken 68'de giren Rafael Leao futbol resiteli sundu. Aslan Cimbom 90+1'de Gabriel Sara'nın muazzam frikik golüyle kükredi diyor. Bugün Foto Maç gazetesi ayrıntılarına bakacağız. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting maçı öncesi sarı kırmızılıların moral depoladığı da söylenmiş ve bu akşam oynanacak derbiye dair heyecan kasırgası başlığını görüyoruz. Sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ve Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Dünyaca ünlü yıldızlar Kadıköy'de sahneye çıkacak. Golcüler formda detayı da dikkat çekiyor. Salah'ın Trabzon aşkı, UEFA'dan şok ceza, Sultanlar final yolunda başlıklarını da görüyoruz. Bakacağız detaylara. Şimdi gelin Fanatik gazetesinin ana sayfasına bakalım. Buyurun ilk derbiye sürmanşetteki haber. Sezonun ilk dev maçında Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırlıyor. Şampiyonluğun iki favori ekibinin mücadelesi nefes kesmeye aday. Sarı lacivertliler 50 bin taraftarın arkasına alıp zafere ulaşmanın peşinde. Çorum'a gol yağdıran Kara Kartal'sı yükselen formunu Kadıköy'de de devam ettirmek istiyor denmiş. Muhtemel 11'lerin paylaşıldığını görüyoruz. Elbette konuklarımızla değerlendireceğimiz konulardan olacak diyelim ve manşete doğru gelelim. Aslan 90+1'de kükredi manşeti atılmış bugün Fanatik gazetesinde. Yazarların değerlendirmelerini görüyoruz. Ligde 4 maçta 6 gole ulaşan Osimhen'in kasığını tutarak kenara gelmesi Galatasaray camiasında şüphesiz bir endişe yarattı. Konuyla ilgili muhtemelen bugün içinde detaylı bir açıklama gelecektir Galatasaray kulübünden. Resmi açıklamaya göre Osimhen'in durumuyla ilgili tabii ki çok daha net bilgiler paylaşabileceğiz. Aslan'ın yeni süper yıldızı Leao 68'de oyuna girdi. Dünyaca ünlü oyuncunun kalitesini göstermesi uzun sürmedi. Kutusunu da yine görmek mümkün. Evet, şimdi detaylara bakmaya başlayalım. Hürriyet gazetesinin 17. sayfasına geçiyoruz. Haydi kızlar final aşkına başlığı dikkat çekiyor. Son 6 şampiyonada yarı final oynayan ve son şampiyon unvanıyla parkeye çıkacak filenin sultanları Sırbistan'ı yenerse Polonya-İtalya maçının galibiyle yarın final mücadelesine çıkacak. Şimdiden millilerimize başarılar dileyelim. Bu arada perilerden kötü start başlığını yine görüyoruz bu sayfada. Basketbol kadın milli takımımız Belçika'ya mağlup oldu. 89-75 yenildi. Periler yarın Avustralya ile karşılaşacak değerli izleyenler. Kadınlar Dünya Kupası başladı bildiğiniz gibi ve ilk maçımızda Belçika'ya yenildik. Futbola döndüğümüzde bu sayfada herkes hakemden mutsuz olabilir mi başlığıyla Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un dünkü maçın ardından hakem yönetimine gösterdiği tepkileri görüyoruz. Ve yine dünkü maça dair Takvim Gazetesi tam sayfa ayırmış Galatasaray'a. İlk olarak eyvah Osimhen sakatlandı başlığını görüyoruz. Sezona müthiş giren ve dün de harika bir gol atan Nijeryalı yıldız kasık sakatlığı nedeniyle 33'te oyundan çıktı. Ve mutlu saraylılar Cimbom nefes kesen maçta Başakşehir'i Sara'nın şık frikiyle yıktı. Puanını 10'a çıkardı. Sporting sınavı öncesi moral kazandı deniyor. Leao farkını ortaya koydu başlığını görüyoruz. Hakem kararları skandaldı başlığı yine öne çıkıyor. Penaltı değil, basit fauller var, hakemi konuşmalıyız ifadesini kullandı Okan Buruk maçın ardından. Ve sabah 17 diyelim, o gün Şahinoğlu imzasıyla 550 milyon euroluk dev derbi başlığını görüyoruz. Saat 20'de başlayacak zorlu randevuda iki ezeli takım hanesine 3 puan yazdırıp yükselişini sürdürmek için sahaya çıkacak. 550 milyonluk kadrolarıyla birbirlerine kafa tutacak Kanarya'nın en pahalı ismi Greenwood, Kartal'ınsa Vlahovic değerli izleyenler. Yine muhtemelen

0: direktörlük yaptı. Ak ilk maçına 7 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Göztepe karşısına çıkacak. Gaziantep ekibinin 3 maç sonunda 4 puanı bulunuyor. Eski Premier Lig hakemi Mike Dean hakemlik dönemine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.
1: Premier Lig'in eski hakemlerinden Mike Dean, Premier Lig'de görev yaptığı dönemlere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Dean, var öncesi dönemde eğlenmek için kendine meydan okumalar yaptığını söyledi. Bazı maçlarda 20-25 dakika boyunca düdük çalmadığını söyleyen 58 yaşındaki eski hakem, bir karşılaşmada 15 dakika boyunca orta yuvarlaktan çıkmadığını itiraf etti. Biraz da keyif almak gerekiyor diyen Dean'in sözleri İngiltere'de gündem oldu.
2: Right. See how long we can go without blowing a whistle. I've done that a few times in the Premier League before VAR, obviously. When 20-25 minutes, I blow a whistle. A few times, let it go. And he used to do another thing with me on the Premier League. I used to stand in the centre circle and see how long I could stay in the centre circle before I had to leave. That was just me joking about. But the lads used to be on the line. You can't. I said, I'll try it. See how. And you just like kind of run that, kind of go, but don't come out of it. Got about 15 minutes once in one game.
0: Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu milli takımlardaki hedefleri hakkında konuştu.
3: Her milli takım bizim için çok değerli. Kadını, erkeği, altyapısı hiçbirini ayırt etmeksizin hepsi bizim için çok değerli. Dünya Kupası'na gitmeleri kadın basketbolu anlamında da çok değerli. Bu anlamda onlarla da gurur duyuyoruz. Kadın sporcularımızı da buradan kutlamak istiyoruz. Önemli olan bizim hep istediğimiz sahada Türk milli takımı o formayı giydikleri zaman ülkemizi gururlandıracak o mücadeleyi sergilesinler. O istek arzuyu sergilesinler. Sonunda da ben hep buna inanan bir insanım. Başları her zaman gelir. Bir ilk hedefimiz gruptan çıkmak. Her organizasyonda söylediğim gibi. Daha sonuçta iyi de bir basketbol oynuyoruz. Şu an tüm Türk halkı bu sporcu arkadaşlarımızın göstermiş olduğu mücadeleden o enerjiden gerçekten çok mutlular. İnanıyorum ki hem Kasım'da hem Şubat'taki maçlarda da aynı istek arzuyla, çünkü sporcular şu an nerede olduklarını biliyorlar. Yani Avrupa sıralamasında, dünya sıralamasında ve oynadıkları iyi basketbol olarak nerede olduklarını farkındalar. Bu da onlara çok güzel bir güven veriyor. İnanıyorum ki o maçlarda da aynı istek arzuyla da çıkacaklardır. İnşallah önümüzdeki yazda Katar'da tam takım halinde olup inşallah tekrar en iyi sonucu elde etmek için sahada ter dökecek.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşılaşacak.
1: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselmek için parkeye çıkıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16'da başlayacak. Organizasyonun diğer yarı final mücadelesinde Polonya ile İtalya saat 19'da karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynadığı A grubu maçlarının 4'ünü kazanan, birinde mağlup olan Filenin Sultanları son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 ile geçmeyi başardı. Son Avrupa şampiyonu Türkiye, organizasyonda 7 maçta 6 galibiyet alarak son 4 takım arasına adını yazdırdı. Tarihinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Sırbistan, yarı finale kadar 7 maçta rakiplerine yalnızca 2 set verdi. B grubunu 5-5 ile lider tamamlayan Sırplar, son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-1, çeyrek finalde ise Yunanistan'ı 3-0 ile geçti. Avrupa Şampiyonası tarihinde son 4 finalde yer alan Sırbistan'ın 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyası bulunuyor. Türkiye 2023 Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 ile geçmeyi başararak şampiyon olmuştu. Finale yükselen takımlar pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda şampiyonluk için mücadele edecek.
0: Filenin Sultanları'nda Sırbistan maçı öncesi baş antrenör Daniele Santarelli ve kaptan Ede Erdem açıklamalar yaptı.
4: we are strong like them, it will be a beautiful challenge against them.
5: Zaten burada çok başarılı takımlarlayız, aynı Sırbistan'ın da olduğu gibi. Biz şu an önümüzdeki sürece odaklıyız, şampiyonaya odaklıyız. Çok büyük başarılar getirmeyi tabii ki umuyoruz kendi seyircimizin önünde. Ama çalışmamıza bu yönde odaklı. En iyi, en istediğim şekilde başlamamış olsak da şimdiye kadar bu noktaya

0: kadar bu şekilde geldik. Şu noktaya geldiğimiz için de çok gururluyum. Daha iyi bir başarı elde etmek için büyük çabalar göstererek ilerlemeyi hedefliyoruz. Şimdiye kadar inişlerimiz ve çıkışlarımız tabii ki oldu. Ama şu an ilerleyerek başarıya doğru ilerlemeyi umuyorum.
1: Aslında Dani basın toplantısında da söyledi. Diğer takımlara göre bizim grubumuz daha zorluydu. Bunu açıkça söylemeliyiz. Zorlu maçlar oynadık. Diğer ekipler biraz daha nispeten daha kolay rakiplere karşı oynadılar. Bizim için aslında bu artı bir şey oldu diyebilirim. Çünkü turnuvaya hızlı bir başlangıç yapıyorsunuz. Sonrasında zaten son 16 çeyrek final, yarı final iyi takımlarla eşleşiyorsunuz. Grup etabında bence açılışı çok iyi yaptık. Hani Letonya maçı gayet iyiydi. Sonrasında Slovenya maçı da bence gayet başarılıydı. Macaristan maçında biraz rakip bizi zorladı diyebilirim. Ama genel olarak bence takım olarak sahada sakin kalmayı bazı anlarda unuttuğumuzu düşünüyorum. Ama bu da çok normal. Çünkü İstanbul'da oynuyorsunuz. Kendi seyircinizin önündesiniz. En iyisini yapmak istiyorsunuz. Ama bazen tabii ki de top sizi sevmiyor olabilir. Ama takım olarak bence kızlar çok dirençli durdular grup etabında özellikle. Hani hepimiz en iyisini vermeye çalışıyoruz ama zaman zaman oluyor, zaman zaman olmuyor. Takım olarak bence bu anlamda iletişimde ve sahadaki soğukkanlılıkta gelişme olduğunu düşünüyorum.
2: Bu haberle Sabah Spor'un da ilk saati tamamlayacağız değerli izleyenler. Bizden ayrılmayın. Saat başından itibaren yine hem gelişmeler hem de gazete başlıkları ve Hüseyin Özkök'le yapacağımız Teams bağlantısıyla birlikte dış basının gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Saat başında görüşmek üzere.
3: Leao çekti sana. Leao sert vurdu Rafa Leao.

Richie. Richie'den sola. Rafael Leao, içerisi kalabalık. Rafael Leao kaleye doğru.

Salamaker pası aktardı. Şimdi Fofana öne açıldı. Araya yuvarladı. Rabiot ceza sahası için. Rabiot hemen çeviriyor merkeze. Kontrol Leao.

Felix. Jimenez istedi, ona doğru. Jimenez ceza alanında. Jimenez sert bir orta. Leao.

Rafael Leao. İki oyuncu karşısında. Leao onlardan kurtuldu. Rafael Leao. Muhteşem bir gol Rafael Leao'dan.

0: çevre? Benimle evlenir misin?
1: Ölmekten değil, kaybolmaktan korkuyorum dedi bana.
2: Hoşça kal kardeşlerin en güzeli.
3: Bak bu baygın bakışlar var ya, masum kız rolleriyle tavladın sen benim oğlumu.
4: Benimle görüşmüyorsun oğlum. Ben seni çok özlüyorum.
5: Abla orası bizim babamızı kaybettiler. Bizim ikimizin de dağılıyor yani.
1: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimiz her tahsili bulacağım.
6: Çok şey mi kaybettim ben hayatta? Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
7: Mercan Köşk ilk bölümüyle cumartesi ATV'de başlıyor.
3: Reklam.
8: A-Spor Radyo.
9: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
10: Erzurum, son yıllarda hızla yaygınlaşan ayçiçeği üretiminde önemli bir artış kaydederek Türkiye genelindeki üretimin

0: %11'ini karşılar hale geldi. Tarım ve hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Erzurum'da son yıllarda sulama imkanlarının artması, makineleşme ve ürünün pazar değerinin yüksek olması çiftçilerin ayçiçeğine yönelmesini sağladı. Erzurum'da ayçiçeği ekim alanlarının genişlemesiyle üretim 5 yılda 10 kat arttı.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Bakan Yumaklı, bal üretiminde dünyada ikinci sıradayız, birinci sırayı zorlamaya devam ediyoruz. Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kovanımız var. İnşallah 97 bin ton ile 100 bin ton arasında da bal üretimimiz gerçekleşmiş olacak dedi. Yumaklı, Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kovanımız var. İnşallah 97 bin ton ile 100 bin ton arasında da bal üretimimiz gerçekleşmiş olacak diye konuştu.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
5: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
6: Abi, yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
7: Reklam.
8: A-Spor Radyo.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Aspor Radyo.
1: Bir kez daha günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda yeni saate başlıyoruz. Süper Lig'de 4. hafta heyecanı dün oynanan tek karşılaşmayla başladı. Haftanın programına birlikte bakalım. Dün Galatasaray Başakşehir deplasmanında 3-2 kazandı. Bugün 17'de Erzurumspor Futbol Kulübü Tunosan Konyaspor'u ağırlayacak ve saatler 20'yi gösterdiğinde Fenerbahçe Beşiktaş derbisi oynanacak. Yarın 17'de 2 maç var. Arca Çorum Futbol Kulübü Eyüpspor, Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler. 20'de de 2 karşılaşma oynanacak. Trabzonspor Gençler Birliği'ni ağırlayacak. Kocaelispor da Samsunspor'u konuk edecek. Ve pazartesi haftanın son maçları yine saat 20'de Göztepe ile Gaziantep Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor'la da Korendon Alanyaspor kozlarını paylaşacak.

0: Süper Lig'in dördüncü haftası dev derbiye sahne olacak değerli izleyenler. Bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırlayacak.
1: Sezonun ilk derbisi Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında karşı karşıya gelecek. Sezona 2-1'lik Gençler Birliği mağlubiyetiyle başlayan Sarı Lacivertliler, iç sahada Konyaspor'u 4-2 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Lyon'u eleyerek 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitiren İsmail Kartal'ın ekibi daha sonra Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti. Kapalı gişe oynanacak müsabakada taraftarı önünde kazanarak 3 maçlık galibiyet serisi yakalamak isteyen Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Marco Asensio derbide oynayamayacak. Konyaspor maçında kafa travması yaşayan ve gözlem altında tutulan Kerem Aktürkoğlu'yla iyileşen Mert Günok, şans verilmesi halinde görev yapabilecek. Beşiktaş ise 2026-2027 sezonuna 1-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle merhaba dedikten sonra Alanyaspor'a aynı skorla kaybetti. Ligdeki ikinci galibiyetini 6-2 kazanılan Çorum Futbol Kulübü karşısında yaşayan siyah beyazlılar haftaya 6 puanla girdi.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. İtalyan teknik adamın şans vermesi halinde yeni transfer Ümit Aktağ da ilk kez siyah beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş'ta zorlu derbi öncesi Çek kanat oyuncusu Černý ve Çorum Futbol Kulübü'ne karşı hat-trick yapan Vlahovic'in yüksek performansı dikkat çekiyor.

0: İki takım arasında biri Türkiye Kupası olmak üzere geçen sezon oynanan 3 derbide Fenerbahçe 2 galibiyet alırken Beşiktaş ise bir kez galip geldi. Çoban İstadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbi saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
1: Son dönemlerde

0: Derbilerde kazanan taraf olmanın sırrı ilk golü atmaktan geçiyor değerli izleyenler. Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan son 45 resmi maçta öne geçen taraf sadece 6 kez mağlubiyet yaşadı.
1: Son dönemde derbi galibiyetlerinin dikkat çeken formülü öne geçmek. Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan son 45 maçta ilk golü atan takımın sadece 6 kez yenilgi yaşaması bu durumu destekliyor. Bu maçlarda öne geçen takım 26 kez kazanırken 13 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Buna göre karşılaşmada skor üstünlüğünü ele alan takımların %87'si maçı kaybetmiyor. Yakaladığı avantajı 90 dakika sonuna taşıyarak müsabakayı kazanan takımların oranı ise %58. Ancak ilk golü atıp mağlup olan takımlar da var. İki takım arasında oynanan maçlarda 6 kez geriye düşen taraf maçı çevirerek kazanmayı başardı. Fenerbahçe ve Beşiktaş 3'er kez geriden gelerek 90 dakika sonunda gülen taraf oldu. Sarı lacivertliler 2007-2008, 2011-2012 ve son olarak 2025-26 sezonunda oynanan maçlarda bu başarıyı gösterdi. Siyah beyazlılarsa 2012-13, 2017-18 ve 2022-23 sezonlarındaki 3 müsabakada geriden gelerek kazandı. Bu istatistikler 5 Eylül'deki derbide ilk golün ne kadar kritik olabileceğini de ortaya koyuyor.
0: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde golcüler kadar kalecilerin performansı da belirleyici olacak.
2: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Sarı lacivertlerin kalesini Brezilyalı Ederson koruyacak. Beşiktaş'ta ise bu sezonki performansla siyah beyazlı taraftarların en güvendiği isimlerin başında gelen Alexander Nübel kalede olacak. Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Ederson, Türkiye'de şu ana kadar 4'ü Süper Lig, 1'i Turkcell Süper Kupa olmak üzere 5 derbi maçta forma giydi. Geçen sezon Beşiktaş'a karşı 2 kez sahaya çıkan Ederson, Galatasaray'a ise 3 derbide rakip oldu. Beşiktaş'la oynanan 2 derbide de galibiyet gören Ederson, Galatasaray maçlarında ise birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Bu sezon lig ve Avrupa'da oynanan 4 karşılaşmada görev yapan Ederson, kalesinde 4 gol

0: Beşiktaş'ın bu sezon Bayern Münih'ten transfer ettiği Alexander Nübel, ortaya koyduğu performansla kısa sürede siyah-beyazlı taraftarların güvenini kazandı. Beşiktaş kariyerindeki ilk derbisine Kadıköy deplasmanında çıkacak olan Nübel, 6'sı Avrupa, 3'ü lig olmak üzere bu sezon görev aldığı 9 karşılaşmada 4 gol yedi. Avrupa'da oynanan 6 maçta sadece bir kez rakibinin gol sevincini izlemek zorunda kalan 29 yaşındaki kaleci, Midtjylland ve Hradec Králové ile oynanan 4 maçın yanı sıra Kauno Žalgiris ile İstanbul'da oynanan müsabakada kalesini gole kapattı.
1: Şimdi bu akşam oynanacak dev derbi öncesi iki takımın son durumlarına bakacağız değerli izleyenler. İlk olarak gelin ev sahibi Fenerbahçe ile başlayalım.
0: Fenerbahçe için 2026 yaz dönemi geçmişe dönüş niteliğinde başladı. Sarı lacivertlilerde 8 yıl aradan sonra tekrar Aziz Yıldırım başkanlık koltuğuna otururken teknik direktörde 4. kez İsmail Kartal oldu.
2: Dün futbolcuydum, bugün teknik direktörüm. Ama değişmeyen şeyler var. Aynı arma, aynı sorumluluk, aynı inanç. Ben yine buradayım, aynı arma için, aynı hedef için şampiyonluk.
0: Sezona 10 yıllık lig şampiyonluğu ve 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmek amacıyla başlayan Fenerbahçe ilk hedefini gerçekleştirdi. Henüz Temmuz ayında eleme maçları başlayan ekip sırasıyla Górnik Zabrze, Sturm Graz ve Olympique Lyon'u saf dışı bıraktı. Ancak sarı lacivertliler lige kötü bir sürprizle başladı ve açılış maçında konuk olduğu Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup.

0: oldu. İkinci hafta Konyaspor'u İstanbul'da farklı yenen Fenerbahçe, Samsun deplasmanından da 2-0'la dönerek 3 hafta sonunda 6 puan topladı. 2025-2026 sezonunda ciddi kadro ve oyun problemleriyle oldukça zor bir sezonu geride bırakan takımda yeni transferler ve oyun stili şimdiye dek taraftarları mutlandırmış durumda. Geçtiğimiz yıl takımın kanayan yarısı olarak gösterilen 9 numara pozisyonuna Vedat Muriç ve Romelu Lukaku gibi iki isim katıldı. Savunma bölgesi ise Nathan Ake ve Oponk'la takviye edildi. Sezonun en ses getiren transferi ise Mason Greenwood oldu.
1: I'm very happy to be here. I hope we can have an amazing season. Let's go.
0: İngiliz kanat oyuncusu 39 milyon euroluk bonservisiyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu olarak kayıtlara geçti. Yönetim geçtiğimiz sezonun iskeletini önemli oranda korurken takımda İsmail Kartal'la yavaş yavaş form tutmaya başladı. 65 yaşındaki teknik adam takımın başına geçtiği her dönemde gösterdiği yüksek baskılı futbol anlayışının emarelerini birçok maçta gösterdi. Kartal'ın en önemli dokunuşuysa yerli oyunculara oldu. Son iki maçta Oğuz Aydın'ın form grafiğindeki artış dikkat çekerken İrfan Can Kahveci de Samsun Spor maçında sahanın en iyilerinden biriydi. Geçtiğimiz sezon istediği süreleri bulamayan iki oyuncunun Beşiktaş derbisine de ilk 11'de başlaması bekleniyor. Fenerbahçe yeni sezondaki 9 resmi maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı lacivertliler bu müsabakalarda 15 kez rakip ağları sarsarken 7 kez de kalesinde gol gördü.
2: Şimdi de konuk ekip Beşiktaş'ın son durumuna göz atacağız.
3: Son yıllarda şampiyonluk yarışını erken havlu atan Beşiktaş 2026-2027 sezonu öncesi transferde önemli işler yaptı ve iddiasını ortaya koydu. Takımın başına Vincenzo Italiano'yu getiren siyah beyazlar önemli isimleri kadrosuna kattı. Sezonun ilk resmi maçlarını UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'e karşı oynayan Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı. Yeni transferlerden Nübel performansıyla beğeni toplarken Salih Özcan, İlhan Fakılı ve Uattara da forma şansı bulan isimlerdi. Siyah beyazlar 3. eleme turundaki Rades Krelova eşleşmesinde de kalesini gole kapattı ve 1-0'lık skorlarla 2 maçı da kazandı. Dolmabahçe'deki karşılaşmanın 66. dakikasında oyuna dahil olan yeni transfer Leandro Trossard ilk kez taraftarın karşısına çıktı. Beşiktaş Süper Lig'de galibiyetle başladı. Eyüpspor'u 1-0'la geçen siyah beyazlar üst üste 5. resmi maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. UEFA Avrupa Ligi playoff turuna odaklanan Italiano'nun öğrencileri Litvanya temsilcisi Zalgiris'te karşılaştı. Beşiktaş'ın yeni transferi Vlahovic'in de süre aldığı maçı siyah beyazlar 3-0 kazandı. Ligin ikinci haftasında deplasmanda Alanyaspor'a mağlup olan Beşiktaş, 3-0'ın rövanşında da Zalgiris'e 1-0 yenilse de adını Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yazdırmayı başardı. İtalyano'nun takımı Süper Lig'de Çorum Futbol Kulübü'ne karşı ise şov yaptı. 6-2 kazanan siyah beyazlarda yeni transfer Vlahovic hat-trick yaptı. Bir başka yeni transfer İlhan Fakılı ise bir gol bir asistle yıldızlaştı. Miretti, Poku, Vlahovic, Trossard, Salih Özcan, Nübel, Doğan Alemdar, İlhan Fakılı, Uattara ve Ümit Aktağ ile kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi hedefliyor.
2: Fenerbahçe Kulübü'nün olağan genel kurul toplantı tarihi belli oldu. Sarı Lacivertli Kulüpten yapılan açıklamada olağan genel kurulun 20 Eylül pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 27 Eylül'de gerçekleştirileceği duyuruldu. Toplantıda 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 dönemi idari ve mali yönden İBRA'ya sunulacak. Ayrıca 1 Haziran 2026 ile 31 Mayıs 2027 dönemi içinde bütçeler üyelerin oylarına sunulacak. Yönetim toplantıda ayrıca Samandıra'daki hazineye ait 14.934 metrekarelik bölümün satın alınması için üyelerden yetki isteyecek. UEFA Guendouzi ve Greenwood'a verilen cezaları açıkladı. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'ye 50 bin euro para cezası ve 4 maç ceza verildi. Guendouzi bu maçın ikisini bu sezon çekecek, ikisi ise 1 yıllık deneme süresine tabi olacak. Mason Greenwood'a ise 30 bin euro para cezası ve ertelemeli 1 maç ceza verildi. İngiliz oyuncu Fenerbahçe'nin Roma'yı konuk edeceği mücadelede forma giyebilecek. Evet, şimdi gazete turu yapacağız değerli izleyenler. Bu akşam oynanacak dev derbi öncesi hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş sayfalarına, haberlerine birlikte göz atacağız. Gelin başlayalım. Fanatik gazetesiyle başlayacağız. Fanatik editörü Arda Erol derbi öncesi Fenerbahçe'yi değerlendirmiş. Muriç'le direkt oyun başlığını görüyoruz. Beşiktaş gibi baskı gücü yüksek bir takım karşısında kendi yarı sahasında yapılacak pas hataları ciddi sorun yaratabilir. Asensio'nun yokluğu hücumda oyun kurulumunda zorluk yaşatabilir. Bu nedenle Ederson ve Ake'nin uzun isabetli paslarıyla Muriç üzerinden direkt bir oyun ana plan olabilir. Kanat akınları da yine Fenerbahçe'nin etkili silahı olacaktır demiş Arda Erol değerlendirmesinde. Ayrıca Semedo'nun biraz zayıf bir bölge olduğundan bahsediyor. Dev maça özellikle santrfor Vedat Muriç'in formda çıktığına dair bir kutu haberde dikkat çekiyor bu sayfada diyelim. İsmail Kartal'ın bileği bükülmüyor başlığı da yine bu sayfanın öne çıkan haberleri arasında. Başarılı teknik adam Fenerbahçe ile Kadıköy'de çıktığı hiçbir derbide yenilgi yüzü görmedi. Sarı lacivertlilerin İsmail Kartal yönetiminde Beşiktaş'ı 2 maçta da mağlup ettiği, Galatasaray karşısındaysa 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldığı hatırlatılmış. Şimdi bu haberin altında önemli bir başlık var. 10 numara kararsızlık şeklinde değerli izleyenler. Bu akşam Fenerbahçe'nin nasıl bir planlamayla, nasıl bir kadroyla sahada olabileceğine dair. Asensio sakat, Talisca ayrıldı. Forvet arkası için tek aday İrfancan Kahveci. İsmail Kartal Beşiktaş'ın dinamik orta sahası karşısında milli oyuncu konusunda tereddüt yaşıyor. Tecrübeli teknik adam en büyük kararsızlığı 10 numara pozisyonunda yaşıyor. Kartal derbide dizilişi değiştirebilir şeklinde bir detay paylaşılmış değerli izleyenler. Taktiği 4-2-3-1'den 4-3-3'e çevirip İsmail Yüksek'i ilk 11'de görevlendirebilir deniyor. Bu durumda kulübede Bartu dışında orta saha alternatifi olmayacak. Diğer senaryo ise Greenwood ya da sakatlıktan çıkan Kerem'i 10 numara pozisyonunda oynatmak. Kerem forvet arkasına yerleşirse solda Oğuz, sağda Greenwood oynayacak. Greenwood'un 10 numarada tercih edilmesi halinde ise kanatlarda Oğuz'la birlikte Kerem ya da Nene süre bulabilir denmiş. Bu konuklarımızla da bugün değerlendireceğimiz önemli bir konu olacak değerli izleyenler. Ama ilk seçeneğin İrfancan Kahveci olduğunu söyleyelim, Samsun Spor maçında olduğu gibi. Hemen Foto Maç gazetesiyle devam edeceğiz. Devlerin dansı başlığını görüyoruz burada da. Sezonun ilk derbisinde iki ezeli rakip kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Fenerbahçe bugün dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı lacivertlilerde tek hedef sahadan galibiyetle ayrılarak zirve yarışında rakibinin önüne geçmek. Planlar 3 puan üzerinde yapıldı deniyor. İsmail Kartal'ın Dušan Vlahović'i Milan Škriniar'la durdurmayı planladığına dair bir başlık görüyoruz değerli izleyenler. Ayrıca takımda 3 eksik var başlığı da dikkat çekiyor. Sakatlıkları devam eden Asensio ve Osterwolde ile cezası devam eden Mert Hakan Yandaş bu karşılaşmada görev yapamayacak. Ayrıca İsmail Kartal'ın kozu Greenwood olacak şeklinde bir başlık da öne çıkıyor. Beşiktaş'ın ön alan baskısını hızlı paslarla kırıp İngiliz oyuncuyu Rıdvan ve Emirhan'ın arkasına kaçırmayı planlayan tecrübeli çalıştırıcı bu şekilde goller bulmayı hedefliyor denmiş. Geçelim Milliyet 14'e. Tüm gözler Kadıköy'de başlığını görüyoruz burada da. Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk derbisi 4. haftada oynanacak. Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'ı Çobani Stadı'nda

ağırlayacak. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı mücadele 20'de başlayacak. İkili rekabette Fenerbahçe'nin üstünlüğüne dair bir ara başlık görüyoruz. Ederson'un 5. derbisi olacak. Beşiktaş'ın kalecisi Nübel'in ise ilk derbisi olacak. Bu akşam oynanacak müsabaka. Bu derbi çok renkli başlığına da bakalım. Milliyet'in usta kalemleri Kadıköy'deki sezonun ilk büyük buluşmasını mercek altına alırken iki takımın da hücum zenginliği ön plana çıkarıldı. Fenerbahçe'nin saha avantajıyla Beşiktaş'ın bir adım önünde olduğu görüşü ağırlık kazansa da oyun anlayışından ödün vermeyen iki teknik adamın bol pozisyonlu, heyecanlı ve keyifli bir gece sunmaya hazırlandığının altı çizildi. Atilla Gökçe, Bilal Meşe, Halil Özer ve Mert Aydın değerlendirmiş. Özellikle Halil Özer'in bugün için Fener favori başlığı dikkat çekiyor ve iki takımın da hücum yönlerinin güçlü olduğu detayı Mert Aydın cephesinde öne çıkan başlık diyebiliriz. Baskıyı kırıp galip gelelim. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal oyuncularına son uyarılarını yaparken rakibimiz yeni sezonda merkezde baskıyla oynayan bir takım oldu. Bu baskıyı kırarsak galip geliriz. İlk amacımız bu olmalı diye konuştu. Ve hemen sağ tarafta da Kartal'ın kanadı çok çalışacak başlığıyla Cengiz Malgır haberini görüyoruz. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano Fenerbahçe karşısında orta saha baskısıyla maça hakim olacak. Kanatların taşıyacağı toplarda Vlahovic ile buluşturulacak. Tecrübeli hoca yine savunma yönü kuvvetli olan Salih'e çok güveniyor denmiş. Takvim 19. Kadıköy'de muhteşem gala. Kadrolarını yıldız oyuncularla güçlendiren Fenerbahçe ile Beşiktaş sezonun ilk derbisinde karşılaşacak. Dev maç saat 20'de başlayacak. Fener'in kozu Kartal Kadıköy'deki dev derbi öncesi dikkat çeken istatistik. İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe 2021'den bu yana Galatasaray ve Beşiktaş'a yenilmedi. Beşiktaş'a karşı 2 galibiyet 1 beraberlik alan Kanarya 6 gol atıp 3 gol yedi. Galatasaray'a karşı ise 2 galibiyet 1 beraberlik aldı ve 3 gol atıp gol yemedi. Tecrübeli hoca takımına güven veriyor denmiş. Onun dışında Genduzi'nin 2 maç ceza aldığı haberini yine burada görüyoruz değerli izleyenler. Greenwood ve Genduzi'ye verilen cezalar UEFA tarafından açıklandı. Az önce paylaşmıştık. Hemen Fanatik'le devam edeceğiz. Beşiktaş sayfasına geçiyoruz. Kartal yenilmez. Fanatik muhabiri Orhan Yıldırım da derbi öncesi Beşiktaş'ı değerlendirmiş. Beşiktaş'ın kendini gerçek bir rakiple tartma zamanı geldi. Şimdi söz Italiano ve oyuncularda. Rakip favori gibi görünse de Beşiktaş Kadıköy'de kaybetmez. Her oyuncu yüreğini ortaya koymalı denmiş. Gözlerim Vlahovic'de olacağı söyleniyor değerli izleyenler. Bildiğiniz gibi Çorum maçında hat-trick yaparak moral bulmuştu ve dikkatleri üzerine çekmişti Vlahovic. Şu anda iki takımın da santrforlarının çok formda olduğunu söyleyelim. Hemen alt kısma doğru geldiğimizde Vincenzo Italiano'nun kazanmaya gidiyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapacağız, mücadeleyi bir an olsun bırakmadan son dakikaya kadar plana sadık kalacağız açıklaması dikkat çekiyor. Hemen yanında da Beşiktaş'ın kadrosu hazır başlığını görüyoruz. Derbide Beşiktaş'ın oyun planı netleşti. Yeni transferlerden Poku büyük bir aksilik olmazsa ilk 11'de sahaya çıkacak. Siyah beyazlı ekipte geçen sezondan beri değişen savunma tandeminde ise bu kez Agbadu ile Calo'nun oynaması bekleniyor denmiş. Bu konuda bazı fikir ayrılıkları olduğunu söyleyelim değerli izleyenler. Birçok gazetede kanatta Çerne'nin oynayacağı, savunma ikilisinin de Emirhan Calo şeklinde olacağı söylenirken Fanatik gazetesinde farklı bir planlama görüyoruz. Elbette yine konuklarımızla kadrolar üzerinden de konuşacağız. Gazetelerdeki Fenerbahçe ve Beşiktaş haberleri derbi öncesi bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi dün akşama gideceğiz birlikte. Süper Lig'de 4. haftanın açılışını Galatasaray Başakşehir deplasmanında yaptı. Sarı Kırmızılılar mücadeleyi 3-2 kazandı. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sarı Kırmızılılar 3-2'lik skorla kazandı. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen 17. dakikada sessizliği bozarak takımını 1-0 öne geçirdi. Nijeryalı golcü mücadelenin 33. dakikasındaysa sakatlanarak yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. Başakşehir 66. dakikada Şomurodov'un penaltı golüyle skoru eşitledi. Sarı Kırmızılılar 71'de Lucas Torreira'nın golüyle bir kez daha skor avantajını yakaladı.
Dakikalar 76'yı gösterdiğinde ev sahibi ekip Davinson'un kendi kalesine attı.

0: attığı golle durumu 2-2'ye getirdi. Başakşehir'de Umut Bozok 79'da gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 90. dakikada Gabriel Sara frikikten kaydetti. Bu sonuçla birlikte sarı kırmızılılar puanını 10 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Başakşehir ise 4 puanda kaldı. Okan Buruk'un öğrencileri ligde 5. haftada Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Başakşehir ise Ahmet Spor deplasmanına gidecek. Maç sonuna gidelim ve teknik direktörlerin basın toplantılarını izleyelim.
1: Önemli bir galibiyet bizim için. Tabii ki buraya lider olarak geldik. Yine lider olarak yolumuza devam ediyoruz. 3-2'lik bir galibiyet. Maça çok iyi başladığımızı düşünüyorum. Yani ilk yarıyla ikinci yarı arasında tabii ki fark var. Bunu net bir şekilde görmemiz gerekiyor. İkinci yarı verdiğimiz kolay pozisyonlar oldu. Özellikle 60'tan sonra zaman zaman rakibin çok da önde oynadığımız bölümlerde uzun toplarla da girdikleri pozisyonlar oldu. Bazen bireysel hatalar da yaptık. Oyun içerisinde savunma dizilişi anlamında hatalar da yaptık. Ama genel olarak oyun içerisinde hakim olduğumuz, kazanmaya yakın, çok fazla gol pozisyonuna giren, 3 golle de maçı bitiren bir takım olduk. Bu anlamda mutluyuz ama 2 tane bir penaltı. Tabii ki diğeri duran top, yani geçen hafta da 2 tane duran toptan kornerde ve taç atışında yemiştik. Bunlarla ilgili tabii ki çalışacağız ama saha içi dizilişlerimiz de değişti tabii ki. Hem Osimhen hem Lemina'nın çıkması, duran topta rakibin biraz daha bize göre uzun kalması burada zorlandığımız bir yer oldu. Hakem performansından kimse mutlu değil. Kimse hakemi beğenmedi. Hem Başakşehir hem biz hem Nuri Hoca da bunu hem maçtan sonra da bunu hakeme iletti. O da kırmızı kart gördü. Ben sarı kart gördüm. Yani bu kadar kötü performanslar içerisinde sarı kart, kırmızı kart gören bizler oluruz ama bakalım bu kadar kötü performans veren hakemlerle ilgili Merkez Hakem Kurulu neler yapacak onu da görmemiz gerekiyor. Sakatlıkla ilgili şu anda tabii ki yarın daha net kontrol olur. İki tane oyuncumuzun kasık sakatlığı var. Biraz biliyorsunuz kasık sakatlıkları biraz daha özellikle diğer sakatlıklara göre yani iyileşme süreci daha kısa sakatlıklar oluyor. İnşallah en kısa zamanda döndürürüz. 5 gün sonra Sporting Lisbon maçı var. Bu maça inşallah oyuncularımızı yetiştirebiliriz. Değiller yani tam o şekilde hazır gelmediler. 2 gün önce testlerini de yaptık hatta. Özellikle yani bu tür %100 hazır olmadan oynattığımızda oyuncuların sakatlık riski oluşabilecek durumda. Hem Deniz Gül hem Leao şu anda takımımızın gerisindeler. Onları tabii ki bir an önce takımın seviyesine getirmek gerekiyor. Leao biliyorsunuz bir sakatlıktan çıktı. Bir 10 günlük bir antrenman eksiği vardı zaten. Burada başladı. 2 gün bizde çıktı. O yüzden yani Leao'yu özellikle tabii ki iyi kullanmak gerekiyor, doğru kullanmak gerekiyor. Doğru dakikalarını ayarlamamız gerekiyor. Çünkü patlayıcılığı çok yüksek bir oyuncu ve hem birebir oynuyor hem savunma arkası koşularla birlikte yani sakatlık riskini ortadan kaldırmamız gerekiyor. O yüzden bugün oyun içerisinde erken bir şekilde almama nedenim özellikle buydu. Kaan'la başlayayım. Kaan'la görüştük, konuştuk. Yani nedenini de ona açıkladım. Tabii ki bir seçim yapmak zorundasınız. Yeni gelen transferler, son gün yapılan transferlerle birlikte bir seçim yapmak zorundaydık. Bu seçimi yaptık. Kaan'a da bunu açık. Kaan tabii ki bizim için çok önemli, çok değerli. Birincisi çok iyi bir futbolcu, ikincisi çok iyi bir insan ve çok sevdiğimiz bir insan. Takım içerisinde de bu anlamda her zaman bize destek oluyor. Bunu anlattık ama ligde kullanacağımız oyunculardan biri Kaan. Dediğim gibi yabancı kuralının açıklanmasından sonra çok fazla yerimiz yoktu biliyorsunuz. Ya elimizdeki oyuncuları tutacağız ya onları değiştireceğiz ama bu değişimler de kolay olmuyor. O yüzden yani en her istediğiniz oldu mu, en mükemmel oldu mu? Tabii ki olmadı. Yani bu birçok takım için geçerli. Yani şimdi bunu Fenerbahçe açısından da birçok oyuncusunu belki Şampiyonlar Ligi'ne katılma aşamasında en çok kullandığı oyuncusu Talisca'yı göndermek zorunda kaldı. O yüzden yani bu kuralın hep yanlış olduğunu söyledik. Yani bütün Türkiye bu kuralın yanlış olduğunu söyledi. Herkes bundan şikayet etti. Sonuç olarak şöyle bir şey oldu. Yani tabii ki genç oyunculara yatırım önemli ama her genç oyuncuyu buraya getiremiyorsunuz. Özellikle elit genç oyuncuyu buraya getiremiyorsunuz. Onun dışında işte kiralamaya çalışıyorsunuz bu sefer. Yani o kiralama yolu da işte size ne kadar uygun. Yani takıma

0: ne kadar katkısı var? Türk futboluna ne katkısı var? Yani gerçekten bu kuralın neden oluştuğunu, neden olduğunu anlayamıyorum. Keşke biri çıkıp anlatsa yani bu yüzden yaptık. Yani nedeni bu.
1: Yeah, I just said it before. Look, we're happy with the performance.
2: Kesinlikle performanstan dolayı çok memnunuz. Elimize çok iyi fırsatlar geçti. Çok iyi şanslar yarattık bu karşılaşmada. Ama nihayetinde detaylarda kaybettiğimizi düşünüyorum. Bu hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor. Bunlardan bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Yeteri kadar memnunuz performanstan ama bunları geliştirmemiz lazım. Tabii kesinlikle hayal kırıklığı yaşadığımızı söyleyebilirim yönetimle alakalı. Ama bunu da bir kenara bırakarak çok zor bir işler olduğunu da anlıyoruz hakemlerin. Yani bunu da eklememiz gerekir. Hakemlerin duygularını yönetmeleri gerekiyor. Bizim de duygularımızı yönetmeleri gerekiyor. Çok zor bir iş evet ama bana göre bu akşam Kadir Sağlam çok kolay fauller de çaldı. Bize verilen bir penaltı var. Evet doğru bir karardı bence. Ama bunun ötesinde dediğim gibi duyguları ve antrenörlerin duygularını çok daha iyi kontrol etmeleri ve yönetmeleri gerekiyor.
3: Trabzonspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor değerli izleyenler. Bordo Mavili yönetimin listesine iki aday daha eklendi.
4: Trabzonspor yeni teknik direktörünü arıyor. Fatih Tekke ile yollarını ayıran Bordo Mavililer'de çalışmalar devam ederken listeye iki isim daha eklendi. Yeni teknik direktörünü yabancı bir isimden yana kullanmayı planlayan Trabzonspor'un gündeminde dört aday var. Yönetimin listesinde Portekizli teknik adamlar Sergio Conceição ve Vitor Pereira'dan sonra İspanyol çalıştırıcı Marcelino Garcia ile İngiliz teknik adam Steven Gerrard da bulunuyor. İspanya'da Villarreal, Valencia, Athletic Bilbao ve Sevilla gibi takımları çalıştıran 61 yaşındaki Marcelino şu anda herhangi bir kulüpte görev yapmıyor. Futbolculuk döneminde Liverpool ve İngiltere milli takımının sembol isimlerinden biri olan Gerrard ise teknik adamlık kariyerinde Rangers'ta İskoçya şampiyonluğu yaşadı. Gerrard Rangers'tan sonra Aston Villa ve El İttifak ekiplerinde görev yaptı.
3: Yine bir gazete turu yapacağız değerli izleyenler. Şimdi de Galatasaray ve Trabzonspor haberlerine birlikte bakacağız. Gelin başlayalım. Fanatik gazetesinin 3. sayfası dün akşam oynanan Başakşehir Galatasaray maçının ardından mücadeleyle ilgili detaylara ayrılmış. Golünü attı, sakatlandı, oyundan çıktı. Osimhen şoku başlığını görüyoruz. Sezona müthiş başlayan Osimhen Başakşehir deplasmanını da boş geçmedi. Mükemmel bir gol attı. Ancak yaptığı pres sırasında kasığından sakatlanıp oyuna erken veda etmek zorunda kaldı. Şimdi gözler Sporting maçı öncesi çekilecek. MR'a çevrildi deniyor. 33. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı Victor Osimhen. Okan Buruk'un maç sonu açıklamaları burada kazanmak önemli başlığıyla paylaşılmış. Oh be Sara varmış başlığı da yine dikkat çekiyor bu sayfada. Yaz boyunca gitti gidiyor denirken takımda kalan Sara Aslan'ı ipten alan isim oldu. Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde Frikin başına geçen Brezilyalı yıldız harika bir vuruşla Galatasaray'a 3 puanı getiren isim oldu. Foto maç 2 yine Galatasaray sayfasına bakacağız. Aslan kükredi başlığını görüyoruz. Sarı kırmızılılar ölüp ölüp dirildiği maçta Başakşehir'i uzatmada geçti. Biraz daha alt kısma geldiğimiz zaman Galatasaray Osimhen'le öne geçti. Şomurolo beraberliği getirdi. Torreira skoru 2-1 yaptı. Davinson kendi kalesine attı. 90+1'de Sara sahneye çıktı ve Aslan'a 3 puanı kazandırdı. Özellikle ikinci yarısı aksiyon dolu geçen bir mücadele oldu. Serkan Korkmaz'ın bir de bu sayfada köşe yazısı var. Kurtarıcı Sara başlığıyla paylaşılmış değerli izleyenler. Yine hakemi konuşalım başlığıyla da Okan Buruk'un açıklamalarını görüyoruz ki izledik az önce. Hürriyet gazetesine de şöyle bir baktığımızda Aslan'ı Osimhen şoku başlığını görüyoruz değerli izleyenler. Bugün yapılacak açıklama merakla bekleniyor. Galatasaray 90'da hayata döndü. Başlığı yine tercih edilmiş. Rafael Leao ilk maçına çıktı Galatasaray'la ve Uğur Meleke'nin köşe yazısı da Sara Dünya Kupası'na gidebilirmiş başlığıyla paylaşılmış bugün Hürriyet gazetesinde. Şimdi gelin sabah 15'e geçelim. Büyük zarar başlığıyla aslında dört büyükleri de ilgilendiren bir haber. Dört büyüklerin bu yaz gönderdiği toplam 10 yabancı oyuncu 64.4 milyon euro kayıp yaşattı. 3.6 milyar TL'lik bir toplam zarardan bahsediyoruz. Sayfanın alt kısmında Trabzonspor'a dair bir haber Yunus Emre Sel imzasıyla Hüseyin Çimşir fırtınayı ayağa kaldırmaya kararlı, zor gün dostu başlığı atılmış.

0: 2019-20 sezonunda da takımın başına geçip Trabzonspor'u uzun süre zirve yarışının içinde tutan 47 yaşındaki çalıştırıcı, yeni teknik adam gelene kadar aynı başarıyı tekrarlamak istiyor denmiş. Trabzonspor sayfası Fanatik Gazetesi 4. sayfayla devam edeceğiz. Ali Habeşoğlu Fırtına'nın son transferi. Avrupa listesinin son saatlerinde Cu'yu rekor bedelle kadrosuna katan Trabzonspor, Türkiye transferinin son gününü de boş geçmedi. Bordo Mavililer Bodrum'un genç forveti Ali Habeşoğlu'nu renklerine bağladı. Bu sayfanın dikkat çeken haberi. Evet, dört büyük takımında gündem maddelerine baktıktan sonra dış basının gündemine geçeceğiz ve her zaman olduğu gibi Hüseyin Özkök'le bir bağlantı yapacağız değerli izleyenler. Hemen kendisine bir günaydın ve iyi hafta sonları dileyelim. Hüseyin Özkök, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Ezgi, hoş bulduk. Günaydın herkese, güzel bir hafta sonu diliyorum. Sizlere de kolay gelsin, iyi çalışmalar.
0: Çok teşekkürler. Hemen isterseniz başlayalım. Yine yoğun bir haftaydı ve dün de sıcak haber olarak aslında izleyicilerimize de paylaşmıştık. Lyon-Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı. UEFA'dan ceza yağdı diyebiliriz. Özellikle de tabii Fenerbahçe ilgilendiren kısım Greenwood ve Guendouzi'ye verilen cezalar oldu. Evet. Sizden ayrıntılarını bir kez daha dinleyelim.
1: Şimdi bu Lyon-Fenerbahçe karşılaşmasında ortaya çıkan görüntülerden sonra UEFA'nın ceza vereceğini hepimiz biliyorduk. Ben burada özellikle Guendouzi'ye 3-4 maç ceza geleceğini tahmin etmiştim yaptığım yayında. Ve nitekim 4 maç ceza aldı Guendouzi ve bunun 2 maçı ertelendi. Senin de söylediğin gibi adeta ceza yağdı. Sadece Fenerbahçe kulübüne değil Lyon kulübüne de ceza verildi. Onu da söyleyeceğim birazdan. Şimdi Guendouzi'ye 3 ayrı suçtan ceza verilmiş. Düzgün davranış kurallarını ihlal, oyuncu ve diğer kişilere hakaret, seyirciyi provoke etmek. Bütün bunlardan toplam olarak 50 bin euro para cezası ve artı 4 maç ceza Guendouzi'ye. Bunun iki tanesini Guendouzi şimdi çekecek önündeki iki maçta. Diğer ikisi bir yıl süreyle ertelendi. Eğer bir yıl içinde benzer bir olaya karışmazsa Guendouzi, bu iki maçlık cezası ortadan kalkacak. Eğer yine böyle bir durum olursa bu sefer hem bu cezayı çekecek hem de yeni alacağı ceza üzerine eklenecek. Diğer yandan da Greenwood'a düzgün davranış kuralları ihlali nedeniyle 30 bin euro para cezası ve bir maç men geldi ama onun cezası ertelendi. Erteleme yine aynı koşullarda, bir yıl süreyle herhangi bir benzer davranış içinde olmazsa bu ceza ortadan kalkacak. Fenerbahçe kulübüne de işte seyircinin sebep olduğu tribündeki bazı olaylardan dolayı 3 ayrı suçtan 95 bin euro ceza verildi. Diğer yandan Lyon'un biliyorsun kaleci antrenörü Antonio Ferreira Guendouzi'ye saldırmıştı. O da cezadan kurtulamadı ve 5 maç ceza aldı. Onun 3 maçı çekecek şekilde verildi. 2 maçı da ertelendi. Dolayısıyla o antrenör de 2 maçı eğer benzer davranışlarda bulunmazsa af olacak. Yoksa dediğim koşullarda o da cezalarını daha sonra çekecek. Lyon ayrıca yine çeşitli tribün olaylarından dolayı taraftarının sebep olduğu 108.500 euro para cezasına çarptırıldı. Bayağı sıkı cezalar verdi UEFA. Olmaması gereken şeyler oldu gerçekten ama yapacak bir şey yok. Bunun da sonucunda işte cezalar açıklandı ve bunlar artık kesinleşti. Katlanacak kulüpler ve oyuncular bunlara.
0: Peki hemen isterseniz dış basını konuşuyoruz biz sizinle ama bu akşam kritik bir derbi var. Türkiye'de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, sezonun ilk dev mücadelesi. Bu konuyla ilgili de birkaç cümlenizi alırız.
1: Şimdi ben burada hakem açısından bakmak istiyorum derbiye. Hani derbi zaten yorumcularımız çok güzel analiz ediyorlar her zaman. Hakem açısından baktığımızda da benim iki adayım vardı. Birisi Batuhan Kolak'tı. İlk 3 haftanın gerçekten en başarılı hakemiydi kendisi. Diğer adayım da Halil Umutmeler'di. Elit hakem olması sebebiyle. Çünkü Halil Umutmeler'in mutlaka büyük maç yönetmesi gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde maç alabilmesi için. UEFA bunu çok gözetiyor. Eğer bir hakem kendi liginde aşağı seviyede maçlar yönetiyorsa ona Şampiyonlar Ligi'nde görev vermiyor. Nitekim geçen sezon Halil Umutmeler hiç derbi yönetememişti ve hep Avrupa Ligi'nde görev verildi kendisine.

0: İngiltere'de bazı maçlarda 20-25 dakika boyunca düdük çalmıyorduk. Biraz da keyif almak gerek diyor Mike Dean. Biz de buradan İngiltere'ye aman ne kadar güzel her şey, güllük gülistanlık, ne güzel yönetiyorlar diye bakıyoruz.
1: Dünya sonu açıklamalar gerçekten, İngiltere'de çok büyük tepki aldı bu açıklamalar. Tabii bütün dünyada da gündem oldu yani. Sonuçta bir Premier Lig, dünyanın en üst seviye liginin hakemlerinden biri, eski de olsa ondan bahsediyoruz. Böyle açıklamalar hakikaten, yani bir hakem plan yapabilir. Ben daha az düdük çalacağım bu maçta. Mümkün olduğunca işte daha az kart göstermeye çalışacağım diye planlar yapabilir. Ama ben 25 dakika faul çalmayacağım. Yok, orta sahaya geçip bir 15 dakika orada maçı oradan yöneteceğim gibisinden böyle planlar gerçekten olacak işler değil. Bütün her yerde çok büyük tepki gördü. İngiltere'de de çok büyük tepki gördü. Ama hani bunun sonucunda ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Çünkü zaten hakemliği bıraktı Mike Dean. Bu açıklamalarıyla popülaritesini artırdı diye düşünüyorum ben. Onun bir olayı daha var biliyorsun. 2022 yılında Tottenham Chelsea maçında Kukurya'nın saçını çekmişti. Hangi oyuncuydu? Romero. Romero saçını çekmişti. O da sonra bir açıklama yapmıştı. Varda oturuyordu kendisi. Ben hakem Anthony Taylor'ı daha fazla güç duruma sokmamak için çağırmadım kendisini VAR'a, monitöre demişti. Yani böyle enteresan bir kişilik olmalı Mike Dean herhalde. Bu açıklamalarıyla da işte bütün dünyada gündem oldu.
0: Peki şimdi malum UEFA'da artık yeni Avrupa sezonu önümüzdeki hafta itibarıyla başlayacak ve deplasman yasaklarına karşı UEFA'nın yeni bir girişimi olduğu haberi var. Ayrıntısını yine sizden dinleyelim.
1: Eski biz de burada yıllardır konuşuyoruz. UEFA maçlarında özellikle İtalyanlar ve Fransızlar bir anda şehir yönetimleri vasıtasıyla deplasmana gelecek taraftarları yasaklıyorlar. Çok sayıda maç var böyle. Özellikle büyük çoğunluğu da İtalya ve Fransa'da. UEFA Başkanı Alexander Çefer'in yaklaşık 3 yıl önce Alman ZDF televizyonuna bir röportaj vermişti. Orada demişti ki böyle bir yasak getiren şehirden maçı alacağız, başka yere vereceğiz. Fakat o dönemden beri herhangi bir aksiyon alamadı UEFA bu konuda. Gerçekleşmedi. Fakat şimdi hem Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği, hem Avrupa Ligler Birliği, hem de Avrupa Taraftarlar Birliği 1-2 Eylül'de Madrid'de düzenlenen bir Avrupa Güvenlik Spor Güvenlik Konferansı'nda bir araya geldiler. Orada bazı kararlar alındı ve taleplerde bulunuldu. Şöyle ki artık deplasman takımlarının böyle biz yasaklıyoruz, güvenlik tehlikesi var dememeleri gerektiğini söylediler. Ancak gerçekten olağanüstü durumlar olursa böyle maçlara deplasman seyircisinin gelmeme yasağı gelebileceğini ve artık bundan vazgeçilmesini istediler. Hatta Avrupa Konseyi'nin Sen Deniz Komisyonu diye bir komisyon var. Onlar da 2025'te bir karar almışlardı. Sadece istisnai durumlarda deplasman taraftarına yasak getirilmesi gerekir diye bir karar almıştı. Onlar da bu komisyon tarafından alınan kararı desteklediklerini ve bundan sonra artık önümüzdeki sezon, yani bu sezondan itibaren kesinlikle deplasman taraftarlarına yasak getirilmemesi gerektiğini açıkladılar. Bakalım, tabii ki sonuçta ülkelerin kendi yönetimlerinin verdiği kararlar, bütün UEFA'nın statüleri, kuralları, her şeyin üzerinde, yapacak bir şey yok. Eğer ülkenin hükümeti veya hatta devlet karar veriyorsa, ama mümkün olduğunca işte bu deplasman yasaklarını en aza indirmeye çalışıyor UEFA. Bakalım ne kadar başarılı olacak bu girişim. Onu da bu sezon izleyerek göreceğiz.
0: Şimdi FIFA'dan Infantino ile ilgili ve FIFA ile ilgili iki dikkat çeken başlık var. İsterseniz onları birlikte değerlendirelim. Evet. Biri UEFA'nın FIFA'ya açtığı savaşı, zaten sizinle konuşmuştuk. Şimdi FIFA'dan da bir karşı atak geldiği haberi var. Bir de ayrıca Leverkusen CEO'su Fernando Caro'nun Infantino'ya karşı kazanmak zorunda olduğumuz bir mücadele içindeyiz açıklamasını değerlendirelim. Neler yaşanıyor o cephede?
1: Hatırlarsan UEFA Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 ayrı mahkemeye başvurmuştu. Bu mahkemelerin amacı da, mahkeme başvuru amacı da bu hazırlanan FIFA Forward projesinin belgelerinin UEFA'ya verilmesi. UEFA bu belgeleri elde ettikten sonra da İsviçre'de FIFA'ya karşı bir mahkeme açmaya hazırlanıyordu. FIFA da buna karşı şimdi bu mahkemelerden birine başvurarak Bu

0: bu belgelerin verilmemesi mücadelesi başlatmış ve yapılan açıklamada FIFA'dan UEFA'nın bu girişiminin tamamen FIFA'yı ve Infantino'yu karalamak amacı taşıdığını söylemiş. Yani işler artık iyice kızışmaya başladı. Birbirlerine böyle ağır suçlamalarda bulunmaya başladılar FIFA ve UEFA. Ve UEFA'nın esas amacının gelirin, yani Avrupa'da toplanan futbolun gelirlerinin bölünmesinin önüne geçmek. Yani bütün amacının UEFA'nın bu olduğunu söylüyor FIFA. Diğer yandan da Fernando Caro, Leverkusen'in İspanyol CEO'su, yaptığı açıklamada işte Infantino'ya karşı kazanmak zorunda olduğumuz bir mücadele yürütüyoruz diyor. Fakat kazanmalarının da Infantino'ya karşı kolay olmadığını Sportbild dergisine verdiği röportajda itiraf etmiş. Dünya futbolunun diğer konfederasyonlarında Avrupa'ya karşı Avrupalı'nın işte üstünlüğü, para gücü, futbol gücünün bir şekilde kıskançlık yarattığını ve Avrupalı FIFA başkanlarının bundan sonra pek rağbet görmeyeceğini söylemiş Fernando Caro. Bizim Avrupa dışından bir başkan seçmemiz gerekiyor FIFA'nın başına demiş. İşte geçen isimler Çefer'in, ondan sonra diğer yandan Nasser El Helaifi, orada da Katar Infantino'yu destekliyor. Nasser El Helaifi nasıl olur o belli değil. O zaten kalmak istiyor Kulüpler Birliği'nin başında. Bunları söyledikten sonra en iyi seçeneğin de CONCACAF başkanı, yani Kuzey Orta Amerika ve Karayipler Konfederasyonu CONCACAF'ın başkanı Montagnari'nin olduğunu söylüyor. Çünkü o Avrupa dışından birisi olduğu için ve şu anda FIFA'da da FIFA başkan yardımcılığı görevini yaptığı için onun Infantino'ya karşı kazanabilecek bir aday olduğunu söylüyor. Bakalım bunların hepsini göreceğiz. 18 Kasım bekleyeceğiz ilk önce. Orada başkan adayları ortaya çıksın net olarak. Ondan sonra da fotoğraf biraz daha netleşecek.
1: Peki. Hüseyin Özkök, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler ve yorumlarınız için. Bir kez daha size güzel bir hafta sonu diliyorum.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları.
1: Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Evet, Hüseyin Özkök'le konularımızı değerlendirdik ve bu saati tamamlıyoruz. Saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Furkan Bozoğlu'yla devam edeceğiz.

0: olmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 5 Eylül 2009 yılında Jerry Hall'a ait 120 saat 1 dakika 9 saniyelik rekoru 135 saat 2 dakika 19 saniye su altında kalarak kıran Cem Karabay tarihe geçti.
3: Güzellikler Dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
3: Güzellikler Dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
5: Sakarya Spor Kulübü'nün kuruluş hikayesi şehrin 1900'lü yılların başında başlayıp zaman içinde olgunlaşan köklü futbol geçmişinin bir potada harmanlandığı, şehrin tüm farklı futbol değerlerinin güçlerini birleştirme iradesi gösterdiği 1965 yılında başlar. Sakarya'da bulunan köklü takımlardan İdman Yurdu, Güneşspor, Gençler Birliği, Ada Gençlik Kulübü bir araya gelerek şehrin tüm dinamiklerini ve güçlerini tek çatı altında toplamış ve şehrin profesyonel takımını kurmuşlardır.
3: Güzellikler Dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda desteklerle Anadolu'nun dört bir köşesinde üretim yapan çiftçilerin yanında olduklarını belirterek,

0: 450 milyon lira tarımsal destek ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun ifadesini kullandı. Paylaşımda yer alan görseldeki bilgiye göre hayvan hastalıkları tazminatı için 375 milyon 709 bin 43 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 74 milyon 302 bin 543 lira destek verilecek.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: Bir kez daha günaydın değerli izleyenler ve bizi Aspor Radyo'dan takip eden değerli dinleyicilerimize günaydın ve iyi hafta sonları dileyelim. Bu hafta Süper Lig'in 4. haftası oldukça hareketli. Dün oynanan tek karşılaşmayla da başladı. Yaklaşık 1 saat boyunca stüdyo konuğumuz Furkan Bozoğlu ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Furkan günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk Ezgi.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yoğun bir hafta bizi bekliyor.
1: Kesinlikle.
0: Derbi haftası tabii ki. Dün oynanan Başakşehir-Galatasaray maçıyla da haftanın açılışını yaptık. Birazdan derbiyi tüm detaylarıyla konuşacağız tabii ki. Ve bugün özel yayınlarımızın olacağı anı da söyleyelim. Bugün tüm günü derbiye ayıracağız ama öncesinde biz istersen seninle bir düne gidelim ve Galatasaray'ın Başakşehir karşısındaki 3-2'lik galibiyetini bir değerlendirelim. Elbette Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting maçı öncesi böyle bir galibiyet almak önemliydi Galatasaray açısından. Osimhen faktörü de var tabii. Onunla ilgili tabii bir açıklama ki yapılacak, bekliyoruz bugün içerisinde. Dünkü maçın 33. dakikasında sakatlık yaşadı Osimhen ve yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı değerli izleyenler.

0: bir kasık sakatlığı var ama ne ölçüde ciddi bir durumdan bahsediyoruz. Sporting maçında oynayabilecek mi, oynayamayacak mı? Elbette bugün içerisinde Galatasaray Kulübü'nden yapılacak resmi açıklamayı bekleyeceğiz. Şimdiden de geçmiş olsun diyelim. Dileriz ki ciddi bir durum yoktur Osimhen'de. Şimdi onu konuşmadan önce istersen dünkü galibiyeti şöyle satır başlarıyla bir değerlendirelim.
1: Tabii Okan, ki.
0: Neler söylersin?
1: Şimdi Başakşehir deplasmanları hep zorlu geçer. Yani sadece 4 büyük takım için değil, Süper Lig'deki tüm takımlar için Başakşehir deplasmanı gerçekten zorlu geçer. Yani yıllarca süren bu futbolun içinde olan o emek günün sonunda Başakşehir gibi bir markayı oluşturdu. Gerçekten altyapısıyla çok önemli, altyapıdan çok çocuk gördüm yani maçı izleyen gelen ailesiyle birlikte. Onun dışında orada bir futbol kültürünün oturduğunu söylemem gerekiyor açıkçası. Tabii Galatasaray'da gittiğinde, dört büyük takımla gittiğinde bir temkinli olmak durumundalar. Maça da böyle başladı Galatasaray ama tabii ki Osimhen faktörü girene kadar devreye mükemmel bir gol attı. Yani inanılmaz bir gol attı. Hakemin onu görmemesine çok şaşırdım yani. Zaten biz kendimiz direkt zaten tribünde gördük. Tabii ki açı farkı olabilir de yani sonuçta hakem en iyi açıyı yakalamak zorunda, onun için para kazanıyor. Victor Osimhen'in attığı gol sonrası zaten o bağırıyor gol oldu diye, gol oldu diye, oyun devam etti. Ardından Victor Osimhen...
0: Var olmasa sıkıntılı bir sabah olabilirdi.
1: Olabilirdi tabii. Sonrasında Osimhen faktörü yine devreye girdi ve Galatasaray ardından tabii ki zorlandı, etti. Sonra Victor Osimhen'in sakatlanmasıyla beraber düşüşe geçen bir oyun da gördük. Neden? Dün şunu gördük yani, Victor Osimhen kendi başına bir takım. Ama Galatasaray Osimhen'siz bir şekilde de takım olmak zorunda. Bunu biraz Galatasaray öğreneceği bir maç geçirdi diyebilirim yani. Osimhen'siz nasıl oynanır kısmında. Burada Leao faktörünün çok çok önemli olduğunu düşünüyorum tabii ki. O kısma da geleceğim ama Galatasaray günün sonunda pes etmediği bir karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Özellikle beraberlikteki ve daha doğrusu Başakşehir'in beraberliği yakalamaya çalıştığı süreçte çok ama çok baskı yedi. Savunmanın çok fazla hatası vardı. Abdülkerim'in Davinson hataları vardı. Ama Galatasaray yine o hücum gücüyle önemli işler yaptı. Biz şimdi Galatasaray'ı nasıl yorumluyoruz? Hep bunu söylüyorum. Marka ismi vermeyeyim. Önü lüks bir araç. Arkası da 30-40 yıllık aracın yapısı gibi yani Galatasaray'da şu an için. Yapılan transferler hep ileri uca. O sebeple ileride yani çok gol atabilirsiniz ama maçı mesela 5-4 kazanıyorsunuz. Mesela 3-2 dünkü maç. 4-3 sanki Galatasaray böyle bir sezon geçirecekmiş gibi geliyor bana. Biraz stoper bölgesine, savunma bölgesine değil de hücum hattına o yatırımlar devam ediyor. Leao takviyesi, Sané takviyesi, geçen senelerdeki işte Osimhen, Icardi, Batrakov gibi bir isim geldi bu sene. Hep hücum hattına önemli yatırımlar yapıldı. Tabii ki Uğurcan mesela kale için önemlidir ama savunma hattına da bu yatırımı yapılması gerekiliyordu diye düşünüyorum. Şu anki noktada Galatasaray çok gol yiyip, çok gol atarak kazanmayı sanki sürdürecek gibi geliyor bana bu süreçte. Hücum hattı çok iyi. Savunmasında eksiklikler, aksaklıklar var. Ama Osimhen çıktıktan sonra da Galatasaray'ın devreye sokabileceği yıldız oyuncular var. Geniş kadrosunun olduğunu bir kez daha Başakşehir maçıyla görmüş olduk.
0: Dün aslında Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim riske edilmek istemeyen oyunculardı. Tabii Avrupa maçı da düşünülerek ama işte zorunluluklardan dolayı onlar da devreye girmek durumunda kaldı.
1: Batrako 11'de oynadı, 11'de başladı. Şu an yani ne iyi ne kötü performans sergiledi diyebilirim. Standart bir performans ortaya koydu. Orta alanda yeniden tecrübe kendini konuşturdu. Lucas Torreira attığı gol ve asist mükemmel. Harika işler yapıyor. Yine Galatasaray'ın orta sahasını sırtlayan bir isim. Lemina çabasını sürdürdü yine dünkü maçta. Ve mücadelenin ilerleyen dakikalarında oyuna giren Rafa Leao. Galatasaray'ın ikinci haksız rekabeti yükleniyor. Yani Süper Lig'in ikinci haksız rekabeti yükleniyor, öyle söyleyeyim yani. Ya bir oyuncu sahaya adım atar atmaz mı bir fark eder?
0: Evet, gerçekten kalitesini hemen gösterdi.
1: Galatasaray'ın evet sol kanadı var, önemli. Barış Alper Yılmaz sol kanatta iyi işler yaptı. Hatta biz orada Şalay'ın oynadığını gördük. Farklı denemeleri oldu Kerem gittikten sonra Galatasaray'ın ama yani Galatasaray'da bu kadar üst düzey sol kanat

0: Ya sol kanat özellikleri, sol kanat potansiyeli böyle miymiş dedirtti yani Leao bize. O sebeple ikinci haksız rekabet bir Osimhen, ikinci haksız rekabet Leao diyorum ben. İnanılmaz çalımları, pasları, bir oyuncu hiç mi yana pas atmaz ya? Yanına hiç pas atmıyor yani, direkt dikine. Hep rakibi bunaltıcı şekilde pasla atıyor yani. O sebeple Galatasaray'ın hücum hattına inanılmaz bir performans, inanılmaz katkı sunabilecek bir oyuncu olarak görüyorum Leao'yu. Dünkü yaptıkları zaten Galatasaray taraftarını bence şoka soktu yani. Evet, Galatasaray'ın alışılmış bir oyun sistemi var. Göze hitap eden iyi bir galibiyet aldığı maçlarda göze hitap eden oyunu var. Ama bu başka bir şey yani. Leao'nun oyuna girmesi ve hücumdaki aksiyonu daha başka bir şey katmış yani Galatasaray'a. Bunu da devam ettirirse, ki bundan sonraki maçı Leao'nun kendi yuvası Sporting, oranın altyapısından büyümüş bir çocuk, o mahallede doğmuş bir çocuk, Jose Alvalade'de neler yapacak açıkçası çok çok merak ediyorum. Mutlaka anıları depreşecektir. Böyle bir ismin de Galatasaray adına önemli bir gol silahı olması da çok kritik. Hele bir de Şampiyonlar Ligi ise açıkçası iyi bir Galatasaray gördüm diyebilirim. Mücadele eden bir Galatasaray gördüm. Sara'nın frikine zaten şapka çıkartılır. Fakat bize şunu gösterdi yani Galatasaray. Hı hı. Yani taşlar yerine oturmasa mağlubiyetle bile dönebileceği bir karşılaşma olacaktı.
1: Peki, burada bir virgül rica edeyim. Tabii. Ben arkadaşlarımdan da rica edeyim. Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ün açıklamalarını bir maç sonu ekrana getirelim. Onlar üzerinden hakemi de konuşup sonra bireysel performansları değerlendirelim.
2: Kazandığımız 3 puan için mutluyuz. Daha ligin çok başı. Liderliğimiz devam ediyor. Şimdi önemli bir Avrupa sınavının önündeyiz. Biz zaten son 2-3 haftadır bu sezonun çok zor geçeceğini gördük. Önce şu anki hakemden bahsedeyim. Daha bir hazırlık maçında hocamızı sindirmek için durduk yere bir hazırlık maçı ya. Kırmızı kart gösterdi. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Geçenlerde bir rakibimizin yöneticisi federasyonun içinden geçti. Haklı haksız. Herkesin başına geliyor. Önce 15 gün hak mahrumiyeti. Ondan sonra bilmem 2,5 milyon para cezası. Ondan sonra pardon ya biz sana bunu yanlışlıkla vermişiz deyip kaldırdılar. Ümit ediyorum ki bana da aynısını yaparlar. Hakem mi diyeyim, hakem mi diyeyim bilmiyorum. Nasıl hakem dediğiniz zaman bir formatı olur. Ya Osimhen'in attığı gol. Var gol dedi de öyle verdi. Çizginin yani filenin ortası ya. Ortası. Bunun varlık neyi var? Hakem görecek, verecek. Penaltı. Ya güldürmeyin, böyle penaltı mı olur? O zaman her maç 8 tane penaltı olur. Attığımız gol. Ya bir ofsayt çizgisini çizmeyi beceremiyorlar. Yanlış adamdan ofsayt çizgisi çizdiler. Yazık değil mi? Bu emeğe, bu yatırıma. Orta hakem yan hakem anlaşamıyor. Yan hakemin 3 metre önündeki faul ya. Faul, faul, faul. Yani dünyanın her yerinde faul. Ona verilmiş, buna verilmiş. Önemli değil. Görmüyor. Onun verdiğini öbürü kabul etmiyor. Belli ki bu sene zor geçecek. Belli ki Galatasaray'ın şampiyonluğu engellenmeye çalışılacak. Ama bilin ki ne yaparsanız yapın, Galatasaray alnının akıyla, taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla gene şampiyon olacak.
1: Evet, şöyle genel bir değerlendirme yaptıktan sonra Furkan hakemi de konuşalım, sonra saha içine girelim istedim. Biraz daha bireysel performansları konuşalım istedim. Şimdi Metin Öztürk'ün ciddi bir isyanı var. Keza benzer bir sert eleştiriyi Okan Buruk da maçın ardından yaptı hakem yönetimine dair. Aslında Galatasaray'ın sezon başından bu yana hakem yönetimiyle ilgili bir serzenişi var. Ama bu mücadelede biraz doruğa çıktığını söyleyebiliriz. Bir penaltı pozisyonu. İşte sen az önce söyledin, Osimhen'in pozisyonunun, golünün varla görülmüş olması. Tabii. gibi neler söylersin?
0: Penaltı pozisyonu Başakşehir'in.
1: Evet.
0: Yani hakem kötü bir maç yönetti. Yani bugün bir puan versek 10 üzerinden 2 veririm. Bu 10 üzerinden 2'yi de 3. ligde bir hakem koysa

0: motive etsek böyle çok iyi. Galatasaray maçı yöneteceksin işte. Hadi elinden geleni yap, tüm bilgini kullan, git araştır, kurallara yeniden bak desek bence Kadir Sağlam kadar yönetirdi yani. Onu net söyleyeyim yani. Çok kötü bir hakem yönetimi. Daha önceden de aynı şekilde yönettiği maçları beğenmeyen birisi olarak bir başkasını eklemiş oldu Kadir Sağlam. Maalesef yani odağı mı tam yerinde değil, sezon öncesi hazırlığında mı problemi var bilemiyorum ama ya da yanlış meslek mi seçmiş orada şaşkınlık içerisindeyim. Yani Başakşehir'in kullanmış o kazanmış olduğu penaltıda ki yanlış karar. Osimhen'in golünde aynı şekilde onu mesela bir hakemin görmesi gerekiyor. VAR biraz tembelleştirdi gibi geliyor yani bana hakemleri. Yani şöyle söyleyeyim, 90'ların yıl dönemindeki, 2000'lerin dönemindeki, öncesi de olabilir. Böyle bir pozisyonu daha keskin bir şekilde görebilirlerdi bence. Çünkü kaçırmaması gerektiğini
1: farkında. Tam cephede mi kaldı acaba? Yandan olabilir. Bakınca çok net
0: görünüyor
1: ama.
0: Ama işte hakem konumu da önemli ya pozisyona evet. göre sonuç olarak. Ya o oyuncu o şutu aldıktan sonra, şutör bir oyuncu yani santrfordan bahsediyorsunuz. Her top ona geldikten sonra belli ki o bir yerden vuracak yani veya çalım atacak. Yani onu bir kere bilmek lazım. O pozisyon konumu, duruşu çok çok önemli. Ben Galatasaray'ın şu anki serzenişini de haklı buluyorum. Bundan sonraki süreçte umarız ki böyle şeyler yaşanmaz. Sezonun daha başındayız. Hakem konuşmak doğru değil. İşte Lao gibi oyuncular geldi. Önemli takviyeler yapıldı. Fakat hakem konuşmak sezon başında gerçekten üzüyor. Yani futbolumuz adına üzücü bir durum. Yani hakemlerin biraz bu noktada daha odak içerisinde olması gerekiyor. Evet mutlaka emek veriyorlardır. Saygı duyuyorum. Fakat yani böyle hatalar olmaz. Yani bu olacak iş değil.
1: Evet.
0: Hem yayıncı kuruluş hem zaten bizde Mustafa Hoca gerekli açıklamaları yapmıştı kurallarla ilgili ve kararlarla ilgili. Bu sebeple daha fazla şaşıracağımız kararlar olmaz diye ümit ediyorum.
1: Furkan şimdi derbiye geçeceğim. Hızlıca istersen
0: tabii
1: şöyle
0: ki.
1: Düne dair bireysel performanslar sana Sporting maçı için neler söyledi dün? İstersen biraz oradan ilerleyelim. Özellikle tabii Barış Alper Yılmaz tartışılan bir isim sezon başından bu yana. İşte Leo ne kadar oynayabilecek seviyede ki Okan Buruk'un açıklamaları vardı. Henüz tam olarak hazır değiller şeklinde hem Leo ile ilgili hem Deniz Gül ile ilgili. Onun dışında tabii ki Osimhen'den gelecek haber Sporting maçı için çok kritik olacak. Şöyle birkaç ismi Sporting maçı özelinde değerlendirelim.
0: Victor Osimhen'le başlayabiliriz. Durumu çok ciddi değil. Victor Osimhen'in durumu ciddi değil. Tetkikler yapılacak tabii. Sporting maçına Sporting kafilesinde, Lisbon kafilesinde kesin olarak yer alacak Victor Osimhen. Onu söylemiş olalım. Bunun dışında Leao'nun 11'de olmasını bekliyorum ben Sporting maçında.
1: 11'de.
0: Direkt 11'de olmasını bekliyorum. Bu noktada tabii ki Galatasaray'ın oyunuyla ilgili bu maç öncesinden görüşümü merak ediyorsan da şöyle paylaşayım. Galatasaray'ın hala oyununda eksiklikler var ve Sporting mücadelesinde Galatasaray'ı çok zorlu bir deplasman bekliyor. Galatasaray oraya tabii ki 3 puan için gitmeli ama 1 puan aldığında bence mutlu olmalı. Öyle bir deplasman olacak. Yani şu an inanılmaz temkinli olmak zorunda Okan Hoca. Oyun şu an istenilen noktada değil. Sporting deplasmanında ben Galatasaray'ın işini çok zor olacağını düşünüyorum yani.
1: Peki.
0: Önemli oyuncular var tabii ki ama yani çok gol atıp çok gol yeme Şampiyonlar Ligi'nde pek işlemiyor. Çok gol atarlar ama yedirmezler onlar. O sebeple işler daha sıkıntılı noktaya gidebilir.
1: Peki bakalım daha tabii ki çok detaylı konuşacağız o karşılaşmayı ama bugün derbi günü.
0: Tabii
1: İstersen
0: ki.
1: Galatasaray'ı burada
0: tabii
1: tamamlayıp
0: ki.
1: Derbinin gündemiyle devam edelim değerli izleyenler. Süper Lig'in 4. haftası sezonun ilk derbisine sahne olacak. Bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırlayacak. İstersen bir maça doğru haberimizi
0: tabii
1: izleyelim.
0: Ki.
1: Furkan şöyle bir kim var kim yok maç öncesi detaylara bir bakalım. Sonra tüm detaylarıyla karşılaştırmalı grafiklerle derbiyi konuşacağız.
2: Sezonun ilk derbisi Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelecek. Sezona 2-1'lik Gençler Birliği mağlubiyetiyle başlayan Sarı Lacivertliler, iç sahada Konyaspor'u 4-2 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Lyon'u eleyerek 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitiren İsmail Kartal'ın ekibi daha sonra Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti. Kapalı gişe oynanacak müsabakada taraftarı önünde kazanarak 3 maçlık galibiyet serisi yakalamak isteyen Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Marco Asensio derbide oynayamayacak. Konyaspor maçında kafa travması yaşayan ve gözlem altında tutulan Kerem Aktürkoğlu'yla iyileşen Mert Günok şans verilmesi halinde görev yapabilecek. Beşiktaş ise 2026-2027 sezonuna 1-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle merhaba dedikten sonra Alanyaspor'a aynı skorla kaybetti. Ligdeki ikinci galibiyetini 6-2 kazanılan Çorum Futbol Kulübü karşısında yaşayan siyah beyazlılar haftaya 6 puanla girdi.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. İtalyan teknik adamın şans vermesi halinde yeni transfer Ümit Aktağ da ilk kez siyah beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş'ta zorlu derbi öncesi Çek kanat oyuncusu Černý ve Çorum Futbol Kulübü'ne karşı hat-trick yapan Vlahovic'in yüksek performansı dikkat çekiyor.

0: İki takım arasında biri Türkiye Kupası olmak üzere geçen sezon oynanan 3 derbide Fenerbahçe 2 galibiyet alırken Beşiktaş ise bir kez galip geldi. Çoban İstadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbi saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Mener yönetecek.
1: Evet, iki takımın da ligde şu ana kadar bir mağlubiyeti var. İki takım da son maçlarını iyi geçirdi. Bir rüzgar arkasına aldı. Özellikle atanı tutanı formda iki takımdan bahsediyoruz Furkan. Dolayısıyla bizi kağıt üzerinde çok keyifli geçmeye aday bir derbi bekliyor. Sen nasıl bir maç bekliyorsun?
2: Açıkçası Fenerbahçe Galatasaray derbilerinden daha çok seyir zevki olduğunu düşündüğüm ve daha çok beğendiğim derbiler Fenerbahçe Beşiktaş derbileri, onu söylemiş olayım. Fenerbahçe Galatasaray derbilerinde daha temkinli bir oyun, daha baskılı bir ortam oluştuğu için futbolu da çok böyle futbola odaklanamadığımız derbiler oluyor. Ama Fenerbahçe Beşiktaş derbileri, Beşiktaş Fenerbahçe derbileri daha böyle derbi tadını futbol anlamında veriyor bana. Daha bol gol izlediğimiz maçlar oluyor. O sebeple yine bol gollü bir mücadele bekliyorum ben. Mesela Beşiktaş'ın yine deplasmanda olduğu, Nathan Redmond'ın attığı bir o güzel oynadığı bir derbi aklıma geldi ilk aşamada. Yine gollü bir derbi bekliyorum. Neden? Ya geçen hafta 6-2 yenmiş zaten Beşiktaş. 6-2 kazanmış. Vlahovic daha geçen hafta sahneye çıktı.
1: Hat-trick yaptı.
2: Hat-trick yaptı. Fenerbahçe'de Vedat Muriç artık
1: sakatlıktan tam döner dönmez.
2: Aynen öyle. Ayakları yere basmaya başladı. Oğuz Aydın faktörü artık devreye girmiş oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun performansı çok tartışılıyordu. Sol kanatta verilen şansı çok çok iyi değerlendirebilen ve bunu Lyon maçında net bir şekilde gösteren Oğuz Aydın bence bu akşamın da kritik oyuncularından birisi olacaktır diye düşünüyorum. Oğuz Aydın'ı çok beğeniyorum. Fenerbahçe'nin sol kanadı olarak da yakıştırdığım bir isim. Burada tabii ki Greenwood gibi gerçekten kalitesini net bir şekilde ortaya koyabilen, böyle maçlarda kilit goller atabilen, maçın çilingiri olabilecek oyunculardan bir tanesi olarak görüyorum Mason Greenwood'u. Kalelere bakıyorsunuz, Nübel mükemmel. Yani burada konuşmuştuk hatta seninle. Beşiktaş yıllar sonra transfer yaptım, kalecisi oldu dedim. Nübel o söylediğim sözün ardından gerçekten herkese gösterdi yani kurtarışlarıyla bu oyununu, bu performansını. Diğer tarafta Ederson, o da Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları ve desteğiyle beraber artık sahada geçen seneden daha iyi bir Ederson gösteriyor bizlere. O kendi kalitesi vardı, o seviyeye yükselmiş bir Ederson görüyoruz. Aynı şekilde teknik direktörler sezona iyi başladılar. Evet, İsmail Kartal'ın bir kaybı var ama iki tarafında kaybı var ama şunu söyleyelim.
1: İsmail Kartal'ın derbi performansı burada çok öne çıkıyor. Onu söylemek
2: aynen öyle,
1: lazım.
2: Aynen öyle. İtalyano'nun derbisini çok merak edeceğim. Yani müthiş çalışkan bir teknik direktör. Mutlaka Fenerbahçe'yi iyi analiz etmiştir. Oranın ne kadar bu yoğun baskı altında bir 90 dakika olacağını bence çok iyi biliyordur. Ama bu oyuna nasıl yansıyacak? Bunu oyuncularına nasıl planlayacak? Bunu açıkçası çok merak ediyorum ve
1: Furkan,
2: bu daha da heyecanımı yükseltiyor.
1: En çok merak edilen konu aslında birbirlerine nasıl çalıştılar teknik direktörler ve nereden vuracaklar? Çünkü İtalyano ile birlikte biliyoruz ki çok net bir şekilde orta sahadan baskıyla oynamak isteyecek bir Beşiktaş. Acaba bunu maçın başında mı yapacak, yoksa biraz daha kontrollü başlayıp sonra mı baskıyı artıracak? Fenerbahçe'de aynı şekilde Beşiktaş'ı bu şekilde orta sahada durdurma planıyla mı sahada olacak? Ve buna göre bir İsmail Kartal planı mı izleyeceğiz? Aslında burada iki teknik direktörün oynayacağı satranç sanki diğer derbilerden biraz daha öne çıkacak gibi. Yani oyunculardan ziyade teknik direktörlerin öne çıktığı bir derbi izleyebiliriz.
2: Kesinlikle katılıyorum. Şöyle, Fenerbahçe mutlaka iç sahada olduğu için hücumla başlamak isteyecektir. Daha böyle aktif bir oyunla başlamak isteyecektir. Beşiktaş'ın ben ilk çeyrekte, yani ilk 15'te biraz daha savunan taraf olacağını, kontra atak bulup da biraz daha gol öne geçmeyi planlayacağını düşünüyorum. Ama dediğin dakikalarda orta sahanın gücüyle birlikte Beşiktaş'ın tabii ki skora göre oyunu ele alıp 60'tan sonra özellikle orta sahadaki iyi performanslı oyuncularıyla beraber hücuma geçme ihtimalini de skoru elde etme için çabalayacağını düşünüyorum. İtalyano'nun ben bugün Kadıköy'e beraberlik için gideceğini kesinlikle sanmıyorum yani. İtalyano bugün net bir 3 puan için gidiyor. Burada İsmail Kartal'ın çok daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü böyle bir kayıpta çok büyük sıkıntılı bir süreç bekleyebilir İsmail Hoca'yı. Yani.
1: Daha tabii sezon ki, başı.
2: Sezon başı ama derbi kaybediyorsunuz. İç sahada kaybediyorsunuz. Hani o sebeple söylüyorum. Karizmasını çizdirebilecek bir maç olabilir. Gönderilir vesaire demiyorum tabii ki. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne götürmüş Fenerbahçe'yi yani. Kesinlikle kredisi çok yüksek bence. Ama karizma çizdirir diyorum. O sebeple mutlaka eldeki oyuncuları çok iyi değerlendirecektir. Elinde güçlü bir Fenerbahçe kadrosu var. Geniş bir kadrosu var. Yönetim ona çok çok iyi bir kadro verdi. Burada tabii ki Talişka gibi bir isimle yollar ayrıldı. Yani mesela o konuda mutlaka hani konuşuruz ama böyle bir maçta Talişka'nın yokluğu hissedilecektir diye düşünüyorum ayrıca.
1: Şimdi tam o noktada aslında şöyle devam edelim istersen. İki takımın da şu anda 11'lerini zannediyorum herkes net bir şekilde sayabilir.
2: Tabii.
1: Belki bir iki oyuncu değişir. Fenerbahçe'de en kritik bölge işte yolların ayrıldığı Talişka'nın bölgesi. Şu evet. anda Asensio'nun da bir sakatlığı mevcut. Kerem Aktürkoğlu'nun durumu belirsiz. Dolayısıyla İsmail Kartal orada İrfan Can Kahveci ile mi oynayacak Samsun maçındaki gibi? Yoksa orada bir şekilde iyiyse oynayabilecek durumdaysa Kerem'i veya Greenwood'u tercih edip kanatları farklı mı tercih edecek?
2: Doğru
1: yani şimdi
2: bu.
1: Orada 10 numarada evet. kimin forma giyeceği Fenerbahçe'de belirsizlik yaşanan tek bölge diyebiliriz aslında. Onun dışındaki her yer net gibi görünüyor şu anda.
2: Yani şöyle Fenerbahçeli futbolcuların her birinin belgeseli çekilmeli diyorum ya. Niye biliyor musun? Ya İrfan Can geçen sene Kasımpaşa'ya gönderildi. Bu adam Kasımpaşa forması giydi. Artık bu adam Fenerbahçe'ye dönemez dedik mesela. Derbide bugün büyük ihtimalle oynayacak işte 10 numarada oynayacak. Yani İrfan Can varsa oynayacak artık. Ya başka bir challenge'a girmez diye düşünüyorum İsmail Hoca. İşte Greenwood sağda iyiyken orayı alıp da başka kanat oyuncusu düşünmeyi yapmaz. Yani bugün bence kesinlikle 10 numarada o bölgede Talişka'nın yerine biz İrfan Can'ı göreceğiz. Şimdi
1: ben İrfan Can'a sadece şu soruyu sormak istiyorum. Neden İsmail Kartal? Ve nasıl İsmail Kartal? Yani neden sadece onunla yükselen bir performans? Ve bu nasıl oluyor?
2: Nasıl
1: yani,
2: oluyor? Oluyor.
1: İsmail yani, Kartal takımın evet. başından gittiği anda düşen bir evet, performans. Evet. İsmail Kartal geldiği anda yeniden yükselen bir performans. Çok enteresan.
2: Bu niye biliyor musun? Biz hep şunu söylüyoruz işte futbolda psikolojinin motivasyonun önemi gerçekten çok çok büyük bir paya sahip.

0: Yani
1: Yani geri
0: futbolcu
1: kalan
0: niye
1: herkes bu kadar mı demotive etti İrfan Can'ı?
0: Yani belki de hassas bir psikolojisi vardır. Çabuk etkileniyor ya da o yarışa giremeyeceğini düşünüyordu gelen oyuncularla. Şimdi İsmail Kartal'la beraber dediğin gibi gerçekten ilginç bir süreç. Yani bugün işte 11'de derbide oynayacak, yani büyük ihtimalle oynayacak. Hatta gol atıp bir anda böyle bir gol bir asistle falan oynarsa da şaşırmayalım yani. İşte onu diyorum yani, hikayeleri yazılmalı diye, belgeselleri çekilmeli diye. Ya bu adam Kasımpaşa'ya gitti. Ya gerçekten ben de düşündüm ya. Ben İrfan Can'ı çok beğenen.
1: Peki sence gerçekten oynayacak mı? Yani şöyle haberler var bugün gazetelerde. Bir önceki saatte paylaştık. İşte 10 numara bölgesinde belki Greenwood'u oynatıp kanatları Oğuz Nene veya Oğuz Kerem yapma ihtimali. Veya orada Kerem Aktürkoğlu'nu oynatıp, ki daha önce biliyorsun Kerem'i o bölgede deneyen başka teknik direktörler de olmuştu diğer takımlarında, evet, da aynı şekilde. Kerem'i oraya koyup yine Greenwood, Oğuz kanatlarıyla oynamak gibi.
0: Bizim muhtemelimiz var mıydı orada?
1: Şu an muhtemelimiz hazır değil. Onu arkadaşlarımız hazırlıyorlar.
0: İrfan Can bizde 10 numarada mı? Ona göre bir bakacağım da. Şimdi Sabah gazetesinde gördüğüm bir muhtemel 11 var. Ben aynı bu 11 ile çıkacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Yani
1: kim var orada?
0: İrfan Can 10 numarada, Greenwood sağda. Aslında tahmin ettiğimiz
1: Oğuz gibi. Oğuz solda.
0: Aynen. Tahmin ettiğimiz gibi. Ortada Gündüz'ü Kante. Bu 11 ile çıkacağını düşünüyorum ben Beşiktaş'ın. Yani İrfan Can'ın o bölgedeki kendi döneminde ilk, geçen ikinci, üçüncü dönemi mi oluyor bilmiyorum artık. İsmail Kartal dönemi çok fazla olduğu için Fenerbahçe'de. Son döneminde İrfan Can bu bölgede oynadığı için, orta sahada, 10 numarada oynadığı için, bu noktada ben yine İrfan Can'ı 10 numarada kullanacağını, böyle bir riske gireceğini pek sanmıyorum. Yani bence bu ikinci söylediğin risktir gibi geliyor bana Fenerbahçe adına. Mason Greenwood'u ona koyabilirsiniz. Oynar bu arada. Hiçbir problem yok. Marsilya'da da aynı şekilde o oyunu ortaya koydu, gösterdi. İyi de oynar. Ama iyi oynayan bir 10 numaramız sağ kanat mı Greenwood varken sağ kanat dersiniz diye düşünüyorum. İrfan Can varken de onu sağda tutarsınız. Çünkü İsmail Kartal'la gerçekten o iyi iletişimi devam ediyor. Solda Oğuz, ileri uçta Muriç. Bu şekilde bir 11 olması daha mantıklı gibi. Diğer şekilde Greenwood'u 10 numaraya koy, Nene'yi oyuna dahil et. Kerem oynayamayacak galiba değil mi bu karşılaşmada?
1: Yani Kerem belirsiz şu anda.
0: Bir travması vardı, kafa travması vardı. Evet. O sonradan girebilir diye düşünüyorum ben bu süre zarfında. İlk aşamada o İsmail Hoca'nın düşündüğü, tercih ettiği oyuncu olmaktan da uzaklaştı gibi geliyor bana Kerem. Yani Oğuz'un iyi performansı da bunu biraz perçinledi. Tabii ki oyuncunun sakatlanması da direkt Oğuz'a şans doğurdu. Ama Kerem de oyuna 11'de değil de zaten sonradan girecek futbolculardan bir tanesi olur diye düşünüyorum. O sebeple 10 numarada İrfan, sağda Greenwood, solda Oğuz, ileri uçta Vedat Muriç'in olduğu bir hücum hattı bekliyorum. Zaten defans hattını söylemeye gerek yok. Semedo, Şikniyar, Ake, Brown, Gündüz'ü Kante. Kante de bu arada yeni transfer gibi. Çok iyi. Bu seneye çok iyi başladı.
1: Evet.
0: Mesela hep şey söylüyorum ya, tahmin ettiğim gibi, ama bu tahmin ettiğim gibi değil işte. Benim beklentimin üzerinde Kante. Onu da söylemiş olayım. Bir de Talişka gibi bir oyuncunun böyle bir derbide olması bence çok Fenerbahçe'yi çok etkilerdi. Hücum hattını çok daha önemli hale getirirdi. Ayrılmasına çok şaşırdığım bir durum oldu yani Talişka'nın ayrılması. Tabii ki yabancı kuralı denklemi burada önemli, ama Talişka'nın gideceği sezon başından belliymiş gibiydi. Şampiyonlar yine soktu ya Talişka takımı. Şampiyonlar Ligi'ne soktu. Kaç gol attı? 5 gol attı galiba. Asistler yaptı. Penaltıdan attı. Kilit goller attı ama günün sonunda gönderildi. Oyuncu inanılmaz kızgın zaten bu noktaya. Bu sefer de hep Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasında kimin ahı var? İşte Aykut Hoca'nın var, şunun var, bunun var deniliyor. Bu kez Talişka mı olur onu bilemiyorum yani. Çünkü bu kadar zaman emek verdi. Bu sezon çok iyi bir oyunu ortaya koydu. Gönderilmeyecek bir oyuncuydu. İlerleyen süreçte bir puan kaybı yaşandı. Akla ilk gelecek konu bu bence.
1: Peki, şimdi biraz karşılaştırmalı grafiklerimize bakalım. Kalecilerden başlamak istiyorum. Hep atan tutan diyoruz. Şu anda iki takımın da kalecileri yine son derece formda. Bir tarafta Ederson, bir tarafta Nübel var değerli izleyenler. Aslı'dan bu tarafa da rica edeyim.

0: Trafikleri. Şimdi Ederson, az önce sen de birkaç cümleyle vurgulamıştın Furkan. Bu sezon başında evet, kalacak mı gidecek mi denilen, hatta ilk Avrupa maçlarında Mert Günok'un gerisinde kalan bir isimdi. Ama Mert'in sakatlanmasıyla birlikte kaleyi devraldı ve bir anda yine o City dönemindeki kalitesinden tabii bazı görüntüler sergilemeye başladı. İyi başladı sezonu, iyi bir performansı var şu anda. Yani geçen sezonun son döneminde gördüğümüz ve tartıştığımız Ederson bu sezon yok, onu söyleyelim. Nübel'de Alanya maçına kadar gol yemedi. Gerçekten müthiş bir transfer şu an itibarıyla. İki kalecinin de gol yemedikleri maç sayısı 1. Nübel 3, Ederson 2 gol yedi. Kurtarış sayıları da 6'ya 3 Ederson. Kurtarış yüzdelerinde de Nübel'in %75'lik ciddi bir üstünlüğü var. Evet. Ederson %57'de. Topu oyuna sokma başarısında Nübel'in %100'lük istatistiği İnanılmaz. Çok dikkat çekici gerçekten. Ederson da 77.
1: Hepsinde temiz.
0: Evet.
1: Nübel gerçekten yani Beşiktaş için yani çok büyük para vermeden 29 yaşında böyle bir takviye
0: çok doğru bir araştırmayla aynen öyle yapılmış bir çok yani, da erken bitirilmiş bir transfer.
1: Aynen öyle, erken bitirildi ki bir şey söyleyeyim ya, sezonun transfer sezonunun sonuna doğru falan kalsa bu paraları alamazsınız yani evet, böyle kesinlikle alamazsınız. Bu maaşa bile alamazsınız diye düşünüyorum. Bir taraftan da Ederson çok büyük para harcadığınız ve hala yıllık maaşının tartışıldığı bir oyuncu. Süper Lig'in en çok kazanan 3 futbolcusundan bir tanesi Ederson. Burada ama performansları birbirine yakın. Yine derbide de performanslarını birbirine yakın gördüğüm iki kaleci. Defans bölgesine savunmaya çok fazla iş düşüyor tabii ki ama burada deplasmana gelen takımın kalecisi için biraz daha fazla şut gelme ihtimali söz konusu. Nübel'e bu noktada çok iş düşüyor diye düşünüyorum.
0: Ama iki kaleci de takımlarına fazlasıyla kalite, güven veriyor kesinlikle, diyebiliriz.
1: Kesinlikle. Büyük kalite ikisi de.
0: Peki. Arkası sağlam iki takımda.
1: Aynen öyle.
0: Savunmaları...
1: Güzel derbi olacağı buradan belli evet, şimdi. Evet. Baştan belli
0: kesinlikle
1: yani.
0: Kesinlikle öyle. Peki savunmalarla devam edelim ve Skriniar Jalo grafiğimize bir bakalım. Şimdi Beşiktaş'ta da aslında burada belirsiz olan sanki tek bölge savunma gibi. Emirhan Jalo diyenler var Furkan. Jalo Agbodu diyenler var. Belki orada bir değişiklik olursa olur ama onun dışında Beşiktaş'ın da aslında çok net sayılabilecek bir 11'i var. Biz burada Skriniar ve Jalo'yu karşılaştırmışız. Hı-hı. Ki çok yüksek ihtimalle de Jalo orada değişmeyecek isim.
1: Değişmez gibi.
0: Olacak. Skriniar 3 maçta gol katkısı iki oyuncunun da yok zaten, savunma oyuncuları. Pas isabeti oranlarına baktığımızda 96'ya 92 çok yakın olduğunu görüyoruz. Top kapma konusunda Skriniar bir adım önde. Hava topu kazanmada Jalo'nun önde olduğunu, üstün olduğunu görüyoruz. İkili mücadele kazanma konusunda da 75-53 Skriniar üstünlüğü var.
1: Burada öne çıkan isim Skriniar. Tecrübesiyle, fiziki gücüyle, yani performansıyla tabii ki. Ama Jalo da Beşiktaş'ta bu sezona iyi başlamış bir oyuncu olarak görüyorum o. Onu söyleyeyim. Burada tabii ki Agbadu'yla bir forma rekabeti söz konusu. Stoper oyuncuların içerisinde böyle bir şeyin olması çok önemli. Yani Emirhan'ı burada tebrik ediyorum. Yani bek performansından gelip de bu şekilde evet, stopere devşirilmesi, geçmişte oynamış olabilir ama bek olarak düşünen bir oyuncu. Stopere devşirildi. Beşiktaş'ta kendini buldu. Pes etmedi. Tebrik ediyorum Emirhan'ı.
0: Furkan, burada araya çok özür dileyerek bir gireceğim. Beşiktaş'ta geçen sezon tırnak içinde Beşiktaş'ın oyuncusu mu denilen birkaç oyuncunun bu sezon İtalyano ile çok ciddi yükselen aynen performansı. Öyle. Emirhan, evet. Rıdvan, Olaytan, Çerni. Tabii. Yani ciddi bir dokunuş, ciddi bir dokunuş var burada. Aynen Emirhan öyle. Da dediğin gibi onlardan kesinlikle biri.
1: Şöyle, bizim tanıdığımız İtalyano bugün Emirhan Jalo ile başlar. Çünkü Agbadu'yu biliyor ama bizde biraz şu var teknik direktörlerde. Çok bonservis vermiş olan futbolcuyu biraz daha 11'de oynatmayla başlamak. İtalyano'nun oyununda böyle bir şey yok. Hı hı. Antrenmanda kim iyi oynarsa o oyuncuyu maçta direkt 11'de başlatıyor. Kim hak ediyorsa ona şans veriyor.
0: Ki biraz da dinlendirdi Emirhan'ı bu arada.
1: Aynen öyle. Bu kez ben yine Jalo ve Emirhan'la başlayacağını, çünkü kritik bir mücadele, derbi. En iyi oynayan iki oyuncusunun stoperini değerlendirecek. Agbadu'yu da sonuçta Beşiktaş için bir lüks oluyor burada. Savunmaya yorulduğu an Emirhan veya Jalo direkt Agbadu gibi bir oyuncuyu dahil edebiliyorsunuz. İşte bu stoper rotasyonunu sağlaması gerekiyordu Beşiktaş'ın. Bu da yoktu mesela yıllardır. İtalyano'da çıktı bu. Başka bir teknik direktör olsaydı biz Calo Agbadu'yu izlerdik. Emirhan yedekli otururdu, silinip giderdi. Bugün bu derbide Emirhan Calo'yu görmek Vincenzo Italiano'nun da adaletini bence ortaya koyuyor diye düşünüyorum. İki stoperden de yine iyi oyun bekliyorum bu akşam ama Şikrinyar başka kalite tabii ki.
0: Gelelim orta sahalara, Genduzi ve Salih. Tabii Genduzi'nin UEFA'dan aldığı ceza biraz canları sıktı Fenerbahçe'de.
1: Evet.
0: Onu söyleyelim. Salih Özcan gerçekten isabetli transfer deyince bu yaz döneminin belki de listeye ilk yazılacak isimlerden biri olacak. Furkan, ne dersin? İki orta sahada şu anda formda ve takımlarına özellikle de savunma katkılarıyla, ki Salih Özcan'ın savunma katkısı inanılmaz, fazlasıyla güven veriyorlar. İki oyuncu da 3 maçta forma giydi, gol ve asistleri yok. Pas isabetleri 92'ye 91, çok yakın.
1: Evet.
0: İsabetli ortalarda Genduzi'nin bir adım önde olduğunu görüyoruz. Top kapmada Salih Özcan epey bir üstün. 2,3'e 0,3'lük bir fark var. İkili mücadele kazanma konusunda da yine Salih'in öne çıkan bir tablosu var.
1: Salih tabii ki daha böyle savunmada her takım isteyebileceği bir oyuncu olarak görebiliriz yani. Evet, bir orta saha oyuncusunun, daha doğrusu bir 11'de olan bir oyuncunun parlaması golle asistle oluyor ama işte bunlar unutulan istatistikler. Salih'te mesela bu var. Yani gerideki o süpürücü.
0: Evet.
1: Bu istatistikleri mesela top kapmayı, ikili mücadeleyi Torreira'da da yüksek görebilirsiniz. Lemina'da da yüksek görebilirsiniz mesela. Uzun süredir bu istikrarı Galatasaray'da gösteren iki oyuncu olarak söylüyorum.
0: Hücum değil, savunma katkısıyla.
1: Aynen öyle. Salih de mesela Beşiktaş için çok doğru transferlerden bir tanesi. Ve erken bitirdiği bir transfer oldu. Gelir gelmez de hiç böyle sırıtmadan Beşiktaş'ta formayı giydi. Oyununa baktı. Hiç böyle işte nasıl diyeyim, o kadar zaman ben yurt dışında oynadım.
0: Yaşamadı.
1: Aynen öyle. Döneyim işte biraz bir ay, bir buçuk ay adaptasyon süreci geçireyim demedi. Çok iyi bir başlangıç yaptı. Bunu da derbide gösterecektir diye düşünüyorum. Genduzi yine harika bir orta saha. Kante ile beraber çok iyi bir ikili oldular bence. Kante'den de mutlaka kaptığı şeyler var. Ama kendi oyunu bambaşka. Lyon maçında da çok beğenmiştim. Bu karşılaşmada da yine oyunu, skoru etkileyebilecek isimlerden bir tanesi.
0: Peki. Kanatlarla devam ediyorum. Greenwood, Chernyi grafiğiyle devam edelim şimdi. Çok ciddi bir kalite, çok ciddi bir tecrübe Greenwood.
1: Tabii.
0: Ve diğer tarafta da kalır mı, gider mi, kalmalı mı? İşte az önce de söylediğimiz gibi Beşiktaş'ın oyuncusu mu diye geçen sezon eleştirilen bir Chernyi ama sezona çok iyi başladı. Skor katkılarıyla başladı ve şu anda da ilk 11'de değişmeyen isimlerden biri konumunda Chernyi.
1: Evet.
0: İki maçta iki golü var. Greenwood'un 3 karşılaşmada 2 gol 1 asisti var. Pas isabetleri çok yakın birbirine. İsabetli şut oranları da yine yakın diyebiliriz. İsabetli ortada, Greenwood bir adım önde. İkili mücadele kazanmada çok majör bir fark var.
1: Bu ne ya?
0: %64'e %9.
1: İlk kez böyle bir istatistik
0: görüyorum. Ben de gerçekten ilk kez görüyorum. İnşallah yanlış değildir.
1: Şimdi ya daha çok böyle tabii sprint atabilen ve çalımı ön planda tutan bir oyuncu olarak belki de böyle bir durum söz konusu ama mutlaka ikili mücadeleye girmiştir. Hiç kazanamamış gibi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Italiano bugün Beşiktaş'ın başında olmasa Chernyi bugün gitmişti. Yine Italiano'nun toparladığı oyunculardan bir tanesi oldu. Dokunuşlarının olduğu bir futbolcu olarak görüyorum Chernyi'yi. Bu da tabii gole yansıyınca Beşiktaş taraftarını da rahatlatmış oldu ki oraya bir de Poku transferi geldi. O oyuncuyla beraber Rashica Poku ve Chernyi artık dönüşümlü bir şekilde oynarlar.
0: Rashica'dan çok emin olamıyorum çünkü Avrupa listesinde
1: doğru,
0: de yazılmadı.
1: Doğru. Ama burada Chernyi'nin iyi oyunu onun hem takımda kalmasını hem de güven vermesiyle beraber böyle bir maçta.
0: Bugün Fanatik 11'de. Gazetesi'nde Poku ilk 11'de olacak, hı hı, yazıyordu. Sabah gazetesinde
1: ben
0: sana rica etsem kim var bakar mısın?
1: Sabah gazetesinde Chernyi var burada.
0: Chernyi, tamam.
1: Evet. Trossard solda, Chernyi sağda. Orta mesela bir kanat oyuncusunun ortasının, ya Vlahovic var ya. Hani
0: evet,
1: kanatta bir kere
0: evet,
1: ortayı iyi yapacaksın yani.
0: Mesela Chernyi'nin orta istatistiği çok düşük.
1: Trossard'ın çok iyi. Bilmiyorum istatistiklerini,
0: evet,
1: merak ediyorum. Bu 2-3 maçta nedir ama
0: Mark Trossard da var biraz da.
1: Açıkçası bir kere Chernyi'nin en büyük zaafı bu işte. Vlahovic gibi bir kule santrfor aldınız. Çerni'nin artık net bir şekilde ortayı daha da

0: Kuvvetli ortası. Top kapmada da eşitlik görüyoruz. Bu tabloda tabii kariyer olarak değil ama performans olarak Oğuz'un öne çıktığını söyleyebiliriz.
1: Şöyle söyleyeyim. Trossard şimdi orta isabetli ortayla başladık. Oradan devam edeyim. Şimdi Belçika'nın Dünya Kupası'ndaki kritik maçlarından bir tanesi. Rakibi hatırlamıyorum. Trossard'la Tielemans tartışmıştı. Sonra Trossard ortalamıştı, Tielemans atmıştı ve turlayan taraf Beşiktaş, Belçika olmuştu. Sonra tabii bakıyorsunuz bu noktada oyuncu acaba niye bu istatistikte çok da ön planda değil diye. Yavaş yavaş kendine gelebilecek bir Trossard görüyorum, onu söyleyeyim. Yani şu ana kadar işte gol yok, asist yok vesaire ama bir anda işte bu derbide öne çıkabilecek kilit maçlarda gerçekten etkisini ortaya koyabilecek bir isim olarak görüyorum Trossard'ı. Oğuz'da zaten söylenecek söz yok. Ben sohbetimizin başında da ifade ettim. Çok beğendiğim bir isimdi. Geldiğinde değerlendirilmediği dönemde çok büyük yanlış dediğim, çok şanssız bir oyuncu dediğim noktadaydım. Ve şu an İsmail Kartal'la böyle bir şans verildi. İsmail Kartal hakkını verdi. Oğuz'u değerlendiriyor.
0: Bu arada çok bu şekilde yüksek ihtimalle yabancı kuralı olmasaydı bugün Oğuz Fenerbahçe'nin futbolcusu tabii olmayabilirdi. Aynen yani öyle. Trabzonspor'la Beşiktaş'la adı çok fazla anılmıştı.
1: Tabii. Şimdi bu noktada milli takımımız da kazanacak.
0: Tabii.
1: Bu da önemli bence.
0: Çok önemli.
1: Yine bugün asist, en kötü asist beklediğim bir oyuncu açıkçası Oğuz. Onu da söyleyeyim.
0: Şimdi geldik Muriç ile Vlahovic'e. Atanlara bir bakalım değerli izleyenler. Bir tarafta Vedat Muriç çok formda. Diğer tarafta da hat-trick ile başlayan bir Dušan Vlahovic var. Evet. İlk 11 seviyesinde Beşiktaş'ta. 3 maçta 2 gol 1 asist Vedat Muriç de ligde. Dušan Vlahovic'in de 2 maçta 3 golü var ki bir önceki Çorum maçıydı o. Asisti yok. Şutlarda 3.7'de 2. 3.5'da 3 isabette Vlahovic'i görüyoruz. İkili mücadele ya, kazanma yüzdesi. Vedat Muriç'in ciddi üstünlük var. 58'e 20. Gol beklentisi 1.59'a 1.46. Kaçan büyük şansta da
1: yok
0: Vedat
1: Vlahovic'in. Evet. Yok yani. Şans geldiyse gol olur.
0: Gol olmuş.
1: Vlahovic öyle diyor yani. Vedat Muriç'in de tabii kaçırdığı sadece burada değil, yani Süper Lig'de değil, Avrupa maçlarında var, da kaçırılır. Evet. Goller var ama Vedat da yavaş yavaş, o da biraz eski takımına dönse de bir adaptasyon süreci geçirdi. Artık oturdu taşlar yerine Vedat adına. Vlahovic Beşiktaş'a bambaşka bir hava kattı. Yani yıllar sonra gelen işte o Mario Gomez'den sonra gelen net golcüyü, pivot santrforu Beşiktaş buldu. O sebeple Vlahovic'in bu sezon net bir şekilde gol krallığı yarışında olacağını düşünüyorum. Vedat Muriç'in de aynı şekilde bu iki ismi yani gol krallığı yarışında olacağını düşünüyorum. Victor Osimhen izin verirse. Asiste yine yardımcı olacaklarını öngörüyorum Süper Lig'de. Tabii ki böyle iki oyuncu varsa ikili mücadele kazanmada da mutlaka etkilerini ortaya koyuyorlar. Ama Vlahovic'i burada tabii ki daha 11'de Çorum maçıyla başlamış böyle bir ismin hemen istatistiklerin yükselmesini beklemek de doğru değil. Derbide yine öne çıkacak, yine hat-trick değilse bile duble yaptığında şaşırmayacağınız bir oyuncu olarak görüyorum Vlahovic'i. Bunu da söylemiş olayım. İki isim de uzun boylu olduğu için kanatların orta yapması çok büyük bir fayda oluşturacak diye düşünüyorum iki takım için.
0: Furkan, şimdi 11 seviyesinde değerlendirdik ki iki takımın da önemli transferleri olduğu, ciddi yıldızlarla dolu kadroları var ama şimdi teknik direktörler kulübeye baktıklarında kimleri görecekler?
1: Tabii ki.
0: Burada bir seviye farkı olduğunu söylemek lazım. Beşiktaş yaptığı hamlelerle kulübesini ne kadar güçlendirebildi? Hı hı. Olası bir problem halinde kimleri sahaya sürebilir? Fenerbahçe'de alternatif konusunda biraz daha fazla alternatif olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl görüyorsun kulübeden alınabilecek katkıları?
1: Şimdi Fenerbahçe bu geniş kadroyu oluşturabilmek için sadece bu yaz transfer döneminde çabalamadı. Yani önceki transfer dönemlerinde
0: evet,
1: de.
0: Evet, tabii büyük, geçmişten gelen bir durum. Hani Beşiktaş gelen, yapabileceği kadarını yaptı
1: yani
0: bu
1: kısa zamanda,
0: dönemde, kısa
1: bu
0: dönemde.
1: Bir, evet. Belirli bir bütçeyle Beşiktaş'ta evet, önce 11'ini tasarladı.
0: Sonrasında, zaten önce 11'e yapılması evet, gereken hamleler
1: aynen
0: vardı.
1: Öyle. Çünkü oradan başlamak zorundasın. Yani Fenerbahçe'de bunu söyleyemiyorsunuz. Yani Şikrin yarınız var. Evet, Ederson'unuz var.

0: Semedo'nuz var, Brown'unuz var. Orta alanınız tamam zaten, Gündüz'ü, Kante, İsmail'i mesela burada devreye sokabileceksiniz. Çok büyük bir lüks yani. İsmail Yüksek bugün Beşiktaş'ta olsa direkt 11'de olur. Bunu siz yedek kulübesinde kullanacaksınız. Bu büyük bir güçtür. İsmail Kartal'ın burada çok büyük şansının olduğunu görüyoruz. İtalyano'da böyle bir kadro olsa bambaşka şeyler yapabilir diye düşünüyorum ben. O sebeple burada yedek kulübesi en güçlü olan taraf tabii ki Fenerbahçe. Brown'a bir şey oldu, Levent oynayacak, oynayabilir. İşte burada Semedo var, yedeği Mert Müldür. Yine hani bu saydığımız isimleri de Beşiktaş'ta direkt 11'de oynatabileceğiniz isimler. Yani ver Beşiktaş'a, 11'de oynatır bu isimleri. Beşiktaş'ta işte stoper için direkt oyuna dahil edebileceğiniz isim Agbadu. Orta alan için Oylaytan, Orkun, Salih var. Endidi'yi devreye sokabilirsiniz ama Fenerbahçe'deki kadar güçlü yedek kulübesi yok. Ama burada İtalyano'da şu var, yani 70-75'e kadar istediğim skoru elde edersem sonrasında işte el freni oluşturabilecek takımda skoru koruyabilecek oyuncuları oyuna dahil edersem bu şekilde kazanabilirim planı
1: mutlaka
0: olacaktır. Veya
1: İstanbul gibi gitmeyen bir senaryoda belki santrforları çiftleyip Vlahovic, Yang Yo yapabilir.
0: Aynen
1: böyle
0: öyle.
1: Bir alternatif.
0: Böyle bir alternatifi de var. Yang Yo'yu bir ihtimal gerekirse kanatta da oynatır mı diyorum ben. Bu maç için demiyorum. Bundan sonraki maçlarda da söylüyorum bunu. İhtimal olarak tutuyorum bunu. Genk'te de oynadığı için söylüyorum. Geçmişteki kariyerinde de oynadığı için söylüyorum. Tabii ki yani sorduğun soruya cevaben de Fenerbahçe daha güçlü ama bu Fenerbahçe'nin atacağı gollere veya skoru korumasına ne kadar etki sağlar? Bu da İsmail Kartal'a kalıyor.
1: Peki son saniyelerimiz artık Furkan, skor tahminin var mı?
0: Gollü beraberlik diyorum. Böyle
1: genel
0: bir
1: kanı bu yönde gibi sanki biraz gollü beraberliği evet, işaret
0: hep aklımdan
1: gibi.
0: Geçen skoru da söyleyeyim 2-2.
1: 2-2.
0: Evet.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına
0: ben teşekkür
1: sağlık.
0: Ederim.
1: Biz sabah skorunu noktalıyoruz değerli izleyenler. Bugün gün boyunca derbiyle ilgili tabii ki özel yayınlarımız, bağlantılarımız olacak. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira.

0: 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 5 Eylül 2009 yılında Jerry Hall'a ait 120 saat 1 dakika 9 saniyelik rekoru 135 saat 2 dakika 19 saniye su altında kalarak kıran Cem Karabay tarihe geçti.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: O Spor Radyo. Spor'un radyosu.
8: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Cemre. Benimle evlenir misin?
10: Ölmekten değil, kaybolmaktan korkuyorum dedi bana.
11: Hoşça kal kardeşlerin en güzeli.
12: Bak bu baygın bakışlar var ya, masum kız rolleriyle tavladın sen benim oğlumu.
13: Benimle görüşmüyorsun oğlum. Ben seni çok özlüyorum.
14: Abla orası bizim babamızı kaybettiler. Bizim ikimizin de dağılıyor yani.
10: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimiz her tahsili bulacağım.
15: Çok şey mi kaybettim ben hayatta? Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
16: Mercan Köşk ilk bölümüyle cumartesi ATV'de başlıyor.
17: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastın Türkiye.
18: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
4: Reklam.
2: A Spor Radyo.
19: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
19: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Sepette bulacaksın.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Reklam. A Spor Radyo.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo. A-Spor Radyo.
1: Viyar'da gole yaklaştı. Elçin'in ilk organize atağı Agire Zabala. Kalede başarılı. Facundo González uzun gönderdi. Zabiri'ye doğru. Dituro. Zabiri baskısı var. Zabiri'nin baskısı golü getirdi. Rasik Santander'de çok ilginç bir pozisyon. Bir düdük vardı orada. Hakemin de bir işareti vardı. Acaba kaleciye faul mü çıkacak diye düşündük. Ituro'nun yaptığı büyük hata. Zabiri golü buluyor. Racing Santander. Ivan Martin. Ivan Martin. Zabiri aldı topu şimdi. Zabiri.

0: Kalesi'ne. Vicente buldu. Vicente'den tekrar pas. Canale süsten dışarıya. Sangare toparlamaya çalışıyor orada ama başarılı olamadı. Inigo Vicente çok güzel çıktı oradan. Orta şut ve gol! Sabiri! Sabiri hat-trick! Inigo Vicente harika çıktı oradan. Ortası da müthişti. Sabiri'den de harika bir gol. 3-0 oldu. Racing Santander show yapıyor. Serbest vuruş kullanıldı. Uzak noktaya doğru kafa vuruşu savunmadan geldi. Uzaklardan bir şut kaleci Girezabalı. Yaptı ortaya Viyar. Kafa vuruşu az sakla dışarıya. Az sakla dışarı gitti top. Zabiri'nin baskısı var. Şimdi şut üstten dışarıya. Sergio Canales. Zabiri, Yasir Zabiri topla buluştu şimdi. Zabiri çok iyi yere gönderdi. Tek top. Şut Canales kaleci. Ituro kurtarışı yapıyor. Bir ara pas Canales'ten. Villalibre karşı karşıya. Villalibre kaleci Ituro. Ituro. Dördüncü gole izin vermedi. Valera merkeze gönderdi. Uzaklardan bir şut gelir mi gelmedi şimdilik. Sangare vurdu. Sangare! Sangare savunmadan da sekti o top. Kontrpiede kaldı Agirrezabala. Buba Sangare farkı ikiye indiriyor. Bir umut ışığı olabilir mi Elche için? Son 12-13 dakika bize bunu gösterecek. Sangare sağ kanada gönderdi. Morente, Tete Morente. Tete Morente yatırdı kaldırdı. Yaptı ortayı. Fernandinho! Bir anda 3-2. Bir anda 3-2. En kötü kabusları akıllarına geliyor. La Liga'nın ilk haftasında Villarreal'e 2-0'dan 2-2'ye gelmesine engel olamamışlardı. 3-0 öne geçtiler. Maç da çok sakin gidiyordu. Tempo düşmüştü. Ama Elche önce Sangare'den sonra Fernandinho'nun golüyle farkı 1'e indiriyor. Agirrezabala degajını kullandı ve maçın son düdüğü geliyor.
1: Geldi. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Alaves Villarreal karşılaşması başlıyor. Tekrar Buchanan. Tejan Buchanan yaptı. Ortasını şık dokunuş. Moreno dışarıya. Yine tehlikeli geldi. Konuk ekip Villarreal ama kaptan Gerard Moreno dışarı gönderiyor topu. Yükleniyor Villarreal. Buchanan. Buchanan aldı sonra. Buchanan vurdu. Sivera. İyi deneme. Tejan Buchanan'dan ama Sivera gole izin vermiyor. Korner. Blanco. Blanco yüksek bir top oynadı. Sağ kanada. İyi pas oldu Perez. Anel Perez çevirdi. Şut gol. Lucas Boye. Harika pas Blanco'dan. Sonrasında Perez çevirdi ve 31. dakika Alaves Edison Oza'da Villarreal karşısında 1-0 önde. Lucas Moye. Şimdi tek toplarla etkili geldi Villarreal. Mourinho çevirmek istedi, sıyrıldı. Moreno vurdu. Kaleci kurtarışı yapıyor Sivera. Gerard Moreno. Ibanez. Ibanez bekledi. Ibanez pasını da verdi. Tehlike şut Anhel dışarıya. Direkten dışarıya Anhel Perez. Anhel Perez maçın oyuncusu diyebiliriz. Asisti yapmıştı. Maçın tek golünde şimdi de direğe takılıyor Anhel Perez. Villarreal karşısında gol yemeden galibiyete yakınlar şu an için. Orta geldi içeriye. Kafa Veiga şimdi gelişine.

0: dışarıya. Blanco sert bir şut kaptandan. Üstten dışarı gidiyor. Gueye, Pepe'yi gördü. Pepe müdahale geliyor. Johnny şimdi otak sürdü. Jose Sivera. Jose Perez. Yaklaşıyor birbirine Villarreal. Jose Perez sürpriz bir şut çıkardı. Antonio Sivera. Pepe. İlyas pasını verdi. İyi bir pas oldu. Şimdi içeri Moreno'dan şut. Direkten döndü. İnanılır gibi değil. Monfort inanamıyor olanlara. Moreno iyi çevirdi ama devamında Villarreal direğe takılıyor. Birbirine çok yaklaşıyor konuk ekip. Sert bir şut yakın mesafeden. İnanılır gibi değil. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Alaves 1, Villarreal 0.
1: Ve düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Bir duran top şansı bu kez Real Betis için. Isco yaptı ortasını. Isco kafa arka direkt şut ve gol. Ama bakıyorum hakeme, yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Rodrigo Riquelme orada kaleye doğru gönderdi. Sonrasında kale ağzında bir dokunuş. Köşe vuruşu kullanılacak. Orta geldi, kafa, gol! Levante golü buluyor. Levante golü bir duran top organizasyonundan buluyor. 24. dakika. Taraftarın önünde, sahasında Real Betis karşısında 1-0 önde şimdi Levante.
2: Isco yerden, Parrott ceza alanında. Parrott kapandı önü. Orada bir karambol. Troy Parrott top hala onda. Şimdi şut, gol! Beraberlik golü. Beraberlik golü Mark Bartra. Bir anda piyangodan çıktı, geldi orada. Nefis vurdu Mark Bartra. Matt Ryan'ı mağlup ediyor. Top kaybı şimdi uzaklar. Alvaro Baez biraz açıldı kalesinden ve Enzo Bardelli çok uzaktan müthiş bir aşırtma, müthiş bir gol. Enzo Bardelli.
1: Isco yaptı ortasını, kafa arka direkt, gol!
2: Rodrigo Riquelme. 2-2 oluyor ilk yarı bitmeden. İlk yarı bitmeden bir gol daha Real Betis'ten. Yeniden eşitlik var. Levante atıyor. Real Betis kovalıyor. 2-2.
1: Korner kullanılıyor. Orta geldi.
2: Kafa sekti. Top ağlarda, gol!
1: Uzun bir taç. Ceza alanına doğru. Uzaklaştırdı Real Betis savunması. Şimdi Olasagasti'yi bıraktı aradan. Ceza alanına şut. Top direkten döndü. İkinci pozisyon gol geldi.
2: İkinci pozisyon gol geldi. Roger Brugge yine sahnede. 71. dakika. Levante.

0: yaptı ortasını, kafa vuruşu ve top ağlarda. Top ağlarda 5 oldu. Levante farkı 3'e çıkarıyor, 90+4. Levante bir gol daha buluyor. Farka gidiyor Olasagasti. Tam köşeye gönderdi. Ve şimdi son düdük geldi. Hakem mücadeleye son noktayı koydu. Kazanan Levante oluyor. 3 puanı 5 golle alıyor Levante.
1: Her şey hazır. İşaret geliyor. Mücadele başlıyor. Herkese keyifli seyirler diliyorum.

Uyarsa bal geliyor. Verdi pasını. Alex Berenguer. 1-0. Barrenechea'nın golüyle öne geçiyor Real Sociedad Espanyol karşısında. Barrene. Sociedad 1, Espanyol 0. Urko kaptırıyor topu. Şimdi karşı atak şansı. Sociedad geliyor yine. Mikel Oyarzabal sekti top. Oskarsson dışarıya. Korner mi diye bakıyorum. Evet, köşe vuruşu. İzlandalı. Korner kullanılacak. Geldi orta. Kafa vuruşu direkt. Direkten dışarıya. Real Sociedad ilk yarım saatlik dilimi fırtına gibi geçiriyor. Şimdi Suçic. Tyrese Dolan. Sol kanada bırakıyor topu. Şimdi Zucum şansı Javier Hernandez'e başlıyor İspanyol adına. İlk yarı bitmeden beraberliği arıyor konuk ekip. Roberto Fernandez! Roberto Fernandez! Çok klas! Çok klas! Geçiş hücumundan geliyor İspanyol golü. Yangel Herrera. Oyuna girecek Hakan Messi. Alex Martial da oyuna dahil olacak birazdan. Oyarzabal. Oyarzabal. Aradan Oskarsson'a. Oskarsson! Uyandı İzlandalı. Real Arena'da Real Sociedad bir kez daha öne geçiyor. Bugün servisler. Mikel Oyarzabal'dan asistleriyle katkılar verdi kaptan. Dünya şampiyonu. Oyarzabal. Oyarzabal. Çalımlarla geldi. Nefis bir pas yine. Ceza sahası içi. Kapandı Dimitrovic. Geldi orta şut savunma. Seken top bir kez daha savunma. İnanılmaz bir karambol. Oyarzabal neler yapıyorsun? Nasıl paslar öyle? Şimdi Kala. Çok kötü bir maç çıkartıyor Calatrava. Kala. Kala. Girdi içeriye. Calatrava kaleci. Kötü geçiriyor dedik günü ama. Ve son düdük. Zorlu bir karşılaşma oldu. Yeni kurallara alışma sürecinde iki takım da zorlandı ama kazanan Sociedad oluyor maçın sonucu. Real Sociedad 2 Espanyol 1.

0: düdük. Maça Malaga başlıyor. Juan Francisco Funes. O da Malaga'nın hocası. Bernardo Silva ve Arda Güler kulübede. Mbappe güzel müdahale. Şimdi Bellingham açtı önünü. Bellingham hala onda. Bellingham tek başına Real Sociedad maçında şov yapmıştı. Bu kez kendi çıkıyor sahneye. Aldı topu solda. Sağa kadar gitti. Herkesi şaşırttı. Ve golü attı Bellingham. İtirazlar var Malagalılardan.
1: Ya bu da Real Madrid'in nasıl bir takım olduğunun çok net kanıtı olan bir gol. Önce Mbappe aldı. Evet. Mbappe 2-3 kişiyi bir hırpaladı orada. O seken top Bellingham'a geldi. Bir turda o gitti. Herkes çalımlayıp golünü attı.
0: İbrahim yerden çok iyi döndü. Mbappe vurdu. Herrero seken top Bellingham. Olacak sanki 2026-27 sezonu. İnanılmaz başlıyor. 3 gol, 1 asist oldu bile şimdiden. Kamavinga iyi yere. Mbappe, Trent'e güzel paslaştı Real Madrid. Trent çevirdi. Mbappe! Harika bir gol. Real Madrid çarkı tıkır tıkır işliyor. Yarım saatte Bernabeu'da çok terlemeden yoğun bir başlangıçta, yoğun bir fikstürde yarım saatte maçı kapattı Real Madrid. Bellingham direkt. Direkten döndü. Soluyla vurdu Bellingham. Kamavinga orada şimdi. Savunma uzaklaştırdı. Geldi Trent'ten. Bellingham bir dokunuş Mbappe'den kale ağzında. Out mu, corner mi? Mbappe kafasını tutuyor kalenin içinde. Evet, Arda geliyor. Bellingham çıkıyor maçın yıldızı diyebiliriz. Arda giriyor yerine.

0: Şimdi Vinicius geçiş şansı Arda. 4'e 3 oluşacak Arda. Bekledi. Kaleye de baktı. Arda verdi pasını. Vinicius çaprazda. Vinicius Arda boş. Arda Güler.
1: 3 dakika yeter onu be.
0: 90+1 Arda atıyor. 87'de girdi. 90+1 Bellingham'da alkışlıyor Arda'yı. 4-0.
1: Yani oyuna girerken muhtemelen hepimiz içinden bir ya Mourinho ya. 87 bu adamın gireceği dakika diye düşündük ama ona 3 dakika yeter. Mbappe vermedi, Vini'ye verdi Arda. Ama doğru seçenek asisti de aldı, golünü de attı.
0: Tam doğru zamanda doğru yere sanki oynadı Arda ve ceza alanına koşuyu yaptı. Tabii çok taze. 87'de girdi Arda. Ve Vinicius da onu buldu. Arda'nın golü 4 oluyor. Bu sezon ilk golü Arda'nın. Çekildi, bıraktı topu ama avantaj. Lyoman da verdi pasını. Mbappe ayak içi Herrero. Arda 87'de girdi. 7 dakika, 6 dakikalık güzel bir resital sundu bizlere. Şimdi korner kullanıldı. Arda da top. Arda çekti.

0: Çevirmek istedi. Bir korner daha. Out diyor hakem ve maçı da bitiriyor. Real Madrid 4, Malaga 0. Maçın sonucu rahat bir maç Real Madrid için.
1: Umar Sadık da ekrana geldi. İlk düdük çaldı. Mücadele başladı. Keyifli seyirler. Gol bekliyor Deportivo tribünleri. Üçüncü köşe vuruşu geldi orta. Ön tarafa kafa, gol! Gol, gol, gol! Tribünler istedi. Navarro attı. Hidalgo böyle seviniyor. 1-0 önde Deportivo La Coruña. Kaptan sahnede. İçine doğdu adeta tribünlerin. Bütün stat bir anda ayağa kalktı. Evet, onların ana amacı yönetimi protesto etmekti yaşananlardan ötürü. Tam o esnada kullanılan köşe vuruşu, itici güç. Hidalgo'nun gol sevinci. Duran top kullanıldı. Orta geldi ama isabetsiz orta. Top sekti şimdi. Javi Guerra top kaybı. Kontrası başlıyor. Deportivo'nun derinlemesine pas. 2-1. Pierre-Emerick Aubameyang dürttü, topu çalımladı. Aubameyang! Aubameyang! Aubameyang! İkinci gol geliyor. Farkı artırıyor Deportivo La Coruña. Çıldırdı tribünler. Bu maçı da boş geçmiyor. Pierre-Emerick Aubameyang üst üste üçüncü maçı ve üçüncü golü. Soriano araya nefis yuvarladı. Tam pozisyonu yitirir gibi oldu ama altın bir dokunuş. Önüne aldı topu Pierre-Emerick Aubameyang ve sonrasında bir altın dokunuş daha. Ve sonrasında aşina olduğumuz görüntü. Kaleciye pas Leo Roman. Ede büyük hata, gol pozisyonu ve gol. Umar Sadık asisti yapan Ede oldu. Bir ikram. 2-1. Buluyor golü Valencia. Top yüzü görmekte zorlanıyordu Valensiyalı oyuncular. 4-5 dakikadır baskıyı artırdılar ve sonrasında hataya zorladılar. Basit hata Ede'den. Diğer taraftaki arkadaşını düşünüyor ama Umar Sadık önce pas arası ardından gol. Tek dokunuş şimdi. Kafayla pas Iska Tarrega'dan. Ensongo ceza sahası içinde. Tarrega Ensongo bırakmadı mücadeleyi, yerden ters vuruş, gol! 3-1. Ensongo süper efor sarf etti. Yılmıyor, düşmüyor ikili mücadelelerde. Hep ayakta kalıyor ve bu golün mimarı kuşkusuz. Tekrar farkı 2'ye yükseltiyor Deportivo La Coruña. Tüm arkadaşlar ona gitti. Ensongo'yu kutluyorlar. Bir gol daha buluyor mavi beyazlılar. Vázquez. Danjuma sıyrıldı Altimira'dan ama çekme var. Faul. Valencia kart çıktı ve ikinci sarı oldu bu. Kırmızı. Peş peşe iki sarı. Altimira faul yapan isimdi. Sonrasında bir tepkisi oldu hakeme ama tam gelmedi ekrana o. Kartı gördü faul nedeniyle. Ardından tepkisi ve ikinci sarıdan atıldı. 10 kişi Deportivo. Danjuma yaptı ortayı. Sadık ama kalecinin üstüne. Umar Sadık'la gole yaklaştı Valencia. Kaleci Leo Roman gole izin vermedi. İşte Altimira'nın kart gördüğü ve sonrasında ikinci sarıdan atıldığı an ve mücadelede az önceki pozisyonun ardından sona eriyor sevgili izleyenler. Kazanıyor Deportivo evinde. Deportivo La Coruña 3, Valencia 1. Maçın sonucu.
2: La Liga'da Celta Vigo Athletic Bilbao maçıyla karşınızdayız. Düdük geldi. Maç başlıyor. Athletic Bilbao karşılaşmaya başlayan taraf.

0: Yuri Berçiç'e iyi noktaya Sunset. İyi sırıldı Oyhan Sunset. Kaleci Radu açıyı daralttı. Yine Sunset'le pozisyona giriyor Athletic Bilbao. O noktadan nefis çıktı Sunset. İzliyoruz. Starfelt'ten de kurtuluyor. Radu açıyı daralttı burada. Döndü geriye. Carreira. Oyun devam ediyor. Alex Berenguer. Berenguer harika gol Berenguer. Nefis bir plase. Athletic Bilbao 1-0 önde. Müthiş bir plaseyle Balaidos'ta takımını öne taşıdı Alex Berenguer. Kazanılan top hızlı geldi Athletic. İki kişi üstünde ama gerçekten çok klas vuruyor ve uzak köşeye yolluyor Berenguer. İyi dönüş Rodriguez. Febas kaptırdı Febas. Iñaki. Iñaki Williams'ın pası çok iyi. Tek top geldi. 2-0. Robert Navarro. Baskıyla kazanılan 2 top ve 2 gol. Athletic Bilbao bir anda 2-0 buldu deplasmanda. Sezona kötü başlamışlardı ama bu maça istedikleri girişi yaptılar. Ve tam aradıkları şekilde orta alanda kazanılan toplar. Çabuk ataklar ve goller Athletic Bilbao'da. Ruiz de Galarreta önce topu kazandı, ardından da nefis bir asist yaptı Robert Navarro'ya. González ortası kafa vuruşu direkten dışarıya. Ferran Jugla. Celta Vigo'yu hayata döndürebilirdi bir gol. Direğe takıldı Jugla. Orta geldi, kafa vuruşu dışarı gidiyor. Yine köşe vuruşundan gole yaklaştı Celta Starfelt. İlk yarıda Jugla'nın direkten dışarı giden bir kafa vuruşu vardı. Kornerden gelen topla burada da Starfelt değerlendirmeli. Ruzeta Nico'ya doğru güzel pas. Nico Williams direkt dibinden dışarı gidiyor. Ve Mateo Busquets maçı bitiriyor. Athletic Bilbao Balaidos'ta 2-0'la kazanan taraf.
1: Maç başlıyor. Keyifli seyirler. Köşe vuruşu kullanıldı. Orta Kavisli. Bolemir yerde. Oyun devam ediyor. İşte pozisyon tekrar görüntüde. Sanırım bir tavsiye gelecek. İzleme tavsiyesi geliyor. Evet, izleme tavsiyesi geliyor. Ve penaltı. Karar penaltı. 45. dakikada penaltı kararı geldi. Bir de kart çıkacak sanıyorum. Evet, sarı kart Cene'ye. Bodemir geliyor. Bodemir ve gol. Köşeye bıraktı topu. Ante Bodemir. Osasuna 1, Etafe 0. Ante Bodemir çok soğukkanlı kullandı penaltıyı. Osasuna tribünleri ayakta. Bodemir. Şimdi pasını verdi. Terat. Arapas güzel ceza alanı içi. Şut ve arka direkt gol. Gol. Enes Ünal. Son dokunan Enes Ünal. Hetafe beraberliği yakalıyor. 1-1. Enes Ünal son dokunuş yine attı. Ve ama offside kararı geldi. Offside yok dedim ama offside kararı geldi. Kontrol sonrası. Gerçekten santimliymiş. Şimdi Osasuna atan kaleci. Tekrarı izlerken bir anda görüntüye Osasuna hata geldi ve kaleci Soria başarılı.

Mangala, Satriano, Sakanat, Kikof Emenia, ceza alanı kalabalık, orta, sekti, vuruş kaleci, ikinci pozisyon Satriano. Dışarıya gitti top ama Herrera'nın hırsı işte ekranlarımızda. Taraftarlar aynı hırsta değil ama. Gudel ceza alanı gönderdi. Enes orada kafa vuruşu dışarıya gitti. Enes Ünal. Maç bitiyor. Osasuna kazanıyor. Osasuna 1. Hetafe 0. Maçın sonucu.

0: Gözler karşılaşma hakeminde işaret veriyor ve mücadele başlıyor. Barcelona haftanın kapanışında Rayo Vallecano'yu ağırlıyor. Keyifli seyirler. Şimdi soldan Vertur geliyor. Rayo Garcia çevirdi içeri, şut, gol! 12. dakika, Cameo! Spotify Camp Nou'da Barcelona sezonun ilk golünü görüyor kalesinde. Tek hakkı vardı, o hakkı çok iyi değerlendiriyor Rayo Vallecano. Tabii Barcelona'da temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden biri olduğunu hatırlatalım. Rafinha attı çalımı. Rafinha! Tüm maçlarda onun adı ilk kez duyuluyor. Her maç gol attı, her maç perdeyi açtı. Skora dengeyi getiren yine Rafinha oluyor. 1-1. İki arıyor Barcelona çabucak. Rafinha yine. Rafinha bir el oynama itirazı var. Gözler hakemde. Top ayaktan sekti diyor. Karşılaşmanın hakemi Maeso. Yamal. Lamin Yamal. Lamin Yamal. İlk golü bekledi. Beklediğine değiyor. 20 dakika geride kalırken çok kısa sürede unutulmaz bir geri dönüş imza atıyor Barcelona. Lamin Yamal. İlk gol.
1: Karşınıza Barcelona tarihinin 50 gole ulaşan en genç oyuncusu. Messi'nin rekorunu geçiyor. 2 yılla geliştiriyor. Ve takımını öne geçiriyor.
0: Barcelona taraftarı mutlu. Pedri. Şimdi Rafinha dışarıda buluşu topla. Rafinha tek top istiyor, aldı. Sola bıraktı Gordon. Anthony Gordon girdi içeriye. Anthony Gordon Cárdenas Koundé. Barcelona'nın golü geri geliyor. Bernal. Olmo, aradan Anthony Gordon. Gordon verdi pasını, ters vuruş, gol! Barcelona 3. golü bir ikramla buluyor Florian Lejeune. Verdi röportajın ardından kendi ağlarına, topu yuvarladı ama bu ortaya ne yapabilir bir savunmacı? Nasıl durduracaksın ki? İçerisi kalabalık. İkinci korneri bu. Yalnızca Rayo'nun. Geldi orta içeriye. Kafa, gol! Gol! Cameo! Sahanın yıldızı Spotify Camp Nou'da. Jules Koundé bu kez uzun topla çıkıyor Barcelona. Nefis bir pas Koundé'den Anthony Gordon'a. Anthony Gordon topu pası. Rafinha! Performans, ikilinin uyumu, inanılmaz bir boyut katıyor Spotify Camp Nou'ya. Kendisinin ikinci, takımının 4. golü. Gordon da skor katkısı vermeyi başarıyor yine. Lamine Yamal, Chavez Part, aradan oynadı, şimdi Karim Adeyemi çıkarttı, şut geldi, Lamine Yamal, duble! Tam o sahada 5. golünü atıyor Barcelona'nın. Kendisinin 2. golü Lamine Yamal. Ve Barcelona Rayo Vallecano karşısında 5 golle kazanıyor.

Serie A'da ikinci hafta mücadelesi Juventus Allianz Stadyumunda Parma'yı konuk ediyor. Düdük geldi. Juventuslu oyuncuların dokunuşuyla mücadeleye başlıyoruz. Locatelli'den Conceição şimdi. Francisco Conceição kaleyi gördü. Direğe de çarptı top gördüğüm kadarıyla. Dışarıya gidiyor ardından. Francisco Conceição. Maçın başından bu yana en hareketli isim belki de Juventus'ta. Kalulu. Alaybegovic. Kalulu yeniden. Gelişine Nico, Nico Gonzalez kaleyi düşünüyor. Eduardo Corbi kornere çeldi. Elbette Parma'da tarihte bir Arjantin'in 9 geleneği var bu arada. Nico Gonzalez yine uzaktan direğe takıldı, sonrasında gol. Nico Gonzalez oyuna girdiğinden beri kaleyi yokluyor. Nico Gonzalez en sonunda savunmanın da temasıyla gol atıyor. Dakika 63, Juventus aradığı golü Nico Gonzalez de buldu. Atletico Madrid'den geri döndü. Golle dönüyor Juventus'a Nico Gonzalez. Sonunda bu sezonki ilk maçı, ilk hafta oynamamıştı. David Romero. Romero! Kaleci Vicario dönen topta El Bilal Toure istediği vuruşu yapamadı. Tempo kazandı maç Juventus'un golü sonrasında. Alaybegovic yerde, oyun sürecek. Orta Del Prato'dan kafa vuruşu Vicario. Müthiş uzandı Vicario. Locatelli. Kolo Muani. Nico Gonzalez yeniden Kolo Muani'yi düşündü. Harika pas Kolo Muani, kaleci Corbi. Kapattı açıyı. Çeldi kornere yine Eduardo Corbi. Kolo Muani'nin kafa vuruşu da üst dağlarda kalıyor. Nico Gonzalez doğrudan kaleye. Çerçeveyi tutmadı bu kez şutu. Kelly. Romero mücadeleyi bırakmadı, topu kazandı. David Romero'dan Anquist'e doğru bir pas. Pontus Anquist ceza sahası içinde. Anquist'in pası, Romero'nun şutu Vicario. Eduardo Corbi. Konate çok çok bekledi orada. Nico Gonzalez geldi. Locatelli'den Kopmeiners'e. Theun Kopmeiners kendisi vurdu. Theun Kopmeiners. Maça noktayı Kopmeiners koyuyor. Yeni sezona o da golle merhaba diyor. Az önce, 2 dakika önce Cambiaso'nun sakatlığı sonrasında oyuna dahil olmuştu Theun Kopmeiners. Gol atıyor. Juventus skoru 2-0'a getiriyor. Parma'nın umutlarını yıkan gol Theun Kopmeiners'ten. Şu maç özelinde Gonzalez vurabilir. Atladı Douglas Luiz, kaleci Corbi. Bremer bıraktı. Robnić yakın.

0: Yao'nun üzerine gidiyor. Kutu da arkasında. Noah Lang yerden bıraktı şimdi. Oliveira çevirdi. Önünde kaldı. Oliveira ortaya. Höylüm sekti. Anguissa vuramadı. Gole çok yaklaşıyor Napoli ama Anguissa vuramadı. Politano yine geliyor Napoli'ye. Orta ceza sahalarına doğru. Kafalardan sekti. Şut Oliveira, top dışarıda. Diao aldı önüne, ceza sahalarına girdi. Diao yerden çevirdi. Baturina gol! Baturina ile öne geçiyor Como. Bir anda ceza sahalarına daldı Diao. Çok da iyi noktaya çıkardı bu kez. 2-3 tane denedi, onlarda isabet bulamadı ama bu kez doğru adamı buldu. Baturina da hiç de kolay olmayan bir pozisyonda dönüp golü attı. Politano hareketlendi. Politano yaptı ortayı. Kafa vuruşu, Noah Lang atamıyor. Yakın mesafeden atamadı Noah Lang. Şimdi derin bir top. Höylund döndü. Höylund solunu aldı. Höylund gol! Bir anda döndü. Onun için çok fazla topla temasa gerek yok. Solunu alıp gerçekten ip gibi vurdu. Bir birlik beraberlik. Napoli 1, Como 1.
1: Tam 1-9 numara golü. Tam bir bireysel yetenek golü gerçekten.
0: Marin. Anguissa baskı altında. Bu baskı sonuç verdi. Duvikas düzeltti, gol! Büyük hata savunmada, Duvikas affetmiyor. Como 2-1 önde. Ön alanda yaptığı baskı. Como takımının, Duvikas topu önünde buldu. Düzelttiği yerden mağlup etti Meret'i. Dacunha gitti, kaleye baktı, vurdu. Savunmadan dönüyor top. Atak sürecek. Vaye'den orta. Baturina son anda dokundu. Kaleci Meret.
1: Ve ona rağmen, yani son 25 metreye çekilmenize rağmen tam takımla pozisyon veriyorsunuz.
0: Burada Baturina iyi vurdu. Son anda tokatlıyor Meret. Savunmaya yardıma geldi. Diao dokundu topa. Şimdi Noah Lang sekti top. Oliveira, top dışarıda. İyi bir fırsat. Napoli adına Oliveira korner bekliyor. Politano yaptı ortayı. Smolcic, dönen top De Bruyne. De Bruyne vurdu, top dışarıda. De Bruyne. Şimdi Spinazzola, iki oyuncu arasında. Yerden Luka, o bıraktı. Alisson, top dışarıda. De Bruyne yaptı ortasını. Ters vuruş. Kaleci Büte. Ramon'dan sekti yanlış görmediysem. Marin de oradaydı. Bir orta şansı daha De Bruyne. Yerden Luka'ya. Luka Şalobah'la mücadelesi. Luka yerde. Lobotka gol. Ama yardımcı hakemin bayrağı havada. Offside kararı var.
1: Nitekim öyle ya da böyle o golde geldi. O kadar davet, o kadar davet.
0: Napoli kendi evinde Como'ya 2-1 kaybediyor. Pagliari with a save and it's nodded in by Mina.
2: Cagliari hem kupada hem ligde kazandı. Inter de aynı şekilde ligde galibiyetle yeni sezona merhaba dedi. Inter'li oyuncuların dokunuşuyla maça başlıyoruz. Christian Kivu ekranda. Barella yapmadı ortayı. Barella'dan Hakan'a, Hakan bekletmeden şut! Hakan gollere devam ediyor! Yeni sezona kusursuz başlangıç Hakan Çalhanoğlu'ndan. İlk şutunda golü buluyor Hakan Çalhanoğlu. Cagliari deplasmanında. Yerden yavaş yavaş gitti, topağlarla buluşuyor. Hakan Çalhanoğlu yeni sezonda 2 maç 2 gol oluyor. Federico Di Marco ortayı yaptı. Kafa vuruşu asfaltta dışarıya. Kanji. Yükseltti Pavar. Lautaro.

0: Martinez. Barella aldı önüne. Esposito pas bekliyor. Barella kendisi vurdu kapıyla. ...25 dakikanın maçın başındaki en iyilerinden Nicolò Barella. Hakan. Tek dokunuş Barella'dan. Pio Esposito yeniden Barella'yı gördü. Nicolò Barella ortası. Di Marco! Kapı ile kurtarıyor yine. Çok etkili geldi Inter. Çok akıcı geldi yine. Di Marco'nun vuruşunda kapı ile korneri çeliyor. Di Marco'nun pası Esposito'ya. Ondan Lautaro. Lautaro'nun pası geçmedi. Esposito kaleci Caprile. Duraklama anlarında ilk yarının yine yaklaşıyor gole Inter. Lautaro Martinez. Bastoni. Yeniden Di Marco. İçeride Hakan dokundu Lautaro'ya. Lautaro Martinez. Az farkla dışarıya bir temas olduğu yönünde itirazı var Lautaro'nun. Maldini açtı ayağından yatarak müdahale. Pavar. Hakan'dan Barella. Barella kurtardı topu yeniden Hakan'a. İki oyuncu Hakan ve Barella müthiş çıkıyorlar yine. Inter'i bir kez daha atağa taşıyor bu ikili. Esposito kontrol vuruş Caprile. Kalesinde devleşmeye devam ediyor Elia Caprile. Caprile yakın mesafeden böyle kurtarıyor korner. Padera bakabilir kaleye. Padera'nın plase denemesi. Martinez uzanıyor. Kevin Carlos da dönen top için karıştırmıştı orayı. 4'e 4 pozisyon var. Marcus Thuram gitti topla. Marcus Thuram'dan Di Marco'ya pas. Di Marco içeriye. Lautaro şut. Bu da olmadı. Piotr Zielinski çok güzel gördü Di Marco'yu. Di Marco çevirdi. Bastoni vurdu, olmadı. Arka direkte Luis Enrique de ayak koyamıyor. Inter bir türlü ikinci golü bulamıyor. Harika pas Zielinski'den. Di Marco içeriye. Bastoni vurdu. Luis Enrique için hızlı. Kaleye de gitmiyor top. Ortasını da yapıyor. Arka direkte Padera yükseldi. Ardından Stones vuruyor. Şimdi Adopo. Bisek'ten çok kritik müdahale. Gol atmış gibi seviniyor Jan Bisek. Son anlarda bir yakalayabilirdi Cagliari. İşte Michel Adopo böyle vurdu. Kaleci Martinez'in o köşeye uzanması güç ama Jan Bisek dur diyor rakibine. Lautaro'ya aradan pas. Lautaro Martinez çaprazdan vuracak Elia Caprile. Korner kullanacak Inter. De Jong'a çıktıktan sonra kaptanlık pası bandı da Caprile de kızıyor arkadaşlarına. Adopo. Ciervo. Ricardo Ciervo. Çok fazla arkadaşı vardı pas bekleyen. Adam Obert. Yaptı ortasını. Kafa vuruşu Inter savunmasında Stones'dan, ardından Barella vurmuştu. Fadera'da kaldı. Kaleci kapı ile hala ileride ve son düdük. Maç bitiyor. Cagliari 0, Inter 1. Son şampiyon Inter. Yeni sezona 2'de 2 ile başlıyor.
1: Maça Lazio başlıyor. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Ve Gattuso görüntüde. Şimdi orta geldi ceza alanına. Arka direğe kafa vuruşu, top dışarıda. Danilo Duki. Ve o performans bugün 11'e taşıdı Fratesi. Tavares yaptı ortasını. Şut ve gol! Fratesi atıyor 25. dakika. Tam ondan bahsederken Fratesi atıyor golünü ceza alanında. Yine çok net bir bitirici vuruş. Davide Fratesi. Zaccagni. Mattia Zaccagni yerden gönderdi. Belayan. Fratesi yaptı ortasını. Şimdi kafa dışarıya. Nuno Tavares dışarıya. Pas yerden Isaksen. Soluna çekti Isaksen. Kaleyi denedi. Sekti kale ağzında. Aşıkma bir vuruş dışarıya.
2: Romano şey yazalım.
1: Şimdi karşı atak şansı cezalını. Şut geldi dışarıya. Dışarıya çıktı top. Kenneth Taylor. Melayan yerden gönderdi. Cezalını şut dışarıya. Pinamonti. Dışarıya gönderdi Pinamonti. Rustigard. Colombo döndü tekrar Mesias. Mesias içeri çevirdi. Kafa vuruşu son anda Mandas. Christos Mandas. 90+4'e girerken gole çok yaklaşıyor. Beraberlik golüne çok yaklaşıyor Genoa. İşte Frendrup ve Mandas. Ve son düdük geliyor. Hakem mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan Lazio oluyor. 3 puanı. Tek golle alıyor Lazio.
3: Gallo. And unbelievably Lecce lead.
4: First time ball for Mahler.
5: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Bakan Yumaklı, bal üretiminde dünyada ikinci sıradayız, birinci sırayı zorlamaya devam ediyoruz. Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kovanımız var. İnşallah 97 bin ton ile 100 bin ton arasında da bal üretimimiz gerçekleşmiş olacak dedi. Yumaklı, Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kovanımız var. İnşallah 97 bin ton ile 100 bin ton arasında da bal üretimimiz gerçekleşmiş olacak diye konuştu.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar basın Türkiye.
4: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
5: Onun zindana düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kin biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
6: Dünden cezanız abiniz ölene kadardı.
7: O ak kefen giydiyse bize de saltanat ilatı düşer.
8: Altın kapıların nice sultanı açıldı Konya. Şimdi sıra bende.
7: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
5: Selçuklu Sarayı'nda gelin olduğunu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
9: Anneyi sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın.
10: Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
11: Sen gece sultanla beraber miydin?
7: Allah'ım onu en zor zamanımda karşıma çıkardı. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşümü gerçek lan Rabbim. Elbet yarım kalanda tamamlar.
1: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.
12: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.

0: Okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Spor Radyo. Güzellikler
4: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 5 Eylül 2009 yılında Jerry Hall'a ait 120 saat 1 dakika 9 saniyelik rekoru 135 saat 2 dakika 19 saniye su altında kalarak kıran Cem Karabay tarihe geçti. Güzellikler
4: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
6: Bir reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
8: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
9: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
10: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar basın Türkiye.
11: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
12: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet Tekno Club'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
13: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
14: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
15: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6.000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
14: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
15: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
4: Reklam.
3: Aspor Radyo.
6: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Evet, epik bir kliple Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin öne çıkan görüntülerini sizlere aktardık. Bugün saatler 20'yi gösterdiğinde Kadıköy'de Fenerbahçe ve Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında kozlarını paylaşacak. Oldukça heyecan verici bir mücadele bizleri bekliyor ve biz de şimdi kameralarımızı Kadıköy'e çevireceğiz. A Spor muhabiri Erdem Akbaş bizi Kadıköy'de bekliyor ve karşılaşma öncesindeki en sıcak gelişmeleri, en sıcak konu başlıklarını, muhtemel 11'leri ve iki takımdaki son durum bunları Erdem'den öğreneceğiz. Erdem Akbaş, kolaylıklar diliyoruz ve sözü sana bırakıyoruz.
1: Rezan, ben de sana iyi yayınlar diliyorum. Süper Lig'de haftanın en önemli mücadelelerinden bir tanesi, belki de en önemlisi, Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk edecek 4. hafta derbiye sahne oluyor Süper Lig'de. Biz de yayınlarımıza saat 12 itibariyle Kadıköy'den stadyumu gören bu klasik lokasyonumuzdan başladık. Öncelikle bu derbinin iki takım içinde hayırlı bir sonuçla, sakatlık bela olmadan tamamlanacak temenni ediyoruz. Hakem Halil Umut Meler'e de hakem şansı diliyoruz. Mücadele bittikten sonra hakem kararlarının değil, sağ içindeki futbolun konuşulduğu, güzel gollerin, güzel kurtarışların, güzel pasların daha fazla gündemde olduğu bir derbi temennisiyle bugünkü yayınlarımıza başlamak isterim ben de. Ev sahibi Fenerbahçe'den başlayacağım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandırdığı bir sezon başlangıcı yaptı diyebiliriz. 18 yıllık hasrete Aziz Yıldırım yönetiminde son verdi Fenerbahçe. Bu anlamda takım içindeki motivasyonun yukarı çekildiğini, oyuncuların sezonun kalanıyla alakalı çok daha umutlu, çok daha motive bir ruh halinde olduklarını söylemem gerekiyor ki zaten Sayın Aziz Yıldırım da dün Samandıra Can Bartu tesislerini ziyaret etti. Teknik heyet, futbolcular İsmail Kartal'la bir araya geldi. Motive edici bir konuşma yaptı. Daha önce yıllarca derbi önceleri takımla çeşitli farklı teknik direktörlerle bu tarz konuşmaları yapmış bir başkan olarak elbette gerekli motivasyonu Aziz Yıldırım sağlamıştır. Fenerbahçe'de Asensio dışında eksik oyuncu yok. Asensio ile alakalı geçtiğimiz yani hafta içerisinde oluşan bir gündem vardı. Fenerbahçe bu konuyla ilgili çok net açıklamalar yaptı. Asensio bir video yayınladı. Bu maç için yetişmedi Asensio. Hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi Roma maçı var. Oraya durumuna bakılacak. Fenerbahçe'de Asensio dışında eksik oyuncu yok. Ev sahibi konuk takım Beşiktaş'a döneceğim. Beşiktaş'ta keza aynı şekilde Fenerbahçe gibi sezona iyi başlayan takımlardan bir tanesi. Avrupa yürüyüşü neredeyse gol yemeden, İtalyano ile gol yemeden devam etmişti. Bu anlamda Beşiktaş umut ettiği bir sezon başlangıcını yaptı ve teknik direktörüyle yaptığı transferlerle bu sezon yarışı sonuna kadar devam ettireceğim. Hatta şampiyon olmak istiyorum mesajını şimdiden vermiş bir Beşiktaş var. Kadıköy'e gelmeden önce Çorum Futbol Kulübü karşısında almış olduğu çok farklı bir galibiyet vardı. Hemen Dolmabahçe'de çok mutlu bir şekilde tamamlanan gecenin ardından Beşiktaş derbi hazırlıklarına hemen başlamıştı. Beşiktaş çok formda ve yıldızlarıyla dolu bir kadroyla Kadıköy'e gelecek. Yani açıkçası bugün sahada mücadele edecek iki takımda da İlk kez derbi heyecanı yaşayacak çok sayıda oyuncu var. Bu oyuncular da mücadele saatini elbette merakla bekliyor. Beşiktaş'ta yeni transfer Ümit Akdağ kadroda olmasını beklediğimiz isimlerden bir tanesi. Forma bekleyecek. Her iki takımda da yeni transferler var. Derbi heyecanını Kadıköy'de yaşayacaklar. Fenerbahçe tribünlerinde biletler tamamen tükendi. Beşiktaş taraftarı deplasman tribünündeki yerlerini alacak. Beşiktaş Başkanı Sayın Serdar Adalı'nın maça gelmesini bekliyorum ki iki başkan arasındaki ilişkinin de zaten çok iyi olduğunu biliyoruz. Zaman zaman bir araya geldikleri de zaten kameralara yansımıştı, basına düşmüştü. Bu sebeple derbi öncesi iki kulüp arasında çok dostane bir

0: ortam var. Artık derbi için 8 saat diyeceğiz. 12 itibariyle biz yayınlarımıza başladık. Kadıköy'de güneşli bir hava var. Ben Kadıköy çevresinde henüz bu saatte taraftarları görmeye başladım. Çok ciddi bir kalabalık olacaktır elbette maç saatine doğru. Maç saatinde 25 derece bir sıcaklık bekleniyor. Çok güneşli, güzel, bulutun olmadığı bir hava var. İki takım kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Biz de gün boyu A-Spor ekranlarından farklı lokasyonlarda hem Ümraniye'de hem Samandıra Canbartu tesislerinde hem de stadyum ve çevresinde renkli görüntüleri aktarmaya, konuklu yayınlarımızla derbi heyecanını aktarmaya çalışacağız diyelim. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
1: Erdem Akbaş, çok çok teşekkür ediyoruz yayına kattıkların için. Yine ilerleyen bölümlerde hem Kadıköy'e hem de tesislere bağlantılarımız devam edecek. Ekip arkadaşlarımız bugün derbi için yoğun bir hazırlık içerisinde ve bununla ilgili yine canlı bağlantılarımız devam ediyor olacak. Bu arada bir son dakika gelişmemiz var değerli izleyenler. Ekranlarınıza da geliyor, altta kayan yazı olarak görüyorsunuz. Galatasaray'da dün oynanan Başakşehir maçında çok önemli sakatlıklar vardı. Bunlardan bir tanesi Victor Osimhen, diğeri ise Mario Lemina'nın sakatlığıydı. Galatasaray bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınladı ki hem Lemina'nın hem de Victor Osimhen'in sakatlıklarıyla ilgili net ifadeler yarınki tetkiklerden sonra belirlenecek. Şimdi o açıklamaya şöyle bir hızlıca göz attığımızda ön plana çıkan başlıkları sizlere hızlıca aktarıyorum. Sağ adüktör kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilen tedavilere başlanan oyuncularımız Osimhen ve Lemina'nın MR dahil ileri tetkikleri yarın tamamlanacaktır ifadeleri kullanılmış. Aynı zamanda Singo'nun sağlık durumuyla ilgili de bir açıklama söz konusu. Antrenmanda sağ diz arka bölgesine darbe alan futbolcumuz Singo'nun yapılan tetkikleri doğrultusunda sağ uyluk femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmışlar. Her 3 futbolcuya da yine geçmiş olsun dilekleri iletilmiş. En kısa zamanda bu oyuncuların sağlığına kavuşması ile ilgili açıklama yapıldı. Aynı zamanda az önce ekranlarınıza Erdem bağlandı Kadıköy'den. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ile ilgili son gelişmeleri hem Fenerbahçe cephesinden değerlendirdi hem de Beşiktaş açısından değerlendi. Bu karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Az önce Türkiye Futbol Federasyonu bu maçın VAR hakemini de duyurdu. Biliyorsunuz yabancı VAR sistemi hala belli başlı maçlarda devam ediyor. Özellikle bu tarz kritik mücadelelerde, derbi mücadelelerine yabancı hakem atanıyor. Burada VAR koltuğundaysa Tomas Kurioski yine görev alacak. Bu bilgiyi de sizlere aktaralım. Yine ekranlarınıza da geliyor. Polonyalı hakem Tomas Kwiatkowski yönetecek VAR koltuğunda bu karşılaşmayı diyelim ve yaşasın hafta sonuna, kaldığımız yerden devam edelim. Tabii ki gündem maddelerimizin çoğunluğunu derbi kaplıyor değerli izleyenler. Bir tarafta Fenerbahçe, diğer tarafta Beşiktaş. İki tarafta şampiyonluk hasretine son vermek istiyor ve ligin erken bir periyodunda kozlarını paylaşacaklar. İkisi de lige iyi başladı. İkisi de Avrupa kupalarına iyi başladı. Bir tarafta Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, diğer tarafta Beşiktaş Avrupa Ligi'nde. Az önce Erdem bağlantısında önemli bir konuya değindi. Halil Umut Meler'e hakem şansı dilemişti. Çünkü çok kritik bir mücadele. Bütün gözler bu maçta olacak. Peki hakem Halil Umut Meler'in bir derbi karnesine göz atalım. Daha önce kariyerinde çok fazla bu tip büyük maçları yönetmişti hakem Halil Umut Meler. Bakalım karnesinde hangi derbilerde nasıl performanslar sergilemiş, haberimizde izleyelim.
2: Fenerbahçe Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
3: Cezalanın kalabalık paslaşarak kullanıldı. Deniz Türüç gönderdi cezalanına. Muneka vurdu kafayı, defanstan sekti. Halil Umut Meler beyaz noktayı gösteriyor elinde. Cebine attı. Karar penaltı.
2: Kadıköy'deki derbide Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan'la Abdullah Bora Özkara yaparken 4. hakemlik görevini ise Batuhan Kolak üstlenecek. 40 yaşındaki hakem 2017'den bu yana FIFA kokartı takıyor. Meler hepsi Süper Lig'de olmak üzere iki takım arasında 3 maçta görev yaptı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe galibiyet yaşayamazken Beşiktaş 2 kez kazandı ve bir maçta beraberlikle sonuçlandı. Meler'in yönettiği ilk derbide Beşiktaş 19 Temmuz 2020 tarihinde Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. 21 Mart 2021 tarihindeki derbi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Deneyimli hakemin yönettiği bir diğer maçsa 2 Nisan 2023'te oynandı ve Beşiktaş ezeli rakibini Kadıköy'de 4-2'lik skorla mağlup etti. Halil Umut Meler bu sezon iki takımın da maçını ilk kez yönetecek. Süper Lig'de Meler'in yönettiği karşılaşmalarda Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor'u 3-0 yenerken Başakşehir Kasımpaşa

0: müsabakası ise 1-1 tamamlandı. Fenerbahçe Halil Umut Meler yönetiminde 41 maça çıkarken bu maçlarda 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Beşiktaş ise deneyimli hakemin düdük çaldığı 29 karşılaşmada 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek maç UEFA'nın da yakın markajında. Dolu tribünler önündeki karşılaşma Halil Umut Meler adına da yeni bir test maçı olacak.
1: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün Kadıköy'de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi var. Şimdi iki taraf açısından ayrı ayrı değerlendirelim bu mücadeleyi ve istatistiklere göz atalım. Ev sahibi Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe Süper Lig'de ve Avrupa'da 2026-27 sezonuna nasıl başladı ve derbiye gelirken Fenerbahçe'deki son durum ne? Haberimizde izleyelim.
2: Fenerbahçe için 2026 yaz dönemi geçmişe dönüş niteliğinde başladı. Sarı lacivertlilerde 8 yıl aradan sonra tekrar Aziz Yıldırım başkanlık koltuğuna otururken teknik direktörde 4. kez İsmail Kartal oldu.
3: Bugün futbolcuydum, bugün teknik direktörüm ama değişmeyen şeyler var. Aynı armağan, aynı sorumluluk, aynı inanç. Ben yine buradayım, aynı arma için, aynı hedef için şampiyonluk.
2: Sezona 10 yıllık lig şampiyonluğu ve 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmek amacıyla başlayan Fenerbahçe ilk hedefini gerçekleştirdi. Henüz Temmuz ayında eleme maçları başlayan ekip sırasıyla Górnik Zabrze, Sturm Graz ve Olympique Lyon'u saf dışı bıraktı. Ancak sarı lacivertliler lige kötü bir sürprizle başladı ve açılış maçında konuk olduğu Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup oldu. İkinci hafta Konyaspor'u İstanbul'da farklı yenen Fenerbahçe, Samsun deplasmanından da 2-0'la dönerek 3 hafta sonunda 6 puan topladı. 2025-2026 sezonunda ciddi kadro ve oyun problemleriyle oldukça zor bir sezonu geride bırakan takımda yeni transferler ve oyun stili şimdiye dek taraftarları umutlandırmış durumda. Geçtiğimiz yıl takımın kanayan yarısı olarak gösterilen 9 numara pozisyonuna Vedat Muriç ve Romelu Lukaku gibi iki isim katıldı. Savunma bölgesi ise Nathan Ake ve Opong'la takviye edildi. Sezonun en ses getiren transferi ise Mason Greenwood oldu.
4: I'm very happy to be here. I hope we can have an amazing season. Let's go.
2: İngiliz kanat oyuncusu 39 milyon euroluk bonservisiyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu olarak kayıtlara geçti. Yönetim geçtiğimiz sezonun iskeletini önemli oranda korurken takımda İsmail Kartal'la yavaş yavaş form tutmaya başladı. 65 yaşındaki teknik adam takımın başına geçtiği her dönemde gösterdiği yüksek baskılı futbol anlayışının emarelerini birçok maçta gösterdi. Kartal'ın en önemli dokunuşuysa yerli oyunculara oldu. Son iki maçta Oğuz Aydın'ın form grafiğindeki artış dikkat çekerken İrfan Can Kahveci de Samsun Spor maçında sahanın en iyilerinden biriydi. Geçtiğimiz sezon istediği süreleri bulamayan iki oyuncunun Beşiktaş derbisine de ilk 11'de başlaması bekleniyor. Fenerbahçe yeni sezondaki 9 resmi maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı lacivertliler bu müsabakalarda 15 kez rakip ağları sarsarken 7 kez de kalesinde gol gördü.
1: Sezona yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano ile giren Beşiktaş bakalım nasıl hazırlandı derbiye? Hangi oyuncular ön plana çıkacak? Transfer sezonunda ne gibi imzalar atıldı? Ve 2026-2027 sezonu siyah beyazlar için derbi öncesinde nasıl başlamış? Haberimizde izliyoruz.
5: Son yıllarda şampiyonluk yarışını erken havlu atan Beşiktaş 2026-2027 sezonu öncesi transferde önemli işler yaptı ve iddiasını ortaya koydu. Takımın başına Vincenzo Italiano'yu getiren siyah beyazlar önemli isimleri kadrosuna kattı. Sezonun ilk resmi maçlarını UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'e karşı oynayan Beşiktaş rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı. Yeni transferlerden Nübel performansıyla beğeni toplarken Salih Özcan, İlhan Fakılı ve Uattara da forma şansı bulan isimlerdi. Siyah beyazlar 3. eleme turundaki Rades

0: Ankara-Love eşleşmesinde de kalesini gole kapattı ve 1-0'lık skorlarla iki maçı da kazandı. Dolmabahçe'deki karşılaşmanın 66. dakikasında oyuna dahil olan yeni transfer Leandro Trossard ilk kez taraftarın karşısına çıktı. Beşiktaş Süper Lig'de galibiyetle başladı. Eyüpspor'u 1-0'la geçen siyah beyazlar üst üste 5. resmi maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. UEFA Avrupa Ligi playoff turuna odaklanan Italiano'nun öğrencileri Litvanya temsilcisi Zalgiris'te karşılaştı. Beşiktaş'ın yeni transferi Vlahovic'in de süre aldığı maçı siyah beyazlar 3-0 kazandı. Ligin ikinci haftasında deplasmanda Alanyaspor'a mağlup olan Beşiktaş, 3-0'ın rövanşında da Zalgiris'e 1-0 yenilse de adını Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yazdırmayı başardı. İtalyano'nun takımı Süper Lig'de Çorum Futbol Kulübü'ne karşı ise şov yaptı. 6-2 kazanan siyah beyazlarda yeni transfer Vlahovic hat-trick yaptı. Bir başka yeni transfer İlhan Fakılı ise bir gol bir asistle yıldızlaştı. Miretti, Poku, Vlahovic, Trossard, Salih Özcan, Nübel, Doğan Alemdar, İlhan Fakılı, Uattara ve Ümit Aktağ ile kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi hedefliyor.
1: Dev Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı derbi primi geleneğini sürdürecek ve Beşiktaş kazanırsa oyunculara bir ödül parası dağıtılacak. Peki bu primi kim belirleyecek? Aslında başkan değil, yetki tamamen kaptana verildi.
2: Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi galibiyet primi geleneği bozulmayacak.

0: Siyah beyazlarda Başkan Serdal Adalı, Kadıköy'de oynanacak kritik karşılaşma öncesinde takıma jest yaptı. Adalı, derbinin galibiyet priminin belirlenmesi konusunda Kaptan Orkun Kökçü'ye yetki verdi. Milli futbolcu, takım arkadaşları adına yönetimle görüşerek Fenerbahçe derbisinin galibiyet primini belirleyecek. Beşiktaş'ta daha önce de önemli karşılaşmalar öncesinde kaptanların görüşünün alınması geleneği uygulanıyordu. Serdal Adalı da bu geleneği sürdürerek derbi öncesinde takımın motivasyonunu arttırmayı hedefliyor. Siyah beyazlılarda tüm konsantrasyon Fenerbahçe derbisine çevrilirken, yönetimde kritik karşılaşma öncesi takımı en üst seviyede motive etmek için birebir görüşmelerde yapmaya devam ediyor.
1: Şimdi kulüplerin iç gündemlerine bakacağız. Derbide ev sahibi olacak Fenerbahçe'de olağan genel kurul toplantısının tarihi belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada olağan genel kurulun 20 Eylül pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 27 Eylül'de gerçekleştirileceği duyuruldu. Toplantıda 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 dönemi idari ve mali yönden İbra'ya sunulacak. Ayrıca 1 Haziran 2026 ile 31 Mayıs 2027 dönemi içinde bütçeler üyelerin oylarına sunulacak. Yönetim toplantıda ayrıca Samandıra'daki hazineye ait 14.934 metrekarelik bölümün satın alınması için üyelerden yetki isteyecek. ...18 yıl aranın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe playoff turunda Lyon'u saf dışı bırakmıştı. Ancak rövanş maçında Lyon'un sahasında oynanan mücadelede saha dışında çirkin görüntüler vardı. Özellikle oyuncular ve tribünler arasında ve UEFA bu oyuncular için Guendouzi ve Greenwood için cezalarını açıkladı. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'ye 50 bin euro para cezası ve 4 maç ceza verildi. Guendouzi bu maçın ikisini bu sezon çekecek, ikisi ise bir yıllık deneme süresine tabi olacak. Mason Greenwood'a ise 30 bin euro para cezası ve ertelemeli bir maç ceza verildi. İngiliz oyuncu Fenerbahçe'nin Roma'yı konuk edeceği mücadelede forma

giyebilecek. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam saat 20'de oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi A-Spor mikrofonları sokağa çıktı ve taraftarlara, futbol severlere derbiyle ilgili görüşleri soruldu.

0: Trabzon Süper Lig'in 4. haftası Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş. Dev derbi öncesi Kadıköy'deyiz. Maçın olasılıklarını Fenerbahçe taraftarlarına sorduk.
1: En az 3 tane atacağımızı düşünüyorum. Yani mümkünse de bir rekoru kıralım, bir 6 yapalım ama en az 3 tane atacağımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne gitmemiz 18 sene sonra harika bir şey oldu bu. Taraftar da kendine geldi, takım da. Yani en az 3 diyorum ben.
0: Kim atar golleri?
1: Yani Asensio'dan çok ümitliyiz. Yani kim atarsa atsın ya. Aslında baktığın zaman kim atarsa atsın.
0: Maçın yıldızı kim olur?
1: Hepsi olsun ve gönlümüzün yıldızı olsun. İnşallah yenelim de başka bir şey istemiyoruz.
0: Sana dönelim. Ne olur Beşiktaş maçı?
2: Bence 3-0 yenerler.
0: Evet. Kimler atar golleri?
2: Fenerbahçe.
3: 3-0 Fenerbahçe alacak.
4: Sizce? 2-1 bence.
0: Sizce?
5: 2-1 Beşiktaş.
0: Bence ne olur?
2: 3-0.
0: Peki golleri kim atar?
3: 2 tane Vedat Poliç atacak. Üçüncüsü sürpriz.
0: Sizce?
5: 1-1. Trossard, Orkun Kökçü atar
0: bence. Bence kim atar golü?
2: 2 tane Gravit, 1 tane Vedat Poliç atar.

0: Beşiktaş tarafında formu biraz yüksek. Beşiktaş geçen maçında Çorum Spor'a karşı iyi bir galibiyet aldı. Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi dolayısıyla formda, Samsun Spor maçında da iyi bir performans gösterdi. Başa baş gideceğini düşünüyorum. Umarım öyle olur. Fenerbahçe kazanır.
1: Kaç güzel bir golü kim atar?
0: Ya ben Greenwood olsun istiyorum açıkçası. 2-1 gibi geliyor bana. 2-1 Fenerbahçe kazanacakmış gibi geliyor.
1: Gökçen Yıldız'ı Greenwood.
0: Evet, Greenwood.
2: 3-1 Fener alır.
1: Kim atar golleri?
2: Greenwood atar, Lukaku atar, Vedat atar bir tane. Beşiktaş'ta da kim atar Sat?
1: Maçın yıldızı kim olur?
2: Greenwood.
3: Fenerbahçe'ye iner tabii ki de.
1: Güzel bir skor tahmininiz var.
3: 2-0, 2-1. Fenerbahçe alır.
1: Beşiktaş geliyor Kadıköy'e. Kim kazanır?
4: Fenerbahçe.

0: 2-1 Fenerbahçe alır diye düşünüyorum.
1: Kim atar golleri?
0: Birini Genduzi atar, birini de Vedat Muriç.
1: Evet. Maç sonunda en çok kim konuşulur? Maçın yıldızı kim olur?
0: Greenwood olur.
2: Evimizde olacak bir maç. Fenerbahçe Lyon deplasmanından da güçlü deniyor. Yine kazanacağımızı düşünüyoruz Kadıköy'de.
1: Kaç kaç biter?
2: Skor tahmini yapsam 2-1 Fener alır diye düşünüyorum.
1: Peki golleri kim atar? Maçın yıldızı kim olur?
2: Ya maçın yıldızı tabii Asensio maçta oynarsa onu olmasını düşünüyoruz. Asensio ile Vedat Muriç'ten bekliyorum.

0: Tahminim 2-1 Fenerbahçe medal alacaktı. Bu yıl iddialıyız. İnşallah o yıl bu yıl diyorum.
1: Kim atar golleri? Maçın yıldızı kim olur?
0: Bir tane Gendouzi atar. Bir tane de Vedat Muriç.
2: Valla ben 3-0 diyorum ya. İnşallah kazanırız yani.
1: Sizce ne olur?
3: Bence tabii ki Beşiktaş'ta güçlü bir takım. Zor olacaktır ama 1-0 alırız galiba.
1: Kim atar golü?
3: Gendouzi atsın.
1: Sizce golleri kim atar?
2: Valla Lukaku atar iki tane. Bir tane de Vedat Muriç atar.
1: Peki maç sonunda en çok hangi futbolcu konuşulur? Maçın yıldızı kim olur?
2: Yine Lukaku diyeceğim ya.
3: Lukaku.
4: Evet, son taraftarın bıraktığı yerden devam edelim. Lukaku'nun maçın yıldızı olacağını düşünmüşlerdi. Zaten bu karşılaşmada da herkesin gözü kulağı golcülerde olacak. Bir tarafta Fenerbahçe'de hem Vedat Muriç hem Lukaku ilk 11'de oynarsa veya oyuna sonradan girerse. Diğer taraftaysa Beşiktaş'ın yıldızı Dušan Vlahović. Bu iki futbolcu ekseni.

0: Önemli bir derbi izleyeceğiz. Bakalım bu oyuncuların performansları derbiyi nasıl etkileyecek?
1: Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gözler iki takımın forvetlerinde olacak. Forvet hattını güçlendirmek için ilk olarak eski golcüsü Vedat Muriç'i transfer eden Sarı Lacivertliler, daha sonra da Avrupa futbolunun golcü isimlerinden Romelu Lukaku'ya da Sarı Lacivertli formayı giydirdi. Beşiktaş ise Sırp futbolcu Dušan Vlahović'i kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu sezon takımın gol yükünü çeken Anderson Talisca ile yollarını ayırdı. Sarı lacivertli takımın attığı 15 golün 5'ini kaydetmeyi başaran Talisca'nın ayrılışının ardından Sarı lacivertlerde gözler bu sezon kadroya katılan Vedat Muriç ve Mason Greenwood'a çevrilecek. Fenerbahçe'nin 7 golüne destek olan iki oyuncu derbide de taraftarlarına gol sevinci yaşatmaya çalışacak. Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Sırp futbolcu Dušan Vlahović ilk gol attığı maçı hat-trick'le tamamladı. Siyah beyazlı formayla ikisi lig, ikisi Avrupa Ligi olmak üzere toplam 4 karşılaşmaya çıkan 26 yaşındaki oyuncu, Çorum Futbol Kulübü ile oynanan lig maçında 3 gol atarak takımının galibiyetinde kritik pay sahibi oldu. Beşiktaş'ın golcü isimleri olarak Vlahović'in yanı sıra Orkun Kökçü ve Václav Černý öne çıkıyor. Beşiktaş'ta adı ayrılacak isimler arasında geçen Václav Černý attığı kritik gollerle dikkatleri üzerine çekti.

0: Hradec Kralove ve Eyüp Spor maçlarında attığı gollerle takımının 1-0'lık galibiyetlerinde başrol olan Černý, aynı zamanda Çorum Futbol karşılaşmasında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.
1: Derbinin ardından şimdi düne gidiyoruz. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray Başakşehir deplasmanına konuk oldu ve rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'le Galatasaray kozlarını paylaştı. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sarı Kırmızılılar 3-2'lik skorla kazandı. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen 17. dakikada sessizliği bozarak takımını 1-0 öne geçirdi. Nijeryalı golcü mücadelenin 33. dakikasında ise sakatlanarak yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. Başakşehir 66. dakikada Şomurodov'un penaltı golüyle skoru eşitledi. Sarı Kırmızılılar 71. dakikada Torreira'nın golüyle bir kez daha skor avantajını elde etti. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde ev sahibi ekip Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle durumu 2-2'ye getirdi. Başakşehir'de Umut Bozok 79. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 90. dakikada Gabriel Sara frikikten kaydetti. Bu sonuçta birlikte Sarı Kırmızılılar puanını 10 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Başakşehir ise 4 puanda kaldı. Okan Buruk'un öğrencileri ligde 5. haftada Kocaelispor'u ağırlayacak. Başakşehir ise Ahmetspor deplasmanına gidecek. Evet, Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yapılan maç sonu açıklamalarını dinleyeceğiz. Galatasaray'da Okan Buruk konuştu. Başakşehir'de ise teknik direktör Nuri Şahin maçın sonunda son bölümünde hakemle girdiği diyalog sonrası kırmızı kart gördü. Onun yerine yardımcı antrenör çıktı.
2: Önemli bir galibiyet bizim için. Tabii ki buraya lider olarak geldik. Yine lider olarak yolumuza devam ediyoruz. 3-2'lik bir galibiyet. Maça çok iyi başladığımızı düşünüyorum. Yani ilk yarıyla ikinci yarı arasında tabii ki fark var. Bunu net bir şekilde görmemiz gerekiyor. İkinci yarı verdiğimiz kolay pozisyonlar oldu. Özellikle 60'tan sonra zaman zaman rakibin çok da önde oynadığımız bölümlerde uzun toplarla da girdikleri pozisyonlar oldu. Bazen bireysel hatalar da yaptık. Oyun içerisinde savunma dizilişi anlamında hatalar da yaptık. Ama genel olarak oyun içerisinde hakim olduğumuz, kazanmaya yakın, çok fazla gol pozisyonuna giren, 3 golle de maçı bitiren bir takım olduk. Bu anlamda mutluyuz ama 2 tane bir penaltı. Tabii ki diğeri duran top, yani geçen hafta da 2 tane duran toptan kornerde ve taç atışında yemiştik. Bunlarla ilgili tabii ki çalışacağız ama saha içi dizilişlerimiz de değişti tabii ki. Hem Osimhen hem Lemina'nın çıkması, duran topta rakibin biraz daha bize göre uzun kalması burada zorlandığımız bir yer oldu. Hakem performansından kimse mutlu değil. Kimse hakemi beğenmedi. Hem Başakşehir hem biz hem Nuri Hoca da bunu hem maçtan sonra da bunu hakeme iletti. O da kırmızı kart gördü. Ben sarı kart gördüm. Yani bu kadar kötü performanslar içerisinde sarı kart, kırmızı kart gören bizler oluruz ama bakalım bu kadar kötü performans veren hakemlerle ilgili Merkez Hakem Kurulu neler yapacak onu da görmemiz gerekiyor. Sakatlıkla ilgili şu anda tabii ki yarın daha net kontrol olur. İki tane oyuncumuzun kasık sakatlığı var. Biraz biliyorsunuz kasık sakatlıkları biraz daha özellikle diğer sakatlıklara göre yani iyileşme süreci daha kısa sakatlıklar oluyor. İnşallah en kısa zamanda döndürürüz. 5 gün sonra Sporting Lisbon maçı var. Bu maça inşallah oyuncularımızı yetiştirebiliriz. Değiller, yani tam o şekilde hazır gelmediler. 2 gün önce testlerini de yaptık hatta. Özellikle yani bu tür %100 hazır olmadan oynattığımızda oyuncuların sakatlık riski oluşabilecek durumda. Hem Deniz Gül hem Leao şu anda takımımızın gerisindeler. Onları tabii ki bir an önce takımın seviyesine getirmek gerekiyor. Leao biliyorsunuz bir sakatlıktan çıktı. Bir 10 günlük bir antrenman eksiği vardı zaten. Burada başladı. 2 gün bizde çıktı. O yüzden yani Leao'yu özellikle tabii ki iyi kullanmak gerekiyor, doğru kullanmak gerekiyor, doğru dakikalarını ayarlamamız gerekiyor. Çünkü patlayıcılığı çok yüksek bir oyuncu ve hem birebir oynuyor hem savunma arkası koşularla birlikte yani sakatlık riskini ortadan kaldırmamız gerekiyor. O yüzden bugün oyun içerisinde erken bir şekilde almama nedeni. özellikle buydu. Kaan'la başlayayım. Kaan'la görüştük, konuştuk. Yani nedenini de ona açıkladım. Tabii ki bir seçim yapmak zorundasınız. Yeni gelen transferler, son gün yapılan transferlerle birlikte bir seçim yapmak zorundaydık. Bu seçim yaptık. Kaan'a da bunu açık. Kaan tabii ki bizim için çok önemli, çok değerli. Birincisi çok iyi bir futbolcu, ikincisi çok iyi bir insan ve çok sevdiğimiz bir insan. Takım içerisinde de bu anlamda her zaman bize destek oluyor. Bunu anlattık ama ligde kullanacağımız oyunculardan biri Kaan. Dediğim gibi yabancı kuralının açıklanmasından sonra çok fazla yerimiz yoktu biliyorsunuz. Ya elimizdeki oyuncuları tutacağız ya onları değiştireceğiz ama bu değişimler de kolay olmuyor. O yüzden yani en her istediğiniz oldu mu, en mükemmel oldu mu? Tabii ki olmadı. Yani bu birçok takım için geçerli. Yani şimdi bunu Fenerbahçe açısından da birçok oyuncusunu belki Şampiyonlar Ligi'ne katılma aşamasında en çok kullandığı oyuncusu Talisca'yı göndermek zorunda kaldı. O yüzden yani bu kuralın hep yanlış olduğunu söyledik. Yani bütün Türkiye bu kuralın yanlış olduğunu söyledi. Herkes bundan şikayet etti. Sonuç olarak şöyle bir şey oldu. Yani tabii ki genç oyunculara yatırım önemli ama her genç oyuncuyu buraya getiremiyorsunuz. Özellikle elit genç oyuncuyu buraya getiremiyorsunuz. Onun dışında işte kiralamaya çalışıyorsunuz bu sefer. Yani o kiralama yolu da işte size ne kadar uygun? Yani takıma ne kadar katkısı var? Türk futboluna ne katkısı var? Yani gerçekten ya bu kuralın neden oluştuğunu, neden olduğunu anlayamıyorum. Keşke biri çıkıp anlatsa yani bu yüzden yaptık yani nedeni bu.
3: Yeah, I just said it before. Look, we're happy with the performance.
4: Kesinlikle performanstan dolayı çok memnunuz. Elimize çok iyi fırsatlar geçti, çok iyi şanslar yarattık bu karşılaşmada. Ama nihayetinde detaylarda kaybettiğimizi düşünüyorum. Bu hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor, bunlardan bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Yeteri kadar memnunuz performanstan ama bunları geliştirmemiz lazım. Tabii kesinlikle hayal kırıklığı yaşadığımızı söyleyebilirim yönetimle alakalı. Ama bunu da bir kenara bırakarak çok zor bir işleri olduğunu da anlıyoruz hakemlerin. Yani bunu da eklememiz gerekir. Hakemlerin duygularını yönetmeleri gerekiyor. Bizim de duygularımızı yönetmeleri gerekiyor. Çok zor bir iş evet ama bana göre bu akşam Kadir Sağlam çok kolay fauller de çaldı. Bize verilen bir penaltı var. Evet doğru bir karardı bence. Ama bunun ötesinde dediğim gibi duyguları ve antrenörlerin duygularını çok daha iyi kontrol etmeleri ve yönetmeleri gerekiyor.
1: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti ve hoca açıklamalarını da dinledikten sonra şimdi yaşasın hafta sonuna Haldun Domaç konuğumuz olacak her zaman olduğu gibi. Haldun Domaç hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum Beyzan.
1: Teşekkür ederim. Hemen bir karşılaşma değerlendirmesi rica ederim. Tabii maçın içerisinde çok fazla hareketlilik vardı. Özellikle Osimhen'in sakat

0: Ayrı bir konuşma ve tartışma konusu ama genel bir değerlendirme yaparsak Galatasaray'ın bu galibiyetiyle ilgili neler söylersiniz?
1: Maçı ikiye bölmek lazım. Osimhen'li Galatasaray ya da Osimhen'li maç, Osimhen'siz maç diye ikiye bölüp ikiye ayırarak değerlendirmek lazım. Şunu gerçekten gördük ki Osimhen Galatasaray için, hani hep söylüyorum ben, bir futbolcudan fazlası. Hatta biraz abartayım istersen, yani Galatasaray Osimhen'le oynadığı zaman 12 kişi oynuyor diyebiliriz. İşte bu durum çok net bir şekilde ortaya çıktı Osimhen'in sakatlığından sonra, onu söyleyeyim. Ama şurada bir konu var. Hani acaba Osimhen ilk kasığını tuttuğu anda çıksaydı daha mı doğru olurdu? Bu tabii tartışma konusu ama oynama isteği o kadar yüksek, aidiyeti o kadar yüksek ki bu manada çok ciddi bir şekilde Galatasaray'a katkı vermeye çalışıyor. Ama bazen böyle olduğunda sıkıntılar da ortaya çıkıyor. Onu da özellikle söylemek lazım. Şimdi şöyle vurgulayalım. Osimhen'e kadar olan süreçte bir kere ön alan baskıları, özellikle Başakşehir'in çıkarken yaptığı o pas hatalarını değerlendirme becerisi çok üst düzeydeydi. Onu özellikle söyleyeyim. Yani Osimhen'li bir maç belki de bu durumda gitmezdi. Yani dengeli bir şekilde gitmeyebilirdi. Onu söyleyelim. Ben Başakşehir'in bu sezon söylendiği gibi değil, biraz daha özellikle savunma kurulusunda öne çıkarken hatalar zinciri oluşturduğunu ve beceri açısından baktığımızda da biraz sıkıntı yaşadığını söyleyebilirim. Ama Galatasaray'da bunu çok iyi çalışmış. Belli ki geriden oyunu kurarken yapacakları hataları değerlendirme konusunda iyi bir planlama yapmış ki zaten maçın başında bu planlama sonuçta getirdi. Aslına bakarsanız belki oyunun son bölümünde işte Osimhen'siz oynamak biraz sıkıntı oluşturmuş olabilir. Onu özellikle söylemem lazım. Şimdi burada söyleyeceğimiz önemli bir nokta daha var ki tabii yeni transferler için konuşmamız gerekiyor. Ama Sara'ya da ayrı bir parantez açmak lazım. Sara'nın da o duran toplara hayat veren vuruşlarını da ayrı bir yere koymak lazım. Biliyorsunuz duran toplar futbol içerisinde çok çok özel bir yere sahip. Onu öyle vurgulayalım. Ki nitekim Okan Buruk'un en fazla şikayet ettiği konulardan biri de bu. Duran toplardan gol yiyoruz, taçtan gol yiyoruz. Bu bizim için çok ciddi bir handikap dedi, dikkat ederseniz. Bunu da tabii ayrı bir yere yazmak lazım. O da önemli bir sıkıntı ama Galatasaray için de Gabriel Sara'nın varlığı önemli bir avantaj. Şimdi istersen biraz da yeni transferler üzerinden konuşalım. Tabii. Yani Rafael Leao'yu bir konuşmak lazım. Nasıl bir oyuncu olduğunu çok net bir şekilde ortaya koydu. Bir ara böyle hani 100 metre dünya rekortmeni Usain Bolt'tan bir esinti verdi bir ara. Sol kenardan atıp gittiği topta. Zaten bu özellikleri var. Hem yakın temasla hem atıp gittiği toplarda çok ekstra bir oyuncu ve Galatasaray'a çok büyük katkı sağlayacaktır. Yani Osimhen artık yalnız değil. Yani onu takviye edecek bir oyuncu olarak da Rafael Leao var. Alexey Batrakov'un bir alışma sürecinden bahsedebiliriz. Onunla ilgili bir durum var. Deniz zaten çok uzun bir süre oynamadı. Ama netice itibariyle Galatasaray oyuna tutunmasıyla, zaman zaman savunma hataları yapmasına rağmen kazanma arzusuyla maçı kazandı. 3 puan çok değerli bir avantaj. Ancak kazanırken bazı eksikleri görmek, ki bu da çok önemli. İşte bu duran toplar konusundaki handikapları gördü. Bir de çok değerli bir konu var ki Şampiyonlar Ligi öncesi onu konuşmamız lazım Rezan. Çünkü özellikle savunma sırtına atılan toplarda, yani savunma arkası atılan toplarda iyi koşucuları olan takımlar Galatasaray'ı ciddi sıkıntıya sokar. Dün akşamki maça baktığımda, yani savunmadan çıkan, ikinci bölgeden çıkan toplar tehlikeler oluşturdu Galatasaray için. Onu da bir yere yazmış olmamız lazım. Ama netice itibariyle tabii ligin başında kazanarak gitmek çok önemli bir avantaj.
0: Evet Harun Duman, çok kısa bir süremiz kaldı. Hızlıca sizden bir bu akşamki derbiyle ilgili de beklenti ve yorum rica edeceğim.
1: Süremiz ne kadar, ona göre
0: İki
1: konuşayım.
0: 2 dakikamız hemen kaldı Harun Duman.
1: iki dakikalık konuşalım o zaman. Ya gerçekten ligin başında böyle bir derbi izleyeceğiz. İki takımın da Avrupa maceraları başarılı bir şekilde geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş'ın Avrupa'daki önemli maçları kazanması çok değerli. Ve iki bölgede oyunculara dikkat çekmemiz lazım. Ederson ve Nübel'in form düzeyi yüksek. Vlahovic ve Vedat Muriç moralli. Orta alandaki oyuncuların birbirlerine oluşturacağı

0: Rica edebilir miyim?
1: Ya ben şöyle, bu derbilerde genellikle önce ev sahibi sonra beraberlik diye düşünürüm her zaman.
0: Peki iki kadroyu karşılaştırdınız az önce. Önemli oyunculara da vurgu yaptınız. Yine yakınsadığınız bir yer vardır. Yani bir yüzde verseniz yüzdeyi ev sahibine mi veriyorsunuz galibiyette?
1: Tabii yüzdeyi ev sahibine veriyorum. Seyirci avantajı her zaman. İki takımın da yüksek moralli olması, motivasyon olarak iyi düzeyde olması tabii ki çok önemli bir avantaj. Onu özellikle söylemek lazım. Yani şöyle söyleyeyim, %60 Fenerbahçe'ye yakın bir maçtan bahsediyoruz. Ama derbiler zaten sonuçları kestirilemeyen oyunlar olduğu için, hatta şunu da söyleyeyim, derbilerde öyle şeyler gördük ki Reza, yani hiç aklımıza gelmeyen bir oyuncu derbinin anahtar oyuncusu olabiliyor. Öyle bir durumlar da çıkıyor karşımıza. Onun için de yani peşinen bir şeyler söylemek çok kolay değil ama ev sahibi avantajı, seyirci avantajı, moral avantajı yönünden Fenerbahçe'nin biraz daha önde olduğu bir maç izleyeceğiz diyebilirim.
0: Çok teşekkür ediyoruz Haldun Domaç, görüşleriniz ve değerlendirmeleriniz için.
1: Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Evet, Yaşasın hafta sonunda ilk bölümü yavaş yavaş sonlandıracağız. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında derbi heyecanı var. Saatler 20'yi gösterdiğinde Kadıköy'de Fenerbahçe ve Beşiktaş kozlarını paylaşacak. A-Spor ekranlarında da gün boyunca hem maça kadar hem de maçtan sonra canlı yayınlarımıza bağlantılarımız kaldığı yerden devam edecek. Şimdi kısa bir ara, ardından ikinci bölümle karşınızdayız.
2: Deportivo beraberliğiyle açmıştı sezonu Elche. Barcelona'nın ilk resmi maçı bu. İlk düdük. İyi seyirler diliyorum. Sağ kanada pas. Lamine Yamal sarktı arkaya. Lamine Yamal. Yamal vurdu dışarıya. Sezonun ilk pozisyonu Barcelona için ve Lamine Yamal için. Offside yok gibi. Dediğin gibi çok keyifliydi geçen sezon Elche'yi izlemek, anlatmak ama
3: düşüyorlardı baba.
2: keyifli düşüyorlardı son saniye, son dakikalarda kurtardılar. Büyük fırsat. Rafinha ceza alanı. Rafinha yerde. Penaltı. İşte tam bundan bahsediyorduk. Tam bundan bahsediyorduk. Elche yine ayağa paslarla çıkmaya çalışırken Espart'ın kazandığı top. Rafinha sıyrıldı rakibinden ve yerde kaldı penaltı. Rafinha ve gol. 20'de 19 oldu penaltılarda. Rafinha 14. dakikada öne geçiyor Barcelona. Daha aslında ritmi bulamamışlardı ve penaltıdan Rafinha attı. Sangare çok güzel aldı önüne Sangare. Ama orayı kapatan Gerard Martin. Sangare düştü, kalktı, devam ediyor. Şimdi Fernandinho'ya pas. Nino karşı karşıya ama kademe geliyor Eric Garcia. Redondo. Şimdi pas ceza alanına doğru iyi bir top. Gelişine vuruş olmadı. Buari koşuyu yaptı. Pozisyona girdi ama vuruşu yapamıyor.
4: Yani Barcelona savunması da DM'nin kaybettiği topla başladı. Gerçekten konsantrasyonun çok kaybolduğu bir an.
2: Redondo. Yamal iyi pas Rafinha'ya. Rafinha boş pozisyona. DM'i de boş ona bıraktı. Karim Adeyemi. Barcelona 2-0 önde. İki büyük hata. Kazanılan toplarla direkt kaleye gidişler. Hiç Barcelona gibi değil aslında. Şu sahada gördüğümüz 48 dakikada Barcelona ama skor onların yanında 2-0.
4: Çok kolay oldu.
3: Evet.
2: Rafinha ortayı yere geldi, dokunuş dışarıya, 3 oluyordu. Bernal kaçırdı. Lamine Yamal ayak dışı paslarından biri nefis yine Rafinha. Maç bitecek mi? Rafinha'yı vuramadı. Çust. kafayla sektirilen topu arkaya.

0: Ya kontrol, vuruş direkten dışarıya.
1: Aa, Spor Radyo. Spor'un radyosu.
2: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Spor'un radyosu.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçarsın.

0: Yaşasın okulumuz, yaşasın Paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T ve

0: Bu hafta sonu ne izleyeceğim derdine son. Ay'a ilk adım atan First Man'den sırlarla dolu Glass'a. En popüler filmlerden Oscar'lı filmlere hepsi bir tıkla Bean Connect'te. Taahhüt kurulum yok. Üstelik 30 gün ücretsiz. Sen de Bean Connect'indir. Hemen izlemeye başla. Reklam.
1: A Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Tazesi ya denizde ya...

0: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Note okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 5 Eylül 2009 yılında Jerry Hall'a ait 120 saat 1 dakika 9 saniyelik rekoru 135 saat 2 dakika 19 saniye su altında kalarak kıran Cem Karabay tarihe geçti. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
1: Reklam.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar basın Türkiye.
7: Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
8: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus Vivobook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.999 lira. Teknoloji Teknosa'da
9: güzel. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Reklam. A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Sakarya Spor Kulübü'nün kuruluş hikayesi, şehrin 1900'lü yılların başında başlayıp zaman içinde olgunlaşan köklü futbol geçmişinin bir potada harmanlandığı, şehrin tüm farklı futbol değerlerinin güçlerini birleştirme iradesi gösterdiği 1965 yılında başlar. Sakarya'da bulunan köklü takımlardan İdman Yurdu, Güneşspor, Gençler Birliği, Ada Gençlik Kulübü bir araya gelerek şehrin tüm dinamiklerini ve güçlerini tek çatı altında toplamış ve şehrin profesyonel takımını kurmuşlardır.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Dünyası, güzellikler dünyası.
3: Yaşasın okulumuz, yaşasın Paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
2: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
4: Bu ara çok dizi izledim, en iyisi film izleyeyim diyenlere Oscar'lı First Man'den Yıldızlar Karması Glass'a, en popüler filmlerden ödüllü filmlere hepsi bir tıkla Bein Connect'te. Taahhüt kurulum yok. Üstelik 30 gün ücretsiz. Sen de Bein Connect'indir. Hemen izlemeye başla.
5: Gözde tek kurşunla
6: bu sıkıntı. Hadi çabuk.
7: Sen hayatım, o güzel.

0: İzmir'e gidecektim. Sen de gelir misin benimle? Çalınmasın, söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Leyla!
1: Boşuna bekleme. Çoktan gitti bile. Mafya için çalışıyor. Kayıplara karıştı.
0: Bambaşka olan sen misin Leyla? Sen gidince ben de aynen böyle kalmıştım. Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
2: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
3: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
4: Smokin bizim işimiz.

0: derbiye yaklaşık 7 saatlik bir süre kaldı. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk derbisi Kadıköy'de oynanacak. Saatler 20'yi gösterdiğinde Fenerbahçe ve Beşiktaş kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Derbiye çok az bir süre kaldı. Heyecan dorukta, Kadıköy'de taraftarlar yavaş yavaş toplanmaya başladı ve şimdi kameralarımızı hız kesmeden oraya çevireceğiz. A Spor'dan Erdem Akbaş bizi Kadıköy'de bekliyor. Tabii tesislerde de yine ekip arkadaşlarımız var. Hepsini tek tek dinleyeceğiz ama önce sözü Erdem'e bırakalım. Yayının ilk bölümünde zaten son gelişmeleri Erdem'den dinlemiştik ama hem stadyum atmosferi ne durumda, hem maç saati yaklaşırken bize neler aktarabilirsin? Erdem, sözü sana bırakalım, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: Rezan, sana iyi yayınlar diliyorum. Kadıköy'den tekrardan selamlar. Bugün derbi heyecanı, Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Çobani Stadyumundaki mücadele saat 20'de başlayacak. Hakem Halil Umut Meler karşılaşmanın hakemi olarak görev alacak. Fenerbahçe 6 puanda, aynı şekilde Beşiktaş da 6 puanda. İki takım da Avrupa'da çok iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. İtalyano yönetiminde siyah beyazlılar eleme maçlarında iyi performans göstererek bu sezon hem ligde hem Avrupa'da önemli işler yapabileceğini gösterdi. Fenerbahçe ise İsmail Kartal yönetiminde 18 yıllık hasreti sonlandırdı. Yeni geçen sezondan devam eden istikrarlı kadrosuna 5 tane ekleme yaparak yoluna devam etti sarı lacivertli ekip. Beşiktaş ise çok daha fazla transfer yaptı. Kadrosunu büyük oranda yeniledi ve güçlendirdi. İsmail Kartal'ın

0: Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı derbi mağlubiyeti olmadığını, İtalyano'nun da ilk derbisine çıkacağını aktaralım. Kadıköy'de tribünler tamamen dolu olacak. Beşiktaş taraftarları da deplasman tribünündeki yerlerini alacak. Şu an stadyum ve çevresinde ufak tefek kalabalıklar var. Taraftarlar stadyum çevresinde dolaşmaya başladı. Fenerbahçe'nin resmi ürünlerinin satıldığı mağazadan alışverişlerini yapıyor Fenerbahçe taraftarı. Tabii saat özellikle 3'ten sonra, yani 15.00'dan sonra buradaki kalabalığın daha da arttığını göreceğiz. Coşkulu bir kalabalık olacak. Stadyum çevresinde derbi heyecanı büyük bir coşkuyla yaşanacaktır. Beşiktaş yönetimi başkan Serdar Adal'ın da derbiye katılması, derbiyi stadyumda takip etmesi bekleniyor. Fenerbahçe yönetimi de derbi öncesi zaten çok dostane bir ortam var. En iyi şekilde Beşiktaş kulübünü karşılaşmada ağırlayacaktır. Şu an çok güneşli bir hava var. Derbi saatinde de 25 derece sıcaklık gösteriyor. Açıkçası İstanbul'da güneşli, güzel, derbi atmosferine yakışır bir hava var diyelim. Ben sözü tekrar sana bırakayım Reza.
1: Erdem Akbaş'a çok çok teşekkür ediyoruz ve şimdi kameralarımızı yavaş yavaş tesislere çevirelim. Takımlarda hazırlıklar, son hazırlıklar ne durumda onlara bakacağız. İlk olarak ev sahibiyle başlıyoruz. Kameralarımızı Samandıra Canbartu tesislerine çevireceğiz ve orada ekip arkadaşımız İbrahim Uslu bizi bekliyor. İbrahim, sözü sana bırakalım. Fenerbahçe'deki son durum ne? Orada da eminim taraftarlar toplanmıştır. Takımlarını yolculamak için bekleyen taraftarlar vardır. Söz sende.
2: Teşekkürler Rezan. Samandıra'dan mutlu hafta sonları. Trendyol Süper Lig'de 4. haftayı derbi heyecanı sardı. Derbi heyecanı Samandıra'da yaşanmaya da başladı. Senin de ifade ettiğin gibi maçın başlamasına, takımın buradan çıkış yapmasına henüz saatler var. Ama az da olsa taraftar yoğunluğundan bahsetmemiz mümkün. Saatler ilerledikçe burada adeta bir stadyum atmosferi oluşuyor. Bugün de yine bu atmosferin oluşması beklentiler arasında. Biz yine Fenerbahçe'nin gündemiyle devam edelim. Trendyol Süper Lig'de ilk hafta Ankara'da Gençler Birliği önünde aldığı mağlubiyetle başlayarak, tabiri caizse bir kaza ile başlayarak, sonrasında Konyaspor'u, ardından Samsunspor'u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig özelinde fazlasıyla moral bulmuş durumda. Dün Galatasaray'ın da kazanmasıyla birlikte bugün Fenerbahçe'de mutlak hedef 3 puan. Dünkü antrenman sonrası takımın tesislerde kampa girdiğini ve Samandıra Canbartu tesisleri tabiri caizse çıt çıkmadığını sizlerle paylaşalım. Dün Başkan Aziz Yıldırım da tesislere gelerek takımına adeta bir motivasyon yüklemesi yaptı. Aziz Yıldırım'ın gelmesiyle birlikte 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasreti sona ermişti. Bunun devamında Süper Lig şampiyonluğu da hedefleniyor. Aziz Yıldırım bu sebeple kulübün içerisinde fazlasıyla mesai harcıyor diyebiliriz. Fenerbahçe'de Asensio dışında eksik ve cezalı futbolcu yok. Asensio aslında sakatlığını da atlatmış durumda ama bugünkü karşılaşmada riske edilmeyecek. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşılaşmasında kadroda olması bekleniyor. Bu bilgiler ışığında Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini sizlerle paylaşalım. Kalede Ederson'u bekliyoruz. Dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Semedo, sol tarafında Arşi Buran. Stoper ikilisi Şikrinyar, Ake. Orta saha ikilisi Kante, Gendüzi. Forvet arkasında İrfan Can Kahveci. Sağ açıkta Fenerbahçelilerin yeni sevgilisi Mason Greenwood. Sol açıkta son haftaların yıldız ismi Oğuz Aydın. Ve en uç noktada Vedat Muriç, Fenerbahçe'nin gol umudu olacak. Fenerbahçeli futbol severlerin aklındaki soru işaretini de giderelim. Kerem Aktürkoğlu sakatlığını atlattı. Ama Oğuz Aydın'ın haftalardır süren iyi mücadelesi, iyi formu bugünkü karşılaşmada da formasını almasına vesile oldu. Kerem Aktürkoğlu maçın kadrosunda olacak ama ilk 11'de bizler Oğuz Aydın'ı bekliyoruz. Saat 17.45-18 civarında takımın tesislerden çıkarak Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Çobani Stadyumu'na hareket edeceğini yine sizlerle paylaşalım. Biz Samandıra'da mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
1: İbrahim Uslu teşekkür ediyoruz. Sana da kolaylıklar dileyelim ve şimdi kameralarımızı Ümraniye'ye çevireceğiz. Nevzat Demir tesislerinde ekip arkadaşımız Efecan Öztaş bizi orada hazır bekliyor. Şimdi derbi tarafında konuk tarafa bakacağız. Beşiktaş'ta son durum ne? Oradaki atmosfer nasıl? Söz Efecan'da.
3: Teşekkürler Rezan. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kadıköy'de Beşiktaş-Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Dev derbiye tanıklık edeceğiz. Nevzat Demir'e de atmosfer şu an içerisinde sakin. Beşiktaşlı taraftarlar az da olsa çocuklarıyla beraber geliyorlar. Tesisin hemen yanına bulan Beşiktaş'ın resmi mağazasından alışverişlerini yapıyorlar. Burada futbolcular az önce girdi. Futbolcuları selamladılar ve bekleyişlerini de sürdürüyorlar. Oldukça sıcak bir hava var Ümraniye'de. Termometreler 27 dereceyi gösteriyor an itibariyle. Tabii Sayın Başkan Serdar Adalı da öğleden sonra tesislere gelecek ve takımla bir toplantı gerçekleştirecek. Motivasyon konuşmasını yapacak Sayın Başkan Serdar Adalı. Yeni transfer Ümit Aktağ kadroda olacak mı? Ümit Aktağ hafta içerisinde lisansı çıktı. Transfer olduktan hemen sonra antrenmanlarda da yer aldı. Vincenzo Italiano da kendisini geniş kadroya almış durumda. Ernest Pocu oynayacak mı oynamayacak mı? Beşiktaş taraftarların bizlere gördüklerinde birçok kez sordukları sorulardan bir tanesiydi. Ernest Pocu bugün karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamasını bekliyoruz. Orada Vaslav Çerni'yi kesmek istemiyor Vincenzo Italiano. Ernest Pocu'yu da oldukça fazla şekilde beğeniyor ve değerlendirmek istiyor ama henüz hazır olmadığını düşünüyor. Milli aradan sonra ilk 11'e monte etmeyi planlıyor ve Vaslav Çerni kendisiyle tabii ki ailesiyle bir görüşme yapma fırsatı yakaladım. Abisini İstanbul'a davet etmiş ve derbiye özel olarak motivasyon sağlamak için ailesiyle beraber zaman ve vakit geçirmiş. Derbiye çok motive olduğunu söylüyor Vaslav Çerni'nin ailesi. Onu da ek bir bilgi olarak söyleyeyim. Herhangi bir eksik yok Beşiktaş'ta. Tam kadro şeklinde Kadıköy'e gidiyor siyah beyaz ekip. İtalyana'da maç öncesinde hem dün hem de bugün takım bir kahvaltı organizasyonuna buluştu. Daha sonrasında tekrardan toplantı yapacak. Dün de yapmıştı İtalyan'la takımla birlikte bir toplantı. Bugün de kahvaltıdan hemen sonra bir toplantı daha gerçekleştirildi. Özellikle Orkun ve Vlahovic'den özel istekleri var. Bireysel olarak da toplantılar gerçekleştirdi. İtalyan teknik adam hem kaptan Orkun Kökçül hem de Vlahovic'le bireysel olarak görüşmelerini yaptı. Kendilerine saha içerisinde çok güvendiğini bildirmiş durumda ve takımın saha içerisindeki liderlerinin kendileri olduğunu söylemiş ve sahadaki atmosfere kapılmadan takımı yönetmelerini, takımın en deneyimli iki ismi olduklarını ve takımın saha içerisindeki karakterleri, liderleri olduklarını söylemiş ve onlara çok güvendiğini de bildirmiş. Onu da söyleyelim. Beşiktaş Kadıköy'den puan ya da puanlar almak isteyecek İtalyan'a ve öğrencileri. Öte yandan Beşiktaş derbilerde geçtiğimiz sezonda Sergen Yalçın döneminde kampa giriyordu ama bu sezon içerisinde İtalyan'la beraber bu dönemde kapanmış oldu. Beşiktaş herhangi bir kampa girmedi ve oyuncular bugün sabah saatlerinde tesislere gelmiş oldu. Nevzat Demir tesislerinde keyifler ve moraller oldukça iyi. Onu da söyleyelim. Hafta içerisinde de Beşiktaş ekstra olarak Fenerbahçe'ye karşı duran top organizasyonlarına çalışmış. Hem hücum formasyonu olarak hem savunma formasyonu olarak Italiano yeni formasyonlar üretmiş. Onu da söylemiş olalım. Derbide prim olacak mı? Siyah beyazlı taraftarların merak ettiği konulardan bir tanesiydi. Sayın Başkan Serdar Adalı da takıma şu mesajı vermiş. Siz Kadıköy'de gereğini yapın. Ben de size maçtan sonra gereğini yapacağım ifadelerini kullanmış ve Sayın Başkan Serdar Adalı da ayrıca derbi primini belirlemesini için Orkun Kökçü'den ricacı olmuş ve takıma da bir jest yapmış durumda. Derbinin primini eğer Beşiktaş galibiyetle ayrılırsa kaptan Orkun Kökçü takım arkadaşlarıyla beraber ortak şekilde değerlendirerek Sayın Başkan Serdar Adalı'ya sunacak ve belirlemiş olacaklar diyerek muhtemel 11'lere geçmek istiyorum artık yavaş yavaş. Kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amir Murillo, stoper hattının ikilisinde ise Thiago Jola ile Emirhan Topçu ki kendisi de yaklaşık 2 haftadır yedek kulübesinde bulunuyordu. Emel Akbodu orada tercih ediliyordu ama bu hafta içerisinde derbiyle beraber tekrardan kadroya ilk 11'e formasına kavuşuyor Emirhan Topçu. Muhtemelen kendisinin de neden yedek olduğunu sorduğumuzda da şu ifadeyi kullanıyordu İtalyan teknik ekip. Emirhan fazla yorulduğu için ve test sonuçlarında yorgun çıktığı için kendisini dinlendirmek istedik ve Emel Akbodu da zaten Beşiktaş'ın değerli bir oyuncusu. Yaklaşık 18 milyon euroya takıma katılan isimlerden bir tanesiydi. Zaman zaman o bölgede rotasyona gideceğiz demişlerdi. O ifadeyi de kullanalım. Tabii sol bekte Rıdvan Yılmaz'ı bekliyoruz. 6 numara pozisyonunda Salih Özcan, Emel hemen önünde oynamasını beklediğimiz ikili ise kaptan Orkun Köktürk ile Junior Olaytan. Sağ kanatta Vaslav Çerni, Fenerbahçe maçlarında oldukça iyi bir performansı var. Sol kanatta Trossard ve forvet hattında Dušan Vlahović'i bekliyoruz diyerek Nevzat Demir tesislerinden tekrar sana sözü bırakabilirim Rezan.
1: Efecan Öztaş'a da teşekkür ediyoruz ve bütün ekip arkadaşlarımıza derbi öncesinde kolaylıklar dileyelim. Hem maç önünde hem de maç sonunda yine canlı bağlantılarımız ve özel istatistikler, analizler, yorumlar sizlerin karşısında olacak. Şimdi derbiyle ilgili haberlerimize devam ediyoruz. Bu maçın hakemi hakem Halil Umut Meler olacak. Halil Umut Meler daha önce kariyerinde çok fazla büyük karşılaşma ve derbi yönetti. Peki Beşiktaş ve Fenerbahçe özelinde karnesi nasıl? Hep birlikte izleyelim.
4: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
5: Cezalar iç kalabalık paslaşarak kullanıldı. Deniz Türüç gönderdi cezalarına. Muneka vurdu kafayı defanstan sekti. Halil Umut Meler beyaz noktayı gösteriyor elinde. Cebine attı. Karar penaltı.
4: Kadıköy'deki derbide Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan'la Abdullah Bora Özkara yaparken 4. hakemlik görevini ise Batuhan Kolak üstlenecek. 40 yaşındaki hakem 2017'den bu yana FIFA kokartı takıyor. Meler hepsi Süper Lig'de olmak üzere iki takım arasında 3 maçta görev yaptı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe galibiyet yaşayamazken Beşiktaş 2 kez kazandı ve 1 maçta beraberlikle sonuçlandı. Meler'in yönettiği ilk derbide Beşiktaş 19 Temmuz 2020 tarihinde Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. 21 Mart 2021 tarihindeki derbi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Deneyimli hakemin yönettiği bir diğer maçsa 2 Nisan 2023'te oynandı ve Beşiktaş ezeli rakibini Kadıköy'de 4-2'lik skorla mağlup etti. Halil Umut Meler bu sezon iki takımın da maçını ilk kez yönetecek. Süper Lig'de Meler'in yönettiği karşılaşmalarda Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor'u 3-0 yenerken Başakşehir Kasımpaşa müsabakası ise 1-1 tamamlandı. Fenerbahçe Halil Umut Meler yönetiminde 41 maça çıkarken bu maçlarda 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Beşiktaş ise deneyimli hakemin düdük çaldığı 29 karşılaşmada 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek maç UEFA'nın da yakın markajında. Dolu tribünler önündeki karşılaşma Halil Umut Meler adına da yeni bir test maçı olacak.
1: Sezonun ilk derbisine çok az bir süre kaldı. Fenerbahçe kendi sahasında saatler 20'yi gösterdiğinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Şimdi bu maç öncesinde iki takımın durumlarını ayrı ayrı inceleyelim. İlk olarak ev sahibiyle başlayacağız. Fenerbahçe 2026-2027 sezonu öncesinde yaz transfer sezonunda hangi hamleleri yaptı ve bu hamlelerden nasıl verim aldı? Hem lige hem Avrupa'ya nasıl başladı? Haber detayında hep birlikte izliyoruz.
6: Fenerbahçe için 2026 yaz dönemi geçmişe dönüş niteliğinde başladı. Sarı lacivertlilerde 8 yıl aradan sonra tekrar Aziz Yıldırım başkanlık koltuğuna otururken teknik direktörde 4. kez İsmail Kartal oldu.
7: Dün futbolcuydum, bugün teknik direktörüm. Ama değişmeyen şeyler var. Aynı arma, aynı sorumluluk, aynı inanç. Ben yine buradayım, aynı arma için, aynı hedef için şampiyonluk.
6: Sezona 10 yıllık lig şampiyonluğu ve 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmek amacıyla başlayan Fenerbahçe ilk hedefini gerçekleştirdi. Henüz Temmuz ayında eleme maçları başlayan ekip sırasıyla Górnik Zabrze, Sturm Graz ve Olympique Lyon'u saf dışı bıraktı. Ancak sarı lacivertliler lige kötü bir sürprizle başladı ve açılış maçında konuk olduğu Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup oldu. İkinci hafta Konyaspor'u İstanbul'da farklı yenen Fenerbahçe, Samsun deplasmanından da 2-0'la dönerek 3 hafta sonunda 6 puan topladı. 2025-2026 sezonunda ciddi kadro ve oyun problemleriyle oldukça zor bir sezonu geride bırakan takımda yeni transferler ve oyun stili şimdiye dek taraftarları umutlandırmış durumda. Geçtiğimiz yıl takımın kanayan yarısı olarak gösterilen 9 numara pozisyonuna Vedat Muriç ve Romelu Lukaku gibi iki isim katıldı. Savunma bölgesi ise Nathan Ake ve Oponk'la takviye edildi. Sezonun en ses getiren transferi ise Mason Greenwood oldu. I'm very happy to be here. I hope we can have an amazing season. Let's go. İngiliz kanat oyuncusu 39 milyon euroluk bonservisiyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu olarak kayıtlara geçti. Yönetim geçtiğimiz sezonun iskeletini önemli oranda korurken

0: Takımda İsmail Kartal'la yavaş yavaş form tutmaya başladı. 65 yaşındaki teknik adam, takımın başına geçtiği her dönemde gösterdiği yüksek baskılı futbol anlayışının emarelerini birçok maçta gösterdi. Kartal'ın en önemli dokunuşuysa yerli oyuncuları oldu. Son iki maçta Oğuz Aydın'ın form grafiğindeki artış dikkat çekerken İrfan Can Kahveci de Samsun Spor maçında sahanın en iyilerinden biriydi. Geçtiğimiz sezon istediği süreleri bulamayan iki oyuncunun Beşiktaş derbisine de ilk 11'de başlaması bekleniyor. Fenerbahçe yeni sezondaki 9 resmi maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı lacivertliler bu müsabakalarda 15 kez rakip ağları sarsarken 7 kez de kalesinde gol gördü.
1: Sezonun ilk derbisine Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında çıkacak olan Beşiktaş 2026-2027 sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Özellikle Avrupa'da aldığı iyi sonuçlarla birlikte siyah beyazlar adını UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına yazdırmayı başardı. Peki Beşiktaş yaz transfer sezonunda kadrosunu kimlerle güçlendirdi? Lige nasıl bir açılış yaptı? Derbi öncesinde Beşiktaş son durumun detaylarını haberimize göz atalım.
2: Son yıllarda şampiyonluk yarışını erken havlu atan Beşiktaş 2026-2027 sezonu öncesi transferde önemli işler yaptı ve iddiasını ortaya koydu. Takımın başına Vincenzo Italiano'yu getiren siyah beyazlar önemli isimleri kadrosuna kattı. Sezonun ilk resmi maçlarını UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'e karşı oynayan Beşiktaş rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı. Yeni transferlerden Nübel performansıyla beğeni toplarken Salih Özcan, İlhan Fakılı ve Uattara da forma şansı bulan isimlerdi. Siyah beyazlar 3. eleme turundaki Rades Krelova eşleşmesinde de kalesini gole kapattı ve 1-0'lık skorlarla 2 maçı da kazandı. Dolmabahçe'deki karşılaşmanın 66. dakikasında oyuna dahil olan yeni transfer Leandro Trossar ilk kez taraftarın karşısına çıktı. Beşiktaş Süper Lig'de galibiyetle başladı. Eyüpspor'u 1-0'la geçen siyah beyazlar üst üste 5. resmi maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. UEFA Avrupa Ligi playoff turuna odaklanan Italiano'nun öğrencileri Litvanya temsilcisi Zalgiris'te karşılaştı. Beşiktaş'ın yeni transferi Vlahovic'in de süre aldığı maçı siyah beyazlar 3-0 kazandı. Ligin ikinci haftasında deplasmanda Alanya Spor'a mağlup olan Beşiktaş, 3-0'ın rövanşında da Zalgiris'e 1-0 yenilse de adını Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yazdırmayı başardı. İtalyano'nun takımı Süper Lig'de Çorum Futbol Kulübü'ne karşı ise şov yaptı. 6-2 kazanan siyah beyazlarda yeni transfer Vlahovic hat-trick yaptı. Bir başka yeni transfer İlhan Fakılı ise 1 gol 1 asistle yıldızlaştı. Miretti, Poku, Vlahovic, Trossar, Salih Özcan, Nübel, Doğan Alemdar, İlhan Fakılı, Uattara ve Ümit Aktağ ile kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi hedefliyor.
1: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kadıköy'de saatler 20'yi gösterdiğinde Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde tabii takımların motive olabilmesi için yöneticilerin de belli başlı yöntemleri var. Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı prim geleneğini bu derbi içinde devam ettirecek. Derbinin kazanılması durumunda oyunculara belli bir ikramiye dağıtılacak ve bu ikramiyenin bedelini de Orkun Kökçü belirleyecek.
0: Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi galibiyet primi geleneği bozulmayacak.

Siyah beyazlarda Başkan Serdal Adalı, Kadıköy'de oynanacak kritik karşılaşma öncesinde takıma jest yaptı. Adalı, derbinin galibiyet priminin belirlenmesi konusunda kaptan Orkun Kökçü'ye yetki verdi. Milli futbolcu, takım arkadaşları adına yönetimle görüşerek Fenerbahçe derbisinin galibiyet primini belirleyecek.

Beşiktaş'ta daha önce de önemli karşılaşmalar öncesinde kaptanların görüşünün alınması geleneği uygulanıyordu. Serdal Adalı da bu geleneği sürdürerek derbi öncesinde takımın motivasyonunu arttırmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılarda tüm konsantrasyon Fenerbahçe derbisine çevrilirken, yönetimde kritik karşılaşma öncesi takımı en üst seviyede motive etmek için birebir görüşmelerde yapmaya devam ediyor.

sezonun ilk derbisine kendi evinde çıkacak olan Fenerbahçe Kulübü'nde olağan genel kurul toplantısının tarihi de belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada olağan genel kurulun 20 Eylül pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 27 Eylül'de gerçekleştirileceği duyuruldu. Toplantıda 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 dönemi idari ve mali yönden İbra'ya sunulacak. Ayrıca 1 Haziran 2026 ile 31 Mayıs 2027 dönemi içinde bütçeler üyelerin oylarına sunulacak. Yönetim toplantıda ayrıca Samandıra'daki hazineye ait 14.934 metrekarelik bölümün satın alınması için üyelerden yetki isteyecek. ...18 yıl aranın ardından Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü. Playoff turunda Lyon'u saf dışı bıraktı. Rövanş mücadelesi Fransa'da oynanmıştı ve o karşılaşmada Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood'un yaşadıkları olaylar sonrasında UEFA cezaları açıkladı. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'ye 50 bin euro para cezası ve 4 maç ceza verildi. Guendouzi bu dört maçın ikisini bu sezon çekecek, ikisi ise bir yıllık deneme süresine tabi olacak. Mason Greenwood'a ise 30 bin euro para cezası ve ertelemeli bir maç ceza verildi. İngiliz oyuncu Fenerbahçe'nin Roma'yı konuk edeceği mücadelede forma giyebilecek. Bu akşam 20'de Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde mikrofonu dışarıya çıkardık ve taraftarlara sözü bıraktık. Bakalım futbol severler Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinden neler bekliyor?

0: Trendyol Süper Lig'in 4. haftası Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş. Dev derbi öncesi Kadıköy'deyiz. Maçın olasılıklarını Fenerbahçe taraftarlarına sorduk.
1: En az 3 tane atacağımızı düşünüyorum. Yani mümkünse de bir rekoru kıralım, bir 6 yapalım ama en az 3 tane atacağımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne gitmemiz 18 sene sonra harika bir şey oldu bu. Taraftar da kendine geldi, takım da. Yani en az 3 diyorum ben.
2: Kim atar golleri?
1: Yani Asensio'dan çok ümitliyiz. Asensio'dan çok ümitliyiz. Yani kim atarsa atsın ya. Aslında baktığın zaman kim atarsa atsın.
2: Maçın yıldızı kim olur?
1: Hepsi olsun. Gönlümüzün yıldızı olsun. İnşallah yenelim de başka bir şey istemiyoruz.
0: Sana dönelim. Ne olur Beşiktaş maçı?
3: Bence 3-0 yenerler.
0: Evet. Kimler atar golleri?
3: Fenerbahçe.
4: 3-0 Fenerbahçe alacak.
5: Sizce? 2-1 bence.
0: Sizce?
6: 2-1 Beşiktaş.
0: Bence ne olur?
3: 3-0.
0: Peki golleri kim atar?
4: 2 tane Vedat Poliç atacak. Üçüncüsü sürpriz.
0: Sizce?
6: Bilmiyorum. Trossard, Orkun Kökçü atar bence.
0: Bence kim atar golü?
3: 2 tane Gravit, 1 tane Vedat Poliç.

0: tarafında formu biraz yüksek. Beşiktaş geçen maçında Çorum Spor'a karşı iyi bir galibiyet aldı. Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi dolayısıyla formda, Samsun Spor maçında da iyi bir performans gösterdi. Başa baş gideceğini düşünüyorum. Umarım öyle olur. Fenerbahçe kazanır.
1: Kaç bir golü kim atar?
0: Ya ben Greenwood olsun istiyorum açıkçası. 2-1 gibi geliyor bana. 2-1 Fenerbahçe kazanacakmış gibi geliyor.
1: Gökçen Yıldız'ı Greenwood.
0: Evet, Greenwood.
2: 3-1 Fener alır.
1: Kim atar golleri?
2: Greenwood atar, Lukaku atar, Vedat atar bir tane. Beşiktaş'ta da kim atar Sert?
1: Maçın yıldızı kim onun?
2: Greenwood.
3: Fenerbahçe'ye iner tabii ki de.
1: Güzel bir skor tahmininiz var.
3: 2-0, 2-1. Fenerbahçe alır.
1: Beşiktaş geliyor Kadıköy'e. Kim kazanır?
4: Fenerbahçe.

0: 2-1 Fenerbahçe alır diye düşünüyorum.
1: Kim atar golleri?
0: Birini Genduzi atar, birini de Vedat Muriç.
1: Peki maç sonunda en çok kim konuşulur? Maçın yıldızı kim olur?
0: Greenwood olur.
2: Evimizde olacak bir maç. Fenerbahçe Lyon deplasmanından da güçlü deniyor. Yine kazanacağımızı düşünüyoruz Kadıköy'de.
1: Kaç kaç biten?
2: Skor tahmini yapsam 2-1 Fener olur diye düşünüyorum.
1: Peki golleri kim atar? Maçın yıldızı kim olur?
2: Ya maçın yıldızı tabii Asensio maçta oynarsa onu olmasını düşünüyoruz. Asensio ile Vedat Muriç'ten bekliyorum.

0: Tahminim 2-1 Fenerbahçe medal alacaktı. Bu yıl iddialıyız. İnşallah o yıl bu yıl diyorum.
1: Kim atar golleri? Maçın yıldızı kim olur?
0: Bir tane Gendouzi atar. Bir tane de Vedat Muriç.
2: Vallahi ben 3-0 diyorum ya. İnşallah kazanırız yani.
1: Sizce ne olur?
3: Bence tabii ki Beşiktaş'ta güçlü bir takım. Zor olacaktır ama 1-0 alırız galiba.
1: Kim atar golü?
3: Gendouzi atsın.
1: Sizce golleri kim atar?
2: Vallahi Lukaku atar iki tane. Bir tane de Vedat Muriç atar.
1: Peki maç sonunda en çok hangi futbolcu konuşulur? Maçın yıldızı kim olur?
2: Yine Lukaku diyeceğim ya.
3: Lukaku.
4: Taraftarların da beklentisi tabii ki golcülerden. Bir tarafta Fenerbahçe'de sezona çok iyi bir giriş yapan Vedat Muriç ve yeni transferlerden Romelu Lukaku. Diğer taraftaysa Beşiktaş'ın yeni transferi yıldız futbolcu Dušan Vlahović. Gözler bu iki taraftaki golcülerde olacak. Derbi öncesi golcülerin performanslarına hep birlikte bakalım.
5: Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gözler iki takımın forvetlerinde olacak. Forvet hattını güçlendirmek için ilk olarak eski golcüsü Vedat Muriç'i transfer eden Sarı Lacivertliler, daha sonra da Avrupa futbolunun golcü isimlerinden Romelu Lukaku'ya da Sarı Lacivertli formayı giydirdi. Beşiktaş ise sırf futbolcu Dušan Vlahović'i kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu sezon takımın gol yükünü çeken Anderson Talisca ile yollarını ayırdı. Sarı lacivertli takımın attığı 15 golün 5'ini kaydetmeyi başaran Talisca'nın ayrılışının ardından Sarı lacivertlerde gözler bu sezon kadroya katılan Vedat Muriç ve Mason Greenwood'a çevrilecek. Fenerbahçe'nin 7 golüne destek olan iki oyuncu derbide de taraftarlarına gol sevinci yaşatmaya çalışacak. Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Sırp futbolcu Dušan Vlahović ilk gol attığı maçı hat-trick'le tamamladı. Siyah beyazlı formayla ikisi lig, ikisi Avrupa Ligi olmak üzere toplam 4 karşılaşmaya çıkan 26 yaşındaki oyuncu, Çorum Futbol Kulübü ile oynanan lig maçında 3 gol atarak takımının galibiyetinde kritik pay sahibi oldu. Beşiktaş'ın golcü isimleri olarak Vlahović'in yanı sıra Orkun Kökçü ve Václav Černý öne çıkıyor. Beşiktaş'ta adı ayrılacak isimler arasında geçen Václav Černý attığı kritik gollerle dikkatleri üzerine çekti.

0: Hradec Kralove ve Eyüp Spor maçlarında attığı gollerle takımının 1-0'lık galibiyetlerinde başrol olan Černý, aynı zamanda Çorum Futbol karşılaşmasında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.
1: Trendyol Süper Lig'de haftanın en önemli mücadelesiyle başladık bültenimize, ancak şimdi düne gideceğiz. Dün de Galatasaray sahaya çıktı haftanın açılışında ve Başakşehir'i deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'le Galatasaray kozlarını Fatih Terim Stadyumunda paylaştı. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen 17. dakikada sessizliği bozarak takımını 1-0 öne geçirdi. Nijeryalı golcü mücadelenin 33. dakikasındaysa sakatlanarak yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. Başakşehir 66. dakikada Şomurodov'un penaltı golüyle skora dengeyi getirdi.

0: Sarı Kırmızılılar 71. dakikada Lucas Torreira'nın golüyle bir kez daha skor avantajını eline geçirdi. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde ev sahibi ekip Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle durumu yeniden 2-2'ye getirdi. Başakşehir'de Umut Bozok 79. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 90. dakikada Gabriel Sara frikikten kaydetti. Bu sonuçla birlikte Sarı Kırmızılılar puanını 10 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Başakşehir ise 4 puanda kaldı. Okan Buruk'un öğrencileri ligde 5. haftada Kocaelispor'u ağırlayacak. Başakşehir ise Ahmetspor deplasmanına gidecek. Şimdi karşılaşma sonu yapılan açıklamalara gidelim. Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk maç biter bitmez protokolde açıklamalar yaptı ve hakem kararlarını sert bir dille eleştirdi.
1: Kazandığımız 3 puan için mutluyuz. Daha ligin çok başı. Liderliğimiz devam ediyor. Şimdi önemli bir Avrupa sınavının önündeyiz. Biz zaten son 2-3 haftadır bu sezonun çok zor geçeceğini gördük. Önce şu anki hakemden bahsedeyim. Daha bir hazırlık maçında hocamızı sindirmek için durduk yere bir hazırlık maçı ya. Kırmızı kart gösterdi. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Geçenlerde bir rakibimizin yöneticisi federasyonun içinden geçti. Haklı haksız. Herkesin başına geliyor. Önce 15 gün hak mahrumiyeti, ondan sonra bilmem 2,5 milyon para cezası, ondan sonra pardon ya biz sana bunu yanlışlıkla vermişiz deyip kaldırdılar. Ümit ediyorum ki bana da aynısını yaparlar. Hakem mi diyeyim, hakem mi diyeyim bilmiyorum, nasıl hakem dediğiniz zaman bir formatı olur. Ya Osimhen'in attığı gol. Var gol dedi de öyle verdi. Çizginin, yani filenin ortası ya. Ortası. Bunun varlık neyi var? Hakem görecek, verecek. Penaltı. Ya güldürmeyin, böyle penaltı mı olur? O zaman her maç 8 tane penaltı olur. Attığımız gol. Ya bir ofsayt çizgisini çizmeyi beceremiyorlar. Yanlış adamdan ofsayt çizgisi çizdiler. Yazık değil mi? Bu emeğe, bu yatırıma. Orta hakem yan hakem anlaşamıyor. Yan hakemin 3 metre önündeki faul ya. Faul, faul, faul. Yani dünyanın her yerinde faul. Ona verilmiş, buna verilmiş. Önemli değil. Görmüyor. Onun verdiğini öbürü kabul etmiyor. Belli ki bu sene zor geçecek. Belli ki Galatasaray'ın şampiyonluğu engellenmeye çalışılacak. Ama bilin ki ne yaparsanız yapın, Galatasaray alnının akıyla, taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla gene şampiyon olacak.
0: Evet, şimdi Yaşasın hafta sonu programına canlı bağlantımızla devam ediyoruz. A Spor yorumcusu Burçin Keskin bizle birlikte olacak. Burçin Keskin, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Rezan. İyi hafta sonları diliyorum hem sana hem de dinleyicilerimize, izleyicilerimize.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada A Spor Radyo ile ortak yayınımız devam ediyor. Orada da bizi dinleyen birçok izleyicimiz var. Tıpkı televizyon ekranlarında ve YouTube'da izleyenler gibi. Şimdi az önce Metin Öztürk'ün açıklamalarını verdik. Hemen oradan hareket etmek istiyorum. Çünkü geçtiğimiz gün birlikte yayın yaptığımızda daha 4. haftadan başladık hakem konuşmaya ve çok fazla yönetici açıklama yapmaya başladı demiştiniz. Şimdi dün Galatasaray 3-2 kazandı Başakşehir maçını ve karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam'ın yönetimine Metin Öztürk'ün çok sert eleştirileri vardı. Bugün derbinin hakemiyle ilgili de görüşlerinizi alacağım ama önce buradan hareket edelim istiyorum. Hem dünkü karşılaşmayı değerlendirelim hem de Metin Öztürk'ün açıklamalarından hareketle siz Kadir Sağlam'ın ve hakem ekibinin yönetimini nasıl buldunuz? Kararlarla ilgisi değineceğiniz notlar var mı? Onları da sormak istiyorum.
2: Rezan, güzel toparladın. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben seninle beraber program yaptıktan sonra Cuma günü de tekrardan spor ajansında konuktum. Seninle beraber program yaptığımızda hakem atamaları daha belli değildi. Evet. Ancak Cuma günü hakem atamaları belli olduktan sonra çıktım yayında. Zaten Kadir Sağlam atamasının yanlış olduğunu ve maçta büyük ihtimalle problem olacağını söylemiştim. Şimdi burada çok önemli bir ayrıntıyı kaçırıyoruz biz.

şöyle söyleyeyim. Şimdi Kadir Sağlam'ı herkes yerin dibine batırıyor şu anda, değil mi? Biz şöyle söylemişiz. İyi hakem veya kötü hakem yoktur. Hakemin iyi günü vardır, kötü günü vardır. Formda olan hakem vardır. Beklenti altı performans gösteren hakem vardır deriz biz. Şimdi bunu yönetecek olan kurum hangisi? Merkez Hakem Kurulu. Şimdi bakın, aslında dün akşamki problem Kadir Sağlam'ın yönettiği maç ve verdiği kararlar değildir. Dün akşamki problem aslında orada olmaması gereken bir hakemin orada olmasıdır. Merkez Hakem Kurulu'nun Türk hakemliği yönetim biçimi ve olmayan hakem atama prensipleridir. Şimdi bak, şöyle söyleyeyim. Kadir Sağlam bizim FIFA hakemlerimizden tecrübeli, iyi maçları da olan, daha iyi maçları daha fazla olan bir hakemimizdir. Sezon ona nasıl başladı Kadir Sağlam? Yönettiği Samsunspor Göztepe maçıyla başladı. Bu maçtaki performansı nasıldı? Bu maçtaki performansı iyi değildi. Neden? Çünkü iki tane kendinin gözü önünde olan, yani onun karar vermesi beklenen pozisyonda pozisyonu devam ettirdi. Sonra VAR müdahalesi sonrası penaltı kararı verdi. Yani bu beklenti altında bir performans demektir. Ve beklenti altında bir performans gösterdiğinizde ne yaparsınız? Cezaya girersiniz. Dinlenirsiniz. Dinlendikten sonra ne yaparsınız? Biraz daha alt kategori maçlarla performansınızı arttırırsınız. Sonra da üst seviye maçlara gösterdiğiniz performansla hazırsanız atanırsınız. Peki Kadir Sağlam ne yaptı? Bekledi, cezaya girdi. Cezadan çıkış maçı, 4. haftanın belki de en önemli maçlarından biri olan Başakşehir Galatasaray maçına atandı. Bak, bu kabul edilemez. Yani sen hazır olmayan hakemi çok problemli olabileceği muhtemel bir maça atarsan problem olur. Ve ondan sonra da dün akşam yaşananları hepimiz gördük. Yani zaten pozisyonları tartışmaya gerek yok. Her yerde tartışılıyor ama olay pozisyonlardan veya takımların aleyhine, lehine olan hatalardan çok daha büyük. Aslında futbol kamuoyunun, kulüpler birliğinin, futbol federasyonunun bunu anlaması lazım. Merkez Hakem Kurulu ile ilgili radikal değişiklikler yapılması lazım. Bu 2x2=4. Eğer yapılmazsa, seninle de konuştuk, hiçbir dönem bu kadar erken hakem tartışmaları bu seviyeye ulaşmamıştı. Bizi çok zor günler bekliyor. Daha zor günler bekliyor. Hatta şöyle söyleyeyim, oradan da derbiye geçeyim hatta. Normalde biz şöyle deriz hakemlikte. Cuma günü nasıl başlarsa hafta öyle devam eder. Şimdi biz nasıl başladık cuma gününe? Kötü bir hakem performansıyla, beklentinin çok altında bir hakem performansıyla başladık. Umarım bu akşam böyle olmaz. Ama mesela şöyle de devam edeyim. Şimdi bugün bir Erzurum FK Tümesan Konyaspor maçı var. Bu maçın hakemi kim? Yasin Kol. Peki Yasin Kol bir hafta önce hangi maçı yönetti? Samsunspor Fenerbahçe maçını yönetti. İyi mi yönetti? Semedo'ya gösterilmesi gereken kırmızı kart var, atladı. Vedat Müriç'e verilmesi gereken çok net bir penaltı var, atladı. 6-7 tane çok net sarı kart hatası var. Yani performansı beklentinin çok altında. Ama siz bu hakemi hiç dinlendirmeden tekrardan yine Süper Lig'de Erzurumspor, Timosan Konyaspor maçına atarsanız sistem yara alır. Ödül ve ceza sistemini iyi kullanamazsanız bu sistem patlar. Yani bu ne yazık ki böyle devam edecek. Bu akşama gelirsek zaten Halil Umut Meler şu anda listemizin bir numarası. En iyi hakemimiz. Sezona iyi de başladı. O nedenle Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı doğru bir atama olarak göz önünde bulundurabiliriz. VAR hakemi sabah açıklandı. Hı hı. Tomasz Kwiatkowski. İyi tanıdığımız bir hakem. 2078 doğumlu. Benden bir yaş küçük. Sonra 2014 yılında Süper Lig'e çıkıyor Polonya'da. 2019'da VAR sisteminin daha yaygın olmasından sonra direkt VAR hakemliğine odaklanmış bir isim. Ve Simon Marciniak, biliyorsun, dünyanın en ünlü hakemlerinden bir tanesi. Onun ekibinde, onunla beraber Dünya Kupası finali, Şampiyonlar Ligi finali, Kulüpler Dünya Kupası finali, Avrupa şampiyonaları, çok önemli maçlarda görev aldı. Yani aslında burada Merkez Hakem Kurulu hem hakem ataması hem de VAR hakemi ataması olarak doğru yapmış diyebiliriz. Umarım dünden ders alırlar. Birazcık daha maç kontrolünü ön plana alaraktan iyi bir maç yönetirler. Halil Umut Meler bu maçı yönetebilecek seviyede bir hakem. O nedenle umarım dün akşamki gibi değil, biraz daha futbolu konuşacağımız, futbolun detaylarına girebileceğimiz bir maç seyrederiz. Hakem değil, oyuncuları konuşuruz diyorum Rezan.

0: takım da sezona erken girdi. Diğer takımlarımızdan çok daha hazır. Senin söylediğin gibi Beşiktaş çok önemli rakipleri, özellikle ilk turda FC Midtjylland'i eleyerekten Avrupa Ligi'ne kendini attı. Fenerbahçe 18 yıl sonrası kendini Şampiyonlar Ligi'ne attı. Lyon deplasmanındaki oyun hala gözümüzün önünde. Büyük bir başarıya imza attılar. O nedenle ben açıkçası akşamki derbiyi iple çekiyorum. Ev sahibi takımlar her zaman bu derbilerde birazcık daha ön planda oluyor. Öne çıkıyorlar biliyorsun sen de. O nedenle ben Fenerbahçe'yi az da olsa kendi ev sahibi olduğu için, kendi seyircisi önünde oynayacağı için biraz daha avantajlı görüyorum. Orta sahaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz önce bir sosyal medyada okudum. Asensio'nun kadroda yer almadığını duydum. Ben İsmail Kartal'ın kesinlikle İspanya yüksekle başlayacağını düşünmüyorum. O nedenle Gendüz'ü, Kante ve önlerinde İrfan Can Kahveci olacaktır diye düşünüyorum. Karşı tarafta da Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Olaytan. Yani müthiş bir eşleşme. Biraz daha sert gibi sanki Fenerbahçe'nin orta sahası. Bunu iyi çözmesi lazım Beşiktaş'ın. Ama Vincenzo Italiano'nun da bu tip maçlarda, yani özellikle Avrupa Kupalarında çok büyük biliyorsun değişik taktiksel varyasyonlar uyguladığını gördük. İki kere falan oynadı. Bu çok önemlidir. Yani demek ki o hedef maçlarda farklı bir motivasyon ve farklı bir kurguyla sonuca gidebiliyor. Zaten Avrupa Ligi'ne kalması da bunu gösterdi Beşiktaş'ın. O nedenle ben çok ilginç bir maç bekliyorum. Orta sahalar, kanatlar ve en çok da kalecilerin düellosu olarak izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani Vlahovic ve Vedat Muriç'ten daha çok Nübel ve Ederson'un performansı etkileyecek. Evet. Çünkü Beşiktaş'ın da bazen pozisyonlar verdiğini görüyorum. Bu derbide ilk golü yememek çok önemli. O nedenle Nübel ve Ederson'un performansını da çok merak ediyorum. Ama hep söylediğim gibi tekrardan şöyle bağlayayım. Yani umarım futbolu konuşuruz. Halil Umut Meler'i ve Kwiatkowski'yi konuşmayız maç sonrasında.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz Burçin Keskin yorumlarınız ve değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, derbi yayınıyla başladık ve şimdi kameralarımızı çok daha önemli bir mücadeleye çevireceğiz değerli izleyenler. Amirli kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda final bileti için parkeye çıkacak ve ekip arkadaşımız Engin Can Çelik'e gideceğiz ve Sırbistan maçı öncesindeki son gelişmeleri Engin Can'dan dinleyeceğiz. Engin Can, tabii turnuvanın başından beri hep yerinde takip ettin ve tüm haberleri senden aldık. Bugün nasıl bir atmosfer var ve finalle ilgili son gelişmeleri de yine senden alalım.
2: Reza, çok teşekkürler. Sinan Erdem spor salonundan mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim. Biz de grup aşaması itibariyle takip etmiştik. Kameraman arkadaşım Yusuf Efe Bingöl'le beraber grup aşamasına iyi bir başlangıç yapmıştık. Letonya, Slovenya, Macaristan, Polonya, Almanya ve Polonya mücadelesi vardı ki A grubunu ikinci olarak tamamlamıştık. Daha sonrasında da son 16 turu mücadelesinde kardeş ülke Azerbaycan'la eşleşmiştik ki 3-0'lık set vermeden galibiyetle ulaşmıştık ve çeyrek final etabında ise grubumuzda oynadığımız Almanya ile tekrardan karşı karşıya gelmiştik. Grup mücadelesinde ise Almanya'ya 1-0 öne geçtik. İkinci sette 1-1 yakalamıştı Almanya ve 3-1 kazanmıştık ki çeyrek finalde de aslında aynı durum söz konusu oldu desek yanlış ifade etmiş olmayız ki bugün yarı final mücadelesi önemli bir rakip Sırbistan. 2023 yılında Belçika'nın Brüksel kentinde tekrardan Sırbistan'da karşı karşıya gelmiştik ki orada da 3-2'lik setlerle kazanmasını bilmiştik ve Avrupa Şampiyonası'nda ilk defa şampiyon olmuştuk. Aradan 3 yıl geçti ama filenin sultanları hala başarılarla dolu bir yıl sürdürdüğünü ifade edelim. Temmuz ayında Milletler Ligi'ni kazanmıştı. Bugün de yarı final için sahaya çıkacaklar. Bugün kazandığımız takdirde final etabında İtalya-Polonya eşleşmesiyle karşı karşıya geleceğimizi ifade edelim. Önemli isimler var. Hem Amirli Kadın Voleybol takımımızda önemli isimler var. Turnuvaya damga vuran isimler var. Hem de Sırbistan'da tabii ki de ön plana çıkan isimlerden bir tanesi Melisa Vargas. Bütün oyunculardan katkı alıyor. Koç dün açıklama yapmıştı Daniele Santarelli. Bütün oyuncularından katkı sağlıyorum. Eda Erdem 4,5 ay sonra kadroya girdi ve o da artık yavaş yavaş ritmini buldu. Yarı finalde ve finalde elim güçlü olacak ifadelerini kullanmıştı ki Sırbistan'a bakacak olursak onlar da namağlup bir şekilde tamamlamıştı grubunu ki grubunda da zorlu rakipler vardı. Sırbistan tarafında da yakinen tanıdığımız bir isim var. Boskovic ki Boskovic de Vakıfbank'ın en skorer isimlerinden bir tanesi. Güzel bir mücadele bizleri bekliyor. Tabii ki de saatler 14.30-15'i gösterdiğinde taraftarlara kapılar açılacak ve taraftarlar bugün Sinan Erdem spor salonunu yaklaşık 16.500 kişilik salonu hınca hınç dolduracak desek yanlış ifade etmiş olmayız ki grup aşamasından bu yana türbünlerin anmayan kalabalık olduğunu da ifade etmiş olalım. Milli takımımız tabii ki de sabah...

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçak.

0: Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
1: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.

Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Reklam.
1: A Spor Radyo. Güzellikler
2: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 5 Eylül 2009 yılında Jerry Hall'a ait 120 saat 1 dakika 9 saniyelik rekoru 135 saat 2 dakika 19 saniye su altında kalarak kıran Cem Karabay tarihe geçti. Güzellikler
2: Dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam.
4: Deniz hala sıcak. Ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Spor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu
9: Carrefour'sa. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okul

0: dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Cemre, benimle evlenir misin?
5: Ölmekten değil, kaybolmaktan korkuyorum dedi ben.
6: Hoşça kal kardeşlerin en güzeli.
7: Bak bu baygın bakışlar var ya, masum kız rolleriyle tavladın sen benim oğlumu.
5: Benimle görüşmüyorsun oğlum, ben seni çok özlüyorum.
4: Abla orası bizim babamızı kaybettiğimiz, bizim ikimizin de dağılır yani.
5: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimiz yer tahsili kuracağım.
8: Çok şeyimi kaybettim ben hayatta. Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
9: Mercan Köşk ilk bölümüyle cumartesi ATV'de başlıyor.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Mutlu günler sevgili izleyenler. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. İstanbul'dayız, Kadıköy'deyiz, Fenerbahçe'nin mabedindeyiz. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı. Dün akşam Galatasaray Başakşehir mücadelesiyle başlamıştı. Bu hafta sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadele saat 20'de başlayacak sevgili izleyenler. Maçın hakemi Halil Umut Meler olacak. Bugün bu mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Sevgili Cem Kerpiççiler ve Ogün Şahinoğlu yanımda olacak. Bugün maçı yorumlayacağız, maçı değerlendireceğiz. Sevgili Cem Kerpiççiler ve Ogün Şahinoğlu, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş yayınlar bulduk. Olsun.
2: İyi yayınlar.
0: İyi yayınlar. Gerçekten evet, sıcak bir hava var.
2: Evet.
0: Sıcak bir atmosfer de oluşacak ilerleyen saatler içerisinde. Tabii maçı konuşmak istiyorum. Önce Cem Kerpiççilerle başlayacağım. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz?
2: Çok net olarak söyleyeceğim. Ben derbide gollü bir karşılaşma bekliyorum. İtalyano Beşiktaş'a geldiği günden itibaren çok net olarak bir oyun ezberiyle Beşiktaş'ı bir teknik direktör takımı olma yolunda harika yönetiyor. Beşiktaş'ın çok önemli oyuncuları var. Vlahovic eklemesinin Beşiktaş'a ne kadar faydalı olduğunu bize zaman gösterecek ki yavaş yavaş da o da bir ön gösterim yapmaya başladı. Fenerbahçe penceresindense şunu çok net olarak söyleyelim. Bu derbide aslında herkesin düşündüğü Kadıköy'de derbinin adı, filmin adı Dušan Vlahović'e karşı Vedat Muriç derbisi mi? Ben böyle düşünmeyen taraftayım. Ben Fenerbahçe'de bu maçın kilit oyuncusunun Greenwood karşısında Rıdvan mı, Uttara mı bunun belirleyeceğini düşünüyorum. Merkezdeki eşleşmelerin belirleyeceğini düşünüyorum ki Beşiktaş'ın merkezi son dönemde çok kuvvetli bir hale geldi. Salih, Orkun, Olaytan, Fenerbahçe'de Kante, Genduzi, İrfan üçlüsüne karşı nasıl bir performans göstereceği merak konusu. Bütün bunlarla beraber oyunun içerisinde bazı dinamikler var, dikkat etmemiz gereken. Özellikle Fenerbahçe son iki maçında %90 üzerinde pas isabeti yaptı. Fenerbahçe kolay kolay top kaybetmiyor. Fenerbahçe 4-2-3-1 gibi gözüken

0: aslında 1-3-2-5, 3-1-6 oyunu oynuyor. Burada İtalyano'nun nasıl bir tercih yapacağı da önemli. İtalyano da sürekli beklerin ön tarafta konumlandığı bir oyun görüyoruz. Ben Kadıköy'de aynı şekilde oynayacağını düşünmeyen taraftayım. Asimetrik bir bek kullanımı olacak. Yani Murillo eğer gidecekse kesinlikle ben eski maçlardaki kadar çok fazla öne çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü Murillo ön tarafa çıktığında arka tarafı çok işlenebilir bir konumda. Sol tarafta Rıdvan tercihim olacak. Acaba Uttara tercihim olacak. Beklerin kullanımı bu maça belki de anlamamız adına çok önemli bir parametre. Maçın merkezdeki o savaştan galip çıkanla birlikte aynı zamanda kanatlarda da çok önemli oyuncular var her iki takımda da. Ben bu maçta Orkun'un Beşiktaş adına çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Özellikle şut tehdidi, Orkun'un çok önemli liderliği, Beşiktaş'ın merkezinin belki de kalbi Orkun. Fenerbahçe'de de bir Genduzi faktörü var ki ben bu maçta Genduzi ile Orkun arasındaki mücadelelerin de oyunun gidişatını belirleyici olacağını düşünüyorum. Kante bu maçta çok önemli bir performans gösterebilir. Fenerbahçe kendi evinde taraftarıyla birlikte ben bu maçta bir adım önde olduğunu düşünen taraftayım. Tabii ki maçın çok farklı anları olacak. Derbilerde bireysel özellikler maçın gidişatının bize ne tarafa doğru evrileceğini gösterecek. Kaleciler. Nübel çok çok iyi bir kaleci. Çok iyi bir performans gösteriyor. Fenerbahçe'de Ederson birkaç maçtır gayet iyi bir performans ortaya koydu. Ben Beşiktaş'ın ön alan baskısında Ederson'un atacağı uzun toplar, Vedat'ın indireceği servisi, Vedat'a yaklaşan Greenwood'un, İrfancı'nın o ikinci topların çok önemli olacağını düşünüyorum. Hatta maçın belli bir bölümünün Beşiktaş'ın ön alan baskısına karşı Ederson'un atacağı uzun toplar ve Vedat'ın bunları indirmesiyle geçeceğini düşünüyorum. Elbette her iki takımın çok özel oyuncuları var. Daha da detaylı olarak anlatırız ama bizi müthiş bir maç bekliyor. Derbiler her zaman bir bayramdır futbol severler için. Kadıköy'de ben her iki takımın da iyi oynayacağı ve iyi bir mücadele göreceğimizi düşünüyorum diye özetleyeyim.
1: O gün Şahinoğlu, sen neler eklemek istersin?
2: Umarım gollü bir maç olur Cem abi dediği gibi. Ne zaman böyle bir beklentiye girsek derbilerde, böyle çok kamuoyunda genel itibariyle ya bu maç çok gollü geçer denildiği noktada hep böyle kısır maçları izlemişizdir. Doğru. Ya. Doğru. Umarım bu onlarda olmaz. Keyif veren bir mücadele olur. Biz sadece futbolcuların emeğinin, teknik ekiplerin taktiklerinin konuşulduğu bir maç olmasını ümit ediyoruz elbette. Burada iki takımın da birbirlerine karşı artı ve eksileri var. Her iki takımın da dezavantajlı olduğu pozisyonlar var. Daha avantajlı oldukları var. Beşiktaş geçtiğimiz sezondan bu sezona baktığımız zaman kadrosunu çok ciddi şekilde değiştirmiş ve geliştirmiş bir takım. Yani Beşiktaş'ı önceki sezonlardaki kadrolarıyla çok kıyaslamıyoruz bu sezon itibariyle. Burada ciddi bir dönüşüm yaşadı. Yani kaleden başlayarak omurgasını bir kez iyileştiren bir Beşiktaş var. Atanıyla tutanıyla çok büyük bir değişimi ortada. Teknik direktörü bence en büyük faktörü Beşiktaş'ta yarattı. Yani başka bir teknik direktörle başlarında belki bu kadar etkileyici olamayabilirdi. Aynı oyuncular olsa dahi. Çünkü oyun planı çok istenilen, arzu edilen oyun şekline yakın. Beşiktaş camiasının, taraftarının istediği oyun şekline yakın. Fenerbahçe sezonu başladığı maçlarda çok iyi futbol oynayamadı. 1.5-2 pozisyonla maçlar bitirdi. Ama sonrasında mesela orada da ritim bulma oldu. İşte oyuncuların takıma adaptasyonu, yeni transferlerin adaptasyonu ile birlikte biraz da futbolcuların birbirini tanıma süresi, bunlar geçtikçe ve sahanın içerisinde bazı değişen pozisyonlar ve oyuncular Fenerbahçe'de oyun gelişimini sağladı. Mesela Oğuz Aydın'ın iki maçta verdiği performans çok etkileyici. Öncesinde orada Kerem Aktürkoğlu oynuyordu. Çok fazla Kerem'den istediği verimi alamadı Fenerbahçe. Şimdi Arşi Brown ile değerlendirmek gerekiyor ayrıca.
0: Doğru.
2: Oğuz'un performansının Arşi Brown'a da etkisi olduğunu görebiliyoruz. Çünkü Doğru. savunma desteği de atıyor aynı zamanda. Fenerbahçe'nin sol kanadında bir performans iyileşmesi var. Burada bence kilit noktalardan bir tanesi Beşiktaş'ta İtalyano'nun takıntılı olduğu ve mutlak surette yani o bölgede bir defo vermemek istediği yer orta saha. İtalyano'nun bir açıklaması vardır. Orta saha bir takımın dengesidir diye, gidişatı belirler şeklinde. Yani o takımın dengesi olduğu için ben o üç oyuncuyu bozmuyorum demişti. Bozduğu ilk maçta Beşiktaş kötü oyun oynadı. Zalgiris deplasmanı hatırlarsınız. Doğru. Bozmuyordu. Bozdu. Mesela kötü oyun oldu. Şimdi dolayısıyla burada birbirine alışmış olan Salih Orkun Olayitan üçlüsü ki

0: Leyton'da ilk başladığı maçta çok eleştirilmiştim Mindant maçını. Gereksiz bir eleştiriydi bu arada. Kaçırdığı pozisyonlar vardı ama her futbolcu kaçırabilir. O pozisyonlara bir orta saha olarak girmesi de kıymetliydi. Birden fazla pozisyona girdiği maçta. Sonrasında çok iyi performans ortaya koydu. Çok iyi bir dinamizm kattı Beşiktaş'a. Yani üçü birbirini tamamlayan oyuncu gibi görünüyor sahanın içerisinde. Arka tarafı hakikaten Salih dediğini yapıyor. Orkun öne çıksın. Gollerini atsın. Ben arkaya toparlarım demişti ya. Arkayı ciddi bir şekilde toparladı. Yani biraz Halef-Selef ilişkisiyle de değerlendirmek gerekiyor. Salih'ten önce orada 6 numara pozisyonda geçtiğimiz sezonu oynayan oyuncu Endi değildi Beşiktaş'ta. Ve Endi de çok büyük eleştiri olan nokta şuydu. Ya tamam, pas oyununa çok fazla katkısı zaten yok. Hani bildiğimiz bir şey. Ama beklenen biraz dinamizm katması, orada alan kapatması, değil mi? Rakibi alana karşı da savunmasıydı. Şimdi bunlarda da eksik kaldığında hücumda yok. Oyun kurulumunda yok. Savunmada da depo veriyor denildiğinde bir eleştiri ortaya çıkmıştı. Şimdi peşine gelen Salih Hocam, bu söylediğimiz her organizasyonun içerisinde olduğu için işin savunma kısmında zaten muazzam bir performans çıkardı şu ana kadar. Hücuma da, merkeze kadar gelerek hücuma da katkı veriyor. Belki çok ceza sahası yayına falan inmiyor arka tarafta emniyet olması açısından, ama oyunda bir paso istasyonu oluyor yani. Olayitan'a da oluyor, Orkun'a da oluyor. Dolayısıyla orada güçlü bir üçlü buldu kendisine İtalyan'a ve rotasyonunu geliştiren bir Beşiktaş var. Yani oyuna ikinci yarı kim girebilir dediğimiz zaman geçen sezonun as oyuncusu Endidi ile Juventus'tan alınan Fabio Miretti'yi söylüyor orta saha için. Kimler? Şimdi Cem abi biraz Fenerbahçe açısından değerlendirerek işte öne çıkabilecek oyuncuları söyledik. Greenwood tabii ki burada Fenerbahçe adına çok ön plana çıkabilecek oyuncu. Ben maçın seyrinin Beşiktaş savunmasında bittiğini düşünüyorum. Şöyle ki özellikle nedir plan, ana plan Fenerbahçe'de düşünülen muhtemelen Greenwood'u ön alanda topla daha fazla buluşturmak, savunma arkası koşullarında. Tabii. Çünkü önceki maçlarda sık sık bunu gördük biz. Özellikle Greenwood üzerinden oyun kurulumu. Çünkü içeriye girdiğinde de çok etkili bir şut ayağı var. Onun dışında savunma arkası koşullarında zaten etkili oluyor. Birebir de eşleşirse, yani birebir kalırsa orada çalım köşede becerisini kullanıyor. Şimdi burada Rıdvan'ın Greenwood'a karşı vereceği savunma performansıyla, ki bu arada Rıdvan'ı bekliyoruz ilk 11'de. Rıdvan'ın vereceği savunma performansıyla birlikte Rıdvan'ın kademesine girecek oyuncu, yani sol stoper oynayan oyuncunun performansı çok önemli. Çünkü orayı Fenerbahçe'de üçlü olarak Vedat, Greenwood, Kante gibi düşünelim. Merkezden İrfan Can da girip dörtleyecek elbette, ama Beşiktaş'ta da nasıl olacak o denklem? Rıdvan, Emirhan gibi düşünüyoruz şu an. Emirhan önde, Salih ve Orkun gelecek o denk. Şimdi savunma arkası koşullarında bazen tabii ki ön alanda yakalanabilirsiniz. Ama stoperiniz çok uyanık olması gerekiyor. Ve orada eğer bu saydığımız dörtlüye karşı birebir dörtlülerde Beşiktaş kendi yarı sahasına yakın dilimde şok baskıyla top kapıp Trossard'da buluşturabilirse, arka tarafta Semedo eşleşmesine bunu verebilirse, Trossard Semedo'yu büyük sorun çıkarabilir.
1: Tabii zorluk yaşayabilir.
0: Yani aynı Greenwood'la Rıdvan'ı nasıl konuşuyorsak, diğer tarafta Trossard Semedo'yu da aynı şekilde değerlendiriyor. Çünkü iki tarafta muhtemelen arkada açık verebiliyor. Yani bunları çok şahit olduk. Ben Beşiktaş savunmasının biraz belirleyici olacağını düşünüyorum Beşiktaş adına.
2: Peki biraz da teknik direktörler üzerinden gitmek istiyorum. Önce Fenerbahçe ile başlayacağım. Fenerbahçe'nin başındayken İsmail Kartal Beşiktaş'a hiç kaybetmedi. Çok önemli bir istatistik, çok değerli bir istatistik bu. 5 maça çıktı, 4 galibiyet, 1 beraberliği var İsmail Kartal'ın, ki yine komple derbileri ele aldığımızda çok iyi bir derbi karnesi, çok iyi bir derbi grafiği olduğunu da biliyoruz İsmail Kartal'ın. Bu maç özelinde İsmail Kartal'la ilgili bir şeyler eklemek ister misiniz?
3: İsmail Kartal derbilerde çok başarılı bir teknik direktör. Kafasındaki plana önce kendisi inanıyor, sonra da oyuncu grubunu o plana %100 inandıran bir teknik direktör. Daha önceki başarıların temelinde de bu oyun planını öğrencilerine çok doğru aktarması geliyor. Mesela bugün hepimiz Greenwood üzerinden bir oyun okuyoruz ama bir anda da Oğuz'un yükselen performansını mutlaka denklemin içine katmamız gerek. Çünkü Oğuz da arka taraflara çok doğru koşular yapan, bek stoper arasını çok doğru işleyen bir oyuncu ve zaman zaman özellikle İsmail Kartal'ın oyunculara farklı roller verdiğini de görüyoruz. Mesela Greenwood'un merkeze evrildiği, İrfan Can'ın kanada geçtiği, sürekli yer değiştirdiği, zaman zaman Oğuz da Greenwood'un yer değiştirdiği anlar, sekanslar görüyoruz. Burada ben Vedat Muriç'in Beşiktaş'ın stoperlerini ne kadar

0: Kaderinden söküp sökemediğiyle alakalı olarak bu maçın bence kaderini belirleyecek enstrümanlardan biri olarak öne çıktığını düşünüyorum. Çünkü Vedat stoperleri yerlerinden sökme kabiliyetine sahip bir oyuncu. Beşiktaş'ın stoperlerini yerinden söktüğünde Fenerbahçe'nin ön tarafta çok hızlı ve dönerek oynayan oyuncuları var. Yani Oğuz, bek stoper arasına koşu yapar mı? Yapar. Greenwood, bek stoper arasına iç koridora koşu yapar mı? O iki stoperi yerinden oynattığınızda merkezden Genduzi ceza sahası içerisine girer mi? Girer. Bütün bunların özelinde derbilere iyi planla çıkan bir İsmail Kartal takımlarının ben bir adım önde olduğunu düşünen taraftayım. İsmail Kartal bu maçlara çok özel olarak hazırlanıyor. Günler öncesinden Samandıra'da yapılan çalışmalar var ve bu çalışmalarla birlikte oyunculara verilen özel roller var derbi için. Ama merkezde Kante Genduzi ikilisinin de bu maçta ben önemli olduğunu düşünüyorum ama Beşiktaş'ın da en az Fenerbahçe kadar iyi bir orta sahası olduğunu düşünen taraftayım. Salih oraya cuk oturdu. Bir kere Orkun'un çok büyük bir konfor alanı var. Aynı zamanda Olaytan, ben İtalyano ismini duyar duymaz Olaytan'ın en gözde oyuncusu olacağını iddia etmiştim dinamizmden dolayı. Beşiktaş merkezi çok doğru kapatıyor. Beşiktaş'ın ön olan baskısı Beşiktaş adına çok kıymetli. Fenerbahçe bu ön olan baskısından kurtulmak için de Ederson'un uzun atacağı topları çok kullanacak. Bu maçta şöyle senaryoları çok fazla görebiliriz. Beşiktaş önde basıyor, Ederson uzun atıyor, Vedat indiriyor, Vedat'ın yanına yaklaşan İrfan Can, Greenwood, Oğuz o topları alıyor. Bir kere saha içerisinde bence bir teknik ve taktik savaş göreceğiz. Burada hem İtalyano hem de İsmail Kartal'ın oyuna bakışları çok kıymetli. Bizi taktiksel anlamda çok önemli bir mücadele bekliyor.
1: Tabii Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'yu da konuşmak istiyorum. Onun ilk derbisi olacak. Beşiktaş'ın başındayken sezon başından bu yana 9 karşılaşmaya çıktı. Belki de demeyelim en iyi karşılaşması bu karşılaşma olacak. Fenerbahçe karşılaşması olacak. Çıkacağı en zorlu karşılaşma bu olacak. Şimdi İtalya Serie A'daki derbi karnesine bakmak istiyorum ben biraz da Vincenzo Italiano'nun. Fiorentina-Bologna maçları, Fiorentina-Empoli maçlarında toplamda yine 14 maça çıkmış bu iki maç nezdinde. 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyeti var Vincenzo Italiano'nun bu derbilerde. Ve şu istatistik de dikkatimi çekti benim. Derbi ve büyük maçlarda ortalama %56,4 ile topa sahip olma oranıyla oynayan bir teknik direktör. Bugün Beşiktaş topa sahip olacak mı? Nasıl bir oyun izleyeceğiz Vincenzo Italiano'da?
2: Fenerbahçe'nin orta saha kurgusuyla Beşiktaş'ın orta saha kurgusu farklı olursa, yani İrfanlı bir oyun olursa, Beşiktaş orta sahada biraz daha topu ayağında tutan taraf olabilir. Neden? Yani orada sonuçta üçlü baskıda topu alabilirsiniz. Fenerbahçe'de evet, yani İrfan'ı ön tarafta yine bir şekilde baskıda kullanmak isteyeceksiniz, ancak hani Salih Olaytan Orkun kadar etkili olur mu bu üçlü? Şimdi İtalyan'ın şöyle bir takıntısı olduğunu düşünmüyorum. Top muhakkak sürekli bizde olsun. İşte topu döndürün, dolaştırın. Ama ne olursa olsun bizde olsun. Böyle bir takıntısı olduğuna inanmıyorum. Topu daha ziyade ne kadar kısa sürede bloklar arasından rakip yarı sahaya geçiririz ya da rakip yarı ceza sahasına bu topu ulaştırırız. Bunun düşüncesinde. Yani İtalyano'nun kendi açıklaması da var zaten bu yönde. Yani benim amacım geride sürekli stoperden beke, bekten stoperi, böyle bir pas organizasyonu değil. Dikkat ederseniz Beşiktaş da bunu yapmamaya çalışıyor. Çok stoperden beke, bekten geri stopere, stoper tekrar beke, bunu yapmamaya gayret ediyor. Daha ziyade hemen ön alandaki oyunculara bir geçiş arıyor. Hızlı geçiş arıyor merkeze. İşte Olaytan Orkun ikilisine bir topu buluşturup oradan da kanatlara doğru oyunu yıkmaya çalışıyor. Biraz burada şu ana kadar hani tam İtalyano'nun istediği oyun tarzına uygun mu soru işareti yaratan Cerni'ydi. Neden? Şimdi Cerni geçtiğimiz sezon bize ilk devrede özellikle muazzam bir oyun örneği gösterdi. Gol, asist, peş peşe 7-8 maç yaptı. Özellikle Kasım Aralık aylarını hatırlarsınız. Zaten burada da bir Türkiye Kupası maçında yine 2 gol atmıştı. Mesela maçın adamı olmuştu. Lakin Cerny'nin oyun tarzıyla İtalyano'nunki biraz da, İtalyano düşüncesi biraz daha farklı. Hani o merkeze ulaştırdığın topu hızlı bir şekilde kanatlarla buluşturmak istiyor savunma arkası. Ama Cerny birebir de yetişilebilen bir kanat.
3: Doğru.
2: Yani koşu attığı zaman savunma arkasına stoperin de yetişebildiği bir kanat. Özellikle ilk maçlarda bunu çok yaşadık. Hatırlarsınız 5'te Milan'ta eşleşmesi kralı

0: ve eşleşmesi birebir de stoperlere yakalanmıştı mesela. Doğru. Son Marcus koşullarında pozisyonları tamamlayamamıştı. Şimdi Černý'le ne yapabiliyorsunuz ama? Merkezde artı bir katabiliyorsunuz. İçeri girip oynamayı sürekli seviyor. Içeri. Çizgiden ziyade içeri girip oynamayı seviyor. Artı bir oluyorsunuz. Černý içeri girdiğinde, artı bir olduğunda Murillo'yu kullanıyor ceza sahasına. Yani bu sezon Černý mi hücumda daha etkili oldu, Murillo mu diye sorsam Murillo diyeceğim. Şimdi bilmiyorum ne kadar takip edebildiğiniz Beşiktaş'ın maçlarını. Amir Murillo'nun pozisyonlara girdiği yer çoğunlukla altı pas önü.
1: Tabii.
0: Penaltı noktası üzerinde vuruşta. Bak direkten dönen bir attığı gol öyle. Daha önceki maçlarda direkten dönen pozisyonu altı pasta oldu. Hep bunları ceza sahası içerisinde altı pasın hemen önünde yaşıyor mesela. Öyle ceza sahasının sağ çaprazında dışarıda falan bahsetmiyorum. Ve girdiği birçok pozisyonda Rıdvan var.
1: Var.
0: Yani bek orta açıyor.
1: Bek orta, diğer bek vuruyor.
2: Beke.
0: Černý'nin bıraktığı alanı Mourinho dolduruyor. İçeride bir başka hücumcu oluyor. Doğru. Şimdi bu farklı bir oyun planını uyguluyor Černý'le. Poku girerse daha sonra da mesela ikinci ya da Poku hamlesini yaptığında daha farklı. O alanı büyütüyor size. Daha geniş alanda savunma arkası koşuna direkt kanat üzerinden oynayabileceğiniz, bekinizi de geride tutabileceğiniz bir oyun planı uygulatabilir size. Ama kıymetli noktalardan bir tanesi bence İtalyano'nun takıma fiziksel anlamda kattığı değer. Bu oyuncu grubunun sezon başındaki maçlarını hatırlıyoruz. Geçtiğimiz sezonki oyuncularla oynadı. Nübel vardı. İlhan Fakılı vardı. Salih Özcan vardı.
1: Tamam, müthiş bir dinamizm vardı.
0: Geçtiğimiz sezonun 8 oyuncusu ilk 11'de oynuyordu mesela.
1: Doğru.
0: Ama fiziksel açıdan bir fark vardı. Enerji noktasında bir çok fark var. Yani oyunun durmasını, oyuncuların sahada yürümesini istemiyor. Her an o temponu aynı seviyede tutacak aksiyonu istiyor futbolcularından. Antrenmanlarda da böyle. Oyunu durdurarak antrenman yaptırmıyor mesela. Sürekli taktik çalışmada da. Yani bir futbolcuya bir uyarıda bulunacaksa yanına gidip göstererek, taktik çalışma devam ederken göstererek uyguluyor. Yani oyuncularından istediği şu: 60 dakika futbol değil, 90 dakika futbol istiyor. Tabii 90 dakika futbolu istediğiniz yerde, o tempoyu, o baskıyı yapmaya çalıştığınız yerde sizin rotasyonunuzun da kuvvetli olması gerekiyordu. Beşiktaş bu anlamda bence rotasyonunu da geliştirdi. İtalyan'ın şu ana kadar çok iyi bir performans ortaya koyduğunu düşünüyorum.
2: Peki tabii hakemi de söylemiştim başta, Halil Umut Meler yönetecek mücadeleyi. Bir istatistik daha var elimde, onu da paylaşmak istiyorum. İki takım arasında oynanan son 30 lig maçında 20 kırmızı, 177 kez sarı kart çıkmış. Çok ciddi bir istatistik. Beşiktaş'a 14 kırmızı kart, 89 sarı kart çıkmış. Fenerbahçe'ye 6 kırmızı kart, 88 sarı kart çıkmış. Bugün nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Hem hakem tarafını konuşalım, hem istatistiklere baktığımızda Beşiktaş'ın daha hırçın bir performans gösterdiğini de söyleyebiliriz. Neler eklersiniz?
1: Italiano Beşiktaş'ı bir şut takımı haline getirdi. Italiano Beşiktaş'ı rakip ceza sahasında topla çok fazla buluşan bir takım haline getirdi. Son iki maçta Beşiktaş 64 kere rakip ceza sahasında topla buluşmuş. Son iki maçta 13 tane isabetli şutu var Beşiktaş'ın. Fenerbahçe özellikle ceza sahası önünde Beşiktaş'a şut fırsatı tanımaması gerekiyor. Hakem boyutuna gelince biz hep şu cümleleri kuruyoruz. Çok uzun zamanlar bu yana. Umarım hakem konuşmadığımız bir maç sonu olsun. Her seferinde dönüp hakemlere dair cümle kurmak zorunda kalıyoruz. Bu bir ezber. Fakat ne yazık ki ben ülke hekimliğimde hakemlerin özellikle bu sezona hiç iyi başlamadığını düşünen taraftayım. Dün Galatasaray maçında yaşananları konuşmaya başlasak saatlerce burada muhtemelen hakem performansı üzerinden konuşuruz. Halil Umut Meler benim beğendiğim bir hakem. Umarım burada Kadıköy'de bu maçın ardından kendisi hakkında saatlerce konuşmayacağımız bir maç performansı gösterir. Sürekli düdüklerin çalınıp maçın sürekli durduğu, bizim ne izlediğimizi anlamadığımız bir maça çevirmez. Herhangi bir kafasında kaygı olmadan ne görüyorsa, hangi takım aleyhine lehine, sadece gördüğünü çalmasını istediğimiz bir hakem performansı diliyorum. Umarım bütün bunlar olur, çünkü biz hakem konuşmaktan oyunu konuşamıyoruz ve senelerdir bu böyle devam ediyor. Hangi takımın lehine aleyhine olduğunu emin olun artık düşünmek istemiyorum. Ama yeter ki sahada gördüğünü çalan, kafamızda soru işaretleri yaratmayan bir hakem performansı olsun istiyorum. Ben İtalyanoğlu'yu Beşiktaş

0: işini çok beğeniyorum. Ve bu zamana kadar da gösterdiği performans bence çok iyi. Fenerbahçe İsmail Kartal Hoca ile birlikte özellikle son dönemde çok formda. Kolay değil. Bir Lyon 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi, arkasından Samsun deplasmanı. Bir ritim yakalamış iki takım. Tek istediğim sürekli her pozisyona düdük çalınmasın ve oyun aksın. Bir oyun seyredelim.
1: O gün Şahinoğlu.
2: Yani Halil Umut Meler söz konusu olunca Beşiktaş camiasının kendisiyle ilgili tedirginliği de biraz fazla oluyor geçmişten bu yana. Çünkü hemen hemen ben hatırlıyorum şöyle, Ahmet Mürçevi döneminde hatırlıyorum. Sergen Hoca vardı. Sergen Hoca hatırlarsınız bir basın toplantısında istemiyoruz demişti. Ertesi hafta bir daha verilmişti. Tarihte örneği yoktu herhalde hakemliğin. İki hafta üst üste aynı takım maçına verilmişti. Sonra giden gelen değişti ama çok fazla kendisiyle ilgili yorumlar değişmemişti. Ama artık şu, yani Halil Umut Meler'den biz maç idare etmesini istemiyoruz. Maç yönetmesini istiyoruz ve bekliyoruz. Ya maç yöneten hakem olması gerekiyor. Maç idare eden hakemleri zaten Türk futbolu yeterince gördü ve kahrını çekti. Kendisinin maç yönetmesi lazım. Yani emekliye ayrıldıktan sonra günah çıkarmanın alemi kalmıyor. Evet. Çok hakemde görüyoruz bunu. Emekli ayrılıyor, ondan sonra günah çıkarıyor. İşte şu deplasmanda, şu maçta şu takıma şunu oldu, hata yaptım, sokağa çıkamadım. O zaman sokağa çıkacak yüzünüz olacak kararlara ihtiyacınız var demek ki. Biz burada Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı futbolcuların, İsmail Hoca'nın, İtalyano'nun aynı şekilde bu isimlerin emeklerini konuşmalıyız. Aynı şekilde hakemin de emeğini konuşalım. O da yani gerçekten iyi kararlar verdiğine yönelik, doğru bir maç yönettiğine göre, maçı yönettiğine yönelik. Yani Avrupa'ya gittiğinde futbolcularımızda da şöyle bir şey var. Avrupa'ya gittiğinde Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi maçlarında yabancı hakemler yönettiğinde mesela o arenalarda gık diyemiyorlar.
0: Tabii.
2: Burada herhangi bir şeyde burun buruna falan geliyorlar
0: yanına
2: hakemlerle.
0: Yanına yaklaşamıyorlar o gün. Çok doğru söylüyorsun.
2: Gık diyemiyorlar. Burada burun buruna geliyorsunuz. Ama burada konu hakemin maç yönetme şekliyle alakalı. Maçı yönetiyor musunuz? İdare mi diyorsunuz? Sürekli idarecilik olduğu için maalesef bizde gidişat da buna evriliyor. Herkes bir şeye itiraz ediyor, pozisyon oluyor ve bundan etkileniyorsunuz siz. Umarım maç bittiğinde dediğim gibi biz işte Grimut'u, Mevdat Muriç'i, Orkun'u, Vlahovic'i, yani İsmail Hoca'yı, İtalyan Hoca'yı, bu isimleri konuşuruz. Maçın önüne de geçmez diye düşünüyorum.
1: Tabii şimdi iki takımın da oyuncu istatistiklerine değineceğim ama bir sorum daha olacak Fenerbahçe ile ilgili.
0: Tamam.
1: Kerem Aktürkoğlu iyileşti. Bugün kadroda olacak. Tabii 11'de Oğuz Aydın'ı izleyeceğiz diye bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte nasıl bir paylaşım olur sol kanat mevkiinde?
0: Öncelikle Kerem Aktürkoğlu'na çok geçmiş olsun.
1: Evet, geçmiş olsun dileyelim.
0: Kerem Aktürkoğlu benim nezdimde çok kıymetli bir oyuncu. Fakat Oğuz Aydın'ın performansı çok net olarak şu anda formayı hak eden oyuncu olarak önümüze çıkıyor. Ki Oğuz Aydın aslında bu zamana kadar istenilen şekilde oynayamamasının sebebi bana kalırsa üst üste forma verilmemesi, farklı pozisyonlarda oynatılması. Oğuz Aydın çok kıymetli bir oyuncu. Fenerbahçe'ye çok fazla katkıda bulunacak. Ayrıca milli takımda da ne zaman kendisine forma gelse gayet iyi bir performans sergiledi. Şimdi Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyuncuları var. Fenerbahçe'de derbi maçında ben özel bir plan da bekliyorum. Şunun altını çizeyim. Başlayan 11 kadar bitiren 11 de çok kıymetli. Fenerbahçe'nin bençi, yedek kulübesinde çok kıymetli oyuncular var. 60-65'ten sonra yapılacak hamleler de maçın hikayesini Fenerbahçe adına değiştirme ihtimali olabilir. Ki Beşiktaş'ın müthiş dinamik bir takımı var ama 60-65'ten sonra acaba oyun anlamında istenilen performansı ne kadar gösterecekler? Benim kafamda bir soru işareti var. Ona yönelik de bir plan olur mu? Maçın senaryosuna, gidişatına bakacağız. Oğuz Aydın şu anda formanın sahibi. Kerem iyi oyuncu, kıymetli oyuncu. Fenerbahçe'nin şu anda çok iyi oyuncuları var elinde. Mesele oyun planında o role uygun olan oyuncunun sahada olması. Fenerbahçe'nin elinde Lukaku var. Eğer Vedat 60-65'ten sonra yorulduğunda, herhangi bir problem olduğunda Lukaku girecek. Yani Vedat Muriç çıkıyor, Lukaku giriyor. Bu aslında Fenerbahçe adına da lüks. Fenerbahçe
1: mesela artık Lukaku'nun da gol atmasını bekliyor taraftar. Bir şeyler göstermesini bekliyor.
0: Ama şöyle de bakmak lazım. Lukaku da uzun süredir oynamıyor. O istenilen performansını, maç ritmini henüz yakalamış değil. Tabii ki çok kaliteli bir oyuncu ama pas bağlantılarında, Fenerbahçe'nin istediği oyuna uygun bir

0: Profil. Fenerbahçe'de tabii ki önemli oyuncuları var. Lukaku bunlardan biri ama mesela konuşulmuyor. Ben Mert'i çok beğenen taraftayım. Her zaman söyledim. Mert mutlaka Fenerbahçe'nin rotasyonunda yer alabilecek bir oyuncu. İrfan Can çok eleştiriliyordu. Bence fırsat bulduğunda bu sezon mümkün mertebe elinden geleni yapıyor. Ama bu maçları, derbilerde erken gol çok önemli. Mesela konuşmadığımız bir konu, maçın gidişatını belirleyecek bir konu. Hangi takımın erken golü bulacağı. Ondan sonraki B, C senaryoları. Mesela Fenerbahçe golü bulduktan sonra ikiyi ararken Beşiktaş'ın nasıl bir plan yaptığı, Beşiktaş ilk golü buldu, Beşiktaş ikinci golü buldu, 2-0'dan sonra nasıl bir plan yapacağı ve özellikle Italiano'nun oyuna bakışı. Italiano bence pragmatist de bir teknik direktör. Yani Fenerbahçe Kadıköy'e gelip de bütün oyunu önde domine edecek bir işin altına imza atar mı? Bende soru işaretleri var.
1: Peki o zaman forvetten başlayalım yine kıyasa. Vedat Muriç ve Dušan Vlahović'i kıyaslayalım. Bir grafiğimiz de var bununla ilgili. Yine Trendyol Süper Lig bazında. Vedat Muriç'in 3, Vlahović'in 2 maçı var. Vedat Muriç'in 2 gol ve 1 asistlik performansı var. 3 gole doğrudan katkısı var. Dušan Vlahović keza geçen hafta kendi taraftar önünde çok iyi bir başlangıç yaptı. Hat-trick yaptı Çorum Futbol Kulübü karşısında. Nasıl değerlendirirsiniz bu istatistik? İstatistikleri o gün Şahinoğlu.
2: Yani iki oyuncunun da şöyle bir sorunu oldu. Vedat Muriç yaz kampında sakatlık yaşadı. Fenerbahçe'ye gelir gelmez. Dolayısıyla böyle fiziksel anlamda %100 hazır bir şekilde sezona giremedi. Vlahović ise Juventus'tan ayrılmıştı. Yaz kampı diye bir şey geçirmedi herhangi bir takım ile. Burada daha ziyade bireysel antrenörüyle birlikte her gün çift antrenman yaparak fiziksel o durumunu ayakta tutmaya çalıştı. Ancak şu an hali hazırda bunu kendisine de sorulduğunda, geçtiğimiz günlerde bir röportajı vardı, takımın biraz gerisinde olduğunu söylüyor mesela. Çünkü İtalyanların oyununa yetişmek de kolay değil. Hakikaten bir takım oyununa da ihtiyaç duyuyorsunuz burada. Sadece spor salonuna girip orada spor yapmak değil yani konu. Orada fiziksel bir mücadelenin içerisine de dahil olması gerekiyordu. Takıma sonradan katıldı ve bir açığı vardı. Açığını gün geçtikçe kapatıyor bu arada. %100 hazır olduğunda çok daha başka bir şey izleteceğini şu andan hissettiriyor. Yani golün her türlüsünü atabilen futbolcu Vlahović. Vedat stoperlerin arasında hakikaten zinde olduğu zaman yıpratıcı bir oyuncu. Çok agresif ve yıpratıcı bir oyuncu. Yani orada stoperlerin karşılaşmak istemeyeceği tarzda. Yani çünkü sırtı dönük oynayabiliyor, stoperle temasa giriyor, çok kolay yıkılmıyor. Bunlar bir stoperin çok arzu ettiği şeyler değil karşısında gördüğü bir santraforda. İki oyuncu da bence iyi bir başlangıcı var şu an. İlk, son dönemdeki maçlarına baktığın zaman Vedat'ın toparladı durumunu. Vlahović henüz ilk kez ilk 11'de çıktığı bir lig maçıydı. 3 gol birden attı. Zaten kaliteli bir ayak olduğunu kimsenin konuşmaya ihtiyacı yok herhalde. Yani iki oyuncu da bugün açıkçası pozisyonlara girer. Golle burun buruna muhtemelen gelir gibi duruyor. Bunda, çünkü çok müsait iki takımın hem savunması hem hücum hatları bunlara çok müsait.
1: Cem Kerpiççiler.
0: Vedat gol atmasının yanında o stoperleri yıpratırken bir artı özelliği merkeze doğru gelip oyun kurulumunda çok doğru görev alıyor. Fenerbahçe'de özellikle biraz daha geriye gelip o merkezden orta sahadan topu alıp topun yönünü sağa sola net olarak çevirdiğinde atak başlangıçlarında özellikle Vedat'ın çok önemli bir rol oynadığını görüyorsunuz. O topu verdikten sonra koşusunu devam ettiriyor ve ceza sahası içerisinde Fenerbahçe'nin istediği model bir santrafor olarak bizim gözümüzün önünde hemen aklımıza bu Dzeko esintileri geliyor. Mesela Dzeko'nun
2: bir
0: yaptığı bir işi...
2: Bir ara diyeceksin diye çok... Ennesi'nin olmayan. Ennesi gol atıyordu ama hani diğer
0: bağlantısı yoktu. Vlahović benim çok beğendiğim bir oyuncu. Ya buralara gelip özellikle burada seyretmekten zevk alabileceğimiz bir oyuncu ki İtalyano ile geçmişi de zaten bize daha önce neler yaptığını çok net olarak gösteriyor. Beşiktaş'ta o uzun zamandır istenen güçlü ön tarafta stoperleri yıpratan, ceza sahası içerisinde pozisyon geldiğinde bitiriciliğini bize çok net olarak gösteren bir profil. Aynı zamanda çok heyecanlı, çok istekli. Beşiktaş'ta yepyeni bir macera yaşamaya gelmiş, yeniden kendini göstermeye ve belki de bir üst seviyeye atlama açısından da Beşiktaş'ta çok önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. taraftarla bence ilişkisi de çok doğru. Böyle santraforlar var.

0: olmuştur. Yani taraftarın kalbinde hemen kendine yer bulur, yer eder. Bu derbide de mesela atacağı bir golle...
1: Gomez'i falan mı anlatıyorsun abi?
0: Direkt söyledi o gün Şahinoğlu aklımdakini net olarak. Ve derbide de atacağı bir golle böyle taraftarın o gönlündeki yerini perçinleyebilir.
2: Peki, o
1: geçmişleri
2: zaman...
1: de yakın birbirlerine. Fiorentina tabii, vesaire yakın. Böyle. Tabii, değil mi?
2: Doğru. Tabii. Dilerseniz kaleden ileriye doğru gidelim. Biz tabii. İleriden başladık. Kaleden devam edelim. Ederson-Nöbel karşılaştırması yapalım yine Süper Lig çerçevesinde. Sezon başından bu yana Ederson'un 2 maçı var. Nöbel'in 3 maçı var. 2 kalecinin de gol yemeyerek tamamladığı maç sayısı 1. Nöbel 3 gol. Ederson 2 gol yemiş. Nasıl kıyaslarsın kalecileri? O gün Şahinoğlu seninle başlayayım.
1: Şimdi geçtiğimiz sezonla bu sezon arasında dağlar kadar fark olan bir Ederson görüyoruz. Ederson geçen sezonda gözümüzün önündeydi ve sezonun son bölümünü özellikle 2-2,5 aylık dilimini çok kötü tamamladı. Sonrasında yaz transfer döneminde çok sık adı transferde de anıldı. Gidebilir vesaire konuları arasında adı sıkça geçiyordu. Ama burada yönetimin aldığı bir karar vardı. Aziz Yıldırım'ın aldığı bir karar vardı. Takımda tutmak adına. Çünkü böyle aslında yani herkes Ederson'un kaliteli bir kaleci olduğunu biliyor. İşin bir yerde mentalinden koptuğunuz zaman daha toparlayamıyorsunuz. Geçen sezon belki de işin performansından ziyade mentalini Ederson üzerinde daha çok konuşmamız gerekiyor. Çok ciddi hatalar yaptı. Sonrasında toparlayamadı. Hatalar devam etti. Devam peş peşe etti. Oldu. Tabii ki kolay değil. Yani şampiyonluk yoluna ciddi yara veren hatalardı Fenerbahçe'ye. Ve yazın o durumdan bu noktaya gelmek kolay değil. Burada aynı Ederson, aynı oyuncu. Hemen hemen aynı takım. Savunma hattı itibariyle. Bir tek Ake eklendi. Evet, geçen sezonda kim vardı? Osterwold'e vardı yani. Hı. Ki hatta Osterwold'in oynadığı maçlarda bu sezon oldu ama Mert de arkasında sanırım. Çok fazla değişkenlik olmuyor. Hep kaleciler savunma hattıyla ilişkilendiriliyor ya. Önünde sadece Ake değişti Ake yani. Değişti. Fenerbahçe daha fazla pozisyon veriyor belki de.
2: Hatta daha iyi oldu. Yakından tanıdığı takım evet, arkadaşı geldi o bölümde.
1: Yani, bireysel anlamda ciddi bir performans artışı var. Çok tek başına böyle savunmayla falan ilişkilendirilecek bir durum değil yani Ederson'un durumu.
2: Doğru.
1: Bir performans artışı var. Yok, olması da gerekiyordu çünkü öncesinde Mert Günon da iyi oynadığı maçları hatırlıyoruz. Değil mi?
0: Doğru.
1: Sakatlık yaşaması iyi oynadığı maçları tabii. Hatırlıyoruz. Devamında hani daha da üzerine çıkan bir performans ortaya koyması gerekiyordu. Şu an mesela Kerem bunu yapması lazım değil mi? Bak aynı denklem. Kerem şu an Oğuz iyi performans gösterdi. 2 maç muhtemelen. Bugün 11 oynar yani. Herkes başka bir başlangıç olsa şoka girer.
0: Tabii.
1: Şimdi Kerem Aktürkoğlu'nun artık ne yapması gerekiyor? Çok daha fazlasını.
0: Çalışması.
1: Şimdi Ederson onu yaptı. Geçti. Önündeki kişiye gibi duruyor. Artık bu saatten sonra herhalde forma geri alınmaz. Nübel ya Beşiktaş tribünlerine, taraftarına, camiasına bir özgüven kazandırdı. Çünkü yıllar sonra kaleyi dolduran bir yabancı kaleci gördüm Beşiktaş'ta. Ya çok yabancı oyuncu geldi geçti. Çok yabancı kaleci geldi geçti. Hangi birini sayalım Cordoba'dan sonra? Bir tek Fabri'nin iyi oynadığı bir dönem vardı. Fabri de bazen böyle yürekleri ağza getirirdi mesela. Ceza sahasında falan çalım atardı evet. Hatırlarsınız. Ama hani olumlu anılan bir Fabrizio vardı. Onun dışında aradaki bütün yabancı kaleciler hiç hatırlamak istemiyor tabii. Kimse. Yıllar sonra belki de Beşiktaş'ın kalesi yabancı kaleci anlamında söylüyorum bunu ciddi şekilde doldu. Ve geçtiğimiz sezon Bundesliga'da iyi bir dönem geçiren, ondan önceki sezonu da yine iyi geçiren bir oyuncudan bahsediyoruz. Alman milli takımının da kalecisi. Zaten onun da kariyerini çok fazla irdelememize gerek yok. Muhtemelen Manuel Neuer'den sonra kaleye teslim olacak isim zaten. İyi bir başlangıç yaptı. Savunmacılara da bence özgüven kazandırdı. Beşiktaş'ta savunmada değişen çok bir şey yok aslında oyuncu itibariyle. Geçen sezonun grubu aynı Fenerbahçe'de konuştuğumuzda benzer bir durum. Sadece arada Otlar'ın sol beke eklendiğini gördük bazı maçlarda. Çoğunlukla bu arada Rıdvan oynadı. Rıdvan'ın da performansı daha önde Otlar'a göre. Son dönemdeki performansı daha iyi. Şimdi aynı oyuncu grupları farklı kaleciler. Burada o savunmacıların performansı artıyorsa hem öndeki hem arkasındakine de bakmak gerekiyor. Burada biraz savunmacılar da şanslı açıkçası.
2: Cem Kerpiççiler.
0: Nübel benim çok beğendiğim bir kaleci. Herkes kurtarışlarından bahsediyor. Aslında bu maçta şu senaryoyu çok net olarak gireceğiz. Nübel top eline gelir gelmez o kadar doğru oyun başlatıyor ki eliyle attığı 20-30 metre özellikle kanatlara attığı toplar oyun başlangıçlarında Beşiktaş adına çok kıymetli. Fenerbahçe ön alan baskısı yaptığında Beşiktaş'ın tek seçeneği uzun vurmak olmayacak. Özellikle özellikle Nübel'in attığı topları göreceğiz. Kenarlara çok doğru oyun başlatıyor. Bir kere kalede bir bence güvenlik abidesi çok net olarak. Herkes ön tarafa çok güveniyor ve o güvenin de karşılığını veriyor. Fenerbahçe'de Ederson hikayesi aslında Ederson bence bu sezon transfer oldu Fenerbahçe'ye. Yani bence geçen sezon hiçbir şekilde Ederson Fenerbahçe'de yoktu. Sahada vardı ama yoktu. Ben hiçbir şekilde Fenerbahçe'ye intisap ettiğini, Fenerbahçe'ye katıldığını, kendini Fenerbahçeli tırnak içinde hissettiğini
2: mental
0: düşünmedim.
2: Mental problemler vardı.
0: Hiç buraya, bu topraklara Fenerbahçe ait olmadığını gösteren anlar yaşadık. Ama Aziz Başkan geldiğinden itibaren, hatta gelmeden seçim döneminde Ederson'la çok net olarak konuşacağını, Ederson'un kıymetli bir kaleci olduğunu, Fenerbahçe'ye verecek çok şey olduğunu söylemiştik ki bu da gerçekleşti. Artık Ederson Fenerbahçe'de simge kaleci olma yolunda ilerliyor. Lyon maçında Guendouzi'ye yönelik yapılan hareketlerde Guendouzi'yi koruyan ilk isimlerden birinin Ederson olduğunu düşündüğümüz de aslında takıma nasıl bir aidiyet duyduğunu bize çok net olarak gösteriyor. Ayağı çok temiz. Beşiktaş'ın baskılarında Ederson'un uzun attığını, Vedat'ın indirdiğini göreceğiz. Zaman zaman iki stoper açıldığında Ederson biraz kaleden çıkabiliyor. Ayağı temiz. Kurtarışları bu sezon iyi başladı. Her iki takımın kalesinde güvenilir isimler var.
2: Peki biraz da stoper mevkine değinelim. Stoper şefleri Skriniar ve Jallo. Bu iki ismi karşılaştırdığımızda Jallo 2, Skriniar'ın 3 maçı var. Pas isabet yüzdelerinde Skriniar %96'lık bir isabetle Jallo'dan önde. Jallo'da bu sayı 92. Top kapma oranında 2.0'lık bir tutarı var Skriniar'ın. Jallo'nun 1.0. Ama hava topu kazanma istatistiğinde Jallo 2.5 iken Skriniar 1.3.
1: Şaşırtıcı sonuçlar mı diyoruz? Tam tersi beklenir ya.
2: Evet,
1: böyle.
2: Tam oyuncu, tersi beklenir.
1: Oyuncu karakteristikleri böyle ortaya dökülürken işte Skriniar hava toplarında iyi vesaire böyle konuşulur. İşte Jallo'ya yerde böyle biraz daha hızlı.
3: Tabii hızlı.
1: Ya, oysa tam tersi bir tablo var gibi. Biraz pas konusunda şuna bakıyorum ben. Yani stoperler pası nereye oynuyor? Yani yanındakine veriyorsa %100 de yapması gerekiyor zaten. Yani yanındakine %100 de bitirmesi gerekiyor. Mesela merkeze ne kadar oynuyor? Blokların arasına ne kadar oynuyor? Ben o yüzden yani stoperlerde biraz ön alana oynanan paslara bakıyorum. Burada Nathan Ake bence Fenerbahçe'de hani o anlamda biraz daha Skriniar'ın önünde tutuyorum. Yani hatların arasını oynadığı, yerden oynadığı çok fazla pas oluyor maçın içerisinde. Beşiktaş'ta savunmada şöyle bir denklem oluştu bu sezon. Şimdi evet lig maçından bahsettik ama bunun bir de Avrupa tarafı vardı. Çok yoğun bir maç temposu oldu orada. 6 maça çıkıldı. Sezon başladı. Emirhan Jallo. Daha sonra işte bununla peş peşe oynadı. Sonra Agbodu Jallo'yu yan yana gördük. Jallo'nun sol stoper oynadığı. Yine bir değişiklik oldu. Tekrar Agbodu Jallo oldu. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi mesela. Orada 3 oyuncuyu da sürekli işin içinde tutmaya çalışıyor İtalyano.
3: Doğru.
1: Şu an Jallo kaçıncı maçını oynadı bu sezon?
2: Süper Lig'de 2.
1: Süper Lig 2. Avrupa'sı da var. 8 ya da 9. maçı. 8 ya da 9. maçı olacak işte. Ya şimdi düşünün lan, sadece bir maçta bir hatası aklıma geliyor. Zalgiris deplasmanı. O hatayı hatırlarsın. Onun dışında mesela önceki maçta da muazzam bir performans ortaya koymuştu.
2: 8 maçı var, doğru.
1: Hatta sezon başladı. Jallo oynadı. İyi futbol. Bir daha iyi futbol. Bir daha iyi oyun. Herkes şunu sordu. Geçen sezon niye oynamadı? Jallo niye oynamadı? Niye oynayamadın sorusu değildi aslında. Değil. Niye oynatılmadı? Yani niye sürekli aynı iki oyuncuyla devam etti sezon? Eleştirileri yapıldı geçmişe yönelik. Agbodu transferi vardı. İtalyano şuna bakmıyor. Oyuncu değeri, kariyeri vesaire. Ki bu arada Jallo'nun da kariyeri var yani. Lille'de şampiyonluk yaşadı. Juventus'a transfer yaptı oradan. Daha ziyade oyun planına, o hafta maçına göre kim uygun biraz bunu seçmeye çalışıyor. Jallo geri dönüşleri yapabilen bir oyuncu. İşte bazen o karşılamada yani havadan gelen toplarda yaptığı hataları gördüğümüz oluyor işte Zalgiris maçındaki örnek gibi. Ama özellikle geriye dönüşlerde çok ciddi katkı sağlıyor. Emirhan ise bu tip, bu arada Emirhan'a geçmedik ama ben geçmiş oldum. Geç. Emirhan'ın Ake'ye geçmesine kendi kendime geçmiş olsun. Müsaade edersen devam et.
0: Tabii ki, lütfen.
1: Emirhan ise derbilerde başka bir konsantrasyon oynuyor. Hakikaten derbiler konsantrasyon istiyor.
3: Doğru.
1: Ayrı bir şey istiyor. Sadece oyun taktik disiplini, oyun planı çok önemli. Zaten buna uymanız gerekiyor.

0: Evet, dolayısıyla orada uyumunu ama son maçlarda biraz daha geliştirdiklerini görüyoruz. İyi bir oyun kurucu, sağlıklı olması Fenerbahçe için çok elzem olan oyunculardan bu arada.
1: Fenerbahçe penceresinden savunmada aslında şöyle bir değişiklik oldu. Nathan Ake geldiğinde Nathan Ake savunmanın aklı Skriniar hamleci stoper oldu. Osterwolde varken Osterwolde hamleciydi. Skriniar oyun aklıydı. Burada Nathan Ake biraz daha geride konumlanıp Skriniar'ı hamleci bir stoper olarak Fenerbahçe'de değerlendiriyor. Şimdi İkisi de çok kıymetli oyuncular. İkisinin de sıkıntısı açık alanda birebir yakalandıklarında çok fazla rakiplerine fırsat veriyorlar. Nathan Ake bir akıl. Bir kere hat kıran pasları çok doğru atabiliyor. Sayısı da fazla. Baskı geldiğinde bir kere topu çok net olarak çıkartabilen bir oyuncu. Milan Skriniar hırsıyla birlikte takımın lideri özelliklerini barındırıyor. Ve her ikisine zaman zaman o back stopper arasındaki koşularda problem yaşayabilen özellikle stoperler. Mesela her ikisi de çok dinamik bir stoper diyebilir miyiz? Bence diyemeyiz. Mesela geri dönüşlerde problem yaşıyorlar. Mesela orta sahaya baskıya gittiklerinde o geri dönüşlerde mesela bir Davinson efekti yaratabiliyorlar mı? Bence yaratamıyorlar. Ama onların da çok daha farklı, çok daha önemli özellikleri var. Beşiktaş penceresinden şunu söyleyeceğim. Beşiktaş'ta aslında İtalyano'nun dokunuşları var stoperleri biraz daha anlayabilmek için. Mesela Calo'nun orta sahanın önünde adam kovaladığını görüyorsunuz. Mesela gidiyor, evet, basıyor. Bunlar aslında İtalyano'nun istediği dokunuşlar ve bunları yapabiliyor. Bu açıdan kıymetli. Ben Emirhan'ı her zaman söylüyorum. Benim beğendiğim bir oyuncu. Biraz pozisyon bilgisindeki eksiklikleri var ama saha içerisinde çok net olarak özellikle derbilerde performansını, o gün Şahinoğlu'na %100 katılıyorum, bence çok doğru sergileyebiliyor. Beşiktaş'ın stoper hattında mesela Jalo da iyi oyuncu. Üst üste forma giydiğinde bize bunları gösteriyor. Bir de beklerin sürekli ön tarafa gidişinde aslında daha geniş bir alanda kalıyorlar ama Beşiktaş'ta orta sahadan da gelen yardımla birlikte stoperlerin işi de biraz daha kolaylaşıyor. Çünkü İtalyano her oyuncuya birebir de görevler veriyor, evet, roller veriyor. Her iki takımın da ben stoper hattının iyi yönleri var, eksikleri var. Maçın belirleyici noktası kimin ne kadar az hata yapacağı. Bu çok önemli. Fenerbahçe hava toplarında problem yaşıyor. Çünkü geçtiğimiz dönemde Fenerbahçe ne zaman bir sağdan soldan orta yapılsa Tedesco ben bile çıkarıp atarım demişti. Bunu ne kadar düzeltebildi Fenerbahçe? Burada bir soru işareti var. Mesela Beşiktaş özellikle Vlahovic'i, mesela Nathan Ake'nin oyun bilgisi muhteşem. Oyun bilgisiyle o yüksek topları kapatmaya çalışıyor ama Vlahovic'in oraya kayıp bir uzun topla mesela bir gol senaryosu buradan çıkabilir. Buradan mevcut.
2: Peki orta sahaya bakalım. Mateo Guendouzi ve Salih Özcan eşleşmesi. İki oyuncu Süper Lig'de şu ana kadar 3 maça çıktı. İki oyuncunun da gol ve asisti yok. İkili mücadele kazanma oranına baktığımızda Mateo Guendouzi'nin %45, Salih Özcan'ın %69.
0: Yani Salih ile Guendouzi'yi çok kıyas edebileceğim alan yok. İkisi birbirinden çok farklı. Ve Salih oyunun hücum yönünden ziyade işin emniyetini düşünen, yani ön alandaki arkadaşlarını rahatlatmayı düşünen bir profil. Ve geldiği günden bu yana kötü oynadığı tek bir maç, tek bir bölüm yok. Yani maçın içerisinde bir 15 dakikalık bölümlere ayrılıyor ya futbol. Mesela bir 90 dakikada futbolu biz neye ayırıyoruz? 15 dakikalık bölümlere. 0-15, 15-30. Böyle bir 15 dakikasını ben hatırlamıyorum, evet, Salih Hoca'nın. Fark açılıyor Beşiktaş'ın maçında. Bir bakıyorsun Salih Hoca'nın hala ön olan baskısına gidiyor. Mesela fark açılmış, biraz rahatlayayım, böyle biraz dinlenme moduna geçeyim. Aktif dinlenme yaparsınız ya bazen. Yani artık yürümeye başlarsınız. Yalancı koşu atarsınız. Onları da yapmıyor. Gerçek baskıya gidiyor. Yani bundan önceki maçta da hatırlıyorum. 90 dakikada rakip ceza sahasının önünde mesela baskısı vardı. Hiç yorulmuyor. Hatta transferin son gününde Beşiktaş taraftarının en büyük arzu ve isteği arada Salih'i dinlendirebilecek bir orta saha daha ihtiyacı. Yani şu an gerçekten Beşiktaş'ta yeni transferlerde çok öne çıkan oyunculardan bir tanesi. Müthiş bir performansı var. Gündüz'ü Fenerbahçe için çok elzem. Çünkü merkezden direkt geçişlerle, kendi geçişleriyle birlikte bu topu ön alana taşıyan bir oyuncu. Evet, gol veya asist yapmadı ama muhtemelen o pozisyonların hazırlanış aşamalarında vardır kendisi. Bir yerinde oluyor. Aksiyonların her zaman bir yerinde oluyor. Çok daha farklı profiller. Biraz

0: Birazdan merkezden ön oynayan Gendüzi, savunma önünden de merkeze kadar oynayan da Salih Özcan.
1: Cem Kerbiççiler.
2: Merkezdeki kavganın Fenerbahçe adına en öndeki şövalyesi Gendüzi. Bunun çok net altını çizdim. Gendüzi özellikle Beşiktaş'a zaman zaman sürpriz ön alan baskılarında da görürsek şaşırmayalım. Çünkü Fenerbahçe'nin merkezde Kante, Gendüzi ikilisinde zaman zaman Kante'nin daha geride konumlandığını, Gendüzi'nin daha öne çıktığı anlar olduğunu görüyoruz. Beşiktaş topla çıkarken yapılacak bir baskıda Gendüzi'nin kaptığı topla Greenwood'u bulduğu ve Greenwood'un ayağından bir gol senaryosu çok net mevcut. Böyle bir senaryoyu görebiliriz. Gendüzi bir kere oyun bilgisi çok yüksek. Zaman zaman merkeze topu aldıktan sonra çok net olarak oyunun yönünü değiştirebiliyor. Zaman zaman sol tarafa, zaman zaman sağ tarafa ve hızlı oyunun yönünü değiştirdiğinde rakipleri için zorlu anlar yaşatıyor. Ben bu maçta tırnak içinde orta sahada en büyük kavganın Orkun'la Gendüzi arasında da yaşanabileceğini düşünüyorum ki ben burada mesela kırmızı kart çıkar mı sorusunu bana sorsanız mesela olan şüpheler arasında Orkun Gendüzi yazarım.
0: Umarım çıkmaz diyeceğim. Az önce Batuhan 20, evet, 20 kez çıktı vermiştim dedi. 14'ünü Beşiktaş yedi.
3: 14'ünü Beşiktaş zaten, görmüş.
0: Zaten yarısını hatırlıyorum. Bir tane bir maçta 4-3 tane olmuştu. Yani sürekli geçen sezon da var örnek. Umarım 11-11 bir maç izleriz.
3: Tabii yani 11-11 bir maç izleyelim. Mücadele dozu yüksek, tempolu, kesinlikle güzel bir maç izleriz. Ben dilerseniz bir muhtemel 11'i de paylaşmak istiyorum. Fenerbahçe'nin tabii muhtemel 11'i. Kalede Ederson, Semedo, Şikrinyar, Ake, Brown savunma dörtlüsü. Önlerinde Gendouzi, Kante. Orta alanda 10 numara pozisyonunda İrfan Can Kahveci. Kanatlarda Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Santrafor'da Vedat Muriç. Beşiktaş'a baktığımızda kalede Nübel, savunma dörtlüsüne Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan. Hemen önlerinde Salih, Orkun ve Olaytan üçlüsünü görmeyi bekliyoruz. Kanatlarda Çerni ve Trozar. Santrafor mevkiinde Dušan Vlahović'in olması bekleniyor Beşiktaş'ta. Evet, toparlayalım dilerseniz. Veda edeceğiz. Son sözlerinizi alayım. O gün Şahinoğlu.
0: Umarım keyifli, güzel, herkese futbolun seyir zevkinin yaşatılacağı bir gece ortaya çıkar. Burada futbolcuların emeğinin konuşulduğu bir akşam diliyorum.
2: O gün Şahinoğlu'na %100 katılıyorum. Bizi çok keyifli bir maç bekliyor. Özellikle taktiksel açıdan da ben Italiano'nun yapacağı hamlelere İsmail Kartal Hoca'nın hamlelere İtalyano'nun nasıl cevap vereceğini de merak eden taraftayım. 65. dakikadan sonra ne olacağını da çok merak ediyorum.
3: Peki, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sevgili izleyenler, şimdilik Kadıköy'den bu kadar. Gün içerisinde tekrar bağlantılarımız olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
4: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
7: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti.

0: otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme M-Para şirketim kullanıyor. M-Para Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 5 Eylül 2009 yılında Jerry Hall'a ait 120 saat 1 dakika 9 saniyelik rekoru 135 saat 2 dakika 19 saniye su altında kalarak kıran Cem Karabay tarihe geçti.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Bir reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bir reklam.
10: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
8: Reklam.
11: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
12: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
13: Vakıfbank.
14: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
15: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
16: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
17: Doğrusu Carrefour.
18: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
19: Bankkart, seni düşünür o.
1: Serkan!
0: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
20: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
0: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? M-Para şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme M-Para şirketim kullanıyor. M-Para Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: M-Para. M-Para, bankanın güzeli.
8: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
21: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
22: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
23: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
21: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
22: Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katıl'ın vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katıl'ın şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katıl'ın.
3: Ajet Esnek'le

0: Seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Arjet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T veya 17T Pro akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 9.7 128 GB tablet hediye. Teknoloji Teknosa'da güzel.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda desteklerle Anadolu'nun dört bir köşesinde üretim yapan çiftçilerin yanında olduklarını belirterek 450 milyon lira tarımsal destek ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun ifadesini kullandı. Paylaşımda yer alan görseldeki bilgiye göre hayvan hastalıkları tazminatı için 375 milyon 709 bin 43 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 74 milyon 302 bin 543 lira destek verilecek.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: A-Spor Radyo.
4: Her yerden görüntüler, yine canlı sıcak bilgiler bu ekranda olacak. Süper Lig'de yeni sezonun ilk derbisinin heyecanının tadını A-Spor ekranında çıkarabilirsiniz. Bugün stüdyoda Kartal Yiğit, Onur Özkan ve Cem Pamiroğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: İyi yayınlar. Selamlar, saygılar. İlk derbi heyecanını yaşamak için hemen şöyle bir tesislere gidelim. Takımlarda son durum ne? Birazdan yine Beşiktaş taraftarının toplandığı noktalara gideceğiz. Onu söyleyelim. Takımların geliş gidiş görüntüleri, her şey bir klasik olarak A-Spor ekranında olacak. Efecan Öztaş, Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde, İbrahim Uslu, Samandıra'da, Fenerbahçe Can Bartu tesislerinde yerlerini aldı iki arkadaşımız da. En karizmatik halleriyle birlikte bizi bekliyorlar. Önce ev sahibi Fenerbahçe'den başlıyoruz. İbrahim Uslu, orada taraftar ilgisi var mı? Takımda son durum ne derbi öncesi? Bilgileri aktarmanı rica edelim.
6: Teşekkürler Koray Bololu. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Samandıra Can Bartu tesislerini derbi heyecanı sarmış durumda. Hemen sorduğun soruyla devam edelim. Henüz böyle taraftarların sağda solda beklediği bir görüntü yok ama Fenerbahçeli taraftarlar arabayla geçerken formalarıyla birlikte burada durup işte korna sesleriyle, yaptıkları tezahüratlarla seslerini takımlara duyurmaya çalışıyor. Hatta az önce yayına girerken bir araba yine yanımızda durup Fenerbahçe'ye desteğini belirtti. Buradan onlara iletmemizi rica ediyorlar. Biz de bu vesileyle bunu sunmuş olalım. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe Beşiktaş'a Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Çobani Stadyumu'nda konuk edecek. Saat 20'deki karşılaşmada Halil Umut Meğer düdük çalacak. Fenerbahçe 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirdikten sonra artık tüm hedefi Süper Lig'e çevirmiş durumda. İlk 3 hafta sonunda 6 puanı bulunuyor Sarı Lacivertlerin. Dün Galatasaray'ın da kazanmasıyla birlikte Fenerbahçe'de 3 puandan başka bir şey konuşulmuyor. Başkan Aziz Yıldırım dün takımın antrenmanına gelerek takıma adeta bir motivasyon yüklemesi yaptı. Dün akşamki son antrenmandan sonra Fenerbahçe'nin Samandıra Can Bartu tesislerinde kampa girdiğini yine belirtelim. Ve yaklaşık olarak bir saat önce Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Asensio tesislerdeydi. Tesislerden çık-

0: iş yaptı. Sakatlığından ötürü bugünkü karşılaşmanın kadrosunda olmayacak. Ama onun da takımının motivasyonuna destek amaçlı tesislere gelip takım arkadaşlarıyla, hocasıyla görüşme gerçekleştirdiğini belirtelim. Tabii Aziz Yıldırım da bu karşılaşmaya fazlasıyla önem veriyor. Derbilerin şampiyonluk açısından kilit rol oynayacağını düşünüyor ve takımına da düşündürüyor. Asensio bugünkü karşılaşmada oynamayacak dedik. Sakatlığı aslında atlatıldı. Hafta içinde Roma karşılaşmasında kadroda olması bekleniyor. Bu bilgi yarışında Fenerbahçe'nin beklenen 11'ini sizlerle paylaşalım. Kalede Ederson'u bekliyoruz. Dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Semedo, sol tarafında Arşi Buran, stoper ikilisi Şikrinyar, Ake, orta sahada artık klasik hale gelen Kante Gündüz'ü ikilisi, forvet arkasında İrfan Can Kahveci'yi bekliyoruz. Sağ açıkta Fenerbahçelilerin yeni sevgilisi Greenwood forma giyecek. Sol tarafta son haftaların yıldızı Oğuz Aydın yine formasını bırakmayacağı benziyor. Ve en uç noktada Fenerbahçe'nin gol umudu Vedat Muriç olacak. Fenerbahçeli taraftarlar Kerem Aktürkoğlu'nun durumunu da merak ediyor. Hemen o konuya da açıklık getirelim. Kerem Aktürkoğlu sakatlığını atlattı. Bugünkü karşılaşmanın kadrosunda olacak. Ama Oğuz Aydın'ın özellikle son iki haftada gerçekten müthiş bir performansı vardı. Bugün de ilk 11'de yine Oğuz Aydın'ı yazdık. Kerem Aktürkoğlu maçın geniş kadrosunda kendine yer bulacak. Takım 17.45-18 arasında Samandıra Canbartu tesislerinden çıkış yaparak Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Çobani Stadyumu'na hareket edecek. Biz de o ana kadar mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
1: İbrahim Uslu'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi Ümraniye'ye Nevzat Demir tesislerine gidiyoruz. A Spor muhabiri Efecan Öztaş orada bizi bekliyor. Yine Beşiktaş taraftarının herhangi bir desteği söz konusu mu? Orada gelen taraftarlar var mı? İlk derbi öncesi takımda son durum ne? Sözü Efecan'a bırakalım.
2: Teşekkürler Koray Bololu ve sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş Kadıköy'e Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Bizler de takiplerimizi sürdürüyoruz. Senin de sorduğun gibi Beşiktaş taraftarlar çocuklarıyla, eşleriyle, dostlarıyla birlikte Nevzat Demir tesislerine geliyorlar. Burada oyuncular girmeden önce bir kalabalık Beşiktaş taraftar grubu vardı ama oyuncular içeri girdikten hemen sonra bu kalabalık grup dağılmış durumda. Hemen Nevzat Demir tesislerin yan tarafında Beşiktaş'ın resmi ürünlerinin satıldığı mağazası var. Beşiktaş taraftarlar oradan alışverişlerini gerçekleştiriyorlar ve maç saatini de az da olsa Beşiktaşlı taraftar topluluğu olarak Nevzat Demir'de şu an içerisinde beklemeye geçmiş durumdalar. Takımın çıkmasını bekliyorlar. Takım da saatler 18'i gösterdiğinde çıkış yapmış olacak ve Kadıköy'e doğru yola çıkacak. Sayın Başkan Serdar Adalı da saatler 16'yı gösterdiğinde Nevzat Demir tesislerine gelecek. Takımla ilgili bir özel toplantı yapacak. Motivasyon konuşması yapacak ve daha sonrasında takımı Kadıköy'e doğru uğurlayacak. Daha sonrasında kendisi de Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın davetlisi olarak tribünlerde beraber yan yana karşılaşmayı takip edecekler. Yeni transfer Ümit Aktağ geniş kadroda yer alacak. Yer almasını bekliyoruz. Lisans hafta içerisinde transferin son gününde hemen çıkmıştı. Antrenmanlara katıldı ve tüm antrenmanlarda yer aldı. İki idmanda da iyi bir performans verdiğinin de altını çizmek istiyorum. Ernest Pocu bugün kendisi kulübede başlamasını bekliyoruz. Italiano kendisini oldukça sıkı bir şekilde denetliyor, takip ediyor ama şu an içerisinde orada Vaslav Černý'nin yükselen performansı sonrasında kesmek istemiyor Černý'yi ve orada bugün kendisini yaklaşık 15-20 dakika süre içerisinde, tabii maçın skoruna göre de değişebilir, değerlendirmek istiyor. Milli aradan sonra da Hollandalı futbolcuyu ilk 11'e monte etmeye çalışacak Italiano. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Beşiktaş'ta herhangi bir eksik yok. Tam kadro şeklinde Kadıköy'e gidecek siyah beyazlı ekip. Italiano da hem dün hem de bugün maçta hemen önce takımla birlikte bir toplantı gerçekleştirdi. Dün toplantı hem analiz hem de toplantı şeklindeydi. Bugün de takımla bir kahvaltı organizasyonu gerçekleştirdi İtalyan teknik adam ve daha sonrasında motivasyon konuşmasını yaptı. Özellikle Orkun Kökçü ve Vlahovic'le bireysel toplantılar yaptım da hafta içerisinde belirtmek istiyorum. İkisinin takımın önemli oyuncusu olduğunu, kaptan Orkun Kökçü'nün sahadaki lider olduğunu, Dušan Vlahovic'in de tecrübesinin ve İtalya'daki deneyiminin bugün sahada göstermesi gerektiğini ifade etmiş. Bireysel toplantılarda gerçekleştirilmiş Beşiktaş puan ya da puanlar almak isteyecek Kadıköy'den. İtalyano ve öğrencileri de bugün Fenerbahçe karşısında en önemli sınavlarından bir tanesine çıkacak. Tabii Beşiktaş geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın yönetiminde bu tarz büyük maçlardan hemen önce Nevzat Demir tesislerinde kampa giriyordu. Ama ben bu durumu tekrardan sorduğumda İtalyano'nun böyle bir duruma ihtiyaç duymadığını ifade ettiler ve Beşiktaş herhangi bir kamp durumuna girmiş değil. Nevzat Demir'de de keyiflerin oldukça yüksek seviyede, güzel olduğunu söyleyebiliriz. Moraller yüksek. Beşiktaş artık yavaş yavaş maç saatini beklemeye geçmiş durumda ve ek bir bilgi de vermek istiyorum. İçeriden aldığım bilgiler şu yönde. Vincenzo Italiano ve teknik ekibi Fenerbahçe'nin duran top organizasyonlarında zayıf olduğunu tespit etmişler ve hafta içerisinde oldukça fazla bir şekilde duran top organizasyonlarına çalışmışlar. Formasyonlara çalışmışlar hem hücum olarak hem de Fenerbahçe'nin savunma anlamında duran toplarda yaptığı hataları analiz etmişler. Tabi derbide prim konusu da var Beşiktaş'ta. Burada Sayın Başkan Serdal Adalı prim konusunu Kaptan Orkun Kökçü'ye bırakmış durumda. Sayın Başkan da böyle bir jest yapmış takıma. Eğer Beşiktaş Kadıköy deplasmanından galibiyetle ayrılırsa galibiyet primini Kaptan Orkun Kökçü takım arkadaşları konuşarak belirlemiş olacak ve Sayın Başkan da futbolculara şöyle bir konuşma yapmış geçtiğimiz günlerde: siz Kadıköy'de gereğini yapın, ben de size maçtan sonra gereğini yapacağım ifadelerini kullanmış. Dediğimiz gibi Beşiktaş saatler 18'i gösterdiğinde Nevzat Demir tesislerinden çıkış yapacak ve Kadıköy'e doğru hareket edecek diyerek muhtemel 11'lere geçerek Ümraniye'den sözü tekrardan stüdyoya sana aktaracağım. Koray Bololu, kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amir Murillo, stoper hattının ikilisinde ise Thiago Jalo ile Emirhan Topçu, ki Emirhan da geçtiğimiz İki haftada yedek kulübesine başladı ve yapılan testler sonucunda vücudunda yorgunluk hissettiği tespit edilmişti. Bu nedenden dolayı yedek kulübesine başladı ama bugün tekrardan ilk 11'e formasına kavuşmasını bekliyoruz. Emirhan Topçu'nun sol bekte Rıdvan Yılmaz'ı bekliyoruz. 6 numara pozisyonunda Salih Özcan, hemen önünde oynamasını beklediğimiz ikili ise Junior Olaytan'la Kaptan Orkun Kökçü. Sağ kanatta Vassav Çerniki, onun da Kadıköy'de hem Rangers forması altında hem de Beşiktaş forması altında önemli işleri imza attığı maçlar var. Sol kanatta Trossard ve forvet hattında Dušan Vujović'in olmasını bekliyoruz diyerek sözü tekrardan stüdyoya sana aktarabilirim Koray Bolol.
1: Evet, Efecan Öztaş'a teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Tabii bugün Kadıköy tıklım tıklım olacak. Fenerbahçe taraftarının mücadeleye yoğun ilgisi var. Kapalı gişe bir maç. Bir diğer tarafta da sadece statta Fenerbahçe taraftarı olmayacak. Beşiktaş'ta deplasman tribününde yine siyah beyaz renklere gönül verenler tarafından temsil edilecek. Şimdi Ahmet Nazif Vural bizimle birlikte. Muhabir arkadaşımız, o da Beşiktaş taraftarının toplandığı noktada bizi bekliyor. Kaç taraftar olacak, ne zaman gidecekler, orada atmosfer nasıl, hepsini bize aktaracak Ahmet Nazif. Nedir durum orada?
3: Beşiktaş'tayız. Beşiktaş'ın stadyumunun hemen yanı başında Beşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'e gitmek için artık hazır diyebiliriz. Artık son ekiplerin bu noktadan toplanması bekleniyor. Otobüsler yavaş yavaş doluyor. Otobüslerin dolmasıyla birlikte ufak bir sarkmayla birlikte saatler yaklaşık 16'yı gösterdiğinde otobüslerin tamamı bu noktadan Kadıköy'e doğru, Şükrü Saraçoğlu'na doğru hareket edecekler. Beşiktaş tam kadro şekilde bu noktadan Kadıköy'e gidiyor. Aynı şekilde taraftarlar da tam kadro şekilde deplasman tribünde 2000'e aşkın kişiyle o noktada olacaklar ve takımlarını destekleyecekler. Elbette ligin henüz başlangıcında, 4. haftada bu derbinin olması, Eylül ayına denk gelmiş olması da havanın aslında yazdan kalma bir hava olduğunu da bizlere hatırlatıyor. Yazdan kalma bir havada elbette bu güzel havada da Beşiktaş taraftarında içlerinde stada gitmeyenler de var burada. Stada gitmeyenler de yine stada giden arkadaşlarını ve yine Beşiktaş'ı desteklemek için bu noktada toplanmış haldeler. Bakın, grup grup şekilde sloganlar atarak, hep birlikte tezahüratlar yaparak aslında bu noktadan otobüslere doğru hareket ediyorlar ve otobüslerin hareket saatine de yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar kaldı diyebiliriz. Akşam saat 20'de o nefes kesecek derbi başlayacak. Öyle ki ligin ilk derbisi 4. haftada gerçekleşiyor bu derbi ve bu noktada Beşiktaş'ın stadyumunun yanında taraftarların toplanmış olduğunu. Taraftarları sadece bu nokta değil, yine yan tarafta Maçka Parkı'nda da o taraftarların toplandığını, ardından da bu noktaya doğru gelmiş olduklarını söylemek mümkün. Bir yandan da trafik de bu noktada akıyor. Onu da göstermesini isteyeceğim kameraman arkadaşım Erdal Balcı'dan. Trafikten de Beşiktaş taraftarı olup da araç içerisinde olan kişiler de bu noktadan korna çalarak aslında Beşiktaş taraftarına ve Beşiktaş takımına olan desteğini de gösteriyor.

0: Bir kez daha gösterelim o taraftar grubunu sizlere. Şu an hep birlikte bu noktada tezahüratlar yapıyorlar ve Beşiktaş formalarıyla birlikte Fenerbahçe'nin stadyumuna doğru ilerleyecekler ve devamında da saat 20 itibariyle o kritik maç başlayacak. Bu kritik maç neden önemli? Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da bu sene kurmuş olduğu kadrolar oldukça önemli ve çok büyük transfer yatırımları yapıldı ve bu transfer yatırımları her iki takımın taraftarını da oldukça heyecanlandırdı. Ligin belki de en kritik ve aynı zamanda en kayda değer transferlerini gerçekleştiren takımlardan ikisi, ki Beşiktaş tarafına baktığımız zaman Beşiktaş takımında bu yapılan transferler taraftarı da oldukça etkiledi. Taraftarı da yine daha da heyecanlandırdı ve işte o transferlerin de Vlahovic gibi, Trossard gibi bu transferlerin de yine kadroda olması Beşiktaş taraftarını daha da heyecanlandırıyor. Özellikle bu maç için, Fenerbahçe maçı için ve ligin ilk kırılma anı diyebileceğimiz bir noktadayız. Ligin belki de en kritik ve ilk virajı diyebileceğimiz bir nokta hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe için ve Beşiktaş taraftarı 2000'i aşkı taraftar ile birlikte yaklaşık yarım saat 40 dakika sonra Beşiktaş Stadyumu'nun hemen yanı başından otobüslerle Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na doğru hareket edecekler diyelim. Bizim bu noktadaki bekleyişimiz sürüyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Vural'a da teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Beşiktaş taraftarı da Kadıköy'e gidiyor. Tolmabahçe'de toplanma süreci devam ediyor. Bugünün Beşiktaş tribünü adına kıyafet kodu beyazmış. Dikkat ettiyseniz görüntülerde de zaten herkes ağırlıklı olarak beyaz forma, beyaz renkli kıyafetler giyerek deplasman tribününde bir görsellik oluşturacak. Beşiktaş taraftarı da orada olacak diyelim. Fenerbahçe taraftarı yine her zamanki gibi tribündeki yerini alacak ve Süper Lig'in yeni sezonuna belki de aslında daha önce merhaba dedik ama aslen ve hissiyat, motivasyon olarak ilk kez bugün itibariyle bir resmi giriş olacak Cem Hocam, değil mi? Evet. Derbiler çünkü bu işin en muhteşem keyifli, bir lezzeti
2: en,
1: tabii
2: en
1: ki.
2: En lezzetli yer dediğin gibi senin. Derbi deyince hakikaten insanlar tabii...
1: Kaç derbiniz vardır tahmini? Var mı?
2: Ben işte aşağı yukarı 11-12 senelik bir süre içerisinde bilmiyorum, tam şey yapamadım, bakamadım ama yani...
3: 30'un üzerindedir.
2: Olabilir, olabilir. Yani Trabzon, Beşiktaş,
3: Trabzonspor'da katarsan hocam 40'ı geçer.
1: Nedir hocam derbinin şeyi? Ya, yani iç yüzünü anlat bize ama
2: sana
1: lütfen.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Bir kere seni çevren maça hazırlıyor bir kere. Sen istediğin kadar mesela iyi baktım, işte uykumu aldım, işte antrenmanıma gittim falan. Tabii ki bunlar rutin şeyler ama her şeyden evvel senin ailenle beraber içinde bulunduğun işte muhitin, gittiğin arkadaş ortamın, arkadaşlarıyla sohbetlerin, konuştuğun kişiler seni zaten hazırlıyorlar. Biz bir de zaten çok halkla iç içeydik. Yani o zaman çok böyle bir ayrı değildik. Herkes semtine gider, herkes beraber sohbetini eder, konuşur, eder. Çok izole değildik. Beraberdik genelde. Ve maça zaten seni hazırlıyorlardı. Biz maçlara giderken İnönü'de, Mithat Paşa'da o zamanki şeyden girerdik. Yukarıda arabalar bırakılırdı. Hmm. Yürüyerek de seyircilerin içerisinden bir turnike kapıdan beraber girerdik. Seyirci şeye geçerdi. Hemen bir basamaklı tribüne geçerdi. Biz de ufak ara kapıdan aşağı inerdik.
4: Eski açığın arkası.
1: Şeyde var ya, TRT arşivde var o görüntüler.
2: Kulenin de aşağısından.
3: Bir de şey diyorum hocam, böyle şimdiki gibi eşofman bir örnek takım. Tabii. Herkes sivil kıyafetli, ellerinde torbalar. Ben onu gördüm. Metin Hoca.
1: Metin Tekin.
3: Elinde bir tane böyle poşet. Evet. Normal pazar poşeti gibi onunla giriyorsun.
2: Aynen. Poşetlerle giden. Bir de biz mesela o zaman hakikaten çok güzel bir kamp eşofmanı yaptırmıştık. Özel bir firmaya yaptırmış. Bugün iyi bir giyim firmasının. Ona yaptırmıştık. Hatta milli takımda falan hep beraber arkadaşlarımız sohbet ederken ya gene ne biçim yaptırmışsınız, bak ne güzel olmuş şu bu, ya bizimkiler de yaptırsak mı, ya nereden yaptırmıştınız bunları, kim öne, ya böyle konuşmalar vardı. Evet. Ya böyle sponsorluk yok, böyle firmalar yok, falan canım, yurt dışına gittiğimizde biz kendi ayakkabımızı kendi paramızla gidip aldığımız zaman işte ben bunu aldım, ya sen o kopayı aldın mı, işte şunu şöyle, ya çok bambaşka tabii duygularla çıkardık hakikaten de. Neticede ben dediğin gibi yani uzun seneler oynadığım için aşağı yukarı 5
1: kendi kendine diyorsun çevren motive maça ederdi.
2: Aynen
1: seni
2: motive ederdi.
1: Şu derbiyi bir alalım da sezonu kurtaralım, böyle şeyi oluyor
2: ya,
1: muydu?
2: Hiç öyle bir şey yoktu biliyor musun? Bu sezonu kurtaralım da işte şu, ama sonradan tabii
1: veya gerginliği seni, baskısı oluyor muydu?
2: Olurdu, baskı olurdu. Yani o baskıyı hissederdik. Özellikle o andaki ligdeki duruma göre takımların pozisyonu

0: Ona göre ama mesela biz uzun yıllar mesela Galatasaray hiç maç kaybetmemiş. Yani çok eksik kadrolarla da çıktık. Berabere kalmışızdır.
1: Evet.
0: 2-2'lik bir İnönü Stadı maçı vardı. Antic'in son dakikada 2-2'lik olduğu maç falan. Yani güzel maçlar vardı. Ve hakikaten çevre çok güzel hazırlardı bütün futbolcuları. Onun keyfini sürerdik. Ama daha da önemlisi maçlar bittikten sonra iki takımın futbolcuları beraber bir evde mağlubiyet varsa bir yerde beraber olurduk mesela. Ve bunu çıkmadan evvel de inan bana ben ya Fatih Hoca ile beraber çıktığımızda şey yaptığımızda ya işte şöyle olursa böyle burada oluruz. Bu böyle olursa rahmetli Erdoğan işte Güngörler hep beraber evet. konuştuğumuzda bu gibi şeyler olurdu. Tabii bu o zamanki futbol iklimiyle bambaşka bir o zamandan bu yana kadar.
1: Yakın tarih ben öyle örnek şeyi hatırlıyorum. Sol'la Dembaba'yı hatırlıyorum. Evet. Derbi sonrası dürümcüye gitmişlerdi. Görüntüsü de fotoğrafı da vardı hatta bilmiyorum hatırlayanlar var mı?
2: Aynen.
0: Bugün gerçekten bugünkü derbi çok güzel ama hemen bir kısa bir şeye değineceğim. Bugün benim kızım Pıral'ın doğum günü.
1: Sevgili
0: kızım Pıral'ın doğum gününü kutluyorum. Her şey gönlünce, hayatınca arzu ettiğin her şey istediğin gibi olsun. Amin, nice yaşların inşallah. Olsun sevgili kızım Pıral.
3: Biz de tebrik ediyoruz.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Biz de Pıral'ın doğum gününü kutluyoruz burada.
0: Teşekkürler.
1: Şimdi bu derbiden bahsediyoruz tabii ki. Derbi şöyle bir kısmıyla başlamak istiyorum açıkçası. Önce bir psikolojik bölümüyle daha sonra zaten saha içine gireceğiz. Tek tek bütün mevkileri konuşacağız. Yaklaşık 2 saat daha çünkü bu yayın devam edecek. Onu söyleyelim. Aşağı yukarı 18'e kadar biz olacağız ekranda ama sadece biz konuşmayacağız da bir anda şu an ekranda gördüğünüz gibi Kadıköy'den, Dolmabahçe'den, aksiyonun olduğu her yerden görüntüler olacak A-Spor ekranında. Hatta bilmiyorum Seval seni çok zorlar mıyım? Tek tek böyle bir görme imkanımız var mı yine? Olursa böyle bir tam ekran verip kısaca yine nerelerde ne oluyor onu da söyleriz. Kadıköy şu an daha sakin gözüküyor. Zaten bizim o ekibin kamerayı kurduğu alan şu anda da ekrana yansıyor. Yine taraftarlar giriş yapabiliyor. Kaldırımlarda o çevrede emniyet güçlerimiz her zamanki gibi bariyerleri kuruyor. O yüzden burada biraz daha yaya trafiği az oluyor. Şu anda Kadıköy'de işte hem o marketin olduğu bölüm. Yine taraftarın alışveriş yaptığı Feneryum'un olduğu bölümü görüyorsunuz. Yavaş yavaş akşama doğru yoğunlaşıyor. Hava sıcak, güzel İstanbul'da. Yoğurtçu Parkı buraya çok yakın. Fenerbahçe taraftarı oralarda şey daha çok vakit esas, geçiriyor.
0: Sahilde, ya zaten Kadıköy'deki şöyle bir güzellik var. Yani derbi başladığı zaman sabahın ilk saatlerinden itibaren işte sahilesi veyahut da caddeye spor yapmaya çıkan insanlar işte güzel şeylerini giyiyorlar, formalarını. Ve o saatten maç saatine kadar yavaş yavaş o süre içerisinde işte sporu, çayı, kahvesi, öğle yemeği, akşam yemeği derken stada kadar belli bir ritüeli var. Yani derbilerden önce böyle bir ritüel var Kadıköy'de.
1: Evet.
0: Bunu da Kadıköy'de yaşayanlar hakikaten iliklerine kadar da hissediyorlar sevgili.
1: Şimdi Kadıköy'de görüntüler bu şekilde. Canlı görüntüleri izliyorsunuz. Türkiye'nin dünyanın dört bir yanına. Ondan sonra bir diğer yandan da Beşiktaş taraftarları da hazırlanıyor. Onlar da geliyorlar. Yani biz bugün özetle her yerde aksiyon neredeyse hepsini size aktaracağız. O yüzden A-Spor ekranı karşınızda açık olsun. Radyodan dinleyenler de radyoda yine aynı şekilde takip edebilirler. Şey kısmını sorarak başlayacağım. Kartal Yiğit onu da sana sorarak başlayayım. Hepinize tek tek bu soruyu yönelteceğim çünkü. Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta çok uzun süredir şampiyon olamıyor. Çok ciddi bir şampiyonluk baskısı var üzerlerinde. Özellikle Beşiktaş mesela Fenerbahçe'ye göre daha erken havlu attı son birkaç sezondur. Bu derbi en çok merak ettiğim noktalardan birisi o camialar açısından psikolojik bir kırılma olur mu? Yani bir anda şu an ikisi de yukarı doğru bir çıkış halinde
3: evet.
1: performans formu olarak bu derbide örnek veriyorum herhangi birinin yenilmesi o çıkışı aşağıya doğru indirir mi? Bu soruya cevap vermeni rica edeceğim ama Dolmabahçe'den de görüntüleri izliyorsunuz Beşiktaş taraftarı. Şu anda Tüpraş Stadyumu'nun yanında toplanmaya devam ediyor. Onlar da Kadıköy deplasmanında takımlarını destekleyecekler. Canlı görüntüler yine hem Kadıköy'den hem Dolmabahçe'den sizinle ulaşacak. Az önce söylemiştik bir kez daha söyleyeyim hazır görüntü ekrandayken. Bugün Beşiktaş deplasman tribünü beyaz kıyafet giyinme kararı almıştı. Şu anda ekrandaki taraftarlar da bu karara uymuş gözüküyor. Bembeyaz bir tribün olarak görsellik oluşturmaya çalışacaklar ki oluşturacaklar gibi de gözüküyor şu an bakacak olursak. Oradan da yine ayrılış görüntüleri birazdan ekranda olacak. Kartal Yiğit kırılma olur mu? Ters bir ivmeye sokar mı? Yani çünkü çok buhranlı dönemler geçirdi iki camia. Psikolojisiyle de bunun mücadele etmesi lazım. Bugünkü derbi sohbetimize ilk bu soruyla başlayalım sence.
3: Şimdi şöyle kırılma olur mu? Tabii kırılmadan önce şunu dile getirmekte fayda var. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş derbi kazanamadı. 40 yıl sonra. Bu bence çok önemli.

0: Yani Beşiktaş gibi büyük bir kulübün, bir takımın derbi kazanamaması sorgulanması lazım. Yani çünkü özellikle derbiler şölendir. Yani taraftarların şölenidir. Bir düğün günüdür. Bütün taraftarlar, camialar böylesine önemli maçları bekler. Şimdi Beşiktaş'ın geçtiğimiz yıl uzun bir aradan sonra önemli maç kazanamaması bugün bence sirayet edecektir. Yani ben hem Beşiktaş adına hem İtalyan adına önemli bir akşam olacak bu akşam. Bu derbiyi Beşiktaş camiası, taraftarı, takımı, hocası ayrı bir şekilde hazırlandığını düşünüyorum. Ama şu da bir gerçek, daha henüz ligin başı, bazı şeyleri konuşmak için çok çok erken. Evet, demin işte Onur'la da konuşuyorduk, dördüncü hafta bir derbi, çok hatırlamıyorum. O anlamda bunun hem artıları vardır hem eksileri vardır. Tabii ki kaybeden taraf bir moral bozukluğu içine girebilir. Sonuçta büyük maç kaybediyorsunuz. Büyük maç kaybetmenin sıkıntısı yaşanabilir ama ligin şampiyonluk kırılması adına bir etki edeceğini düşünmüyorum ben. Her iki taraf için. Yani kim yenilirse ya şampiyonluk gitti kardeşim. Öyle bir şey yok diyemezsiniz. Ha,
1: diğer ivme şey olmaz.
0: Kesinlikle
1: diyorsun.
0: Yani çünkü iki takımın da hakikaten şu an bakıldığı zaman iki hazır takım karşılaşması. Yani şu an ligin en hazır takımı Fenerbahçe ve Beşiktaş. O nedenle zevkli bir mücadele olacaktır. Ama kaybedenin de işte eyvahlar, yandık, bittik diyeceği bir maç olarak görmüyorum.
1: Evet.
0: Tabii ki kazananın moral depolayacağı bir derbi kazanması adına 3 puanı, hem 3 puanı alacaklar hem de moral kazanacaklar ve hem Avrupa'da hem de ligdeki bundan sonraki süreçte daha moralli göreceklerdir ama lig yarışı adına bir eksi olarak görmüyorum. Yani şunu söyleyebilirsiniz. Daha 3 maç oldu, 3 hafta oldu. İkisinde birer yenilgisi var. Ha, bugün yenilen taraf olacak 2 yenilgi. O biraz etkileyebilir mi? Etkileyebilir. Ama yeniden tekrar edeyim. Şampiyonluk yarışında bir avantajın kaçmasına neden olmaz. Sadece moral motivasyon anlamında iki takımı da tetikler. Ama dediğim gibi Beşiktaş açısından derbi kazanmak önemli. Hele hele yeni bir teknik adam İsmail Hoca'yı biliyoruz. Geçmişte Fenerbahçe'nin başında derbiler kazandı. Ama İtalyano açısından baktığımız zaman da önemli bir sınav maçı olacak.
1: O kısımlara gireceğiz, evet. Zaten. Psikolojik kısmında sen diyorsun ki, evet, geri bir gidiş olmaz şimdiden Allah vesaire gibi konuşulması.
0: Bence kesinlikle olmaz ama tabii ki etkileyebilir. Değil. Yani üzülür oyuncu, önümüzdeki maça sirayet edebilir ama
1: toparlamaya
0: işte,
1: zaman
0: toparlanır, milli ara giriyor falan, toparlarsınız.
1: Evet. Genel şimdi anlamda. Derbi, aynı soruyu size de yönelteceğim ama bugün bir tek derbi yok. Programımızın adı Derbi Günü. Fakat tabii ki iki değerli şehrimizin takımı karşı karşıya gelecek. Onunla ilgili de çok kısa bir bağlantı gerçekleştirip derbi o şekilde devam edeceğiz. Erzurumspor Konyaspor'u ağırlayacak. İki takım da istediği gibi başlayamadı sezona. İkisinin de galibiyeti yok. Bu maç öncesi Erzurum şehrine gidiyoruz. Saat 17'de başlayacak maç. Yüksel Akalan bizi bekliyor. Yüksel, İlgi Alaka nasıl maça? Karşılaşmaya dair notların nelerdir?
2: Evet Koray Baloğlu, öncelikle havası sert insanı Mert Dadaşlar diyarından bizler de iyi yayınlar dileyelim. Şu an itibariyle ilginin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Maçın başlamasına 2 saatten az bir süre var ancak taraftarlar yine stat'taki yerini almaya devam ediyorlar. Tabi sabah saatlerinden itibaren Erzurum'da da bu maçın heyecanının şehirde yansıdığını da belirtebiliriz. Tabi biraz önce sen de ifade ettin. İki güzide Anadolu takımımız bugün saatler 17'yi gösterdiğinde Kazım Karabük Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki takımımız da şöyle ki istedikleri gibi lige başlayamadılar. Henüz iki takımın da galibiyeti bulunmuyor ve bugünkü karşılaşma iki takım için de oldukça önemli. İki takım da Süper Lig'deki ilk galibiyetini almak için bugün kıyasıya mücadele edecek diyebiliriz. Tabii babalar çocuklarıyla birlikte yine bu noktada abiler kardeşleriyle birlikte Anadolu'daki o şehirdeki futbol kültürünü yine Erzurum'da da yaşıyoruz diyebiliriz. Mavi beyaz renklere gönül vermiş taraftarlar burada. Tabii Konyaspor deplasman tribününde de yine Konya'dan gelen taraftarların da olduğunu belirtelim. İki takımdaki son duruma bakacak olursak tabii istedikleri gibi başlayamadılar demiştik. Erzurumspor 1 puanla 17. sırada yer alıyor. Konyaspor ise şu an henüz ligde puanla tanışamadı. Bugünkü karşılaşmada zorlu Erzurumspor deplasmanında Konyaspor'da ligdeki ilk puan ya da puanlarını almak için mücadele edecek. Erzurumspor'da kadroda cezalı ya da sakat bulunmuyor. Bugün itibariyle tam kadro bir şekilde maça çıkacaklarını belirtelim. Konyaspor'da ise önemli bir eksik bu.

0: bulunuyor. Enis Pardi geçtiğimiz hafta görmüş olduğu kırmızı kartıyla, tabii bu hafta kırmızı kart cezalısı olduğunda belirtelim. Saatler 17'yi gösterdiğinde Kazım Karabük Stadyumu'nda Anadolu'nun iki güzide takımı Erzurumspor ve Konyaspor karşı karşıya gelecek. Ligdeki ilk galibiyetlerini almak için, ilk galibiyet çiftliğini yapmak için de kıyasaya bir mücadele olacağını söyleyebiliriz. Şu an itibariyle hava sıcaklığı 24-25 dereceler civarında, ancak akşam saatlerinde, maç saatinde yağmur ihtimali de belirgin. Şu an itibariyle taraftarları da görüyorsunuz, stattaki yerlerini almaya devam ediyorlar diyelim. Sözü Dadaşlar Diyan'dan sizlere bırakalım. Koray Baloğlu.
1: Yüksel Akalan'a teşekkür ediyoruz. Erzurum'a selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Biz derbiyi konuşmaya devam edeceğiz. Aynı soruyu şimdi bir kez daha hemen hızlıca tekrarlayacağım. Bu derbide yaşanacak bir mağlubiyet iki camiadan birini buhrana sürükler mi? Yoksa daha çok erken toparlayacak da fazlasıyla vakit var der misin? Onur Özkan nasıl değerlendirirsin psikolojik eşiğini?
2: Çok kırıcı bir derbi olacağını düşünmüyorum. İki takım adına da kötü bir skor gelmiş durumunda. Tabii ki derbi yenilgileri birinci haftada da olsa, son haftada da olsa bir etki yaratır. Ama bu etkinin süresini belirleme konusu ligin ne kadar can alıcı bir noktasında derbinin oynadığıyla alakalıdır aslında. Henüz dördüncü haftada, şampiyonluk yarışının çok daha başında. Tabii ki kazanmak çok önemli. İki takım adına da arkada bir rüzgar oluşturma anlamında. Ama kaybedenin de dediğim gibi çok ağır yaralar almasını asla beklemiyorum. Hatta ve hatta bu işte kaygıların az olması bence. İki takımın da bence maçın olumsuz bir skoruna dair mutlaka düşünceleri vardır. Hani yenilirsek ne olur şeklinde. Bunu da düşünür teknik adamlar, oyuncular. Kaygılar bence azdır. Bu bence çok olumlu bir futbolda beraberinde getirir diye düşünüyorum. Çünkü uzun süredir ligin bu kadar başında bir derbi ben hatırlamıyorum. Dolayısıyla hani tabii ki iki takımda birer yenilgisi var. Kartal abinin söylediği gibi. Bu teknik adamlar üzerinde bir eleştiri oluşturur mu? Oluşturur. Ancak bunun telafisi için yeterli zaman var iki takım adına da. O yüzden de ben çok keskin bir olumsuzluk beklemem. Hatta şöyle söyleyeyim. Çok yoğun bir derbi atmosferi hissediyor musunuz şu an? Mesela ben hissetmiyorum. Çünkü dediğim gibi sezonun başının olması ve şampiyonluk yarışının çok sıcak olması, daha henüz hiçbir şeyin yerine oturmaması, oyuncular adına, oyun adına, lig yarışı anlamında, dengeler anlamında, bu sakinlik bence direkt oyuna olumlu yansır. Çünkü kaygılar hep futbolda olumsuz oyunu getirir beraberinde. Ne kadar çok maçın olumsuz, olası olumsuz skoruna dair olumsuz düşüncelere sahipseniz, endişeleriniz ne kadar fazlaysa o hep oyuna olumsuz yansır. Ama bugün ben iki takım adına da kaybetmenin tabii ki çok kötü bir senaryo ama dünyanın sonu olmayacağı gerçeği de ortada. O yüzden de senin sonra direkt net yanıt vereyim. Asla ve asla kaybeden takımın çok ağır yaralar almasını beklemiyorum ben.
1: Hocam
2: yarısında.
1: Siz bir anda Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kalma senaryosu camiaları nasıl etkiler? Aslında sorunun
3: şimdi
1: özeti bu.
3: Koraycığım, tabii iki takım açısından baktığın zaman 4. hafta kim yenilirse daha ilk 4 haftada 2 tane mağlubiyet almış olacak. Hele özellikle Fenerbahçe içeride mağlup olursa, yani kötü senaryo olarak baktığımızda mağlubiyet alırsa oyun nasıl oynanarak mağlup oldu, o senaryoyu iyi bir çalışmak lazım. Yani Fenerbahçe'nin mağlubiyetinde Beşiktaş'ın mağlubiyeti olduğu zamanki etkiden daha fazla etki yapar. Çünkü zaten camianın şu andaki yapısında bir kırılma şekli, her an böyle gözüken bir durumu var. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a acaba gene Kadıköy'de bir derbi kazanamayan Fenerbahçe olmanın getirdiği sıkıntılar devam eder mi? Çünkü Fenerbahçe'nin içeride özellikle derbi maçlarını kaybetmesi etki etmez mi? Eder. Fenerbahçe'sinden eder. Ben çünkü Fenerbahçe'nin özellikle Sayın Aziz Yıldırım'ın geldikten sonraki ortaya koymuş olduğu bir senelik şampiyon olacağız kesin, biz şampiyon olmak için geldik, olmazsak bırakacağız gideceğiz gibi söylemleriyle çok iddialı bir söylem ve iddia koydu ortaya. Bununla beraber bu iddia Beşiktaş maçıyla, ilk derbiyle başlıyor. Tabii konuşacağız, sahanın içine gireriz, detaylara konuşuruz ama genel profile baktığın zaman da Fenerbahçe eğer içeride kaybederse nasıl kaybettiğiyle çok ilgili. Yani Beşiktaş kaybederse atıyorum 10 üzerinden 5 ise Fenerbahçe 10 üzerinden 7-8 olur etkisi. Bir de kaldı ki şunu da, yani bazen hep söylüyoruz, bir klasikleşmiş bir laf var. Hani bunlar telafi edilir, bu mağlubiyetler. Ben ligin sonu geldiği zaman maalesef çok kolay kolay telafi edilmediğini çok yaşadık yani bütün detaylarıyla. 2018-2019'dan beri Fenerbahçe'nin ilk 4-5 haftada kaybetmiş olduğu puanlarla daha şampiyonun yanına yaklaştık.

0: Ulaşamadı mesela. Böyle bir de şey de var. İşte Ümraniyelere kaybetmiş, Alanyalara vermiş puanı, işte 3-4 hafta sonra ki oynanan işte Galatasaray maçını içeride, ya 5-6 maç arasındaki bu şeyleri, hafta içerisindeki kaybedilen puanlarla Fenerbahçe'nin sonunu iyi getiremediğini gözlemledim demin baktığım zaman. Şimdi bunların hepsini bir araya topladığın zaman bir de bir gerçek daha var. Geçen işte İsmail Kartal döneminde 70 özür dilerim. Geçen sene 77 puanlı Galatasaray şampiyon oldu. 74 puanla Fenerbahçe ikinci oldu. Şimdi 3 puanlık bir avarajla şampiyon olunan bir sezon boyunca bu puanlar inanılmaz bir değerli olduğunu düşünüyorum. Yani bunların tabii ki telafisi var, çok 34 puan, ama bu telafiyi nasıl yapacağınla çok ilgili. Özetle bugün kaybedecek olan taraf Fenerbahçe olursa etkisi olmaz mı? Olur gerçekten. Beşiktaş'tan daha fazla olur diye düşünüyorum.
1: Şimdi bunu neye soruyorum? Çünkü yani tamam, vakit olarak zaman var ama bir de bazı gerçekler var. Şimdi 4 maçta dediğiniz gibi şimdi bu sezonu
0: Gençler Birliği'ni kaybetmiş şimdi abi birinci hafta.
1: Yani zaten şu ana kadar oynadığım maç sayısı 4. Sen 4 haftada 2 maçta
0: bir tanesi derbi de mağlup olursun tabii ki.
1: Ya örnek veriyorum şimdi, bu hepsi için geçerli de Galatasaray'ın üzerinden düşünün. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor artı bir takımla bile daha oynasan 4 maçın ikisinden yenilgiyle ayrılman derbi olmalarına rağmen başarısızlıktır da diğerleri için de aynı şekilde. Ya, şimdi şeye baktım, geçen sene mesela Galatasaray hani böyle tepside Fenerbahçe'ye çok fırsat sundu diyoruz ya, mesela toplam 10 maçta puan kaybetmiş sadece.
2: En yüksek.
1: Koca sezonda orandı. 34 haftada 10 maç.
0: O son 4 senenin en fazla oranı değil mi?
1: Şimdi sen 4 haftada 2 maçta puan yenilirsen o zaman zaten sona doğru baştan avantajı, kredi erkenden tüketmeye başlamış.
2: Şöyle olursun. Bir gerçek var. İki takım da yeni bir teknik adamla yola çıktı ama bir tanesi daha önce de takımda görev yapmış. Olumlu olumsuz bazı intibaları bırakmış bir isim İsmail Kartal. Ve şunu net biliyoruz. Evet, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Bu çok ciddi bir başarı. Ama halen camianın büyük kısmında İsmail Hoca'ya bir güven var mı? Yok. Onu kabul etmemiz gerekiyor. Yani halen kafalarda ya hoca acaba bu kadroyu yönetebilir mi? Bu kadronun teknik direktörünün sorunları sorulduğunu biliyoruz. Şimdi dolayısıyla Fenerbahçe'nin kaybedeceği bir senaryoda tabii ki hocamın söylediği gibi bunun teknik bence adama etkisi daha olumsuz olur takımdan ziyade. Ha, takımlara etkisi çok fazla olmaz olumsuz anlamda ama teknik adamlara etkisine baktığım zaman İsmail Kartal'a yönelik eleştirilerin çok daha yüksek şiddette olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın kaybettiği senaryoda ben çok olumsuz bir İtalyano eleştirisi gelmesini beklerim. Tabii ki oyun da buna bir etkendir. Yani yenilginin nasıl geleceği, galibiyetin nasıl geldiği, maçın senaryosu, bunlar da tabii ki önemli ama düz bir açıdan bakıldığı zaman olası bir yenilgiden kim daha ağır hasarla çıkar? İsmail Kartal çıkar. Bu bir gerçek ve iç sahadaki bir derbiden bahsediyoruz. Tabii. Ve camianın da çok yüksek güveninin olmadığı bir hocadan bahsediyoruz. Çünkü en ufak bir skorda biliyoruz ki İsmail Hoca sorgulanıyor.
1: Bir de özür diliyorum, araya giriyorum. Buna katılıyor musunuz? İsmail Hoca'nın performansının sorgulandığına, yeterli güven ortamının olmadığına. İtersi düşünen var mı?
3: Yok.
1: Tamam, yoksa devam etsin çünkü diyecektim. Yani karşıt fikir sunmak isteyen evet, var
2: yani
1: mı diye.
2: Çünkü yani gördük yani bu sezon Gençler Birliği maçından sonra neler konuşuldu. Lyon maçı kazanıldı. Evet, İsmail Hoca'ya gerekli övgüler yapıldı. Ama yine camianın büyük bir kısmı şunu dedi mi? Ya artık İsmail Hoca tamamdır. Yani bizi her hedefe götürür diyen kesim yüksek bir kesim mi? Bence hayır. Halen %50'nin altında değil. Ama Beşiktaş camiasında İtalyano'ya çok daha net bir güven ve inanç var şu anda. Ben onu görebiliyorum. Hı hı. Bu tamamen bir maçta kırılmaz.
1: Ama rakamlar aslında İsmail Hoca'nın lehine şu anda. Mesela Beşiktaş'a karşı derbi yenilgisi
2: tabii, tabii.
1: Yok.
2: Hayır, Beşiktaş'a karşı değil. Galatasaray'a
1: karşı bir tane var.
2: Aslında
1: galiba.
2: Kupa çıkılmayan maç. Evet. Fenerbahçe'nin çıkmadığı maç. Onun dışında hocanın yenilgisi yok.
0: Kuracım, Süper Lig'de var aynen, galiba. Mesela
2: yok.
1: Süper Lig'de Snyder'in 2 gol attığı maç var 2014'te.
0: 2000 kaçtaki o? Onda var mı?
1: Orada İsmail Kartal 2014.
0: 2014 diyor.
2: Şu 2021'de bence yardımcı hocaydı orada diye hatırlıyorum. Her neyse 2021'den bu yana yani 2021'de evet. Göreve geldikten sonra 6 tane derbisi var. Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı.
1: Derbi yani varsa da.
2: 2021'den sonra 6 tane derbisi var. Hiç kaybetmemiş.
3: Çok iyi.
2: 4 galibiyet, 2 beraberliği var. Yani bu maçları iyi oynayan bir teknik direktör profili. Onun altını çizelim.
0: Biz zaten yani senaryo senaryonun başı olumsuzluk üstüne geldi ya, biz onun üzerine konuşuyoruz zaten.
2: Zaten hani şahsi fikrimden ziyade camianın bakışını anlatmaya çalışıyorum burada. Yani net bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe kaybederse bu akşam oyuncu performanslarından ziyade İsmail Hoca'nın performansı konuşulacaktır. Yani çünkü gerçekten de öyle bir atmosfer var. Kırılgan bir

0: ilişkisi var Fenerbahçe ve İsmail Kartal'ın şu anda. Ya hocanın bunu çok güvenli bir ortama oturtabilmesi kolay iş değil. Bunun olması için işte bir derbi galibiyeti. Tabii. Üstüne işte Şampiyonlar Ligi'nde alınacak bir galibiyet belki. Bir de Aziz Yıldırım'la ilgili şunu söyleyeyim. Şimdi Aziz Yıldırım dönemlerinin en akılda kalan hikayelerinden biri şudur. Fenerbahçe iç sahadaki derbileri kazanır. Yani Aziz Yıldırım ve derbi ilişkisi, Kadıköy'deki derbilerin ilişkisi bu anlamda çok önemlidir. Hatırlayalım. Galatasaray'a karşı 20 yıllık bir seri. Beşiktaş'a karşı 16-17 yıllık seri. Trabzonspor'a karşı 20 yıllık seri. Yani bu Aziz Yıldırım döneminde baktığımız zaman Kadıköy kaledir. Fenerbahçe'nin kalesidir.
1: Burası orada, Kadıköy. Buradan evet. Çıkılmaz lafı orada bunlarla beraber hep tesis edilmiştir. Yani
0: Fenerbahçe'nin başarılarının inşa noktalarının hep başlangıcında Kadıköy'deki o görkemli derbi galibiyetleri vardır. Hani bu anlamda da benim adımda bir referanstır. Yani Fenerbahçe'deki o Kadıköy derbileri atmosferi geri mi dönecek? Yoksa yine son yıllarda orada yavaş yavaş artık Fenerbahçe'nin gücünü kaybettiği bir derbi atmosferi var. Onun devamını mı izleyeceğiz? Bence bu da kritik ve önemli Fenerbahçe adına. Yani çünkü bir takım şampiyon olmak istiyorsa tabii ki her maçtan alınacak puan 3 puan. Derbi 4 puan vermiyor size. Ama moral olarak, motivasyon olarak Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa içerideki derbileri bence kazanmak zorunda.
2: 3 puandan ötesini bir de şöyle veriyor. Tabii şampiyonluk yarışında çok büyük ihtimalle bu takımlarla yaptığın için iki evet. Averaj konusunda da
0: o da etken tabii
2: ekstra
0: ki.
2: Bir ama artı 4
1: yapıyor mesela, yani. Onur'un dediklerinin hepsine katılıyorum tabii ama Fenerbahçe'nin tabii ki teknik adamla beraber almış olduğu herhangi bir mağlubiyetteki etkisi İtalyano'dan çok daha fazla olur. Bu bir gerçek. Bir de bunun dışında camianın bu mağlubiyeti bakışında çok etkilenen, çok sarsılan bir camia ve psikolojisi çok düşen bir taraftar kitlesi de var Fenerbahçe'de. Bunların altından da kalkamıyor. Yani bu maç aslında kazanıldığı zaman çok şey ifade ediyor. Kaybedildiği zaman da hakikaten insanlardan çok şey götüren bir şey de oluyor, skor da oluyor, netice de oluyor. Bu yüzden Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon derbiler, aralarındaki oynamış oldukları Kadıköy'deki derbiler Fenerbahçe açısından çok değerli. Ama günümüz itibariyle resmin büyüğüne baktığınız zaman da Fenerbahçe'nin işte İsmail Kartal'la beraber söylediği gibi derbilerdeki başarısı, ortaya koymuş olduğu performans, işte burası Kadıköy, buradan çıkış yok, bu inşasının yapılması için bence bu akşam ideal bir akşam. Tabii ki maça tekrar nasıl oynayacak kadrolar, kişiler, performansları ortaya koyarız, konuşuruz gene onu. Hı hı. Ama benim düşüncem bugün Fenerbahçe'nin kazanmak için ortaya bir sürü şeyi, bir sürü argümanı koyacak bir akşam olacağını düşünüyorum açıkçası.
3: Bir de şu var, bence şimdi şampiyonluğa oynayacak takımlar öyle kadrolar kurdular ki büyük ihtimalle kendi aralarındaki maçlar olayı belli edecek. O yüzden tabii ki yani biz şimdi dedik ki erken çok fazla etkilemez ama bir yandan da böyle baktığımız zaman görünen Anadolu takımlarına karşı çok puan vermeyecekleri yönünde. O yüzden kendi aralarında oynayacakları maçlardan ne kadar fazla puan çıkarırlarsa veya galip gelirlerse bu ligin yarışını etkileyecektir. Şimdi içeride tabii. oynuyorsun doğal olarak ben de Cem abiye katılıyorum. Fenerbahçe'nin kazanması gereken bir maç. İçeride oynuyor. Çünkü senin direkt şampiyonluktaki rakibin Beşiktaş. O yüzden şimdi Fenerbahçe gider Beşiktaş'a yenildi diyelim, gider bir Anadolu takımını yener. O potansiyel zaten gücü var kadroların. Ya da tam tersi Beşiktaş'ı öyle düşünelim. Ama Trabzonspor, Galatasaray, işte Beşiktaş, Fenerbahçe bu dört takım özellikle kendi arasında oynayacağı maçlar bu sezonu belirleyecek. Çünkü kadro yapıları çok güçlü. Bu bence önemli bir detay olması lazım. Şimdi bir de bakıldığı zaman İtalyano'nun evet bir yenilgide ben kredisinin olduğunu zaten yani çok düşünüyorum. Herhangi bir hoca açısından sıkıntı olmaz ama oyun içerisindeki değişiklikler olsun, oyun felsefesindeki değişiklikler olsun, vereceği kararlar tartışılabilir ya da çıkardığı kadrolar tartışılabilir. O yönden bakabiliriz ama Italiano şu an itibariyle oynattığı oyunla bir felsefe aşılamış durumda Beşiktaş'a. Bir teknik adam takımı olmuş durumda Beşiktaş. Bir şablonu oturtmuş gözüküyor. Karşı tarafta da İsmail Hoca sezona daha böyle bir sıkıntılı başladı. Böyle bir gel git yaşadı, sonrasında düzeltti.
2: Evet.
3: Lyon ve Samsun maçlarıyla. Yani İtalyana sanki daha hazır, daha böyle bilinçli, daha ne yaptığını bilen bir görüntüde. Ama tabii ki derbi olacağı için

0: da böyle bir gelgitler yaşadı Beşiktaş. Evet, hakem kararı mutlak surette sonuca etki etti ama onun dışında ikinci yarı rakibe verdiğin pozisyonlar, oyunu böyle vermeler falan böyle bir sinyal verdi. Evet. Ardından Çorum maçı içeride zaten kolay geçmesi bekleniyordu. İki takım için de bence derbi asıl sınavdır.
1: Asıl sınav derbidir
0: yani. Şimdi hocaların da ne yaptığını göreceğiz burada.
1: İki takım geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da karşı karşıya gelmişti. O maçta Kadıköy'de oynandı biliyorsunuz. ATV'den canlı olarak yayınlanmıştı. Bizim de malum telif sebebiyle elimizdeki son derbi olan bu karşılaşmanın özetini bir hatırlayalım. O maçta neler yaşanmıştı, neler olmuştu. Ardından kısa bir mola ve daha sonra canlı, sıcak görüntülerle derbi heyecanını size aktarmayı sürdüreceğiz.
2: İki takımın oyuncularının ellerinde Filistin yalnız değildir pankartı ki gerçekten çok önemli. İki takım oyun alanındaki yerini aldı. İlk düdük, iki takıma da başarılar diliyoruz. Orkun topla buluşu, baskı var Orkun'a. Orkun düştü kalktı, topu kaybetmedi. O topu kazandırdı takım arkadaşına. Orkun düştü kalktı, sonrasında bu müdahalede yerde kaldı. Tarık. Salih, Abraham topla buluştu. Abraham, şimdi Şerni, Cesar'ınla çaprazda Şerni. Toparlarda gol. Beşiktaş derbide Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiyor. Gol geldi, Beşiktaş'tan geldi gol. Skor 1-0. Şerni atıyor, Beşiktaş 1-0 yapıyor. Büyük sevinç siyah beyazlı futbolcularda. İşaret geldi. Kerem Cezalı'na gönderdi. Kafayla uzaklaştırılan top.
3: Abdullah Buğra Taşkınsoy. Riva'daki var merkezinde
2: İzleme
3: ve
2: tavsiyesi
3: izleme
2: geliyor.
3: Tavsiyesi geldi.
2: Penaltı beklentisi, pozisyona izleme tavsiyesi geldi. Var incelemesi yapılıyor. Doğusal Çakır inceledi. Karar penaltı. Beyaz noktayı gösteriyor Oğuzhan Çakır.
3: Asensio topun gerisinde. Ersin ve Asensio. Asensio! Skora dengeyi getiriyor. Son haftaların formda ismi Marco Asensio.
2: Bir beraberlik var. Matador golünü atıyor.
3: Şerni kullandı serbest vuruşu. Bir kafa arka taraf gol pozisyonu. Etkili geldi Beşiktaş Tarık. Raşit Say'la gole çok yaklaştı Beşiktaş.
2: Şimdi Beşiktaş atak tazeliyor. Bir kez daha Orkun Gökçü topla buluştu. Orkun yaptı ortasını cezalarına. Kafa vuruşu yine Tarık. Çerni aldı topu. Çerni kaleye doğru yaklaşıyor. Çerni. Şimdi Gökhan yerden cezalarına. Raşit Sağ Tarık.
3: Sağ taraftan iyi geldi Beşiktaş. Tarık yine çok iyi bir müdahaleyle golü engelledi. Asensio yerden. Şimdi pozisyon Şimanski için. Yerde kaldı Şimanski. Oğuzhan Çakır baktı. Oyunu devam ettiriyor. Penaltı bekledi bir an için. Fenerbahçeli futbolcular ve tribünler.
2: Gökhan Oğuz mücadelesi çizgi üzerinde. Gökhan sıyrıldı Oğuz'dan. Gökhan gidiyor. Gökhan yerde kaldı. Var bekledi. Oyun devam ediyor. Levent'te çıkıyor Fenerbahçe. Bu defa top Beşiktaş'ta kaldı. Fenerbahçe faul bekledi. Orta cezalarında Abraham kafayla indirdi. Gol pozisyonu. Kafa vuruşu gelmedi. Faul penaltı beklentisi var.
3: Beşiktaşlılar bu kez penaltı bekliyor. Az önceki pozisyon için.
2: Pozisyona bakıldı. Devam kararı geldi.
3: İsmail Yüksek yerden. Şimanski bıraktı. Ama rakibe bıraktı. Şimdi bir kontra şansı. Tamer Abraham bıraktı. Çerni gidiyor. Vaxlav Çerni. Çerni gidiyor. Çerni gol pozisyonu ve gol. Çerni'nin golü. Beşiktaş 2-1 yakalıyor Kadıköy'de.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
4: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
5: Tazesi ya.

0: değil. Kaybolmaktan korkuyorum dedi bana.
1: Hoşça kal kardeşlerin en güzeli.
2: Bak bu baygın bakışlar var ya. Masum kız rolleriyle tavladın sen benim oğlumu.
1: Benimle görüşmüyorsun oğlum. Ben seni çok özlüyorum.
3: Abla orası bizim babamızı kaybettiğimiz, bizim ikimizin de dağılığı yani.
0: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimiz yer tahsili bulacağım.
4: Çok şeyimi kaybettim ben hayatta. Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
5: Mercan Köşk ilk bölümüyle cumartesi ATV'de başlıyor.
6: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
7: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır Türkiye.
8: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Ospor Radyo, sporun radyosu.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarında

0: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet Teknoklub'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda

0: yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Spor Radyo.
6: Bir reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bir reklam.
8: A Spor Radyo.
9: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
10: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
11: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
12: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
10: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe.
13: Baraf baraf dünyası, güzellikler dünyası.
14: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
13: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
14: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
15: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
16: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Note okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
17: Serkan!
18: Efendim abi?
17: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
18: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
17: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
18: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini...

0: 2009 yılında Jerry Hall'a ait 120 saat 1 dakika 9 saniyelik rekoru 135 saat 2 dakika 19 saniye su altında kalarak kıran Cem Karabay tarihe geçti. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: O-Spor Radyo. Spor'un radyosu. Canlı yayın.
3: Oradaki son durumu kendisi aktaracak.
4: Koray Baloğlu, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Derbi heyecanı artık geri sayım başladı. Derbiye saatler kaldı. Fenerbahçe taraftarı stadyum ve çevresinde kalabalığı arttırmaya başladı. Beşiktaş taraftarı birazdan hareket edecek. Dolmabahçe'den köprüyü geçecek. Kadıköy'e gelecek. Beşiktaş taraftarı da deplasman tribünündeki yerini alacak. Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk ediyor. Halil Umut Beyler derbide düdük çalacak. İki takım da buraya kadar Avrupa'da özellikle çok iyi ilerledi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde adını lig aşamasına taşıdı. Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı başardı. Avrupa karneleri sezonun geri kalanı için umut veren iki takımın mücadelesini izleyeceğiz bu akşam. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı derbi mağlubiyeti yaşamadı. Italiano ise ilk derbi heyecanını yaşayacak. Her iki takımda da ilk kez derbide forma giyecek çok sayıda üst düzey oyuncu, üst düzey yıldızlar var. Gerçekten bu akşam iki Şampiyonlar Ligi takımı diyeceğim ben. Takımının çarpışması aslında oynanacak Kadıköy'de. Hemen arkamda bulunan stadyumda. Fenerbahçe taraftarı biletlerin tamamını tüketti. Beşiktaş taraftarı deplasman tribünündeki yerini alacak. Beşiktaş yönetimi Sayın Başkan Serdar Adalı'nın mücadeleyi protokol tribününde takip etmesini bekliyoruz. Fenerbahçe yönetimi de aynı şekilde protokol tribününde olacak ve Beşiktaş'ı olabildiği kadar nazik şekilde ağırlayacaktır. Mücadele öncesi de zaten çok sakin bir şekilde derbiyi bekleyiş var. Bugün iki kulüp başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle ve diğer kulüp başkanlarının da katıldığı bilgisi var. Saat 14.30'da Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldi. Bu buluşmaya dair de görüntüler gelirse elbette bu görüntüleri de üzerine konuşacağız diyelim. Beşiktaş taraftarının Dolmabahçe'den ayrılış görüntüleri, Kadıköy'e yaklaştığındaki geliş görüntüleri, her iki takımın tesislerden ayrılış görüntüleri yine A-Spor ekranlarında olacak. Kadıköy'de atmosfer ısınıyor. Çok sıcak bir hava var. Ben de bu sebeple ceketimi çıkarmak zorunda kaldım. Maç saatinde de 23-24 dereceyi bulan bir sıcaklık olacak. Bakalım bu sıcaklık sahanın içine ne kadar yansıyacak. Bunu da hep beraber 90 dakika başladığında göreceğiz diyelim Koray Baloğlu. Ben sözü tekrar sana bırakıyorum.
3: Evet, Kadıköy'den Samandıra'ya gidiyoruz. Şimdi İbrahim Uslu bizi bekliyor. İbrahim Uslu da Fenerbahçe tesisleri önünde. Arkada taraftarlar var, bayrak sallayanlar görüyoruz şimdi. Oradaki durum nedir? İbrahim, sözü sana aktarayım.
5: Derbi heyecanı Samandıra'yı sarmış durumda. Her geçen saat buradaki taraftar yoğunluğunun arttığını sizlerle paylaşalım. Tabii Fenerbahçe farklı bir sezon yaşıyor. 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasreti son buldu. Artık tüm gözler lige çevrildi. Fenerbahçe'nin hedefi bu sezonu şampiyon tamamlamak. Bu doğrultuda derbi maçları çok kritik bir önem arz ediyor. Bugün rakip Beşiktaş, Fenerbahçe kenetlendi. Dünkü antrenman sonrası takım Samandıra Canbartu tesislerinde kampa girdiğini belirtelim ve Başkan Aziz Yıldırım tesislere gelerek adeta takımına bir motivasyon yüklemesi gerçekleştirdi. Motivasyon anlamında her şey tamam. Fenerbahçe'de Asensio dışında eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Asensio'nun da aslında sakatlığını atlattığını ama bugünkü karşılaşmada riske edilmeyeceğini sizlerle paylaşalım. Asensio'da sabahın erken saatlerinde tesislere gelerek takım arkadaşlarına destekte bulundu. Belki bugün kadroda olamayacak ama kalbim sizinle diye bir ifadesi de gerçekleşti. Fenerbahçe'de bu bilgiler ışığında nasıl bir 11 bekliyoruz? Muhtemel 11'imizi sizlerle paylaşalım. Kalede Ederson'u bekliyoruz. Dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Semedo, sol tarafında Arşi Burak'ın, stoper ikilisi Skriniar, Ake. Orta sahada artık klasikleşen Kante Gündüz'ü ikilisi. Forvet arkasında İrfan Can Kahveci. Sağ açıkta Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Greenwood. Sol açıkta son haftaların yükselen ismi Oğuz Aydın ve en üst noktada Fenerbahçe'nin golü umudunun Vedat Muriç olacağını belirtelim. Tabii Kerem Aktürkoğlu'nun durumu da merak ediliyor. Kerem Aktürkoğlu sakatlığını atlattı ama son haftalarda bölgesinde oynayan Oğuz Aydın'ın performansı tabii formasına katmasına vesile oldu. Takım 17.45 gibi tesislerden çıkarak stadyuma hareket edeceklerim ve sözü tekrar size bırakalım.
3: İbrahim Uslu'ya teşekkür ediyoruz. Sıcak anlar Dolmabahçe'de yaşanıyor. Beşiktaş taraftarı Kadıköy deplasmanına gidiyor. Hemen sözü Ahmet Nazif Vural'a bırakalım. Orada hareketlilik var sanırım.
2: Beşiktaş takımı tam kadro Kadıköy'e giderken Beşiktaş taraftarı da tam kadro şekilde şu an bu noktadan kendi statlarının hemen yanı başından Fenerbahçe stadyumuna doğru hareket etmeye başladı. Otobüslerin tamamı doldu bu noktada. Ekipler tarafından güvenlik koridoru altında Beşiktaş taraftarı bu noktaya geldi. 2000'i aşkın Beşiktaş taraftarı şu an bu noktadan Şükrü Saraçoğlu stadyumuna doğru ilerliyorlar. Elbette şu an görmüş olduğunuz gibi otobüslerde çok yoğun bir coşku da var. Heyecan da söz konusu ve hep birlikte bu noktada Beşiktaş tezahüratları yapıyorlar otobüste de. Yani aslında burada şunu söyleyebiliriz, nabız hep yüksek ve bu noktada henüz daha otobüslere binilmeden sabahın erken saatlerinde bu noktaya Beşiktaş'a gelen Beşiktaş takım taraftarları da o tezahüratlara başlamışlardı ve o tezahüratları otobüslerde de sürdürüyorlar. Yaklaşık yarım saat 40-45 dakikalık bir mesafede Fenerbahçe'nin Şükrü Saraçoğlu Stadyumu ve buradan oraya doğru ilerleyecek takım taraftarları ve gitmelerinin ardından da yine stat'taki yerlerini alacaklar ve akşam saat 20'de gerçekleşecek olan o kritik derbiye o kritik derbide takımlarını destekleyecekler. Yaş fark etmeksizin her yaştan bu noktada Beşiktaş taraftarı olduğunu hatırlatalım. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı sizlere o görüntüleri gösteriyor. Atkılar otobüsleri camlarından sallanıyor. Bir yandan Beşiktaş için sloganlar atılıyor. Beşiktaş için tezahüratlar yapılıyor ve hep birlikte şu an 2000'i aşkın Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş'a gönül vermiş taraftar grubu bu noktadan şu an Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na deplasman tribününe doğru yola çıktı. Elbette farklı farklı noktalarda gerekse Samandıra'da gerekse yine Nevzat Demir'de ve beraberinde Dolmabahçe'de ve son olarak da Kadıköy'de çok büyük bir coşku var. Her iki takım taraftarları oldukça heyecanlı ve Beşiktaş taraftarı da bu noktada otobüsleri doldurmuş halde ve o otobüslerin birbiri arkasına hepsinin yola çıktığını ve bu rota itibariyle de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na gideceklerini ve bu coşkuyu orada da sürdüreceklerini söyleyebiliriz. Akşam saat 20'de o dev derbiye gerçekleşecek. Her iki takım da çok büyük yatırımlar yaptı ve bu yapmış oldukları yatırımların karşılığını taraftar aslında bu derbide almak istiyor. Bu derbide taraftar çok büyük bir beklenti içinde her iki yönden de baktığımızda bunu altını çizelim. Beşiktaş taraftarları şu an oldukça coşkulu şekilde buradan ayrılıyorlar. Hava da oldukça güzel. Havanın da güzel olması bu kutlamalara, maç öncesi kutlamalara daha da farklı bir zevk, tat katıyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Oldukça dolu bir otobüsün şu an geçiş yaptığını söylemek mümkün. Otobüsün hem kapısından tabii ki şu an güvenlik ekipleri de onlara bu noktada müdahale ediyor. Otobüslerin kapısının kapanması gerekli. Otobüsün içleri tıklım tıklım ve bu noktadan ilerliyorlar ve buradan Kadıköy'e Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na doğru gidecekler. Bir yandan hep birlikte tezahüratlar, hep birlikte Beşiktaş'ı destekleyen cümlelerle birlikte buradan yola çıktılar ve atkılarıyla birlikte, formalarıyla birlikte, siyah beyaz formalarıyla birlikte bu noktadan şu an Kadıköy'e doğru ilerliyorlar. Söylemiş olduğumuz gibi yaklaşık yarım saatlik bir aralıktan sonra bu taraftar grubu deplasman tribünde yerini almak için Kadıköy'de olacaklar. Boğaz'ı geçmelerinin ardından daha az bir otobüsün kaldığını söyleyebiliriz. büyük oranda otobüslerin çoğunun çıkmış olduğunu söyleyelim. Tekrar hatırlatalım, 2000'in üzerinde bir Beşiktaş taraftarı var ve bu 2000 üzerindeki Beşiktaş taraftarı şu an Kadıköy'e doğru seyahatine başladı ve bugün akşam gerçekleşecek olan o maç için heyecan dorukta diyebiliriz. Eğer yanlış görmüyorsam şu an için otobüslerin bitmiş olduğunu söylemek mümkün. Evet, Beşiktaş taraftarı, 2000'e aşkın Beşiktaş taraftarı şu an Kadıköy'e doğru yola çıktı. 2000'den çok daha fazlası bugün ekranları başında veya arkadaşlarıyla, aileleriyle

0: Sevdikleriyle beraber hep birlikte akşam maç için ekran başına geçecekler, desteklerini gösterecekler ve şunu biliyoruz ki her iki takım taraftarı da bugün yenmeyi arzuluyor, galibiyeti arzuluyor ve şunu belirtelim, oldukça da zevkli bir maç geçeceğe benziyor. En azından Dolmabahçe'deki görüntü böyle diyelim. Söz yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Ural'a teşekkür ediyoruz. Beşiktaş taraftarı an itibarıyla Kadıköy deplasmanı yolunda, otobüsler çıktı, canlı yayında ekrana getirdik. Peki takımda son durum nedir? Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde de Efecan Öztaş var. Efecan, neler aktaracaksın?
2: Teşekkürler Koray Baloğlu, sana da konuklarıyla birlikte iyi yayınlar diliyorum. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş Fenerbahçe deplasmanına gidiyor. Tabi Beşiktaş taraftarlar da Nevzat Demir tesislerinde sabahın ilk saatlerine itibaren aslında belirli aralıklarla bir kalabalık oluşturuyorlar. Şu an itibariyle de atmosfer giderek yükselmiş durumda. Beşiktaş taraftarlar toplandılar, takımın çıkış yapmasını bekliyorlar. Nevzat Demir tesislerinin hemen yanında bulunan kulüp mağazasından da alışverişlerini yapıyorlar. Takımın çıkmasını bekliyorlar. Takımda saatler 18'i gösterdiğinde çıkış yapmış olacak. Sayın Başkan Serdar Adalı da az sonra Nevzat Demir tesislerine gelecek. Takımın maç yemeğini organizasyonuna katılacak ve daha sonrasında hem motivasyon konuşması ve son konuşmasını yaparak takımı Kadıköy'e uğurlamış olacak. Dediğim anda da Sayın Başkan Serdar Adalı da şu anda Nevzat Demir tesislerine giriş yapmakta. Tabii ben de kameraman arkadaşımdan Sayın Başkan'ın giriş görüntülerini almasını isteyeceğim. Beşiktaş Başkanı Serdal'ı şu anda dev derbe öncesinde Nevzat Demir tesislerine giriş yapıyor. Dediğimiz gibi takımla birlikte bir yemek yiyecek, maç yemeği yenecek ve ardından takımı Kadıköy'e uğurlamış olacak. Ben de birazdan maç notlarıma geçmek istiyorum. Yeni transfer Ümit Ak'ta maç kadrosunda olmasını bekliyoruz. Geniş kadroda yer almasını bekliyoruz. Kendisinin lisansı çıktı ve forma giymek için Vincenzo Italiano'dan forma şansı bekleyecek. Yedek kulübesinde Ernest Poku'nun da kulübede başlamasını bekliyoruz. Vassav Çerne'nin yükselen bir performansı vardı ve skora katkısı vardı. Kendisini kesmek istemeye ve forma adaletini devam ettirmek istiyor Vincenzo Italiano ve Poku'nun da biraz daha kondisyon olarak ve takıma uyum olarak gelişmesini istediğini söyleyebiliriz Vincenzo Italiano'nun. İlerleyen haftalarda milli ara sonrasında ilk 11'e monte etmeye çalışacak İtalyan teknik adam. Kendisine Beşiktaş'ta herhangi bir eksik bulunmuyor. Tam kadro şeklinde Kadıköy'e gidecek siyah beyaz ekip. Vincenzo Italiano da hem dün hem de bugün sabah kahvaltıdan sonra takımla birlikte bir toplantı gerçekleştirdi. Bireysel olarak da toplantı yaptığı oyuncular vardı. Hem kaptan Orkun Kökçü'yle hem de Dušan Vlahović ile bir toplantı gerçekleştirdi İtalyan teknik adam ve bu toplantının aslında arka planını da aktarmak istiyorum. Hem Orkun'a hem de Dušan Vlahović'e siz takımın liderlerisiniz. Saha içerisindeki liderler sizsiniz. Takımın en tecrübeli iki oyuncusu sizsiniz ve sizden bugün sahada tam performansınızı vermenizi istiyorum ve takımın karakterini, duygusunu sizin yönetmenizi istiyorum mesajını verdiğinde söyleyelim. Beşiktaş Kadıköy'den puan ya da puanlar almak istiyor siyah beyaz ekip ki öte yandan Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezondan itibaren Sergen Yalçın'la beraber bir kamp organizasyonu oluyordu. Nevzat Demir tesislerinde kampa giriyordu Beşiktaş dev derbiler öncesinde. Ama İtalyanlarla birlikte bu organizasyonun ortadan kalktığını da söylemek istiyorum. Ayrıca ek bir not da vermek istiyorum. Hafta içerisinde Beşiktaş takımı Vincenzo Italiano ve teknik ekibin raporları doğrultusunda Fenerbahçe'nin duran toplarda bir zafiyeti olduğunu tespit etmiş ve hem hücum formasyonlarında hem de savunma formasyonlarında dikkatli bir şekilde çalışmalarını sürdürmüşler. Fenerbahçe'nin açıkları analiz edilmiş ve buna göre de bir organizasyon planı oluşturulmuş. Duran toplara özel ilgi olduğunu da söylemek istiyorum. Derbide de Beşiktaş'ta bir prim konusu var. Primi Sayın Başkan Serdar Adalı kaptan Orkun Kökçü'ye bırakmış durumda. Eğer Beşiktaş Kadıköy'den galibiyetle ayrılırsa primi kaptan Orkun Kökçü takım arkadaşlarıyla konuşarak belirlemiş olacak. Sayın Başkan da takıma böyle bir jest yapmış diyebiliriz. Tabi Sayın Başkan'ın da futbolculara verdiği bir mesaj vardı. Ben bu mesajı da öğrendim. Onu da aktarmak istiyorum. Siz Kadıköy'de gereğini yapın. Ben de size maçtan sonra gereğini yapacağım mesajını vermiş Sayın Başkan Serdar'a. Beşiktaş saatler 18'i gösterdiğinde Nevzat Demir tesislerinden çıkış yapacak ve Kadıköy'e gidecek diyelim ve muhtemel 11'lere geçmek istiyorum artık yavaş yavaş. Daha sonrasında sözü tekrardan stüdyoya sana aktaracağım Koray Baloğlu. Kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amir Murillo, stoper hattının ikilisinde ise Thiago Jola ile Emirhan Topçu ki Emirhan Topçu da 2 haftadır yedek kulübesindeydi. Yapılan incelemeler sonrası, testler sonrasında vücudunda yorgunluk hissettiği belirlenmişti. Orada Emirhan Akbudu tercihi yapıldı. Emirhan dinlendirildi ve bu hafta tekrardan formasına kavuşmasını bekliyoruz. Milli stoperin sol bekte Rıdvan Yılmaz, 6 numara pozisyonunda Salih Özcan, hemen önünde oynamasını beklediğimiz ikili ise kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaytan. Sağ kanatta Vaslav Çernik, kendisinin de Rangers forması altında ve Beşiktaş forması altında Kadıköy'de golleri bulunuyor, önemli performansları bulunuyor. Sol kanatta Trossard ve Beşiktaş'ın golcüsü Dušan Vlahović olacak. Gol arayacak Beşiktaş Sırp golcüsü diyerek Nevzat Demir tesislerinden sözü tekrardan sana stüdyoya aktarabilirim Koray Bolu.
1: Evet, Efecan Öztaş'a da teşekkür ediyoruz. Nevzat Demir tesislerinden son bilgileri aktardık. Canlı yayında da az önce tüm A-Spor izleyicilerine aktardık. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da an itibariyle tesislere geldi. Bu zorlu karşılaşma derbi öncesi oyuncularıyla, teknik heyetiyle görüşecek. Onlarla bir arada olacak. Ardından da derbiyi de statta takip edeceğini hatırlatalım. Beşiktaş taraftarları deplasmanda takımlarını destekleyecek dedik. Yine az önceki bağlantılarda Dolmabahçe'den otobüslerin ayrılış anlarını da size aktardık. Ve şu anda Beşiktaş taraftarı da konvoy halinde, emniyet güçlerinin kontrolü altında stadyuma doğru ilerliyor. Biz şimdi artık saha içine giriş yapacağız. Ama kısa bir ara rica ediyoruz. Birazdan çünkü tesislerden takımlar çıkacak ve yine taraftarlar stada ulaşacak. O görüntülerin hepsi bu ekranda olacak. Formula 1 tabiriyle erken bir pit stop yapalım. Ardından aralıksız devam edeceğiz.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçarsın bu fiyatlara.
4: Ajet. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
8: Doğrusu Carrefour'sa.
9: Serkan.
10: Efendim abi.
9: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
11: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini...

0: A Spor Radyo. Bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. A Spor Radyo. Sporun radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos, 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonları.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Lacivert Dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi

A Spor Radyo. Yaşasın spor. Spor yaşatır. A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonları

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus Vivo

alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Canlı yayın.
3: Oyunu bırakmadan mümkün olduğu kadar oyunu elinde tutmaya çalışan bir Fenerbahçe yayılışı ve sahadaki parselasyonuyla beraber Beşiktaş'ın sahasında olması gerektiğini düşünüyorum. Bununla beraber de futbolcuların da bireysel performanslarının çok öne çıkacağı bir maç olması gerekiyor. Çünkü herkes bazı maçları 10 üzerinden 6, 5, 7 oynayarak 3-4 tane oyuncuyla kazanabilirsiniz ama bu tip maçları öyle hani olası bir performanslarla kazanamazsınız veyahut da öne çıkamazsınız. O yüzden burada şans alan bütün oyuncuların hepsinin sonradan girenler olmak üzere de herkesin 10 üzerinden 7-8 oynaması gerektiği bir akşam olması
4: artı
3: gerekiyor.
4: Artı özelliği ne sence Fenerbahçe'nin
3: bir kere sahadaki konumlanması, topa sahip olması, kontrollü oyun bunları Fenerbahçe'yi yapan unsurlar olarak öne çıkarıyor. Şimdi Fenerbahçe'nin zafiyetlerine baktığınız zaman da bu pozisyonda oynarken kaybettiği topları anında kazanamazsa...
4: Eksilere birazdan geçelim tamam, mi?
3: Peki.
4: Artılardan
3: ya
4: devam
3: ikisiyle beraber istersen. De şey yapmak tabii, gerekiyor doğru. Ama mesela Fenerbahçe rakip alanda top kayıplarından daha ziyade mümkün olduğu kadar pası, ritmini ve de şiddetini yükseltmesi lazım. Pası çabuk oynama, oyunu çabuk oynaması lazım, ritmi çabuk oynaması lazım. Bir de ben şuna da tabii çok inanıyorum. Ya futbolcuların bireysel performansları bugün ikililer de çok önemli. Yani hem birbiriyle kendi takımında anlaşan ikililer hem de rakibiyle oynarken karşılıklı ikililer. İşte mesela Fenerbahçe'nin omurgasına baktığın zaman nedir? Ederson, Aka, Şikrinyar, işte Kante, Yenduzi, ön tarafta işte İrfan Can, Vedat. Şöyle güzel bir omurgası var. Keza Beşiktaş'ın da öyle. Nübel, işte Emirhan, Jalo, Salih, Orkun, Olaytan, Vlahovic. Güzel bir omurgası var. Şimdi bu iki takımın da omurgasının dışındaki oynayan oyuncuların sahadaki konumları ve performansları çok öne çıkıyor. Biz ne dedik? Fenerbahçe'nin öncelikle rakip alanda mümkün olduğu kadar çok kalıp pas ritmini mümkün olduğu kadar yükseltmesi ve ikililerle beraber. Kim dedik? İşte Archie Brown, Oğuz. Sağ tarafta geldiğin zaman da Semedo'yla Greenwood. Karşısında kim var? İşte Rıdvan'la Trossard. Öbür tarafta kim var? Murillo ile sağ tarafta Cherny var. Cherny. Şimdi iki tane bu oyuncuların bence performansları birbirleriyle oynayacak olan rakipleriyle beraber performanslar önemli. Bence şurada Greenwood'da ben mesela Rıdvan'ın mücadelesini merak ediyorum açıkçası. Yani Greenwood'un gerçekten çok yetenekli bir oyuncu olmasının getirdiği bir sürü yeteneklere sahip olan bir kişi olarak oyuna katkı olursa, oyuna katkı hem de skora katkı. Ya bazı oyuncular vardır. Mesela oyunda görmezsin Koray. Görmezsin ama bir bakarsın skora katkı yapmıştır, gol atmıştır. Mesela Talisca da böyle bir oyuncu.
4: Evet.
3: Asensio da zaman zaman böyle hem oyuna katkı yapar hem de skora katkı yapar. Greenwood da mesela öyle oyuncu. Yani oyuna katkı yaptığı gibi Fenerbahçe'nin oyununu yukarı çektiği gibi skora da katkı yapıyor. Şimdi Rıdvan'ın bu işte bu durumdan dolayı işi zor. Hem onu bir kere bireysel bir futbolcu olarak durduracaksın. İkincisi de ona skoru yaptırtmamak için bir çalışacaksın, dersini çalışacaksın. Bununla beraber de sadece belki Rıdvan'ın tek başına performansından daha ziyade ona yardımcı olacak oyuncular. Kim işte Salih orta sahadan yardımcı olacak. Trossard ileriden gelecek. Veyahut da o tarafta oynayan Emirhan stoper. Yani bakarsın duruma göre, gidişata göre, ona göre sen kendini pozisyon alırsın. Dolayısıyla aynı şey sağ taraf için de geçerli. Oğuz mesela son zamanlarda hakikaten çok iyi bir form grafiği yakaladı. Öne çıkan oyuncu oldu. Vedat hakikaten rakiplerin üzerinde tehdit kuran bir santrfor. Evet. Burada mümkün olduğu kadar orada pozisyon alabiliyor. Ve bence işin en önemli taraflarından bir tanesi de iki takımın orta sahası. Yani iki takımın orta sahası bence oyunun belirleyicisi olacağını düşünüyorum.
4: Evet.
3: Bu oyunun belirleyicisi olan Kante Gündoğan ikilisi çok ideal bir ikili. Ama bununla beraber

0: Beşiktaş'ın da Salih, Orkun, Olaytan üçlüsü oyunun iki tarafında çabuk, yüksek enerjiyle oynuyor. Beşiktaş'ın ise, benim şahsi görüşüm, Beşiktaş'ın ise zaman zaman oyundaki pozitif anlayışının sürdürülebilir olmasında sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Ama bireysel olarak Beşiktaş'ın da oyuncularında Leoç gibi çok önemli 3 tane asist, 3 tane golü olan hat-trick yapmış bir oyuncu da çok formda, çok istekli. Evet. Belki Fenerbahçe standına geliyor, çok iştahlı geliyor. O seyirci, o atmosferi yaşayacak. Gerçi çok tabii ki deneyimleri var bu konuda ama yani Şükrü Saraçoğlu, Beşiktaş atmosferi de bambaşka. Bir de son olarak şunu da söyleyeyim sevgili Koray. Yani gol çok değerli. Kim hangi golü atarsa o golde göre senaryo nasıl oluşacak? Hocalar ne yapacak? Hocalar nasıl bir etki edecek? Bu oyuna kimleri sokacaklar? 1-0 iken öndeyken nasıl olacak? 1-0 gerideyken nasıl olacak? Veyahut da berabere giderken oyunu tutmam mı icap edecek? Veyahut da oyunu risk edip almak için müdahaleler mi yapacaksın? Gibi gibi kendi içinde barındıran bir sürü sorular çıkartabiliriz, üretebiliriz. Fenerbahçe'nin topu ayağındayken ne yapacak? Top rakipteyken ne yapacak? Bir de top, sahipsiz toplarda ne yapacak? Bu da çok değerli. Yani topun hani sende bende hiç kimsede zamanları vardı. Bu üç zamanı hangi takım daha iyi becerirse, hangi takım daha iyi yaparsa, planlarsa, sonradan hamleleri kimin daha iyi olursa maçta öne geçen takım olacak diye düşünüyorum.
1: Tabii pek çok soru var ama aynı sorudan devam edeceğim. Ev sahibi Fenerbahçe olduğu için Fenerbahçe'yle başlayalım. Birazdan aynı soruyu Beşiktaş için de soracağım. Sana göre Onur Özkan, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a göre artı yönleri nedir? Pozitif, güçlü olan kısımları.
2: Ya tabii bir kere çok klişe ama bir derbi gerçeği, iç sahada oynama avantajı. Hatta şunu söyleyeyim, Fenerbahçe ile ilgili yaptığımız yorumlarda geçtiğimiz sezonlarda hep vurgu yapıyoruz. Ya Kadıköy'ün o bildiğimiz atmosferi yavaş düşmeye başladı. Hani Kadıköy'de o taraftar baskısını Fenerbahçe oluşturamıyor diyorduk ama bu sezon tüm iç saha maçlarına baktığımız zaman Fenerbahçe'nin o eski Kadıköy ruhunun, Kadıköy enerjisinin geri döndüğünü görüyoruz. Ya bir kere bugün tribünde çok yoğun bir atmosfer olacağını belirtelim. Bu birinci ve çok önemli faktörlerden bir tanesi. İki, şimdi iki takımın kadrolarını yan yana koyduğumuz zaman çok daha net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Kalite göreceli bir şeydir bu arada. Hepimiz farklı görüşler savunabiliriz. Ama Fenerbahçe'nin 11 özelinde şunu söyleyebilirim. Çok daha dengeli bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Hani şu anlamda söylüyorum. Fenerbahçe'nin bir pozisyonu ya da bir bölgesi 10 üzerinden 8 iken diğer bölgesi 10 üzerinden 5 değil. Baktığımız zaman genellikle eksikler olsa da Fenerbahçe adına mükemmel bir kadro değil tabii ki. Kimsenin mükemmel kadrosu yok dünya üzerinde. Ama Fenerbahçe'de oyuncu kalitesi dağılımının çok daha Beşiktaş'a göre dengeli olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş tarafında konuşuruz. Ön bölge ve işin savunma kısmındaki kalite farklılığı anlamında bu örneklemeyi yapıyorum. Dolayısıyla bugün Fenerbahçe'nin dediğim gibi hem bireysel anlamda bence daha kaliteli bir kadrosu var 11 üzerinden baktığım zaman, hem de çok daha dengeli bir oluşuma sahip olduğunu düşünüyorum. Artı bence bugüne dair en önemli detaylardan bir tanesi şu: Fenerbahçe bugün bildiği oyunu oynayacak. Yani bu sezon Fenerbahçe adına tüm resmi maçlara bakalım, hem maçların genelinde, bazen maçların belirli bölümlerinde Fenerbahçe'nin oynadığı oyun nedir? Topa sahip olan, önde 3. bölgede oynamaya çalışan ve oyunu kontrol etmeye çalışan bir Fenerbahçe kimliği. Bugün Fenerbahçe bu bildiği oyunu oynayacak. Ama Beşiktaş tarafına baktığımız zaman Beşiktaş bugün belki de Italiano döneminde ilk kez bir karşılama oyunu oynayacak. Yani Italiano döneminde baktığımız zaman Beşiktaş'a ortalama %62 topla oynamış Beşiktaş. Fakat bugün özelinde topla oynayan değil, topla oynayan rakibi karşılayan bir Beşiktaş olacak. Bu anlamda bir testtir Beşiktaş adına ama Fenerbahçe için bunu söyleyemeyiz. Çünkü daha önce oynadığı, iyi oynadığı, teknik adamın bildiği, oyuncu grubunun çok iyi bir şekilde oynadığı bir oyun planından bahsediyoruz. Bu anlamda hem sağ avantajı, hem kadro dengesi, hem de Fenerbahçe'nin bildiği oyunu oynama artısıyla bugüne dair ben Fenerbahçe'yi net şekilde derbide bir adım, hatta 1,5 adım önde görüyorum.
1: Evet. Kartal Yiğit, sana göre Fenerbahçe'nin artı pozitif yönleri nedir Beşiktaş karşısında?
3: Şimdi tabii Onur daha önde gördüğünü söyledi Fenerbahçe'yi. Doğru, haklı yönleri var. Ama ben bu derbinin sanki böyle çok favorisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü

0: İki takımın da eksiklikleri de fazlalıkları da birbirine yakın. Yani bu kadro değerinden tutun işte ne bileyim takımdaki yıldız oyunculara kadar, ama Fenerbahçe'nin doğru kulübeye baktığımızda daha geniş bir kadrosu var Beşiktaş'a göre. O anlamda bunu söyleyebiliriz. Şimdi tabii derbilerde böyle yıldız oyuncuların öne çıkması tabii ki skorları değiştirebilir. İki takımda da yıldız oyuncu var. Bu sene hakikaten inanılmaz transferler yapıldı. İşte Beşiktaş'ta doğal olarak etki edebilecek isimler işte belli. Vlahovic, Trossard. Mesela Trossard geldiği günden beri şu an itibariyle çok böyle ben etkili göremedim, ama bu derbi bir fırsat maçıdır. Kendini göstermek isteyecektir. Maç alan bir yıldız olmak isteyecektir. Trossard'ı bugün bir farklı bir şekilde görebiliriz. Ama iki takımın da özellikle mesela Fenerbahçe'ye baktığımız zaman sol tarafının ben çok daha etkili, hem savunma anlamında hem hücum anlamında etkili görüyorum. Performansa bakarak özellikle Lyon maçı ve Samsun maçına, yani Archie Brown ve Oğuz ikilisinin sol tarafını iyi kullandığını ve bu rakiplere de buradan tehlikeler yarattığını söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin sağında da Greenwood gibi bir yıldız var. Ne yapacağı belli olmayan bir yıldız oyuncu var. Şimdi orta sahalar zaten bence ikisinin de orta sahaları şu an en formda yerleri. Bölge olarak en formda. Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz Kante, Gündüz'ü müthiş işler yapıyor. Özellikle evet. Kante. Yani Beşiktaş'a bakıyorsunuz Salih Olaytan aynı şekilde. Yani Salih her maç top kesiyor, aralara giriyor. Yani defansa ön taraf arasında tamamen bir süpap görevi görüyor. Ve bence alındığında belki soru işaretleri vardı, ama o soru işaretlerini kısa zamanda bertaraf etti. Bence çok çok yararlı bir transfer. Bugün de Beşiktaş'ın en önemli oyuncusu olacaktır diye düşünüyorum Salih'i. Olaytan bitmek tükenmen bilmeyen enerjisiyle Beşiktaş'ın bugün de bence artısı olacak. Burada mesela çıkıştakiler işte Salih, Olaytan, Çenli, Vlahovic, Murillo, bunlar hep Beşiktaş'ın artıları, çıkıştaki oyuncuları. Evet, Vlahovic hala fiziksel anlamda çok böyle %100 hazır olmasa da moralli bir Vlahovic var. Çorum maçında 3 gol atmış bir Vlahovic var. Bunlar Beşiktaş'ın etkileri olacak, etkenleri olacaktır derbide. Murillo mesela sağ tarafında, sağ bekinde sorunsuz. Orta sahaların ne yapacağı merak konusu. Bugün de aynı şekilde devam ederse hakikaten özellikle mücadelenin orta bölümünde çok böyle kıyasıya bir şey göreceğiz, yarış göreceğiz. Yani birebir böyle bir çarpışma olacak orta alanlarda, ki iki takımın da dediğim gibi çok orta alanları çok güçlü. Mesela burada ben bir Orkun'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Orkun, evet, geçtiğimiz sezonun sonuyla bu sezona başlangıcı iyi bir başlangıç yaptı. Kaptanlığın verdiği özgüven var. Liderlik rolüne soyunmuş durumda, ama şimdi geçen seneden beri de baktığımız zaman böyle bir derbi maçı kazandıramadı Beşiktaş'a. Yani
1: akılda
0: böyle
1: kalan bir derbi performansı yok,
0: yani
1: değil mi?
0: Ben Orkun şu maçı,
1: hatta kötü izleri,
0: evet, yani Fenerbahçe izleri olan maçı var. Kırmızı kart gördü mesela. O kırmızı kartı görmese belki Beşiktaş kazanacaktı 2-0'dan. Yani böyle bir artık Orkun'un yeteneği var, o gücü var. Sahaya yansıtması lazım. Liderlik etmesi lazım takımına derbilerde. Diğer maçlar için bir şey demiyorum. Derbilerde artık öne çıkması lazım. Bir sorumluluk alması lazım. Bugüne kadar bunu yapamadı. Potansiyel var. Yapar mı? Yapar. İşte bugün bir fırsat. Az Orkun, sana bir fırsat. Kaptansın. Arkadaşlarına örnek olman lazım. O yüzden ben Orkun'un artık sahne alması gerektiğini düşünüyorum. Yani daha önceki maçta 1-2 maçtır böyle bir etkisizlik var Orkun'da da. Yorgunluk olabilir, bilmiyorum nedendir. Yani 2 maçtır ben çok böyle %100'ünü veren bir Orkun göremiyorum. Yani şimdi Salih, Olaytan, bunlara Orkun'un ayak uydurması lazım. Salih ile Olaytan müthiş işliyor. Ama burada bir çark eksikmiş gibi geliyor bana. O nedenle Orkun da katılırsa bu ikiliye, Beşiktaş burada sayısal üstünlüğü de...
2: Skor katkısı mı istiyorsun tabii, sen? Ne yani bekliyorsun?
0: Skor katkısı, yani
1: skor olmasa bile oyun iyi derdi.
2: Yani, oyun içinde tabii, yeterli görmüyor musun?
0: Derbilerde görmüyorum. Hücum anlamında o derbilerdeki etkinliğini çok göremiyoruz. Normalde yapabilir mi? Yapabilir. Bu özelliklere sahip bir oyuncu. Yani Orkun'un bugün kaptan olarak dümenin başına geçmesi lazım.

0: Geçerse Beşiktaş bak kazanır. Yani Orkun bu işin içinde olursa Beşiktaş kazanır bu akşam. Orkun, Salih, Olaytan üçlüsü maçı çözebilecek kapasitede üçlü. O yüzden Orkun'dan artık bunu bekliyorum ben kendi adıma. Kabul eden eder, etmeyen etmez. O ayrı mesele. Ama Beşiktaş orta sahada hakikaten sezona iyi başladı. Savunmalar, ben iki takımın da savunmalarını mesela sıkıntılı görüyorum. Savunma ortalarını, göbeklerini. Beşiktaş'ta Jalo, Emirhan oynayacak. Yani hata yapabilir mi? Yapabilir. Fenerbahçe'de Skriniar, Ake hala bence tam böyle uyum sorunu yakalayamadılar. Aralara, ortalara atılan toplar falan hep sıkıntı yaratıyor.
1: Eksi görüyorsun.
0: Eksi
1: onları.
0: Görüyorum.
2: Hatta şöyle bir ekleme yapayım mı? Şimdi tabii. Beşiktaş'ı bu sezon birçok maçta izledik. Ve az gol yedi Beşiktaş değil mi? Genele baktığımız zaman. Yani kötü bir savunma performansı yok. Hem Nübel'in evet. faktörüyle ama şöyle bir farklılık var. Beşiktaş bugüne kadar oynadığı maçların tamamında savunmasının büyük kısmını 3. bölgede yaptı. Yani oradaki ön alan baskısıyla beraber başlayan bir savunma. Ardından merkezde Olaytan'ın, Salih'in, Orkun'un enerjisiyle orada bir paratoner vazifesi gören bir merkez üçlüsü var orada. Ve savunmaya, savunma dörtlüsüne olabildiğince az iş düşüren bir Beşiktaş takımı gördük bugüne kadar. Şimdi az önce söylediğim, bugün Beşiktaş'ın A planında bu çok güzel işledi. Ama B planında, yani Beşiktaş kendi sahasında yerleşik savunma yapma isteği, arzusunu ortaya koyduğu zaman, ki maçın senaryosu böyle olacaktır başlangıç noktasında, İşte o zaman bu yerleşik savunmada Jalo'nun, özellikle Jalo'nun, Murillo'nun ve Rıdvan'ın performansı benim adıma soru işareti. Bak, Emirhan eleştirilse de yerleşik savunma anlamında, bence pozisyon bilgisi evet. anlamında Beşiktaş savunması içinde, rotasyonda bunu en iyi yapacak oyuncu. Ancak yerleşik savunmayı oynamak çok kolay bir iş değildi. Mesela Jalo süratiyle, atletizmiyle bunu yapabiliyor. Rıdvan, Murillo. Ama yerleştiğin zaman pozisyon bilgin ön plana çıkıyor. Dolayısıyla bugün İtalyanların iyi işleyen ve gelişmeye çok açık bir A planı gördük bugüne kadar. Şimdi B planının ne olacağını görecek. Çünkü Beşiktaş'ın derbilerde, Avrupa Ligi'ndeki bazı maçlarda da bu oyunu oynayacağı bir gerçek. Evet. İşte burada ortaya çıkacak özelliklerden bir tanesi işte o merkezde Salih'in özellikle performansı. Yani Salih enerjisiyle büyük katkı veriyor Beşiktaş'a, ama bugün biraz da pozisyon bilgisiyle Salih'in oralarda iş çözmesi gerekecek. Olaytan'ın aynı şekilde. Artısı ne Beşiktaş'ın, hemen söyleyeyim. Beşiktaş'ın çok iyi yaptığı bir şey var bu sezon İtalyan yönetiminde. Bazı oyuncularını ceza sahası içine o kadar sürpriz şekilde sokuyor ki İtalyan'ı, ki futbolda en zor işlerden bir tanesi topsuz koşu atan oyuncu savunabilmektir. Yani evet. Çünkü Vlahovic'in ne yapacağı belli.
3: Araya giriyorum. Beşiktaş taraftarı şu anda Kadıköy'e geliyor. Gördüğünüz üzere canlı görüntüler. Çobani Stadyumu'nda karşılaşmayı takip edecek siyah beyazlı taraftarlar. Polis kontrolü altında, otobüsler içerisinde ilerleyişini sürdürüyor. Saat başında yaklaşık 16.05 gibi Dolmabahçe'den çıkmışlardı ve an itibariyle artık Beşiktaş taraftarı Kadıköy'de camlardan yine çıkarılmış atkıları görüyoruz. Beşiktaş atkıları, otobüsün içinde yine dikkat çeken görüntülerde tezahüratlar yapılıyor. 30'dan fazla otobüs bugün Kadıköy'e hareket etti. 2000 civarında Beşiktaş taraftarı deplasman tribünündeki yerini alacak. Şu an için gördüğünüz üzere sizin de İlk otobüs an itibariyle stadyuma ulaştı. Birazdan taraftarlar otobüslerden inecek ve güvenlik kontrollerinin ardından deplasman tribünündeki yerlerini alacaklar. Tek tek otobüsler giriş yapıyor. Tabii ki bugün Beşiktaş takımının performansı kadar tribüncülük arası içinde de bir derbi yaşanıyor. Biliyorsunuz her zaman bu derbilerde tribün performansları da taraftarlar arasında ayrı bir maçtır. Tabii. Bugün Beşiktaş taraftarının deplasman tribününün performansı da merak ediliyor olacak. Tıpkı Fenerbahçe taraftarının iç saha performansının merak edildiği gibi iki takım taraftarları da sonuna kadar gönül verdikleri renkleri destekleyecekler. Tek tek otobüslerin girişine

0: beyaz formalarla birlikte, beyaz tişörtler ve kıyafetlerle
1: takım
0: birlikte.
1: Takım da herhalde beyaz giyecek.
0: Bütünlük takım siyah açıkladı.
1: Açıkladı
0: siyah
1: mı?
0: Giyecek. Siyah giyecek ha. Beşiktaş komple.
2: Fenerbahçe'de şort ve çoraplar beyaz olacağı için.
1: Ondan dolayı. Ha, bir ara beyaz giyme durumu bakıyorum. Varmış o yüzden.
0: Evet, evet, forma siyah. Kiti siyah. Beşiktaş'ın açıkladığı o siyah formaya giyecek. Siyah şort, tamam. Siyah forma. Fenerbahçe'ye de bakacağım bir yandan.
2: Fenerbahçe çubuklu, beyaz şort, beyaz çorap giyecek.
1: O yüzden Beşiktaş ev beyaz giyme takım, durumu var.
2: Ev sahibi takım kendi formasını giyiyor. Deplasman takımı ona ayak uydurmak zorunda.
1: İşte onun için işte.
0: Evet.
1: Demek ondan
0: Fenerbahçe olur. Çubuklu forma, beyaz şort ve konçla sahadayız diye zaten paylaşımını evet, yapmış onlarda.
2: Klasik Fenerbahçe iç saha derbi forması.
0: Otobüslerin stadyuma ulaştığı anları canlı olarak ekrana getiriyoruz bir yandan. Tabii şimdi bu görüntülerin değeri ve anlamı şu. Malum bu heyecanı yaşayan sayılı Beşiktaş taraftarı var orada belki ama milyonlarca taraftar da orada.
2: Tabii ki.
0: Olmayı isteyen, arzulayan, İstanbul dışında yaşayan, İstanbul'da yaşayıp bilet bulamayan vesaire pek çok kişi var. Onlar da bu görüntüleri canlı olarak bir yandan takip ediyor. Böyle televizyon başında da mesela izlemek bunu bir anda imrendirir de gelemeyeni mesela. Aynen. Bilet bulamayan işi olan varsa.
2: Eğer maça gitmeyi isteyip gidemeyecek tabii. Olan varsa tabii mutlaka ben de orada olsaydım keşke diye iç çekerler.
0: O yüzden biz de onların o hasretini, özlemini biraz olsun böyle dindirmek adına bu görüntüleri sizlerinle paylaşıyoruz. Canlı olarak 27 numaralı otobüs ilk geldi. Gördüm. Karışık yolda eğer sıralama değişmediyse tek tek girişler devam ediyor. Taraftarlar otobüslerin içinde, atkılar yine camlardan çıkarılmış 40, bir şekilde.
2: 40 civarı bir otobüs olacak büyük
0: ihtimalle. Genelde 30 üzerinde oluyor.
2: Evet. Yani 2200-2500'e yakın taraftar olsa.
0: Tabii hepsi şimdi gördüğünüz gibi orada yanaştırılıyor. Emniyet mensuplarının kontrolü altında taraftarlar otobüsten inmeye başlıyorlar.
1: Bu şekilde gelinmesi çok daha kontrollü ve emniyetli.
0: Evet.
1: Eskiden öyle değildi.
0: Çok eskiden öyle değildi.
1: Vapurla geliniyordu. O gelen Beşiktaş taraftarı ya da işte Galatasaray taraftarı bütün 6 yol boyunca
2: kavga gürültü
1: öyle gidiyordu. Büyük olaylar oluyordu. Yani bu şekilde gelinmesi çok daha mantıklı.
0: Bir sene çok net hatırlıyorum tabii. Ben. O zaman burada değildim tabii yani 15 seneden fazladır o. Kadıköy'de öyle emniyet kortejiyle gelinecekti. Böyle taraftarlar bir yüklendi, polis kortejini dağıttı.
1: Tabii canım sıkıntı.
0: Bu sefer binlerce kişi koşa koşa stada doğru tabii. Gitmeye başladı. Bayağı o zaman sıkıntı olmuştu. Olay oldu hatırlarsınız bütün televizyonlarda. Uzun süredir ama çok şükür öyle şeyler evet. Yaşanmıyor.
1: Bu şekilde olması yani daha iyi.
2: Deplasman derbisine gitmek meşakkatli bir iş. Bu arada hani ekstradan kutlamak lazım. Evet, keyfi ayrıdır. Heyecanı ayrıdır. Kazandığın zaman coşkusu ayrıdır. Deplasman tribüne, deplasman derbisine gitmek. Ama zor iştir.
0: Tabii girmesi çıkması bekliyorsun.
2: Tabii ki startta bekliyorsun maçtan sonra. Hele bir de mağlupsen daha da eziyete dönüşür o iş, o dönüş yolculuğu. Hani o anlamda.
0: Bazı yerlerde bir de taraftarın işini daha da zorlaştıracak uygulamalar da oluyor. Statlarda yüksek müzik, büfe kapatma vesaire gibi.
2: Olacağını düşünmüyorum bugün. Umarım hani bir başlangıç olur. Tabii genelde. Yani umarım bir başlangıç olur. Çünkü geçtiğimiz yıllarda çok şikayet oldu onunla alakalı. Yani eziyete varan işlemler yapıldı deplasman taraftarına. İşte Galatasaray taraftarının Kadıköy'deki bir tünelden geçilişi var. Hatırlıyor musunuz? Böyle hapishaneye benzer bir tünelden geçirilmiş. Sonra o da kaldırıldı geçtiğimiz doğru. Sezon Saadettin Başkan'ın döneminde. Yani umarım bugün de
0: şöyle şeyler var. Şimdi ben bilmiyorum. Yani tribün kültürünü az çok bilirim. Şimdi mesela bazı şeylere de deplasman taraftarının bu maç üzerinde konuşmuyoruz da kimse bunu
2: genel
0: başka yere çekmesin.
2: Genel
0: deplasman taraftarının tavırlarının oluşturduğu bazı şeyler de oluyor.
2: Evet, evet,
0: deplasman taraftarına bazı insan dışı uygulamalar da oluyordu.
2: İkisinin de olmaması
0: yani
2: gerekiyor.
0: Şöyle yani büfe oluyor mesela.
2: Kapatılıyor.
0: Bu maç için büfeyi kapatıyor çünkü mesela şunlar yaşandı Türk tribün tarihinde. Büfelerin yağmalandı. Adam yağmaladıkları için kapattım diyor.
2: Tuvaletlerin zarar
0: tuvaletin
2: gördü.
0: Mesela
1: o da var.
0: Şimdi söylemeyeyim de bilmeyenler uygulamasın diye. Tuvaletlere zarar veriliyor çünkü o zarar verilen malzemeleri saldırı aracı olarak kullandıkları evet. için mesela evet.
2: kırıyorlar.
0: Çoğu yerde deplasman tribününde pisuvar yoktur.
2: Evet,
0: biliyor
2: doğru,
0: musun? Onun
2: doğru.
0: sebebi evet. çünkü pisuvarları kırıp girdiği gibi kırıp onu taş olarak rakip tribünü atmak için kullananlar vardı. Yani artık onlar kesin. Olmuyor. Emniyet güçlerinin de bu anlamda çok ciddi şeyi var. Yani bazı şeylere ne yazık ki eskiden tanıklık ediyorduk. Allah'a çok şükür bunları uzun zamandır görmüyoruz. Gayet düzgün bir şekilde ilerliyor. İnşallah öyle de olur. Sorunsuz, sıkıntısız. Şu anda da canlı yayında Beşiktaş taraftarının Kadıköy'e ulaştığı anlar.

0: yandan ekrana geliyor. Onları da ekrana getirirken biz derbiyi de konuşmayı sürdürelim. Artı yönlerinden bahsediyorduk. Onur, sana göre Beşiktaş'ın güçlü yönü ne bugün?
1: Şimdi az önce belirttiğim o zaman noktadan devam edeyim. Beşiktaş'ın İtalyan yönetiminde yaptığı en işlerden bir tanesi bir kere bek kullanımı. Özellikle hocanın Murillo kullanımı gerçekten de hani dünya futbolunda, günümüz futbolunda o modern bek kullanımının tam karşılığı. Yani hoca sadece klasik bir şekilde bekini hücuma çıkartmıyor. Aynı zamanda sürpriz bir golcü gibi sürekli ceza sahasına sokuyor. Az önce söylediğim nokta, savunulması en zor rakip oyuncu ceza sahasına o sürpriz boş koşular atan oyunculardır.
2: Sırta koşular.
1: Evet. Beşiktaş'ta bunu yapan iki tane oyuncu var. Murillo ve Olaytan. Yani şimdi stoper olarak düşünelim kendimizi. Vlahović kontrolümüzde olabilir. Vlahović'in aşağı yukarı nereye gideceğini bilebiliyorsunuz. Ha, tutarsınız tutamazsınız ayrı. Ama biliyorsunuz oyuncunun nerede olduğunu ve nereye gideceğini. Ama merkezden ya da bek bölgesinden ceza sahasına giren sürpriz oyuncuları koşular savunmak çok zor. Yani sürpriz orada koşular. Evet. Merkezin ya da kanat oyuncularının o oyuncuları takibi gerekiyor. Bunları yapmak kolay da değil bu arada. Mesela ben bugün Beşiktaş adına eğer bir skor bulacaksa Beşiktaş, bunun altında gol ya da asist olarak bir Olaytan, bir Murillo imzası bekliyorum açık söyleyeyim. Yani tabii ki kağıt üzerinde dersiniz ki Vlahović, Trossard, Orkun'dur Beşiktaş'ın en büyük kozları. Ancak dediğim gibi rakip bunlara özel önlem alacağı için Fenerbahçe adına söylüyorum. Ve hocanın da Olaytan ve Murillo kullanımını az çok bildiğimiz, gördüğümüz için ben bugün sürpriz şekilde bu iki oyuncudan Beşiktaş adına bir skor katkısı gelebileceğini düşünüyorum. Bir büyük silah tabii ki derbiyi santraforlar kazandırır. Her zaman için böyle bir gerçeğimiz vardır. Atan tutan tabii ki önemli ama genellikle derbi zaferlerinde santraforların imzası vardır. Tabii ki Vlahović %100 hazır değil belki ama geçen hafta Çorum maçında çok sükseli bir performans gösterdi. Çok özel bir oyuncu Vlahović. Yani fizik kalitesini, yüksek fizik kalitesini enteresan şekilde top tekniğiyle birleştirebilen ender profillerden dünya futbolunda bu anlamda. Hani Ake ve Skriniar ikilisi evet iyi bir ikili, baktığımız zaman çok deneyimli ama gününde bir Vlahović'i savunabilmek çok zor bir iş. Çünkü dediğim gibi hem yerleşik savunma üzerinden yüksek toplarla etkili olabilecek bir oyuncu.
3: Evet.
1: Hem de geçişlerde savunma arkasına koşu atabilen bir oyuncu. Oyunun iki tarafında oynayabiliyor. Hani bu anlamda yani bugün Vlahović'in performansı çok önemli, belirleyici olacak ve bence en ciddi tabii ki silahı Beşiktaş'ın tartışmasız Vlahović.
0: Vlahović mi, Vedat Muriç mi, tabii ki onu da konuşacağız. Karşılaştırmalarımız da var. Onları da yine ekrana getireceğiz. Uygun olduğunda rica edelim Seval'den, yönetmenimizden Yunus Emre Kaplanoğlu editörümüz. Onlardan da rica edeceğiz. Vlahović şeye katılır mısın diye, Çorum maçında bana şöyle geldi de bilmiyorum yanılıyor muyum. Yani böyle kasmadan, çok yani çok lay lay lom da değil ama çok kasmadan adam bir baktık hat-trick yaptı, bitirdi maçı. Katılıyor yani, musun? Bana mı öyle geldi o gün?
4: Ya şöyle, evet, daha diyoruz yani. Daha henüz hazır değil ama öyle bir golü kokluyor ki, bir pozisyon işte attığı gol. Geldi önüne bir kere, yan vuruşları çok iyi. Ya vuruş kalitesi hakikaten çok iyi oyuncunun. Bakıldığı zaman öyle bir yere vurdu ki zaten kalecinin orada tutması imkansız. Kalabalıktı da pozisyon. Çok iyi vuruşları olan, bitirici bir özelliği zaten olan bir oyuncu. Evet, çok fazla sıkmadan, böyle kendini zorlamadan bir anda işte 3 gol, biri penaltı, ikisi güzel golle 3 gol atarak hat-trick yaptı ve derbiye moralli girdi. Yani moralli bir Vlahović var. Tam hazır mı değil ama çok çok moralli bir Vlahović var. Yani ileride hazır olunca zaten daha da farklı şeyler söyleyeceğiz. O yüzden iki takımın da santraforlarının hazır olduğunu bu maça söyleyebiliriz. Ama bakıldığı zaman evet,
0: Kimi önde görüyorsun sen? Derbide hangisinin daha baskın rol oynadığını görürüz?
4: Santrafor olarak
0: evet
4: mı?
0: Vlahović mi, Muriç mi?
4: İkisinin de farklı özellikleri var. Mesela Vedat bizim lige daha uygun. Yani sırtını stoperlere dönüp top saklayabilen, arkadaşına pozisyon yaratabilen, Vlahović bulduğu zaman giden bir oyuncu. Yani Beşiktaş, dediğim gibi Orkun devreye girdiği takdirde işte Vlahović'in istediği, beslenecek topları alırsa Vlahović alır gider. Ya Fenerbahçe savunması zaman zaman böyle çok az adamla yakalanıyor. Onu yakalarsa Vlahović alır gider. Ben öyle düşünüyorum. Yani birebir de gidebilecek bir oyuncu. Vedat da sürpriz, yandan gelebilecek, özellikle Oğuz'un sol taraftan gelebilecek

0: ortalarda sürpriz kafa golleri olan bir oyuncu. Vedat da oradan etkili olabilir. Beşiktaş'ta onu önlem alması lazım. Şimdi tabii burada biraz da İtalyano'nun nasıl bir sistemle oynatacağını.
1: Onu birazdan göreceğiz. Evet, Beşiktaş taraftarının stadyuma giriş görüntüleri, canlı görüntüler şu anda Kadıköy'de otobüsler halinde geldi. Yaklaşık 30 otobüs civarında Beşiktaş taraftarı. Yayının başında da söylemiştik, hepsi yani tamamı neredeyse beyaz giyinmiş gördüğünüz üzere. Tek tek emniyet güçlerinin kontrolü altında stadyuma girişler devam ediyor bir yandan. Bu görüntüleri canlı olarak size aktarıyoruz. Diğer yandan da Beşiktaş'ın Fenerbahçe deplasmanındaki performansı nasıl olabilir onu konuşuyorduk Kartal Yiğit'le, ama öncelikle aynı soruyu Cem Hoca'ya da sorayım. Cem abi, sana göre Vedat Vlahovic iki santrfor kıyasladığında ne dersin bu maç için?
2: Bir kere iki santrforunda hem bitirici hem yaratıcı özellikleri var. Yani ikisinin de hem takımına, demin bunu ifade ederken, hem takımına katkı yapan hem de skora katkı yapan özellikleri sahip iki tane oyuncu. Buradaki iki oyuncunun bu özelliklerini bahsederken tabii takımın onlara ne getireceği, takımla beraber nasıl yürüyecekleri çok önemli. Hangi servisler kullanılacak iki tane oyuncu için? Şimdi zaman zaman tek başına kendin de alıp yaratırsın ve bitirirsin, neticeyi koyarsın ortaya, ama bazen de seni takım alır bir yere götürür. Bu bizim için en değerlisi tabii ki, takımla beraber giden bir santrforun içinde beraber dengeli oyuna katkı yapan bir santrfor. Ama ben ikisinin de birbirinden çok uzak yeteneklerde, birbirine benzer yetenekleri var. Oyun içerisindeki anlar vardır Koray. O anları hangi taraf daha iyi bir şekilde net ortaya koyar, bitirirse o zaten skora denge getirir veyahut da skoru bir yere getirir, kendi lehine çevirir. O yüzden ben iki oyuncunun da birbirleriyle olan kıyaslamasında çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. İkisinin de farkları birbirleriyle yakın ama hep güçlü profiller ikisi de. Yani ikisinin de çok rahatlıkla pozisyon alabilecek. Bence gol yerlerindeki hani bir koklama vardır ya, o koklamayı iyi bilen ve geldiği zaman da tek vuruşla olsun, gol vuruşuyla olsun, kafayla olsun, yani bitiricilikte ikisinin de gerçekten çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama buradaki daha önemli şey, bence takımların oyunu çok öne çıkıyor, çıkacak diye düşünüyorum. Yani iki takımın da oyunlarına baktığın zaman da Fenerbahçe'nin mesela daha kaliteli ama daha dengeli bir takımı, ama mesela Beşiktaş'ın da geçişi iyi oynayan, çabuk geçişi yapan, agresif çıkışı yapabilen, sürdürülebilirlikte sıkıntısı olan bir Beşiktaş takımı
3: şunu
2: var.
3: Ekleyeyim mi hocam?
2: Tabii ki tabii. Sohbet ederek gidersek daha da keyifli olur tabii.
3: Yani şunu söyleyeyim, ben de Vedat'la bile olacak. Fenerbahçe'nin bu sezon bir konforu var. Bir santraforla oynuyor tabii Fenerbahçe. Bu çok net bir oyun konforudur. Ama Vlahovic'le kıyaslama noktasında ben Vlahovic'i çok başka bir sınıfın oyuncusu olarak görüyorum. Yani Vedat'ı çok beğenmeme ve saygı duymama rağmen.
1: Evet.
3: Yani başka sınıfın başka bir oyuncusu Vlahovic.
1: Biz devam ederiz ona. Şimdi bir yandan canlı görüntüler ekrana geliyor. Beşiktaş taraftarı stadyuma doğru giriş yapıyor dedik. Diğer noktalarda durum ne peki? Ona da bakacağız. Erdem Akbaş Kadıköy'de, İbrahim Uslu Samandıra'da, Efecan Öztaş'ta, yine Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde. Biz hemen sözü Erdem'e bırakalım. Kadıköy'de kalabalık artıyor mu Erdem? Oradaki durum nedir?
4: Koray Baloğlu, sana ve konuklarına tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Kadıköy'de kalabalık artık arttı diyebiliriz. Hatta şöyle söyleyeyim, Beşiktaş taraftarı tribündeki yerlerini almaya başladı. Fenerbahçe taraftarı da birazdan kapılar açılacak ve stadyuma doğru giriş yapacak. Zaten stadyum ve çevresinden en güzel görüntüleri gün boyunca Aspor ekranlarından veriyoruz. Üç farklı noktada kameralarımız var. Yani burada gerçekten ciddi bir emek veriliyor ve bu emeğin de karşılığını Aspor izleyicilerine aktarmaya çalışıyoruz. Kadıköy çevresi yaklaşık bir saat sonra çok daha kalabalık olacak. Özellikle stadyum çevresinde hemen benim sağ tarafımda bulunan burada bir park var. Fenerbahçelilerin çok daha toplandığı Yoğurtçu Parkı olarak adlandırılan park. Oradan buraya doğru taraftarlar bariyerlerin içine doğru giriş yapmış olacak. Fenerbahçe derbiyi bekliyor. Kadıköy derbiyi bekliyor. Dördüncü haftada aslında erken nitelendirebileceğimiz bir derbi, ama kazanan takım rüzgarı biraz da arkasına alacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne çok hazır bir görüntüyle

0: adını yazdırdı ve İtalyano ile aslında elemelerde iyi bir takım olduğunu gösterdi. Ligde 6'şar puanı var iki takımında. Başlangıçta oynanan bu derbi sezonun kalanına ben ışık tutacağını düşünüyorum. Her iki takımda da ilk kez derbi mücadelesine çıkacak çok sayıda oyuncu var. İsmail Kartal'ın Beşiktaş'a karşı derbi mağlubiyeti yok. İtalyano'nun ilk derbisi. İki yönetim arasında derbi öncesi herhangi bir açıklama krizi yaşanmadı. Sakin bir ortamda derbiye gidiyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, diğer kulüp başkanlarının da ağırladığı Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Serdar Adalı'nın da bulunduğu bir kabul gerçekleşti. Ve derbi öncesi aslında iki yönetim bir araya da gelmiş oldu Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde. Yani bu anlamda dostane bir ortamda başladığımız derbi var. Saat 20'de ilk düdük çalacak. Halil Umut Meler karşılaşmayı yönetecek. Ardından tabii A-Spor ekranlarında tüm detayları konuşmaya biz devam edeceğiz. Mücadele öncesi de takımların tesislerden çıkışını elbet muhabir arkadaşlarımız birazdan anlatacaktır Koray Baloğlu, ama atmosfer ısınıyor. Hatta şöyle anlatayım. Kadıköy'de çok sıcak bir hava var. Ben ceketimi çıkardım. Maç da aynı sıcaklıkta olacaktır diye tahmin ediyoruz diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
1: Erdem Akbaş'a teşekkür ediyoruz. Samandıra'daki son durumu da bize İbrahim Uslu aktaracak.
2: Teşekkürler Koray Baloğlu. Samandıra Cambartu tesislerinde derbi ateşi yanmaya devam ediyor. Her geçen dakika, her geçen saat buradaki taraftar yoğunluğunun arttığını belirtelim. Şu anda kadrajımızda değil ama kameramanın arka tarafında Fenerbahçeli taraftarlar takımın çıkışını bekliyor. Çıkış için de artık bir saatten az bir zaman dilimi kaldı. Fenerbahçe'de 18 yıllık Şampiyonlar Ligi özlemi sona ermişti. Artık gözler Süper Lig'e çevrildi. Süper Lig'de hedef şampiyonluk. Şampiyonluk için derbi maçlar fazlasıyla kıymetli. Tabii Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dün tesislere geldi. Takıma bir motivasyon yüklemesi yaptı. Takım dün akşamki antrenman sonrası Samandıra Cambartu tesislerinde kampa girmişti. Fenerbahçe'de Asensio dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Asensio da sabah saatlerinde tesislere gelerek takım arkadaşlarına bir motivasyon konuşması gerçekleştirdi. Fenerbahçe galibiyet için elinden gelen her şeyi en azından motivasyon anlamında maç öncesi yapmış durumda. Bu bilgiler ışığında beklenen muhtemel 11'lerimizi sizlerle paylaşalım. Fenerbahçe kalede Ederson'la başlayacak. Dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Semedo, sol tarafında Buran, stoper ikilisi Skriniar, Ake, orta sahada Guendouzi, Kante ikilisi, forvet arkasında İrfan Can Kahveci, sağ açıkta Greenwood, sol açıkta Oğuz Aydın ve en üst noktada Vedat Muriç Fenerbahçe'nin gol umudu olacak. Kerem Aktürkoğlu sakatlığını atlattı. Maçın geniş kadrosunda yer almasını bekliyoruz. Samandıra Cambartu tesislerinde sizin de gördüğünüz gibi ortamın ateşi her geçen dakika yükseliyor. Takımın 17.45'te 18 arasında tesislerden çıkarak Çobani Stadyumu'na hareket etmesini bekliyoruz diyelim ve sözü tekrar size bırakıyorum.
1: İbrahim'in yanında Galatasaray formalı bir taraftar da var Samandıra'da. Fenerbahçe tesislerinin hemen önünde derbi öncesi, o da ezeli rakipleriyle birlikte derbi heyecanını yaşıyor. Bir yandan görüntüye de yansıtıyoruz. Efecan'a sözü bırakacağız ama ilginç bir görüntüydü hakikaten.
3: Hakikaten ya.
1: Efecan Öztaş, Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde Beşiktaş kampında neler oluyor maça dair? Son hazırlıklar nelerdir? Efecan'dan da bir yeniden bilgilendirme rica edelim.
4: Teşekkürler Koray Baloğlu. Sana ve konuklarına da yayınlar diliyorum. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında dev derbiye tanıklık edeceğiz. Bizler de Nevzat Demir tesislerinde Beşiktaş'ın çıkış yapmasını bekliyoruz ve Beşiktaşlı taraftarlar da şu an itibariyle takımların çıkış yapmasını bekliyorlar. Yoğun bir kalabalıkla burada takımlarını Kadıköy'e uğurlayacaklar. Sayın Başkan Serdar Adalı da yaklaşık 1 saat önce Nevzat Demir tesislerine giriş yaptı. Takımda hemen maç öncesinde bir yemek yedi ve takımı motivasyon konuşması için toplamış durumda Sayın Başkan Serdar Adalı da ve daha sonrasında takımı Kadıköy'e uğurlayacak ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın özel davetlisi olarak Kadıköy'de karşılaşmayı takip etmek için o da geçiş yapmış olacak. Beşiktaş'ta herhangi bir eksik bulunmuyor. Ümit Akdağ yeni transfer, Beşiktaş'ın geniş kadroda olmasını bekliyoruz. Eğer Vincenzo Italiano kendisine 90 dakikada süre verirse forma şansı bekleyecek. Ernest Pocu'nun da kulübede başlamasını bekliyoruz. bekliyoruz. Henüz hazır olmadığı için ve %100'ünü vermesi için de beklemeye geçmiş durumda Vincenzo Italiano. Milli ara sonrasında ilk 11'e monte edilmesini bekliyoruz. Václav Černý de bu dev derbiye özel olarak hazırlanmış. Ben yakınlarıyla bir görüşme gerçekleştirdim ve abisi Václav Černý'yi daha fazla motive etmek için ülkesinden İstanbul'a gelmiş. İki gündür de İstanbul'da Černý'yi motive ediyormuş. Bu bilgiyi de vermiş olalım. İtalyano'da maç öncesinde takımla birlikte hem dün hem de bugün kahvaltı sonrasında bir toplantı gerçekleştirdi. Özel olarak toplantı yaptığı isimler de vardı. Kaptan Orkun Kökçü ve Dušan Vlahović'le de bireysel olarak görüştü. Deneyimli teknik adam ve şunu ifade etmiş: saha içerisinde Beşiktaş'ın karakteri, liderliği sizlere emanet. Sizlerden bu maçları çok kez oynadınız ve bu maçı da almanızı istiyorum ifadelerini kullanmış. Beşiktaş tabii Kadıköy'de puan ya da puanlar arayacak. Nevzat Demir tesisleri içerisinde de takımın ve teknik ekibin moralleri oldukça yüksek. Beşiktaş bu maçtan 3 puan almak istiyor. Duran toplara özel ilgi duyulmuş bu karşılaşma öncesinde. Vincenzo Italiano ve öğrencileri duran toplara ilgi göstermiş. Teknik ekibin de raporları doğrultusunda Fenerbahçe'nin özellikle duran toplarda zayıf kaldığı gözlemlenmiş ve özel çalışmalar sürdürülmüş. Derbinin prim konusunu da öğrendim. Ondan da ilgili ufak bir detay vermek istiyorum. Sayın Başkan Serdar Adalı derbinin primini Kaptan Orkun Kökçü'ye bırakmış. Kaptan takımla birlikte görüşecek. Eğer Kadıköy'den galibiyetle ayrılması durumunda Beşiktaş'ın takımla belirlediği prim rakamını Sayın Başkan'a bildirecek ve başkan da takıma böyle bir jest yapmış olacak. Başkan da futbolculara şöyle bir konuşma yapmış: siz Kadıköy'de gereğini yapın, ben de size maçtan sonra gereğini yapacağım ifadelerini kullanmış. Beşiktaş saatler 18'i gösterdiğinde Nevzat Demir tesislerinden çıkış yaparak Kadıköy'e geçmiş olacak diyerek muhtemel 11'lere geçeceğim ve sözü tekrardan stüdyoya sana aktaracağım Koray Boloğlu. Kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amir Murillo, stoper hattının ikilisinde ise Thiago Jola ile Emirhan Topçu. Sol bekte Rıdvan Yılmaz, 6 numara pozisyonunda Salih Özcan. Hemen önünde oynamasını beklediğimiz ikili ise 8 numara pozisyonunda Junior Olaytan'la Kaptan Orkun Kökçü. Sağ kanatta Václav Černý, Rangers forması altında ve Beşiktaş forması altında golleri bulunuyor Kadıköy'de Çek futbolcunun. Sol kanatta da Trossard ve gol hattında Beşiktaş'ın Dušan Vlahović olacak. Özür diliyorum. Dušan Vlahović yer alacak. Ohyan Yun'un da gelişen bir performansı vardı ama bu karşılaşmada biz ikinci yarıda oyuna girmesini bekliyoruz diyerek Nevzat Demir tesislerinden tekrar sözü sana stüdyoya aktarabilirim Koray Boloğlu.
1: Efecan Öztaş'a da teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Oradan da Beşiktaş'ın yine çıkış anını bize aktaracak arkadaşlarımız. Tabii aynı şekilde Samandıra'da da şey, çok iyi görüntü değil miydi yalnız ya Galatasaray taraftarı?
3: Ya sen söyleyince ilk ben dedim yoktur herhalde dedim öyle
1: bir şey. Şimdi uzaktan yürüyoruz. Galatasaray taraftarı mı var dedik üzerine. Sonra zaten Fenerbahçe taraftarı öne doğru
5: imha. Güzel bir şey. Mesela oradaki herhalde arkadaşları ya, falan tabii, büyük bir tabii. Onu da oraya itmeleri falan da güzel. Yani
3: statta öyle bir şey olmaz da Samandıra olabiliyor.
5: Ama işte arkadaş kaldıran vardı. Oluyor.
1: Evet evet.
5: Olay, çocuğun mesela oradaki şey sıcak tavrı da güzeldi
3: güzel,
5: ya.
3: Güzel ya yani.
1: Evet.
3: Sonuçta rakipler düşman değildir.
1: Bugün önemli de bir gelişme vardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 4 önemli kulübümüzün başkanını kabul etti. Bunlar da yine Cumhurbaşkanlığı tarafından da paylaşıldı.
3: Yönetim kurulları da orada demiş, tam kadro.
1: Evet. Serdal Adalı, Aziz Yıldırım, Dursun Özbek, Ertuğrul Doğan, hepsi yine aynı şekilde yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Beştepe hesabından da bu görüşmeler kamuoyuyla paylaşıldı. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
3: Ayrı ayrı mı acaba görüşülmüş?
1: Sanırım
5: bir
1: ayrı
5: haber resmi yok. Ya
3: bir bilgi, bir bilgi. Başkanların beraber gibi fotoğrafı yok değil mi?
1: Yok.
5: Hangisi bu?
3: Bu Trabzonspor Yönetim Kurulu.
1: Hmm. Serdal Adalı.
3: Evet, çünkü şey, birlikte fotoğraf göremedim ben, hani dört başkanın bir arada olduğu Sayın Cumhurbaşkanı ile öyle bir şey yoktu. Herhalde ayrı ayrı görüşme oldu diye düşünüyorum.
1: Serdal Adalı tek katıldı sanırım yalnız. Başka fotoğraf paylaşılmamış, o dikkatimi çekti.
3: Yönetim kurulu belki takımla beraberdi şu an derbiyle alakalı.
1: Evet olabilir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti diyor.
3: Evet.
1: Açıklamada yönetim kurulu ifadesi yok. Ertuğrul Doğan için hem Başkan Ertuğrul Doğan hem yönetim kurulu ifadesi var. Galatasaray Kulübü için de yine aynı şekilde ve Fenerbahçe için de aynı şekilde. Bugün bu kabuller gerçekleşti. Görüşmenin içeriğine dair resmi bir bilgi paylaşılmadı. Sadece benim hatırladığım Alanya Spor maçı sonrası Serdal Adalı federasyon önünde bir konuşma yapmıştı. Evet. Orada Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep ettiklerini ifade etmişti ama bu konular konuşuldu mu konuşulmadı mı şu an

için resmi bir bilgi paylaşımı henüz yok. İçeriye dair zaten resmi makamlardan da gerekli paylaşımlar gelecektir. Ama bugünün sıcak ve önemli konularından birisi. Tabii Türk futbolunun tek sorunu hakemler vesaire değil. Muhtemelen vergi konuları vesaire. Canım, kulüpler ellerinde arzu ettikleri şeyleri iletmişlerdir diye düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığı da Sayın Recep Tayyip Erdoğan da zaten her anlamda spora sunduğu katkılarla yakından kulüpler için büyük bir şans. Yine bir kez daha görüşme imkanı buldu kulüp başkanları diyelim. Derbiye dönüş yapacağız ama bu kez vatandaşlarımız neler düşünüyor? Sezonun ilk derbisinde ne olur? Kim kazanır veya berabere mi biter? Bakalım halkımız neler söylemiş A Spor mikrofonuna, ardından devam edeceğiz.

0: Trendyol Süper Lig'in 4. haftası Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş. Dev derbi öncesi Kadıköy'deyiz. Maçın olasılıklarını Fenerbahçe taraftarlarına sorduk.
1: En az 3 tane atacağımızı düşünüyorum. Yani mümkünse de bir rekoru kıralım, bir 6 yapalım ama en az 3 tane atacağımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne gitmemiz 18 sene sonra harika bir şey oldu bu. Taraftar da kendine geldi, takım da. Yani en az 3 diyorum ben.
0: Kim atar golleri?
1: Yani Asensio'dan çok ümitliyiz. Asensio'dan çok ümitliyiz. Yani kim atarsa atsın ya. Aslında baktığın zaman kim atarsa atsın.
0: Maçın yıldızı kim olur?
1: Hepsi olsun ya. Gönlümüzün, hepsi gönlümüzün yıldızı olsun. İnşallah yenelim de başka bir şey istemiyoruz.
0: Sana dönelim. Ne olur Beşiktaş maçı?
2: Bence 3-0 yenerler.
0: Evet. Kimler atar golleri?
2: Fenerbahçe.
3: 3-0 Fenerbahçe alacak.
4: Sizce? 2-1 bence.
0: Sizce?
5: 2-1 Beşiktaş.
0: Bence ne olur?
2: 2-0.
0: Peki golleri kim atar?
3: 2 tane Vedat Poliç atacak. Üçüncüsü sürpriz.
0: Sizce?
5: Trossard, Orkun Kökçü atar bence.
0: Bence kim atar golü?
2: 2 tane Gravit, 1 tane Vedat Poliç.

0: Eskişehir tarafında formu biraz yüksek. Beşiktaş geçen maçında Çorum Spor'a karşı iyi bir galibiyet aldı. Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi dolayısıyla formda, Samsun Spor maçında da iyi bir performans gösterdi. Başa baş gideceğini düşünüyorum. Umarım öyle olur. Fenerbahçe kazanır.
1: Kaç biter bir golü kim atar?
0: Ya ben Greenwood olsun istiyorum açıkçası. 2-1 gibi geliyor bana. 2-1 Fenerbahçe kazanacakmış gibi geliyor.
1: Gökçen Yıldız'ı Greenwood.
0: Evet, Greenwood.
2: 3-1 Fener alır.
1: Kim atar golleri?
2: Greenwood atar, Lukaku atar, Vedat atar bir tane. Beşiktaş'ta da kim atar Sert?
1: Maçın yıldızı kim oldu?
2: Greenwood.
3: Fenerbahçe'ye ner tabii ki de.
1: Güzel bir skor tahmininiz var mı?
3: 2-0, 2-1. Fenerbahçe alır.
1: Beşiktaş geliyor Kadıköy'e. Kim kazanır?
4: Fenerbahçe.

0: 2-1 Fenerbahçe alır diye düşünüyorum.
1: Kim atar golleri?
0: Birini Genduzi atar, birini de Vedat Muriç.
1: Evet. Maç sonunda en çok kim konuşulur? Maçın yıldızı kim olur?
0: Greenwood olur.
2: Evimizde olacak bir maç. Fenerbahçe Lyon deplasmanından da güçlü deniyor. Yine kazanacağımızı düşünüyoruz Kadıköy'de.
1: Kaç kaç biten?
2: Skor tahmini yapsam 2-1 Fener alır diye düşünüyorum.
1: Peki golleri kim atar? Maçın yıldızı kim olur?
2: Ya maçın yıldızı tabii Asensio maçta oynarsa onu olmasını düşünüyoruz. Asensio ile Vedat Muriç'ten bekliyorum.

0: Tahminim 2-1 Fenerbahçe bizi alacaktı. Bu yıl iktidarlıyız. İnşallah o yıl bu yıl diyorum.
1: Kim atar golleri, maçın yıldızı kim olur?
0: Bir tane Gündüz atar. Bir tane de Vedat Muriç.
2: Vallahi ben 3-0 diyorum ya. İnşallah kazanırız yani.
1: Sizce ne olur?
3: Bence tabii ki Beşiktaş da güçlü bir takım. Zor olacaktır ama 1-0 alırız galiba.
1: Kim atar golü?
3: Gündüz atsın.
1: Sizce golleri kim atar?
2: Vallahi Lukaku atar iki tane, bir tane de Vedat Muriç atar.
1: Peki maç sonunda en çok hangi futbolcu konuşulur? Maçın yıldızı kim olur?
2: Yine Lukaku diyeceğim.

0: Radyo Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bizler de Beşiktaş taraftarlara nasıl bir karşılaşma beklediklerini sorduk.
1: Beşiktaş 2-2 yener. 2 tane çelme atar. Fener'in golünde Vedat Muriç atar.
0: Peki beğeniyor musun Beşiktaş'ı? Nasıl buluyorsun Fener'i?
1: Ben de iyi.
2: Ya ben nasıl bir maç bekliyorum? 2-0 inşallah yeneceğiz. Bir tane Vlahovic atsa çok iyi olur. Yeni geldi. Biraz da çok övülüyor onu. Vlahovic atsa, bir tane Orkun Kökçü atsa yeter bize abi. 2-0 inşallah dönmek istiyoruz evimde.
3: Sezonun ilk derbisi. Çok çekişmeli geçeceğini düşünüyorum ama benim favorim Beşiktaş.
0: Golleri kim atar abi?
3: Golleri yani kimin atar? Vlahovic atar bence.
0: Atar.
3: Yani her halükarda bizim galip gelmemiz önemli. İnşallah geleceğiz.
4: Vlahovic'den, Černý'den bekliyorum. İnşallah galip geliriz. Güzel bir sezon geçiririz. İyi transferler yaptık. Başarılı oluruz inşallah. Galip gelir. Lige devam ederiz.
0: Kendinde Fenerbahçe'ye karşı iyi bir performansı var.
4: Onun zaten Fenerbahçe'ye karşı şeyini biliyoruz. İnşallah bu maçta da başarılı bir şekilde golünü de atar, asistini de yapar. Galip gelir. Döneriz inşallah.

0: Valla ben bu maç için takımını şanslı görüyorum. Çünkü Beşiktaş bu sene çok iyi transferler yaptı. Yani 10 tane transfer yaptık. Keşke şu 6 numarayı da alabilseydik ama kısmet değilmiş artık ara transfer döneminde inşallah. Ben Beşiktaş'ın kazanacağını tahmin ediyorum. Yani en az 2-1 gibi bir skorla kazanmasını bekliyorum.
1: Golleri kim aradılar sence?
0: Vlahovic var. Vlahovic bu sefer tabii hat-trick yapamayacaktır ama en az bir gol ondan bekliyorum. Bir gol de Orkun'dan bekliyorum.
2: Zor bir deplasman. Bence 3-2 Beşiktaş yenecek. Biz buraya çok geldik. Çok da yendik. 10 kişi yendik, 9 kişi yendik. Hiç fark etmez. Ne yeneceğimizi düşünüyorum ama Fenerbahçe'de güçlü şu anda takım olarak. Öyle. Bence Beşiktaş yenecek 3-2.

0: İstanbul az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık 22 derece. Ankara parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık 16 derece. İzmir parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık 23 derece. Antalya parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık 24 derece. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık 23 derece. Erzurum parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 11 derece. Gaziantep güneşli, en yüksek sıcaklık 35, en düşük sıcaklık 19 derece.
1: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Sakarya Spor Kulübü'nün kuruluş hikayesi şehrin 1900'lü yılların başında başlayıp zaman içinde olgunlaşan köklü futbol geçmişinin bir potada harmanlandığı, şehrin tüm farklı futbol değerlerinin güçlerini birleştirme iradesi gösterdiği 1965 yılında başlar. Sakarya'da bulunan köklü takımlardan İdman Yurdu, Güneşspor, Gençler Birliği, Ada Gençlik Kulübü bir araya gelerek şehrin tüm dinamiklerini ve güçlerini tek çatı altında toplamış ve şehrin profesyonel takımını kurmuşlardır.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
5: Reklam.
6: Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
7: Seninle yaşadığımızda her şey gerçekti Doğan.
8: Abi, yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
5: Reklam.
3: Aspor Radyo.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Bir reklam.
3: Yaşasın spor.
1: Aspor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Derbi gününe devam ediyoruz. Cem Pamiroğlu, Onur Özkan ve Kartal Yiğit'le birlikteyiz. Beşiktaş taraftarı Kadıköy'e geldi dedik. Takımların artık testlerden çıkmasını bekliyoruz. Birazdan o görüntülerde yine Aspor ekranında olacak, takımlar çıkış yaptığı anda. Biz mücadeleyi konuşacağız. Muhtemel 11'leri de rica edeceğiz. Ardından üzerinden konuşacağız. Forvetleri konuştuk. Vlahovic mi, Vedat Muriç mi diye. Şimdi tam tersi yöne ilerleyelim. Kaleciler üzerinden konuşalım. Nübel çok iyi başladı hocam. Ederson geçen sezon travmatik bir sezon onun için. Yeni sezonda nasıl değerlendiriyorsunuz Ederson'un performansını?
2: Ben Ederson'un sanki bu sene Fenerbahçe'nin yeni transferi gibi görüyorum. Gerçek geçen seneki performansından sonra çok tartışılan, çok konuşulan bu sene için Ederson'u ben özellikle de Aziz Bey'in başkan olduktan sonraki futbolcu kaleci Ederson'a karşı tutumu, konuşmalarıyla beraber onun da bir kulağına gitti ve de büyük bir ihtimalle birebir konuşmasında da onun psikolojisini çok iyi bir şekilde getirdiğini ve Fenerbahçe için de önemli bir oyuncu olduğunu söylediğini düşünüyorum. Ve bununla beraber de performansını etkilediğini düşünüyorum açıkçası. Maça gelince maçta...
1: Hangi kaleci daha hazır ben, sence?
2: Ben Ederson'un form grafiği ve de biraz da moralli olmasında psikolojik üstünlüğünden dolayı da sanki Ederson'un biraz daha iyi önde olduğunu söyleyebilirim. Ama Nübel de çok iyi bir kaleci. Beşiktaş'a çok iyi katkı yaptı. Aslında belki de rakamlarla gidersek de Nübel'in de çok önde olduğunu, Nübel'in de hakikaten Beşiktaş'ta çok katkı yaptığını söyleyebiliriz. Ama ben sanki defans, Ederson, takım, yani bu bütünlük içerisinde

0: Ederson'un önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Ederson'un oyuna sokuştaki, uzun toplardaki, rakibin arkasına kaçıştı. Zannediyorum İsmail Kartal'ın da bu konuyla ilgili çalışmaları, oyunun içerisindeki ani baskı yedikleri zaman Ederson'a verilen bir geri pasında rakibin defansının arkasındaki boşluklara, o sırt koşullarını yapan Greenwood olsun, Oğuz olsun, belki de oyunu tutmak için Vedat Mor için alabileceği şekildeki topları çok rahat bir şekilde ayaklarını iyi kullandığı için bunları isabet oranını yüksek tutarak da Fenerbahçe'ye katkı yaptığını, yani oyunun gidişatındaki puzzle'ların içerisindeki parçalardan bir tanesi de bu olduğunu düşünüyorum ki bunu da iyi uyguluyorlar. Bunun dışında kalecilik olarak da üzerine düşen görevi de şu ana kadar bu sezon için gayet iyi yaptığını söyleyebilirim.
1: Hangi kaleci daha formda sence Onur?
2: Ya çok denk görüyorum ben iki kaleciyi.
0: Ben de aynı şeyi söyleyeyim.
2: Yani Ederson evet çok iyi başladı sezonu. Daha doğrusu yani beklentiyi karşılar şekilde başladı geçtiğimiz sezona göre. Nübel uzun yıllardır Beşiktaş'ın bulduğu en iyi kaleci. Hani bu anlamda iki takımın derbi öncesi kaleciden yana bir endişesi olduğunu ben kesinlikle düşünmüyorum. Tabii ki Nübel için ayrı bir sınav. İlk derbisi. Ederson geçtiğimiz sezon derbileri oynadı ama çok iyi performansı yoktu, derbi performansı. Hatta son derbisi de çok kötü anıları barındıran Galatasaray deplasmanı oldu. Belki de Aziz Yıldırım başkan olmasa Ederson'un Fenerbahçe kariyerini sonunu getiren karşılaşma olacaktı. Aziz Yıldırım'ın gelişi orada işleri değiştirdi. O anlamda tabii Ake'nin gelişi de önemli Ederson açısından. Tanıdığı bildiği bir oyuncuyla beraber oynamak kaleciler için her zaman önemlidir. Daha bir uyumlu görüyorum Ederson'un savunmasıyla bu sezon. Ama hani bir denge açısından bakıyorum. Çok aşırı bir denge olduğunu düşünüyorum. Hatta az önce iki takımın muhtemel 11'leri üzerinden Cem Hocam konuşurken hangi pozisyonlarda kim daha iyi diye bir kendimce değerlendirme yaptım. Kalede iki takımın oyuncularını eşit görüyorum. Kalan 10 pozisyonun 6'sında Fenerbahçeli oyuncuları, 4 pozisyonda Beşiktaşlı oyuncuların iyi olduğuna dair öyle bir kısa bir araştırma yaptım. Kanaat getirdim kendimce. Yani artı eksi koydum yanlarına Cem Hocam konuşurken.
1: Nasıl, araştırmanı biraz daha detaylandırır mısın?
2: Ya, kalede eşit gördüm ikisini de. Yani Nübel ve Ederson'u eşit görüyorum performans anlamında. Sağ bekte Murillo'nun Semedo'nun önünde olduğunu düşünüyorum.
1: Tamam.
2: Savunmanın ortasında Şikriniar ve Akeli ikilisi bence Calova Emirhan'ın önünde.
1: Onları ikili olarak değerlendirdi. Evet.
0: Dengeli ve tecrübeli.
2: Evet. Brown'u Rıdvan'ın önünde görüyorum.
1: Evet.
2: Orta sahada Orkun İrfan Can Kahveci'nin önünde. Ancak Genduzi Kante ikilisini Salih Olaytan'ın önünde görüyorum ben. Trossard Oğuz Aydın'ın önünde. Vlahovic Vedat Muriç'in önünde ama Greenwood da Çağ'ın önünde. Yani
1: kaç çıktı
2: yani 6'ya 4. Yani toplamak gerekirse kalecileri eşit görüyorum. Beşiktaş'ın üstün olduğu oyuncular Murillo
1: 9 birim üzerinden bunu
2: 11
1: birimin iki birleştirdiğin yerler var ya.
2: Yok, pozisyonlar iki olarak değil, tek tek tamam. De baktım ben yani. Kaleciler eşit. Murillo'yu sağ bekte, Murillo Beşiktaş'ın önde olan oyuncularını söylüyorum.
1: Tamam,
2: Murillo,
1: bir Beşiktaş
2: Orkun, Trossard ve Vlahovic 4 tane oyuncu. Fenerbahçe'de ise Şikriniar, Ake, Brown, Genduzi, Kante ve Greenwood. 6'ya 4. Fenerbahçe önde, kaleciler eşit.
1: Evet.
0: Ben de onun mesela
1: görüşün
2: tabii
1: yani.
2: Tabii tabii, bu subjektif bir şey, göreceli bir şey bu yani.
0: Aynen. Kartal ben de mesela bloklar üzerinden bakmıştım ona.
1: Kartal Yiğit'e bir sorayım. Bakalım Kartal Yiğit katılıyor musun Onur Özkan'a?
3: Çoğunluğuna katılıyorum. Doğru, mesela en yakın.
1: Katılmadığın yer var mı?
3: Şöyle, en yakın, birbirine en yakın bölge şey zaten kale. Kale hakikaten Ederson bence müthiş başladı. Yani geçtiğimiz seneye göre müthiş başladı. Psikolojik olarak da o kafasındaki sorunları atmış gözüküyor. Nübel de oluyor. Ben Nübel'i sanki böyle çok az bir önde görüyorum.
0: İCK'yı yani, kimle karşılaştırdın?
3: Çok az bir önde görüyorum.
2: Kim hocam?
0: İCK.
2: Orkun'la.
0: Orkun mu?
2: Orkun önde tabii ki.
1: Kimi?
2: İrfan Can Kahveci.
3: Doğru. İrfan Can'a. Orkun, İrfan Can. Ben de yani aslında hep... Yani
1: sana hemen... göre var mı? Katılmadığın yer var mı burada?
3: Katım ben Olaytan'ı koyarım mesela bir. Yani Genduzi, Olaytan. Performans olarak son dönemde bence Olaytan daha etkili. Ya Genduzi zaman zaman hatalar yapıyor. Mesela çok top kayıplarıyla oynadığı maçlar oldu. Ama onun dışında hemen hemen Fenerbahçe belki bazı bölgelerde doğru. Yani böyle bir tık derler ya, bir tık üstte olabilir ama genel anlamında özellikle orta sahalar performans olarak son performansları değerlendirse birbirine yakın. Beklerde

0: sağ bekte kesinlikle Murillo bence de önde Semedo'ya göre. Sol bekte ben de Archie Brown derim Rıdvan'a göre. Oğuz sol önde müthiş bir çıkış yap, yani sezonun Fenerbahçe adına en çıkış yapan oyuncularından biri ama karşısında da Trossard gibi çok kaliteli müthiş bir yıldız oyuncu var. Evet tamam, Trossard şu ana kadar belki %100 kendisini veremedi, tam bir Trossard'ı göremedik ama böyle maçlar böyle oyuncular için bir fırsattır. Kalite olarak, geçmiş olarak ben de Trossard'ı kesinlikle öne koyarım. Yani totale vurduğumuzda 3 aşağı 5 yukarı bence iki takımın da eksiği de fazlasıyı da birbirine yakın. Bak ilk kez, yani bence ilk kez bir derbide şartlar eşitmiş gibi geliyor bana.
1: Bu arada bir şey ekleyeyim. Mevcut şartlarda bu değerlendirme bile bence Beşiktaş'ın iyi bir transfer dönemi geçirdiğini bize gösteriyor.
0: Tabii, tabii canım.
1: Yani geçtiğimiz sezonlarda böyle bir kıyaslama yapsak yapamaz. 11 oyuncu üzerine 9'a 2 falan çıkardı.
2: Bir de ne var biliyor musun?
1: Yani burada Beşiktaş'ın farkı kapattığını görüyoruz kalite anlamında bir transfer döneminde.
2: Aynen, bu kadar kısa sürede teknik adamı, sportif direktörü ve de kadro dağılımı, kadro yapımı açısından bakıldığında da çok başarılı olduğunu söylemek lazım. Yani bu kadar kısa süre içerisinde bu yarışın içerisinde olmak, Avrupa'da devam etmek, yani bunlar çok başarılı. Artı şunu da söyleyelim, yani Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın da başladığı bu sezonda Şampiyonlar Ligi'ne 18 sene sonra katılması bence bir teknik adam olarak kesinlikle da hanesine çok ciddi bir şekilde artı olarak yazılması gerekir.
0: Yani bir de şu var tabii. Yani gitti denilen tur, Lyon'da Fenerbahçe oyunu domine ederek tur almasını bildi.
2: Buradaki maçtan sonra gitti yani denildi. Oradaki tabii, maçtan tabii sonra da herkes yani İsmail Kartal hakkını vermesi lazım.
1: Önemli bence. Şimdi Fenerbahçe'nin nasıl oynayacağı. Şimdi Beşiktaş'ı az önce konuştuk. Hani Beşiktaş bugüne kadar oynadığı maçların dışında biraz karşılama oyunu oynayacak mecburen, bir derbi deplasmanı olduğu için.
0: Belki sanki pardon o yani bir ek şöyle sana şu şekilde katılmayacağım. Sanki ben özellikle ilk yarı, yani 15-20 dakika kendi oyununu böyle kabul ettirmeye çalışacakmış gibi geliyor bana. Ama oyunun gidişatına göre doğru senin dediğin gibi dönebilir. Hele hele işte belki o baskı, o bildiğimiz müthiş baskı var ya, oyunu rakip sahaya yerleşme. Onu yapıp bir gol bulursa Beşiktaş, bundan sonra senin dediğin oyuna dönüp tamamen kontrollü, kendi yaranına kontrol edecek bir Beşiktaş öyle görebiliriz.
1: Fenerbahçe adına bence sezonun başlangıç oyunuyla son dönemdeki oyun biraz daha farklı birbirinden. Yani İsmail Hoca sezonun başlangıcında geçmiş yıllarda, yani 2022-23 sezonunda oynattığı oyunu bu takım üzerine dikte etmeye çalıştı. Dönem dönem iyi oyunlar da ortaya çıktı ama öndeki oyuncuların profilleri farklı olduğu için bu oyunun çok devamlı olamayacağını söylemiştik. Son dönemde Fenerbahçe adına biraz daha kontrollü, ön alan baskısının şiddetinin biraz daha azaldığı, Fenerbahçe'nin topla oynama konusunda çok böyle istekli, arzu olmadığı, dönem dönem rakibin de topla oynamasına izin verdiği bir Fenerbahçe var. Hatta rakamlar üzerinde bunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin son 3 maçı Konya, Lyon deplasmanı ve Samsun deplasmanında Fenerbahçe'nin topla oynama oranlarını vereyim. Konya iç saha %49, Fenerbahçe topla oynamış, kazandığı bir maç. Lyon deplasmanı %41 topla oynamış, Samsun deplasmanı %42 topla oynamış. Yani Fenerbahçe, İsmail Hoca artık oyunun gidişatına göre, oyunun senaryosuna göre farklı bir oyuna da yönelmeye başladı. Elindeki malzemeye göre, ki bence doğru kısım bu.
2: Bence de.
1: Yani illa Fenerbahçe topla oynasın, illa ön alanda baskı yapsın. Tabii ki güzel bir şey bu. Kesinlikle. Kulağa hoş geliyor ama eldeki malzeme bunu yapabilecek bir noktası problemli bir noktaydı Fenerbahçe adına. İsmail Hoca sanki eldeki malzemeye göre biraz daha farklı, biraz daha makyajlı bir oyun bulmaya çalışıyor ve bunu başarmış gibi duruyor. O yüzden de bugün mesela Fenerbahçe nasıl oynayacak sorusu da önemli. Bu oyun devam mı edecek? Yani Fenerbahçe yine savunma güvenliğini de düşünerek daha kontrollü bir oyun mu oynayacak? Yoksa 22-23 sezondaki gibi çok şiddetli bir baskıyla mı başlayacak Fenerbahçe oyuna? Ön alan baskılarını kullanacak mı Kante Gendouzi ikilisiyle? Bu bence çok kritik bir nokta. Bence Santra ile beraber Fenerbahçe'nin nasıl oynayacağını çok merak ediyorum açıkçası. Çünkü şu da düşünülebilir. İç sahada bir derbi maçı, 50 bin taraftar desteği var arkanızda. Hani ben hissettireyim rakibe deplasmanda olduğunu diye Fenerbahçe çok yüksek tempoyla cüretkar bir oyunla maça da başlayabilir. Oğuz Aydın enerjik bir oyuncu. Kante Gendouzi, İrfan Asensio'ya göre savunma kısmında biraz daha Fenerbahçe artık atabilir. Vedat o baskıları yapabilir. Hani böyle bir başlangıç da görebiliriz Fenerbahçe'den. O yüzden de İsmail Hoca'nın da planını ben çok merak ediyorum açıkçası.
3: Burada evet. Samandıra'da bu arada hareketlilik var sanırım. Onu da kapı

0: açıldı. Emniyet güçlerini görüyoruz bir yandan Cambartu tesislerinde. Fenerbahçe birazdan çıkış yapacak. Sanırım onun için de şu anda hazırlıklar yapılıyor. Bu arada Filenin Sultanları yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselmeyi başardık. Almanya'nın ardından Sırbistan'ı da evine yolluyoruz. Hem de 3-0'lık net bir skorla birlikte ve finale çıkıyoruz. Kadınlarımızı canı yürekten tebrik ediyoruz. Dün de çok iyilerdi. Bugün biz yayına denk geldik. Detaylı izleyemedik ama evet. Özellikle Almanya karşısında çok iyi maçta oldu. Tebrik ediyoruz hepsine. Tek tek finalde de başarılar diliyoruz. Ben çok şeyim ya, bu sefer rahatım. Alıştırdılar ya bizi de.
1: Şey diyeceğim, hani bu son dakika kırmızı ama hani bizim için çok sıradan bir duruma dönmüştük.
2: Evet, kırmızı, yani. Kırmızıyı evet, biraz rengini mi düzelttiniz?
1: Bir şey söyleyeceğim, hani aşağı yukarı son 30 yılı hakimiz. Sen daha hakimsin. Tabii. Hocam. Türk sporunda diyelim, futbolunda değil sadece. Takım sporlarında bu kadar başarılı olduğumuz bir dönemi bir branşta ben hatırlamıyorum. Olağanüstü bir şey bu.
0: Ya nazar değdirmeyelim, şey de çok önemli. Başarısızlıkta sıkıntı olmaz da başarıyı yönetmek çok ciddi bir problem.
1: Ama orada başkan, muazzam bir başkanımız var.
0: Çıkar, bilmem ne çıkar, onlar da olmuyor. Vallahi
1: Mehmet Akif Başkan, Allah başımızdan eksik etmesin. Olağanüstü bir başkan.
0: Sporcularımız da ya.
1: Tabii ki %100.
0: Başkan ne yaparsa yapsın.
1: Ama hani en tepedeki organizasyonu sağlamak çok önemli ya.
0: Doğru.
1: Onu yapmak çok kritik.
0: Ya mesela normalde çünkü şeyler olan müzik gruplarında bile ya bir tutuyor, bir iki albüm tutuyor. Evet. Çünkü 3 sene sonra grup dağılıyor mesela.
1: Ve şöyle bir şey var. Farkındaysanız bir değişim de yaşadık kadroda.
0: Doğru.
1: Ve o değişimi, dönüşümü de çok doğru ve sağlıklı bir şekilde yaptık. Yani gençleşen bir takımımız var aynı zamanda. Jenerasyonu da alttan getiriyoruz. Çok önemli.
2: Dans takım kaptanımız çok önemli ya. Eda müthiş bir
1: ikonik bir simge tabii ki Eda'dan Türk sporunda.
0: Geldi, sadece Eda değil, hepsi.
1: Eda bir şey söyleyeyim. Evet, hani o kadar rol model, hani örnek teşkil edecek profiller ki oyuncularımızın tamamı. Tabii. Baktığımız zaman genç kızlarımızın hep rol model aldığı isimler. Yani pırlanta gibi bir takımımız var. Hocamız da çok iyi. Başkanımız çok iyi.
0: Ya ben başkanı yayına bağladığımızda söyledim. Mesela kendisine de söylediğim için izlemeyenler vardı. Tekrar bak, kupa mupa hiç önemli değil. Bir jenerasyon yakalarsın, kupa denk gelir.
1: Devamlı
0: ama bir daha tekrarını getirmez. Bak, bu ekibin yaptığı en önemli şey ne biliyor musun? Ülkeye voleybol sevgisi aşıladılar.
1: Tabii şu anda altyapılarda çok...
0: Bu ekipten önce voleybolla ilgilenen, voleybol izleyen insan sayısı çok daha azdı. Hocam samimi söylüyorum, arkadaşlar mesela bugün derbi ya, derbi bileti sorar gibi insanlar voleybol maçına bilet soruyor artık, arıyorlar.
1: Tabii,
0: mesela.
1: Bulamıyorsun bir de yani, imkan
0: bilet
1: yok,
0: bulunmuyor. Onun dışında mesela çok net görüyorum çevremde kızlarını voleybol kurslarına yazdırmaya götüren aile sayısı çok
2: kulüplerdeki
0: arttı.
2: Kulüplerdeki spor okullarında, branşlarda en fazla yoğunluk olan branşlar voleybol.
1: Evet, özellikle kız çocukları.
2: Özellikle çok, kız çocukları, bütün herkesin oradaki spor branşlarında voleybola inanılmaz bir şey var, etki var. Evet. Tabii bu alınan galibiyetler, şampiyonluklar. Hepsini tekrar tebrik edelim.
0: Doğru. Yani bütün genç kızlarımıza model olmuş bir
2: voleybol milli takımımız var ya.
0: Kupa kazanırsın, kazanamazsın ama insanları, yani binlerce insanı böyle bu noktaya getirebilmek altından...
1: Bir voleybol ülkesi olduk ya resmen.
0: Olduk zaten ya, resmen kesin olduk. Çok yani bu en ülkesi. Büyük başarı bu. Böyle de devam edecek inşallah başarılarla birlikte. Kötü zor günler.
2: Yarın değil mi final? Olur. Yarın mı final?
1: Yarın final.
2: 6 Eylül'de.
1: 19'da evet. Olması lazım yarın.
2: Bir de şey yapmışız galiba. 2023 yılındaki finalin rovanşını kazanan yine biz olmuşuz. Öyle
1: evet
2: diyor,
1: yani son Avrupa Şampiyonu'yken Sırbistan'ı yenmiştik yine finalde.
0: Evet. İnşallah finalde de kazanacağız. Avrupa Şampiyonu olacak Filenin Sultanları. Şimdi bir tarafta Samandıra, Cambartu tesisleri, diğer tarafta Ümraniye, Nevzat Demir tesislerinin kapılarını ekrana getiriyoruz. Takımlar çıkacak. Solda kapı açıldı. Güvenlik güçleri de vardı. Birazdan çıkış anları da her iki takımın A-Spor ekranında olacak. Yine A-Spor Radyo ortak yayınında olduğumuzu da bir kez daha hatırlatalım. A-Spor'u Türkiye'nin dört bir yanından ekran başında olmadığınızda radyodan da dinleyebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra derbiyi konuşmaya devam edeceğiz. Aslında şimdi yayının başından beri hep sizde de dikkat ediyorum. Dengeli yorumlar var. Yani dengeli yorumlar var derken, baskın mesela çok, ya ben şu mevkide net bu isim önde derim diyeceğiniz bir bölge olmadığı gibi takım performansları olarak da dengeli diyorsunuz. Evet. O zaman bu maç beraberliği mi ortaya koyuyor? Yani bu demek midir?
2: Yok, ben öyle katılmıyorum. Ben oyunları dengeli olarak konuşurken mesela şunu da altını iyice çizip açmak da lazım. Hani rakip alanda baskı, Ya zaten 90 dakika rakip alanda baskıyla götüremezsiniz.
3: Tabii.
2: Oyunun içerisindeki zaman zaman değişimler vardır. Bu değişimler topun rakibe geçtiğinde sen ne pozisyon alacaksın, doğru pozisyon alacaksın ve mümkün olduğu kadar kalan zamanın içerisinde de o zamanı iyi oynaman lazım. Çünkü senin kalende göreceğin bu tip maçlarda zorluk derecesi yüksek, özellikle de ligin sonunu etkileyecek maçlar bunlar. Sade ligin sonunu değil, belki tarihe de bir şey koyuyorsun, yani bir apolet koyacaksın belki de. Ve bu yüzden de bu maçların değeri bana göre çok önemli. Sen sahanın içerisinde doğru oynamak zorundasın. Nedir mesela? Günümüz futbolunda diyoruz ki kardeşim, bir tuturduk mesela, hepimiz işte rakip alanda varız. Ya rakip alanda sade baskıyla bir 90 dakikayı işte küsürü artıları geçiremezsin. Topun rakibi de olduğu zaman sen doğru bir şekilde pozisyon alıp onları mümkün olduğu kadar kalende tehlike olmayacak bir yerde ataklarını sonuçlandırmadan tekrar oyunu kontrolüne alabiliyor musun? Bu çok önemli. Ben bu konuda Fenerbahçe'nin dengeli derken biraz rakip alanda oynayan Fenerbahçe'nin daha kontrollü baskı yaptığını, demin çok güzel örnekler verdi Onur. Yani bu artık Fenerbahçe'nin oyunu, hani affedersiniz, deliden alar gibi kimin nereye bastığı belli olmadan bir oraya koşan bir değil. Kimin nereye koşacaklarının hepsi hesap kitaplı çalışılmış, antrenmanlarda ezberlenmiş olması lazım. Tek başına sizin ileride baskı yaptığınız, topu kaybettiğiniz anda topu kazanmak için yapacağınız baskılar, onların hepsinin çalışılmış olmasını, bizim işaretlerini tribünden ve bizlerin alması gerekir. Dolayısıyla ben dengeli derken, sabırlı, kontrollü oyun derken, bu beraberliği işaret eden bir şey değil. Yani bir anlayış değil bu. Ben tamamen bir oyunun böyle oynanması gerektiğini, bu maçların böyle oynanması, özellikle de Avrupa Kupası oynayacağı için Fenerbahçe, Galatasaray, bu tip maçları çok agresif, çok şiddetli, çok pas ritmi yüksek değil. Zaman zaman bunun içerisinde, oyunun içerisinde bunları oynamak. İşte denge derken ben bunu söylemeye çalışıyorum.
4: Evet.
2: Yani zaman zaman rakip alanda topu kaptırdın. O anda çok kalabalık olduğun için agresif baskıyı yapabilirsin. Ama eğer sen o agresif baskıda rakibine geçiş sağlarsan, o zaman geçişteki müdafaanı nasıl yapacaksın? Bununla ilgili bir sürü tabii çalışmalar var. Antrenmanda bunların hepsinin artısını, eksisini hepsini planlayıp yapmak lazım. O yüzden futbol hakikaten kendi içinde çok güzel anları, çok güzel oyunları, eğer doğru çalışırsan, doğru planlarsan herkesin keyif alacağı bir oyun haline gelir.
1: Bir nüans var bence ama.
0: Çok kısa araya gireyim. Şimdi arkadaşlarımız da görüntüyü de Zoom'da yaptı, yakınlaştırdı iyice. Fenerbahçe kafilesi normalde planlanan 17.45'te çıkacaktı. Saat şu an 17.45. Saniyeler içerisinde belki de bir iki dakika rötarlı bir şekilde çıkış yapacak. O anları bekliyoruz bir yandan. Canlı görüntü şimdi. Onu da söyleyeyim çünkü şeyler hareket etmediği için otobüs vesaire, donuk görüntü zannetmesinler. Şu an canlı olarak bir yandan da o görüntüleri takip ediyorsunuz. Diğer tarafta da Ümraniye Nevzat Demir tesisleri. Samandıra'da taraftar vardı. Ümraniye'de denk gelmedik bu şu ana kadar.
1: Yakın iki tane tesisten bahsediyoruz orada birbirine enteresan şekilde.
3: Hatta ben sana söyleyeyim, Beşiktaş'ın oradan tıp
1: diye bağlanıp daha kolay değil mi?
3: Gitmesi daha kolay.
0: Doğru.
3: Daha yakın Beşiktaş.
1: O da enteresan bir şey yani.
3: Hakikaten daha yakın. Çak diye çıkacak, dönecek, Kadıköy tarafına dönecek.
2: Tabii.
3: Basacak, gidecek. Yani Beşiktaş daha yakın.
0: Evet, bir yandan Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'nda finalde olduğu son dakika bilgisi ekranda. İtalya-Polonya yarı finalinin galibiyle finalde karşılaşacağız. İtalya'ya Dünya Şampiyonası'na finalde kaybetmiştik. Benim gönlümden geçen İtalya'dan rövanşı almamız olur burada. İnşallah. Ama tabii ki
1: tabii zor,
0: bakalım kim gelirse gelsin diyelim. Bir yandan da derbiyi konuşmayı sürdürüyoruz. Görüntüler de ekranda o sırada. Kartal Yiğit ön alan baskısı, Beşiktaş topu çok kısa sürede geri alıyor.
3: Evet, o çok
0: ama
3: önemli.
0: Bugün sen böyle bir agresiflik bekliyor musun yoksa biraz tabii, frene basar mı?
3: Ya basar tabii, ister istemez basacaktır. Yani siz şimdi ne bileyim bir Alanyaspor'a, bir Eyüpspor'a karşı oynamıyorsunuz. Zalgiris'e karşı oynamıyorsunuz. Fenerbahçe'ye karşı, şampiyonluk adaylarından birine karşı oynuyorsunuz. Doğal olarak basacaktır. Daha böyle kontrollü, ama ben yine de oyun başlangıcında Beşiktaş'ın, İtalyano'nun o prensibi sahaya süreceğini bekliyorum. Tabii şu da bir gerçek. Yani Beşiktaş'ın, İtalyano'nun oynatmak istediği ve şu ana kadar oynattığı...
0: Fenerbahçe kafilesi Süper Lig'de sezonun ilk derbisi için evine, Kadıköy'e gidiyor. Sarı lacivertliler an itibarıyla Samandıra Cambartu tesislerinden ayrılıyor. A Spor ekranında bu anları canlı olarak takip ediyorsunuz. Emniyet güçlerinin kontrolü altında. Fenerbahçe taraftarının desteğiyle Samandıra

0: olacak.
1: Aynen.
0: Hocam sizin otobüslerden bu otobüslere geçiş tabii ki bayağı fark var.
2: Bizim sizin ağızda ne var?
0: Siz nasıl falan gidiyordunuz?
1: Bizim hakikaten çok güzel bir otobüsümüz. İlk de bizim olmuştu biliyor musun gerçekten? Bir şey düz manuel vites. Evet. Yani şey falan değil. Böyle alttan böyle ittirmeli falan. Hiç unutmam, çok da güzel bir anım var. Bir gün otobüsü bizim şeyden Dere Ağzı'ndaki antrenman testlerinden Faruk Uluyaz şehir testlerine kampa gidiyoruz. Bizim şoför de gelmeden ben bindim. Arabayı ben kullanmaya başladım otobüsü. Yani tabii adam da o kadar kendisine tabii bu şey otobüs zimmetli olduğu için nasıl bana neler hocam yap şey abi tabii yapma etme ne olursun falan bırakmıştım. Yani çok güzel tabii ki zamanlardı ama o otobüs anımı hiç unutamam. O zamanki tabii otomatik vites işte tabii şey, yok hiçbir şey yok. Şey şimdi otobüsün büyüklüğü bile baksana uçak gibi ya tabii, değil mi? Acayip kocaman
0: otobüs. Kartal Yiğit'te hocam siz öyle yaparken Kartal Yiğit'te kaptanı hemen direksiyona oturtup bir klasik Türk medyasında değil mi? Türk spor medyasında kaptan direksiyona geçti.
2: Hemen direksiyona geçti. O zamanlar öyle şeyler vardı. Fotoğraflar çekiyor. Mesela tabii seyahatlere şey karayoluna gidilen deplasmanlar oluyordu.
0: Doğru.
2: Hemen şey geçer, yıldız oyunculardan biri geçer.
0: Maçın kilit oyuncularına aday isimleriniz var mı? Yavaş yavaş sona geliyoruz. Mesela bu derbinin oyuncuları iki takım vallahi adına kim
2: var? Ben Beşiktaş'tan mesela bir Trossard bekliyorum. Yani o da kendini göstermek isteyecektir. Ben Trossard diyorum. Tabii ki golcü olarak Vlahovic elbet ismi öne çıkar. Fenerbahçe'den de Kante ile Greenwood'un ne yapacağını merak ediyorum. Yani o iki oyuncunun performansı maçı etkileyebilir. Beşiktaş'ta da dediğim gibi bir Trossard, daha sonrasında bir Orkun.
0: Evet.
2: Yani Orkun Trossard'ın ne yapacağı önemli. Onlar iyi oynarsa Beşiktaş'ın kazanma ihtimali daha da artar.
0: Onur Özkan, sen derbide hangi isimler ön plana çıkıyor?
3: Fenerbahçe'de Greenwood'un kötü oynadığı bir senaryoda ben derbi galibiyetinin uzak ihtimal olacağını düşünüyorum. Yani Greenwood'un performansı çok belirleyici çünkü Asensio'nun da yokluğunda. Evet, takımın en kreatif oyuncusu Greenwood. O yüzden de Fenerbahçe adına Greenwood'u rahatlıkla
0: Greenwood'u
3: ilk sıraya koyarım.
0: Greenwood'u durdurursa kazanır derbi der misin?
3: Diyebilirim çünkü dediğim gibi o zaman Fenerbahçe'nin en kilit oyuncusunu etkisiz hale getirmiş oluyorsunuz. Bence Beşiktaş'ın şansı direkt artar. Ama durdurmak kolay değil Greenwood'u tabii ki. Beşiktaş'a da ben Orkun Kökçü'nün performansını ilk sıraya koyarım.
0: Hocam siz?
1: Ya ben kişisel olarak o şeylerden daha ziyade, oyunculardan daha ziyade bölgelerin de çok belirli olacağını düşünüyorum oyunlarda. Yani belki bitiricilik anlamında tabii ki futbolcuların üstünde çok bir mana yüklüyoruz ama ben bölgelerin de orta sahanın, defansın, ofansın, o bölgelerindeki oynayan oyuncuların da form grafikleri ve de etkili olacağını düşünüyorum. Burada Vlahović ve de Vedat Muriç de ikisinin de ben skorer olarak hem yaratıcılık ve bitiricilik konusunda etkili olabileceklerini düşünüyorum ikisinde.
0: Evet. Karşılaşmanın hakemini konuşmadık.
3: Ne güzel. İnşallah hiç konuşmayız.
0: Ya ben özellikle şimdi yani çok hakem üzerinden oynanmamış bir maçı konuşmanın bir anlamı var mı?
2: Ben de çok sevmem.
0: Yani çok
2: ya
0: doğru değil ama yine
2: bakalım ne olacak.
0: Usuldendir, yani adettendir. Sorum yani Atama ile ilgili Ali Mutmeler performansı. Thomas Kwiatkowski okusunu söyleyemedim ismini. Polonyalı var hakemi bugün.
1: Kriskov
0: olacak.
1: Fiyasko.
2: Halil Hoca'nın atanması ben normal görüyorum. Çünkü elde şu an itibariyle en tecrübeli hakem kendisi. VAR'da önemli bir hakemin olması benim için daha önde bir Polonyalı düşünceydi. Polonya'da iyi hakem. Mustafa Hoca'nın tweetine göre Mustafa Çulcu'nun.
0: Dur onu yani, hemen ben bir evet yandan da okuyayım.
2: Uluslararası VAR hakemi önemliydi benim için. Yabancı iyi bir yabancı.
0: Kwiatkowski evet, karşılaştığım Polonyalı hakemi. Şöyle önemli diyor Mustafa Hoca tweet atmış da oradan yorumundan devam edeyim. Beşiktaş maçına elit seviye VAR. Polonyalı 48 yaşında Thomas Kwiatkowski ataması son derece isabetli. 2025 Dünya Kulüpler Şampiyonası 9 görev, 2026 Dünya Kupası 12 görev, Şampiyonlar Ligi tecrübesi. Umarım Halil Mutmeler'le uyumlu ve başarılı bir performans gösterirler. Başarılar dilerim diye tweet atmış Mustafa Çolcu Aspor yorumcusu, eski MHK başkanı.
2: Yani Mustafa Hoca daha iyi biliyor.
3: Doğru ve güçlü trio gibi gözüküyor şu anda bu derbi için. Evet. Ki Halil Hoca'nın performansı umarım çok iyi olur. Çünkü ona ihtiyacımız var. Yani kağıt üzerinde en iyi hakemimiz uluslararası alanda da. Halil Umutmeler'in mutlaka sahalara dönmesi gerekiyor bugünkü derbiyle beraber. İnşallah onu yapar.
0: Evet.
1: Ben açıkçası Halil Umutmeler'in maçların içerisindeki kararlardaki standartını oturtursa iyi bir maç yöneteceğini düşünüyorum. Bu maça da atanmasında

0: çok doğal, çok normal olduğunu düşünüyorum. İnşallah bir hakem şansı olur. Sahanın içerisinde Onur'un, Kartal'ın dediği gibi hakemlere ihtiyacımız var. İşte görüyorsun, Dünya Kupası'nda bir tane hakemimiz yok.
1: Ne yazık ki.
0: Ne yazık ki. İnşallah o eski performansına kavuşmak için de Halil Mutmeler, Fener Beşiktaş derbisi de önemli bir maç olduğu için de
1: gerginlik bekliyor musunuz bugün peki? Gergin bir derbi atmosferi bekliyor musunuz?
2: Öncesinde yok. Şu an öncesinde yok. Ben çok büyük
1: bir böyle kırmızı kart vesaire.
3: Ya oyun içine tabii bir
2: sertlik
0: olabilir. Gidişatı neyi belirler bir şey yapamaz.
3: Evet.
0: Bilemezsin.
3: Onu bilemeyiz.
0: Buradaki en önemli avantajlardan bir tanesi ilk 4 haftada daha çok puan yarışındaki hani böyle bir yani ortamın kızışmadığı bir süre olduğu için pek öyle bir şey olacağını düşünmüyorum açıkçası.
1: İki cami arasında yakın zamanda da böyle çok gerginlik
2: de
1: yok
2: mu? İki başkanlar, başkanlar iyi
1: güzel
2: şu an
1: bir şey
2: araları.
1: Hepsinde öyle
2: yani
1: olsun.
2: Çok Fenerbahçe Beşiktaş maçlarında böyle yani Fenerbahçe Galatasaray gibi olmuyor da Galatasaray Beşiktaş yani daha böyle ortada oluyor Fenerbahçe Beşiktaş maçları.
0: Bak onda Kartalcığım lafı unutma araya girdim ama oradaki en önemli şey ne biliyor musun? Bu işlerin böyle stresli bir ortama girme, kircikli bir sürece girmesindeki en büyük neden beyanatlar.
2: Beyanatlar.
0: İki takımın da yöneticilerinin vermiş olduğu beyanatlar birbirlerini acıtmak için, birbirlerini manipüle etmek için bu şeyler, bu beyanatlar müthiş bir şekilde camiaları, taraftarları inanın yani bu müthiş bir milyonlarca kitleyi bir belirliyor. O yüzden buradaki hep onu söylüyoruz. Bugün yani Türk futbolundaki bu hale gelmelerin nedenlerinden biri de yani yöneticilerin ortaya koymuş olduğu ciddi ciddi bir beyanat yarışlarına da bir son vermelerini temenni edelim artık ya.
2: Maç öncesi olmadı zaten.
1: Tüm kulüpler
2: kadar
1: için aynen. Tabii. Maçtan sonra da olsun. Son usuldendir. Birazdan Batuhan Engin ve konuklarına sözü bırakacağız. Kadıköy'den yayınımız devam edecek ama tahminin var mı? Bir şey söylemek ister misin?
2: Vallahi dediğim gibi en başta söyledim. Favorisi olmayan bir derbi olarak
1: favorisi
2: görüyorum. Ben yani beraberlikte olma ihtimali var bence.
3: 2-1 Fenerbahçe diyorum ben.
1: 2-1 Fenerbahçe diyorum.
0: Ben de skor vermiyorum ama ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum.
1: Evet. Bakalım ne olacak? Hep birlikte takip edeceğiz. Alspor ekranında bu derbinin heyecanı yaşanmaya devam edecek. Hem maç sırasında hem maç sonunda da yayınlarımız olacak. Biz şimdi stüdyodaki yayını noktalıyoruz ama saniyeler içerisinde Kadıköy'den Batuhan Engin ve konukları derbiyi değerlendirecekler. Sıcak görüntüler orada olacak. Sözü kendilerine bırakalım. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Kadıköy'den mutlu akşamlar sevgili izleyenler. A Spor ekranlarına hoş geldiniz. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk derbisi. Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Artık 2 saatten az bir zaman kaldı ve yavaş yavaş artık maçın atmosferini de hissetmeye başladık. Taraftarlar yavaş yavaş stada doğru akın etmeye, giriş yapmaya başladı. Tabii maça doğru az bir süre kaldı ve yanımda Zafer Tüzün ve Emre Eren'le birlikte maçı değerlendireceğiz. Maçı konuşacağız. Tabii İsmail Kartal'ın derbi performansı. Diğer taraftan Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun ilk derbisi olacak. Bunları konuşacağız. Sevgili Zafer Tüzün ve Emre Eren, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: İyi yayınlar.
2: Zafer olsun. Abi çok şık bugün. Gerçekten çok şık.
0: Çok şıksınız.
1: Şimdi hem hava sıcak hem atmosfer sıcak. Eminim yürekleri ısıtacak bir
2: derbi olsun.
1: Da bir diyelim, maç da olacak, olsun. Derbi de olacak. Ondan sonra biz burada önce biz ter dökeceğiz, sonra sahadaki ter dökenleri seyredeceğiz.
0: Evet, az önce de belirttiğim gibi mücadele saat 20'de başlayacak. Maçın hakemi Halil Umut Meler ve bugün VAR odasındaysa Tomasz Kwiatkowski, Polonyalı hakem görev alacak sevgili izleyenler. Şimdi maç hakkında görüşlerinizi merak ediyorum. İlk Fenerbahçe ile başlamak istiyorum. Zafer Hocam, nasıl bir mücadele bekliyorsunuz?
1: Şimdi derbide oyun olarak bana göre Fenerbahçe şu an biraz önde. Ama Beşiktaş'ın da formu ciddi şekilde yükseliyor. Bu doğrultuda düşündüğümüzde ortada geçen bir maç olacak ama genelde derbilerin merkezde kazanıldığını düşünürsek Fenerbahçe merkezde sanki Salih tek başına kalıyor. Bilmiyorum, belki bugün Endidi'yi koyar yanına sevgili Italiano. Ama Kante Gündüz ikilisiyle orta sahada sanki rakip organizasyonlarını engelleyecek, ön bölgedeki adamların çok kaliteli bireysel yeteneklerinin fazla olduğu fakat çok fazla savunma anlamında geriye gelmediğini düşünürsek burada Oğuz biraz oyunu bozuyor. Oğuz şu anki formüyle, o da hem hücum aksiyonlarında hem de rakipte savunmayı ilk başlatan adam, hatta geçiş savunmalarında rakibi kendi ceza sahasına kadar kovalayan bir profil. Ama gene de Greenwood'u, Vedat'ı düşündüğümüzde burada Gündüz'ü Kante ikilisinin, hatta ben her zaman bizim yerli çocuğumuz İsmail'in de o görevi çok net bir şekilde yapabileceğini düşünenlerdenim. Ama söylediğim gibi oyun olarak Fenerbahçe bir adım önde ama Beşiktaş'ın formu ciddi şekilde yükselmiş durumda. Hele hele şimdi son maçtaki farklı galibiyet Beşiktaş'ın hem morallendirdi hem de oyuncuların özgüveni yerine geldi. Her ne olursa olsun Vlahović son maçta 3 gol atmasına rağmen halihazırda fizik olarak hazır olmadığını gördüm ben. Şimdi golcü olarak farkındaysan düelloya girip o ikili mücadelelerde ayakta kalıp veyahut topu alıp rakibini geçip bir attığı goller değil ama nasıl, tamam, golcünün bir hissiyatı vardır, golü arar, golü vurur, top da onu bulur, hatta derler ki ya hep ayağına geliyor. Hayır, golcü hisseder onu.
2: Kendinden anlatıyor bazı gerçekleri, biliyor musun Batuhan? Sen bilmezsin yani Zafer Hoca'nın, yani biz onun çok maçlarını izlemişimdir ben. Çok değerli ve önemli bir oyuncuydu. Büyük bir santrafordu gerçekten. Ülkenin en değerli oyuncularından biriydi. Çok önemli kulüplerde görev yaptı. Tabii oradan anlatmaya çalışıyor. Yani bir santrafor özelliğini oradan anlatmaya çalışıyor.
1: Bakıyorum Emre, şimdi bak, hakikaten çok doğru yere bir parmak bastı. Şimdi ben orada kendimi hissediyorum. Vlahović tamam golü kokluyor ama fizik olarak hala topu alıp götürecek veyahut Fenerbahçe'nin iki göbekteki stoperlerini zorlayacak fizikte değil şu anda. Fizikte
2: ama işte diğer arkadaşları yardımcı olacak abi bugün.
1: Olacak.
2: Gerçekten yardımcı
1: Trossard
2: olacak.
1: Trossard da henüz tam kendine gelmedi.
2: Evet, zaten Beşiktaş'ın en büyük beklentisi o Zafer abi. Yani Trossard'ın artık oyunun içerisine girmesi. Yani Beşiktaş takımı şunu umut ediyor. Muhammed Salah'ın Trabzon'a dokunması, Greenwood'un Fenerbahçe'ye dokunması, dün akşam izlediğimiz Başakşehir maçında da Leao'nun Galatasaray'a bir dokunuşu var değil mi? Yeni gelen transferler. Şimdi Beşiktaş camiası da Trossard'ın artık bir dokunuş içerisinde olmasını bekliyor bu 90 dakikada.
1: Tabii bir de bireysel yeteneklerin henüz yarısını bile sergilemeyen bir Trossard'dan bahsediyoruz.
2: Evet.
1: Bunlar büyük maçlarda kendisine gelebilen, takımına kimlik kazandıran kalitede oyuncular oldukları için bugün bir bakarsın o geçtiğimiz haftalardaki Trossard yok. Ondan sonra bambaşka bir Trossard
2: geldi. Ben de öyle bir beklenti içerisindeyim zaten. Yani bu maçın 90 dakikasında böyle bir beklenti içerisindeyim. Evet, Fenerbahçe takımına baktığımız zaman Zafer Hocam çok doğruları söyledi. Yani Oğuz'un performansının yükselmesi, Greenwood'un çok değerli işler yapması Fenerbahçe'ye büyük bir katkı sağlıyor. Arkada da Kante, Gündüz, ama abi yanıldığım bir nokta var. Ben şöyle düşünüyorum bugünkü karşılaşmayı. Tek ön libero oynarsa Beşiktaş gerçekten orada problem yaşayabilir ama ben Vincenzo Italiano'nun o bölgede iki oyuncuyla, yani Olaytan'da Salih'i 6-8 gibi değil de çift 6 gibi, Orkun'u 8 gibi kullanıp kenar açıklarından da sonuç alabilecek bir pozisyon yaratmasını bekliyorum. Ayrıca şunu bekliyorum, yani Beşiktaş teknik direktörünün gerçekten bugün Türkiye'deki en önemli sınavlarından biri. Evet, 8 karşılaşmadır ön alan baskısını doğru yapan, çok çabuk topu kazanmaya çalışan ve kazandığı toplarla çok ciddi ataklar yapan bir Vincenzo Italiano izledik. Fakat burası Kadıköy Fenerbahçe stadı. Yani buraya gidip ön alanda çok doğru baskılar yapmayı planlarsanız Fenerbahçe o baskıyı kurduğu anda o tehlikeli oyuncularını devreye sokabilir.
1: Şimdi en formda adam Olaytan. Asıl mevki olan, evet, kontrol oyuncusu pozisyonunda oynarsa ama onun topla alan kat edip adam eksilterek ön bölgeye destek vermesini düşünürsek Beşiktaş'ın artısı buydu.
2: Evet.
1: Şimdi savunma geçişlerinde Olaytan Salih'in yanında pozisyonda kalır da ileri çok fazla gidemezse bu sefer Beşiktaş'ın hücum gücü düşer.
2: Düşer. O zaman da fazla pozisyon vermez. Merkezi çok sağlam bir şekilde kapatmış olur. Dörtlü savunma yapıyorsun. İkili önlü böyle yaptığın zaman 6 kişiyle savunma yapıyorsun. Kenar açıklarını da orta alana kadar çekersen o Fenerbahçe'nin o pas bağlantılarını bozman lazım.
1: Şimdi
2: İyi düşünüyorum.
1: Şöyle, evet, Fenerbahçe'yi belki 45

0: 50 metrede karşıladığında merkezde set oyunu oynamasına evet. engel olabilir Beşiktaş. Evet. Ama burada şu var. Şimdi topla beraber hızlı düşünebilen, hızlı oynayan bir Kante var.
1: Doğru.
0: Eğer Gendouzi de ona ayak uydurursa bugün bilmiyorum, henüz daha açıklanmadı ilk 11. Olası Asensio o pozisyonda oynarsa Fenerbahçe'nin eksiği olan, Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan tekniği, oyun zekası yüksek adam Asensio.
1: Asensio oynuyorsa başka bir şey konuşabiliriz ama evet. oynayacağını ben düşünmüyorum.
2: Oynamayacak.
1: Oynamayacak.
0: Yani şimdi
1: büyük ihtimalle oynamayacak.
0: Antrenmandan sonra evet tek başına çalışmış ama hani sakat oyuncu ne yapar? Tek başına kenarda işte o lastik kramponlarını giymeden koşusunu yapar.
1: Evet.
0: Dersin ki bunun sürece ihtiyacı var.
1: İhtiyacı var.
0: Şimdi normal antrenman ya lastik kramponla koşu yapınca ben de dedim ki acaba oynar mı?
1: Acaba çünkü Fenerbahçe bir sürpriz yapar mı burada? Çünkü Beşiktaş camiası kesinlikle oynayacağını evet. düşünmüyor.
2: O pozisyonda da ihtiyaç var Asensio'ya.
1: Tabii ki.
0: Şimdi bir kere ikincisi Fenerbahçe'nin topa sahip olma ve orta saha kalitesi Beşiktaş'tan yüksek. Şimdi Salih Beşiktaş'ın ihtiyacı doğrultusunda en önemli transfer bana göre.
1: Evet.
0: Salih'in oradaki varlığı bilhassa Orkun başta olmak üzere ön bölgedeki adamların daha özgür, daha yaratıcı pozisyonda oynamasına sebep veriyor.
1: Doğru.
0: Ama şimdi orta saha şeyine baktığımız zaman bireysel yetenek açısından Fenerbahçe daha komple. Şimdi Gendouzi, Kante, bir de Asensio oynarsa.
1: Ama abi o Asensio oynarsa diye konuşuyorsun. Evet. Asensio oynamayıp İrfan oynarsa bu sefer üstünlük Beşiktaş'a da geçebilir.
0: Asensio oynarsa oyun kontrolü Fenerbahçe'ye %100 geçer.
1: Evet.
0: Ama İrfan Can, şimdi sevgili İsmail Kartal kendi fikirleri doğrultusunda şu an içinde sezon başından beri taraftarı tatmin eden bir anlayış içerisinde sahada diziliş yapıyor. Ona göre organizasyon yapıyor. Ön bölgede biraz daha fazla vakit geçiren Fenerbahçe. Fenerbahçe gibi büyük takımın ondan sonra refleksinde bunlar olmak zorunda zaten. Şimdi biz hep önde baskı, önde baskı diyoruz da önde baskı 15-20 dakika yapılır. Ondan sonra dönersin set oyununa, oyunu soğutursun, rakibin toplan oynamasına engel olursun filan.
1: Belirli bölümlerde oynamalısın değil
0: aynen,
1: mi abi bu oyunu?
0: Aynen. Onun için Fenerbahçe ben dediğim gibi eğer Asensio oynarsa Gendouzi, Kante, Asensio attı oyuna hakim olur ve Fenerbahçe üstünlük kurabilir. Salih evet. Yani görünmeyen kahraman derler ya.
1: Evet.
0: Beşiktaş takımında bana göre görünmeyen kahraman. Takımı tutuyor. Oyun bütünlüğünü sağlayan adam.
2: Ve gelir gelmez monte oldu.
1: Ya monte evet. olmasının sebebi de şuydu. Zaten milli takım performansı da ortadaydı. Yani Dünya Kupası'nda oynanan bir maç vardı, Amerika maçında. 6-8'i o kadar doğru oynadı ki bir Türkiye milli takımı. Kimin sayesinde oynadı? Bu Orkun'la Salih çok önemli işler evet. yaptılar o gün özelinde. Baktığımız zaman buna da karşılık veren bir Beşiktaş kulüp başkanı vardı. Sayın Serdar Adalı hemen o oyuncuyu o Dünya Kupası maçından 8 gün sonra transferini bitirdi. Evet. Çok kolay bir hadise değildir. Çok fazla oynamamış, geçen yılını doğru geçirmemiş ama Beşiktaş'a geldiği günden beri aidiyeti yüksek bir oyun oynuyor.
0: Geçmiş yönetimlerin yarattığı harabeyle uğraşan bir Beşiktaş yönetimi buna rağmen bir takım bütünlüğü yakalayıp oyuncu kadrosunu zenginleştirmesi kolay bir şey değil. Ama büyük takım refleksinde bunlar vardır.
1: Var.
0: O potansiyel büyük takımlarda vardır.
1: Her zaman olmuştur.
0: Onun için ben şimdi Fenerbahçe'nin en büyük avantajı bana göre Kadıköy ve oturmuş bir kadro kalitesi. Fenerbahçe'nin daha oturmuş bir kadro
2: kalitesi. Son haftalarda yakalanan
0: senelerdir
2: bir istikrar var.
0: İlk kadroda. Defa Fenerbahçe takımında sezon başladığında artık geri dörtlüğü net oturdu. Herkesin zihnine, beynine yerleşti diyorduk. Şimdi Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sadece bir adam düşünülüyor değişir mi değişmez mi diye. Bu önemli bir şeydir.
1: Evet.
0: Takım bütünlüğü açısından önemli bir şeydir. Oyun kimliğinin oturması açısından da önemli bir şeydir. Fenerbahçe bunu Beşiktaş'tan önce yakaladı. Kadıköy ambiyansıyla, şimdi Beşiktaş gelip de sadece Fenerbahçe ile uğraşmayacak. Kadıköy'deki taraftar ambiyansıyla da uğraşacak şimdi. Kolay değil. İnanmış bir taraftar camiası var. Artık taraftar da dahil işin içine Fenerbahçe takımında. Onun için Beşiktaş'ın işi çok kolay değil. Beşiktaş ne olur? Daha sakin, daha soğukkanlı kalmayı becerebilirse
2: bu arada Beşiktaş kafilesi de
1: kesinlikle
2: yola
1: kesinlikle
2: çıkıyor hocam. Şu anda stada doğru Beşiktaş'ın takım otobüsü yola çıktı. Ekranlarınıza şu anda bu sıcak görüntüler geliyor sevgili izleyenler.
1: Ama ben de biraz şuradan gelmek istiyorum. Evet, Fenerbahçe tabii ki oyun kontrolünü, oyun üstünlüğünü ele alabilir. Bu camia taraftarı ile birlikte bugün gerçekten doğru bir sinerji yaratabilir ama unutulmamalı.

0: olması gereken tek bir konu var. Son 5 yıldır Beşiktaş, hatırlayacak olursak Kasım'da Aralık'ta hep havlu atan bir Beşiktaş vardı ama son yıl 5 yıl özelinde Beşiktaş Fenerbahçe ile oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanmış Kadıköy'de, ikisinde de mağlup olarak geri dönmüş. Yani bu önemli bir özellik Beşiktaş adına. Bugün Beşiktaş o 5 yıl önceki Beşiktaş değil. Bugün yeni bir teknik adamıyla, yeni bir düzeniyle, yeni oyuncu kurgusuyla bence maça ortak olabilecek kapasiteye sahip Zafer abi. Ya onu net söyleyeyim.
1: Bak şimdi şunu kabul ediyorum. Şimdi Kadıköy avantajı var Fenerbahçe'nin dedim ama Fenerbahçe'nin üzerindeki beklenti daha fazla olduğu için Beşiktaş daha rahat psikolojiyle oynayabilir.
0: Doğru.
1: Bunu avantaja çevirebilir. Ama eğer çeviremez de önde baskılı Fenerbahçe'nin coşkulu taraftarıyla bütün olup da şimdi yıllardır aranan bir santifor duruşu geldi Fenerbahçe'ye.
0: Vedat.
1: Lukaku da aynı kalitede, aynı standartlarda bir oyuncu. Şimdi gördük ki ceza sahası içerisinde gol şansı da yüksek olan iki oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi erken gol bulan Fenerbahçe'de ne oldu? Beşiktaş o zaman golü bulabilme adına arkayı boşalttığını düşündüğümüzde oraya, koridorlara koşu atacak bir Oğuz var. Bunu becerebilen Gendouzi var. Geriye gelip de topla geçiş bağlantısı yapan Vedat var. Şimdi bunlar avantaja çevirebilir Fenerbahçe.
0: Greenwood gibi İnşallah. Özel bir oyuncum var.
1: Tabii. Var.
0: Bir de o çok özel enteresan. Bir oyuncu yani enteresan yani, bir adam. Yani var. Lyon maçlarında gerçekten hayran bırakan bir görüntüsü vardı. Bu, herkesi mutlu eden bir görüntüsü vardı. Türk futbolu adına bu tarz oyuncuları izlemek gerçekten bizim için çok değerli ve önemli.
1: Çok abi. Yani evet. Böyle gelecekse zaten bizim ligimize böyle
0: oyuncu. Böyle oyuncu gelsin evet.
1: Ligimizin kalitesi artsın. Tanınırlığı daha da artsın.
2: Ya 4 gol 2 asistlik performansı var şu ana kadar ya. Greenwood'un.
1: Şimdi Beşiktaş buraya formda geliyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz yani. Ama Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a nazaran oyun tabanı daha yüksek şu anda. Şu an itibariyle konuşuyorum ben. Onun için derbi kimin iyi oynadığı değil, kimin baskı altında daha doğru karar verdiği belirleyecek. İki takım için de bu çok önemli. İki takımda da kaliteli oyuncular var. Bunlar panik yerine kendisini yönetebilen oyuncular. Bu oyuncular oyunun duygu durumu nasıl olursa olsun, skor hangi durumda olursa olsun halihazırda performans verebilecek oyuncular. Bu önemli. Onun için ilk golü bulduk. Bundan sonra maç rahat gider. İşte oyunun duygu durumunu Fenerbahçe aldı diye bir şey yok.
0: İşte geçen sene bunu yaşadık. Tüpraş stadında bunu yaşadık. 2-0 öne geçti Beşiktaş. Evet. Orkun'un atılmasından sonra bambaşka bir Fenerbahçe hikayesi gördük.
1: Orkun geçen sene birkaç kere öyle cinayet işledi.
0: Evet. Yani biz takım kaptanından hani bu tarz oyunların çok dışında kalmasını, daha sükunetli olmasını, arkadaşlarını daha çok kucaklamasını ve sahada performans anlamında fark yaratmasını bekliyoruz.
1: Geçen hafta ne yaptı? Penaltıda Vlahovic'e verdi. Bu bir liderlik özelliği.
0: Çok önemliydi.
1: Bu bir kaptanlık göstergesidir.
0: Evet.
1: Sen böyle işlerle sahanın içinde kal. Ama hırsın mantığını geçerse futbolcu hata yapar.
0: Mutlaka.
1: Sen
0: yıllarca yaptık.
1: Yıllarca yaptık hocam.
0: Yıllarca yaptık.
1: Onun için hırsın mantığını geçmeyecek.
0: Yalnız hocam ne geldi aklıma biliyor musun? Ne? Ya şimdi o kadar güzel bir atmosfer var ki. Şimdi o stada çıkacaksın. Çimlerin üzerinde suyunu içerken kontrol edeceksin. Hangi ayakkabıyı giyeceksin. O kadar güzel bir duygu ki.
1: Senin jenerasyonun belki çok daha rahat ama biz biraz zorlanırız Emre'cim. Niye biliyor musun? Abi
0: yağmurda, çamurda.
1: Bize şimdi top gelirken sekerek
0: geliyordu.
1: Şimdi
0: doğru.
1: Dümdüz gelecek ayağımızın altından kaçabilir.
0: Kesinlikle. Ama hocam şimdiki zeminler değil mi? Enteresan değil mi? Ya. O oynadığın dönemlerde ben hatırlıyorum Eskişehir'de. O karlı havalarda bembeyaz sağ havalar değil mi hocam? Topu tutmak, kontrol etmek, göğsünü almak ki o zamanda bile müthiş bir enerjisiyle öyle işler yapıyordu hocam.
1: Allah razı olsun.
0: Ben çok yakinen tanıyorum çünkü hocam.
1: Bir de defansları var ya bak sonra Emre.
0: Tabii.
1: Baltacalar.
0: Top geçer adam geçmez.
1: Aman Allah'ım. Tabii. Bele doğru geliyordu böyle çift ayak.
0: Aynen.
1: Kurtuldun. Kurtulamadın yakalanırsın orada.
2: Hazır Orkun Kökçü'nün kırmızısını konuşuyorken bir istatistik paylaşmak istiyorum. İki takım arasında oynanan son 30 lig maçında 20 kırmızı 177 kez de sarı kart çıktı.
0: Böyle bir şey var mı ya? Derbide mi?
2: Derbide. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde.
0: Son 30 derbide hocam.
2: Son 30 derbide Beşiktaş'a toplam 103 kart çıkıyor. Fenerbahçe'ye 94 kart. Beşiktaş 14 kırmızı kart, 89 sarı kart. Fenerbahçe 6 kırmızı kart, 88 sarı kart.
0: Demek ki şuradan şu Beşiktaş çıkıyor. Hocamın söylediği gibi Beşiktaş sinirlerine çok hakim olamıyor bu derbilerde.
2: Daha hırçın.
0: İşte burada çok değerli. Orada o kontrolü, otokontrolü çok doğru yapabilen oyuncular zaten ön plana çıkacak. Ama unutulmaması gereken bir hadise daha var. Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın o ön dörtlüsüne baktığımız zaman bir tarafta Çerni, bir tarafta Trossard, ön tarafta Vlahovic, arkasında Orkun. Enteresan bir dörtlü. Abi enteresan. Yani uzun zamandır Beşiktaş camiasına gelmemiş. Ya üretim anlamında Beşiktaş, bir de Olaytan'ın o heyecanı ve o dinamizmi bir katılırsa orada Fenerbahçe zor dakikalar yaşayabilir.
3: Abi, bunların fabrikası, o saydığı dörtlünün fabrikası entegre üretime geçerse
0: evet.
3: Eyvah eyvah. Beşiktaş evet. O zaman sezon sonuna kadar şampiyonluk evet. yarışında olur
0: ve
3: yani.
0: Bu maç Beşiktaş tarihi adına çok değerli ve önemli. Hem teknik adam adına hem oyuncu birlikteliği adına Fenerbahçe derbisi çok önemli. Evet, bugün kaybeden belki çok şey kaybetmeyecek. Çünkü tabii. Ligin dördüncü haftası. Bunun telafisi çok yüksek. Diğer maçlarda kapatabilirsin ama Beşiktaş olası bir galibiyetle döndüğü takdirde içeride oynayacağı Erzurum maçıyla bir nefes alacak. Milli araya girecek ve orada çalışma potansiyelini yükselterek bu ligin şampiyonluk adaylarının tabii. en başında olan takım olabilir.
3: Doğru söylüyor Emre. Niye biliyor musun? Şimdi Beşiktaş bu sene artık kendisinde eksik olan kaliteyi kazandı. Şimdi Trossard kalitesi evet, var. Vlahovic var. Evet. Şimdi Černý kendine gelmeye başladı. Olaytan kendini açtı. Artık enteresan işler yapıyor.
0: Evet.
3: Takımını taşıyor resmen şu anda.
0: Evet.
3: Böyle oyuncular lazımdır. Niye biliyor musun? Böyle oyuncuların dayanıklılığı ve bu
0: dinamizmi, dinamizmi o lider oyunculara çok büyük bir özgüven getirir değil
3: süper.
0: Mi abi?
3: Takımına da coşku verir.
0: Evet.
3: Ya onun için sahada o şekilde coşkuyu yakalayan takımda taraftarına da coşku verir. Sadece taraftar vermez coşkuyu takımlarına.
0: Hocam çok güzel yerden geldin. Yani bu oyunun hep güzelleştireceğimiz yerlerden girdik. Fakat biz Beşiktaşlılar olarak unutmadığımızda tek bir gerçek var. Maçın hakemi açıklandığında aslında
3: eyvah
0: bir yandan eyvah dedik. Bir yandan evet değerli bir hakem. Yani bazı hakemlerimize de özellikle değer vermemiz lazım. Evet abi. Kötü başladılar lige. Çok büyük hatalar yapıyorlar. Ben istem dışı olduğunu düşünüyorum ama biraz daha kontrolleri yüksek olsun. Yani bu maçlar onlar için de çok değerli
3: ya
0: hocam.
3: Emreciğim işte biz şimdi sosyal medya, televizyonlar, gazeteler o kadar çok yükleniyorlar ki onlar da ne oluyor biliyorsun, maçı yönetemiyor.
0: Maalesef.
3: Kendisi için yönetmeye başlıyor. O zaman da hata yapıyor.
0: Evet.
3: Şimdi bunlara biraz daha aslında müsamahalı davranmalıyız. Biraz daha kendi özgüvenleri yerine gelsin diye. Yoksa işin en kolayı şu. Ya hangi takımın şampiyon olacağını ondan sonra belirleyen düdüğe sahip hakemler dediğimiz zaman
0: bitti.
3: Eyvah. Herkes o zaman ucuz bahaneye sığınıyor. Yani bugün olası oldu diyelim ki ben Fenerbahçe'yi önde görmeme rağmen Beşiktaş aldı 3 puanı gitti. Bahane hazır abi. Hakem abi. Abi böyle bir şey yok.
0: Hiç kendi tarafından okumuyor değil mi? Kulüp herkes yani sadece, okuması lazım.
3: Evet,
0: yani.
3: Sadece kendinden olanı destekliyor herkes. Olmaz.
0: Mesela biz bunu çok öz eleştiri yaptık. Mesela Alanya Spor maçında gerçekten iyi başlayan 45 dakika özelinde doğru işler yapan bir Beşiktaş kurgusu vardı. Fakat orada hakemin işte bir kırmızı kart göstermemesi, onun attığı golde işte bayağı konuştuk ettik ama sonuca döndüğümüz zaman bize ne anlatırlardı hocam eskiden teknik direktörlerimiz? Bazen maç şansı senin üzerinde olmayabilir. Hakem sana yanlış kararlar veriyor. Evet. Hakemi de yeneceksin oynadığın hepsini, futbolla. Tabii. Ya bu çok daha değerli tabii ve önemli hale ya. Gelmesi lazım.
3: Saha, seyirci, top, hava, rakip. Bunlar önemli değil abi. Sen çık kendinde olan var olan performansı sergilemeye. Bak skora da çıkma, skor almaya da çıkma. Performansına çık. Sen zaten Beşiktaş olarak kaliteyi yakalamış, enerjisi yüksek bir takımsın artık. Fiziksel özelliklerin de yükseldi. E ne yapacaksın? Sen sadece skora değil performansa yönelip maçı almaya bakacaksın.
2: Bu arada çok özür diliyorum. Fenerbahçe kafilesi ev sahibi takım şu anda Kadıköy'e geldi. Türk futbol tarihinde 365. kez Fenerbahçe Beşiktaş eşleşmesi izleyeceğiz. 137'ye 130 Fenerbahçe'nin galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Kalan 97 mücadele beraberlikle tamamlandı ve Fenerbahçe şu an itibarıyla stada ulaştı. Çobanyi Stadı'na ulaştı sevgili izleyenler. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmış olalım. Zafer Hocam.
3: Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe bak. Özellikle Gündüz iken Kante ikilisiyle merkezi kontrol ederse Beşiktaş'ta Beşiktaş'ın Orkun'u rahat kullanmasını engelleyebilir.
0: Şimdi, büyük ihtimalle de öyle oynamaya gayret gösterecek
3: tabii,
0: Fenerbahçe.
3: Şimdi Orkun her ne kadar orta sahada topla dönüş kabiliyeti olan bir oyuncu olsa da rakibe yakın oynayıp temaslı oynayan ve düellolarda hep ayakta kalan Kante ve Gündüz ikilisinden bahsediyoruz.
0: Evet.
3: Orkun'u bu bozabilir. Şimdi Orkun'u bozduğun zaman ne olur?
1: oyunun duygu durumunu Fenerbahçe eline geçirir.
0: Ama
1: sıkıntı yaratır Beşiktaş'ta.
0: Ama sıkıntı yaratır.

0: vardır ama orada da Kante ve Gündoğan'ı biraz tutuk başlayıp Orkun onları dripliklerle geçip defansla karşı karşıya kalırsa bu sefer Fenerbahçe'de ciddi problemler yaşar.
1: Şimdi evet, Orkun'un pas kalitesi yüksek. Şimdi Orkun orada pas kalitesiyle Černý'i veya Trossard'ı ondan sonra koridorlarda defans arkası koşu yaparlarsa onları buluşturursa evet Fenerbahçe de böyle sıkıntı yaşayabilir.
0: Beşiktaş da böyle bir sıkıntı yaşayabilir. Hocam bir de şöyle bir gerçek var. İki takım savunmasına baktığımız zaman sezonun başından beri çok ciddi problemler yaşayan iki takım savunması var. Fenerbahçe'de de bunlar zaman zaman ön plana çıkıyor. Beşiktaş'ta da çıkabiliyor. Mesela ben halen daha Beşiktaş'ın hangi iki stoperle, yani ligin dördüncü haftası ve daha önce de oynanılmış dört tane maç var. Yani hangi oyuncuyla çıkabileceğini çok net bir şekilde belli, kestiremiyoruz.
1: Belli. O Udokai mi? Kafaya çıkamayan stoper olmaz abi.
0: Gitti zaten.
2: O gitti, gitti hocam.
0: O gitti. Yani. Ama bir hocam şimdi Agbodu, Jalo mu? Jalo, Emirhan mı?
1: Agbodu da aynı. Jalo abi. Jalo, Emirhan.
0: Emirhan büyük ihtimalle böyle düşünüyor ama hoca son dakika buralarda rotasyon yapmayı çok seviyor. İşte bence Vincenzo Italiano'ya bundan bahsetmek lazım. Türk futbolunda özellikle savunma dörtlüsünde çok fazla rotasyon yaptığın zaman o birlikteliği kaybedebilirsin abi, savunmada.
1: Ama Beşiktaş'ın bana göre hala, ben hep söyledim, stoper ihtiyacı var.
0: Var, kesinlikle var.
1: Var. Şimdi bak, Gündoğan Kante ikilisi merkezi kontrol edip de Beşiktaşlı oyunculara yakın oynayıp ondan sonra ilk topa müdahale ettiğinde Beşiktaş'ın tek çaresi kalıyor. Ne?
0: Uzun oynama.
1: Hızlı hücuma çıkmak.
0: Evet, başka çare yok.
1: Şimdi burada iki tane şey var. Rakibin oyun kurmasını engelleme açısından Fenerbahçe adına iyi bir şey bu. Ama geniş alanda yakalanan Skriniar'ı düşünürsek, hatta Aki'yi bile katabilirim. Fenerbahçe'nin
0: problem yaşayabilir.
1: En sorunlu yeri. Orada da sorun yaşayabilir Fenerbahçe.
0: Mesela Černý çok değerli ve önemli bir oyuncu. Trossard Avrupa'da kendini ispatlamış. Premier Lig'de çok önemli işler yapmış. Evet, Vlahović her ne kadar hazır olmasa da Beşiktaş kurgusuna çok yakın. Mario Gomez'den sonra Beşiktaş'ın konuşabileceği en değerli santraforlardan biri olabilir. Şu an için konuşmak çok doğru değil ama biliyoruz kalitelerini. Evet. Ve geçen hafta atmış olduğu 3 gol onun biraz psikolojik anlamda çok daha önemli bir seviyeye getirdiğini. Evet, orada atletizm ve fizik gücü çok önemlidir hocam. Sen yıllarca yaşadın bunu. Bunu belki moral motivasyonla ön plana çıkartabilirsin. İşte burada kontrolü hangi takım ele alacak? Ben iki teknik adamın da ilk 20 dakikalarda, 15 dakikalarda rakibini çok test edeceği bir mücadele diye görüyorum. Yani Vincenzo Italiano bence şu hatayı yapmamalı yani. Çok önde baskı, defansı orta sahaya kadar çıkartıp o işleri yaparsa bence Fenerbahçe burada avantajlı duruma geçer ama ikinci bölgede kapalı savunmayla kompakt oyunu ortaya koyabilirse evet bu maçın galibi ben olabilirim hissiyatına da ulaştırır. Tabii İsmail Kartal'ın bu konuda ne yapacağını abi, senin söylediğin gibi o şekilde ön alan baskısını yaparsa, Beşiktaş uzun topa oynamaya zorlarsa Fenerbahçe bir adım öne geçebilir bu derbide.
1: Bence de abi, şimdi yani önde baskılı Beşiktaş, bak hakikaten ciddi söylüyorum, inanarak söylüyorum, perişan olur bugün bak. Çok farklı bir oyun ortaya çıkar. Çok farklı bir skor ortaya çıkabilir yani. Öyle o Beşiktaş takımı tamam havaya girdi. 6-2'lik galibiyetten sonra hücum bölgesinin özgüveni çok arttı.
0: Evet.
1: Ama bu demek, bak tekrar söylüyorum.
0: Bu büyük bir tehlike diyorsun
1: büyük
0: yani.
1: Büyük tehlike. 3 gol atan
2: Vlahović.
1: Vlahović şu anda fiziksellikte çok geride.
0: Geride.
1: Henüz daha bildiğimiz Vlahović değil.
0: Değil.
1: Ona göre şimdi Vlahović düşünüyor şimdi, aa bu lig kolay, ben her hafta iki tane atarım.
0: Yok öyle bir değil şey. Aslında. İşte öyle değil.
1: Şimdi topla karışık tekmeler gelecek.
0: Tabii.
1: Daha
0: tabii.
1: Neler gelecek.
0: Tabii tabii.
1: Aynen. Armaya güvenip böyle ittirmeler, kaktırmalar. Tabii.
0: Olacak bunların hepsi.
1: Ondan
0: tabii
1: sonra dirsekler mirsekler. Tabii. Onun için kolay bir lig değil bizim ligimiz. Bak,
0: çok zor bir
1: sert lig. Sert bizim ligimiz. Onun için her ne kadar 6-2'lik Çorum galibiyeti Beşiktaş'ın hücum özgüvenini artırmış olsa da
0: ayaklarının yere basması gereken bir 90 dakika bence de. Ya,
1: onun için tabii ki bunu İtalyano'ya sevgili Önder Özen başta olmak üzere bizim Gökhan
0: Hoca da, Gökhan Keskin tabii. Hoca da evet.
1: Bunlar anlattığını tahmin
0: mutlaka
1: ediyorum.
0: Mutlaka anlatmışlardır.
1: Yoksa gerçeklerle çünkü hiç hayal kimse anlatmadan karşılaşırsa sükût hayal olur.
0: Genelde böyle yabancı teknik yani adamlar bu derme atmosferini bilmediği için o rotasyonları çok normalmiş gibi yapabiliyorlar. O ambiyansı bilmiyorlar. Ama bence bunu anlattılarsa Vincenzo Italiano da bu konuda biraz taktisyenlik konusunda önemli bir teknik adam abi. Bunu yaşadık. Ya yani İtalya'da ben çok maçını izledim. Evet çok doğru ön alan baskısını yapıyor ama arkada ciddi alanlarda çok boşluklar bırakarak çok ciddi pozisyonlar verebiliyor. Onu çok doğru yapma şansı var Vincenzo Italiano'nun ama tabii izleyip görmekten başka şansımız olmayacak. Tabii maç şansı

0: da çok önemlidir. Yani derbiler abi, yıllarca oynadık. Yani derbilerde çok iyi başlamak, çok önemli futbol oynamak değil. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru pozisyonları değerlendirebilmek ve yıldız ayakların sahneye çıkabileceği bir potansiyel olması lazım.
1: Ya, oyuna bir başlangıç planı, ondan sonra oyunu okumak,
0: devam etmek.
1: Ona göre, oyunun gidişatına göre fikirlerini değiştirmek, ondan sonra teknik direktörde olması gereken mevhumlar yani. Onun için İtalyano çok ağlayan bir teknik direktör değil.
0: Evet.
1: Bana çok kaliteli, apoleti iyi olan oyuncu alın diyen de bir teknik direktör.
0: Salah konusunda bile hiç ısrarcı olmadı
1: evet,
0: ya.
1: O sistem doğrultusunda oyuncusunu her hafta üzerine koyarak geliştirmek isteyen bir adam.
2: Oyuncularına da güveniyor.
0: Oyuncularına güveniyor ama kendi oyununa güveniyor aslında. Evet, yani ben kimle oynarsam oynayayım, bu mantaliteyi diyor, takımı aşıladığım takdirde diyor, fizik gücü de bu takımın kuvvetliyse diyor, ben diyor çok fazla problem yaşamam arkada diye düşünüyorum.
2: Hatta şuna da bir ek getirmek istiyorum müsaadenizle. Derbi ve büyük maçlarda İtalya Serie A'da %56,4 topa sahip olma oranıyla oynayan bir Vincenzo Italiano var. Yani bugün topa sahibi Beşiktaş olur mu sahada?
0: Ya tabii onu istemesi lazım ya. O topa sahip olmak çok kolay bir hadise değil. Özellikle böyle deplasmanlarda. O seyircinin o uğultusuyla birlikte sahip olan takımlar zaten o maçı doğru bir şekilde sonuçlandırabiliyorlar ama çok kolay bir hadise mi? Hani ben ortada görüyorum. Hani iki takım da topa sahip olmak isteyecek ama ben biraz daha Fenerbahçe'nin daha fazla topla oynamasını arzu ederim. Bir eski Beşiktaşlı futbolcu olarak. Çünkü neden? Çok daha doğru duruşlarla, çok fazla pozisyon vermeden o Fenerbahçe'nin biraz sinir sayısını yükseltmesi lazım Beşiktaş takımının ki pozisyonlar bulabilmesi için.
1: Bence de oyunu kurmak isteyen taraf Fenerbahçe olacak. Fenerbahçe oyunu kurmak isteyecek. Beşiktaş ise oyunu kırmak isteyecek bu maçta. Çünkü niye biliyor musun? Fenerbahçe'nin kadro kalitesi biraz daha yüksek. Bunu kabul edelim. Ama Beşiktaş'ın kadrosu kadro şampiyon olacak kadar güçlü mü? Evet. Ama şampiyonluk için eksiği istikrar Beşiktaş'ın. Şimdi son senelerde erken kopan Beşiktaş'tan bahsediyoruz.
0: Ama bu sene olmayacak gibi hissediyoruz yani.
1: İşte o istikrarı yakalayabilecek profilde, kalitede bir teknik direktör var. İnşallah bizim ligimizin dinamikleri, bizim ligimizin gerçekleri İtalyano'yu çok bozmaz. Çünkü biz de biliyorsun uç noktada yaşarız her şeyi. Bugün olası Fenerbahçe galibiyetinde eyvah başlar gene. Gene mi erken koptuk ligden türküleri?
0: Evet.
1: Adam da diyecek ki bu ne oldu ya? Ne?
0: Nedir yani acaba? Bir maç kaybettik ya, falan
1: ne oldu
0: diyecek.
1: Acaba diyecek
2: ama
1: yani.
2: Bu maçtan sonra hemen Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Roma'yı ağırlayacak yine Kadıköy'de.
1: Yani şimdi evet.
2: O maç için de çok önemli bir maç aslında bu maç. Psikolojik anlamda.
1: Fenerbahçe açısından. Evet. Ya Fenerbahçe'nin kadro kalitesi, kadro zenginliği iki tarafı da hatta Türkiye'li Ziraat Kupası'nı da rahat götürebilecek kadro yapısına sahip şu anda yani.
0: Evet.
1: Benim
0: oyuncu...
1: anlamadığım mesela şimdi Greenwood. Abi 24 yaşında adam. Sen şimdi niye sen
0: 3 günde bir oynatacaksın ya?
1: Abi bunu dinlendirmene gerek yok ya. Bu adam oynar. Bu adam oynadıkça al daha işte Emre burada ya.
0: Daha
1: futbolcu oynadıkça gelişir biliyor musun?
0: Bir de futbolcu kazandıkça
1: evet
0: gelişir.
1: Abi ya.
0: Değil mi Zafer abi? Mesela bugün düşünsene kazandın. Roma maçına farklı çıkabilirsin.
1: Tabii. Onun ya Fenerbahçe'nin bak diyorum ya kadro kalitesi biraz daha yüksek.
2: Bu arada çok özür diliyorum. Beşiktaş kafilesi de şu anda an itibariyle Kadıköy'de Çobani Stadı'na giriş yapmak üzere. Beşiktaş konuk takım Beşiktaş şu anda Çobani Stadı'na girişini gerçekleştiriyor. Beşiktaş kafilesi Kadıköy'de. Tabii son 10 Süper Lig karşılaşmasına baktığımızda 4 Fenerbahçe, 3 Beşiktaş galibiyeti bulunuyor. 3 maç beraberlikle sonlandı bugün. Bu karşılaşmanın 90 dakikası nasıl sonuçlanacak? Erken oynanan bir derbi. Henüz 4. hafta ve 4. haftada bir Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak. Sevgili izleyenler, an itibariyle Beşiktaş şu anda Çobani Stadı'na girişini sağladı. Hocam.
1: Ya Beşiktaş'ın derbiyi bozabilecek dinamizmi var. Bunu yakaladı Beşiktaş. Önemli bir detaydır. Niye biliyor musun? Bak Trabzonspor Folcarelli olay ikilisini kaybetti. Orta sahadaki enerjiyi
0: merkezi
1: kaybetti.
0: Merkezi kaybetti bitti.
1: Ne oldu bak?
0: Beşiktaş merkezi kuvvetlendirdi Salih'le. Evet. Olay tanla. Evet, Orkun'la.
1: Ben bu maçta bak çok enteresan tekrar ediyorum.
0: Sonunda seni döndürdük abi. Beşiktaş'a bak, doğru döndürdük biliyor musun Zafer Hoca'yı?
1: Endidi'yi kullanabileceğini düşünüyorum bak.
0: Ya hocam Benim de şöyle bir tezim var ya. Ya bu Endidi çok değerli ve önemli bir oyuncu.
3: Geçen
0: ya.
3: Sene benim
0: ya hocam, en nefret ettiğim oyuncu. Ya bak. Hocam al yanına ver. Al yanına ver. Ya bir tane adam kat et. Bugün... Ya bir alan kat et. Bir tane oyuncu geç. Takımı rahatlat. Yapamadı
1: Emre,
0: bunları
1: sana
0: işlerini
1: bir şey
0: ya.
1: Bugün al. En yakın siyah beyazlı formaya veren ihtiyacı var Beşiktaş.
0: Olabilir.
1: Bak, o açıdan olabilir. Diyorum. Ha, olay tane orada kullanırsan bu sefer onun alan kat etmesini, adam eksiltmesini elinden almış
0: elinden
1: olursun.
0: Elinden alabilirsin.
1: E senin oyun gücün düşüyor o zaman. Yani Beşiktaş bak oyun bütünlüğünü
0: ama
1: yakalamaya
0: hocam
1: başladı.
0: O zaman nasıl oynar Beşiktaş? Yani senin söyleminle Endidi, Salih, Orkun'u nerede oynatacaksın?
1: Orkun'u önlerinde.
0: Olaytan nerede?
1: Oradan Çerni'yi bu maçlık bir yiyeceksin.
0: Olaytan'ı sağa önde
1: tarafta. İstirahat et biraz diyeceksin. O oradan karışık oynayacak, ortaya karışık.
0: Aslında
1: zor
0: ben,
1: tabii ya.
0: Aslında ben ne düşünüyorum biliyor musun hocam? Şimdi bir kanat Çerni, bir kanat Trossard oynuyor ya. Şimdi Arçı Vuran da çıkmasını seven bir sol bek.
1: Tabii.
0: Semedo da çıkmasını seven ve önlerinde çok formda iki tane oyuncu var. Oğuz'la Greenwood. Bunlar da içeri kat etmeye çalışan oyuncular.
1: İkisi nasıl takip
0: yani
1: edecek?
0: Yani oraları nasıl takip edecek? Benim hem kafamda en büyük soru işareti bu. Acaba diyorum bir kanatta Trossard, bir kanatta İlan. Geriye gelirken yardımcı olsunlar diye beklere ama oradaki oyun potansiyelini bozar mı Beşiktaş? Onu da bilemiyorum.
1: Enteresan.
0: Teknik
1: elinde,
0: adam bunu düşünmüştür mutlaka.
1: Bence de ve elinde alternatif düşünebilecek bir kadroya sahip artık İtalyano.
0: Evet. O özelliği var hocam.
1: Onu da o düşünsün. Şimdi belki o şeyde
0: düşünüyordur hocam. Düşünmüştür
1: gece,
0: yani.
1: Gece düşünmüştür.
0: Çok düşünmüştür.
1: Ondan sonra şu anda
0: hocam teknik adamlık da zor değil mi yani? Zor. Bu derbiye geliyorsun falan. Ya, önemli zor. Bir kadroyu yakalamışsın. Ya. Yani kaybedersen camianın gardı düşecek. Ama iyi işler yapmaya çalışıyorsun. Ya İsmail Kartal adına da bu geçerli. Vincenzo Italiano adına da geçerli. Ya inşallah hak edenin kazandığı bir maç olsun. Ya, hakemi konuşmadığımız bir maç olsun. Bir de pozisyonları ve yıldızları konuşalım hocam
1: konuşalım,
0: artık ya.
1: Konuşalım. Yani oyun kalitesi.
0: Nasıl döndü, nasıl vurduyu konuşalım
1: tabii
0: değil mi
1: ya.
0: Hocam?
1: Yok artık kalmadı abi şöyle kreatif.
0: Maalesef.
1: Bak mesela Beşiktaş'ta Rafa Silva vardı.
0: Evet.
1: Rafa Silva için maça gelen bence on
0: çok
1: binlerce
0: vardı.
1: Taraftar vardı.
0: Çok vardı.
1: Abi bu kalite,
0: kreatif
1: bu kalite
0: oyuncu.
1: Çözüm de üretir.
0: Evet.
1: Bak ne olur takım olarak oyundan düştüğünde takımına kimlik kazandırır böyle oyuncular. Şimdi öyle onun için şimdi Trossard'ın hala Trossard olmadığını düşünürsek
0: hocam ben bugün
1: yavaş
0: Trossard'dan bugün Trossard'dan
1: patlar,
0: artık o gerçek
1: mı?
0: Kimliğine, gerçek kişiliğine, gerçek oyunculuk özgüvenine geleceği bir 90 dakika. Büyük oyuncular her zaman büyük maçlarda sahneye çıkan bak, oyunculardır. Gerçekten.
1: Şimdi Trossard evet doğru söylüyor.
0: Bekliyorum yani.
1: Ya iyi anlamda patlar bugün
0: ya da kötü
1: ya da kötü anlamda niye? Çünkü o koridorlardaki Fenerbahçe'nin adamları çok dinamik
0: oyuncular evet.
1: Bunlar üzer Trossard'ı.
0: Ama Trossard da içeriye doğru aldığı zaman oyunu Vlahovic'in evet. Koşularına bir anlam verebilir hocam oralarda yapabilir onu.
1: Bugün itibariyle Vlahovic ceza sahası içinde tamam. Ceza sahası çevresinde yayda falan tamam ama derine inme konusunda bence yakalanır. Giderken yakalanır, yarı yolda yakalarlar onu.
0: Hocam bu
1: polis çevirir onu.
0: Ama hocam işte Beşiktaş'ın da Vlahovic'i bugün kullanabilmesi için oyunu zaman zaman o 3. bölgeye taşıyıp o ceza alanının içerisinde Vlahovic'le topu buluşturması gerekiyor.
1: Emreciğim,
0: kazanması için.
1: Bu Fenerbahçe'nin avantajı ne olur? Niye biliyor musun? Geniş alanda sıkıntılı olan Skriniar ve Ake ama
0: dar alanda
1: müthiş,
0: değil mi?
1: Müthiş oynayan Skriniar
0: doğru.
1: Ve Ake var.
0: Özellikle Lyon maçında da
1: evet
0: çok net
1: abi.
0: Gösterdiler bize.
1: Tek hamleli ama topa sert.
0: Sağlam.
1: Tek hamleli sağlam.
0: Duruş özellikleri
1: duruş,
0: de var.
1: Arkasında koridor da yok. Boş alan da yok.
0: Mesela Ederson'un da düzelmesi. Ederson için ben Sayın Aziz Yıldırım Başkan'ı kutluyorum gerçekten. Yani bu başkanlık önemli bir başkanlık seviyesi bu. Yani oyuncuyla taraftar birbirine girmiş. Oyuncu artık taraftardan ayrılmış. O taraftar da oyuncuyu istemiyor. Ya çıktı açıklama yaptı dedi ki ya Ederson'dan daha büyük bir kaleci mi bulacağız arkadaşlar dedi ya. Koyalım iki tane önüne stoper bakın nasıl oynayacak dedi ve dediği noktaya geldi Fenerbahçe takımı.
1: Güzel şey söyledi hemen ekliyorum Emre'nin söylediği
0: tabii
1: güzel
0: hocam.
1: Şeylere. Kaleci stoper uyumu diye bir şey var.
0: Çok önemlidir futbolda.
1: O kadar önemlidir ki.
0: Evet.
1: Şimdi o uyumu da yakaladılar.
0: Evet.
1: Beraber oynadıkça bir alışkanlık haline geliyor.
0: İşte
1: yani.
0: Alışkanlık da seni başarıya götürüyor.
2: Bir de ekstra olarak Ake'nin o bölgeye transfer edilmesi de tabii sonucu ulaştırdı. Yani
0: yıllarca
2: birlikte oynadılar.
0: 5 sene
2: City'de.
0: Beraber oynamışlar.
2: Evet, takım yani, arkadaşlarıydı.
1: Şimdi bu maçta bana göre Beşiktaş'ın dinamizmi derbiyi bozabilir dedik ya. Otomatikman ne çıkıyor ortaya? Fenerbahçe rakibi kadar değil. Beşiktaş'tan daha fazla koşmak zorunda bu maçta.
0: Kesinlikle.
1: Ya onun için bu öyle kolay kolay 3 puanı vermezler insan.
0: Mesela Oğuz da mesela benim hep kafama takılan ve gözüme çarpan çok değerli bir oyuncu. Yola bahtı açık olsun. Çok önemli işler yapacak Türk futbol adına. Fakat evet çok formda, evet çok özelliklerini ortaya koymaya çalışıyor ama geçen sene de zaman zaman o Saman Alevi gibi parlayan performansları vardı ve derbilerde hep

0: performansları geriye gitti. Bugün çok merakla özellikle Oğuz'u izleyeceğim. O performansın bugün üzerine koyarsa abi, Türk futbolu adına önemli bir oyuncu olacak.
1: Kazanım olacak.
0: Büyük bir kazanım olacak.
1: Sürekliliği hep tartışılıyordu. Oğuz 2-3 maç böyle oynayıp ondan sonra yok oluyordu birdenbire. Evet. Süreklilik önemli.
0: Ama hocam bak şimdi, sen yıllarca bunu yaşamışsın. Bir teknik adam sana ne kadar güvenirse sen o kadar performans ortaya koyarsın. Ya geçen yıllara baktığımız zaman Oğuz 3 maç üst üste hangi maçta oynadı ya?
2: Abi
0: oynatmadılar ya.
1: Niye söylüyoruz teknik direktör her şey olmalı diye? Teknik direktörü tarafından ve taraftar tarafından kabul gördüğünü hisseden futbolcu daha yüksek performans
0: aynen
1: verir.
0: Öyle.
1: Daha iyi performans verir. Oğuz şimdi morallendi. Oğuz şimdi artık çok, şu an gidecek. Bakalım nereye kadar. Süreklilik olması lazım. Onun için Fenerbahçe adına rakibe boşluk bırakmaman lazım. Bıraksa bıraksan da bu boşluğu hızlı bir şekilde durduracak Gendouzi ve Kante ikilisi var. Fenerbahçe'nin şu anda garantörleri, her ne kadar büyük takımların bilhassa iç sahada dörtlü defansın önünde tek kontrol oyuncusuyla oynamasını savunan biri olmama rağmen, derbilerde oyun bütünlüğünü sahaya yansıtıp oyun hakimiyetini ele alma konusunda evet bugün Gendouzi Kante ikilisi doğru seçim olabilir.
0: Sevgili Zafer hocamın söylemleri şunu gösteriyor bize. Ya Fenerbahçe takımında bugün oyunu domine edecek iki tane oyuncunun Gendouzi ve Kante olduğunu söylüyor. Evet. Çünkü yayının başından beri o ikiliden bahsediyorsun. Evet. Ama sende de bir çekince var değil mi abi? Yani o ikilinin çok doğru bir oyun ortaya koymasını bekliyorsun.
1: Çok.
0: Şimdi çünkü burada önlerinde önemli oyuncular var.
1: Mesela Orkun'a
0: alan ve zaman bırakmamaları lazım.
1: Temaslı ve yakın oynaması lazım. Olası geriden top alıp da geçiş oyununu başlatan Olay Tan'ı da yolda karşılarken dikkat etmesi lazım. Düello'da ayakta kalması
0: İyi
1: lazım.
0: İyi kapatmaları lazım. İyi,
1: ve Kante bu konuda zıp zıp gibi vallahi.
0: Evet.
1: Yo gibi.
0: Ki sezon başında hiç biz düşünmüyor. Şey konuşuyorduk. Yani acaba Kante ile yollar ayrılır mı derken bir oynadığı maçtan sonra gerçekten kendi kimliğine ve kişiliğine dönmüş bir Kante'yi gördük.
1: O canı sıkılmazsa 3-5 sene daha oynar.
0: Evet.
1: Abi. Adam kurgu kuruyorsun, sahaya atıyorsun abi, o kurgu bitene kadar devam ediyor.
0: Evet.
1: O eve de koşarak gidiyordur ha.
0: Kesinlikle.
1: Vallahi o yürüyerek gitmez ev o. O alışkanlık yapmış adamda çünkü. Onun için ya şimdi oyun Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da gelişen oyunları var. Bunu evet, kabul edelim. Bu iyi bir şey ligimizin.
0: Bence güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum
1: çok,
0: abi.
1: Çok.
0: Kaliteli bir maç izleyelim.
1: Ben yani acaba diyorum bugün ondan sonra çok enteresan bir sonuç ortaya çıkabilir.
0: Çıkabilir.
1: İki takımdan biri yıkılabilir mi?
0: Her şey olabilir. Derbiler bunlar.
1: Yani böyle 3-1 gibi 4-1 gibi bir skorlar ortaya çıkma şansı olur mu?
0: Mesela geçen
1: olabilir.
0: Sene ben tribündeydim Tüpraş Stadı'nda. Tekrar geriye döneceğim. Beşiktaş 2-0 öndeyken o tribündeki ambiyanslar var ya, enteresan bir görüntü. Yani Beşiktaş camiası diyor ki ya bu maç 5-6'ya gidecek diyor camia. Evet. Herkes buna inanmış. Ve bir kırmızı kart oyunun seyrini o kadar ciddi bir şekilde Fenerbahçe lehine döndürdü ki. Ama orada da kutlamak lazım. Yani 2-0 geriden deplasmanda 3-2 kazanmak da çok zor bir hadiseydi. Yani her şeyi yaşayabiliriz derbiler bunlar.
1: Ya bugün itibariyle tabii ki iki takım da kazanmak isteyecek ama daha çok isteyenin kazanacağı bir maç olur.
0: Kesinlikle
1: bu
0: olur.
1: Onun için Fenerbahçe en kötü zamanlarda bile umutsuz olmadı, olmaz da.
0: Ben de onun Beşiktaş adına ilgi şunu söylüyorum Zafer abi. Beşiktaş bugün her şekilde, yani sonuç ne olursa olsun, kaybetmeden döneceği bir derbi yaşayacağını düşünüyorum. Ama kazanır, ama berabere kalır, ama ben de Beşiktaş'ın kaybedeceğini çok fazla düşünmüyorum bugün.
1: Şimdi Fenerbahçe Beşiktaş'a nazaran biraz daha dengeli takım olduğu için
0: evet,
1: Beşiktaş zaman zaman dağılabiliyor.
0: İşte o da şimdi, savunma potansiyelinde, yani o oyuncuların birlikteliği çok zayıf.
1: Evet, biraz daha kontrolsüz, biraz daha bazen harmonisi bozulunca benim biraz güvencem o. Onun için Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyorum ben.
0: Ben de mesela Beşiktaş'ın çok özel ve yetenekli ön taraf oyuncuları var. Yani golü yese bile Beşiktaş o yetenekli, o düzeyli, o kalibresi yüksek oyunculardan mutlaka performans alacağı bir 90 dakika diye düşünüyorum ben.
1: Ya, şöyle söyleyeyim. Şimdi Beşiktaş geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerle fizikselliği çözdü. Diri bir takım ortaya çıktı.
0: Evet.
1: Mücadele eden, inançlı, özverili bir takım ortaya çıktı. Ama her ne kadar fiziksel verileriniz iyi olursa olsun, ben oyun gücünüz ve yetenekli, oyunu çözebilen oyuncuların gerekliliğine inanıyorum. O oyuncular Fenerbahçe'de daha formda şu an itibarıyla.
0: Yani bunları sayarsak Greenwood, sol tarafta Oğuz
3: Aydın.
0: Vedat geldi. Evet. Vedat geldi ama arkasında evet, bir Asensio olsaydı %100 sana katılıyordum. Evet. Ama bak abi ya, oyunlar çok enteresandır. O

0: kopma noktaları vardır. O kaliteli ayaklar o oyunu kopartacak heyecanda oyunculardır. Yani orada Asensio'nun olmaması bence Beşiktaş için büyük bir artı diye düşünüyorum bu akşam özelinde.
1: Şöyle şimdi oyuncusuna inanan bir İsmail Kartal var.
0: O da var.
1: Şimdi derbilerdeki istatistiğine baktığın zaman başarılı giden bir İsmail Kartal var. Ve İsmail Kartal'ın ben de mesela boş koridor bulduğu zaman 3 metre topu süremeyen yakalanan İrfan Can'ın böyle 15-20 gün antrenman yapıp da ondan çok büyük performans alabileceğine inanmayan birisiyim. Ama baktığın zaman İsmail inanıyor ve koyuyor.
0: Tabii hocanın inancı şimdi, her şeyden önemlidir değil mi abi?
1: Tabii önemli, bir de şöyle düşünelim yani. Fenerbahçe'de şu anda onlar. Tekniği ve oyun zekası yüksek bir oyuncu var, Asensio.
0: Evet.
1: Bunun haricinde biraz tekniği iyi olan, ondan sonra biraz da oyun aklı olan İrfan var aslında. Ama İrfan'ın da fiziksel özellikleri çok şeye müsaade etmiyor.
2: Geride kalıyor.
1: Tabii geride kalıyor. İrfan biraz daha o bölümünü geliştirdiği zaman Asensio'nun şu anda alternatifi yok ya.
0: Talisca vardı, o da gitti.
2: O da gitti. Kuraldan dolayı.
1: Yani bu
2: gitti.
1: Sıkıntılı şeyin, Talisca'nın gönderilmesi niye? Bizim insanımız, bizim coğrafyamız. Olası içerideki puan kaybı, dışarıda bir üst üste puan kaybında Talisca'yı sorgular abi.
0: Her zaman sorgulayacaklar.
1: Derler ki bir buçuk senede 44 gol atan adamı niye bıraktınız?
0: Ben de sorgularım abi. Şöyle ben sorgularım. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gitmesinin en büyük sebebidir Talisca. Öyle yani, değil mi yani? Biraz da atı vefa olması lazım ya.
1: Skor olarak büyük katkılarda bulundu. Ama ben de teknik direktör olarak benim bir oyun fikrim varsa, ama beni herhangi bir teknik direktörün herhangi bir oyun kimliği yaratma yolunda Talisca'nın ona uyum sağlayacağını düşünmeyenlerdenim. Nasıl? Büyük yetenek. Tek başına tabela değiştiren adam. Ya Talisca varsa takımında sen Talisca'yı ilk 11'e yazmama şansın yok, bak o derece kaliteli bir adam. Ama
0: oyun genelinde 90 dakika genelinde
1: yok
0: değil
1: abi,
0: mi?
1: Yok abi. Takım
0: orada yok.
1: O şeyi, kendi bireysel becerilerini, yeteneklerini takıma adapte etmesi diye bir şey yok.
0: Bireysel futbol oynuyor yani.
1: Bireysel abi o, evet. Tamam.
0: Takım futbolunun dışında bir şeyler tabii yaratmaya çalışıyor.
1: Mesela o.
0: Ama 18'de yakaladığı zaman da abi
1: atıyor.
0: Hemen dönüyorsun
1: atıyor.
0: Abi Santra'ya gidiyorsun yani.
1: Atıyor. Ama işte o ne oluyor? Ön bölgede kalabalık olmaya çalışan Fenerbahçe'nin geçiş hücumları yaparsa eğer rakip, şimdi Asensio çok fazla umursamıyor.
0: Evet.
1: Talisca çok fazla umursamıyor. Greenwood öyle.
0: Biraz.
1: Zaman zaman tempolu bir oyunda Kerem de bırakıyordu.
0: Evet.
1: O zaman sıkıntı yaşıyorsun geride. Bilhassa kenar koridorlarda. Ondan sonra boşluk oluyor. Onun için de daha atletik, daha güçlü stoperler gerekiyor. Skriniar daha atletik, daha güçlü değil. Geniş evet. alanda
0: yakalandı mı?
1: Tekniği acayip zayıf.
0: Ben aslında Beşiktaş'ın biraz daha oyunu Fenerbahçe'nin üzerinden şöyle oynamasını düşünüyorum. Yani topu Fenerbahçe'ye verip biraz savunma dörtlüsünü o yaya doğru çıkartmasını bekliyorum. Oraya çıkarttığı takdirde orada çabuk oyuncularla sonuca gidebilecek bir Beşiktaş kurgusu ortaya çıkabilir, ama hocanın hiç istemediği, hiç sevmediği bir oyun potansiyeli bu. Yani benim düşündüğüm oyun potansiyeli. Yani oyunu ikinci bölgede tut. Fenerbahçe üzerine gelsin, yakaladığın tamam. toplarla çabuk oyuncularla skora tamam. gidebilirsin.
1: Defans arkası koridorları boş yakala.
0: Evet.
1: Oraya koşu yapacak adam
0: ki Fenerbahçe'nin Nesuris verdiği en büyük özellik bu.
1: O zaten Fenerbahçe'yi oradan vurabilirsin.
0: Evet.
1: Ha İtalyano oyun anlayışına uygun değil, böyle oynamadı dersini alır. Eyvah der, ben keşke öyle olsaydım.
0: Öyle oynasaydım değil mi?
1: Onun için ders almak istemiyorsa bence kafadan öyle başlamalı evet. yani. Yoksa ön bölgede baskılı başlayan Beşiktaş.
0: Olmaz.
1: Yok, Fenerbahçe'nin ön tarafında delici oyuncular var. Seni bitirirler.
0: Bir de performans anlamında tabii. her geçen gün üzerine koyan iki tabii. tane oyuncu, üç tane oyuncu var.
1: Adamları var. Evet. Oğuz iniyor, Greenwood iniyor.
0: Archie Brown iniyor, Semedo iniyor.
1: Hepsi iniyor.
2: Hepsi çizgiyi seven oyuncular.
0: Hepsi seviyorlar.
1: Oyuncular. Şimdi senin sırtı dönük oynayabilen Vedat'ın var. Ceza sahasında hakikaten çok zeki bir adam.
0: Çok.
1: Golü koklayabilen bir adam.
0: Hocam geçen sene İspanya'da gol krallığında ikinci olmuş
1: abi
0: ya. Her ne kadar kulübü düşse de bu adam önemli evet, performans sergilemiş.
2: 20
0: büyük büyük iş yapmış adam. Yani.
1: Şimdi Oğuz attı değil mi ortayı? Ne yaptı hemen? Stoperlerin hata yapabilmeyeceği
0: geri attı
1: evet
0: kendine
1: abi,
0: değil mi hocam?
1: Attı.
0: Sen
1: ne
0: de
1: oldu?
0: Yapardın hocam zamanında.
1: Evet.
0: Çok yapardın.
1: Vallahi stoperleri götürüp geldin.
0: Götürü geri getirdin.
2: Maç öncesi de hatta şeyleri de var. Hani Oğuz'a sürekli şey diyor Berat Muriç. Sen bana sürekli orta aç. Maç öncesinde de var. Görüntüleri yani, var yani.
1: Şimdi
0: işte zeki santraforların yapabileceği bir atraksiyon.
1: Emirhan'ın formu. Büyük ihtimal Jalo oynar değil mi Emre'cim? Sen daha
0: büyük
1: yakınsın.
0: Büyük ihtimalle Jalo, Emirhan, Cemil Jalo, Emirhan diyorlar ama yani. Emirhan'ın zaman zaman büyük maçlardaki performansı çok yüksek ama öyle hatalar yapabiliyor ki zaman zaman. Yani o hatalarda Beşiktaş'a büyük sıkıntıya sokabilir hocam.
1: Vedat Yazar. Abi gol vuruşunu
0: dikkat etmesi lazım.
1: Çok mu kaliteli? Çok mu sert bir vuruş? Hayır.
0: Değil.
1: Zeka dolu vuruş.
0: Evet.
1: Ölü yere ters tarafa bıraktı. Kaleci de kımıldayamadı. Stoperler de üstüne gelirken zaten orada hamle şansı yok.
0: Evet.
1: Onun gibi bak akıllı bir santifor var. O Emirhan Jalo ikilisine bugün çok iş düşer. Ya Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçında şöyle diyeyim. Beşiktaş maçı Fenerbahçe adına büyük maçtır.
0: Kesinlikle.
1: Fenerbahçe'nin de büyük maçlarda sadece hücum gücü yetmez. Şimdi Fenerbahçe böyle maçlarda savunma konsantrasyonu derler değil mi ona?
0: Evet.
1: Savunma konsantrasyonunu yüksek tutması lazım.
0: Kesin yüksek tutması lazım çünkü karşısında boş bir takım yok.
1: Yo.
0: Özellikle oyunculara sahip bir Beşiktaş
1: şimdi
0: var.
1: Vedat'ın golcülük özelliğinden bahsederken ceza sahası içinde bir vlaviş gerçeği de var.
0: Var.
1: Bu gerçekliği de unutursan o da tabelayı değiştirir.
0: Orada yakalandığın yani. Anda tabelayı değiştirebilir. Özellikle o Alanya Spor maçında bir tane topu çekmişti ceza alanının içinde. İki tane stoperi getirdi.
1: Evet.
0: Vurdu kaleciden döndü. O pozisyonları çok sık yapabilir. Yaratabilir orada.
1: Yani savunma konsantrasyonu bugün Fenerbahçe adına olmazsa olmazlardan. Eğer onu yakalayamazsa mutlaka seni delerler. Trossard deler, Çerni deler, Olaytan girer deler,
0: zaman
1: Orkun
0: zaman
1: sahte santifor girer deler.
0: Özellikle Beşiktaş'ta o yay çevresinde çok, o Orkun da topu buluşturursa var. Ki Beşiktaş'ın şöyle bir oyunu vardı sezon başı. Sol kenar oynayan oyuncu oyunu solda yoğunlaştırıp en sağ tarafa atıp oradan da diagonal paslarla Orkun'u topla buluşturuyorlardı. Hatta Midtjylland maçında hatırlayacak olursak çok güzel bir gol atmıştı Orkun. Beşiktaş bu varyasyonları deniyor. İşte burada senin dediğin gibi Kante Gündüz'ü burada
1: çok
0: dirayetli çok, durması lazım.
1: Çok abi. Yani bugün merkezi merkezde güçlü olmanın takımın reaksiyon gücünü artırdığını bilmesi lazım artık herkesin.
0: Evet.
1: Takımın reaksiyon gücünü artıran Gündüz'ü ve Kante ikilisi var. Beşiktaş'ta Salih var.
0: Evet.
1: Ama tek.
0: İşte ben orada bir Olaytan'ı biraz daha savunma özelliğini yükseltmek
1: ben isterim Olaytan'ı orada oynatsınlar.
0: Çünkü o tarafta ofansif özelliğini kaybeder.
1: Kaybedecek.
0: Ama 4 oyuncuyla da atak sonlandırabilirsin abi. Orkun'un var, Trossard'ın var, Çernin var, Vlahovic'in var. Yapabilirsin bunu
1: şimdi
0: da.
1: Şimdi yolda mola vermeyen trenlere ne diyorlardı?
2: Express.
1: Express bu Olaytan.
0: Evet.
1: Abi adam express gibi gidiyor. Ne
0: gidiyor.
1: Yıkılıyor ne bir
0: tek
1: şey yapıyor.
0: Tek eksiği var hocam. Finalleri yapamıyor ve son vuruşları doğruyor. Zaten onu da yapsa yani burada işi yok.
1: Olmaz evet. Ya Real Madrid dedi ya Barcelona
0: evet.
1: dedi. Veya Paris Saint Germain kapardı onu.
0: Evet.
1: Ama şu an için ligimizin dinamiklerine baktığımız zaman Olaytan en geçerli adam. Bak rakip için en büyük tehlike ne biliyor musun? Orta sahada adam eksilterek alan kat ediyor ya. Defansı da var ya dengesi bozuk yakalıyor.
0: Bozuyor. Doğru kesin.
1: Ne oluyor? Her gidişinde
0: bu sefer stoper sana çıkıyor. Santrafor boşta kalıp hata sonlandırıyorsun.
1: Ve gol öncesi pozisyon yaratıyor o zaman takım.
0: Evet.
1: Gol öncesi pozisyon yarattığında da o pozisyonları sonuca çevirebilecek Vlahovic ile Vedat var. Kaliteli maç olacak bugün.
0: Çok güzel bir maç olacağını ben de umut ediyorum.
2: Yani. Ben biraz da yedek kulübesinde konuşmak istiyorum. Şimdi Kerem geri döndü. Kerem kadroda olacak ama Oğuz Aydın yüksek ihtimal bugün forma giyecek. Şöyle ikinize birden sormak istiyorum. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe maçın gidişatına göre belli bölümlerde yedekten girip oyunu değiştirebilecek bir oyuncu var mı? Hem Fenerbahçe'yi sorayım hem Beşiktaş'a sorayım. Zafer Hocam seninle başlayayım.
1: Ya şöyle söyleyeyim şimdi bu kadar yıldızın olduğu bir kadrodaki kadro zenginliği açısından sanki Fenerbahçe bir tık önde. Mesele sadece oyuncu kalitesi değil bu kadar yıldızın olduğu yerde.
0: Oyun kalitesi.
1: Tabii bu oyuncuların aynı hedef ve oyun disiplininde buluşması. Bu da oyun disiplinine denk geliyor. Bravo
0: evet.
1: Yani.
0: Evet.
1: Onun için sonradan girmek çoğu oyuncu için sıkıntıdır biliyor musun? Onun ne olursa olsun
2: hocam toparlayalım veda edeceğiz.
1: Morali bozuktur.
0: Ben mesela
1: Beşiktaş çıkmadığı için.
0: Ben mesela çok Beşiktaş adına İlan'ın oyuna sonradan girip Poku'nun Oh'un oyuna girip katkı sağlayabileceği bir üçlü diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de de tabii Nenesi var. Önemli oyuncuları var. Kerem'i var. Yani böylesine İsmail var. Yani iki takımda da oyunun skorunu etki edebilecek çok değerli oyuncular
1: sağ
0: var.
1: Sağ stoper oynayan Skriniar'ın karşısında İlhan Oo, çok dinamik oyuncu, evet, tehlike.
2: Çok teşekkürler, ağzınıza sağlık. Evet sevgili izleyenler, Kadıköy'de artık yavaş yavaş maça çok az bir süre kaldı. 2 saatten az bir süre var. Yavaş yavaş biz de veda ediyoruz. Şimdilik Kadıköy'den bu kadar. Hoşçakalın.
3: Sporun radyosu A Spor Radyo.

0: Anna'yı sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın.
1: Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
2: Sen gece sultanla beraber miydin?
3: Allah'ım onu en zor zamanımda karşıma çıkardı. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşün gerçek lan Rabbim. Elbet yarım kalanda tamamlar.
4: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.
5: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Bir reklam.
8: Umran Oto Ekspertiz.
7: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: ekranlarından herkese mutlu akşamlar diliyorum. Takım oyunuyla karşınızdayız. Abdullah Ercan ve Okan Koç'la beraber Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: İyi yayınlar olsun. İki takımın da 11'leri belli oldu. Hemen hızlıca paylaşmak istiyorum sevgili seyirciler. Ederson kalede, Fenerbahçe'de Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown savunma dörtlüsünü oluşturuyor. Kante, Gendouzi önlerinde, Greenwood, İrfan Can, Oğuz ve Vedat 11'i tamamlayan parçalar. Hatta kağıt üstünde iki takımı bir arada da görebiliriz arkadaşlarımız. Özellikle Beşiktaş'ın 11'i sadece bir dakika önce geldi ama çok hızlı bir şekilde ekrana yansıttılar. Bir kere daha sayayım Fenerbahçe'nin 11'ini. Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Gendouzi, Kante, İrfan Can hemen önlerinde, sağ kanatta Greenwood, sol kanatta Oğuz Aydın ve santrfor olarak Vedat Muriç Fenerbahçe'nin 11'inde yer alıyor. Beşiktaş'ın kadrosuna ve dizilişine, Vincenzo Italiano'nun tercihlerine hep birlikte göz atıyoruz şimdi. Nübel kalede, Murillo, Agbadu, Emirhan ve Rıdvan'dan oluşan bir savunma dörtlüsüyle siyah beyazlar sahada olacak. Hemen önlerinde Salih, Olaytan ve Orkun ona destek verecek isimler. Černi sağ kanatta, Leandro Trossard sol kanatta ve geçtiğimiz haftanın yıldızı Dušan Vlahović santrfor pozisyonunda ilk 11'de başlıyor mücadeleye. İki güzel takım var, iki yenilenen ve iki güçlü görünen ekip. Bugün Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Sezonun ilk derbisi her zaman ekstra heyecanlıdır ama Şampiyonlar Ligi'ne kalan Fenerbahçe ve yenilenen çok daha dinamik yapısıyla Beşiktaş belki de geçtiğimiz sezona göre bile daha güzel derbiler bize vaat ediyor. Hemen Abdullah Hoca ile bir başlangıç yapmak istiyorum. Hocam, Fenerbahçe'nin 11'ini nasıl gördünüz? Sarı lacivertli takımı değerlendirmenizi rica edeceğim. Sonrasında Okan Koç'tan Beşiktaş 11'i yorum alacağım.
1: Geçen haftakinin 11'i. Samsun deplasmanında kazanan takımı hoca bozmamış. Biraz da tabii Asensio'nun hazır olmamasından dolayı bozmamış. Eğer Asensio hazır olsaydı muhtemelen İrfan Can'ın yerini oynayacaktı. Tabii şimdi iki tane moralli takım Avrupa'da gruplara kalmış, iki tane takım. Hele Fenerbahçe, Lyon gibi önemli bir deplasmanda galip geliyor ve uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına kalıyor. Burası tabii ki kıymetli.

0: Lige bakarsak iç sahada oynadığı Konya maçını kazanıyor 4-2 ve son hafta da kazanıyor. Böyle baktığın zaman Samsun deplasmanında bu 11'le çıkması çok bence doğru diye. Çünkü neden? Oyuncu bazında istikrar yakalarsan aynı zamanda bu oyun istikrarını da getirir. Onun için hocanın tercihi böyle. Tabii tercih üzerinden değil de daha çok neler olabilir onları konuşmak lazım.
1: Evet.
0: Ben ilk 11 üzerinde söyleyeceğim ekstra bir şey yok. Yani beklediğimiz kadro zaten hafta boyunca bizim yayınladığımız muhtemel kadro şimdi esas kadro oldu. Dediğim gibi yani ekstra herhangi bir oyuncu şu girer mi? İşte giren baktım çok girecek gibi de durmuyor. Yani dediğim gibi beklediğim kadro.
1: Asensio'nun yokluğunda yani, ideal diyebileceğimiz bir
0: ya bir 11. Nene işte acaba olur mu diye İrfan Can ama sonuçta kazanan takım İrfan Can oynadı. Gerçi performanslı olarak çok üst seviyede değildi ama sonuç itibariyle hocanın 4 artı 2'nin önünde kullandığı oyuncu profiline şu an en yakın olarak İrfan Can gözüküyor.
1: Okan Koç, Alanya Spor yenilgisi üzmüştü camiayı. 5. sıra bir Žalgiris mağlubiyeti geldi.

0: Hafta ise gümbür gümbür bir Beşiktaş izledik. 11 seni şaşırttı mı? Sadece böyle Calo mu Agbadu mu acaba farklı olabilir miydi düşüncesi bende oluştu görünce.
1: Bende de aynı düşünce oluştu. Calo mu Agbadu mu veyahut da sağ kanatta Senne'nin yerine Poku olabilir miydi? Deplasmanda oynuyorsun, süratli geçiş oyunlarında oralarda mesafe kat eden müthiş motorik özelliği olan bir oyuncu.
0: Ama unutma, Çerni geçen sene Kadıköy'de iyi iş yaptı. Evet. Hatta sanki onu Beşiktaş'a getiren biraz UEFA Kupası'ndaki Kadıköy performansıydı.
1: Tabii
0: yani.
1: Ya şimdi bak, tabii ki de doğru, şimdi kafada insanların soru işareti oluşuyor. Yani az önce dediğin gibi Jalo mu Agbadu mu diye düşünebilirsin. Ama bu saatten sonra kimin oynayıp oynamadığı önemli değil. Önemli olan karar verilmiş. Oynayan ne yapacak, ne yapması gerekiyor sahada? Nasıl motive oluyor, odaklanıyor? Derbi abi, muhteşem maçlardır bunlar. Hoca yaşadı birçok kez, ben de yaşadım. Yani o atmosfer, o hava, o futbolcuları motive ediyor. Sahanın içindeki o seyircinin tezahüratları, görsel basın, yazılı basın. Ya o futbolcuları farklı bir havaya sokuyor. Yani hocanın belli bir yere kadar tabii ki de taktik, sistem, anlayış olarak oyunculara bir anlamda motive anlamında veyahut da oyun disiplini anlamında bir şeyler yapmaya çalıştırdığı konularda futbolcuları etkilemiştir ama derbi farklı bir hava. Sahaya çıktığın zaman kardeşim ben bu maça çıkıyorum, oynayacağım, keyif alacağım, derbi. Beni milyonlar Türkiye izliyor. Ona göre şölen, o şölende neler yapabilirim? İki takımın da çok güçlü oyuncuları var. Çok kaliteli oyuncuları var. Yani bir tarafa bakıyorsun abi. Sağ tarafta Greenwood, ön tarafta Muriç, sol tarafta formda bir Oğuz, arkada Kante, Gendouzi. Öbür tarafa bakıyorsun abi. Senli son dönemlerde zaman zaman iyi oynuyor. Önde Vlahovic son haftada şov yapmış. Trossard her geçen gün üstüne koyuyor oyun içerisinde olan. Arkada Salih, Orkun. Yani bir de Olaytan yerinde duramıyor oyuncu. Yani hep hareketli. İki takımda da çok yaratıcı, çok iyi oyuncular var. Yani bu saatten sonra senin ne istediğin, ne yapmak arzuladığın, bunlar çok önemli. Sahada çıktığın zaman bir kere rakip takıma ne kadar müsaade ediyorsun, ne yapması gerektiği yerde, ne yapmanla ilgili konularda o anlamda da biraz daha kontrollü, dikkatli olman lazım. Yani çok hareketli bir takım Beşiktaş, çok güçlü bir kadro oluşturdu. Sahada çok güçlü bir oyun sergiliyor. Oyuncu performansları artmış. Bu maçlar tabii biraz daha oyuncuların ne durumda olduğunu gösterecek. Çünkü rakip derbi büyük takımlar olduğu zaman bazen istediklerini sergileyemiyorsun. O zaman sergileyemiyorsan sen de rakibe istediklerini sergiletmeyeceksin. Bugün bunları izleyeceğiz. Keyifli, güzel bir hava olacak sevgili Kerem. Yani bak hocam şimdi o sahada olmak için can atardı. Ben de öyle sahada. Hele bir de şimdi ben hocamla karşılıklı oynasam kılıçların savaşı gibi olurdu. Fuleri vurup gidiyor. Karşısında ben de vurup gidiyorum. Bir o beni geçerdi, bir ben onu geçerdim. Evet. Değil mi hocam? Böyle karşılıklı.
0: Enteresan bir eşleşme olabilir.
1: Müthiş bir eşleşme. İkimizin de defansif özellikle çok üst seviyede olduğu için bol bol çalım yemezdik. Ya tabii ironi de katalım ama güzel böyle saha içinde olanlarla inşallah kalır maç. Güzel bir hikayesi olan bir maç olur diye düşünüyorum.
0: Abdullah hocam, iki takımın son maçı 5 Nisan'da.
2: Evet.
0: Biz 5 Eylül'e geldik. Tam 5 ay geçmiş. 5 burada kritik bir rakam gibi duruyor. O güne başlarken Fenerbahçe yarıştaydı ve böyle kadrolara da baktığımızda net bir Fenerbahçe galibiyeti çoğu kişi öngörüyordu. Tartışmalı bir pozisyon sonrasında son bölümde penaltı golüyle Fenerbahçe galip gelmişti. Ama sanki bugün çıkan 11'lere baktığımızda ya bu takım çok net kazanır demek daha zor. Sanki çok rekabetçi ve heyecan verici bir maç bizi bekliyormuş gibi hissediyorum.
2: Vallahi şöyle söyleyeyim Kerem, bıraktığın yerden devam edeyim. Şu takım kazanır diyebileceğimiz bir maç değil.
0: Değil değil mi?
2: En azından öyle bir derbi değil.
0: Evet.
2: Ve çok erken. Yani 4. hafta oynuyoruz. Herhalde tarihte bu kadar erken derbi tarihi bilmiyorum. Var mıdır onu da bilmiyorum ama. Ama tabii bazı klişe şeyler var. Bunlar geçerli. Bunları da hemen dile getireyim. Oyuna girmeden önce. Mesela saha ve seyirci avantajı. Bu çok önemli. Ve Fenerbahçe özellikle bu sezon bunu iç sahada çok etkili bir şekilde kullanıyor. Taraftarlarıyla bütünleşiyor. İkinci bir şey eksilmemek. Ki geçen sene İnönü'ndeki derbiyi hatırlayın. 2-0 Beşiktaş önde. Orkun atıldı. Maç 3-2'ye döndü.
1: Tabii bunlar önemli.
2: Onun için eksilmemek bugün çok önemli.
1: Bravo.
2: Üçüncü bir etken. Ya bu derbileri sen istemesen bile taraftarlar zaten seni otomatikman motive ediyor. Sakin kalmak çok önemli. Yani maçın atmosferine kaptırmamak, özellikle skor önde veya gerideyken takım disiplininden uzaklaşmamak ki bunları yapanlar genellikle mağlubiyetle kapatıyor. Şimdi iki takımı analiz ettiğin zaman aslında bir iki cümleyle ifade etmek gerekirse şöyle konular çıkıyor. Fenerbahçe daha çok bireysel oyuncular üzerinden merkezi çok güçlü, hem arkada hem ortada.

0: böyle bir takım ortaya çıkıyor. Yani kısaca böyle bir cümleyle, ama Beşiktaş Orkun'un organizatörlüğünde pas kalitesi olarak Trossard ve Černi'nin yarım alanlarda çok etkili olduğu ve Vlahović için de bitiriciliği ortaya çıktı. Ki bugün bence bu senaryoları da çok net göreceğiz. Yani top Fenerbahçe'deyken Fenerbahçe'nin bir oyun planı var. Top rakipteyken de bir planı olması gerekiyor. Hakikaten karşısında çok güçlü bir orta sahaya olduğunu düşündüğüm bir Beşiktaş var. Tabii şimdi gelinen noktada İtalyan'ın da ilk derbisi.
1: Evet.
0: İsmail Hoca ona göre çok deneyimli. Bunları çok oynamış ve istatistiğe baktım. Ciddi anlamda da galibiyet oranı çok yüksek bir hoca. O yüzden İsmail Hoca iç sahada oynuyor. Bu deneyimiyle beraber biraz sanki daha avantajlı diye düşünüyorum. Ama iki takım da senin biraz önce söylediğin 5 Nisan'daki kadrodan buraya gelene kadar hakikaten çok farklı oyuncular oynuyor. Mesela Beşiktaş bu konuda kadrosunu ciddi anlamda hem iyileştirerek hem de geliştirerek belli bir duruma geldi. İki takım da bu kadar gol bulmuşken, yani skor bulabilen takımlar olmuşken, bu akşamki oyun bize şunu vaat ediyor. Bu oyun golsüz bitmez.
1: Ederson'un bir açıklaması var. Oyun tamam. Golsüz biter mi bitmez mi bilmiyorum ama bitmemesi için ya da bitmesi için çaba sarf edecek ilk isimlerden biri Ederson Nübel'le beraber. Ederson diyor ki maçı iyi bir başlangıç yapmalı ilk dakikadan itibaren yüksek konsantrasyonla oynayarak üstünlüğümüzü sahaya yansıtmalıyız. Taraftarlarımızın da her zamanki gibi vereceği büyük destekle birlikte sahadan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisinin açıklaması bu şekildeydi. Vedat Buric ne diyor? İyi bir form grafiği yakaladık ve uzun bir aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başardık. Samsunspor karşısında aldığımız galibiyetin verdiği özgüvenle bu maça çıkacağız. İnşallah kendi sahamızda taraftarımızın önünde güzel bir futbol ortaya koyarak derbinin kazanan tarafı biz olacağız diyor Vedat Muriç. Ederson'un ve Vedat'ın sözlerine baktık. İsmail Yüksek diyor ki bu sezon oynayacağımız ilk derbi olması nedeniyle karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekliyoruz. İnşallah kendi sahamızda taraftarımızın da desteğiyle en iyi mücadelemizi ortaya koyarak sahadan 3 puanla ayrılmak ve yolumuzu en iyi şekilde devam etmek istiyoruz. İsmail'in açıklamaları da bu şekildeydi. Okan Koç, Vincenzo Italiano'nun da yine değerlendirmelerini arkadaşlarımız görüntüye getirecek ki Beşiktaş'ın kadrosunda Orkun gibi, Trossard gibi, Vlahović gibi çok büyük yıldızlar var ama hoca sanki varlığıyla böyle Beşiktaş'ın esas yıldızı gibi parıldıyor. Italiano'nun açıklaması da şöyle. Burada olmak gerçekten büyük bir onur. Çok önemli bir derbi. Büyük bir ayrıcalık. Tüm Türkiye izleyecek. Ne kadar önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Farkındayız. 3 puan için 2 ekip savaşacak. Daha ligin 4. haftası. Bugün kendimizi göstermek istiyoruz. Büyüklüğümüzü göstermek istiyoruz. Vincenzo Italiano'nun açıklamalarından öne çıkan satırlara yine bakmaya devam ediyoruz. Rakibimiz iyi bir takıma sahip. Şampiyonlar Ligi'ndeler. Deplasmandayız şu anda. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Italiano'nun sözleri bu şekilde. Ben takımın yıldızı dedim. Vincenzo Italiano'ya ama aynı kanaat demişsin merak ediyorum.
2: %100 katılıyorum. Bir kere dokunmuş, ruhunu getirmiş. Bir de en önemlisi bir felsefenin dışında o takım içerisinde oynamayan, gözden çıkarılmış oyuncuların performansını arttırmış. Sahada bir kimlik var, mücadele var. Ve sadece bir organizasyon değil. Değişkenlikler, bekler, kanatlar, merkez orta sahada oynayan bütün oyuncular o girdabın içerisinde, oyun döngüsünün içerisinde hareketlilik ve hücum anlamında zenginlik katıyor. Bunlar önemli detaylar. Futbolcuya mental olarak zaten bir de antrenman metotları, psikolojik anlamında da o özgüveni verdiğin zaman potansiyeli varsa sahada çıkar, istediklerini sergiler, yeteneklerini sergiler, insana keyif verir. Bak olaydan, oynamaktan keyif alıyor. Yerinde duramıyor. Yani o sahanın içerisinde devamlı topa temas etmek istiyor. Orkun keza öyle. Bakıyorsun arkadaki oyuncular, Murillo devreye girdi. Sol tarafta Rıdvan. Yani bu oyuncular sadece bireysel olarak top bana gelsin ben görevimi yapayım değil. Takım olarak takımıma nasıl fayda sağlarım anlamında görevini yapmaya çalışıyor. Sadece bireysel değil yani kanattan gideyim geleyim. Yeri geliyor defansa geliyor. Yeri geliyor kademeye. Yeri geliyor forvete. Bu bekler bunu yapıyor. Bu da nereden geliyor? İşte teknik direktörün aşıladığı oyun sistemi felsefesi. Senin dediğine %100 katılıyorum. Sahadaki zaten duruşu, enerji, bir de antrenmanlarda çalıştırdığı antrenman metotlarıyla o coşkuyu futbolculara aşılıyor. Bu çok önemli. O antrenman zaten maçın provasıdır. Oradaki o coşku, o antrenman metotları sahaya sirayet ediyor, yansıyor. O sahada da futbolcular zaten her şeyini koyuyor. Yani iki takımın güçlü yanlarına bakıyorum. Yani Fenerbahçe'de de çok güçlü yanlar var. Beşiktaş'a bakıyorum. Beşiktaş'ın da çok güçlü yönleri var. İşte burada önemli olan bir takımın güçlü yönlerini kim daha çok önlem alacak? Hangi takım daha çok önlem alırsa o takım biraz daha avantajlı olur. Şimdi Fenerbahçe'de sağ tarafta Greenwood denilen bir oyuncu var. Harika bir oyuncu, yaratıcı. İşte orada onu çok fazla boş bıraktığın takdirde büyük problemler yaratır.
1: Yedeklerden bahsedememiştik. Ben de şimdi tam göz atarken arkadaşlarımız görüntüye getirdi ki Miretti kadroda yok. Sebebini de İtalyano açıklamış. Son idmanda küçük bir kas ağrısı yaşadı. Büyük problem değil ama dinlendirmek istedik. Çok yakında takımla çalışacak diyor İtalyan oyuncu için. Fenerbahçe'de kulübede Mert, İsmail, Kerem, Lukaku, Yiğit Efe, Mert Müldür. Diğer Mert, Mert Günok tabii ki. Opong, Levent, Bartu ve Nene var. İtalyano'nun açıklamasından son bir bölüm daha var. Orta saha çok önemli. Maçın kaderini belirler. İki Fransız'a karşı iki Türk oynayacak. Guendouzi ve Kante'ye karşı Salih ve Orkun. Çok güzel bir düello olacak. Hangi orta sahanın daha iyi olduğunu göreceğiz. İtalyano'nun açıklaması bu. Beşiktaş'ın yedeklerine de baktığımızda Doğan Alemdar, Endidi, Kartal, Yangio, Utara, Poku, Taylan, İlhan, Calo ve Semih. Siyah beyazların kulübesinde. İsmail Kartal'ın açıklaması da hemen ekrana geldi. Sezonun ilk derbisini oyuncularımızla iyi hazırlandık. Oyuncularımın morali, enerjileri, motivasyonları gayet iyi. Son maçları iyi oynayıp kazandık. Her geçen gün geliştiklerini söylüyor oyuncularım. Kendi evimizde iyi futbolla rakibimizi yenip yolumuza devam etmek istiyoruz. Devamı da var açıklamaların. İsmail Hoca'nın sözlerine bakmaya devam edeceğiz. Takımların kadrolarını ve yedek oyuncularını paylaştık. Oyunun kilidi oyuncularımın taktik disiplini ve kendi işimizi yapmaktan geçiyor. Kendi işimizi yapacağız. İsmail Kartal'ın söylemleri bu şekilde. İsmail Hoca'nın değerlendirmelerini nasıl gördünüz hocam? Oyuncular geliştiklerini düşünüyor ve iyi oyun oynuyoruz. Bunu buraya taşımak istiyoruz diyor hocam.
0: Ya tabii özgüven oldu. Lyon galibiyeti çok önemli Kerem. Yani hakikaten çok ciddi bir galibiyet. Ben bugün oyunu orta saha oyuncularının belirleyeceğini düşünüyorum. Hemen nedenini anlatayım. Bir tarafta Salih Olaytan, Orkun oynuyor. Öbür tarafta Guendouzi, Kante, İrfan oynuyor. Şimdi Beşiktaş'ın en önemli organizasyonunu sağlayan oyuncu Orkun. Eğer Fenerbahçe Orkun'un yüzünü Fenerbahçe kalesine ne kadar fazla döndürürse o kadar problem yaşar. Aksine yüzünü ve ilk toplara temasları ne kadar Beşiktaş kalesine doğru yaptırırsa o zaman Fenerbahçe avantajlı duruma geçer ki özellikle bu oyunlarda topa sahip olma oyunu değil. Bugünkü bence oyunun anahtarı topu kaybettikten sonra kazanma süresi bence oyunun neticesini belirleyecek. Yani topa sahip oldum ben işte oyunu kazanacağım değil. Aksine topu kaybettiğin zaman ondan sonraki sürede ne kadar sürede kazandığım bence çok önemli. Neden? Çünkü iki takım da geçişi iyi yapan oyunculara sahip. Orkun'un da özellikle bu geçişte hem ters top kullanma hem dikine attığı paslar çok kıymetli olduğu için ben burada genellikle de Kante ile eşleşeceğini düşündüğüm onun için bugünkü oyunun çözüm noktası bence orta sahanın merkezi. İrfan'ın İsmail'i ne kadar manipüle edeceği, yani manipüleyi yanlış anlamasınlar, ne kadar Fenerbahçe kalesine yakın götüreceği burada çok önemli. Savunucu alanı büyütürse eğer Fenerbahçe o alanda iki tane top rakipteyken çok iyi oynayan oyuncuya sahip. Burası bir kıymetli. İkincisini Okan söyledi. Katılıyorum %100, oradan devam edeyim. Fenerbahçe'de Semedo Greenwood ikilisi bence bir tali çözüm değil, ana çözümlerden bir tanesi. Neden? Eğer orada Trossard Rıdvan'ı tek bırakırsa içeri giren Greenwood'un açtığı alana çok etkili giriyor Semedo. Semedo'yu kontrol etse Greenwood şut imkanı yaratıyor kendine. Orası bence Fenerbahçe'nin ana çözüm alanlarından bir tanesi. Onun için Trossard'ın hücumda ve savunmada sergileyeceği performans çok önemli. Keza bugün Murillo'nun etkinliğini Oğuz ne kadar karşılayacak veya hatta Murillo'yu bir iç saha oyunundaki kadar onur getirebilecek mi Oğuz? Bunlar çok belirleyici şeyler. Bir de tabii iki tane çok net santrafor var. Bir tanesi pas oyununa gelen hava toplarında çok etkili Vedat Muriç. İkincisi özellikle pas kanallarında çok iyi koşular yapan ve bitiriciliği çok üst düzeyde olan bir tane şey var. Vlahovic var.
1: Evet.
0: Şimdi burada Skriniar'la Ake ikilisinin çözümü nasıl olacak? Eğer bu adamları yakın alırsanız bu adam dönüyor, vuruyor, gol yapıyor. Ön alanı bırakırsanız ön alana koşu yapıyor, kafayla skor buluyor. Eğer Vlahovic'in etkisiz bir oyun oynamasını sağlamak istiyorsanız önceden ona oynanacak pas kanallarını kapatmanız lazım. Onun için Orkun'u mümkün olduğu kadar dediğim gibi Fenerbahçe kalesine çok döndürtmemek lazım. Aynı zamanda olay tanında üçüncü adam koşullarına mutlaka Fenerbahçe orta sahası cevap vermeli. Bir de oyunun bir şey daha ekleyeyim, özür dilerim Okan. Oyunun süreleri var. Ben oyunun sürelerinin özellikle maç başındaki oyunun süresinin bir 15 dakika Fenerbahçe tarafından üstün yüksek bir tempoyla başlanacağını düşünüyorum. Burada özellikle Beşiktaş'ın kaleci Nubel öne çıkmada takımı ve Orkun'un da pas istasyonunda dengeyi sağlamada çok önemli oyuncular olduğunu düşünüyorum.
1: Vincenzo Italiano Hoca orta sahadan bahsediyor öneminden. Abdullah Hocam'dan da yine benzer şeyleri duyduk. Üçlüleri mukayese edersen İrfan Can'ı da oraya katmak lazım.
0: Evet. Tabii katmak
1: İrfan
0: lazım.
1: Can, Salih, Orkun, Olaytan.
2: Şu anda.
1: Enerji oldu. Tarafı sence kime daha yatkın? Ve üretkenlik tarafı.
2: Salih, Orkan, Olaytan'a daha yatkın. Hem de formdalar, üstüne koyarak gidiyor. Zaten onların o formda olmasının en büyük sebeplerinden bir tane sistem. Sevgili Kerem.
1: İrfan Can'ın enerjisi mi seni şüpheye
2: evet,
1: düşürüyor?
2: Evet, aynen. Kante ile mesela orada Asensio olsaydı farklı bir şey konuşabilirdik şu anda. Hı-hı. İrfan'ın son dönemlerdeki performansı beni çok fazla doyurmuyor ki Fenerbahçeliler de doyurmuyordur. Çünkü o bölgede oynadığın zaman biraz daha üretken olman, yaratıcı olman sadece pas bağlantılarını değil, yeri geliyor sırta da koşu yapacaksın. Şimdi Orkun Hoca'nın söylediği gibi pişirici oyuncu, hazırlayıcı oyuncu. Oralarda mesela o bağlantıları çok yapıyor. İşte burada ön alan baskılarında mesela Beşiktaş yediği zaman ön alan baskısını hocam çok doğru bir şey söyledi. Yani orada Orkun yüzü döndüğü zaman rakip kaleye doğru orada sağda solda ön alanda o koşuları yapabilecek ve sırta koşu yapabilecek Olaytan gibi derin koşular yapan bir oyuncusu var. Bir de devamlı hareketlilik halinde olan bir takım var. Fenerbahçe tabii ki de baskıyı kuracak ama Beşiktaş da zamanla baskıyı kuracak. Dikkat et, içeride dışarıda fark etmiyor, rakip gözetmeksizin ön alan baskısını oyun felsefesinden bir saniye ödün vermeyen bir teknik direktör takımı var, oyunu var ve bu oyunu alışmış bir bu oyuncu topluluğu. Hareketlilik, devamlı hareketliliği önlem alamıyorsun. Sadece kanat forvetler hareketli değil. Santraforun da hareketli, orta sahan da hareketli. Yani ne anlamda hareketli? Topsuz alanda hareketli. Top geldiği zaman herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çünkü bakıyorsun iki kadroda da ayağına top geldiği zaman icraat yapabilecek potansiyelde çok kaliteli oyuncular var. Ama bunları topsuz alanda yaptırabilmek. Ki yaptırabilen bir felsefe var, bir de teknik direktör. Bekler de bunu yapıyor. Yani burada şimdi Serney, Trossard, Orkun, Olaytan baskı yediği zaman ama o baskıyı hattı kıracak oyuncular da işte bunlar. Olaytan bir iki kişiyi geçtiği zaman anında denge bozuluyor, dağılıyor. Orkun mesela o da sorumluluk alan, çalım atan oyuncu. Pasları muazzam. Sol tarafta Trossard oyuna girmeye başladı. Fizik kondisyonu olarak belli bir seviyeye geldi artık. İşte senin ne kadar müsaade ettiğin veyahut da ne yapmak istediğin bu çok önemli. Rakibin çok güçlü yanları var tabii ki de. Bir taraf hem oyun olarak hem oyuncu olarak artık güçlendi. Güçlü oyun formda bir performans sergiliyor. Oyuncu performansları da formda. Ama Fenerbahçe dikkat edersen bireysel performanslarla bir şey yapmaya çalışıyor. Son haftalarda oyun gücü ortaya çıkmaya başladı ama istenilen seviyede değil.
1: Biraz.
2: Evet, istenilen seviyede değil. Burada işte orta saha dediği gibi belirleyici olacak. Ne anlamda belirleyici olacak? Çünkü bağlantıları yapan orta saha, oradaki oyun kuran, pasları veren kanatlara, santrafora pasları veren, onları zaten o pasları verdirmediğin zaman hatları kırıyorsun. Pas bağlantıları kırıyorsun. Bu sefer kanatlar o toplar gelmediği zaman, forvetlere gelmediği zaman oyundan düşüyor belli bir dönemden sonra. Yani çok keyifli, güzel maç olacak. İşte abi bu tür maçlarda senin ne kadar müsaade ettiğin kadar rakip oynar. Sahada çıkacaksın, alan adam bir saniye ödün vermeyeceksin konsantrasyonuna. Bir saniye ödün verdiğin zaman abi anında tabelaya baktıracak kaliteli oyuncular var. Anında o pası atabilecek oyuncular var. İki takımda da var. Değil mi hocam?
0: Tabii,
2: bu problemi yaşatırlar sana. Şimdi Fenerbahçe'de bekler. Hocam çok güzel bir şey söyledi. Eğer Trossard orayı takip etmezse ki takip edebilecek potansiyelde seviyede bir oyuncu. Ediyor da zaten. Bunu Arsenal Şampiyonlar Ligi finalde birçok lig maçlarında, majör liglerde takımlara oynadığı dönemlerde de gördük. Bekleri takip ediyor. Etmezsen abi içeri kat eden bir oyuncu müthiş bir koridor açan orada Greenwood var. O koridoru Rıdvan'la birebir bırakırsan problem. Samedov da çok iyi koşuyor. Tam tersine Beşiktaş'ta var. Şimdi Mourinho da oraları çok iyi kullanıyor. Öbür tarafta da Oğuz takip etmezse aynı problemlerle de Fenerbahçe karşılaşır. Ya şimdi biz burada anlatıyoruz, konuşuyoruz. Biz de yaşadık. Ben maça çıkmadan önce akşamleyin ne yapıyorum biliyor musun? Kerem var karşında. Birebir yakaladığım zaman içeri dışarı vurup gideceğim diyorum. Ama bir bakıyorum abi Kerem bana adım attırmıyor. İşte senin müsaade ettiğin kadar. Bir de bazen birebirlerde geçiyorsun ama kademe anlayışı, birlikte hareket eden bir takımla karşılaşıyorsun sana. Seni geçtiğim zaman öbürü müsaade etmiyor. Top rakipteyken topun arkasına çabuk geçmek, alanında da giren oyuncuları rahatsız ettiğin zaman çok fazla pozisyon vermezsin. Yani güzel, keyifli bir maç olacak. İki takımda da az önce söylediğim gibi çok yaratıcı oyuncular var. Bakalım maç bittikten sonra daha derin detaylarız değil mi hocam?
0: Tabii tabii. Buyurun hocam. Bir kadro getirebilir mi ya? Yusuf mu var?
1: İki kadroyu da rica edeyim arkadaşlarıma. Karşımıza
0: Okan çok güzel bir yerde bıraktı. Ben oradan devam edeyim. Şimdi Fenerbahçe'nin artılarını anlatıyoruz. İşte bireysel kalitesini arttırıyoruz. Şey anlatıyoruz. İç sahada oynadığını, işte galibiyet için önemli olduğunu. Fenerbahçe'nin eksikleri Beşiktaş'ın artılarından bir tanesi şu. Fenerbahçe'nin oynadığı resmi ve hazırlık maçlarında görünen en büyük zaafı iki bek yükseğe çıktığı zaman onların boşalttığı alana rakipler çok etkili atak yapabiliyor ki Beşiktaş'ta da hakikaten çok ciddi oyuncular var bu anlamda.
1: Kalkıp anlatalım mı?
0: Ya hocam? Mesela şöyle
1: hadi,
0: tamam.
1: Hadi yapalım bunu.
0: Bak Kerem şimdi Fenerbahçe'nin artılarından başladıktan sonra şunu söyleyeyim. Bir saniye şunu alayım.
1: Tamam. Fenerbahçe'nin artılarından, Beşiktaş'ın artılarından ya yine bahsediyoruz ama eksikleri de var.
0: Şimdi Beşiktaş'ın artılarını Fenerbahçe'nin eksiklerini anlatma açısından. Hı hı. Şöyle bir gerçekle yüzleşiyor Fenerbahçe. Fenerbahçe genelde...
1: Hocam böyle gelsenize.
0: Böyle mi geleyim?
1: Evet.
0: İki tane bekini, iki tane Semedo ile Brown'dan bahsediyorum. Gerek destek amaçla, gerek içi sıkıştırma anlamında öne çıkardığı zaman şu boşalan alanlara rakipler çok etkili atak yapıyor. Buraları Fenerbahçe'nin en zaaflı yerleri.
1: Siz araya girmeseydiniz bunu soracaktım.
0: Ha tamam.
1: Evet.
0: Şimdi ikinci bir tehlike var ki bugün bence Trossard bunu Türkiye Ligi'nde en iyi yapan oyunculardan bir tanesi. Şu yarım alan dediğimiz bekle stoper arasına buluşma, top taşıma, koşu işlemlerini en iyi yapan iki tane oyuncu var. Bir tanesi Çerni çok etkili oluyor. İkincisi zaten Trossard bir çizgi oyuncusundan çok iç oyuncusu bu. Yani şu bölüm oyuncusu bu Beşiktaş oyununa iki tane avantaj sağlıyor. Beklerin katılımını oyuna ekstra avantaj sağlıyor. Ki Beşiktaş'ın bilmiyorum Murillo bugün ne kadar etkili çıkar. Murillo normalde Beşiktaş'ın iç saha oyununda şuralarda santrofor pozisyonunda oynuyor.
1: Doğru.
0: Çünkü ama bu kafasına göre değil tabii, belirlenmiş hocanın taktik anlayışından dolayı. Onun için Fenerbahçe'nin bugün belki orta saha paylaşımında bir nebze öne çıkabilir. Neden öne çıkabilir? Hakikaten çok top rakipteyken çok ciddi önlem verebilen, alabilen oyuncular. Bunlar aynı zamanda Beşiktaş'ın ön alan baskısında, baskının kırılmasında da çok etkili oyuncular. Topu öne taşıma, Fenerbahçe'yi öne çıkarma konusunda çok etkili oyuncular. Ama dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi Vlahović denilen oyuncu ki muhtemelen Skriniar'la beraber eşleşecek. Eğer bu oyuncuya top getirmeden önce olayı burada kapatabilirsen Fenerbahçe için büyük avantaj. Ama oyun buralara yıkılırsa o zaman çok ciddi anlamda tek vuruş oyuncusu. Hem kafadan hem ayaktan. Mümkün olduğu kadar buralara oyunu getirmemek için Vlahović'e oynanacak pas kanallarını kesmek lazım.
1: Hocam Samsunspor mücadelesi Okan Koç için de aynı soru aslında geçerli. Sen de katılabilirsin bu arada aramıza. Samsunspor mücadelesinde Archie Brown'ın çıkışlarını hatırlıyoruz.
0: Evet.
1: Samsunspor'un da ilk yarıda özellikle etkili geldiği ama sonlandıramadığı bazı sağ kanat hücumları olmuştu Archie Brown.
0: Ki orası Samsunspor'un etkili yerleri.
1: Etkili yerleriydi. Karşı tarafta Černý var. Sağ kanatta yani Archie Brown'ın evet. karşısında ve sağ iç olarak konumlanırsa yine koşucu ve dripling yapabilecek bir olay tam var.
0: Var.
1: Fenerbahçe'nin evet. öne çıktığı bölümlerde Ake-Skriniar ikilisi Brown eğer eksik yakalattıysa savunmayı bugün arka tarafından bir problem yaşar mı? Düşününce sanki buradan Beşiktaş bir şeyler üretiyor gibi hissediyorum.
0: Ya bence Beşiktaş atak çeşitliliği konusunda dediğine %100 katılıyorum. Hı hı. Ama Beşiktaş'ın Okan'ın orada çok güzel bir lafı var. Dedi ki Beşiktaş o kadar hareketli oynuyor ki dedi 3. bölgede. Hı hı. Ve Beşiktaş çok ciddi anlamda Orkun'la ki son haftalarda bence çok formda Olaytan. Çok iyi de oynuyor. Çok etkili blok arası koşulları var. Özellikle Orkun'un burada Beşiktaş oyununda ana oyuncu olduğunu düşünürsek mutlaka etkisini azaltmak lazım. Evet. Eğer Orkun'un dediğim gibi yüzünü Fenerbahçe kalesine değil de Beşiktaş kalesine döndürebilirsen o zaman etkinliği azalıyor.
2: Problem yaşamaz.
0: Ya ve kontrolü de kolaylaşıyor.
1: Şimdi Beşiktaş hocam, 11 üstünden bir şey göstermek ister
2: evet,
1: misin?
2: Göstermek
1: hep beraber
2: istiyorum.
1: Hadi karşıya evet. doğru yürüyelim hocam, Kadıköy'den çok güzel, Beşiktaş'a.
2: Çok güzel yerlere değindi. Brown'la Samedov'un arasındaki o has evet. iç koridor dediğimiz yerlere Černý ile sol taraftan Trossard'da çok güzel koşular yapabilir Beşiktaş ki yapıyor. Geçiş Aha. oyunlarında da çok etkili Beşiktaş. Evet. Şimdi Fenerbahçe diyelim ki Beşiktaş'a baskıyı kurdu. Baskı kurduğu zaman da dikkat edin mesela orta sahadaki müthiş bir organizasyonla pas bağlantılarıyla veyahut da Olaita'nın mesafe kat edip driplingle dediğin o hattı kırdığı zaman defans hattıyla karşılaşıyor. Senin dediğin yere geliyorum. Ne oluyor? Senin bir de sol tarafta Trossard'ın yapacağı koşular çok değerli, çok önemli. Onların da onunla beraber takip edip koşu yapması lazım. Hı hı. Çünkü ben şunu biliyorum sahanın içinde. Olaytan topu aldı mı mesafe kat ediyor. Değil mi? Adam geçebiliyor. Geçtiği zaman o riski alacağım. Ben neyi koşuyu yapacağım? Yaptığın zaman bu sefer ne oluyor? Defansı dengesiz yakalıyorsun. Birisi muhakkak çıkacak ona.
1: Evet.
2: Ya Akerek Şikrin ya.
1: Evet.
2: Bakıyorsun sol bek veyahut da sağ bek ileride kaldı. Ne oluyor? Alan buluyorsun. O alanda da o koşuları yaptığı zaman müthiş pozisyonlar yaratırsın. Bunlar da çok değerli, çok önemli. Beşiktaş'ın burada orta sahası çok güçlü diyoruz değil mi? Çok kaliteli bir orta sahası. Olsa, hoca diyor Orkun döndürmediği zaman problemle karşılaşmasın. Doğru. İşte Salih de burada devreye giriyor zaman zaman. Pas kalitesi yüksek oyuncu Salih. Hakikaten yakaladığı zaman terslere çok iyi paslar yapabiliyor. Veyahut da Olaytan aldığı zaman mesafe kat ediyor. Az önce söylediğim gibi o mesafe kat ettiği zaman o da pas bağlantılarını yapıyor. Hocam ne dedi bir de? Morillo ne kadar gelir demişti değil mi?
0: Evet.
2: Kendi iç sahasında burada oynuyor. Midland maçı Avrupa maçlarında farkındaysan hocam. Evet. Hoca o özgürlüğü vermiş. O sorumluluğu git diyor. Fark etmez rakip kim olursa olsun. Ben Morillo'nun da bugün o koşuları sık sık yaptığını yapacağını düşünüyorum. Ama işte burada ne önemli biliyor musun? Rakip sana ne kadar
0: ama şey ben
2: o... alan adam markajını seni çıkartıyor mu çıkartmıyor mu? Şimdi Beşiktaş'ın bir kimliği var ön alanda oynayacak değil mi? Evet. Ön alanda sen mecbur ona bir reaksiyon göstermek zorundasın. Sen gösteriyorsun belki seni çıkartmıyor. Sen çıkmak istiyorsun o sen veyahut da sen baskı kuruyorsun o çıkamıyor. İşte buradaki o çarpışma kılıçların savaşı gibi olacak. Orta saha var ya bugün belirleyici diyor her hoca veyahut da hepimiz söylüyor. Evet. O en önemli unsurlardan bir tanesi. Ama hocam işte Morillo gider diye düşünüyorum ben. Rıdvan'ın çok fazla gitmediğini görüyoruz maçlarda. Ne oluyor hemen üçlüye veyahut da Rıdvan iç koridoru kapatıyor orta sahayı. Salih ile çiftli yapıyor. Arkada Agbadu ile Emirhan'ın işte orada Greenwood'la sağ tarafta Oğuz'a sadece göz markajı değil. Alanla adam markajı yani. Evet. Yakın oynayacaksın. Onlara geleceğini hissedeceksin. Bir saniye konsantrasyon eksikliği yaşarsan Oğuz da gider, Greenwood da gider.
0: Bir tane ekstra
1: Tabii ki
0: bir
1: hocam.
0: Şey ekleyeyim.
1: Tabii ki lütfen.
0: Pardon şey.
2: Buyur hocam.
0: Ya Beşiktaş oyun stili olarak oyunu çok yüksekte oynamayı istiyor. Yani yüksekten kastım şu. Şimdi yüksek diyorum millet beni yanlış anlamasın. Rakip kaleye yakın oynamak istiyor. Burada zaten iki tane büyük zaaf var. Bir tanesi skor olarak çok müthiş 6-2 kazandıkları maçtan bahsediyorum. Yüksekteki bunu baskıyla destekliyorlar. Sıkıntı baskı kırıldığı zaman burada bir tek Salih kalıyor. Bu alanı savunmak Salih'in alanını genişletirse bu Beşiktaş oyununun aleyhine. Aksine şöyle bir evet. negatif şey de doğuruyor. Rakip takım orta saha oyuncularına şut imkanı doğuruyor. Ki bugün zaman zaman Greenwood'u biz İrfan Can'ın yerinde göreceğimizi de tahmin ederek biliyorsun. Evet. Samsun maçında bir sekansta 15 dakikalık sekansta orada oynadı. Böyle bir ortamda eğer Salih bu beşliğe destek vermek için şuraya çıkar. Bu bölümlerde Beşiktaş etkili şey eksik olursa Greenwood buradan şut atar.
1: O zaman ben size bir soru sorayım. Aynı soruyu Okan Koç'a da yönelteceğim. Evet, Beşiktaş yüksekte oynamak istiyor. Onu biliyoruz kesin. Peki bu maç Fenerbahçe'nin kadrosuna ve oyun anlayışına baktığımızda

0: Beşiktaş'ın yüksekte oynamasını gerektiren bir maç mı?
1: Ya çok gerektiren bir maç değil.
0: Yani hoca yani burada Beşiktaş, biraz esnek davranırsa acaba buradan bir şey çıkarabilir
1: ama
0: mi?
1: Hemen şu soru akla geliyor. Hep bu oyunu oynayan, bu oyunu benimsemiş bir hoca Kadıköy'de bundan vazgeçer mi?
2: Evet. Vazgeçmez. Niye vazgeçmez? Bence çünkü almışlar o iştahı, o zevki çok önemlidir.
0: Tabii ki.
2: Çok önemli. O futbolcular aşılanmış. Ha şunu diyebilirsin ya, çok risk alıyor ya, arkada hocamın dediği gibi şu alanlarda boş alan bırakırsan, tek bırakırsan problem yaşar. İşte burada iş kime düşüyor sevgili Kerem? Hemen orada Agbadu veyahut da Emirhan. Kim var abi yaklaşacak, kırık stoper gibi. Rıdvan içeri kat edecek. Moruyla gittiği zaman şey orada alan adam markaj değil mi?
1: Bence özür dilerim.
2: Tetikte olacaksın, hep tetikte.
1: Bence Beşiktaş'ın en zaaflı bölgesi burası.
0: Evet.
1: Yani özellikle şunlara göre, yani şu iki oyuncuya göre Beşiktaş'ın en zafiyetli yeri burası.
2: İşte burada
1: iki hafta dinlendirildi. Belki derbi için dinlendirilmiş olabilir. Sol ayaklı diye tercih edilmiş olabilir. Hepsine eyvallah, ama bütün buna rağmen ki Salih bunların önünde çok iyi bir pozisyon oyuncusu olmasına rağmen Beşiktaş her maçta çok gol atıyor ama pozisyon veriyor.
2: Şu hattı hocamın dediği gibi kırdılar geçtiler diyelim.
0: Evet.
2: Salih'i de geçtiler. İşte burada Emirhan'la Agbodu, Rıdvan. Mourinho'nun da ileride kaldı diyelim. Tamam, üçlüyle yakalandı. Rakip üçlü geliyor. Abi işte burada o rakibin Salih'i geçeceğini hissedeceksin. Bir saniye ödün vermeyeceksin. Konsantrasyon eksikliği yaşamayacaksın. Bu bölgedeki oyuncular için çok önemlidir. Hamleyle konsantrasyon. Hep oyunun içerisinde olacaksın. Ne yapacaksın işte? Hemen yakın olacaksın abi. Yakın olman gerekiyor. Birebir bırakmayacaksın. Bıraktığın takdirde Vedat Muriç Akbodu'yu vurup geçebilir mi? Oyuncu profillerini tanıyacaksın. Vurup geçemez. O özelliğe sahip değil. Sol tarafta Greenwood. Rıdvan yakın oynayacaksın. Eğer adamın yüzünü döndürsen, alan bırakırsan alır gider. En azından arkasında rahatsız edeceksin. Gölge markajı değil mi hocam?
1: Tabii,
2: bu şekilde.
1: Tabii.
2: Bu şekilde.
1: Tabii,
2: ama
1: doğru
2: yüzünü,
1: ya.
2: Yüzünü.
1: Ha, ya, doğru söyle.
2: Şimdi
1: ya.
2: Ben Abdullah Ardian'ı sol kanatta yakalamış beni. Yüzü döndü. Eyvallah, geç hocam diyeceksin. Uğraşacaksın. Geri koşacaksın. Yani bunlar önemli detaylar. Bak bu sahanın içinde sadece futbol topuyla veyahut da mücadeleyle değil. Akıl oyunları da gerekiyor. Bunları da uygulaman lazım. Uygularsan o zaman ne olur biliyor musun? 2'ye 2 de yakalan, 3'e 3'e de yakalan. Bunu Galatasaray'da 2 sene önce görmüştük. Evet. Defansa 2 kişi kalıyordu değil mi? İşte burada ne yapıyordu? Yakın oynuyordu. Öbürü yakın oynuyordu. Adamı döndürmeyeceksin. En önemlisi bu.
0: Ama şunu da söyleyeyim mi? Hocamı Rıdvan Yılmaz yapayım. Zaten sol bek. Madem hareket biz gösteriyoruz.
2: Ben de Greenwood yapayım.
0: Yani şöyle de bir durum var. Ben Greenwood olayım mı yani?
2: Tamam, sen
0: bu, şu anlık yani, tamam, çok hadi, kısa. Tamam. Yani tam bu taraftan geçecek, onu biliyoruz. Ama aslında emin değiliz çünkü sağ taraftan da geçiyor. Yani şunu söylemek istiyorum.
2: 2-3 alım atıyor.
0: Bazı oyunculara önlem alabilirsin.
1: Evet.
0: Ama o bazen çok da bir önem teşkil etmez yani.
2: Bak,
0: öyle bir problem de var. Bak, Greenwood
2: ama az önce bir şey söyledim. Hoca anladı. Ne dedim görüyor musun?
0: Ne dedim?
2: O hatta geç. Çünkü Greenwood ne yapıyor? Bu şekilde top istiyor değil mi?
0: Evet.
2: Çoğunluk.
0: Evet.
2: İşte burada ne yapacağım biliyor musun? O adama bu mesafe kadar bir mesafe bırakırsan o zaman senin dediğinle karşılaşırsın kardeşim.
0: Evet.
2: İşte o ara onu hissedeceksin. Sadece oyun içerisinde topun olduğu bölgeye baktığın takdirde ne olur biliyor musun? Bu adam kurnazlık yapar, seni de topu da takip eder, açığa alır kendini.
0: Anladım.
2: Açığa aldığı zaman o topu alır, bu sefer problem yaratır. Sen ne yapacaksın? Hem topun olduğu yere hem rakibe. Top buradaki oyuncuya mı gelecek, buraya mı gelecek? Ona göre hep oyun içerisinde odaklanıp, hep derim ya, bir saniye konsantrasyon eksikliği sıkıntı yaratır. Defans hattı için çok önemli. Hemen abi yaklaşacaksın. Ya topu aldı mı? En azından faulle durdursun.
0: Sen Rıdvan'sın.
2: Ya en azından faulle durdursun ya da topu hamle yaparsın. Ama bu şekilde aldırdığın zaman senin dediğin gibi iki türlü çalım atan adam. Ayak boyu uzun olan adam. Yani birebir de çok tehlike yaratır. Burada bunlar çok önemlidir. Geride risk alıyorsan, Beşiktaş'ın oynadığı oyun sistemi çok riskli bir sistem. Ön alanda oynuyor. İşte arkadaki oyuncularla ilgili yaptığım yorum bu yani. Bir saniye konsantrasyon eksikliği yaşamaman gerekiyor.
0: Hadi bir 5 dakika oturalım. Bir 5 dakikamız kaldı. Bir iki sorum daha olacak. Vaktimiz epey daraldı. Çok da keyifli bir sohbetti. Uygulamalı bir sohbet izledik.
1: Ben Kerem, bir ne olabilirler hakkında bir iki
0: hocam,
1: cümle daha edeyim.
0: Hocam ne olabilir, hem de böyle bu derbilerde bir X faktör olabiliyor ya. Beklemediğin birisi o gün bir şey yapıyor ve her şeyin kaderini değiştiriyor. Bu oyuncu kim olabilir? İki takım özelinde bunu da sormak istiyorum size, ama önce dinlemek isterim söyleyeceğinizi.
1: Ya ama tabii şimdi çok önemli oyuncular var. Özellikle duran toplar için söyleyebiliriz. İşte Skriniar var, Ake var, Vedat var. Diğer tarafta Vlahovic var, Agbodu var. Şey geliyor, vurmaya bir sürü oyuncular geliyor. Onun için bu maçlarda

0: duran toplar bir tali çözüm değil ama genel bir çözüm olabilir. Yani biz bir duran top golü de görebiliriz. Bence orası da çok kıymetli. Ya bu oyunlarda genellikle baktım istatistiklere, ilk golü atan kazanıyor çıkıyor.
1: Evet.
0: Ama bugün sanki çok gol olacağını da farz ederek ilk golü atan değil de golden sonraki hangi takım dağılmıyor? Bence burası çok önemli.
2: Tabii.
0: Yani onun için bu bence de çok kıymetli. Bir de tabii kulübeler konusu önemli. Çok az da vaktimiz var. Okan'a da söz verdim.
2: Yok hocam, estağfurullah.
0: Yok. Buyur. Kulübeler de çok önemli. Kulübeler yönünden Fenerbahçe biraz daha avantajlı. Çözüm oyuncusu olarak ciddi anlamda oyuncuları var. Ha, Beşiktaş'ın kötü demiyorum. Ya Beşiktaş'ın da sağ önde
1: Poku var.
0: Yani
1: Oh da var
0: da yani tabii
1: sıra gelir mi Oha?
0: Yani Poku mesela skora göre çok fark yaratabilecek bir oyuncu. Bütün bunları düşündüğün zaman hakikaten keyifli bir derbi olacak. Dediğim gibi yani iki takım da çok üretken takım olduğu için çok gol vaat ediliyor. Yani eski derbilerde şöyle bir şey vardı. Anlattık çok iyi oyuncular, hatırlıyorsun. Hiçbir şey çıkmadı. 0-0 evimize gittik. Ama bu gece bir de şuradan oynadığım zaman da biliyorum. Fenerbahçe Beşiktaş derbileri hep böyle heyecanlı, skorlu, keyifli olur. Onu da söylemek istedim. Kalecilerin detayına da girdiğin zaman Nübel hakikaten çok fark yaratıyor. Ama şey de Ederson da herhalde Fenerbahçe taraftarıyla helalleşti artık. Onda da bir sıkıntı yok. Gelinen noktada dördüncü haftaya bir derbinin girmesi çok enteresan. Neden? Beraberlik bence hiç kimseye yaramıyor. Direkt Galatasaray'a yarıyor. Belki Trabzon'a yarıyor. Ama iki takıma da hiç yaramıyor. Ama ligin bu haftasında alınacak herhangi bir skor iki takımın da geleceği açısından çok büyük bir sorun teşkil etmez.
1: Bu dördüncü da belki maçı güzelleştirir.
0: Dördüncü hafta olması sebebiyle, evet. Yani bu 12-13. Haftalarda olsaydı, puan daha netleşseydi, o zaman daha farklı şeyler söylerdim.
1: Sürpriz bir adamın var mı?
2: Sürpriz bir adamım yok. Yani oyun var. Sürpriz bir oyun ne olabilir? Yani farklı şeyler olabilir. Yani sürpriz adam olarak bakıyorum mesela kadroya. Olay tam müthiş formda. Senli keza iyi işler yapıyor. Trossard, Senli bu maçları seviyor. Ya bu tür maçlarda doğru oyunu, doğru mücadeleyi bulman gerekiyor. Bir saniye hep söylerim ya, oyundan kopmayacaksın. Çünkü rakip takımda da çok kaliteli. Az önce söyledim, orta sahada topu alabileceğin oyuncu yok. Baskı kurduğun zaman, bıraktığın zaman topu ona, alır istediği gibi oynar. İşte aldırmayacaksın. Beşiktaş'ta da keza öyle. Ona göre konsantre olacaksın. Doğru oyun işte deriz. Alan markajı yaptığın zaman da işte o alanı yaptığı zaman rakibin, sen o alanı yaratman gerekiyor. Evet. Fenerbahçe'de o alanı yaratacak oyuncu var, Beşiktaş'ta da var. İşte o gün gününde kimse, kim daha çabuk karar verip hızlı hareket ediyorsa, hızlı düşünüyorsa bir adım önde olur. İki takım da çok keyifli, zevkli maç izletecek bize, düşünüyorum. Şimdi sol tarafta formda Uğuz az önce, sağ tarafta Greenwood. Beşiktaş'ta bakıyorsun bekler formda, Rıdvan çok iyi bir çıkış yakaladı. Mücadele anlamında da, ofansif defansif anlamda da iyi işler yapıyor. Mourinho zaten ligin en iyilerinden bir tanesi şu anda, beklerde görüyoruz. Yani arkada Agbodu, Emirhan acaba? Emirhan iki haftadır oynamıyor. Agbodu oynamadı uzun süredir. Zamanla bazı şeyleri yani net bir şekilde göreceğiz. Maç başlasın bitsin.
1: Skor tahminin var mı?
2: Ben
1: adettendir.
2: Beraberlik.
1: 2-2'lik bir beraberlik mi?
2: 3-3 olmasın.
1: Olabilir. Hocam,
0: ben 2-1 Fenerbahçe kazanır.
1: 2-1 Fenerbahçe kazanır diyor Abdullah Hoca. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum. Takım oyununa noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler. Scoreboard az sonra Koray Baloğlu'nun sunumuyla karşınızda olacak. İki takıma da başarılar. Herkese iyi akşamlar.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Radyo.
1: Onun ilk derbisinin heyecanını size aktarmaya çalışacağız birazdan. Teknik direktör ve A-spor yorumcusu Burak Kural da bizimle birlikte olacak. Kadıköy'de karşılaşma başladı. Fenerbahçe'nin başlangıç vuruşuyla birlikte hemen takım kadrolarını size aktarıp ardından Kadıköy atmosferini birlikte yaşayacağız. A-spor muhabiri Erdem Akbaş bizimle birlikte olacak. Fenerbahçe'de kalede Ederson var. Savunmada Semedo, Şikriniar, Ake, Brown. Onun önlerinde, bu dörtlünün önünde Genduzi ve Kante, merkezde yine İrfan Can Kahveci var. Kanatlarda Greenwood'la Oğuz, ileri uçta da Vedat Muriç. Konuk Beşiktaş'ta kalede Nübel var. Savunma hattı şu şekilde: Murillo, Agbadu, Emirhan, Rıdvan. Hemen önünde Salih. Kanatlarda Černi, Trossard, merkezde Olaytan'la Orkun, ileri uçta da Dušan Vlahović. Beşiktaş'ın ilk 11'i de bu şekilde. Erdem Akbaş bizimle birlikte. Erdem, hoş geldin. Duyabiliyor musun beni?
2: Hoş bulduk Toray Manoğlu, iyi yayınlar.
1: Kadıköy'de muhteşem bir ambiyans var herhalde. Nasıl orada şu anda atmosfer? Sözü sana bırakayım. Bir yandan da gözümüzde maçta tabii ki, herhangi bir aksiyon olursa da anlatmanı rica edeyim.
2: Elbette Koray Baloğlu. Zaten sesler eminim yayına da yansıyordur. Kadıköy'de iyi bir atmosfer var. Öncelikle Fenerbahçe Samsunspor deplasmanındaki ilk 11'ini korudu. Yani Samsunspor maçına çıktı, ilk 11 ile sahaya çıktı. Beşiktaş'ta ise sadece Agbadu yerine Dijelodio, Emirhan'ı izledik bu akşam. Yani sadece stoperde bir değişiklik yaptı İtalyano. Şu demek oluyor: İki teknik direktör de ilk 11'inde istikrardan yana, sezonun ilk haftalarında teknik direktörlerin ilk 11'lerinde zaman zaman değişiklikler denediğine sahne oluruz ama Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta iki teknik adam da yola çıktıkları ideal 11'lerini bu maçta sahaya sürdü. Fenerbahçe'de zaten Asensio'nun yokluğunda, Talisca'nın yolları ayrıldığı ortamda soru işareti, forvet arkasında kim oynayacaktı? Burada da İrfan Can Kahveci formayı buldu. Beşiktaş'ta Agbadu yerine Emirhan'ı stoperde izliyoruz. Beşiktaş'ta Agbadu yerine
1: evet,
2: Alba direğinde Dijalo'yu izliyoruz. Dijalo yerine çok pardon. Alba Duyu izliyoruz bu akşam. Yani iki teknik adamın çok fazla değişiklik yapmadığını söyleyebilirim. Deplasman tribünü, Beşiktaş deplasman tribünü tamamen dolu. Bu anlamda Beşiktaş taraftarı maça yoğun ilgi gösterdi. Ne kadar yansıyor bilmiyorum ama Beşiktaş taraftarları tamamen beyaz tişört giymiş durumda. Fenerbahçe tribünleri ise sarı lacivertlerle tribünlerdeki yerlerini aldı. Stadyumda değişiklikler var. Hemen iki tribüne ayıran, kale arkası ve üst tribüne ayıran, yani alt ve üst tribüne ayıran red ışıkların tamamlandığını görebiliyoruz. Bu anlamda Kadıköy'de iyi bir atmosfer var. Maç başladı. Tabii Fenerbahçe baskılı bir oyunla maça başlamak istedi ama Beşiktaş da topa sahip olmak istiyor.
1: Evet.
2: Şu ana kadar sergilediği, Beşiktaş'ın sergilediği bu sezon genelinde oyun, çok daha fazla ön alan baskısını uygulayan bir takım konumunda Beşiktaş. Bunu Kadıköy'de ne kadar gösterecek hep beraber göreceğiz ama ileri uçta Vlahović gibi çok etkili bir ismi var. Şikriniar ve Ake onu savunmaya çalışacak. Fenerbahçe'de ise Vedat Muriç etkisi var. Tabii gözlerin çevrildiği için bu maç özelinde değil, Fenerbahçe'de sezon genelinde acaba ne yapar, topu ayağa aldığında neler gösterir dediğimiz isim Mason Greenwood. Greenwood'un neler yapacağı Fenerbahçe için belirleyici olacak. Şu an Oğuz Aydın'ın bir koşusunu görüyorum. Agbadu'yu zorluyor. Fenerbahçe taraftarının itirazı var. El olduğu yönünde. Agbadu'nun topa elle temas ettiği yönünde. Yani evet, bu İç saha baskısı, Fenerbahçe taraftarı bu baskıyı kurmak istiyor. Mücadelenin hakemi de Halil Umut Beler. Ülkemizin şu an itibariyle üst seviye maçlarını en fazla yöneten hakem konumunda. Top Trossard'da, Trossard çalın denedi ama Kante tecrübesiyle topu almayı sağladı. Evet. Fenerbahçe şu an topa sahip. Semedo'yla çıktığı yara döndü. Ardından da top Greenwood'da. Greenwood'u ortaya Greenwood'u Demdüzi oynadı. Kante, yani Fenerbahçe topa sahip olmak için en evet, azından ikinci bölgede ciddi bir pres uyguluyor. Bunlarda da Kante, Gündüz,

0: gibi isimlerin çok fazla etkisi var Koray Baloğlu.
1: Teşekkür ediyoruz Erdem.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol, kolay gelsin diyelim. Tabii aksiyon olursa yine Kadıköy'e gideceğimizi de ifade edelim. Karşılaşmanın 6. dakikasının içerisindeyiz. 0-0'lık eşitlik var Kadıköy'de. Şu anda iki takım da oyununu birbirine kabul ettirmeye çalışıyor. Top Fenerbahçeli oyuncularda, rakip yarı sahaya geçti. Sarı lacivertler, Greenwood topu taşıyan isim. Greenwood uzaklardan vuruyor. Savunmaya çarpan top dışarı gidiyor ve maçtaki ilk köşe vuruşunu Fenerbahçe kazanıyor. Greenwood, yükselen bir top vardı bu arada. Az önce Erdem bahsettiği Agbadu'yla Oğuz arasındaki mücadelede Fenerbahçe tribünlerinin bir penaltı beklentisi olduğu yönünde tepkiler olduğunu dile getirmişti Erdem. Şu anda o pozisyon tekrar tekrar ekrana geliyor. Tartışmalı pozisyonların tamamının bu akşam yine maçın ardından 90+1'de Mustafa Çulcu tarafından yorumlanacağını hatırlatalım ve herhangi bir VAR müdahalesinin olmadığını bu pozisyonda söyleyelim. Fenerbahçe sol kanattan köşe vuruşunu kullanıyor. Kafayla karşıladı Beşiktaş savunması. Top Çerni'de kaldı. Ani bir atak şansı olabilir. Çerni'nin pası biraz gerisinde kalsa da Rıdvan'ın. Rıdvan şimdi Trossard'a verdi. Trossard ceza sahasına doğru yerden kaleci Ederson çıktı ve Çerni'den önce yatarak topu alıyor. Bu hata tehlikeli bir hale gelmesine izin vermiyor. Kaleci Ederson. 7. dakika. Fenerbahçe 0. Beşiktaş 0. Beraberlik var şu anda maçta. Net bir fırsat her iki takım adına da henüz yok. Az önce söyledim, iki takım da birbirine oyununu kabul ettirmeye çalışıyor ama Beşiktaş'ın bugüne kadar en azından bu sezon önde baskı, agresif baskı tutumunu şu ana kadar çok böyle aşırı şekilde yaptığını söyleyemeyiz ama yine de bir ön alanda karşılaması var. Siyah beyazlar ikinci bölge itibariyle rakibini karşılıyor. Şimdi uzun oynanan topta savunma araya girdi Beşiktaş'ta. Vedat'tan önce top siyah beyazlı oyuncularda kaldı. Kıran kırana bir orta saha mücadelesi, yerde kalan bir Beşiktaşlı oyuncu var ama hakem oyunu devam ettiriyor. Top da siyah beyazlarda. Şimdi Beşiktaşlı futbolcular bir yandan hakeme yerde yatan arkadaşlarını gösterirken Agbadu topu dışarı attı. Yerde kalan isim Salih'ti. Salih şu an hakemle konuşuyor. Ayağa kalktı. Faul beklentisi olduğunu söylüyor. Halil Umut Meler de hayır işaretini yaptı ve taç atışıyla oyunun başlamasını istedi. Rıdvan'ın pasında Kante ile ikili mücadelenin ardından Genduzi oraya geldi. İki ismin arasındaki mücadelede bir faul kararı bekledi Beşiktaşlı oyuncular. Fakat hakem oyunu devam ettirdi. Top yeniden Beşiktaş'ta. 9. dakikadayız. Fenerbahçe 0, Beşiktaş 0. Nübel'in oynadığı top Semedo'da kaldı. Fenerbahçe şimdi savunma hattında pas yaparak rakip yarı sahaya geçmeye çalışıyor. Beşiktaş tamamen kendi yarı sahasında şu anda rakibini karşılıyor. Az önce de söyledim, sezon genelinde olduğu gibi agresif bir ön alan presi yok. Beşiktaş daha dengeli, daha kontrollü bir savunma anlayışı içerisinde. Sol kanatta Oğuz topla buluştu. Mourinho'nun rahatsız ettiğini kendisini söyleyebiliriz. Oğuz da o yüzden geriye doğru dribling yaptı ve topu Ake'ye verdi. Genduzi şu an iki stoperin arasına geldi. Orada top aldı. Beşiktaşlı oyuncular çok yakın oynuyor Fenerbahçeli futbolculara. Yani Fenerbahçe'de şu anda top Ederson'da, hangi arkadaşına topu verse hemen yakınında bir Beşiktaşlı oyuncu kendisini karşılıyor. O yüzden rahat bir şekilde rakip yarı sahaya geçmesine izin vermiyor ki Beşiktaş. Şu anda da bir top kaybı oldu Fenerbahçe'de. Hemen taç atışını kullandı siyah beyazlar. Sağ kanatta Olaytan çizgiye yakın bir yerde. Ondan da bir pas hatası geldi. Top Fenerbahçe'de. İrfan Can bıraktı. Archie Brown şimdi hücuma destek veriyor sol kanattan. Hemen önündeki Oğuz Aydın'a verdi. Oğuz Mourinho ile karşı karşıya merkez oynadı. Tehlikeli bir pozisyon olabilir. Ceza sahası içi. Agbadu çok iyi yerde vücudunu koydu ve hücum yapan Fenerbahçeli futbolcunun daha fazla ilerlemesine izin vermedi. Maçın sık sık durmadığını, oyun temposunun yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş rakip yarı sahaya geçti. Sağ kanada pas Olaytan. Önü boş, ceza sahası dışı. Çerni'ye verdi. Çerni ceza sahası içi ortayı yapıyor. Vlahović açtı top. Arka kanat. Rıdvan vuruyor. Savunma ayak koyuyor. Tekrar top Rıdvan'da. Beşiktaş hücumu sürüyor. Rıdvan'dan bir çalım girişimi. Semedo buna müsaade etmedi. Fenerbahçe kalesindeki, hatta belki de maçtaki şu an en tehlikeli sayılabilecek pozisyon. 11. dakikada Beşiktaş'tan

geldi. Bu arada Vedat topu saklamak istedi. Faul kararı var. Hakem Fenerbahçe lehine faul kararını verdi. Genduzi hemen kullandı. Greenwood sağ kanatta Rıdvan'la birebir karşı karşıya. Rıdvan'dan sıyrılmak istedi ama Rıdvan iyi kapattı onu. Bu arada Rıdvan yerde kaldı. Top Beşiktaşlı oyuncularda kaldı. Hakem faul kararı veriyor. Biz de oyun durmuşken hemen bir reklam arasına gidelim. 11. dakikadayız. Fenerbahçe 0, Beşiktaş 0. Birazdan burada olacağız.

0: Spor Radyo.
1: Dakikalar 24'ü gösteriyor. Fenerbahçe 0, Beşiktaş 0. Skorboard'a devam ediyoruz. Burak Kural'la birlikteyiz. İlk 24 dakikalık süreçte iki takımın da karşılıklı pozisyonları var ama gol yok. Temposu yüksek bir maç. Oyun kolay kolay durmuyor. Onu söyleyebiliriz. Hakikaten izlemesi keyifli bir derbi oluyor. Her ne kadar gol olmasa da pozisyonlar var. Burak hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Güzel bir derbi oluyor bence şu ana kadar. İzlemesi keyifli. Şimdi Beşiktaş rakip yarı sahada Černi ile topu buluşturdu ama ardından top kaybı geliyor. Gendouzi topu aldı, yanındaki Kante'ye verdi. Fenerbahçe şimdi rakip yarı sahaya geçmeye çalışacak. Reklamda olduğumuz bölümde Trossard'ın sol çaprazdan bir şutu var. Ederson kurtardı. Ardından Fenerbahçe hücumunda çok tehlikeli bir top ceza sahasına gönderildi ama tamamlayabilen kimse olmadı. Ardından bu pozisyonun offside olduğu belirtildi hakem tarafından. Daha sonra bir serbest vuruş kazandı Fenerbahçe sol çaprazdan. Oğuz vurdu. Kaleye giden top da savunma kafayla çıkardı. Yani karşılıklı pozisyonlar var. En son Olaytan'ı yine ceza sahası dışından sert ve yerden bir şut.

0: şutu vardı Ederson'un sağına doğru. Tam direk dibine gidiyordu. Çok iyi yere vurdu. Ederson da başarılı bir şekilde uçarak topu son anda çeldi ve köşe vuruşu kullandı Beşiktaş akabinde. Yani karşılıklı pozisyonlar var. Bir takımdan, iki takımdan birisi diğerine böyle bir baskınlık kurdu. Onun üzerinden gidiyor gibi bir durum yok. Çok dengeli bir maç oluyor şu anda. Orta sahalar kolay geçiliyor yalnız. Şimdi Fenerbahçe Greenwood da geliyor. Greenwood sağ ayağını aldı. Greenwood ceza sahasına girdi. Greenwood da top hala. Karşısında savunma var. İçeriye doğru pas denemesi. Savunma ayak koydu, uzaklaştırdı. Top Fenerbahçe'de. Kante aldı, Genduzi'ye verdi. Genduzi sağ taç çizgisine doğru açıldı. Bu arada Fenerbahçe'de yerde bir isim var. Taç atışı kazandı. Genduzi orta yaptı. Rıdvan'a çarptı. Taca çıktı ama o sırada Fenerbahçe'de Greenwood yerdeydi. Greenwood da şimdi ayağa doğru kalkıyor. Hakem herhangi bir faul kararı vermedi. Burak, nasıl değerlendiriyorsun maçı?
1: Çok fazla geçiş oluyor maçta. Yani setten ziyade geçiş oyunları. İki tarafta çok basit top kayıpları yapıyor. Atak sonlandıramıyor. Bunun karşılığında da tabii geçiş yiyor.
0: Taç atışını kullandı Fenerbahçe uzun. Tehlikeli pozisyon ve gol geliyor. Fenerbahçe Kadıköy'de 1-0 öne geçiyor. 26. dakikada Milan Škriniar'ın golüyle taç atışını sağ kanattan kullandı Sarı Lacivertler. Uzun bir taç atışı ceza sahasına. Vedat yükseldi. Savunma vuramadı. Vedat vuramadı. Arkada inen topu Škriniar tamamladı ve Fenerbahçe taraftarının önünde 26. dakikada 1-0 öne geçiyor. Şu anda Milan Škriniar'ın büyük sevinci var. Uzun taç atışını kullandı demiştik. Vedat yükseldi, vuramadı, savunma vuramadı. Agbadu'nun bacaklarının arasından geçti top. Ake ile Škriniar oradaki karambolde hemen topun başındaydı. Ve Škriniar yakın mesafeden topa dokundu. Kaleci Nübel'in yapabileceği hiçbir şey yok. Fenerbahçe bu golle birlikte 1-0 öne geçiyor. Duran top golü.
1: Çok ilginç bir gol. Gerçekten çok ilginç bir gol. Bir anda Şikri'nin ayağını sokması Murillo'nun önünden. Topu ağlara gitti. Yani böyle hani duran top organizasyonu golü de değil. Tamamen böyle.
0: Biraz karambol de oldu.
1: Tabii ki karambol golü oldu. Ama maç iyi başladı. Daha da iyi gidecektir. Erken bir gol gelmesi maçın daha savaşkan ve heyecanlı bir ortamda devam etmesini sağlayabilir.
0: Evet. Oyun şimdi başladı Beşiktaş. Bundan sonra nasıl olacak maçın seyri sence? Planlar değişir mi, oyun stratejisi? Yoksa aynı şekilde başlangıçtaki gibi devam mı ederler?
1: Böyle devam eder. Daha ilk yarının ortası çünkü. Maçın dörtte bir kısmı. Çok fazla strateji değişmez açıkçası. Ama bahsettiğimiz gibi oyun çok gitgelli. Yani sete oturmayan, sürekli geçişlerin olduğu bir oyun izledik. Derbilerde çok böyle oyunlara alışkın değiliz. Ama biraz daha farklı bir oyun olacak. Biraz şeyi konuşabiliriz. Mesela Greenwood çok iyi toplar taşıdı ama 3 tane çok basit hata yaptı. O basit hatalar neticesinde takımı geri koşturdu. Biraz fazla kolay, cömertçe top kaybediyor. Şu anda Beşiktaş.
0: Evet.
1: Nübel'le geri dönüyor.
0: Nübel istediği gibi kullanamadı. Taç atışını hızlı kullandı Fenerbahçe. Oğuz'dan Muriç'e bir ver kaç. Ardından Oğuz, orada Agbadu geldi, vücudunu koydu. Oğuz yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Beşiktaş'ta top. Şu anda sol kanatta Trossard topla buluştu. Savunma arkasına doğru bir pas. Boşluğu yakaladı siyah beyazlar. Vlahovic sol kenarda yerden ceza sahasına savunma ayak koyuyor. Milan Škriniar. Golü atan isim.
1: Çok özür dilerim. Olaytan müthiş bir koşu attı, gördün mü?
0: Evet.
1: Yani Škriniar da onu sezdi. Eğer Škriniar araya girmese Olaytan karşı karşıya.
0: Altı pasın orada bomboş, belki vurma şansı olacaktı. Ama Škriniar çok iyi bir kayarak müdahaleyle topu dışarı attı. Köşe vuruşu kullanacak Beşiktaş sol kanattan hücum yönüne göre. Ceza sahası kalabalık. Dakika 29. Fenerbahçe 1-0 önde Beşiktaş karşısında. Orkun kullandı köşe vuruşunu. Kaleye doğru giden top. Faul kararı geliyor. Şimdi Fenerbahçe faul atışı kullanacak. Ederson'a Emirhan'ın faul yaptığını söylüyor Halil Umut Meder. Ederson da geçen sezonki gibi başlamadı bu sezona.
1: Evet, bu sezon. O da tabii geçen sene
0: daha çok iyi yani.
1: Tabii çok kötü bir sezon geçirdi. O da bir kariyeri olan bir kaleci yani. Kendine biraz geldi. Gelmesi gerekiyordu. Ya burası da çok büyük bir kulüp. Çok müthiş bir, onun için de tabii ki çok önemli bir kariyerden sonra yine Avrupa'da oynayan, bak bu sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Yani böyle bir kulübe geldi.
0: Evet.
1: Kendini göstermesi gerekiyordu da bu sene biraz toparladı.
0: Dakika 30.

0: Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü var Beşiktaş karşısında. Şimdi sarı lacivertler kendi sahasından hazırlık pasları yaparak rakip yarı sahaya geçmeye çalışıyor. Beşiktaş da rakibi önde karşılıyor bu dakikalarda. Greenwood sağ taç çizgisindeki Semedo'ya verdi. Moriç oraya geldi. İkili mücadeleler. Hakem faul kararı veriyor. Beşiktaş lehine Semedo'nun faul yaptığını söylüyor Trossard'a.
1: Trossard çok giremedi oyuna şu ana kadar.
0: İşte bir tane sol çaprazdan şutu var. Onun dışında dediğin gibi şu ana kadar çok şey değil. Oyun başladı. Top siyah beyazlarda. Salih boş arkadaşını arıyor. Vlahovic'e doğru uzun oynuyor. Skriniar yükseldi, kafayı vurdu. Şimdi Fenerbahçe hücumu başlayabilir ki hızlı da bir atak gelişimi, bir geçiş. Savunmaya arkasına doğru atılan top Guendouzi ile Agbadou kafa topuna çıktı. İki isim de yerde kaldı şu anda. Guendouzi yüzüstü yatıyor. Çok da hareket etmiyor. Dileriz ciddi bir şey yoktur. Hemen sağlık heyeti koşarak geldi. Halil Umut Meler çünkü acil bir şekilde iki takımın da sağlık heyetini çağırdı. Agbadou da aynı şekilde. O da sırt üstü yatıyor. Orada da Beşiktaş'ın sağlık heyeti oyuncuyla ilgileniyor. Oyun durdu şu anda 31. dakikada. Kafa kafaya bir çarpışma söz konusu gördüğümüz kadarıyla. Daha yakından göreceğiz. Evet. Agbadou topa vurduktan sonra Guendouzi de topa vurmak isterken kafa kafaya iki oyuncu çarpışıyor. Bu arada onu da söyleyelim. Açılma falan yoktur umarım diyeceğim de ama sert çarpışmışlar.
1: Kötü çarpıştılar ya, her türlü kötü oradan. Yani önemli bir şey olmasın da yani. Yalnız çok ilginç gol ya.
0: Evet. Yani ön direkte Vedat Muriç kafaya yükseliyor. İki Beşiktaşlı oyuncu var. Vedat'ı yakın mark etmişler. İkisinin arasında Vedat. Bayağı da böyle ten tene temas var yani vücut vücuda. Üç kişi birden sıçrıyor. Üçü birden kimse topa vuramıyor. O top, düşen top Agbadou'nun bacaklarının arasından geçiyor. Ake ve Skriniar, Agbadou ortalarında. Bu üçlünün mücadelesinde Skriniar vurdu ve topu ağlara yolladı. Yani aslında bir nevi biraz da karambol de
1: tabii,
0: var orada.
1: Tabii karambol golü ya.
0: Agbadou'ya bir şey der misin orada? Nasıl onu oradan şey oluyor? Çok kadar ani top değil
1: yani
0: mi?
1: Bir anda soktu yani. Yani çok pis bir top tabiri caizse.
0: Evet.
1: Şey diyemezsin yani.
0: Şu anda Guendouzi ayakta. Agbadou da aynı şekilde bakıyorum. İki oyuncu da iyi gözüküyor evet. Gibi ama elmacık kemiği şişmiş ya.
1: Evet evet.
0: Oo. Guendouzi'nin sağ gözünün altında şurada ciddi bir şişme var. Anında hem de oldu yani. Bir dakikada.
1: Kıpkırmızı bir de.
0: Evet evet.
1: Tabii bir kırık olabilir yani.
0: Allah korusun tabii ama sıkıntılı yani. Elmacık kemiği kırıkları vesaire evet. Oluyor.
1: Bir anda.
0: Yalnız şey bir anda baloncuk yapmış hemen, onu söyleyelim. Ben aslında ona biraz daha buz tedavisi falan.
1: Yaparlar şimdi orada ya.
0: Oyuna da girme heyecanı da var ama.
1: Tabii.
0: Daha, yani bir dakikada o göz öyle şiştiyse.
1: Ya işte bilemiyoruz yani, tam pozisyonda göremedik nereye gittiğini
0: evet.
1: De ikisi
0: baksana
1: de şu an
0: sağ
1: kenarda.
0: Gözünün tabii, altını tabii. Şu anda eliyle şöyle tutuyor Guendouzi, yine bakıyor. Tabii. Ama biz buradan ekran başından anladık yani, ödem net ödem var.
1: Bir de kıpkırmızı.
0: Evet.
1: Orada bayağı bir.
0: Şimdi iki oyuncu da kenarda yani, iki takım da sahada 10 kişi oynuyor şu anda. Halil Umut Meler'in işaretini bekliyorlar tabii oyuna girmek için. Beşiktaş rakip yarı sahaya geçti an itibariyle, sol kanatta Trossard topla buluştu. Merkezde Olaytan'a verdi. Olaytan stopere, Emirhan'a dönüyor. Ondan merkeze Salih'e. Beşiktaş rakip yarı sahada boşluk arayacak. Kenarda iki oyuncunun da oyuna girmesi için izin geldi. Guendouzi de Agbadou da oyuna dahil oldu. Dakika 34. Fenerbahçe 1, Beşiktaş 0. 26. dakikada Milan Skriniar golü attı. Tempolu bir maç dedik. Beşiktaş'ta bir top kaybı geliyor. İyi kontrol olmadı Rıdvan'dan. Şimdi Fenerbahçe hücumu olur mu derken Rıdvan ayak koydu. Hatasını telafi etti. Savunma arkasına atılan top. Vlahovic koşuyor. Sol köşe gönderine yakın yerde Skriniar geldi. Ayak koydu ve köşe vuruşu kazanıyor Beşiktaş. Vlahovic-Skriniar ikilisinin kıran kırana bir mücadelesi var. Maçın başından beri onu söyleyelim. Hakikaten bayağı böyle yani. patara kitere derler yani. Tam böyle bir santrfor stoper Balkan Savaşı var orada.
1: Şikrinyar da ama çok iyi başladı.
0: Tabii tabii. İkisi de o tarzı seviyor. Yani güzel böyle bir şey var. İkili bir mücadele var orada. Beşiktaş sol kanattan köşe vuruşunu kullanacak. Yerden ceza sahasına pas. Vuruş, savunma ayak koyuyor. Şimdi Fenerbahçe hücumu başlayacak mı bakalım. Kante Genduzi'ye vermek istedi. Salih araya girdi ama Kante koştu. Yeniden aldı topu. İki kişinin baskısı var. Kaybetmiyor Kante. Topu takım arkadaşlarına kazandırıyor. Beşiktaş'ın öyle alanda baskısı var. Uzun bir pas denemesi dışarı gitti. Taç atışını Beşiktaş kullanacak.
1: Yalnız güzel bir organizasyondu.
0: Evet. Yüksek bir top. Vlahovic topu indirmek istedi. Başaramadı. Şimdi Archie Brown Oğuz'a verdi. Oğuz Mourinho karşısında merkeze dönmek istiyor. Baskı var Mourinho'dan. Oğuz yerde kaldı. Hakem de faul kararını veriyor. Beşiktaş topu kaybettiği yerde yine bu sezonki alışık görüntü. Hemen önde baskıyı yine uyguluyor.
1: Tabii geri koşmak istemiyor çünkü hemen kazanmak istiyor.
0: Evet. Zaman zaman top da kazandılar ama şeyler vardı yani maçın içerisinde çok kolay böyle orta saha geçişleri oldu iki takım adına da. 36. dakika Fenerbahçe 1-0 önde. Genduzzi savunma arkasına doğru uzun bir top denemesi ama çok kötü bir pas. Nübel'e gitti direkt. Nübel aldı topu. Top yeniden Beşiktaş'ta. Şöyle istatistiklere de bakacağım biraz.
1: İlk isabetli şutu gol oldu Fenerbahçe'nin.
0: Evet. Beşiktaş'ın 2 isabetli şutu var. Fenerbahçe'nin 1. Topla oynama %52 Fenerbahçe lehine şu anda. %51'e 49 hatta. Ekranda da yansıyor. Bir top kaybı da Beşiktaş'tan. Şimdi top Fenerbahçe'de. Tempo biraz şu an itibariyle düşmüş gibi ama hakikaten hızlı bir maç oldu yani. Oyun içerisinde gitgelleri olan bir maç oldu. Mesela ağır basan bir taraf olduğunu düşünüyor musun şu dakikaya kadar?
1: Yok, bence ortada maç.
0: Gayet ortada gidiyor. Pozisyonlar var, gol var. Şu an için seyir zevki kötü değil yani
1: yok,
0: bence.
1: Yok değil. Ama uzun çok basit top kayıpları var hocam ya. Evet. Çok el değiştiriyor top, farkında mısın?
0: Doğru. Mesela top Fenerbahçe'deydi. Kötü bir pas geldi. Hmm. Nübel'e kadar gitti. Şimdi Beşiktaş'ta. Beşiktaş çıkmaya çalışıyor. Černi rakibinden çok güzel sıyrıldı. Archie Brown'dan pasını Vlahovic'e verdi. Tek top. Şimdi Mourinho. Ondan bir pas hatası. Genduzi koştu. Kornere çıkmaması için kaydı ve topu taca yolladı. Bu harekette ciddi bir alkış alıyor Fenerbahçe tribünlerinden. Sağ kanattan köşe gönderine yakın bir yerden taç atışını kullanacak Beşiktaş. Mourinho Olaytan'a verdi. Orada baskı var Olaytan'a. Bir kısa paslaşmayla baskı yapan oyuncuyu düşürdüler oyundan. Şimdi rahat bir şekilde sol kanada döndü Beşiktaş. Trossard topu aldı. Semedo karşısında birebirler. Ceza sahasına uzak bir mesafe. Ayak dışı çok şık bir pas Trossard'dan. Bir vuruş ve gol geliyor. Beşiktaş beraberlik golünü Rıdvan'la buluyor. Dakika 38. Rıdvan Yılmaz, Trossard herkesi uyutarak mükemmel bir pas. Ayak dışı hakikaten kalitesine yakışır bir pas Trossard'dan ve derbide skor 1-1 oluyor. Rıdvan Yılmaz golü atan isim. Çok iyi bir koşusu var ceza sahasına. Trossard'dan çok şık bir pas. Hakikaten pasın yönü, hızı mükemmel. Sağ ayak dışıyla sol çizgiden Rıdvan tek vuruş yaptı uzak köşeye. Direğe çarpan top ağlarla buluştu ve skora denge geldi. Öyle bir yere vurmuş ki Rıdvan da, Ederson da bir şey yapamadı.
1: Çok güzel gol hocam.
0: Rıdvan'ın bu sezonki ilk golü.
1: Çok güzel gol yani. Trossard'ın pası da müthiş. Baskı üzerindeyken o pas atması da harika. Görmesi, Rıdvan'ın koşusu, bitirişi harika bir gol.
0: Yani eskiden dediğimiz Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda arka direk Larin golleri vardı. 2026-2027 sezonu Beşiktaş'ın beklerinin gollerini izlemeye devam ediyoruz.
1: Ama hocanın
0: yani
1: taktiği.
0: Hoca yani hakikaten tabii inanılmaz efektif kullanıyor.
1: Hocanın
0: 6 taktiği. Maçtır 8 maçtır izliyorsun. Herkes biliyor artık bunu ama yine o sistem işliyor.
1: Tabii.
0: Bu arada onu söyleyelim. Vedat ve Emirhan arasında bir ikili mücadele vardı. Fenerbahçe hücumunda köşe gönderine yakın bir yerde Vedat'ın faul yaptığını söylüyor. Karşılaşmanın hakemi Emirhan'a Vedat bu karardan mutlu değil.
1: Ama bence de faul yok gibi yani.
0: İkili bir mücadele evet. Aslında.
1: Çok basit bir faul.
0: Ya bu tarz bir şeye de verdi. Bir tane Gendozi'nin pozisyonu oldu.

0: 2 kazandı Fenerbahçe. O da mesela basitti bence. Orada da Fenerbahçe lehine vermişti. Burada şimdi Fenerbahçe aleyhine oldu. Bu arada yerde kalan bir isim var, Greenwood. Faul kararı geliyor. Dakika 40. Fenerbahçe 1, Beşiktaş 1. Burada da Greenwood'la Orkun arasında
1: ayağı faul çaldı.
0: Ayağı mı vuruyor herhalde? Evet. Yoksa ikisi de forma çekiyor evet, zaten.
1: İkisi de birbirini çekiyor ama ayağı verdi. Yaz gerçekten gol çok güzeldi ya, Beşiktaş'ın golü.
0: Trossard.
1: Müthiş bir gol.
0: Değil mi? Yani işte bu yüzden alınıyor bu oyuncular. Hiç beklemediğim bir yerde, kaleye uzak yerde öyle bir pas atıyor ki adam, bir anda seni burun buruna bırakıyor golle.
1: Baskı üzerindeyken hem de.
0: Fenerbahçe serbest vuruşu kullandı. Ceza sahasına yapılan ortayı Beşiktaş savunması kafayla karşılıyor. Kante topu aldı şimdi. Fenerbahçe rakip yarı sahada. Kante baskı vardı, kaybetmedi. İkinci isim geldi, ondan da sıyrıldı. Merkeze verdi, bir ver kaç. Kante tekrar topu aldı. Kante'den bir asist mi geliyor? Gol buluyor Fenerbahçe. Ama bayrak havada. Eğer offside yoksa, ki hakem çok net hemen çekti bayrağı, bilmiyorum bakacağız ama Kante muazzam işler yaptı.
1: Bakar
0: orada.
1: Bakar mısın şu çalıma? Bir, iki.
0: Bir, iki çalım attı üst üste. Pası Archie Brown'a verdi. Tekrar aldı.
1: Çok net
0: İrfan'a
1: offside.
0: Verdi. Net bir offside. Net bir offside ama yoksa Kante'de
1: evet.
0: Neler yaptı öyle Kante diyecektik. Gözle görülür ve rahat seçilebilecek şekilde bir offside olduğu için çok net offside diyebiliyoruz. Rıdvan'ın da attığı golde otomatik, yarı otomatik offside teknolojisiyle pozisyon ekrana geliyor. Rıdvan da zaten offside değil demiştik. O da net bir şekilde gerideydi. Golü attı.
1: Hocam asist zonu, half space ve asist zonu o kadar iyi kullanıyor ki şey hoca. Yeri geliyor sağ bekte, yeri geliyor sol bekte. Yine half space'ten gelen bir gol, onu da söyleyelim izleyicilerimize.
0: Evet. İç koridor koşusu Rıdvan'ın. Sol çizgide, ceza sahasına da uzak bir yerdeydi Trossard. Şöyle sağ ayak dışı kesme bir pas attı. Beşiktaş şimdi tehlikeli geliyor. Vlahović sırtı dönük, top kaybı geldi. Ceza sahası çizgisi üzerinde. Beşiktaş ama hemen o bölgede baskı yapıyor. Semedo da uzun oynuyor topu kaybetmemek için. Top da Beşiktaş'ta oyuncularda kaldı ama şu an kontrolü altına alamadı Beşiktaş. Ve Kante topu kaptı. Bu kez sağ kanada doğru oynadı. Savunma Beşiktaş'ta araya giriyor. Kante de iyi bugün yine.
1: Evet.
0: Son Beşiktaş derbisi Kadıköy'de. Stattaydım o gün. O gün de çok iyiydi. Bugün de iyi. Trossard'a bir faul yapıldığı görüşünde hakem. Trossard hemen topu oyuna sokmak istedi. Semedo topu aldı. Trossard da ona istinaden hakeme bir şeyler diyor. Yani kullanacağım topu alıyor gibi. Bir birlik eşitlik var. Dakika 43. Şimdi sağ kanada uzun bir top. Černý. Pas hatası. Guendouzi aldı topu. Hızlı bir hücum olur mu Fenerbahçe adına? Ki olacak gibiydi ama pas hatası geliyor. Şimdi ortada olan top. Tekrar Fenerbahçeli oyuncularda. Bu kez sağ kanatta Greenwood. Rıdvan'dan sıyrıldı. Greenwood topu taşıyor. Bu kez yardım geldi. İkinci çalımı attı. Greenwood ceza sahasında. Greenwood vuruyor. Yanağlara gidiyor. İçeride. Mason Greenwood tek kişilik gösteri yaptı sağ kanatta.
1: Muriç boştu ama bomboştu, gördün mü?
0: Önce Rıdvan'a bir bacak arası, ardından Salih'ten sıyrıldı. Sağ çapraz ceza sahası içi. İçeri çevirse iki futbolcu vardı. O şut çekmeyi tercih etti. Yan ağlara yolladı. Belki de yalnız önemli bir fırsatı değerlendiremedi Fenerbahçe. O pas olsaydı. Şimdi Černý'den bir pas hatası geldi ki tehlikeli bir atak olabilirdi.
1: Hocam nasıl uzadı, gördün mü?
0: Evet.
1: Müthiş ya. Yohan da uzadı.
0: Abi açık alanda. Bu arada top Beşiktaşlı oyuncularda. Černý şimdi aldı. Fenerbahçe'de yerde yatan bir isim var. Hakem oyunu devam ettiriyor. Tempo yine yükseldi. Olaytan. Olaytan topu kaybediyor. N'Golo Kante topu aldı yine. Şimdi Fenerbahçe hızlı çıkabilir mi? Yerde yatan Fenerbahçeli bir oyuncu vardı. Oğuz arkadaşının yanından driplingle devam etti. Fenerbahçe hücumu sürüyor. Vedat Muriç. Rakip yarı sahada sarı lacivertler. Guendouzi basını verdi ama Beşiktaş savunması da yerini aldı.
1: Çok kötü kullandı ama hücum geçişini.
0: Evet.
1: Çok kötü kullandı. Madem
0: Fancan da ayağa kalktı evet. Bu arada. Bayağı yerde yattı. Oğuz bile şey yapmadı yani. Oğuz
1: doğrusu ya.
0: 30 santim yanından top sürerek aynen devam etti. Hiç dışarı falan atmadı.
1: Doğrusu yani hiç gerek yok demek.
0: Yalnız
1: ki
0: bir şey söyleyeyim. Şu yatan oyuncuyu kenara yollama şeyi
1: müthiş bir
0: bayağı olay. Bizim ligin hızını arttırdı.
1: Bizim yani ligden çıktı biliyor musun o kadar?

0: Yani bence çok iyi uyguladım hakemlerde. Baksana oyun durmuyor. Ya takım hocam, arkadaşlarına artık şey yok yani.
1: Tabii hocam ya, oyun oynanmak için var, o yatmak için yok ki.
0: Şimdi önceden olsa tabii 10 kere dışarı atarlardı. Tabii, Oğuz tabii da biliyor şimdi dışarı atsa İrfan kenarda kalacak. Tabii. Bu arada birazcık itiş kakış var saha içinde. Şikriniar'la Emirhan arasında araya giren oyuncular var. Emirhan sarı kart görüyor Beşiktaş'ta. Dakika 45. İlk yarı bitmek üzere, birazdan Kerem Can Bulat ve Reha Kapsal ilk yarıyı değerlendirecek. Emirhan Muriç'in formasından asılıyor, arkadan çekiyor. Sarı kartı da görüyor. Ardından da biraz tartışmalar oldu ama
2: burada da hiçbir şey yok yani, hiç yatacak bir şey de yok.
0: Evet, Mourinho kaymış İrfan'ın yerde kaldığı pozisyonda.
2: Hiçbir şey yok, gerçekten hiçbir şey yok.
0: Yani bir çarpışma var ama tamamen topa net vuruyor.
2: Hiçbir şey yok.
0: Şimdi faul atışını Fenerbahçe kullandı. İlk yarıya 2 dakika eklendi. N'Golo Kante ilk yarının etkili isimlerinden. Top kendisinde, baskı var. Yine doğru noktayı buldu. Greenwood'a verdi. Greenwood merkeze topu sürüyor sol ayağıyla. Şut açısı arıyor. Top kaybı geldi. Olaytan şimdi topu taşıyordu. Arkadan çekiliyor Olaytan da ve benzer bir kartı da bu kez Greenwood görüyor. Tıpkı Emirhan'ın Muriç arkasından çektiği gibi Greenwood da hızlı bir hücuma izin vermemek için Olaytan'ı çok net şekilde arkasından çekiyor.
2: Hiç gerek yok.
0: Ve kartı görüyor.
1: Ya yani Kante orada kademede.
0: Kante kapatmış aslında.
1: Çok gereksiz
0: diyorsun
1: bir faal. Yani bugün Greenwood tamam birebir de etkili de çok pas hatası yapıyor, çok top
0: ben
1: kaybediyor.
0: Ben Kante'yi çok beğendim ilk yarı Fenerbahçe'de.
1: Greenwood'da biraz sıkıntılar var yani, söyleyeyim onu.
0: Evet.
1: Çok basit top kaybettiriyor takımına. Burada da çok gereksiz bir kart
0: İlk
1: gördüm.
0: Yarıda son bölümün içerisindeyiz artık. Kritik bir süre, bir birlik eşitlik var. Beşiktaş rakip yarı sahada. Bakalım iki takımdan birisi soyunma odasına önde girmeyi başarabilecek mi? Yoksa bir bir mi bitecek ilk yarı? 47. dakika, artık son 50 saniyenin içerisindeyiz aşağı yukarı. Nübel uzun oynadı. Ake kafayla karşıladı. Kante orada yine topu aldı. Baskı var. Sakladı topu. Döndü Kante. Boştaki arkadaşını buldu yine. Ake'ye verdi. Vedat orta sahaya geldi top almak için yine. O da sol çizgiye Oğuz'a. Kante. N'Golo Kante yine aldı. Başarılı paslaşmaların ardından. İrfan Can. Fenerbahçe başarılı paslarla üst üste. Rakip yarı sahada Oğuz Çerni ile karşı karşıya sol kanatta. Sağını aldı. Ceza sahasını ortayı yapıyor. Herkesi aşan top. Nübel topu aldı. Muhtemelen artık ilk yarı sona erecek. Dengeli bir maç, temposu yüksek bir maç. Hakikaten izlerken keyif aldığımız bir derbi oluyor ve ilk yarı bitiyor. Burak Kural.
2: Evet.
0: İlk yarı 1-1 bitiyor. Biz sözü dilersen Kerem Can Bulat ve Reha Kapsal'a bırakalım. İkinci yarıda yeniden karşınızda olacağız.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Devre arasında Rea Kapsal'la beraberiz. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde takımlar soyunma odasına bir birlik eşitlikle gidiyor sevgili seyirciler. Fenerbahçe 1-0'lık üstünlüğü yakalamıştı Milan Škriniar'ın golüyle 26. dakikada. Beşiktaş 38'de Rıdvan Yılmaz'la yanıt verdi ve ilk yarı bir birlik beraberlikle tamamlandı. Hocadan ilk devreye dair ilk yorumunu alacağım. Sonrasında muhakkak sorularım olacak. Hocam ben bayağı keyif aldım bu derbiden. İyi mücadele var. Daha çok pozisyon zenginliği olabilir mi? Evet, ama sağlam güzel maç izliyoruz. Evet. Keyifliyiz futbol severler olarak galiba.
2: Ya bir bunun en büyük nedeni bu yeni kurallar biliyorsun. Evet. Yeni kurallar, top daha fazla oyunda kalıyor. Oyuncular sakatlanıp yok işte baktığımızda sağlık ekibi giriyor biliyorsun. Oyun soğuyordu. Yani bu kalktığı için bir kere bu tempo arttı. Bir. Tabi bu tempoyu yapan en büyük özellik ne şunu söyleyeyim. Beşiktaş takımı sahanın her yerinde birebir oynuyor. Adam odaklı bir pres uyguluyor. Birebir yapmak istiyordu. Ve de bunun sonucunda zaten çok faul oldu. Bazılarını verdi, bazılarını vermedi Halil Hoca. Ya bu yüksek tempo bundan oldu. Bir de atak sonlandıramadığı zaman iki takım da geçişlerdeydi farkındaysan. Orta sahanın bir pas edildiği bir son 15 dakika seyrettik. Bu da daha da özellikle tabii futbol severler olarak bizleri daha heyecanlandırdı.
1: Evet. Yani böyle sanki benzer bir şekilde maç devam ederse böyle daha fazla gol izleyebilirmişiz gibi bir hissiyat var.
2: Ya oyun dengesizliği çıktı Kerem. Yani evet. Orta saha dikkat et, orta saha iki takım da çok hızlı geçince

0: parçalı oyuna döndü. Yani Fenerbahçe'de zaten bu oyun dönmeye müsait öndeki oyunculardan. Beşiktaş'ta da dönünce çok çabuk iki paslı orta sahaya pas ederek hemen savunmaların önüne kadar geldi iki tarafta hücum oyuncuları.
1: Oyun dengesizliği var dedik. Peki bu dengesizlik dengeli bir dengesizlik mi, yoksa iki takımdan birine biraz daha göz kırpıyor mu?
0: Ya,
1: kırptı mı ya da
0: çok
1: ilk devre özelinde?
0: Ya kırpmadı, onu söyleyebilirim. Yani çok üretken bir maç olmadı. Fenerbahçe duran toptan gol attı. Bir tane olay tanıştı var da, hani o bir tane Beşiktaş için söylüyorum. Bir de baktığımızda Trossard'ın pozisyonu var esas Beşiktaş'ına. Çok pozisyon üretken bir maç olmadı açıkçası. Şöyle bir şey var. Şimdi Kadıköy'de Fenerbahçe ile yani özellikle yani şu anda oynuyorsan, şimdi Şampiyonlar Ligi yüzleri Samsun'u yenmiş. Yani maçtan önce mutlaka İtalyano'da böyle bir plan yapmış.

0: Özellikle bağlantıları. Şimdi Gündüz ile Kante'nin önüne bağlantı 4-2-3-1'de topun önündeki 10 numara gibi kim oynuyor? İrfan oynuyor. O bağlantıları doğru yapamadı. Dikkat et, top yani mesela o bölgelere geldiğinde doğru bir şekilde hem pasın yoluna bir şekilde İrfan çıkamadı hem de öndeki oyuncuları ve takımı da oynatamadı. Bir de önde top kalmayınca, orta sahaya çok çok pas edince, geçince Fenerbahçe, en büyük sıkıntı nerede oldu biliyor musun? Fenerbahçe'nin kenar bekleri oyuna giremedi. Hem Samado hem de Arçı Buran. Yani Vedat niye oynar? Genelde Vedat'ın bize yani hayal ettirdiği nedir pozisyon? Kenar ortalarıyla, doğru mu? Çıkıp vuracak. Şimdi evet. Kenar ortaları yani ne ikili oyunlar ne üçlü asimetrik orada çizgi oyunlarını çok fazla yapan bir Fenerbahçe görmedik. Bir de Fenerbahçe'de şunu söyleyeyim. Yani Greenwood yetenekli oyuncu tartışılmaz ama çok kaptırdığı gereksiz toplarla 2-3 defa Kerem geçiş yedi. Yani orta saha dikkat et, orta sahada oyundan düşmüştü. Yani bir tane Olaytan var, geldi biliyorsun, şut attı, hiç kimse karşılayan olmadı. Önde yakalandı 4-0 neredeyse. Bir defa yakalandı, iki parçalı oyun, yine 6 oyuncu Fenerbahçe'den 4 oyuncu önünde kaldı. Yani Greenwood tartışılmaz katkısı var Fenerbahçe'ye ama özellikle yaptığı pas hatalar gereksiz, yani pas hataları özellikle rakibi daha rahat orta sahadan çok çabuk şiddetli bir şekilde hücum geçişleri sağlamasını Beşiktaş'ın yani öne gitmesini sağladı. Beşiktaş o pozisyonları daha doğru ikinci yarıda bulabilir mi? Bulabilir. Daha doğru da değerlendirmesi gerekir.
1: Hocam Kante orta sahada demir gibi, çelik gibi adeta. Yanında Gündüz'ü zaten öyle bir profil. Ama İrfan Can'ın orada bulunuyor olması, orta saha dengesinde Orkun Olaytan Salih'le Beşiktaş'ı böyle biraz 3'e karşı 2.5 oynuyormuş gibi hissettiriyor mu size de?
0: Yok, hissettirmiyor. Bak şimdi çok enteresan bir şey, bak iyi oldu bunu söyledim. Şimdi Beşiktaş'ın en güçlü yeri neresi? Orta sahası. Bir 6 numarası var.
1: Evet.
0: Yani hep bunu ilk programdan beri 90+1 söylüyorum. Salih. 2 tane sağ iç, yani box box oynayacak 2 oyuncusu var. Yani Orkun'la Olaytan, değil mi? Olaytan'la Orkun'un, bak dikkat et, aldıkları yer özellikle Duşan'ın Vlahovic'in arkasına doğru konumlanmıyor. Çok çizgiye gidiyor mesela Olaytan. Daha doğru, niye bunu söylüyorum? Daha doğru santroforun Duşan'ın arkasında konumlansa hem Orkun hem de Olaytan, yani orada bir üçgen olsa asimetrik bir şekilde, hem ucuma da destek veren, daha fazla Beşiktaş burada sayısal üstünlük de sağlar. Sayısal üstünlük zaman zaman sağlayamaması nedeni de bu. İnan. Yani orada da Gündüz ile Kante var. Oradaki dediğim gibi konumlanmalar, o pozisyonel oyun sıkıntılı olduğu için zaman zaman doğru bir şekilde orta saha doğru kurgulanmadı. Aksine Beşiktaş'ın, yani en önemli, bir kere Beşiktaş'ta oynuyorsan kapatacağın bölge burası. Çok anlamlı bir dağılım veriyor. Çok özellikli 6 numarası var. 8 numaralı, 10'a evrilen 2 oyuncu aynı şekilde 8-10 oynayan 2 tane iç oyuncusu var. Dediğim gibi daha fazla çizgilere çıkmadan daha doğru pozisyonlar alması gerekir. Golde de şunu söyleyeyim. 7 Fenerbahçe'nin golünde o Greenwood tamam kovaladı. Orada merkeze Kante ve Gündüzler kovalar. Yarım alana eğer giriyorsa bir bek, yarım alana girdi. Farkında mısın? Evet. Trossard'da çizgiye çıktı. Çok doğru bir o has pes yarım alanları kullandı Rıdvan golde. Orayı merkez orta sahalar kullanır onu da söyleyelim. Ama Fenerbahçe'nin de en büyük sıkıntısı dediğim gibi, yani şimdi Kante ve Gündüz'ü çok, evet çok yararlı oyuncular tartışmaz. Ama perspektifi oyun kuracak, işte savunma arkası top atacak, hücum becerisi, top tekniği yüksek oyuncular değil. Farklı meziyetleri var defansif anlamda. Burada en önemli bağlantı yapacak İrfan, zaten yapmadığı için de zaman zaman, bir de sahanın her yerinde top değil adam odaklı oynayan bir İtalyano takımı gördük. Beşiktaş böyle oynadı. Greenwood ondan içerilere girdi zaten. O top kayıplarını da yapınca zaten iyice geçiş yedi. Burada İrfan Can'ın daha fazla, yani siz bir 10 numara oynuyorsan şöyle anlatayım bak Kerem. Ya şöyle araba silgecini düşün. Araba evet. Silgeci böyle çalışır değil mi? Ya top neredeyse, o dediğim gibi pasın yoluna çıkması gerekir İrfan. İrfan Fenerbahçe burada oynuyor, burada. Aksine ucun bağlantısını, yani böyle 4-2-3-1 oynadığında, evet 6 numara Gündüz'ü geri geldiğinde Kante oyun kurmaya geliyor. O nereden? Savunmanın önünde topu hareketlendiriyor. Hücum bağlantısını kim yapacak? Takım oynatacak. 4-2-3-1'de niye oynatıyorsun? Bir oyuncu santrafor arkası. Niye 4-4-2 oynamıyorsun? Bir santrafordan vazgeçiyorsun. Oradaki 10 numara oynattığın profildeki oyuncu topu tutsun, pas yapsın. Doğru mu? Bir aktif dinlenme yapıp gayet rahat bir şekilde rakip yer alana yerleşmesini bir takım sağlar. Yeri geldiğinde oyuna hız verir. Hemen savunma arkasına top atar. Yani en büyük sıkıntısı Fenerbahçe'de İrfan ilk 45 dakika bu performans

0: performansın, yani istediğinden performansın çok uzandaydı.
1: O role böyle zaman zaman sanki Greenwood soyunuyor.
0: İşte ondan top kayıpları da o soyununca da dikkat et, ondan yaptı. Çizgide kaldığında daha etkili oyuncu. Evet. Son, hatta bir pozisyonda hatırlarsın. Topu da Vedat dahil Oğuz da arkada boştu. Çıkarsaydı devreye belki Fenerbahçe 2-1 girebilirdi. Çaprazdı birazcık. Yani Greenwood'u normalde oynatması gereken, bak şimdi Greenwood'u oynatması gereken İrfan, Greenwood takımı oynatsın diye giriyor, top kayıpları yapıyor. Yani kendisinden istenen daha fazla iş yapmak istiyor. Niye? Bakıyor top gelmiyor. Topun bir şekilde de Fenerbahçe'de kalıp hücum alanına geçmesi gerekir. Ya yani Greenwood sahada kalıp en son yaptığı gibi işlemler yapacağına geliyor orta sahalara, hem top kaybı yaratıyor, gereksiz top kayıpları, bir de Fenerbahçe orada kendi kalesine pozisyon veriyor ve Beşiktaş da o ara gol kaçırıyor. Yani gol bile atabilir. Ya yani burada bir dengesizlik var Fenerbahçe'nin orta sahasında. Sen az önce orta saha dedin ya. Evet. Hani 3-3 dengelenmesinden daha fazla bence topu kullanmada İrfan'ın daha doğru, bir de alanlar da burada daha doğru kullanması, arkadaşlarını oynatması gerekir.
1: Ya 6 oyuncu var sahada. İrfan topu kullanmasını orta saha için söylüyorum. İrfan topu kullanmasını beklediğimiz bir oyuncu ama kullanamıyor. Kante ve Gendouzi profil olarak zaten buna çok müsait.
0: Çok uygun değil. Tabii.
1: Olaytan'la Salih'ten de çok ekstra bir şey bekleyemezsin ama Orkun burada farklı bir profil olmasına rağmen o çok ağırlığını sanki koymadı hocam maça.
0: Ya ben ondan olduğunu düşünüyorum. Yani diyorum ya, yani şöyle bir 6 numaranın yani derinlikte kollarından düşünsünler. Hı-hı. Gövde mi? Ya 6 numara Salih. Evet. Yani bu iki tane, bu konumlanma senin önde Bilav için o yani o pencere arası denilen o dörtlü, o var ya savunma zincir Fenerbahçe'nin. Orada doğru bekler stoperler arasında doğru konumlanması gerek. Ben bu yani ikinci yarı izleyenler şuna bir baksın. Olay tam buraya çıktığı zaman, İşte Orkun da buraya gittiği zaman oradaki konumlanma doğru olmuyor. Hı hı. Daha merkezde kalsalar hem sayısal üstünlük sağlar Beşiktaş, daha rahat pas yapar. Bir de ne olur biliyor musun? Vlahovic'in arkasında hücumda özellikle daha doğru dolar. Yani sayısal üstünlükle rakip ceza sahasının içine girdiğinde veya ceza sahası çizgisinin önünde daha rahat bir sayısal üstünlük ve topla buluşma şansında daha fazla Beşiktaş'ta oyuncu da olur. Yani Beşiktaş bunu ilk yarı sağlayamadı en önemli orta sahada. Zaman zaman oyun düşüğü bu. Bir de ne oldu? Top kayıplarında bu oyuncular kapanamadı, çizgide kaldı. Dikkat et, orta sahada iki pasta da Fenerbahçe çıktı bu sefer. Aynısını. Evet. Yani nasıl aynı tuzağa düştüyse Fenerbahçe, bu sefer de Beşiktaş düştü. Yani senin bir kere top rakipteyken hem adam odaklı pres yaparsan en önemli şey ne yapacaksın? Birinci yapacağın şey senin alanı daraltmak. Yani alanı daraltmadığın pozisyonda Olaytan'ın çizgide, Orkun'un burada oynadığı yerde ondan Beşiktaş geçişleriydi. Aynı şekilde Fenerbahçe'de bak şimdi. Şimdi Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntılardan biri, öndeki oyuncular kreatif, çok pres yapmıyor. Oğuz bakma bir yere kadar. Böyle İrfan yapmaz, Vedat yapmaz, Greenwood yapmaz. Doğru mu?
1: Doğrudur.
0: Şimdi burada Şikrinyer'le farz edelim. Şöyle izleyenler anlatalım. Akö'ye iki kişi oynuyoruz. Ya böyle ofansif yetisi varsa, bu oyuncular geriye gelmiyorsa, iki parçalı oyuna dönüyorsa bu kadar derinlik vermesin. Ya özellikle Şikrinyer ağır diye iyice her pozisyonda atıyor. Pozisyon ofsaytı bozuyor. Yenilen golde de Rıdvan'da dikkat et. Pozisyonu ofsaytı bozan yine Şikrinyer. Ne yapacağız? İkimiz farzen Fenerbahçe stoperleriz. Daha öne daraltacağız. Bunu Beşiktaş stoperleri için de söylüyorum. Emirhan Topçu için ve Akbatu için. İkisi de daha daratması gerek. Hele Fenerbahçe iç sahada bu kadar, yani takım boyu bu kadar uzun, genişlemesine, enine bu kadar geniş oynamaz. Daha boyunu daratması gerekir. Eğer bu geriye doğru daha çekerse, giderse Şikrinyer Ake'yi de çekerse, bu şimdi bu mesafeleri koşacak öndeki oyuncuların çok özelliği yok Fenerbahçe'de. Bunu ne yapacak? Daha öne itecek takım. Daha öne itecek. Bunu yapması gerekir savunmanın Fenerbahçe'nin. Yoksa her maç, bak bu maç için değil yalnız, her maç bu sıkıntı yaşar Fenerbahçe. Böyle iki parçalı oyun ve çok geçiş yer.
1: Beşiktaş'ta Dušan Vlahović, Fenerbahçe'de Vedat Muriç santrfor pozisyonu için içinde mücadele ediyorlar. Bu arada Kerem Aktürkoğlu kenarda hazırlık yapıyor. Dirk Kuyt'la konuşuyorlar. İlerleyen dakikalarda, hatta ikinci yarı başlarken oyuna girme olasılığı yüksek olabilir. Kerem'i gördüğüm için sorumu güncellemem gerekiyor. Acaba kimin yerine giriyor Kerem?
0: Şimdi Kerem iki opsiyona girecek. Ya Oğuz'un yerine girecek veya İrfan'ın yerine girip, hani o pozisyonda da oynadı, evet, biliyorsun. Özellikle Paulides'le Benfica'da çok oynadı biliyorsun. İkinci santrafor gibi. Muriç'le
1: tamamlayan bir oyuncu.
0: Muriç'le tamamlayan bir oyuncu. Bağlantı oyuncusu. Evet. Yani bakacağız, iki pozisyonun birine mutlaka girecektir. Ama o zaman ne olur biliyor musun? Eğer İrfan'da çıkarsa direkt geçiş takımı olur. Düşün, Kante Gendüzi çok top tekniği çok yüksek. Hani ofansif olarak söylüyorum, yüksek bir oyuncu değil. Oğuz da aynı şekilde. Vedat öyle. Kerem öyle. Bir tek Greenwood top tekniği becerisi, doğru mu? Bir tek o kalır.
1: Aynen,
0: ya
1: aynen.
0: Takımın genelde hepsi geçiş oyununa müsait, bir direkt hücuma müsait bir kadro olur ikinci ara eğer Kerem İrfan'ın yerine girerse.
1: Topu da iyice alabilir Beşiktaş bu arada. Çok
0: ya alabilir. Beşiktaş atak sonlandıramazsa pas ikramında, yani o veya pres Fenerbahçe yaptı, topu kazandığında da sıkıntı yaşar.
1: Kesinlikle.
0: Çok hızlı oyuncularla direkt Beşiktaş kalesine gelir Fenerbahçe.
1: Vlahovic ve Muriç'i nasıl gördünüz? Onlardan ikinci devrede bir şey bekleyebilir
0: çok,
1: miyiz?
0: Çok etkili görmedim açıkçası. Çok etkili görmedim. Yani Vedat bir şey bağlantı yapıyor. Vlahovic eleği 45 dakika, beklentinin daha uzağındaydı diyebilirim.
1: Bir şeyler çıkarmak istiyorsunuz. Siz santrfor oynadınız. Stoperlere bakıyorsunuz. İki oyuncu da evet etkili değildi ama... Agbadu Emirhan'dan mı bir şey çıkarırım yoksa Ake Şikrinyar'dan mı bir şey çıkarırım diye düşünürsünüz ki Agbadu zaten Şikirtel'e bir ikramda bulundu.
0: Bulundu aynen. Yani Beşiktaş takımının en büyük sıkıntısı zaten merkez stoperleri.
1: Evet.
0: Yani bireysel hata yapmaya müsait oyuncular. Diğer tarafta da bakma sen, Şikrinyar işte motivasyonu falan yükseltmek istiyor ama o da her an müsaitti yani hata yapmaya, bir de ağır bir oyuncu.
1: Oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu oyuna giriyor. Arkadaşlarım benden uzaklarda konuşuyorlar. Rıdvan çıkıyor ifadesini duydum. Rejiden de arkadaşlarıma sesleneyim, eğer gördülerse Rıdvan hakikaten çıkıyor mu? Yerine kim oyuna dahil olabilir? Onu söyleyelim. Evet, herhalde Utara oyuna giriyor. Demek ki Rıdvan'da bir problem var. İlk yarıda da bir sakatlık geçirmişti. Beşiktaş'ın maçtaki golünün de sahibi Rıdvan Yılmaz. Çok da şık bir gol attı. Onun da hakkını vermemiz lazım. Çıkmaz yani o top orada.
0: Mükemmel. En önemli şey ama yaptığı yarım alan koşusu. Yani Trossard'ı görüyorsun değil mi işte? Adam... Yani Arsenal işte oynamak, Belçika milli takım, yarım alan kullanan beke gördün mü? Hemen koridoru bir baktı, boş. Koştu Rıdvan, hemen önüne
1: hemen
0: bıraktı.
1: Verdi, evet.
0: Yarım alan kullanımı bu. Futboldaki en önemli şey yani, sen de biliyorsun. En önemli şey yarım alan.
1: Evet. Oraya girebilirsen neticesini alabiliyorsun. Bekle de alabilirsin. Kanat oyuncusuyla da alabilirsin.
0: Orta saha oyuncusu.
1: Orta saha oyuncusuyla.
0: Yani ben hep söylüyorum, futbolda biliyorsun saha içinde 9 tane yarım alan var. Bu alanları kullanmak gerekir.
1: Evet. Kullandığında önlem alması en zor pozisyonlar.
0: Futbol etkiler. Günümüz oyunlarında yani özellikle 3. oyuncu koşuları hep yarım alandadır biliyorsun.
1: Hocam takımlarda sahada, evet. Sözü skorboarda bırakalım. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Skorboard şimdi Koray Baloğlu ve Burak Kural'la devam ediyor.
2: Spor Radyo. Spor'un radyosu.

0: Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin ikinci yarısı için karşınızdayız. Burak Kural'la birlikteyiz. İlk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Şikriniar ve Rıdvan Yılmaz'ın golleri vardı. Beşiktaş'ın golünü kaydeden Rıdvan Yılmaz ikinci yarıda yerini Ouattara'ya bırakıyor. Beşiktaş'ta bir değişiklik var. Aynı zamanda Fenerbahçe'de de İrfancan Kahveci kenara alındı ve yerine Kerem Aktürkoğlu girdi. İkinci yarıya Beşiktaş başladı. Derbide oyuncu değişikliklerini nasıl değerlendiriyorsun? Beşiktaş'ınki zorunlu anladığımız kadarıyla bir değişiklik. Fenerbahçe'de hoca tercihi diye düşünüyorum.
1: Evet, ya İrfan'ın performansından memnun değil anladığım kadarıyla hoca. Pek de ortalıkta yoktu zaten İrfan. Orada bilmem bakalım Kerem herhalde ikinci santrafor gibi oynayacak.
0: Bir ara zar geldiğinde Galatasaray'a 10 numara bölgesinde de oynatmıştı Okan Hoca.
1: Öyle izleyeceğiz.
0: Bakalım yine öyle mi? Vedat Muriç savunma arkasına doğru bir pas atıyor. Kerem ceza sahası için rakibinden sıyrılmak istedi. Başaramadı ama top yeniden kendisinde kaldı. Atak devam ediyor. Oğuz'un ortası savunma kafayla karşılıyor. Çok tehlikeli bir pozisyon. Muriç'i sıyırdı. Savunma izin vermedi. Tehlikeli bir atak da başlıyor ikinci yarı. Fenerbahçe hücumuyla şimdi sarı lacivertler rakip yarı sahada. Kaleci Ederson dışında Şikriniar pasını verdi. Greenwood da merkeze dönüyor. Hızlı başladı Burak yine ikinci yarı.
1: Evet, Kerem orada Vedat Muriç'le hemen bağlantıda sol kanatta pozisyona girdiler. Arkaya yapılan bir orta vardı. Muriç de iyi geldi geriden. Sprintle geldi ama vurdurmadılar. Bakalım yine ikinci devrede yine hareketli bir maç bizi bekliyor olacak. Ama topun çok tutulmadığı, sürekli kontraların olduğu, geçişlerin olduğu bir maç izliyoruz. İlginç bir derbi izliyoruz Koray, bilmiyorum katılır mısın bana?
0: Evet. Vedat da tabii fiziksel olarak güçlü bir oyuncu.

0: Burada zorluyor. Bir yandan da Fenerbahçe'de paslar. Baskıya rağmen topu söktü şimdi. Semedos'a kanattan boş bir şekilde ilerliyor. Ceza sahası içine girdi. Arka direğe doğru kesti. Nübel topu aldı. Kerem o sırada kendisine faul yapıldığını söylüyor. Fakat hakem Halil Umut Meler aynı görüşte değil. Top yeniden oyunda. Şimdi Beşiktaş rakip yarı sahaya geçmeyi başardı. Savunma arkasına doğru atılan bir top. Ottara topu aldı. Sol kanattan ceza sahasına girdi. Pasını vermiyor. Derken yardımcı hakem offside bayrağını kaldırdı.
1: Semedo yalnız çok kötü kullandı topu ya.
0: Evet, orada ya. Bir de Kerem yerde kaldı.
1: Evet. Önemli İtiraz bir kontraydı etti. Yine.
0: Ama zaten orada hakemin onu, yani faul varsa bile kesmesine imkan yok. Bir yandan
1: kesemez
0: da izliyoruz.
1: Orada tabii ki.
0: Tabii canım, attı gol, golle burun buruna olacak takım belki. O pozisyon bu arada yan yana.
1: Yani kolay bırakmış kendini ya.
0: Evet.
1: Bence.
0: Verilmez bence de. Ben de katılıyorum sana. Burada da Ottara'nın offside olduğu pozisyon.
1: Yalnız bu arada çok iyi koşular atıyor arkaya. Çok tehlikeli, evet. Koşular atıyor Vlahovic. Böyle yarım ay şeklinde.
0: Yalnız az önce Muriç'e yapılan o ortada kafayı vuran savunmada isim Ottara olmuş. Çok kritik bir kafa vuruşu, onu söyleyelim. Yani önemli bir savunma hamlesi yapmış. Şimdi Greenwood sol kanatta topu içeri çevirmek istedi. Top dışarı çıktı ve Beşiktaş taç atışını kullanacak.
1: Yani Greenwood çok basit hatalar yapıyor ya, bilmiyorum, fark ediyor musun? Yani şu topu alamadı önüne, gördün mü?
0: Şimdi hani filmi de var biliyorsun, yer şey derler, Türkçesini söyleyeceğim. Ama şu pozisyonu bir aktaralım. Ottara topu rakip yarı sahaya taşıdı. Beşiktaş geliyor Orkun'dan savunma arkasına doğru, çok böyle ince bir düşünce pas. Archie Brown orada dikkatli geçmesine izin vermedi. Černi kaleciyle karşı karşıya kalacaktı yoksa. Şimdi top Fenerbahçe'de sol kanattan gelişiyor. Sarı lacivertlerin hücumu, Vedat Muriç orada taç çizgisine yakın yerde bir kanat oyuncusu gibi. İçeri çevirmek istediği top savunmaya çarptı. Fenerbahçe taç atışı kullanacak. Hücum yönüne göre sol köşe gönderine yakın bir yer. Archie Brown ilk gol uzun bir taç atışıyla birlikte gelmişti Fenerbahçe adına. Yine Archie Brown, yine benzer bir yer, ceza sahası içine, yani adeta bir köşe vuruşu yumuşçasına uzun kullanılacak belli ki. Kullandı taç atışını, Nübel çıktı aldı topu. Altı pasta ön direğin orada. Hemen eliyle oyunu başlattı. Şimdi Trossard topu aldı. Guendouzi karşısında rakip yarı sahaya geçti Trossard. Guendouzi hala kendisine eşlik ediyor. Birebir sahana aldı. Çok iyi bir pas Trossard'dan. Vlahovic kafayla indirdi. Sonra devam ediyor. Vlahovic vuruyor. Top ağlara gitti ama ondan önce bir düdük var. Vlahovic ne oldu diyor. Ne var diyor. Faul yaptığını söylüyor sanırım şu anda Umut Meler.
1: Çektin
0: diyor. Trossard yine inanılmaz bir pas attı bu arada. Sol taç çizgisine yakın sağ ayağını aldı. Dibine girdi. Kafayla indirdi Vlahovic. Kante ile ikili mücadelesinde topu kurtardı. Golü de attı.
1: Çok garip bir pozisyon, farkında mısın?
0: Bir kez daha bakıyoruz.
1: Çok hafif bir çekme var.
0: Kante'yi formasından, enseden bir hafif tutmuş. Ona faul verdi hakem.
1: Verdi. Ama şöyle de anlatalım. Hani zaten o
0: arkadaydı bu arada Vlahovic. Arkasındaydı Kante'nin.
1: Faulü de çalmasa Ederson o topu çıkarırdı zaten. Onu da söyleyelim yani. Yani
0: tabii.
1: Çünkü bıraktı yani. Faulü çaldığı için. Hani onun vardan dönme tabii, ihtimali
0: düdüğü,
1: de yok.
0: Düdüğü duymuyoruz burada.
1: Yani Ederson bıraktı
0: yani
1: topu.
0: Yani gol olmadan önce faul kararı verildiği için var karışmaz,
1: evet.
0: Zaten.
1: Aynen. Onu söylemeye çalışıyorum.
0: Zaten tartışmalı pozisyonlar hemen 90+1'de konuşulacak. Mustafa Çulcu değerlendirecek yine, onu da söyleyelim. Fenerbahçe rakip yarı sahada taç atışı kullandı.
1: Ama Trossard büyük fark oluşturuyor hocam. Yani her aldığında baskı üzerindeyken de harika toplar atıyor.
0: Mesela Trossard şunu yine gösteriyor değil mi? Yani bir kanat oyuncusu illaki öyle 2 kişi 3 kişi geçmesine gerek yok. Adam durduğu yerden bir top atıyor.
1: Müthiş oyuncu ya.
0: Seni zaten karşı karşıya bırakıyor.
1: Ya işte farklı oyuncular var. Bu da pasör kenar oyuncusu yani. Oyun kurucu kenar.
0: Kante, Skriniar'la Vlahovic arasında bir tartışma var bu arada saha içinde. Biz orayı görmüyoruz ama hakem oyunu durdurdu. İki isim ilk yarıda zaten yine zaman zaman söylemiştim size. Kıran kırana böyle çatapat bir ikili mücadele var demiştik. Oyun oynanırken orta sahada yine iki futbolcu birbiriyle tartıştı. Vlahovic yerde şimdi kaldırıldı. Hakem Halil Umut Meler geldi. Skriniar'a bir sarı kart gösteriyor. Maçtaki üçüncü sarı kart. Biz tabii neler

0: olduğunu görmedik. Tekrar henüz ekrana gelmedi, onu söyleyeyim. Hala ikili arasında ağız dalışı devam ediyor bu arada. Skriniar'la Vlahovic tam olarak şu. Ederson kaleden çıktı geldi. O da kaleden çıktı geldiği için o da bir sarı kart gördü.
1: Ayırmaya geldi ama kırmızı kart gördü.
0: Evet. Şu an hala devam ediyor bu arada iki oyuncu. Vlahovic ile Skriniar arasındaki ağız dalaşı hala sürüyor.
1: Oo, hayal hareketleri.
0: Vlahovic sinirli. Oyuncular iki kişiyi sakinleştiremedi hala. İlk yarıda bir ifade kullandım, hatırlıyor musun? Hmm. Balkan derbisi var dedim bir yandan sahanın içinde de. İki oyuncu da tabii agresif, yani istekli, arzulu oyuncular. İlk yarıda da çok böyle...
1: Göremedik ki pozisyonu.
0: Şey ya. Yaptılar, tartıştılar. Vlahovic de sarı kart gördü bu arada.
1: Topsuz olan da ne yaptılar birbirlerine göremedik yani.
0: Onu göremedik ama oyundu. Yani şöyle kamera hücum yönünü gösteriyordu. İki oyuncu kadrajda değildi. Bütün herkes, oyun durduruldu bir anda ve oraya doğru koştu, onu söyleyelim. Ama şeyi ben tabii yandan şimdi yayıncı kuruluşu da dinliyorum. İkili mücadele karşılıklı, tamam. Elle oynama itirazı var. Skriniar Vlahovic'e bir şey dedi. Vlahovic onun üzerine, hı, gitti. İki oyuncu kafa kafaya geldi.
1: Hiçbir şey. Vlahovic.
0: Ardından Vlahovic boğazından tutuyor Skriniar. Vlahovic de yerde kalıyor.
1: Hiç ya.
0: Hakem iki oyuncuya da sarı kart verdi.
1: Çok gereksiz bir şey, pozisyon.
0: Evet.
1: Çok gereksiz hareketler.
0: Derbide ardından da böyle konuşmaya da devam ediyorlar bayağı uzun süre. Ya arada bir sürü oyuncu var. Mesela Olaytan tutmaya çalışıyor. Mourinho Skriniar'ı tutuyor.
1: Aralarında bir hikaye mi var İtalya'dan kalma?
0: Benim bir hatırladığım yok yani. Bilmiyorum
1: çok,
0: en azından.
1: Çok öfkeliler birbirlerine karşı çünkü. Evet. Normal bir yani bu pozisyondan bu öfke.
0: Maçın başından beri hep böyle korakor şey yapıyorlar.
1: İşte bir şey mi var acaba?
0: Şu anda hakem Beşiktaş lehine faul kararı verdi. Açılın dedi. Oyunu da başlatsın diyor Beşiktaş'ta oyunculara. Salih Bas topu oyuna sokacak. Vedat orada. Şimdi Orkun. Bir anda derbide ortam gerildi. 55. dakika 1-1. Skriniar-Vlahovic ikilisi. İkisinin de sarı kartı var artık. Ederson da sarı kart gördü o pozisyonda. Kalesinden çıkıp oraya geldiği için. Yani toplam sarı kartı olan oyuncu sayısı 1, 2, 4, 5 kişi oldu. Beşiktaş sağ kanattan geliyor. Mourinho savunma arkasına doğru top. Ederson çıktı. Vlahovic'den önce yükseldi. Topu da aldı. Zaten Vlahovic'in o topu alma ihtimali de yoktu. Yok. Onu söyleyelim. Emirhan, Mason Greenwood, Skriniar, Ederson, Dušan Vlahovic. Bu isimler sarı kartla oynuyor. Hepsi de şu anda sahada. 55. dakika bitmek üzere 1-1. Ne oldu bir anda ya? Ne güzel gidiyordu.
1: Evet evet ya, değil mi? Yani 3 dakika falan durdu nereden baksan oyun. Gayet bir gerginlik, evet. Böyle durmak bilmediler falan.
0: Olaytan bu arada sağ kanada pası verdi. Černi topu aldı, ceza sahasına yerden çeviriyor. Kaleci yattı, topu aldı. Fenerbahçeli oyuncular offside olduğunu düşünerek yardımcı hakeme doğru serzenişte bulunuyorlar. Kante Trossard ikili mücadelesi. Kante topu saklamaya devam ediyor. Kendi köşe gönderine doğru gitti ama boştaki arkadaşına verdi. Skriniar da direkt topu dışarı vurdu.
1: Çok gergin Skriniar.
0: Skriniar Vlahovic bu ikili şu anda yani bıçak sırtı oynuyorlar ikisi de. Şimdi taç atışını kullandı Beşiktaş. Ottara iki kişinin baskısı var, kaybetmedi, yerden çeviriyor. Skriniar tek vurdu, uzaklaştırmaya çalıştı. Trossard'ı pası, Černi topuk pasıyla çeviriyor. Ederson yattı, aldı. Beşiktaş kalabalık geldi. Černi istediği gibi bir pas veremedi.
1: Beşiktaş yani şu... biraz daha iyi başladı gibi ikinci devreye sanki.
0: Evet.
1: Oyun planı, biraz oyun planında eksiklikler görüyorum Fenerbahçe'nin. Biraz daha Beşiktaş'ın ne oynadığı, ne oynamak istediği belli ama Fenerbahçe çok daha spontan oynuyor.
0: Bu arada şimdi Semedo geliyor sağ kanattan, savunma arkasına doğru pas.
1: Büyük hata.
0: Ottara istediği gibi uzaklaştıramadı. Kerem aldı, ceza sahası içi, ondan da kötü bir pas. Tehlikeli olabilecek bir hücum. İstediği gibi olmadı. Beşiktaş şimdi rakip yarı sahaya geçti. Orta sahalar kolay geçiliyor. Salih topu aldı, sol tarafa verdi. Vlahovic Skriniar'ın üstüne gitti, pasını verdi. Oradan çıkarıyor topu Beşiktaşlı oyuncular. Vlahović ceza sahası içi vuruyor Ederson. Kaleciyle karşı karşıya Beşiktaş golle burun buruna geldi ama Ederson'u geçemiyor Vlahović.
1: Müthiş çıkardı yalnız.
0: Vlahović Orkun'a, Orkun Vlahović'e, olaytan tek top. Ceza sahası içi Vlahović Gendouzi'den kurtuldu. Ve vuruşunda Ederson açıyı iyi kapatıyor, gole izin vermiyor. Ederson da iyi bir gün geçiriyor bugün. Derbide Beşiktaş köşe vuruşunu kullanacak Orkun'la. Hakikaten temposu yüksek bir maç. Orkun köşe vuruşunu kullandı. Kafayla indiriyor Beşiktaşlı oyuncular. Gendouzi uzaklaştırıyor. Greenwood yerde. Oyun devam ediyor. Faul kararı yok. Top Fenerbahçe'de. Şimdi Oğuz kaybetti. Çerne aldı. Top yeniden Beşiktaşlı oyuncularda.
1: Çok daha iyi oynuyor Beşiktaş ikinci devre,
0: evet,
1: onu söyleyeyim.
0: İkinci yarıda Beşiktaş şu an çok biraz daha toplu, etkili gözüküyor.
1: Derli toplu, ne oynadığı belli.
0: Ben şu an
1: belli,
0: hala şeyin keyfini yaşıyorum. Yani oyun sık sık durmuyor. Sürekli akıyor. Tamam, orta sahalar çabuk geçiliyor. Belki hocalar sevmez bunu falan ama emin olun izlerken şu an bir Premier Lig temposuna yakın derbi izliyoruz. Onu söyleyebiliriz. Salih şimdi ceza sahasına doğru yükseltti. Çerne gitti. Yetişti o topa. Savunma geldi. Aldı. Çerne de ayak koydu ama faali yaptı.
1: Kart
0: çıkacak mı bakalım. Hakem Ali Umut Meler elini kartını aldı. Sarı kart veriyor. Çerne'ye 59. dakikada Václav Černý de kart gören isimlerin arasına adını yazdırıyor.
1: İki tarafında sağ kenarı etkisiz. Oğuz da, özür dilerim, sol kenarıyla sağ kenarı, yani Oğuz da Černý de etkisiz bugün.
0: Evet.
1: Yani büyük ihtimal ilk değişiklikler oralardan gelecek.
0: Černý tam top dışarı çıkmasın diye tekte kontrol ederken ayağından biraz açtı. Oğuz orada araya girdi. Černý de o topu Oğuz'dan almak için ayağını uzattı ve topa yetişemedi. Oğuz'un ayağına bir basışı, evet, var. Bu ayağa basmadan dolayı da bir sarı kart görüyor ki tam bir basma var, hakem de doğru bir karar vermiş. Uzun oynanan top, Vedat indirdi. Karşılıklı top kayıpları şu anda. Şimdi son olarak Trossard olaytanı düşündü ama top dışarı gitti. Taç atışı kullanacak Fenerbahçe. Şikrinyar'da taç atışını Ederson'a verdi. 60. dakika, Fenerbahçe 1, Beşiktaş 1.
1: Bir şey eklemek istiyorum Koray. Fenerbahçe oyun kurmakta zorlanıyor. Böyle ayak bulacak. Görüyor musun, çok basit bir pas
0: Ake
1: hatası.
0: Ake topu kendisi taşıdı, ardından basit bir pas hatası, taç atışı Beşiktaş.
1: Özellikle merkezde oyun kurucu bir oyuncunun olmaması, oyun kurucu yeteneklerinin olan, şu an oyun kurabilecek bir tane oyuncu yok Fenerbahçe'de. Çok sıkıntı yaşıyorlar, farkındaysan gidemiyorlar. Top pas yapamıyorlar, pas destek oyununu oynayamıyorlar. En büyük sıkıntısı o Fenerbahçe'nin. İkinci devre hiçbir pozisyonu, evet, yok Fenerbahçe'de.
0: Genuzi'nin de sağ gözünün altı o ilk yarıdaki Akbadu'yla çarpışmadan sonra hala böyle kırmızı şiş bir vaziyette oynuyor. Onu da söyleyelim. Şimdi top kaybı Beşiktaş'ta. Fenerbahçeli oyuncular üst üste başarılı paslar yapmayı başardı. Sırtı dönük bir şekilde Kerem topu saklarken faule maruz kalıyor. Fenerbahçe rakip yarı sahanın ortalarında sol taç çizgisine yakın bir yerden serbest vuruş kullanacak. Bir araya gideceğiz biz de. Pozisyonu da takip edelim. Fenerbahçe paslaşarak kullandı. Oğuz ceza sahasını ortaya yaptı. Emirhan kafayla yükseltti. Şikrinyar ilerideydi. O topu almak istedi. Kontrol edemedi. Gelişi güzel bir vuruş Beşiktaş savunmasından. Vlahović göğsüyle indirdi ama Gendouzi o topu aldı. Ake'ye verdi. Ake'den de Ederson'a. Biz de bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Derbide tabela değişiyor. Beşiktaş Kadıköy deplasmanında Dušan Vlahović'in golüyle 2-1 öne geçiyor. Dakika 73. Siyah beyazlılar son 10 dakikada baskın bir oyun ortaya koyuyordu ve bu oyun ardından Dušan Vlahović'in golüyle birlikte taçlanıyor. Büyük sevinci var Sırp Yıldız'ın şu anda. Kadıköy deplasmanında Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü maçta skoru 2-1 yaptı. Ederson da artık burada bir şey yapamıyor. Siyah beyazlılar paslaşarak çıktı. Salih ardından pası Olaytan'a. Olaytan çok iyi boşluğu gördü. Yine iç koridor koşusu Orkun Ederson'la karşı karşıya penaltı noktasına çevirdi ve Dušan Vlahović çizgide Škriniar vardı ama topu ağlara yollamayı başardı boş kaleye. Daha doğrusu Škriniar'ın zaten yapabileceği hiçbir şey yok ve Beşiktaş Dušan Vlahović'in golüyle birlikte Kadıköy'de 2-1 önde. Baskı, baskı, baskı ardından Beşiktaş aradığı golü buldu Murat.
2: Evet, ikinci devrenin zaten başından beri Beşiktaş çok daha iyi oynayan taraftı, bunu da söylüyorduk zaten. Ki rakamları da sirayet etmiş durumda. Hem XG anlamında hem rakip ceza sahasında topla buluşma anlamında bariz üstünlüğü var ikinci devre. Bir de Fenerbahçe hani top tutmakta, oyunu yönlendirmekte, oyuna kalite katmakta, topa hükmetme noktasında çok eksikti zaten. Bu arada Vlahović'in boş koşusu müthiş, tüm savunmayı dağıttı gördüysen.
1: Evet.
2: Yani Orkun'u bomboş bıraktı ters tarafta. Orkun da çok güzel gitti. Ara pas Olaytan'a iyi, hat kırıcı bir pas. Olaytan'ın pası da iyi. Ve Orkun da aslında ortaya çevirdi ve bomboş.
1: Evet, şimdi
2: koşu.
1: Fenerbahçe hücumu Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına girerken yerde kaldı. Gözler hakemde, oyun devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu iki elini yukarı doğru kaldırdı. Penaltı beklentisi var. Oyun devam ediyor. Beşiktaş şimdi rakip yarı sahaya geçti. Trossard pasını verdi. Sağ tarafa doğru açılan top. Şimdi Beşiktaş hücumunu izliyoruz. İlhan Fakıllı ceza sahasına girdi. Solunu aldı. Merkeze çekti. Boştaki arkadaşı Orkun. Vuruşu Ake'den dönüyor. Top yeniden Orkun'da. Orkun atak devam ediyor. Top Beşiktaşlı oyuncularda. Siyah beyazlar. Ali Umut Meler bütün protestoları durduran hareketi yaptı. Elini şöyle kulağına götürdü. Hayır dedi. Ve Genduzi itirazlarından dolayı da sarı kart gördü. Penaltı beklentisi Fenerbahçe'nin kabul edilmedi. Hem video yardımcı hakem tarafından hem de Ali Umut Meler'in işaretiyle bunu söyleyelim. Kerem ceza sahasına giriyor Salih ile yan yana. Yerde kalıyor. Ve bakıyoruz biz de bir kez daha. Var mı Burak bir şey sence?
2: Sol ayağına dokunuyor gibi ama.
1: Tam şu anda
2: buradan da dokunmuyor gibi ama.
1: Evet.
2: Yani bu açıdan da dokunmuyor.
1: Hakemin kararı en azından penaltı değil. Şu an için böyle tartışmalı pozisyonlar tamamı maçın ardında Mustafa Çulcu tarafından yorumlanacak. Onu söyleyelim. Hep birlikte biz de akşam takip edeceğiz. Kerem ile Ali Umut Meler arasında bir diyalog var. Olaytan çıktı Beşiktaş'ta. Günün etkili ve iyi isimlerinden birisiydi ama zorunlu bir değişiklik, onu söyleyelim. Olaytan kenara çünkü işaretle bulunuyor. Beni alın diye, iyi hissetmediği için kendini. Emirhan'ı da oyundan alıyor. Hoca şu anda Vincenzo Italiano ve Jalo oyuna girdi. İki değişiklik birden var. Emirhan da sarı kartla oynuyordu. Belki ondan mı çekindi yoksa başka bir şey mi bilmiyoruz. Onunla ilgili bir bilgi gelirse de paylaşacağımızı söyleyelim. Maçta artık 77. dakika.

0: İçerisindeyiz. Heyecan dorukta. Hakikaten temposu çok yüksek bir derbi oldu. Yani iki takım oyuncularına da şu an için ben teşekkür ediyorum. Gayet seyir zevki yüksek bir derbi bize izlettiler bu dakikaya kadar, en azından onu söyleyebiliriz. Bir faul kararı Archie Brown'un İlhan'a yaptığı müdahale sonucu. Burada Archie Brown hakemle aynı fikirde değil. Top Beşiktaş'ta şu anda. Güzel derbi ya. Ben vallahi keyif aldım izlerken şu ana kadar.
1: Ya koşu mücadele kısmı okey ama pozisyon kısmında bence biraz fakirlik var. Çok yani daha pozisyonlu bir derbi olabilir ama mücadele anlamında, tempo anlamında sana katılıyorum. Topun oyunda kalma süresi de tabii önümüzde bir rakam yok ama o da yüksek. O noktada seninle hemfikirim.
0: 6 isabetli şut Beşiktaş, 2 isabetli şut Fenerbahçe şu ana kadar. Toplam 7 şutu var Fenerbahçe'nin bu arada.
1: Özellikle üretkenliğin eksikliği biraz daha Fenerbahçe'den kaynaklı. Onu da söyleyelim yani. Şimdi Beşiktaş'ın bir deplasman takımı olduğunu düşündüğünüzde yine Beşiktaş iyi pozisyonlar buldu. Onun da altını çizelim, evet. Hakkını verelim.
0: Trossard pasını verdi. Şimdi bir top kaybı Beşiktaş'tan. Fenerbahçe topu alıyor. Greenwood topu sol kanada veriyor. Kante geldi. Kante topu aldı, rakibinden sıyrıldı. N'Golo Kante gidiyor. N'Golo Kante vuruyor. Dışarı gidiyor. Günün iyi isimlerinden de N'Golo Kante. Topu taşıdı, çalımını attı. Ceza sahası dışından şutu istediği gibi değil.
1: Çok
0: dışarı gidiyor.
1: Ama çok üstten gitti.
0: Evet. Temas var mı diye bir yandan baktık tekrar mı ama yok.
1: Lukaku koşu gösterdi ama...
0: Evet, Lukaku Vedat Muriç'in yerine 68. dakikada oyuna girdi. Aynı dakikada Oğuz Aydın da yerini Nene'ye bıraktı. O da hatırlatmayı da yapalım Fenerbahçe adına. 79. dakika Fenerbahçe 1, Beşiktaş 2. 26. dakika Milan Škriniar'ın golüyle öne geçti Fenerbahçe. 38. dakikada Rıdvan Yılmaz skoru eşitledi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Ardından ikinci yarıda 73. dakikada Dušan Vlahović'in golüyle Beşiktaş öne geçmeyi başardı. Aynı ikili bir kez daha karşı karşıya. Archie Brown İlhan'a faul yaptı diyor hakem Halil Umut Meder. Olaytan'ın çok iyi bir pası. Orkun'un çok değerli koşusu. Karşı karşıya Vlahović'e aldı, at dedi. Çok temiz bir ikram. Ve Vlahović de bu ikramı geri çevirmeyecek kalitede bir oyuncu. O da topu ağlara yolladı.
1: Zaten işin başı onunla başlıyor. Müthiş bir koşu attı. Bütün defansı dağıttı. Tabii. Oraya attığı koşu ortalığı
0: buldu. Vlahović'in yani. Gol sevinci direkt olarak Orkun'a doğru zaten. Eliyle Orkun'u işaret ederek Orkun'a koştu. Ardından büyük sevinç yaşadı ikili tabii ki. Top kaybı Fenerbahçe'de. Trossard merkezde bu an. Da topu aldı, pasını verdi. Orkun kaybediyor. İstediği gibi kontrol edemedi. Ederson'a dönüyor. Sarı lacivertler. Başka değişiklik bekliyor musun?
1: Yok. Tamam.
0: Şu anda Fenerbahçe adına en azından geride olduğu için diyeyim. Kerem, Lukaku, Nene oyuna girdi. Kenardaki isimler Oppong, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Bartu Elmaz. Yani hücum oyuncusu da çok yok aslında.
1: Yok,
0: hatta hiç yok.
1: Yapılması gerekiyor. Yani.
0: Trossard bu arada Gendouzi'den topu kaptı. Şimdi pasını verdi. İlhan Fakılı sağ kanatta. Archie Brown'la yine karşı karşıya. Trossard sağ kanada gelmişti. Ona verdi. Salih'e döndü. Salih.
1: Var, solda. Görmedi.
0: Endidi oyuna girdi Olaytan'ın yerine. Onunla paslaştılar. Endidi. Şimdi sola. Ottara'ya. Ortasını yapıyor. Penaltı noktasına doğru savunma ayak koydu. Gendouzi kaybetti orada topu. Trossard aldı. Trossard vuruyor. Asfalt'ta dışarı gidiyor. Ceza sahası dışından Trossard çok da iyi vurmuş. Hatta direğe çarparak top dışarı gidiyor. Direğin dışına çarparak dışarı gidiyor. Trossard için aslında bulunmaz nimet pozisyondu.
1: Çok güzel.
0: Çok etkili bir şut ama
1: hem de sol ayağıyla vurdu.
0: Santimetrelerle top direğe çarpıp dışarı gitti.
1: Soluyla vurdu. Yalnız evet. Boksta bir kroki diye bir şey vardır ya. Kroki miydi o? Böyle şeyde kalmak. Şimdi araştıracağım da böyle bir boksör bir ne yapacağını bilemez hale gelir ya boksta. Fenerbahçe o durumda.
0: Şimdi, ha, köşeye sıkıştırılmış şimdi, bir boksör nakavta doğru gidiyor gibi mi?
1: Aynen yani öyle maç. Şimdi Google'dan bakacağım.
0: Lukaku yatarak müdahalede bu arada bulundu, topu aldı. Trossard yerde, oyun devam ediyor. Top Fenerbahçe'de. Kante şimdi pasını verdi. Nene tek top oynadı. Gendouzi sol kanatta, Brown'un bildirilmesi vardı. Gendouzi topu sürdü. Şimdi

0: Brown'a verdi. Lukaku top istiyor. Ona doğru bir orta. Lukaku kafayı vuruyor. Top dışarı gitti. Köşe vuruşu beklentisi var Lukaku'nun. Hakem kale vuruşu dedi. Lukaku da şaşkın şu an. İki elini açtı. Umut Meler ama kendinden emin bir şekilde out diyor. Lukaku Jalo'yla kafa vuruşuna çıkmıştı. Karar out. Az önce de Lukaku'nun topu aldığı pozisyon ekrana geliyor. Burada da bir faul beklentisi vardı Beşiktaş'ın. Söyleyelim.
1: Kroki güçlü bir yumruk aldıktan sonra boksörün dengesini kaybetmesi, sersemlemesi ve bilincinin anlık olarak bunalıklaşması durumu.
0: Şu an Fenerbahçe Kroki mi yaşıyor?
1: Evet, doğru hatırlamışım. Aynen öyle. Şu an bir boks maçına benzetecek olursak üst üste Beşiktaş darbelerle geliyor, ataklarla. Bayağı evet. Şimdi bir kenarda değişiklik olacak gibi gözüküyor.
0: Evet, Fenerbahçe'de kenarda bekleyen bir isim var. Top Fenerbahçeli oyuncularda. Kante vücudunu koydu, topu kaybetmedi. Ardından Kerem kaybediyor. Oyun devam ediyor. Yerde kalan isimler ayağa kalktı. Orkun, ondan da top kaybı. Kıran kırana bir mücadele var hakikaten, ikili sahada temaslı oyuncular, kıyasıya bir rekabet içerisinde. Kerem yine topu saklarken kaybetti dedik ama Umut Meler bir süre bekledikten sonra faul kararı verdi Fenerbahçe lehine.
1: Önce oynattı ama.
0: Evet, hemen çalmamız dediği zaten, bakalım.
1: Evet, faul ama bu.
0: Faul mü diyorsun?
1: Ya kafasını, bak şurada kafaya bir müdahale var. Görüyor musun? Şurada evet. Bariz var sol eliyle.
0: Sol eliyle kafasına doğru çok itiyor. Yani. Gendouzi kenara alındı. İsmail Yüksek oyuna girdi. Gendouzi de Agbadou'yla kafa kafaya çarpıştılar. Elmacık kemiğine darbe aldı. Yani maçın büyük bölümünü sağ gözünün altında bir şişlikle tamamladı. Onu söyleyelim. Şimdi kenara alındı. İsmail Yüksek oyuna dahil oldu Fenerbahçe'de. Yine bir ikili mücadele. Hakem Fenerbahçe lehine faul kararı verdi. Oyunu hızlı başlatma çabası vardı. Orada Beşiktaşlı oyuncular topun başında. Buna izin vermedi. Şimdi rakip yarı sahanın ortalarında futbolcuların tamamı Beşiktaş kalesine yakın olan ceza sahası çizgisi üzerinde. İzlediler. Beşiktaş'ta da oyuncu değişikliği var. Dušan Vlahović kenara geliyor. Süper Lig'deki 4. golünü attı Vlahović bugün. Hat-trick yapmıştı bir önceki maçta ve yine bugün golünü atmayı başardı. Dušan Vlahović yerine Yang Yuo oyunda. Siyah beyazlarda dakika 85, Fenerbahçe serbest vuruşu kullandı ceza sahasına doğru. Kafayla karşılıyor Ouattara. Greenwood, Semedo sağ kanattan merkeze, Kante'ye, Kante ceza sahasını ortalıyor. Kafa vuruşu geldi. Top dışarı çıktı. Köşe vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Mourinho orada kafayı vuran isim.
1: Beşiktaş'ta belki birden fazla oyuncu konuşuruz ama bence Fenerbahçe en iyisi Kante maçın başından beri.
0: Bence de. Şimdi hücum yönüne göre sol kanattan köşe vuruşunu Kerem'le kullandı Fenerbahçe. Nübel çıktı, aldı topu. Arkadaşlarına bakıyor şu an. Eliyle oyunu başlattı. Ouattara rakibinden sıyrıldı çok şık bir şekilde. Özür diliyorum, Jalo. Jalo topu taşıyor. Jalo sol kanatta Trossard'a verdi. Beşiktaş rakip köşe gönderine doğru yaklaştı. Trossard bir ayak dışı denemesi. Orada savunmada Semedo ayak koydu. Beşiktaş taç atışı kullanacak. 86. dakikadayız. Taç atışını kullandı Beşiktaş. Orkun biraz ayağından açtı. Tekrar topu aldı. Semedo'nun müdahalesine rağmen top hala Beşiktaşlı oyuncularda. Ouattara, o da oyuna ikinci yarıda girdi. Rıdvan'ın yerine bir sakatlığı vardı Rıdvan'ın. O da ikinci yarıda iyi oynuyor bence şu ana kadar.
1: Evet, evet. Beşiktaş'ta böyle sırıtan bir oyuncu yok.
0: Evet.
1: Takım hüviyeti var yani.
0: Sağ kanada verdi pasını. Yani Salih mesela çok iyi. Şu dakikaya kadar bence. İyi. Salih zaten geldiğinden beri iyi ama bugün de ayrıca iyi oynuyor. Nübel. Pres vardı İsmail'in. Uzun oynadı. Archie Brown kafayla karşıladı. Taca attı topu.
1: Hocam en büyük fark şu. Beşiktaş'ın beğenirsin beğenmezsin tartışırsın ama bir oyun planı var.
0: Değil
1: yapmaya
0: mi? Net belli oluyor.
1: Tabii half space'leri kullanımı, efendime söyleyeyim geçişlerdeki ilk adam bulması, işte çok adamla hücuma gitmesi, özellikle kenar oyuncusunu santrfor arkası gibi kullanması golde.
0: Bu arada ilan sol kanada verdi Trossard. İstediği gibi kontrol edemedi. Biraz hızını kesti Atahan ama devam ediyor hücum. Sol kanatta Orkun geldi. Ceza sahası için arka direğe doğru orta. Kafayla Ake karşıladı. Yükseltti topu. O topu Yang Yuo aldı. Sağ kanatta şimdi. Yang Yuo pasını verdi. Ndidi
1: şuna izleyicilerimiz senden de ricam, golü izlediğinde Beşiktaş'ın Rıdvan'la attığı golün tekrarını, Çerni'nin nerede olduğuna dikkat edin lütfen. Evet. Çerni santrafor gibi. Yani sağ kenar sürekli böyle değişiklik rotasyonları yapıyor. Roomingleri yapıyor hoca. Yani bir modern öğretileri uygulamaya çalışan.
0: Şimdi Calo sol kanatta boşluğu gördü. Otara ceza sahasına girdi. Yerden çeviriyor. Ederson yattı. Fenerbahçe savunması uzaklaştırıyor ama çok kritik bir müdahale. Top şimdi kimde kalacak bakıyoruz. Bir pas hatası mı? Ake yerde kaldı kendi sahasında. Ardından bir vuruş top ağlara gidiyor ama öncesinde faul kararı var. Ederson yerde. Yani az önce yine golle burun buruna geldi Beşiktaş. Calo'nun pası, savunma arkasına bir koşu, yine bir bek koşusu.
1: Yalnız Fenerbahçe.
0: Ottara baktı içeride, arkadaşına yerden yolladı. Ake ayak koymuş, Ederson'la da çarpışmışlar yani. Yok. Aslında Ederson da alabilir aynı zamanda. Ederson dokunuyor. Ederson Ake alıyor. İle çarpışıyorlar. Yang Yuo hemen arkalarında pusuda beklerken o top oraya geçmiyor. Evet. Çok kritik bir müdahale ama hakikaten tehlikeli bir pozisyon Beşiktaş adına. Ardından Yang Yuo'nun Ake'ye faul yaptığı görüşü var hakemin. Zaten düdüğü çaldı.
1: Fizik olarak da Beşiktaş çok üstün kaldı Fenerbahçe'den. Onu da altını çizelim. Skor bağımsız. Hatta skor daha da farklı olabilirdi. Onu da söylemek gerekiyor yani maçta. Evet. Bunlar biraz da şimdi oyun durdu.
0: Biz, Ederson tedavi oluyor şu sıralarda. 89. dakikadayız, onu söyleyelim. Ama şeyi hatırlatayım, özür diliyorum. Sözü bırakacağım zaten oyun durduğu için. Vlahovic ile Skriniar arasında bir gerilim oldu ikinci yarıda. O da bayağı bir uzun sürdü. Onu ifade edelim. Bir o eklenecek. Goller oyuncu değişikliklerinden süre eklenecek. Şu an Ederson da tedavi oluyor. Yani bir yandan Mert ısınıyor şu anda Ederson'un devam edememe ihtimaline karşı. Yani ben minimum 5 dakika uzar diyorum Burak.
1: Uzar.
0: Gözüken o şu an.
1: Kesinlikle minimum uzar. Yani şeyi de konuşmak lazım. Evet, şimdi farkları konuştuk biraz, işte modern öğretileri konuştuk. Şimdi bizim maçta aktığı için çok da fazla araya girmek istemiyorum. Sen maçı aktarmaya çalışıyorsun. Biraz daha bu maç sonu konuları daha doğrusu, ama şimdi bunları da saptamak lazım canlı canlı. Bir yerde daha modern öğretiler var. Biraz daha spontan futbol, bireysel oyuna dayalı, bireysel oyuncuya dayalı futbol var. Bu en önemli farklardan biri. Beşiktaş, tabii ki skor bilemeyiz. Belki buradan Fenerbahçe maçı da çevirebilir.
0: Olabilir.
1: Ama şunu söylemek lazım. Özellikle ikinci yarıdaki oyunla Beşiktaş muhakkak mutlaka buradan 3 puan hak etti. Tabii bilemeyiz maç sonunu. Ama onu net bir şekilde söylemek gerekiyor. Hem daha diri kaldı. Çok net oyuncu değişiklikleri. Yani basketbol koçu vari oyuncu değişiklikleri var. Nokta atışı oyuncu değişiklikleri var. Ve şunu da altını çizmek lazım. Atletik performans olarak, kondisyon olarak çok üstte kaldı Beşiktaş. Çok daha diri kaldı. Yani rakamlar bağımsız bunu konuşuyorum. Rakamlara dönsen zaten rakamlarda çok ciddi üstünlüğü var Beşiktaş'ın.
0: Evet. Şimdi oyun yeniden başladı. Fenerbahçe rakip yarı sahada. Sağ kanatta Nene topu aldı. Ottara ayak koydu. Top dışarı çıktı. Fenerbahçe taç atışını kullanacak sağ kanattan. 7 dakika eklendi karşılaşmaya. 91. dakikanın içerisindeyiz. Söylediğim gibi yani en az 5 dakika bekliyordum ki 7 dakikada normal, özellikle Vlahovic Skriniar pozisyonunda o geriliminde çok oyun uzadı durdu. Yine gol var. Daha doğrusu oyuncu değişiklikleri var. 7 dakikalık bir uzatma. Bakalım neler olacak kalan bölümde, ama gerçekten seyir zevki güzel bir derbi olduğunu düşünüyorum. Defalarca söyledim, yine söylüyorum, özellikle temposu çok yüksekti. Yani Burak Kural'a söz bırakmaya çok an bile olmadı.
1: Fazla mesai yaptım bugün.
0: Evet, beni fazla çalıştırdılar diye. İşin latifesi tabii o. Şimdi Fenerbahçe sol kanatta, ceza sahasının orta kafayla savunma uzaklaştırdı. Yang Yuo topu indirdi kafayla. Beşiktaş geçiş hücumu gerçekleştirme bakıyoruz. Sağ kanada bir pas, İlhan Fakıl aldı. Şu
1: bir
0: an
1: koşu var.
0: Bir koşu var. O koşuyu da değerlendirecek. Pası attı. Endidi topu aldı. Ceza sahası içine girdi. Sağ çaprazdan pasını verdi. Yang Yuo'nun vuruşu savunmaya çarpıyor. O da vuruş muydu, ara pas mıydı anlamadım bu arada.
1: Vurmaya çalıştı ama korkunç vurdu.
0: Evet, Greenwood bu arada yerde. Oyun devam ediyor mu? Hakem Ali Umut Meler yine bekledi. Bekledikten sonra faul kararı verdi. Bugün üçüncü yaptı
1: evet,
0: bunu yalnız.
1: Öyle yapınca da tepki alıyor. Burada da faal yok ama.
0: Hiçbir şey de yok.
1: Onun için işte vermesi de, vermek de zorunda hissediyor kendini. Ve veriyor. Yani o
0: hiçbir şey yok. Yani.
1: Kerem'inkinde şey. Haklıydı. Doğru karardı ama bu evet. Biraz yanlış gözüküyor.
0: Şimdi Lukaku sırtı dönük topu sakladı. Calo

0: arasındaki ikili mücadele bir kez daha ekrana yansıyor. İki isim de oyuna sonradan dahil olmuştu. Orkun'a da Kante'nin yaptığı faul az önce ekrana geldi.
1: Orkun da bugün çok iyi oynadı.
0: Evet.
1: Beşiktaş'ta oyuncular genel olarak iyiydi. Takım olarak iyiydi ama Orkun da farkını gösterdi. Yani bu tarz bir orta saha oyuncusunun olması size özellikle hücum anlamında çok ciddi katkı sağlıyor. Bugün Beşiktaş'ta onu, o kazancı sahaya yansıttı diyebiliriz.
0: Ya futbol her şeye açık bir oyun. Artık son 3 dakikanın içerisindeyiz. Son 4 dakikalık bölüm ama yani buradan mesela Fenerbahçe maçı çevirse dahi şunu ben söylerim.
1: Tabii
0: canım. Beşiktaş orta sahası bugün Kante, Gündoğdu, İrfan'lı bölüme ve daha sonrası değişikliklere baskın geldi. İyi de oynamış bir Beşiktaş var. 94. dakikaya girdik. Şimdi sağ kanatta İlhan topu taşıyor. İlhan Fakılı topla birlikte ilerliyor. Beşiktaş hızlı çıktı. Dışarıya doğru bir pas. Trossard topu aldı. Nene orada araya girdi.
1: Yoruldu ama
0: İzin vermedi.
1: Farkında
0: evet.
1: Mısın?
0: Yani çok basit ciddi hatalar. Efor sarf ettiler. Artık yorgunluklar da belli oluyor doğal olarak. Son dakikaların içerisindeyiz çünkü.
1: Bu tip yıldız oyuncuların bu tip basit hataları yorulduğunu gösteriyor. Yani üst üste yaptı. Üst üste iki basit hata yaptı.
0: Ama şimdi uzun bir top.
1: Çok itme çekme oluyor bu
0: Kerem
1: arada.
0: Kerem hakeme tepki gösteriyor. Faul beklentisi vardı. Halil Umut Meler aynı görüşte değil. Top Nübel'de. Kerem'in baskısı var. Nübel uzun oynuyor. Şikriniar çıktı. Kafayı vurdu. O top şimdi Jalo'ya geldi. Jalo
1: kararsız kaldı aslında.
0: Biraz kararsız kaldı. Riskli hareketler ama yükseltti, uzaklaştırdı. Burak Kural, teşekkür ediyoruz. Biz skorboardu noktalıyoruz ama hemen şimdi 90+1 başlıyor.
2: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Değerli seyirciler, 90+1'e hoş geldiniz. Kadıköy'de yılın ilk derbisinde Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle 5. uzatma dakikasını tamamlamak üzereyiz. 7 dakikalık uzatma işaret edildi Kadıköy'de. Archie Brown ceza sahası yan çizgisinin paralelinden uzun bir taç atışı kullandı. Savunma uzaklaştırdı bütün atlarıyla. Rakip ceza sahası çevresinde Fenerbahçe. Mason Greenwood ceza sahasına doğru Agbadu tamamladı. Karşıladı o topu. Şimdi bir kontratak şansı olabilir mi? Orkun aldı. 3 futbolcuyla geliyor Beşiktaş. İlhan sağ tarafta. İlhan üzerine gidiyor rakibinin. Şimdi pasını da verdi. Orkun bekledi ama pası isabetli değil Orkun'un. Bir baskın ataktı Beşiktaş'tan. Ederson topu rakip alana Lukaku'nun bulunduğu bölgeye yolladı. Lukaku top kendisinde ama ikinci hamleyi yapamadı. Ağır kaldı Lukaku. İlhan Fakılı peşinde Archie Brown var. Beşiktaş artık saniyeleri tüketmeye çalışıyor. Pas isabetli değil Nathan Ake savunmada. Ederson ileri gidin diyor arkadaşlarına. 7. uzatma dakikasına girdik. Derbide Beşiktaş 2-1 önde. 1-0 öne geçmişti Skriniar'la Fenerbahçe. Rıdvan ve Vlahovic'in golleriyle 2-1'i yakaladı Beşiktaş. Endidi, İsmail araya girdi. Fenerbahçe atak tazeliyor Kerem. Kerem ceza sahasında. Top hala kendisinde. Archie Brown. Kante. Orta mı? Şut değil ama pas mı vermek istedi? Kaleci Nübel'e kadar geldi top. Artık çok kısa bir süre kaldı mücadelenin tamamlanmasına. Beşiktaş Kadıköy'de 2-1 önde değerli futbol severler. Nübel degajını yaptı. Doğrudan dışarı doğru açılıyor top. Yang Yo bölgedeydi ve son düdük geldi. Halil Umut Meler'den derbiyi Kadıköy'de Beşiktaş kazandı. Beşiktaş Fenerbahçe

0: maçıyı 2-1 mağlup ederek yılın ilk derbisine imzayı atıyor. 3 puanın sahibi oluyor değerli futbol severler. 26'da Şkriniar'la Fenerbahçe 1-0 öne geçmişti. 38'de Rıdvan skora dengeyi getirdi. İlk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda 73'te Vlahovic'in kaydettiği gol skoru belirledi. Beşiktaş puanını 9'a yükseltirken Fenerbahçe 6 puanda kaldı. Galatasaray'ın 10 puanlı liderliği sürüyor. Fenerbahçe 4 haftada böylece ikinci mağlubiyetini almış oldu diyerek dönüyorum. Rea Hocam sizinle başlayalım bugün. Yılın ilk derbisi.
1: Evet.
0: Hafta içinde Şampiyonlar Ligi mesaisi var. Roma'yla karşılaşacak Fenerbahçe. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde o Avrupa Ligi haftası bir sonraki hafta olduğu için bu hafta Avrupa mesaisi yok. İlk derbiydi. Birçok ilkleri barındırıyordu. 3 gol var. Tartışmalı pozisyonlar var her zaman olduğu gibi. Heyecanlı, zaman zaman tansiyonu yüksek bir atmosferde istediğini alan Beşiktaş oldu. Bu nasıl oldu?
1: Valla bu akşam sahada yani Kadıköy'de olmasına rağmen net bir takım vardı. Siyah beyaz formalı Beşiktaş, hiç tartışmasız. Maçın 90 dakikasını istediği gibi kontrol ettiler, domine ettiler. Hiç çok rahat bir galibiyet aldılar. Beşiktaş'ı tebrik etmek gerekir. Peki bu olurken neler oldu saha içinde? Bir tarafta Beşiktaş antrenör takımı. Fenerbahçe antrenör takımı olamamış bir takım. Bir yerde oyuncu bütünlüğü arz eden, diğer tarafta bireysel oyuncularla oynamaya çalışan bir Fenerbahçe. Saha içinde fizik kalitesi maksimum seviyede bir Beşiktaş. Bir tarafta yaşlı, yıpranmış, fizik kalitesi iyi olmayan bir Fenerbahçe.
0: Sezon başında.
1: Sezon başından da. Daha böyle oyunu, daha saha içinde ne yaptığını bilen, her pozisyonun rolün biçilmiş, top rakipteyken ve top ayağındayken İtalyano ile başarılı bir Beşiktaş sezon başından beri ve keza bu akşam da böyle bir oyun gördük. Diğer taraftan ne oynadığını bilmeyen oyuncu değişiklikleri, eskiden Beşiktaş'ta işte Gordon Min vardı mesela, kaçıncı dakika kimin gibi kimin çıkacağı belliydi. Bir esnekliği olmayan, gol lazımken iki santroforu bir şekilde daha zorlamak yerine Kerem'i tercih eden, daha rakibe mesaj vereyim Lukaku ile Vedat'ı oynatayım onu oynatmayan, daha korkak, daha esnek olmayan bir İsmail Kartal, daha cesurca Kadıköy'e galip gelmek için plan kuran, o planı da 90 dakika çok doğru şekilde bir işleten Italiano. Fenerbahçe sezon başı yaptığı hatalı, doğru olmayan transferlerin ceremesidir. Diğer tarafta çok
0: transfer
1: doğru
0: planlaması.
1: Planlaması tabii. Onun becerisi. Bir tarafta da Önder Özen, Italiano ile doğru bir planlamayla alınan oyuncularla doğru pozisyona, doğru yedeklenen bir takım. Diğer tarafta Fenerbahçe 11 futbolcuyla bu işi götüremeyeceği net bir şekilde belli olduğu halde bu transferi kim kurulacaksa Fenerbahçe'de büyük hata. Fenerbahçe daha önce söyledim, eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı. Hala İrfan Can'la, Oğuz'la bu işi kurtarabilir. Kerem'le keza hiç bir ayak içi var, hiçbir şey yok. Bunlarla bir şekilde şampiyonluğa yürümek isterken diğer tarafta da daha böyle Trossard'la oynayıp İlan'la genç mesela oyuncu hamlesi, İlan bile daha heyecanlı, daha coşkulu bir görüntü veriyor Beşiktaş'ta. Yani bir tarafta örselenmiş, performansları artık bir şekilde olmayan, kendini orada neredeyse yani gelip oynamayayım ama paramı alayım modunda olan topluluk Fenerbahçe'de maalesef var ve bu oyuncu topluluğu içeride tutuldu. Yine bunun cezası net bir şekilde bugün görüldü. Bugün bir tane oyuncusu gol atsa olsaydıklarından ha bak gördün mü derler. Çünkü performans bir başarı, istikrardır. Bunu 10 maça ayarsın, tamam. Böyle bir şey de yok. Diğer tarafta Beşiktaş takımı bunu doğru bir şekilde geldiğinden beri doğru yayan, oyuncu üzerinden değil oyun üzerinden bu oyunu da inşa eden, her hafta üzerine, her antrenman üzerine inşa eden Italiano var. Diğer tarafta da takımın yanlış yapılan transferle klasik bir İsmail Kartal var. En son şunu söyleyeyim, İsmail Kartal'la çok enteresan beyanatları var. Ben şaşkınlıkla izliyorum, insanlar buna bir şey demiyor. Ya şöyle bir beyanatı var. Ya bir antrenör bunu der mi ya? Bak şimdi böyle bir şey söylüyor. Ya biz diyor trendleri takip ediyoruz diyor. Bayern Münih, Barcelona'yı falan. Ya İsmail Hocam senin için zaten onları takip etmek. Ne demek biliyor musun? Biz onları takip ediyoruz, başkaları takip etmiyor. Ya onları takip etmen önemli değil. Sen var ya bir şey söyleyeyim mi? Mesleki sırrını kim verir ya? Kim ne yapar? Sen kendin ne yapıyorsun?

0: Yok oyuncular her devamlı kendini anlatıyor. Planımız var. Bugün oyuncular keyif alıyor oyundan. Bu oyundan kim keyif alıyor? Kante ile Gündüz'ü daha önce söyledim burada 4 hafta önce. 3 gün 3 gece yatarlar. Eğer Gündüz'ü ve Kante ile sen oynarsan bu oyuncular sakatlığını ligi bitiremez. Rotasyon yapacak kadron yok. Yaşlı kadrosun. Bir de kompakt bir oyun yok. Stoperlerin geriye kaçıyor. 60 metre bu kenar oyuncuları çizgide oynayan Greenwood'lar falan Oğuz'lar her maç biter oyuncu değişikliği lazım. 60 metre gelecek gidecek. Bunun için İsmail Hoca yok biz işte analizimiz şöyle böyle anlatıyorsun da senin hem işin bu hem de oradan gördüğünü kopyalamak değil. Esas ne yapacağını bilmiyorsun ve de en önemli Fenerbahçe antrenörü dediğim gibi daha cesur olur.
1: Peki daha detaylandıracağız. Her iki takımın penceresinden bakalım. Özür dilerim. Şenol Hocam şimdi Asensio'nun olmadığı Fenerbahçe'de üretmekte ofansif anlamda yaratıcılıkta ciddi sıkıntı yaşandığını gördük. Özellikle ilk 15-20 dakika hariç. Yani ondan sonra zaten bütünüyle direksiyon, oyunun direksiyonu Beşiktaş'a geçti. Kadronun planlamasında mı sıkıntı var? Oyuncuların ritminde, fizik kalitesinde mi sıkıntı var? Bireysel oyuncu kalitesinde mi sıkıntı var? Teknik adam sıkıntısı mı var? Fenerbahçe bugün neden kaybetti? 4 haftada neden ikinci yenilgiyi aldı?
2: Oyunun geneline baktığımız zaman senin de biraz önce söylediğin gibi Ender 15-20 dakika oyunun hakimiyeti Fenerbahçe'deydi, golü de attı. 1-0 öne geçti. Ama o dakikadan sonra sahada olmayan bir Fenerbahçe takımı var. Neden böyle oldu? Bunu araştırmak lazım. Çok önemli bir konu aslında bu. Şimdi bir Marco Asensio yok diye Fenerbahçe takımı yok olmayacak tabii ki. Onun olmadığı senaryolarda da bu iş çalışılmış olacak. Ama gol atıyorsun, öne geçiyorsun ve rahatlıyorsun. Ama baskı yapan, oyunu devamlı arayan, devamlı golü arayan, rakibe alan ve zaman tanımayan Beşiktaş var. Hakkını teslim etmek lazım. 20. dakikadan 80. dakika, 90. dakikaya kadar bir Beşiktaş gerçeği var sahada. Şimdi Beşiktaş geçen sene beğenilmeyen oyuncular söyleyeyim. Emirhan Topçu, Adbago, Çalo. 3 tane stoper Beşiktaşlar dahil gitsin diyorlardı. Bize stoper lazım diyorlardı. İşte bir hoca geldiği zaman bazı şeyleri nasıl değiştirin bu 3 tane stoperden Beşiktaş tarafları anlasın. Bugün Emirhan Vedat Muriç'i sağında bitirdi, sildi. Bir top aldırtmadı. Muhteşem oynadı. Toplu ve topsuz döndürmedi. Faul de yaptı. Hoca uyanık davrandı. Belki atılır diye dışarı aldı. Çünkü çok agresif oynuyordu Emirhan. Çok başarılı oynuyordu. Ya bütün oyuncularda bir bakıyorsun. Beşiktaşlı oyuncular, Fenerbahçeli oyuncular topu almadan acayip şekilde bir baskı yapıyorlar. Rakibin önüne geçiyorlar. Hücumcularını hiç döndürmediler. Savunma. Beşiktaş'ın savunma oyuncuları Fenerbahçe'nin hücumcu oyuncularına top aldırmadı. Greenwood zaman zaman orta sahaya kaçıp top almak zorunda kaldı. Zaman zaman yerini de değiştirdi. Ama diğer tarafa bakıyorsun Ender. Fenerbahçe bile onda. Ya Beşiktaşlar elini kolunu sallaya sallaya top alıyorlar.
1: Şu
2: markaj yok.
1: Katılır
2: alan
1: mısınız?
2: Kapatmak yok.
1: Önde özellikle ikinci yarıda bir baskı yapmaya çalışan 3-4 zaman zaman 5 oyuncu var. Baskı o kadar baskı değil ki o baskıyı geçip atılan toplarda savunmasıyla Fenerbahçe'nin ileri ucu arasında şöyle bir boşluk vardı. Bakınız Beşiktaş'ın golünde şöyle bir koridor oluştu. Tek topla Olaytan'ın pasında Orkun'un önünde. Çünkü ileride 4 kişi yani böyle duruyordu elleri belinde. Geriye bakıyordu o sırada. Neden böyle oluyor?
2: İşte orta sahada boşluk kalıyor. Senin dediğin gibi 5 kişi önde basmaya çalışan aslında. Baskı yapan da. Tabii. Çalışan, o görüntüyü veren. Kağıt elva gibi. Kırılıp geçiliyor ama hiç ayakta durmuyor. Yani rakibe baskı yapıp da alabilecek bir oyuncu topluluğu yok. Yazık. Sen başında da söyledin. Kante. Ya yemin ediyorum 35 yaşında. Ha biraz da Gündüz'ü yanında mücadele ediyor. Ama Kante bugün inanılmaz. Kaleci Ederson olmasaydı bugün ne olacaktı Ender? Yine bir çok da gol pozisyonunu çıkardı. Şimdi bu kadar eksik olan bir kadronun içerisinde ya bir kompak oyunun da yok. Beşiktaş'ı her zaman

0: geçişleri verebiliyorsun. Dediğin gibi ikinci golde elini kolunu sallaya sallaya savunma arasına Orkun bir koşu yapıyor. Skriniar her zamanki gibi zaten bölgesinde yok. Semedo kademede yok. Bu kadar rahat Fenerbahçe'nin göbeğinden orta saha oyuncusu bir koşu yapıp da karşılık bulamıyorsa Fenerbahçe savunması tarafından, burada çok büyük sıkıntı var demektir. Bu ilk defa olmuyor. Daha önceki maçlarda da aynı bölgede Skriniar bölgesini çok boşaltıyor. Skriniar oyuna ilk yarı iyi başladı. İyi şeyler yapmaya başladı. İlk golde de onun hatası var. Rıdvan'ın attığı golde bir stoper, sağ stoper nereye yanaşır? Sol taraftan gelecek oyuncuya yanaşır. Semedo'nun arkasına koşu yapıyor Rıdvan. Ya Skriniar bir adım at ya kardeşim, bir adım atsan sen Rıdvan şut atamayacak kaleye. Orada daha göbekte ne bekliyorsun? Koşu yapan oyuncuyu kim kapatacak? Kademe denilen futbolda bir anlayış vardır ya. İki adım öne gitsen Rıdvan topa vuramayacak. Yani bu kadar kötü bir savunma anlayışı var Fenerbahçe'de. Şimdi hocalar genelde rakip oyuncular ceza alanına yaklaştığı zaman dersin ki futbolculara, senin stoperlerine, savunmacılarına, rakiple adam adam oyna, yaklaş. Cezaların içi çünkü. Alıp dönme fırsatı verme. Veyahut aldı kaleye döndürme. Ya Beşiktaş'ta oyuncular her pozisyonda topu çok rahat alıyor. Kaleye dönüp şut atıyor. Ha burada hazır olan bir takım vardı Beşiktaş. Derbiye çok iyi hazırlanmış. Hocasıyla da futbol takımıyla da çok iyi mücadele verdiler. Harika işler yaptılar. Goller sürpriz oyunculardan geldi. Rıdvan bir daha kaç defa böyle gol attı bilmiyorum Süper Lig'de.
1: Çok uzun zaman sonra Galatasaray derbisi en son attı.
0: Bir kere attı Rıdvan, oraya bir koşu yaptı. Gol oldu. Yani enteresan şeyler oluyor. Fenerbahçe'nin ama bu gidişatı iyi değil. Bir an önce toparlanması gerekiyor.
1: Devam edeceğiz. Sevgili Murat Özbostan, ilk çeyrek saatlik dilimden sonra oyunda ne yapmak istiyorsa, ne planladıysa onu yapan bir Beşiktaş vardı. Bu planı ortaya koyan da Vincenzo Italiano'ydu. Beşiktaş'ın galibiyetini ve bu maçın gidişatını, skorunu teknik adam farkı olarak değerlendirsek doğru olur mu?
2: Yani %100 olur. Bir kere geriye düşüyorsunuz ama rakibiniz skoru korumaya çalışıyor. Siz tam tersine reaksiyon gösterip daha çok pozisyona girmeye başlıyorsunuz. Maçı dengeliyorsunuz. Öne geçiyorsunuz. O da yetmiyor. Aslında yani ben söyleyeceğim, neredeyse 4-1, 5-1 bile olabilirdi bu maç.
0: Tabii.
2: Yani böyle bir tabloyla Fenerbahçe karşı karşıya kalabilirdi. Yani burada Beşiktaş'ın, hocanın bence, hani hep söylüyoruz ya, saha kenarındaki hocanın vücut dili, hocanın, yani tamam işin taktiği ayrı, tekniği ayrı, çalıştırması, oyunculara dokunuşu, ama yani 50 bin kişi önünde geriye düşmek ve 50 bin kişinin gerçekten muhteşem bir taraftar desteği vardı ve bu desteğe rağmen siz 1-0'dan sonra tamamen geriye giden bir Fenerbahçe var ve oyunu ele alan Beşiktaş ve oyunu ele alırken de Beşiktaş kanatlarıyla, bekleriyle bu işi çözmeye çalıştı ve bu da hocanın tabii ki, yani yaptığı değişiklikler, beklerin katkısı, kanattaki oyuncuların katkısı bakıldığı zaman, yani Vlahovic yoruldu, nefes nefese kaldı ama ilk yarıda Skriniar'la işte sürekli bir didişme, ikinci yarıda da bu didişme, yani o işin psikolojisinden Vlahovic galip çıktı bir kere yani. Ve her şeyde, her ikilinin bir araya geldiğinde, her uğradığı faulden sonra daha da güçlenerek, daha da oyuna tutunmaya çalıştı. Yani adam aslında çok yoruldu. Hazır da değil aslında bakıldığı zaman. Tamam, geçen hafta go hat-trick yaptı filan ama yani ciddi manada yoruldu ve oyun ohu çağırıyordu. Yani daha diri, daha fiziki gücü yüksek bir oyuncu çağırıyordu ve orada yine bir teknik direktör bence farkı gösterdi. Almadı oyundan. Ve gol de ondan geldi. Yani bir tane de sayılmayan golü var. Müthiş bir goldü bence. Muhteşem bir goldü. Yani onu hocam analizini yapar. Ya yani Beşiktaş iyi hocayla, bence kaliteli hocayla, kaliteli oyuncularıyla ve kaliteli psikolojisiyle bu maçı aldı. Yani çok büyük bir adım attı gerçekten. Çünkü en güçlü rakiplerinizden birinin evinde, daha ligin 4. haftasında geriye düştüğünüz bir maçı kazanmak, çevirmek, pozisyonlar bulmak

0: insana inanılmaz derecede bir psikolojik avantaj da sağlar diye düşünüyorum. Ve bundan sonra Fenerbahçe'de teknik adam özellikle bazında çok tartışmalarında yaşanacağını düşünüyorum.
1: Peki, bir yandan da sorulara bakıyorum. Onlara birazdan geliriz. Çok fazla özellikle Fenerbahçelilerden gelen sorular var. Transfer tırnak içinde mühendisliğine ilişkin bir yandan da teknik adam eleştirileri var ama dediğim gibi hepsini konuşuruz, daha biraz detaylandırırız. Yine tabii doğal olarak hakem kararları ile ilgili sorular da var. Pozisyonlara bakacağız ama dördüncü haftada yılın ilk derbisi biraz tansiyonu yüksek bir derbi
2: Doğru.
1: oldu. Zaman zaman tatlı sertten hallice müdahaleler oldu. Zaman zaman karşılıklı didişmeler diyeyim hadi ben ona oldu. Kartlar çıktı. Kırmızı kartsız bitti bu
0: Ya
1: değerli.
0: orada bir bilgi verelim. Inter'le Juventus'tan geçmişten şeyleri var.
2: Çekişmeler.
0: İtalya'dan var.
1: Ha öyle mi?
0: Tabii
1: Tabii.
0: İtalya'da o zamandan Inter Juventus maçlarından orada da çok didişiyorlarmış.
1: Böyle bir ortamda istediğini alan, ne oynadığını daha iyi bilen, sahaya da daha iyi yansıtan Beşiktaş kazandı. Beşiktaş ne kazandı? Fenerbahçe ne kaybetti hocam?
2: Beşiktaş çok şey kazandı. Fenerbahçe çok şey kaybetti. Cesur oyun, akıllı oyun kazandı. Beşiktaş deplasmanda ama kendi iç sahada oynadığı o tempolu, baskın oyunu oynadı. Fenerbahçeli baktığın zaman orta alanlar oyunun kaderini belirleyecek derken orta alanlarda öyle bir yüksek mücadele görmedik. Direkt kaleye gidiyorlardı her iki tarafta. İlk yarıda baktığın zaman sol tarafı Trossard'la Rıdvan'ın bölgesini çok iyi kullandı Beşiktaş. Zaten gol de o bölgeden geldi. Dolayısıyla cesur oyun kazandı bu akşam. Başka diyecek bir şey yok. Buradan çıkaracak sonuç cesaret. Akıllı oyun ve cesaret. Beşiktaş oyunda temposunu hiç düşürmedi. Oyuna kendi oyununu karşı tarafa kabul ettirdi. Fark da olabilirdi. O pozisyonları, son vuruşları değerlendirebilseler, final paslarında ve final vuruşlarında daha becerikli olsalar fark gelirdi.
0: Hocam Ederson kurtardı ya biraz da.
1: Kerem Aktürkoğlu diyor ki iyi oynamadık. Bunun öz eleştirisini yapıyoruz. Ancak bir konu daha var. Süper Lig'de hakemleri konuşuyoruz. Tüm Türkiye benim penaltı pozisyonumu görmüştür. Hakem görmediğini söyledi. VAR'dan gelen bilgi topun dışarıda olduğu yönünde. Benim gördüğümse pozisyonda top içeride. Bize karşı hep bir şeyler farklı yorumlanıyor. Artık can sıkmaya başladı. Bazı şeyler mide bulandırmaya başladı. Şu penaltıyı göreceksin. Belki skoru 2-2 yapacaktık ve coşkuyla 3-2 yapacaktık. Gençler Birliği maçında iki penaltımız verilmedi. Her seferinde böyle mi olacak? Bu lige dair umudum azalıyor. Yazık demiş Kerem Aktürkoğlu. Doldum ben artık. Fenerbahçe'nin hakkı yenmesin. Kimsenin hakkı yenmesin. Adil kararlar verilsin. Orada adil bir şey yok. Penaltı verilse belki bambaşka bir şey konuşacağız. Kötü oynarken de kazanabilirsin. Kötü oynadık diye penaltımız verilmeyince ne yapacağız? Artık bir şeylere dur demek gerekiyor demiş Kerem Aktürkoğlu. Bu kadar değil mi?
3: En kolay yolu seçmiş ya. Yani Kerem bir kendi oyununa baksın. Hakem üzerinden bu maçı da okuyorsa yanlış. Yani Fenerbahçe takımı da okuyorsa yanlış. Yani bu Kerem işte hakem üzerine işte futbolu şey yapıyorlar falan. Sen geldiğinden beri 1,5 senedir ne yapıyorsun? 50 milyon euro maliyetin var. Yani 50 bin euroluk futbol oynamadın ya. Ya ne yapıyorsun? Giriyor oyuna hiçbir şey yok. Ya işin tuhafı bak kadroları verildiğinde Ender bak en önemli İsmail Kartal'la ilgili şunu söyleyeyim. Asensio sakat oynamıyor. Talisca
1: Evet.
3: gitti doğru mu?
1: Evet.
3: Bir planı gör.
0: Kaliska hocam çok bence üzerinde durulması
3: Bak
0: gereken bir
3: şimdi onu
0: nokta.
3: birazdan konuşacağız.
0: Yani
3: Murat ondan
0: nasıl
3: evvel
0: alındı o karar
3: bak
0: çok merak ediyorum.
3: bak o karar kolay kolay alınmaması gereken bir karar. Bunu nasıl aldılar bu kadar kolay? Ben onu Fenerbahçe yönetimine bir kere anlamış değilim. Adam 54 maçta 44 gol 7 asist yaptı. Bizde ama futbol maalesef cahilleri var. Yazıyor ya işte Vedat'la Talişka'yı eşleştiriyor falan. Ünlü yani herif bir yerde görüyor. Bir şeyler duyuyor futbolla ilgili. Bunları yorumluyor. Ne yaşamış ne yaşatmış. Ne antrenöründen ne futbolcu. Bunlar da doğru söylüyor. Ya kardeşim Talişka çok büyük bir tehdittir. Bir teknik adam hafta içi hazırlandığında Fenerbahçe'ye

0: En önemli birinci önlem alınacağın Talişka'dır. Bak ciddi söylüyorum, nerede ne zaman çıkacağı belli değil. Ha, Talişka pres yapmıyor. Talişka pres yapsa, çok hareketli olsa zaten şu anda City'de Barcelona'da oynardı ya pres yapsa. Ya buraya gelmez yani, düşmezdi. Şimdi bak en önemli şey Talişka ve Asensio.
1: Yani orada ya. Yaptıkları bak senin söylediğin ekranda 44 gol 7 asist.
0: Bak, en önemli bak ben sana söyleyeyim bak Ender. Bugün bak İsmail Kartal bir şey söylüyorsak hani sınıfta kaldı diyoruz, niye? Talişka yok değil mi bugün? Gitti, transfer oldu. Asensio sakat. Sen İsmail Kartal'ın o pozisyon için bir planını gördün mü? Yok, İrfan Can'a oynattık. Geçen hafta yok iyi oynadı falan. Ya İrfan Can'a bunlara Allah aşkına güvenip bir yola çıkılır mı ya? Ya sen bu kadar mı? Yani antrenörlük bu kadar. Fenerbahçe şampiyon olacak. Galatasaray'la yarışacak. Beşiktaş'la, Trabzon'da İrfan Can. Yani bunu oynatacaksın. Bugün en önemli şey Beşiktaş'ın iyi oynamasının nedeni nedir? Beşiktaş orta sahası hep söylüyorum ilk haftadan beri. Dengeli bir orta saha. 6 numarası düzgün böyle Salih. 2 tane 8 box to box oynayan oyuncu var. Sende 2 tane defansif bir oyuncu var. Adamlar öldü bitti. Çünkü orta sahada senin hiçbir oyuncunun desteği yok. Önünde, topun önünde oynattığın oyuncu İrfan. Orada daha doğru bir oyuncu topluluğu var Beşiktaş'ta. Beşiktaş bak önümüzdeki haftalar belki ligde çok, mesela biz hafta göreceğiz, bu kadar rahat oynadığı bir maç olmayacak. Niye? Fenerbahçe bütün orta sahaya rakibe verdi. Alan zaman buldu Beşiktaş. Her çıkışı tehdit oldu ya. Beşiktaş istediği ortam oldu. Niye? Beşiktaş atletik bir takım. Dinamik. Adam iyi çalıştırdı sezon başı. Birlikte oynayan, birlikte düşünen, birlikte sahaya karakter koyan bir takım. Fenerbahçe'de zaman zaman bunu koyan, bütün sezonu ayarmayan bir takım. Sağ içinde net bir şekilde gördük. Orta sahada bu kadar alan zaman bulduğu zaman Beşiktaş Fenerbahçe'ye karşı. Çünkü birlikte oyunu yok Fenerbahçe'nin. Bu kadar geniş alanda oynuyorsun. Stoperim burada, santraforum burada. Ya bunlar buraya gelmez mi? Adam Cruyff diyor ki kitabında en basit bir şey. Ben diyor total futbolda diyor. Ben Ancelotti'nin de ondan esinlendiğini, hani offside taktiğini yap. Jorge Jesus bile ondan düşünüyor. Diyor ki önde çok ofansif oyuncum varsa bu oyuncuları geriye koşturmam Ender. Orta sahaya kadar çıkarım, offside taktiği evet yaparım. Çünkü bana diyor rakip yarı alanda bu yetenekler lazım. Sen bugün gördün mü sen? Vedat'ı konuşuyoruz ya. Vedat böyle oynasın 10 maç bir tane gol atamazsın. Ne kenar ortası var, niye? Az önce sen söyledin ya. İleri giden Fenerbahçe'de geriye gelemiyor. Geriye gelen İleriye gidemiyor. Ya bir büyük takım böyle oynar mı Allah aşkına ya?
1: Peki Şenol Hocam, bir sezon başı planlaması var.
2: Evet.
1: Bu planlamayı işte Fenerbahçe'de yaptı. Kadrosunun aslında önemli bir bölümü, önemli bir nüvesi duruyor Fenerbahçe'de.
2: Evet.
1: Öte yanda Beşiktaş'ta yaptı. Her şeyden önemlisi Fenerbahçe'nin de teknik adamı yeni. Beşiktaş'ın da yeni ama Fenerbahçe'nin teknik adamı 4. defa geliyor. Burada yaşıyor. Takımı biliyor, ligi biliyor, rakipleri biliyor. Öteki tarafta daha yeni gelmiş, hani belki evini bile, yolunu bile yeni yeni öğrenmeye başlayan bir teknik adam var. Fenerbahçe açısından soracağım, Beşiktaş açısından da Murat'a sorayım. Neden bu temel eksikler, Eylül ayının ilk haftasındayız, Haziran ayının sonunda açıldı sezon, bugüne kadar giderilemedi? Nedir? Temel mesele nedir?
3: Şimdi Ender, bir de olaya şöyle bakalım. Bu hafta Beşiktaş maçında kötü bir Fenerbahçe. Kante tek başına mücadele etti. Kaleci Ederson olmasaydı Murat'ın da dediği gibi farklı bir skor ortaya çıkardı. Peki bir hafta önce Samsun'a gidelim. Bir hafta, ondan 3-4 gün önce de Olimpik Lyon maçına gidelim. Hı. Yani ben geçen seneki sendromlar yaşanacak gibi görmeye başladım şimdi. Neyi görüyorum? Olimpik Lyon maçında çok iyi oynayan bir Fenerbahçe var. Samsun Spor maçında çok rahat, son bölümün dışında rahat oynayan, kazanan bir Fenerbahçe takımı var. Bu hafta giriyorsun, farklı bir Fenerbahçe takımı var. Geçen sene de
1: neye bağlamak lazım?
3: Şimdi onu bağlamaya çalışıyorum. Geçen sene de böyleydi. Ya bir iki hafta bir bakıyorsun iyi giden bir performans var. Ondan sonra bir anda değişen bir performans var. Şimdi burada planlama konusunda eksiklik var mı? Var, katılıyorum. Bu takıma bir tane 8 numara bugüne kadar alınması lazımdı. Ben Lukaku transferine, bana sorsalar ben asla evet demezdim.
1: Sol kanatta gerekmez miydi?
3: Ya sol kanatı, şimdi burada bir 10+4 kuralı var. Hı hı. Oradan dolayı şimdi Demirel Hoca söyledi, Talisca'yı bıraktın. Ya onu bırakmasan Asensio'yu bırakacaksın. Birini bırakacaksın. O yönetimin tasarrufudur. İlerleyen haftalarda
0: doğru hocam, çok doğrusu. Beni o düşüncem bırakmazım.
3: Bir şey demiyorum ben sana. Evet, o da kendine göre, olsun. Herkesin kendine göre haklılık payı var. Ya doğru söylüyor. Öyle bir skor yapan bir oyuncu. Birinden fedakarlık nasıl bir planlamaysa, bu planlamanın ne olduğunu
1: Semedo, sonra, Ederson ya da Talişka'dan biri diye uzun süre konuşuldu.
3: Yani gitgeller oldu. Çok doğru gitgeller oldu falan. Şu bu oldu ama Ender şimdi baktığın zaman orta sahada Gendüz'ü, Kante, evet bunlar her maç oynamaz ki ya. İsmail oynayacak orada. Evet Asensio yok. Ben Asensio konusunda da endişelerim var. Neden var? Söyleyeyim. Geçen sene son 8 maç sakatsın. Bu sene başladı. 4-5 maçtır yoksun. Daha ne kadar olmayacak? Eğer olmazsa burada Fenerbahçe çok büyük sıkıntı yaşar.
1: Kaldı çok ki bugün sıkıntı. İrfan Can'ın orayı doldurmaktan çok uzak olduğunu gördük.
3: Ya deplasman zaten seyirci İrfan Can'ı silmiş belli oldu. Bugün şeyden onu anladım. Tribünün tepkisinden onu ilk yarıda
1: bence
3: gördük.
1: Bence İrfan Can kendini silmiş.
0: Ya koşa kalıyor. Yok geriye koşmadı Kostan, hatırlıyor musun?
3: Evet,
0: geriye
3: evet. Tamam yani. Ya.
0: 10. dakika
3: yokluktan ya. Dolayı orada evet. İsmail Hoca bir çareler aramaya çalışıyor. Evet. Yani orada belki sen de ben de olsak belki aynı çarelere başvururuz.
1: Evet, evet.
3: Yani elindeki mevcut oyuncu kalmış o. Yapacak bir şey yok Asensio yoksa. Ama belli ki o da bugün orada jübilesini yaptı İrfan Can. Ben de öyle düşünüyorum. Yani ileride kullanır mısın? Artık bu saatten sonra bu çocuğu Fenerbahçe'nin kullanması gerekir Ender. Devre arasına kadar senin oyuncun. Veremezsin bir yere. Bundan faydalanmaya çalışacaksın. Fenerbahçe taraftarı da artık kendi oyuncusuna yuh çekmeyi bırakacak. Senin oyuncun ya, sen buna moral verecek yerde aleyhine konuşuyorsun. Ben bunu Fenerbahçe için demiyorum sadece. Hangi takımın oyuncusu olursa olsun yapılmaması gereken hareket.
1: Doğru söylüyorsunuz hocam, bir pozisyon var. Ceza sahası penaltı noktasının bir metre kadar gerisinde topu ayağının altından kaçırdı. Bomboştu. Orada başladılar yuhlamaya.
3: Hocam Greenwood bugün 3 tane 4 tane top kaybetti. Fenerbahçe gol yiyordu. Ama o Greenwood olduğu için evet, ama onun tabii ki var opsiyonu. Ama İrfan'a bu kadar kötü davranmak zor. Evet kötü oynadı. Endişeli oynuyor zaten Ender. Top evet, ayağına evet. Geldiği zaman onun endişesini anlıyorsun. İrfan Can böyle bu topları kolay kolay kontrol edemeyecek bir oyuncu değil. Ha ben olsam İsmail Kartal'ın yerine bundan sonra İrfan Can'ı içerideki maçlarda oynatmam. Dışarıda eğer eksiklik varsa kullanabildiği zaman sonlara doğru, ne zaman bu onun oyuncusu sonuçta. Bu oyuncu eksik kaldığı zaman kullanacaksın bir yerde. Ha şimdi Kerem'in verdiği demece gelelim. Ya benim garibime gidiyor ya. Kerem artık sen demeç verme ya. Sen demeç vermekten vazgeç. Fenerbahçe'ye bir şeyler ver. Şurada mağlup durumda oyuna giriyorsun. Ya bir şey kazandır Fenerbahçe.
0: Top oyna değil mi?
3: Top oyna ya. Demeç verme
0: top
3: ya.
0: Oynama, demeç
3: ne işin var? Abi demeç verme bir daha sen ya. Şu Fenerbahçe'ye geldin 2 senedir burada hiçbir şey vermiyorsun. Çıkıyorsun demeç. Penaltımı vermedin diyorsun. Ya penaltıyı ayakta kal vur gol yap ya. Vur gol yap ya. Önünde top bomboşsun. Niye bu kadar kolaycılığa gidiyorsun ya? Bir sorumluluk alacak Fenerbahçe'nin futbolcu Sender. Bak bu kadar kolaydı. Bugün sahada sorumluluk almayan çok futbolcu vardı Fenerbahçe'de. Şimdi Skriniar evet kaptansın, ilk yarı iyi oynadı. Ta ki Rıdvan'ın golüne kadar. Rıdvan'ın golünde çok büyük hatası var. Evet. Eğer oraya baskı koysa 2 metre gidecek ya, fazla değil. Orada bomboş duruyor, kimseyi tutmuyorsun. Bir savunma oyuncusu o pozisyonda önündeki adama gider kardeşim, boşta durmaz. Gideceksin, o golü yemeseydin, içeri girseydin rahat olurdun. En azından içeri devreye 1-0 girersen hoca belki ikinci yarıya daha farklı bir önlemler alır. İrfan'ın yerine efendim sana söyleyeyim Kerem'i değil de belki İsmail alır, orta sahayı güçlendirir. Niye? Beşiktaş'ın orta sahası güçlü çünkü. Beşiktaş'ın orta sahasında herkes işini yapıyor. Orkun işini yapıyor. Salih işini yapıyor. Efendim sana söyleyeyim olayı zaten olağanüstü oynuyor. Hepsi işini iyi yapıyor ama rakip bekler hücuma çıkıyor. Senin iki tane kanat oyuncun, Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu bekleri kovalamıyor. E ne yapacak bu Fenerbahçe savunmada? Tabii ki dağılacak. Orta sahada Gendüz'ü Kante çırpınacak, bir şeyler yapacak. Yazık o Kante'ye ya, çocuk ne kadar uğraştı ya. Hocam, onun yanında dengeli bir tane daha oyuncu olsa Asensio gibi, verdiği top da geri geliyor ya.
0: Fenerbahçe pas Peki. takımı değil. En büyük, çok kısa bir şey. Fenerbahçe takım pas takımı değil. Bir de ikinci yarı değişiklik yapıyorsun İsmail Kartal. Bak Allah aşkına takımını tanımıyor. Dünyadan beraber. Olimpik Lyon işte atlandı bu kadar şey falan. Orta saha oyundan düşmüş. Ender az önce de söyledim.
1: Çok net görünüyor.
0: İsmail al.

0: Gol geliyorum dedi ya.
1: İsmail'a 4-3'e dön. 4-3'e dön. Bak şimdi 4-3'e dön. Kerem'in ne işi var oyunda ya? Ya Allah aşkına Kerem'in ne işi var ya?
2: Zaten oyunu kaybetmişsin değil mi? Orta sahada kaybetmişsin.
1: Bu kadar
2: 15'ten yani, sonra oyunu kaybetmiş. Olur.
1: Ya Fenerbahçe takımı yaşlı, sen görmüyor musun? Orta sahanın, stoperin, sağ bekin yaşlı. Yani sen bazı şeyleri görmüyor musun? Yani santroforun belirli bir yaşta. Sen bunları görmüyor musun kenardan? Ya orta sahaya bir direnç getirmem gerek. Ya maçtan önce bir düşünmez misin? Salih'le, Orkun'la, Olaytan'la oynuyorsan ya bunlar iyi bir orta saha. Ligimizin en iyi orta sahalarından biriyle oynuyorsun. Sen devre arası desinler diye bak ha içeride oynuyoruz. Ya böyle bir şey var mı? İçeride oynuyoruz. Hadi bir Kerem'i sokayım oynayayım. Ya Kerem soktuğum zaman şöyle bir düşüncesi de yoktu İsmail.
0: Belki Katar'ın ofansif ve öyle bir mesajı Ender, futbolcularına
1: çok güzel, mesajı verdik. Olabilir. Planı yok. Mesajı verdik. Mesajı vermek mi, maçı kazanmak mı önemli? Realite. Bir maçı kazanmak istemekle Ender, bir maçı kazanmak farklı iştir. Bu doğru. Kazanmak istemiş. Kazanmakla ilgili istemek farklı, kazanmakla ilgili de bir plan yapmak farklı. Peki. Sen bununla ilgili orta sahanı, sen bu oyuncularla ikinci yarı düşeceğini zannetmiyor musun? Maçı seyrederken söyledim. Fenerbahçe için dedim ki, net bir şekilde arayan arkadaşlar da, Fenerbahçe dedim berabere bitirse dedim 3 puan yerini alsın. İkinci yarı oyun kopacak maç bitirirken. Bas bas bağırıyor. Sen burada antrenörlüğün İsmail Kartal olarak yanlış hamleyle gösteriyorsan, ya bu ligin boyunda Şampiyonlar Ligi'nde İsmail Kartal çok ciddi sıkıntılar yaşar.
0: Peki daha ya devam
2: zaten
0: edeceğiz.
2: Var ya Ender, devre arası oldu ya, ben İrfan'ı çıkaracağı garanti görüyorum.
0: Bu garantiydi.
2: Neden korktum biliyor musun? Ya dedim kesin Kerem
1: hocam,
2: alacak.
1: İsmail'i al ya.
2: Ya İsmail'i dedim al. İsmail'i al oraya var ya Ender. Bir gidiyorsun.
1: Oyunu dengeli orta sahada.
2: Rakip orta saha zaten takır
1: dengele.
2: Takır oynuyor. Ya basıyorlar. Senin bir tane basan oyuncun var. Kante Gendüz'ü orada toparlamaya çalışıyor. Bugün oyundan düşmüş. Ya ikinci basan adamını İsmail'i al. En azından orta sahada diri kal. Niye? Senin Greenwood'da sol tarafta oynayan ilk Oğuz. Yarı Oğuz'la, Oğuz adamını kovaladı. O da içerideki belli ki bir tedirginliği var Oğuz'un da seyirci tarafından. Ama o çocuk olmaması lazım. O biraz daha baskın olması lazım. Bu işi yenmesi lazım. Fenerbahçe'nin topçusu. Çıkacaksın o forma sana verilmişse oynayacaksın. Kardeşim korkmayacaksın ya. Fenerbahçe'de oynuyorsun Ender ya. Ya kimin çok... Bak Türkiye'de kaç tane futbolcu var Ender? Yani 149 tane profesyonel takım var, 140 küsür. Bunları toplasan 30'dan çarpsan bilmem kaç, 1500-2000 futbolcu olsun. Ya bu Türkiye'deki lüks nedir biliyor musun? Allah'ın sana verdiği bir lütuftur ya, bu kadar yetenekli oyuncusun ki bu kadar profesyonellerin arasında bir de Fenerbahçe'desin. En üstü abi o topu, o formayı bırakmamak için her şeyi yapman lazım. Oğuz'un da, İrfan'ın da, İsmail'in de. Efendim ben Türklerden bahsediyorum. Yabancılar gelip geçicidir ama Türkler kalıcıdır burada. Sonuçta burada ikamet edecek sonuçta. Öbürleri gidecek. Abicim Fenerbahçe'yi kurtarmak için elinizden geleni yapacaksınız. Ben sadece Fenerbahçe için demiyorum. Bak Galatasaray'da Türk oyuncular nasıl oynuyor? Yabancılar bile Türk gibi oynuyor Osimhen.
1: Beşiktaş bugün rakibi. Beşiktaş.
0: Murat'la devam edeceğim. Şimdi bir de madalyonun kazanan yönü var. Şimdi Fenerbahçe tabii mağlubiyet olunca, bir de kendi evinde olunca ister istemez sorular hep oralardan geliyor ama şimdi bir de Beşiktaş gerçeği var. Vlahovic 4. golünü attı bugün. Çok güzel bir atmosfer vardı demiş Vlahovic ve dünya çapında bir hocamız var diye de hocasına da böyle bir jest yapmış, övmüş hocasını. Ve yaptığımız tüm doğrular da sahada görünüyor zaten demiş. Vedat Muriç, Dušan Vlahović karşılaştırması. Vedat'ın gol beklentisi 0.02. Bir şutu var. Rakip ceza sahasında topla buluşturamamışsın Vedat'ı. Ha, bu Vedat'ın da sorunu olabilir. Onu buluşturamayanların da sorunu olabilir.
3: Yani bu
0: Vedat taç falan atmaya geliyordu.
3: Evet.
0: Vlahović'te 3 kez rakip ceza sahasına girmiş.
1: Savunmadaki
0: İkili stoperi. Mücadelelerde çok hani 7'de 1 ya da 14'te 4 bunlar düşük gibi gözüküyor ama santraforun işi zaten ceza sahasında işi bitirmek. Hem Vlahović'in bu sözleri üzerinden hem de Beşiktaş'ın buradan nereye evrilebileceği üzerinden konuşalım. Beşiktaş'ın da nihayetinde 8 tane Avrupa Ligi maçı var en azından.
3: Yani şimdi tabii bu kadar çok travma yaşamış bir takım Beşiktaş. Yani geçmişe biraz geriye döndüğümüzde çok derin travmaları var. Yönetim, başkan, teknik direktör değişiklikleri, Yani tribünlerle yaşananlar, olumsuz

0: Hava yani bakıldığı zaman bu sene yepyeni bir kadro kurmuş. Oldukça fazla transfer yapmış. İşte bazı oyuncularını göndermiş bir takımdan bahsediyoruz ve ben hep şunu söyledim. Yani bu takımın en büyük transferi hocası dedim. Gerçekten bir numara hocası, iki numara Vlahovic, üç numara Trossard'tı. Yani bakıldığında üç tane nokta atışı vardı. Üçü de çok önemliydi ve üçü de çok değerliydi. Tabii her şeyden önce hocanın yani Beşiktaş'a bir oyun karakteri kazandırdığı artık net bir şekilde bugün bu derbiyle de ortaya çıktı. Yani ben geriye de düşsem benim moralim bozulmayacak. Bir şekilde ben sonuca gideceğim. Yani hoca taktiğini belirleyecek, söyleyecek. Oyuncular da bunu yapacak. Yani burada takımla hoca arasındaki bence ilişkinin de iletişimin de çok kuvvetli olduğunu net bir göstergesi bu. Ve hoca istediğini yaptırıyor ve yönetime de istediğini yaptırıyor. Daha imza attığı gün şunu söyledi. Ben Vlahovic'i istiyorum dedi. Mayıs, Haziran ayının ilk haftalarında ve yönetim aldı. Trossard'ı istiyorum dedi. Trossard alındı. Yani şimdi bir diğer tarafa dönmek istiyorum. Fred gitmesin dedi. Fred gitti. Talisca gitmesin dedi. Talisca gitti. Yani böyle siyah beyaz kadar bir fark var. Beşiktaş'a dönersek yani bugün Beşiktaş aslında İtalyano sadece bir derbi kazanmadı. Yani Beşiktaş büyük maç artık büyük maç kazanacağını gösterdi. Çünkü bu taraftarın bu yönde de şeyi vardı. Yani o kadar çok hem medyada geride kaldı hem sahada geride kaldı. Puan tablosunda geride kaldı. Derbilerde geride kaldı. Her şeyde geride kalan bir Beşiktaş vardı. Ve şimdi bakıldığı zaman iyi bir oyun karakteri, birbirine inanan oyuncular ve kenarda güçlü bir teknik direktör profili var ve onu öven oyuncuları
1: oyuncuları
0: var.
1: Var,
0: önemli
1: var.
0: Önemli
1: evet.
0: Oyuncuları var.
2: İnanmışlar.
0: Yani inanmışlar evet. Tabii ki daha o oynayacağı 30 hafta var. Çok şey değişebilir.
1: Bu
0: çok şey.
1: görüntüler Nevzat Demir tesislerinden canlı görüntüler bu arada. Derbi galibiyetini kutluyor. Sesi dikkatli verelim arkadaşlar lütfen. Derbi galibiyetini kutluyor siyah beyazlı taraftarlar. Evet Murat.
0: Ve Beşiktaş'ta bir de as başkan Murat Kılıç'ın yanılmıyorsam oğlunun şeyi var çırağında. Şu anda düğünü var. Ben siz konuşurken takımın oraya gideceği de söyleniyor. Çünkü başkan uğradı. Hemen uğradı. Oradan tekrar sada geçmişti. Beşiktaş'ta şimdi takımın da oraya gidip düğüne katılacağı da yönde bir haber geldi. Onu arkadaşlar bakabilir. Bu galibiyeti bu düğünde kutlayalım diye. Yani Beşiktaş
1: taraftarlar burada kutluyor ama.
0: Evet, yani taraftarlar da burada takımı bekliyor. Tabii bu çok önemli bir şey. Ya.
3: Beşiktaş'ın da buna ihtiyacı vardı.
0: Tabii dördüncü haftada
3: yani.
0: Kadıköy'de maç kazanmak ve bunu ben yani ifade ettim yine söylüyorum. Beşiktaş bugün bana göre hocası, hocaların farkı bugün sahaya yansıdı. Ve hoca farkı daha iyi olan Beşiktaş kazandı. İsmail Kartal bunu yapamadı açık konuşmak gerekirse.
1: Evet,
2: taktik
1: şimdi.
2: Savaşı diyebilir miyiz bunu?
0: Hem taktik savaşı hem psikolojik savaş. Bir de şöyle
3: taktik
0: son sözüm şu olsun.
3: Taktiği yok ki.
0: Yani ilk hafta Gençler Birliği'ne kaybeden bir teknik direktör olarak İsmail Kartal bence beraberliğe bile razıydı. Yani ben buradan aman mağlup olmayayım da ne olursa olsun düşüncesindeydi. Skoru öne geçtikten sonra da koruma şeyine girdi bence, düşüncesine girdi. Onu da yapamadı. Şimdi 4 hafta 2 mağlubiyet. Bu çok kötü ve dramatik bir tablo.
1: Öyle bir korkusu var mıdır İsmail Hoca'nın? Yani vücut dili zaman zaman hani bazı sinyaller veriyor ama şimdi 4 haftada 2 mağlubiyet, Rea Hoca'nın söylediği Şampiyonlar Ligi'nde işte örneğin Perşembe günü Roma ile oynayacaksın. Önünde yoğun bir maç trafiği var. Yani son 5 yılın en kötü başlangıcı.
3: Kadro yaşlı bu ara.
1: Puan olarak.
3: Şimdi, kadro yaşlı bir de.
1: Kim söyledi? Murat söyledi. Fred'i istedi, kalmadı. Talisca'yı kalsın dedi, kalmadı. Eğer böylese sorun daha büyük zaten.
4: Ya orada şimdi yani onu şu anda onları tartışmanın yeri değil. Ya Fred veya Talisca gitti, biz şimdi mevcut üzerinden gitmek lazım. Evet, doğru veya yanlış, onlar eninde sonunda onların sorumluları onun şeyini verecek ama
1: Trossard mı konuşuyormuş, bir virgül hocam.
4: Tamam.
1: Hemen gidelim.
5: Yeah, I think it was
2: special game, especially for the fans. And I think we were the better team today. I think we showed it on the pitch, a lot of fight as well. And yeah, we're just really happy that we took the 3 points here and we gave something back to the fans.
5: Özel bir maçtı. Özellikle taraftarımız için çok anlamlı ve özel bir maçtı. Daha iyi olan taraf bizdik. Sahada da bunu mücadelemizle gösterdiğimizi düşünüyorum. 3 puanı aldığımız için mutluyuz ve bugün taraftarımıza bir şeyler verebildiğimiz için çok mutluyuz.
6: Hocam Bey, Sayın Başkan maç sonunda soyunma odasına indi. Çok uzun soyunma odasında paylaşımlar geldi. Çok güzel bir sevinç vardı. Neler söylemek
2: Yeah, as I said, it was a big game for everyone, for the president, the fans, us, so I think it's normal. Top round, we should celebrate, and that's what we did today, and we need to enjoy this moment, and then after this, get back to work.
5: Dediğim gibi herkes için çok büyük bir maçtı, çok büyük bir derbi galibiyetiydi. Hem taraftar için hem camiamız için, başkanımız için de aynı şekilde. Böyle zorlu bir deplasman derbisinden sonra bu kutlamalar, bu şekilde kutlamak tabii ki de normal. Şu anda anın tadını çıkarttı ama daha sonrasında işimize de devam edeceğiz. Sahip olan oyuncular, herkesin hazır olduğunu, tüm takımın hazır olduğunu da bugün sizler de görebilirsiniz. Kariyerim boyunca ben de farklı oyuncularla oynadım. Etrafımda farklı takım arkadaşlarım oldu. İkisiyle de oynamak, hem Rıdvan'la hem Kasım'la oynamak da benim için harikaydı. Zor bir deplasman oynadık bugün. İyi bir takıma karşı oynadık ama biz maça hazırdık. Sahada da zaten bunu gösterdik. Sahada görünmüştü. Almakta 3 puan aldığımız için mutluyuz.
7: Son bir soru alalım. Yılın ilk derbisi
2: It was important. The start of every season is very important. Obviously, every game, but I think we started off very well, and we want to continue like that. I don't want to talk about the end of the season because it's such a long season, but what gave us a confidence boost as well towards the next games, and I think everyone showed their ready.
5: Önemliydi iyi başlamak. Her sezon başı çok önemlidir. Tabii ki her maç ayrı ayrı önemlidir ama biz sezona iyi başladık. Böyle devam etmek istiyoruz. Sezon uzun. Sezon sonu için konuşmak şu anda istemiyorum. Henüz daha çok erken. Ama önümüzdeki maçlar için güzel bir sinyal oldu bizim adımıza. Güzel şeyler gösterdi.
1: Evet, ufak ufak 5G'de problemler oldu ama Trossard, daha uzun yolumuz var. İyi gidiyoruz ama hani şampiyonluktan vesaireden bahsetmek için henüz çok erken dedi. Karşılaşmanın hakemleri çıkıyor. Çok sayıda hakem kararı ile ilgili soru geliyor. Birazdan Mustafa Hoca ile birlikte pozisyonları burada yorumcularımızla beraber tartışacağız, üzerine konuşacağız. Hocam, sizin sözünüz yarıda kaldı. Şimdi İsmail Hoca'nın ciddi bir baskı hissettiği konusunda, kendini bir sıkıntıda hissettiği konusunda hemfikir misiniz, yoksa İntihar'ın açıklamaları geldi ama bunu tamamlayalım, öyle geçeyim oraya. Nedir oradaki problem? Yani 4 maçta 2 mağlubiyet ve son 5 yılın en kötü sezon başlangıcı, Şampiyonlar Ligi'ne katılmış bir takım da olsa Fenerbahçe yıllar sonra, mutlaka taraftarı mutsuz ediyor şu anda.
4: Tabii ki mutsuz ediyor Ender, ama şöyle bakalım, bir de 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılmayan bir Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Hı hı. Ve orada başarılı maçlar da oynadı. Ben İsmail Hoca'nın kendine güvensizliği falan olduğunu da düşünmüyorum. Sonuçta dördüncü defa burada gelip hocalık yapıyor. Aslında hepsinden daha fazla cesaretli ve cesur olması gerekir. Neden? Bugünkü devre arasında yaptığı değişiklik, ya ben cesur davranıyorum değişikliğiydi. Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna almak öyle bir düşüncenin ürünüydü. Yani onu orada İsmail Kartal normal düşüncede olsaydı alır mıydı? Yani ben bir bir giden maçta bakıyorum ki 15. dakikadan sonra rakip sazı eline almış bir takıma karşı ben oraya Kerem mi koyarım? Hayır. Ben oraya koyarım İsmail'i ya. İsmail'i koyarım. Üçlü orta saha aynı onun gibi karşılar mı Beşiktaş'ın orta sahası? Aynı dirençle beraber oynarım. En azından orta sahayı kaybetmem. Çünkü orta saha oyundan düştüğü için Fenerbahçe bu hale geldi 15. 20. dakikadan sonra. Ama şimdi biz karıları bağlamaya da gerek yok. Bu takım sonuçta devre arasına kadar bu kadroyla gidecek. Hı hı. Onun için Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlar bence Fenerbahçe için başarılı bir başlangıçtı. Ama Türkiye Ligi'nde ilk maçta İsmail Kartal'ın, ben bunu o zaman da söyleyeyim, tekrar söyleyeyim, aşırı rotasyondan dolayı kaybettiği bir Gençler Birliği maçı. Her ne kadar çıkıp da dese bile biz işte 12 tane pozisyon ürettik, 2 penaltı. Kardeşim sen o maçta 2 tane gol yemeyeceksin Gençler Birliği'nden. Gençler Birliği bundan sonra kaç kişiye 2 tane gol atabilir ki? Zor bir maç. Bugünkü maç, şimdi 2 hafta üst üste çok iyi oynayan bir Fenerbahçe var. Olimpik Lyon maçı, Samsun maçı. Bugün Beşiktaş dersine o kadar iyi çalışmış ki, o kadar iyi hazırlanmış ki. Ender, top rakibe geçtiği zaman Beşiktaş'ın savunma ve orta saha oyuncularına dikkat etmek lazım. Döndürmüyorlar. Hemen baskıyı kuruyorlar. İşte 200 sene önce İsmail Kartal bunu yapıyordu Fenerbahçe'de. Oyuncu kadrosu ona müsaitti. Ama şu andaki Beşiktaş'ın oyuncu kadrosu gerçekten rakibi oynatmamaya yönelik.
1: Ya dedim ya, buradan da başka bir oyun çıkartması
4: Emirhan
1: lazım.
4: Emirhan top çıkarır. Yani bu işte yani zaman zaman deniyor.
1: Tek doğru oyun o değil ki.
4: Bravo, katılıyorum işte orada İsmail Kartal, İsmail Yüksel oyunu alması başka bir oyundu aslında. Orta sahayı güçlendirip başka bir formatta oynayabilirsin. Üçlü bir orta saha yaparsın, öyle oynarsın. 4-2-3-1 oynaman şart değil. İsmail öne koyman şart değil. Aynı Beşiktaş modeline geçebilirsin. İsmail'i koyarsın savunmanına, kendi üzerine Kante'yi biraz öne atarsın. Öyle bir baskı kurarsın. Burada birçok opsiyonları kullanabileceğim. Birçok parametreler var futbolun içinde. Onları muhakkak herkes hocalık yaptığı sürece çalışıyordur diye düşünüyorum. Bunların karşılığını verecek yıllarca çalışmış, hocalık yapmış insan sonuçta İsmail Kartal. Ben onun bugünkü maçtan sonra bir cesaretinin falan veya cesur oynamadığını düşünmüyorum. Elindeki kadro bugün doğru oyun oynamadı. O da doğru oyun oynamaya yönelik ikinci yarıdaki yaptığı hamleler doğru değildi diye düşünüyorum.
1: İtalyano tarif edemeyeceğim bir mutluluk yaşıyordu. Gösterdiğimiz hani karakterli oyunun karşılığını aldık diyor Vincenzo Italiano ve daha fazla gol atabilirdik diye de vurgulamış. Gördüğünüz gibi 2022'den bugüne 7 puan var, 12 puan var, 12 puan İsmail Hoca'nın bir önceki dönemi, 10 puan var, geçen yıl 8 puan var, bu yıl 6 puan. Yani
4: çok kötü.
1: Kabus gibi bir başlangıç aslında.
8: Ya bir şey söyleyeyim mi?
1: Beşiktaş'ın nasılmış? Beşiktaş'ın 9 puan. Beşiktaş'ın da 17, 19. Beşiktaş'ın aslında geçen sezonlardan çok farklı değil başlangıç olarak.
8: Farklı.
1: Farklı olan taraf oyunu.
8: Bravo. Vaat ediyor, ümitlendiriyor evet. Taraftarı. Şimdi iki tane tablo verdi arkadaşlar. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında ben bir şey söyleyeyim. Fark 4. hafta, 30 hafta var, tamam. Bir tarafta 9 puan geçmişte aynı evet başlıyor ama geçmiş döneme göre daha vaat edilen teknik direktör takımı İtalyan'ın yarattığı iyi bir takım var. Şimdi bunu satın alıyor. Doğru mu taraftar? Diyor ki biz 9 puan ama geçmiş sezonlara göre daha anlaşılır, daha hedefe gidecek bir oyunumuz var. Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntı ne biliyor musun? 3 puan kapanır mı? Yani 3 puan kaybettiler. Kapatırsın. Gençler Birliği'nde kapatırsın. 6 puanım var. 10 puan Galatasaray'ım var. 4 puan kapatırsın. Fenerbahçe bence taraftarının en fazla bu gece neyi düşünüyor biliyor musun? Düşünceye iten ne? Diyor ki bizim oyunumuz, bu oyuncu topluluğumuz da diyor nasıl gideriz? Bak, ümit en önemli 3 puan kaybetmesinden daha önemli çoğu Fenerbahçeli taraftar

0: hem televizyon başında hem de statta ayrıldığı zaman kafasında bu soru işareti. Biz bu oyuncularla nasıl gideriz? Ya bu iş, bak bir şey var. İtalyan'a dersini çalıştı. İsmail Kartal niye çalışmadı ya? Biri çalıştı, sınıfını geçti. Biri sınıf, böyle bir şey var mı? Yani İsmail Kartal niye çalışmadı? Yani niye bu kadar fahiş, çok büyük hatalar yaptı?
1: Bakalım ona demiş hatalar. Yayıncı kuruluşa yaptığı ilk açıklamalar. Beklentilere cevap veremedik. Taraftarımızı üzdük. Tüm sorumluluk bende. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Orta sahada birazcık rakibe göre baskılarda geri kaldık. Topa sahip olmamız gerekiyordu. Yeterli derecede topa sahip olamayınca pozisyonlar verdik. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz demiş. Başka var mı?
0: Ender,
1: devamı şimdilik bu kadar.
0: Temin sen önemli bir şey söyledin. Bak, futbolda en iyi sistem kazanmaz. En uyumlu sistem. Şimdi sen 3 sene önce böyle oynadığında oyuncu topluluğu yok. Eldeki oyuncu topluluğuyla doğru bir sistem çıkaracaksın. Bu canım. Oyuncularla ben ne oynarım? Antrenörlük bu. Sistemi belirlerken oyuncu profilleri, atletizmi, teknik taktiği ve yaşı önemli mi bu kriterler? Bunları araya koyup bir şekilde bundan bir oyun inşa edeceksin. Ya yeni bir oyun, ben bunu oynarım. Burada 4 hafta önce bas bas ben bağırdım. Buraya da söyledim. Ya Fenerbahçe takım bu oyuncu topluluğuyla ön tarafta pres falan yapamaz. Senin o 2 sene 3 sene oynadığın oyun oynayamazsın. Sen buradaki eldeki kadroyu bir böyle bir daha doğru, daha esnek, daha doğru bir şekilde oynayacaksın. İki, en önemli bir daha söylüyorum. Gitti falan bu işler, benim düşüncem bu. Başka söyle, o ucuz falan, o gitti ne yapılacak? Talişka'nın gönderilmesi yönetim. Yönetim büyük başarısızlığı. Oğuz Çetin'in büyük başarısızlığı, sportif direktörü İsmail Kartal'ın 3 biriminde, öyle ucuz değil. Sen Talişka gibi bir oyuncu profili koyamıyorsan şuraya, sezon bittiğinde bakalım ne kadar gol atacaklar. Talişka gitsin. O gitsin. İsmail Kartal bir de diyor ki topa sahip olamadık. Sen Kerem'i sokarsan, top tekniği sıfır, o first touch ilk dokunuşu kötü oyuncularla oynarsan, tabii ki bir planlama yapmazsan, tabii ki rakibe verirsin orta sahayı. Tabii ki senin takımın topa sahip olan bir takım olmaz. Semedo, Ake ve Greenwood'un haricinde kaleciyi çıkar. 7 oyuncunun top tekniği, oyunu kurabilecek becerisi yok sende ya. Senin takımın böyle direkt oynayacak bir takım. Sen buna göre bir oyun bulacaksın.
2: İyi de hocam, bunu bilmiyorum yani.
1: Emirhan konuşuyor. Devam edeceğiz.
0: Bilmiyor demek ki.
3: Dediğim gibi çok mutluyuz. İnşallah böyle devam eder. Bu tür maçları biliyorsunuz biz. Yani Beşiktaş olarak iyi oynuyoruz. İnşallah devam eder.
4: Oğuzhan Bey, bir an karşı kuramın
3: Valla bizim taraftarımıza güzel bir mesaj vermişti, hoş geldiniz diye. Hoş bulduk dedik. Biz de zaten biz de ikinci devre Kadıköy'e bekleriz. Onlar da hoş gelir. İnönü'ye bekleriz. Kadıköy'deyiz. İnönü'ye bekleriz. Onlar da hoş gelir inşallah. Tekrardan orada görüşürüz.
4: Hocam Bey. Özellikle Galatasaray maçında Osimhen'e karşı. Bugün de Vedat Hoca'nın karşı ilk performansiyon verdim. Yıldız Santrofor'da aslında yıldırıyoruz. Neler
3: açıkçası isim bakmıyorum ben, çünkü hani elimden geldiği gibi performans vermeye çalışıyorum. O maç öyle oldu, bu maçta böyle oldu. İnşallah hep böyle devam eder. Yani Anadolu kulüplerine karşı, büyük takımlara karşı 3 puan 3 puandır yani. Kime karşı iyi oynadığın önemli değil. Ben hep böyle oynamaya çalışacağım. Elimden geldiğini vermeye çalışıyorum.
4: Teşekkür ettik Emre abi, teşekkür ettik.
1: Miran Archie Brown'un o bir göndermesi vardı geçen hafta, ona cevap verdi. Biz de onları Dolmabahçe'ye bekleriz diye. Kimin sözü yarıda kalmıştı? Murat. He, Murat bir şey söylemişti.
2: Yani
1: neden?
2: Yani bakıldığında bir sürü eksiklik var. Her iki hocam da aslında teknik olarak bir şeyleri analiz ediyorlar ve bütün yollar hocaya çıkıyor. Ben de diyorum ki hocam bunları bilmiyor mu yani? Yani bu buradaki bir sorun var yani. Bu daha 4. hafta itibariyle ciddi bir şey.
1: Tane adres verdin ya reklamdan, evet, sonra gideceğim. Evet. Yönetim, Oğuz Çetin ya da İsmail Kartal Hoca.
0: Talişka'nın gidişi böyle bir
1: ya
0: şey
1: da
0: var. Bak Talişka gider Ender. Çok iyi yani, net bir oyuncu alırsın. Tartışmasız dersin tamam, bu oyuncu tamam. Şimdi bu adam geçen sene o Asensio şimdi sakatlık yaşamış. Ön çapraz
1: Nisan'dan
0: falan
1: beri ortada yok.
0: Nisan'dan
1: ya.
0: Beri yok. Sonra iyileşmiş. Bu adam gelmiş antrenman yapmıyor. Ya bunu 3 aşağı 5 yukarı Oğuz Çetin'le İsmail Kartal hiç düşünmüyor mu? Ya ben burada söyledim. Baktım işte yazın zaplıyorum evde. Adamın antrenmanı seyrediyorum. Ya diyorum ki bu adam hazır değil. Bir de oynasın falan diyor. Bu adam sakatlanacağı belli. Ne oldu? Kas sakatlığı yaşadı. Ya ben buna oturan yorum evde.

0: bütün pozisyonlara bakacağız. Onu belirteyim. Basın toplantısında İsmail Hoca ve Italiano neler söyleyecek, onları ekrana taşıyacağız. Ama önce kısa bir reklam aramız var. Sadece 5 dakika.
1: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Osborne. +1 kaldığı yerden devam ediyor. Sorularınız var, pozisyonları soruyorsunuz. Bir izleyicimiz diyor ki bir şampiyon takım bir sezonda 4 bilemediniz 5 yenilgi alır. Fenerbahçe 4 haftada 2 tane aldı. Nasıl olacak bu iş?
1: Geçen sene Galatasaray 5 yenilgi aldı. Kasımpaşa'ya son maç hani yedek kadrosu çıktı saymayalım. 4 mağlubiyet aldı. Galatasaray ondan evvel 3 sezon. İlk sezon Okan Buruk'un 3 mağlubiyet aldı, sonra 2-1 aldı. Bunu karıştırmamak gerek. Yani geçen seneki Galatasaray çok kötü geçirdi. Son Kasımpaşa maçını çıkartıyorum. 4 mağlubiyet. Ondan evvel
0: totalde 5.
1: Tabii yani. Totalde 5. Ama ondan evvelki 2 senede de şampiyon oldu. Bırak 2 seneyi düşünüyorum. Bir sene 3 mağlubiyet aldı Ender. 2 senede total. Yani bunu unutmamak gerekir. Yani bu sene takılabilir mi? Takılabilir. En önemli mağlubiyetten izleyiciye ben şunu söyleyeyim. Daha önemli Fenerbahçe bunları tölere edebilir mi? Edebilir. Oynanan oyun, kadro yapısı ve İsmail Kartal'ın şu anda eldeki kadroya göre daha uygun bir sistem bulamazsa ben bunu vaat etmiyorum. Fenerbahçe bu sene, bu hafta 3 puandan daha fazlası bu soru işareti bıraktı taraftarında, izleyenlerde. Ya bu ligde nasıl olacak vesaire falan diye. Bunu İsmail Kartal'ın düzeltmesi gerekir. Israr etmemesi gerekir. Ön alanda falan baskı falan senin takım yapamaz. Belirli bir alanda kompakt bir savunma yaparsın. Yoksa bu takım her maçta ciddi sakatlıklar, maç trafiğine çıkmaya başlar oyunculara. Çünkü 11 oyuncun var senin. Diğer oyuncular falan öyle ekstra bir performans da vermiyor. Buna İsmail Kartal'ın

0: dikkat etmesi gereken, en şey doğru bir sisteme oturtması gerekenler.
1: Peki şimdi Beşiktaş bir özel röportajımız peki. var. Hemen size döneceğim hocam. Beşiktaş'ın başarısında Vincenzo Italiano'ya özel bir yer açtık ama bu başarının mimarlarından biri de futbol yapılanmasının başındaki Önder Özen. Bakalım Efecan'a neler söylemiş. Hep birlikte izleyelim Önder Özen'in açıklamasını.
2: Yani mutluyuz. Çok erken bir haftada derbi eşleşmesi gerçekleşti. Bu sezonun ilk derbisi. Kazanmak güzel. İyi de futbol oynadı takım. Oyuncuları tebrik ediyoruz. Hepsi gerçekten çok iyi mücadele verdiler. Çok da akıllı, disiplinli oynadılar. Haklı bir galibiyet aldılar. Hoca da son derece başarılıydı. Hem hazırlık anlamında hem değişiklikler anlamında. Birçok şeyi erken gördü, erken müdahaleler yaptı. Çok başarılı bir akşamdı Beşiktaş antrenör ekibi ve oyuncu kadrosu için. Evet, yani istatistiklere de baktım. Fizik olarak da, teknik olarak da Beşiktaş'ın üstünlüğü vardı. Bunun devam etmesi gerekiyor. Bir galibiyette hiçbir şey olmaz. Sadece 3 puan alındı, bitti. Önümüzdeki haftalarda çok daha zorlu maçlar var. Bunu devamını getirmek var. İş burada bitmiyor. Devam etmek lazım. Koşmaya devam hocam, etmek.
1: Fizik olarak da teknik olarak da rakamlar bizi gösteriyor ama iş burada bitmiyor. Bunun devam etmesi, yani başarıda istikrar lazım diyor. Hocam bir şey söyleyecektiniz.
3: Çok güzel ifade ediyor. Değerlendirmeye karşılıklı yapıyor ve önünü gören bir yaklaşım bu. Çok saygın, çok değerli ve kıymetli bir konuşma bence. Şimdi Fenerbahçe için ve Beşiktaş için bu maç bir test maçı değil mi?
4: Tabii.
3: Durumlarını görebilmek, bundan sonra süreci daha iyi planlayabilmek için. Çünkü transfer de bitti. Eldeki mevcut kadrolar bunlar. Buradan Avrupa kupalarına gidecekler. Biz neredeyiz?
1: Ocağa kadar bu var. Eylül, bu var. Ekim, Kasım, Aralık 4 ay.
3: Bu test
1: yukarı.
3: Maçını gördükten sonra oynanan futbol Beşiktaşlıların son derece umutlu ve mutlu ayrıldığını, Fenerbahçelilerin de son derece karamsar ve mutsuz ayrıldıklarını görüyoruz. Testin sonucu bu. Dolayısıyla buna çözüm üretmeleri lazım. Eldeki mevcut kadroyla. Bunu yapacak kişiler de sizlerin de ifade ettiği gibi teknik direktör, yönetim ne yapacak bilmiyorum. Ama bu karamsar tablo Fenerbahçe için hakikaten ciddi bir karamsarlık. Beşiktaş zaten Alanya'daki maçı bir kenara koyarsak oynadığı bütün futbolla, hazırlık maçları dahil, çok umut verdi. Çok tempolu futbol oynuyordu, keyifli futbol oynuyordu. İzlenmesi çok keyif veren bir futbol oynuyordu. Bu akşam da onu tekrarladı.
1: Murat, şimdi bugün Serdar Adalı, sen de az önce söyledin, şu anda eğlenen tarafta. Bir yöneticinin düğünü var değil mi? Bir,
5: evet, başkan,
1: ailesinde.
5: Evet.
1: Orada Beşiktaşlılar, başında Serdar Başkan olmak üzere, buradan da tebrik edelim, kutluyor. Ama diğer taraftan da madalyonun diğer yüzünde ben bu sene şampiyon yapmaya geldim bu takımı diyen ve bir seneliğine geldim, şampiyon yaparsam düşünürüm, yapamazsam yokum diyen Aziz Yıldırım var. Ne düşünüyordur, nasıl bir hamle yapacaktır? Çünkü bizim tanıdığımız Aziz Yıldırım'ın 4 haftadaki 2 yenilgiden sonra mutlaka bir şeyi olacak, reaksiyonu olacak oyunculara, teknik ekibe, futbol direktörüne vesaire, evet, yani neyse yani.
5: 3 tane şeyi belirtmişti kongre süreci boyunca. Bir, iyi kadro kuracağım dedi. Yani bizim kadromuz çok iyi olacak, İyi transferler yapacağız dedi. Yaptı yani, önemli transferler yaptı. Belki işte gidenlerin, mesela Talisca'yı konuştuk, onun yerine bir transfer olabilirdi, olmadı. İki, Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız dedi. Evet, takım Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. 3, şampiyonluk. Tabii burada en önemli şey şampiyonluk. Yani Avrupa'daki tabii ki başarı çok değerli, çok kıymetli ama bütün Fenerbahçe taraftarlarının beklediği tek şey bu sezon şampiyon olmak. Ve Sayın Başkan da bunu hep söylerken ne de olacağız dedi. Yani olacağız, evet, dedi. Net konuştu ya. Biz şampiyon olacağız dedi.
1: Yani
5: şimdi böyle bir
1: şöyle olursa falan gibi yani değil. Olacağız. Net.
5: Olacağız dedi. Yani şimdi böyle bir konuşma ve böyle bir söz, vaat, artık ne dersek diyelim buna, bunun ardından böyle bir tablo yaşanması, 4 maç 2 mağlubiyet, tabii ki adam muhtemelen şu anda kahroluyordur. Yani üzülüyordur. Yani ama buna nasıl bir çözüm bulabilir, ne yapacak, ne edecek, tabii ki onu bu önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Bana göre Roma maçına tabii ki hoca çıkar, büyük bir sürpriz olacağını sanmıyorum. Yani olursa büyük bir sürpriz olur. Ama Roma maçında da olumsuz bir sonuç olursa hoca o zaman ciddi ciddi tartışmaya

0: açılır. Yani çünkü güven vermiyor. Yani bir şey çok önemli. Yani sen dedin ya 4 defa geldi. Tamam işte 4 defa geldi, güzel. Yani bu camianın önemli bir ferdi, önemli bir ismi, önemli bir futbolcusu, teknik direktörü, ama burada siz bu sonuçları alırsanız da sizin krediniz o kadar az ki bir anda eksiye düşüyorsunuz ve bir anda trend topik oluyorsunuz. Hakkınızda bir sürü olumsuz yorum yapılmaya başladı.
1: Aziz Başkan'ın bana bir mesaj gelmişti. Doğruladınız değil mi? Şimdi arkadaşlar beni uyarmıştı. Ekranı da verdi editör arkadaşlarım. Başkan bir açıklama yapacakmış. Hemen protokol tribünün önünde. Muhabir arkadaşlarımızdan gelen bilgiyi şimdi editörler de arkadaşlarım ekrana yansıttılar. Burada Barkom'uzda son 3 dönemin başkanlarının aşağı yukarı, yani zaten 98'den 2026'ya kadar gelen 28 yılın başkanlarının galibiyet, beraberlik, mağlubiyet ve Kadıköy'deki maçlarına ilişkin karnesi var. Tabii Saadettin Bey'in buradaki maç sayısı az, ama Kadıköy'ü rakipler için tırnak içinde cehenneme çeviren Aziz Bey'in dönemiydi. Derbilerde özellikle muazzam bir serisi vardı. Bugün bu döneminin ilk derbisinde ve hiç beklemediği bir sonuç oldu.
0: Ve şöyle
1: sanırım
0: bir şey vardı, işte Kadıköy, hani Kadıköy'den çıkılmaz.
1: Tabii.
0: Kadıköy cehennemi, ne bileyim böyle yani
1: 20
0: şeyler
1: falan
0: vardı.
1: Seriler vardı.
0: Ve biz bunu geri kazanacağız da dedi. Yani evet, bu geri dönecek dedi bu. Şimdi ilk derbi böyle bir sonuç. Ben tahmin edersem hakemlerle ilgili ve federasyonla ilgili bir açıklama yapacak. %99 diye düşünüyorum.
1: Bir yandan bakıyorum, beklemek ben lazım. De sürekli bir mesaj
0: ama
1: trafiği var çünkü.
0: Ben ne olursa olsun şunu söyleyeceğim. Beşiktaş gerçekten iyi oynadı, iyi mücadele etti. Ve
1: hak etti değil mi?
0: Hak etti.
1: Oyun anlamında diyorum. Bakın, yani sonucu hak etti. Şuydu buydu vesaireydi. Hakem kararlarını da konuşacağız.
0: İki taraf
1: şimdi
0: içinde hakem kararları
1: ama
0: var.
1: Sağ içindeki gerçekler anlamında daha doğru işler yapan bir Beşiktaş,
2: evet,
1: vardı.
2: Ya bir de hak işin tuhafı, Beşiktaş galibiyeti oynadığı futbolla hak etti.
3: Evet. Ya bir de işin tuhafı, bak şimdi Fenerbahçe için başka şeyleri de doğru okumak gerek. Futbolcular da şimdi, futbolcular böyledir. Bir mazeret şemsiyesi vardır. Hepsi mazeret şemsiyesinin altına girer. Kerem'in konuşmaları çok tehlikeli. Yok penaltımız
1: geçtiğimiz
3: falan.
1: Geçtiğimiz yıllarda
3: falan
1: bunu yaşadık biz çok.
3: Bak şimdi, evet, çok tehlikeli iş bu. Yani ne o? Ya sen kendine bak, çeki düzen ver kardeşim, hep kötü oynuyorsun. Ya 1,5 senedir büyük beklentiyle geldin. Ya hakem üzerinden sen bugünkü maçı okur mu futbolcuya? Yok onu vermedi etme. Sen kalsaydın ayakta, pas atsaydın. Ne o Grimut'a, belki Fenerbahçe.
1: Ya da kaleye vursaydın.
3: Kaleye vur. Ya senin yok penaltı falan. Ya bundan maçı mı okuyorsun? Sen kendin demelisin. Ya daha fazla sen, ya bir tane bireysel antrenman 1,5 senede yapmamış bir Kerem'den bahsediyoruz. Kendini geliştirmemiş. Top kaybı var. Hiçbir kısa alanda çabuk, aşırı bir süreti de yok. Hiçbir top rakipteyken yok. Hiçbir şey, koşuyor ediyor falan. Ya böyle bir oyuncunun kendi öz eleştiri yerine hakeme suçu bulması bu Fenerbahçe adına daha büyük tehlike. Demek ki Fenerbahçe bundan sonra herkes nasıl olsa hakemi konuşuyor, biz de konuşalım. Sen önce kendine bir öz eleştiri getir ya. Sen ne beklentiyle alındın, ne performans verdin.
1: Nevzat Demir tesislerinin önünden canlı görüntüler.
0: Kalabalıklaşıyor değil mi? Gitgide.
1: Yukarıdaki görüntüler gittikçe kalabalıklaşıyor. Takım otobüsü ulaştı mı oraya? Otobüs her şekilde dönecek çünkü. Belki futbolcuların bir bölümü döner, bir bölümü düğüne gidebilir, ama bir bölümü mutlaka dönecektir.
0: Dönecektir tabii.
1: Dolayısıyla Beşiktaşlı taraftarların coşkusu tabii.
3: Ya buna ihtiyacı vardı. Ya, aç yani Beşiktaş taraftarı.
1: Tabii ki %100 ya.
3: Bak,
1: %100
3: kasımları yani bırak. Konuşuyorduk
1: yani
3: ya burada.
1: Yani sevinmek
3: fazlasıyla,
1: onların fazlasıyla aklı.
3: Tabii kesinlikle. Ya konuşuyorduk. Ağustos'ta, Eylül'de avlu atıyordu. Şimdi o kadar erken, 5-6 senedir ciddi lige avlu atan Beşiktaş yerine gidip 4 haftada bir de Kadıköy'de Olimpik Lyon, Samsun 2-0 deplasmanına yenilmiş bir takıma maçı domine ediyorlar. Net bir şekilde hakkıyla, evet, yani resmen bileğin hakkıyla Beşiktaş'ı gidip Kadıköy'de Fenerbahçe'yi net yeniyor. Daha fazla da gol atabilirdi. Yani rakibini hiç saha içinde hiç oyuna bile ortak etmedi Beşiktaş. Şimdi böyle bir taraftarı tabii ki seneler sonra bu mutluluğu gayet doğal. Çünkü her sene acı çeken, her sene ligin bitmesini bir an önce bekleyen, doğru transfer, doğru hoca gelsin, doğru sportif direktör gelsin diye bekleyen, senelerdir hayal kuran bir Beşiktaş taraftarı vardı. Onun için normal yani, Onlar da, ben bir de oturduğum yer işte Beşiktaş vesaire falan yakın. İnan ben geçtiğimiz sezonlarda mesela görmüyordum Ender. Şimdi daha fazla görüyorum. Beşiktaş formalı, eşortmanlı insanlar ya, bayağı sokağa çıkmalar tabii.
1: Şimdi şeye bakıyorum bir yandan da, bilgi almaya çalışıyorum. Mesaj trafiğinde başkan ne konuşacak, ne olacak, ne söyleyecek, ne var ne yok diye. Daha somut bir şey gelmedi ama arkadaşlarım birazdan 5-10 dakika içinde burada olacak gibi bir bilgi notu geçmişler. Vereceğiz tabii hemen anında. Arkadaşlarımız Kadıköy'de hazır, bekliyorlar başkanın gelmesini. Aziz Bey'in açıklamalarını da canlı yayında ekranlara taşıyacağız. Bir yandan Beşiktaşlı taraftarların derbi zaferini, kutlayışını da ekranlara yansıtırken, orada da Nevzat Demir tesislerinin önünde de gittikçe artan bir kalabalık var. Peki yavaş yavaş pozisyonlara geçelim mi arkadaşlar? Basın toplantısı da hazır ama basın toplantılarını birazdan ekrana getireceğim.
4: Ender, Fenerbahçe ile ilgili şunu söyleyeyim. Yani bir anda karaları bağlamaya gerek yok. Şimdi hoca evet hata yaptı mı yaptı. Şampiyonlar Ligi'ne bu hoca girdi mi girdi. Geçen hafta aynı şeyler Beşiktaş için de söyleniyordu. Alanya'ya gitti. Sonra. Alanya'dan sonra eyvah aynı şeyleri mi yaşayacağız dendi. Alanya Spor'dan sonra geldi. Beşiktaş bir toparlandı. Ama Beşiktaş'ın evet oyunu umut veriyor mu? Çok fazla veriyor. Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon maçında, Samsun maçında oyunu umut veriyor muydu? Veriyordu. Bugün vermiyorsa buna muhakkak bir çare, bir çözüm bulunacaktır. Aziz Bey de bak.
1: Bütün sezon... de enseyi karartmamak lazım.
4: Tabii canım, enseyi neyi karartıyorsun şimdi? Aziz Bey kolay kolay konuşan birisi değildi. İlk defa konuşacağını açıkladı. Demek ki bir mesaj verecek, toparlayacak, bir şeyler söyleyecektir. İsmail Hoca evet yaptığı hataları o da kabul ediyor, çıkıyor, özür diliyor. Ama İsmail Hoca sen bundan sonra hata yapma, doğru oyunları seç. Doğru oyunları zaman zaman oynuyorsun. Ya bir maç kaybetti diye şimdi biz derbi maçı sonuçta Ender. Bu derbilerde herkes birbirini yeniyor. Ha, sen de ne güzel dedin. Sen hakkını sezon başındaki maçta kullandın. Bundan sonra artık senin kolay kolay maç kaybetmemen gerekir. O güç var mı Fenerbahçe futbol takımında? Bence var. Eğer Asensio da bu takıma dönerse, tam takım olursalar, yani doğru oyunu da seçerseler, zaten İsmail Hoca'nın bu seneki en büyük sorunlarından bir tanesi henüz daha doğru oyunu seçmedi. Doğru planlamayı bir önceki döneminde yapmıştı. Burada planlama eksikliği de var. Enseyi karartmayacaksın. Bu takım sonuçta 10 puan, Galatasaray 9 puan, Beşiktaş. Senin de 6 puanın var. Ligin başındasın. Buraların telafisi var. Buralar düzelir. İsmail Hoca da şapkasını önüne koyacak, düşünecektir. Herkes kendine buradan bir pay çıkaracaktır. Fenerbahçe futbol takımı iyi bir kadrosu var ama doğru oyun oynamıyor. Eğer doğru oyun oynarsa ligde doğru oyunu oynamıyor. Avrupa'da oynuyor. Ligde de doğru oyunu seçerse İsmail Hoca, bence Fenerbahçe takımı kaldığı yerden devam eder.
1: Başarılı. Daha bu köprünün altından çok sular geçer. Akar.
4: Yani bunu Avrupa'da başarıyorsun da Türkiye'de başaramayacaksın diye bir kayıt yok.
3: Fenerbahçe takım, çok bir cümle söyleyeceğim. Yani karaları bağlaması gereken puan kaybı değil. Bir daha söyleyeyim. Oyun. Oyun çok sıkıntılı bak. Bu daha önemli. Puan kaybından daha önemli.
1: Peki. Pozisyonlara bakalım. Bu arada Aziz Başkan'ın da Kadıköy'deki açıklamasına hemen gelir gelmez gideceğini vurgulayalım ve ilk pozisyonda maçın hemen başında 0-0 iken Agbadu ile Oğuz arasındaki bir mücadele var. Bir kere mücadelenin yeri ceza sahası içi mi? Bunu İki. Tespit edelim. İçi. Bu hamle, iki tane sorun var hocam size. Birincisi, bu hamle penaltıyı gerektirir mi, Agbadu'nun o kol hamlesi? İkincisi, hamlenin yapıldığı yer tişört bölgesi mi, tişört bölgesinin altı mı?
2: Şimdi bu ceza alanı içerisinde bu pozisyon, kol topa doğru hareket ediyor, gidiyor. Fakat baktığın zaman bir açıdan kola
1: diğer tişört... bir açı vardı, onu verelim arkadaşlar. Hemen ceza sahası ön çizgisinin içi değerli izleyenler. Oğuz'la Agbadu pozisyonun içinde olan, evet, iki oyuncu. Agbadu'nun o hamlesi...

0: ihlal
1: topa gidiyor.
0: Görüntüsü var öyle
1: o
0: mi?
1: O topa gidiyor.
0: Tamam, onu koyduk. Hamlenin yapıldığı bölge neresi? Şu bölge mi? Bölge mi? Yani tişört bölgesi mi, onun altı mı? Bunu o zaman çözmek lazım, bunu öyle mi?
1: Çözmek lazım, evet. Öyle tabii, yavaş gidelim buradan. Az daha. Geri gel. Geri gel. Şimdi bir daha ilerleyelim. Bu açıdan baktığın zaman top formanın olduğu bölgeyle gidiyor. Oynanıyor. Hı hı. Diğer açıya bakalım. Aynı bölge, yani formanın üzerinden, o bölgeden, amfit dedikleri bölgeden gidiyor. Bak İrfan'a bak arkada. En iyi gören o.
0: Bu açıdan sanki biraz daha altıymış gibi duruyor ama bu yanıltıcı da olabilir tabii yani.
1: Yanıltabilir bu. Çünkü topun şimdi bu yuvarlak olup şu kıyısından değdiğin anda...
0: Bir başka açı var mı? Yakın plan başka açı var mı bu iki açı dışında? İki açı mı var yakın planda?
1: Bu iki açı bize tam belki ilerleyen saatte başka bir görüntü çıkabilir.
0: Evet, çıkabilir.
1: Ama bu iki açı bize topun tam temas ettiği yeri, kola mı, omuza mı, bu görüntülerle omuzdan sekiyor. Topla oynanabilir
0: yani
1: bölgeden.
0: Tişört bölgesinden sekiyor gibi gözüküyor. Görüyorsunuz. Ama öyleyse penaltı olmaz zaten. Ama daha alttansa ki... Bunu da şu anda çözemedik. Farklı düşünen var mı Murat?
2: Ben de penaltı olduğunu düşünmüyorum.
0: Hocam, Şenol Hocam.
3: Versene diyeceksiniz buna penaltı mesela. Hocam, bunu, sevgili hocam.
0: Ya sağda ve ama hocam, bunu versene, varın söylemesi lazım.
3: Hayır, hayır, yani versene diyecek. Hocam burada biz bu konularda burası püf noktası. Verse bir şey diyebilir misiniz?
1: Diyemezsin yani.
3: Yani verilebilir değil mi gerekirse?
1: Versene bir şey diyemez ama ben şimdi ekrandan bunu bakıyorum. Nereye vurduğunu tam görüyorum.
3: Bak şimdi
1: bakıyorum.
3: Şurada bak.
1: Benim için en büyük kriter.
0: Bu açıdan biraz daha farklı geliyor,
1: evet,
0: tabii.
1: İrfan'ın oradaki hiçbir reaksiyon göstermiyor.
3: Ben niye vermedin diye demiyorum hocam. Yok. Yani verse bir şey diyebilir misin diyelim. Ben de o kadar şey değilim yani bu konuda.
4: Yok, penaltı diyeceğim. Penaltı, yani penaltıyla bana göre alakası bile yok ya Akbatun'un pozisyonu.
1: Formanın bulunduğu bölgeyle.
0: Topa yaptığı hareketin mi alakası yok? Topun değdiği yer anlamında.
4: Topun değdiği yer anlamında. Ha, değdiği yer anlamında alakası yok. Yani bunun buradan nasıl penaltı çıkar
1: şimdi
4: yani?
1: Bak, bu kol böyle ya. Top burada sanki şuraya değiyormuş gibi gözüküyor. Oysa
0: yapıştırır tabii. Görüntü topun, iki boyutlu. Evet,
1: topun bu çapından dolayı uç noktası şu bölgede uzaklaştırdığı için diğeri yapıştırıyor. Ben de öyle görüyorum. O yüzden bunun devam etmesinin doğru olduğunu düşünüyorum ki tabii futbolcuların reaksiyonu apayrıdır da hani
0: Varda da bu iki açıdan incelemişti.
1: Yani Kwiatkowski yani gibi bir kıymetli bir var hakem var orada. Yani kıymetli, deneyimli bir var. Baktığı zaman Dünya Kulüpler Kupası'nda 9 tane maç yönetti, maçta görev almış. Dünya Kupası'nda 12 tane, ki en fazla 13 görev alan var. Bu 12 tane görev
0: önemli
1: almış.
0: Bir video yardımcı hakem.
1: Şampiyonlar Ligi'nde cirit atan Marçinyan değişmez bir varı bu. Hatta bir hata yaptı, yanlış Marçinyan'ı bir maçın birinde çağırdı. 2 ay UEFA buna maç vermedi. Geri çekti. Sonra döndü, tam döndü. Ondan sonra bu saydığım başarıları elde etti. Bu konuda 48 yaşında, uzmanlık alanı bu. Değerli bir var. Burada da bunun gereğini yapar diye düşünüyorum. Bu girmediğine göre demek ki bizimle aynı şeyi düşünüyor. Peki. Bu asla kriter değildir. Ama İrfan'a baktığımız zaman böyle bir şeyi yakalamış olsa İrfan burada yangın yapar diye düşünüyorum futbolcu.
3: Evet, doğru.
1: Hiç
3: hocam
1: reaksiyon göstermiyor musunuz?
0: Oğuz belki daha, yani İrfan belki o açıdan...
1: Oğuz göremeyebilir arkada kaldığı için ama en güzel gören İrfan. Hiçbir reaksiyonu yok.
2: İrfan hiçbir şeye reaksiyon göstermiyor ki hocam.
0: Şimdi benim içimden o geçiyordu da ağzımdan lafı aldım Murat. Yani İrfan'ın herhangi bir reaksiyonunu göremedik kardeşimizin. Evet. Peki bu pozisyonda Mustafa hocam ihlal olmadığını düşünüyor bu
1: devam
0: görüntülerle.
1: Yani bu görüntülerle devam kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Belki yayıncı kuruluş farklı bir açıdan getirip ele temas var, kola temas var diye sunarsa ilerleyen saatlerde ona bir şey diyemez.
0: Aziz Başkan geldi bu arada. Yönetim kurulu üyeleriyle beraber.
5: Evet. İyi akşamlar herkese. 4 haftadır hiçbir yorum yapmadık.

0: akşama gelene kadar. Gençler Birliği maçında iki penaltı veremedi. Olur dedik, yenildik. Yine sesimizi çıkarmadık. Sonra Konya maçı, burada yine hakem hataları. Sonra Samsun'da Vedat'a yapılan hareket, başka pozisyonlarda, orada da penaltıyı verilmedi ama yendik. Yine dedik ki herhalde bunlar düzelirler. Bugün burada yine bir hakem hatalarıyla, biz kötü oynadık, iyi oynamadık. Bundan dolayı Beşiktaş'ı da tebrik ediyoruz. Yalnız şimdi iki tane penaltı yine var, yine verilmedi. Bir tanesi 5. dakikada Oğuz'la stoperleri mücadele ediyorlar. Eliyle, bakın eliyle böyle topu önüne alıyor, penaltıyı vermiyor, devam diyor. Sonra Kerem'in pozisyonu, bakın çelme takıyor, yine vermiyor. Yani bu maç, belki bunları verse, atsa Beşiktaş yine gol atabilir. O ayrı bir konu. İyi oynamadık, kabul ediyoruz, iyi oynamadık, tamam. Ama hakem gördüğünü çalmalı, vermeli. Var, o da uyuyor. Yabancı geliyormuş. Yabancının gidip de hiçbir şeye yaramayan varını getiriyorsanız bu çözüm değil ki. Ya bu hakemler yeteneksiz. Eğer birileri kurmuyorsa, yani oyuncak gibi arkadan kurmuyorlarsa, bunların hepsi yeteneksiz. Türk futbolu bir yere gitmez. Ben bugün başka yerlerde de bunu ifade ettim. Ne yapacağız? Bize ceza verecekler. Bak cezadan falan hiç korkmam. Bak cezadan korkmam. Ayıp. Bizim taraftardan da özür diliyoruz. Kusura bakmasınlar. Yani bizim takım çok iyi oynamadı. Ama hakkını yediler. İnce ince doğuruyor. 20 sene başkanlık yaptım. En azından 40 senede de futbolu takip eden insanım ben. Hakem orta sahada, ya şurada gözümüzün önünde bizim oyuncuyu orta sahada düşürüyorlar. Faul verecek görmüyor. Çünkü niye? Önünde 3 tane oyuncu var. Onlardan pozisyonu görmüyor. Var, hiçbir müdahale yok penaltılarda. En azından müdahale etseniz de ya, deyin ki böyle pozisyon var, bir gel bak şuna. O da yok. Ya Kerem'e resmen çelme takıyor ya. Yani bu şekilde Türkiye'de futbol oynanmaz. Zor yani. Zor.
1: Başkan, çözüm
0: mü? Onu federasyon başkanı ve yönetimi düşünecek. Biz değil. Biz çözümü söylersek o zaman çok başka noktalara gider ki o da bugün akşam söyleyeceğim sözler değil. Ama bakın ben konuşmaya başlarsam yani beni kimse durduramaz. Haberler olsun. Ben öyle yani ya hakem hata yaptı işte bilmem ne yaptı demem. Merkez Hakem Komitesi Başkanı neyse bunlara çare bulacak. Gerekse Türkiye liglerini bir sene ertelesin. Bıraksınlar, ertelesin. Hakem yetiştirsin. Yani yetenek doğuştan olur. Sonradan eğitimle falan yetenek olmaz. Bir başkanın dövdüğü insanı, hakemi, siz hakemliğini devam ettiremezsiniz. O psikolojik olarak zaten yıkılmış vaziyettedir. O ne yapacağını bilemediği için bugünkü hadiseler oldu. Yazık. Türk futboluna yazık yani. Fenerbahçe bugün kaybetti. Evet, yarın kazanırız. Ama bu hakem 4 haftada bütün takımlar şikayetçi. Yalnız biz değil. Bak biz ilk defa ben bu akşam dile getiriyorum bazı şeyleri. Ama diğer takımlar da şikayetçi. O zaman buna bir çözüm üretilmesi lazım. Yani bazı hakemini yabancı getirdik değil. O zaman hepsini yabancı getireceksiniz kardeşim. Çözümü ben bilemem. Kendileri üretecek yani.
1: Sizin böyle bir talebiniz var mı?
0: Ya bizim talebimize gerek yok ya. Futbol Federasyonu olayı nerelere gittiğini görecek. Bunun tedbiri neyse alacak. Tedbiri neyse bilemem ben. Ben söyleyecek olursam söylerim. Birkaç hafta sonra başka türlü konuşmaya başlarım.
2: Yönetimler gidiyor, futbolcular gidiyor, teknik ekipler gidiyor. Hep aynı hakemler maçları bir şekilde yönetiyor.
0: Ya dayak yiyen hakeme siz hakemliği devam ettirirseniz olacak sonuçlar bu. İnce ince doğrama yapıyor ya. Verdiği faullere bakın. Seyredin maçı, bir daha seyredin. Ha Fenerbahçe çok mu yönetiyor? Hayır. Ama hakem etkili. Verse penaltıları maç beraber biter. Veya biz galip bitiririz. İyi oynamadığımız halde kazanmış olabiliriz. Berabere kalmış olabiliriz. Ama hakemler ölüyor. Bu

0: varken bugün bunu yaptı bunlar. Zannediyor biz anlamıyoruz. Ya ben 40 senede futbolun içindeyim ya. 40 senede bir fiil içindeyim. 90 yılından beri futbolun içindeyim ya. Başkanım. Hep yöneticilik yaptım.
1: Başkanım. Buyur. Aslında MHK Başkanı'ndan tüm kulüpler şikayetçi. Aslında bu hakem operasyonlarına yapılan da MHK Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu. Fenerbahçe'nin Ferhat Gündoğdu'nun istifasını istemek gibi bir durum söz konusu.
0: Ya gerekirse herkesin isteriz. Problem değil. Bak biz hepimiz geldik, bir taşın altına elimizi soktuk. Hem maddi hem manevi. Bunun önüne geçmeye çalışırlarsa o zaman mücadele başka noktalara gider ki onu da istemem. İstemem yani. Ayıp. Ayıp yani. Tamam, şimdi Gençler Birliği penaltılar verilmiyor. Geliyorsun Konya maçı, yine hadiseler. Sıkıntı, hakem sıkıntıları. Geçen hafta Samsun'da yine sıkıntı, hakem hataları. Bu hafta yine hakem hatası. Önümüzdeki hafta bu düzelecek mi? Bakın hiçbir zaman, ben bugün bazı yerlerde de söyledim, yine söylüyorum. Biz adalet istiyoruz. Biz bizi korusunlar, bize işte efendim taraf tutsunlar. Böyle bir şey istemiyoruz. İstersek zaten o zaman kişilik ve Fenerbahçe'nin yapısını bozmuş oluruz. Biz diyoruz ki adaletli olsun. Ha, oynayamıyorsak yenilelim. Ama oynuyorsak da kazanalım. Ama hakemler vasıtasıyla bu maalesef şu anda 4 haftadır önleniyor. Onlar kendi istedikleri gibi idare ediyorlar. Ya kurulurlar, kuruyorlar bir bebek gibi. Öyle oynuyorlar. Yahut da yetersiz bunu. O zaman çare federasyon bulacak, biz değil. Biz söylersek o zaman federasyonun ne işi var? Yani biz söylemeyeceğiz, onlar bunun üzerine eğilecekler. Ya herkes iyi gidiyor, seslerini bir kulüp çıkarıyor, iki kulüp çıkarıyor. Önemli değil anlamında devam etmez bu. Bakın bu devam etmez. Onun için herkes lütfen aklını başına alsın. Hiçbir takıma haksızlık yapılmasın. Bize yalnız değil. Hiçbir takıma yapılmasın. Dün oynanıyor maç, hakemden şikayet. Bugün biz oynuyoruz, şikayet. Yarın söylüyorum şey oynayacak, başka bir takım oynayacak. Onlar da şikayet edecekler. Bunun için Türk futbolunu kurtarmak için federasyon bu konuya eğilmeli ve buna çözüm üretmeli. Çözüm ona verecek, biz değil. O zaman görev değişikliği yapmak gerekir ki o da başka noktalara gider. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlar var mı? Söylemek isteyen. Var. Konuşun, söyleyin. Buyurun.
1: Federasyon nezdinde girişimi olacak mı Fenerbahçe?
0: İrfan, hayır. Biz kimsenin üzerinde girişim yapmayacağız. Biz olanları söylüyoruz. Burada da görevli olanlar o görevlerini yerine getirmek için çalışma yapacaklar. Biz sen yani şunu yap, bunu yap. Ha, ben federasyona gittim. Merkez Hakem Komitesi Başkanı'yla görüştüm. Bu çözüm değil. Bu yanlış. Onlar kendilerine ne yaptıkları, 90 dakika maçı izlesin. Daha 5. dakikada koluyla böyle topu itiyor ya. Koluyla itiyor. Görecek. Görmüyorsa VAR görecek. VAR geldi. VAR niye geldi? Hakemin görmediğini görsün diye. O da görmüyorsa o zaman VAR'a da gerek yok. VAR'ı da iptal edelim. Hakem ben böyle gördüm, çaldım. Bak bir mesaj da bu yorumculara söylüyorum. Bak yorumculara. Bu yorumcu, hakem eski yorumcuları çıkıyorlar bazıları. Geçmişte kendi idare ettikleri maçlarda yaptıkları hataları görmeden bu yorumda ben böyle gördüm, sen böyle söylüyorsun, ben böyle söylüyorum. Böyle bir şey yok futbolda. Futbolda ele çarpıyorsa, el nereden itibaren kabul ediliyorsa yazılı. Ona bakarsın, değerlendirirsin. Ama yok öyle olmadı da böyle de şöyle bir yorumlar yanlış. Hem taraftarları yanlış yönlendiriyorsunuz. Hem de olayları gördüğünüzün dışında açıklamaya çalışıyorsunuz. Bu da zarar veriyor bizlere. Ben yarın öbür gün, yani önümüzdeki maçtan sonra isim vere vere konuşurum. Ve onların geçmişte yaptıkları hataları da gösteririm. Onlar da lütfen daha ciddi hem çalışsınlar, hem de yolunu doğru yapsınlar.
1: Başkanım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la
0: efendim?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme yaptınız bugün.
0: Soru yaptık, evet.
1: Bize cevap verdi size.
0: Neyle ilgili?
1: Bu biraz önce sorunlardan bahsettim dediniz.
0: Ya sorunlar ona değil yani, sen Cumhurbaşkanı değil. Başka yerlerde de konuşuyoruz, söylüyoruz yani. Ona gidip de şikayet etmedi kimseyi.
1: Peki Erdoğan, efendim? Sayın Erdoğan.

0: onunla görüşmenin sonucunda nasıl bir gelecek görüyorsunuz?
1: Futbolla ilgili öyle bir şeyimiz olmadı. Tamam mı? O görevli olanlar görevlerini yapacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın görevi değil bu yani. Tamam mı? O ne yapsın yani? O federasyon var, Merkez Hakem Kurulu var veya başka kurullar var. Onlar görevlerini yapacaklar. Orası müdahil yeri değil yani Sayın Cumhurbaşkanı. Bu işlerle uğraşması yanlış olur. Evet, başka var mı?
2: Standartsızlığın farkında mı federasyon başkanı?
1: Bilmiyorum.
2: Federasyon ve MHK maçlar arasındaki kararların standartsızlığının bilincinde mi, yoksa onlar çok iyi yönetiyoruz mu diye düşünüyorlar?
1: Sesleri çıkmadığına göre iyi yönetiyorlar. Onun farkına varacaklar. Evet, başka var mı?
0: Başkanım, kadro için...
1: Kimle?
0: Kadro, Şampiyonlar Ligi için yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Ya onu bir gün ayın 27'sinde Mali Kongre var. Orada anlatacağım her şeyi. Tamam mı? Herkes bir şey anlatıyor, söylüyor. O olmasın. Önemli olan burada kadrolu olan Türk çocuklarını hazırlamak ve onları kazanmak. Tamam mı? Şimdi diyorlar ki efendim stoper eksik. Aldık bir tane genç arkadaşı Cihan Beyler aldılar. Getirdiler hoca. İşte Oğuz Bey, Cihan Bey aldılar. Şimdi Mert Müldür diye bir oyuncu var. Niye faydalanmıyoruz? Gerekirse faydalanırız. Nerede bakın? Hepiniz iyi bakın. İyi dinleyin. 8 tane Şampiyonlar Ligi maçı var. 6 tane de Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon maçları. Etti 14 maç. Bu kadro 14 maçı hep oynarsa başarılı olur mu, olmaz mı? Olur. Üç yani söyleyeyim, olur. Ondan sonraki maçlar Türkiye Ligi'nde bizim yedek olanı düşündüğümüz oyuncuların oynaması şart. Ve onlar başarı yakalasınlar. Onlar da biraz mücadele etsinler yani. Siz diyorsunuz ya durmadan adam getirelim. 10 tane yabancı hakkı var. Nasıl getireceğiz? 23 yaş altı. Oyuncu yok. Alamıyorsunuz. Kimse vermiyor. Çünkü niye? Piyasa öyle bir hale gelmiş ki 50-60'lardan başlıyorlar. Durmadan 50-60 verdik, aldık 3 tane oyuncu. Parayı kim ödeyecek? Taraftar ödeyecek. Yazık değil mi onlara? Kadro iyi. Kadroda bir sıkıntı yok ama daha çok çalışmamız lazım. Başkanım,
0: 700'in
1: kimin?
0: Onda bir gelişme var mı?
1: Ne var? Arkadaşlar bir şey yaptılar, müracaatı yaptık. Şimdi tahkime gidecek. Tahkimde inşallah iner. Zaten öbürü kalktı. Bir tek Gendüz'ün herhalde iner diye düşünüyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Herkese iyi akşamlar. Tamam, görüşmek üzere. Ama lütfen rica edeyim, pozisyonları görün ve onları yorumlayın. Yani seyredin. Tamam mı? Seyredin. Ondan sonra yorumlayın. Onlar doğru söylüyorlar veya hatalılar diye de söyleyebilirsiniz. Ama öyle televizyonun başına oturup da ahkam kesmek yok. İyi oynamadık. Yine söylüyorum. Taraftardan özür diliyoruz. Ancak hakem eğer adaletli davransaydı biz bu maçı kaybetmeyebilirdik. Oldu. Hadi herkese iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
3: Sizi beklettik.
4: Evet, Sayın Başkan diyor ki Fenerbahçe iyi mi oynadı? Hayır, ama siz doğru karar verin. Hakemler adaletli olsun. Bir başkanın yumruk attığı hakem görevine devam ederse sonuçlar bunun gibi olur diyor. Özetle hakem sisteminin toparlanması gerektiğine vurgu yapıyor. Ya beceriksizlik var ya başka bir şey var gibi bir ifade kullandı. Ama biz de iyi oynamadık, o gerçeği de görelim dedi Mustafa Hocam.
5: Aziz Başkan bir kere çok yapıcı bir tenkitte bulundu. Yani öldürücü değil, yapıcı. İleriye dönük. Çok güzel mesajları var aslında. Son derece de sakindi. Ama bu tepki, ilk 3 haftada verilmeyen penaltılar var. Çok net.
4: O bir kümüle, toplama bir alıyor.
5: Toplama
4: evet.
5: Olduğu için buraya gelince patlama noktasına geliyor. Şimdi buradaki temel yanlış bir kere şurada. Evet, ligimizin en kariyerli hakemi. Bu maçın öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftada bir maçı var hakemin. Evet. Kaç gün sonra bu maç? Perşembe günü. 6 gün sonra oynanacak. Bir hakeme tebliğ edilen bu maç, UEFA bu maçı 48 saat önce kamuoyuna açıklar. Bunun dışarıya erken sızması bu hakemin

0: kafasını karıştırır. Eğer UEFA bunu duyarsa görevi bile geriye alabilir. UEFA'ya gider mi? Gider. Hı hı. Sen 6 gün önce sana tebliğ edilmiş bir maçı nasıl kamuoyuyla paylaşırsın? Maç öncesi belki psikolojik, bu hakem çok başarılı, yurt dışına da gidiyor, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Bu tabii ki gurur verici bir hadise. Ama 48 saat önceden açıklayamazsın bunu. Bunu kullanırsan hakemi bozar bu psikolojik olarak. İki, hakem 2023'te bu olayı yaşadı. Tahsis etmediğimiz olayı yaşadı. Evet. 2024'te nereye gitti? Şampiyonaya gitti. 3 tane maç yönetti. Bu adamın artık psikolojik olarak sıkıntı yaşadı veya travma yaşadı. Bu olay bitmişti. Lakin
1: öyle olması gerekir.
0: Sezon başı bir röportajda gündeme bomba gibi düşürdüler bunu. Hala psikolojik travması devam ettiği için maç vermek şey söyleyince bunu da jenderenin içine atıyorsun. Bak şimdi olay nereye geldi. Maç öncesi bir hakemin kafası tertemiz olması lazımken, rahat olması lazımken bu psikolojik olumsuz etkilerle adamın bütün psikolojisini bozuyorsun. Ondan sonra sahaya çıkarıyorsun. Sezonun ilk derbisi, bu iki takımda hem Beşiktaş hem Fenerbahçe ilk üç maçta çok ciddi hakem hatalarına maruz kalmış. Sonra getiriyorsun, buyur kardeşim bunu temizle diyorsun, burayı yönet diyorsun. Bu hakemin sahada dik durabilmesi, kafasının temiz olabilmesi mümkün değil. Anladım. Dolayısıyla bu akşam da Ali Umut Bey'den tedirgin, ürkek, korkak bir maç yönetti.
1: O zaman hak veriyorsunuz siz Aziz Bey.
0: Bazı söylemlerine hak veriyorum.
2: Anladım. Peki biz pozisyonlara devam edelim, 15. dakika.
0: Bu bir önceki pozisyonda da eğer top kola gelmiş olsaydı VAR'ın devreye girip hakeme göstermesi lazım. Hakem de penaltıyı vermiş olsaydı o pozisyonda.
1: Evet.
0: Hocam sordu ya penaltı diye.
1: Evet.
0: Verse ne olur? Verseydi kola temas etmediğini, temas etme serbestliği olan amfiteyatrımız yere temas ettiği
1: onu ispatlaması gerekiyordu.
0: Onu ispatlaması lazımdı. O yüzden VAR da burada devreye girmedi.
1: Çünkü görüntü dışında acaba var mı görüntü?
0: Eğer gelirse o zaman Kwiatkowski de geldi sınıfta kaldı derim ben. O kadar başarılı performansa Avrupa'da ve dünyada sahip olabilir ama o da nihayetinde insan, hata yapmış.
3: Tabii ki tabii.
0: Çok ciddi
3: burada VAR devreye girip de penaltıyı verse olmaz mı?
0: Anlatıyorum işte. Burada şimdi hakemle hakemle VAR aynı görüşte burada. Devam görüşünde.
3: Ben onu
0: hakemle VAR devam görüşünde. Topun o amfit dediğimiz bölgeye
3: vurduğunu. Girebiliyor mu burada devreye? Onu söylüyorum.
0: Tabii ki girer. Yani hakem penaltıyı verdi.
1: İspatı kendisi için yeterli görüşte.
3: Giremiyorsa girmiyorsa diyorsunuz ki hocam değil mi?
0: Hakem penaltıyı verdi diyelim bu pozisyonda. Senin dedin ya verse ne olur. Caddeye çaldı penaltıyı. VAR diyecek ki gel buraya Halil. Sen penaltıyı verdin ama top amfit bölgesine çarptı. Oynanabilir yere geldi. Sen yanlış gördün deyip onu gösterip ispatlaması lazım.
3: Ama o bölgede mi değil mi hocam? Yani tam garantide değil ya.
0: Ya
3: yani
0: ben çıkar, sen bu görüntüyle çözemiyorum.
3: Net değil hocam yani. Öyle çok da net değil yani. Bu kadar da net konuşmamak lazım. Şimdi ne bölgesiydi?
0: Amfit diyorlar.
3: Amfit bölgesi.
0: Formanın şöyle diyelim. Formanın kısa kolun olduğu
3: tamam, anladım ya. Şurası. Yani biz çıkarabildik benden nereye çarptığını tam. Biz de izledik görüntüyü.
1: Vallahi şu iki görüntüyle çok kolay değil.
3: Çok kolay yani
1: bir açıdan
3: yani.
1: Tişört bölgesi gibi gözüküyor. Oraya bir geliyor. Açıdan şu dirseğin o bölgesi
4: ya,
1: gibi gözüküyor.
4: Polonyalı hakem çıkartamamış vardı. Biz nasıl çıkartamadık?
1: Biz nasıl çıkartamadık? Yani onun başka görüntüleri
3: de vardı. O da çıkaramadı yani sonuçta. Yani.
5: Bence şu Aziz Bey'in esas...
4: Bana göre penaltı değil, aynı fikirdeyim.
5: Ya penaltı değil dedik de o konuda yine dön... Ben kendi
3: açımdan... Ya sen penaltı değil dedin diye penaltı değil değil ki ya. Orada birisi var belki... Muratçım bir şey demedim sana kardeşim. Ya bana şu... sana sordu mu kimse sana penaltı
4: hayır,
3: var mı diye hocam?
4: Hayır.
3: Fenerbahçe'nin de bir feryadı var burada ya.
4: Fenerbahçe'nin feryadı
3: ya,
4: var da
3: aynı hocam, feryadı başka şimdi, takımda çekiyor.
4: Hayır, ama şurada şöyle bir şey de var bu konuşmadan çıkan. Şimdi Beşiktaş'ta sanki hakemle kazanmış gibi bir algı da çıkıyor.
3: Hayır
4: yani.
3: Aziz Bey öyle demedi.
4: Öyle demedi.
3: Tebrik ediyorum
4: kötü
3: dedi.
4: Dedi.
3: Bak,
4: yani
3: tebrik
4: ama hakem
3: kötü.
4: Böyle olmasaydı.
3: Ona rağmen yenerdi. Ona rağmen yenilirdik
4: hayır,
3: dedi.
4: Hayır biz ince doğru dedi ya. Daha ne desin?
0: Tam durdurabilir mi bu açıdan?
3: Muratçım o açıdan demedim. Bak sevgili kardeşim.
1: Tam temas anında. Biraz
3: Beşiktaş
1: geri,
3: hak etti
1: biraz
3: maçı.
1: Geri, bir tık.
5: Ya ben
1: bir tık,
5: şu bir cümlemi bitirebilir miyim cümlemi? Bir.
1: Evet.
0: Tam temas. Özür dilerim buyurun. Buyurun hocam.
1: Evet hocam buyurun.
5: Ya bir az ben esas konuştuklarına ilgili ben bir iki bir şey söyleyeceğim. Yani bir az ben mesela bunun sorulması gerekirdi. Orada muhabiri arkadaşlar. Talişka'yı siz mi gönderdiniz? İsmail Kartal veya Oğuz Çetin kim? Bunu net bir açıklar mısınız? Mesela bir bilgilendirilmesi gerekir kamuoyunun bir. İkincisi hakemlerle hata var mı? Var Fenerbahçe. Hiç. Doğru az ben söyledi. Üç bu kadro çok iyi diyor. Ben çok iyi 4-4'lük bir kadro ve derinliğinin olduğunu Fenerbahçe'nin düşünmüyorum.
1: O düşünüyor ama.
5: O düşünüyor. Ben düşünmüyorum şahsen. 4-4'lük bir kadro derinliği sayısal olarak yeterli yok. 3 kulvar için. Ve de Fenerbahçe kadrosu yaşlı. Dördüncüsü de İsmail Kartal'a yine bir mesaj yolladı. Orada çok önemli bana göre konu başlıkları bunlar. Dördüncü dedi ki İsmail Kartal'la ilgili daha iyi çalışmamız gerekiyor.
1: Evet, evet.
5: Bu,
1: evet.
5: Bu önemli bir mesajdır. Bir başkan, bir teknik
1: bazı oyuncularında oynayabileceğini söylüyor.
5: Bu ne demek ki? Yani iki şey buradan çıkıyor.
4: Mert Hakan'ı söyledi.
5: Kadro.
1: Mert Müldür'ü.
4: Ha, Mert Müldür'ü. Mert o mesajdı Müldür'ü pardon.
5: Söyledi. Ya kadromuz iyi diyor buradan çıkan. İsmail Kartal iyi çalışıp bu kadroyu bir denge iyi bir hale getirmesi gerekir. Evet, oynatamazsın evet, diyor. İsmail Kartal'a mesaj veriyor orada.
1: Doğru doğru.
5: Yani bu kadroyu
1: söylüyor.
5: Oynatamıyorsun dikkat et diyor.
1: Evet doğru. Peki şurada durdurduk hocam. Ama yani buyurun, sağdan sola soldan sağa aynı şeyi görüyoruz yani. Tam göremiyorsun ki.
3: Ender buradan baktığımız zaman da penaltı gibi duruyor.
1: Ya işte bir tanesinde biraz öyle daha
3: değil hocam, yakın muyum?
1: Gibi duruyor.
0: Yanılıyor gibi duruyor muyum? Ama topun şu bombisi var ya dış bombisi. İşte tabii evet. Ucuna böyle
1: gözümüz bizim iki boyutlu dokunmuş, görüyor. Yani üçüncü boyutu gözüküyor. Göremiyorsun yapıştırıyor.
0: Evet.
1: Anlayamıyorsun ben tam anlayamıyorum valla. Ha buradan bakınca şu bölge gibi geliyor.
0: Geliyor.
1: Diğer yerden bakınca bu bölge gibi görüyorum. Yani...
3: Ender aynı pozisyonda mesela Beşiktaş bu pozisyonda olsa Beşiktaş'ta yöneticilerde aynı feryadı
0: söylemeyecek.
3: Yaparlar tabii canım. Büyük ihtimalle yapacak. Yani Aziz Bey'in de bu açıklamayı yapması son derece doğal yani.
1: Yok zaten o noktada değiliz.
0: Ha. O noktada değil canım son derece doğal bu. Yani Beşiktaş için de olsa bu pozisyon tersi tabii, olsa o da tabii. Bağıracak.
1: Üzerinde konuşulabilecek mi pozisyon?
0: Yok yok biz de genel konuşuyoruz.
1: Şanssızlık çok net. Şey yapamamak, çözememek.
0: Başkanın da vermiş olduğu futbolla oyunla ilgili mesaj da futbolu çok iyi bildiği
1: onu
0: için.
1: Onu Real Hoca doğru yok, söylüyor yalnız. Futbolu çok daha iyi çalışmamız lazım dedi. Yani o da güme gitmesin.
0: Futbolu çok iyi
1: daha iyi çalışmamız lazım.
5: Mesajı
1: dedi.
5: Verdi o. Tabii. Bu kadro iyi diyor. Bir şey olursa sorunu sensin ve de diyor ki daha fazla çalışman gerekir. Daha uyumlu. Daha eldeki kadroyla daha böyle bir kimlik kazanmış bir Fenerbahçe oyunu istiyorum diyor. Direkt İsmail Kartal'a kamuoyuna verdiği mesaj bu akşam.
1: O zaman da Murat'ın söylediğine geliyoruz. Yani çok olamam, sabretmez olamam. Noktasında.
0: Yani futbolu bilen bir başkanın net tespitidir bu. Çok da güzel ve doğru mesajdı yani.
3: Peki en güzel mesajı da ne biliyor musun? Yani biz diyor bunlara itiraz ediyoruz ama diyor. Beşiktaş bizden iyi oynar diyor. Bunlara söyledi, rağmen de kazanır tabii. Diyor. Adam centilmence bir cevap veriyor.
1: Evet
3: ya.
1: 15. Ben... dakikaya gelelim. Hızlıca pozisyonlara bakalım. 15'te Vlahović Škriniar pozisyonu var. Hava topu mücadelesinde sonra Škriniar'ın böyle havada böyle bir hamlesi teması var yere indikten sonra. Zaten bu iki oyuncu bakın görüyor musunuz hocam?
0: Ya buna sarı kartları sayır demem buna. Öyle değil bir mi? Pozisyon. Neden? Bakın
1: burada bu offside verilmiş ama bu pozisyon için offside bayrağı kalkmış ama
4: vuruyor suratını ama ya.
1: Centilmenlik dışı bir hareket.
0: Kırmızı olmaz bu, sarı bu. Sarı kart. Pazuyla yaptı.
4: Turo Sart'a da aynısı değil mi? Hocam ona da vurdular.
0: Ya, onunki resmen topsuz alanda tokat var. Ya o bambaşka bir şey. Onunla bunu mukayese etmeyin lütfen. Bu farklı bir olay. Bu sarı kart olmalıydı. Zaten bu iki oyuncu bakın maçta hakemler hep anlatıyor. Diyoruz ki iki takımda eşleşmeler vardır. Bu eşleşmeyi bir hakemin hele hele elit seviye bir hakemin günler önceden bu tebligatı aldığı andan itibaren bu takımların ve bu oyuncularla ilgili araştırma yapması lazım.
1: Evet.
0: Ve şimdi görünce önlem alması lazım.
1: Bu da bir sonraki yine ikisi iki oyuncu arasında. Bakın Vlahović kayıyor.
0: Vlahović kayarken her iki oyuncuyu da indiriyor. İki bir sağa bir sola indiriyor. Ondan sonra hani Škriniar ayak geliyor falan diye düşünülmemelidir. Çünkü bozan iki oyuncunun dengesini bozan Vlahović. Vlahović.
1: Yok doğru sol eliyle bir hamlesi var sanki.
3: Şimdi, sol elle beraber Škriniar'ın şeyine geliyor hocam.
1: Yani orada bir önceki şimdi, pozisyonda hakem yere düşerken bir şey yapmadığı için. Tamam, aynısı, cezasını aynısı, uygulamadığı aynısı, için hakem.
0: Aynısı.
1: Evet.
0: Eğer ön yumruk gelmiş olsa kırmızı olur. Kolun bu kısmı geldiği işte, için o da sarı.
1: Škriniar yaptığında ceza bu gelmedi ya. Işte. Adam da o zaman gelmedi. Ben de rövanş alayım diyor yani. Sen vermezsen.
0: El geçiyor şu bölgesiyle gerekeni evet. Yapıyor. Aynı Škriniar'ın ona yaptığının aynısını o da yapıyor.
1: Yani yapma.
0: Vermedi, burada da bedelini ödetiyor. Cezayı kendi kesiyor. Bu da sarı kart.
1: Devam. Genduzi'nin yerde kaldığı pozisyon var ceza sahasına girmek üzereyken.
0: Bak ne kadar
1: hakem burada önce devam ettirdi. Yandan 4'ten galiba sufle mi aldı hocam?

0: Yani
1: bu kendi kararı olmadığı belli. Kendi kararı oyun devam diyor.
0: Evet.
1: Sonra bir anda dönüyor, reaksiyon gösteriyor ve faul veriyor. E şimdi ben de soruyorum ona. Batuhan Kolak mı? Halil Umut Meler mi? Dördüncü hakem Batuhan Kolak. Bu tarafta da o var.
0: Evet evet.
1: Yani oradan orada mı sufle aldın da buna?
0: Çünkü önce devam ettirdi, sonra verdi.
1: Harekete bakın, hakemin hareketine bakın. Döndü, devam diyor. Hop döndü.
0: Evet. Bu kötü
1: oldu
0: bir görüntü.
1: Şimdi? Bu çok kötü bir hakemlik bu.
0: Kötü bir görüntü.
1: Tedirginliği işte burada çok net görülüyor.
0: Değil
1: kafası
0: mi?
1: Karışık.
0: Evet.
1: Bu işte.
0: Peki.
1: Sonra sağlıklı karar vermede sorun yaşıyor.
0: Evet. Burada çünkü önce devam diyor, dönüyor. Tam döndükten sonra bir tur daha dönüyor. Faul veriyor ki çok net formasından çekilmiş.
1: Üstelik faul doğru. Faul. Yani bunu en iyi gören de kendisi olması lazım.
0: Görmesi gerekir, doğru. Peki devam ettik. İlk yarının sonunda Emirhan Muriç mücadelesi var. Emirhan bir sarı kart gördü bu pozisyonda. Doğru mudur?
1: Doğru
0: sarı kart. Devam edelim. Zaten sıkça karşı karşıya gelmişlerdi bu iki oyuncu. Greenwood'un bir kontratağa çıkmak üzereyken olay tanı çekmesi var ki kalesinde büyüyebilecek bir tehlikeyi engellemek istedi. Bu da doğru sarı kart. Devam ediyoruz.
1: Buralarda kartlarını doğru kullandı.
0: Şimdi burada oyunu durdurdu. Sonrasında Kante Vlahovic mücadelesi. Vlahovic sıyrıldı, vurdu, gol oldu ama düdüğünü çalmıştı. Burada bir ihlal var mıydı?
1: Şimdi bu ihlale penaltı çalar mısın? Hani bu futbolun doğasında bir basit temaslar vardır ya. Temas edemez. Ya buna penaltı çalabiliyorsan Ali Mutmeler, buna faul çal. Ama düdüğü çaldı. Yani bunun modern futbolda oynatılması, golü geçerli olması sayılır. Gerekir. Oynat. Bu öyle bir faul denecek bir ağırlıkta pozisyon değil. Çünkü Kante'nin de sol eli ona doğru ufak bir teması var. Yukarıdan da bir teması var. E şimdi yukarıdan bu formayı tuttur formasını. Dur.
0: Şurada bir.
1: Alanya'da Barış'a bir penaltı çaldılar. Alanya Galatasaray maçında. Aynı çizgiden böyle girdi. Kupa maçıydı herhalde. Kupada penaltı çaldılar. Ya bak, bu temas eyleme dönüşmüyor. Basit bir dokunuş bu. Ama erken düdük öttürdüğü için sonrasında gol geçersiz sayılıyor. Ama bu pozisyon modern futbolda devam bizim
0: ettirmesi yani, lazım değil
1: devam
0: mi?
1: Devam ettirip golse gol, avutsa avut, onu vermesi lazım.
2: Yani gol mü hocam?
0: Ama şu anda gol olamaz artık, gol adam oyunu durdurdu.
2: Hayır yani normalde
1: golün verilmesi lazım. Yani onu, ama buna düdüğü erken öttürdüğü için olay bitiyor zaten.
0: Bunu oyunu durdurdu olarak, çünkü.
1: Faul olarak
0: bıraksa bir. Evet.
1: Faul olarak değerlendirdi, düt dedi, bitti
3: Ederson
1: olay.
3: Ederson da zaten kapattığı köşeden hiç kolunu bile kaldırmadı, bıraktı.
0: Hocam bayağı önceden durduruyor. Yani durdurmaması lazım. Bırak, ondan sonra
1: devam et bak.
0: Ya da belki bizden çok daha net ilk hamleye kararını verdi. Durdurdu, bilemiyorum artık. Ama durdurdu yani.
1: Evet. Durdurduğu için diyecek.
0: Şurada şey çaldı zaten bak burada. Buraya daha gelirken çaldı.
1: Kante yok zaten. Oyundan bıraktı oyunu.
0: Peki devam. Durdurmaması gerekir.
1: Durdurmaması doğru karar. Çünkü bunlar ikili mücadelelerde bu tür temasların doğal basit temas olarak değerlendirmesi. Buna şimdi düşünelim. Hakikaten bu faul diyorsan buna penaltı verir misin? O soruyu sormamız lazım.
0: Peki. Devam ediyoruz. 52. dakika Şkriniar Vlahović gerginliği diyeyim. Bu iki oyuncu zaten sık sık karşı karşıya gelmişlerdi. Birer sarı kartları atlandı dedik daha önceki bölümde. Burada da yine devam ediyorlar. Burada önleyici hakemlik yapabilse aslında Halil Umut Meler, yapamıyor. O gerginlik yükseliyor. Tansiyon artıyor. İtişmeler vesaire derken Şkriniar bir hamle yapıyor. Sonra Vlahović de
1: bir el hareketi yapıyor.
0: Şöyle bir el hareketi yapıyor. Öyle.
1: Şimdi
0: yani
1: o sarıları da proaktif davranamadı. Hakem önce sözlü ikaz, sonra sarıların gereken. Evet. Çünkü ondan önce de bir kontak kurdular.
0: Evet.
1: Orada gerekeni yapacaktı. Sonra sarıları çıkarmış olsaydı bu yaşanmayacaktı. Buraya geldiniz. Burada Şkriniar ve Vlahović'e sarı gösteriyorsun. Şimdi bu kırmızı kart. Şkriniar. Boğaza gidiyor. Getirin pozisyonu. Geri gelin. Gırtlağa gelsin. Boğaza gelsin. Bak. Bu didişmede kalsa bu ikisi de sarı.

0: Sırp.
1: Sırp.
0: Sırp. Sırp. Flavi Sırp. Sırp.
2: Tamam, Sırbistan'da Sırp. O hareket.
3: Yok, o hareket öyledir de. Ya. Acaba?
0: O hareket her yerde aynı hocam ya.
2: Her yerde aynı ise bu kırmızı. İkisi de kırmızı. İki oyuncu da
0: arka arkaya kırmızı
2: görmesi lazım. Eylemler kırmızı kartı gerektiren
0: eylemler. Eylemler, söylemler.
2: Eylem, söylem, modeller, şekiller, ikisi de kırmızı.
0: Peki. Bu da ikisi de kırmızı. Ama zaten krizi, daha önceden de sarı kartları olmalıydı.
2: Bu krizi hakemin o proaktif davranamamasından kaynaklanan
0: anladım,
2: bir kriz.
0: Anladım.
2: Bu.
0: Devam edelim. (gülüyor) 58. dakika, yine böyle tansiyonun yüksek olduğu bölüm bu. Çerni-Oğuz mücadelesinde Oğuz'un bir hamlesi var. Sarı kart görüyor Çerni.
2: Sarı kart, doğru.
0: Doğru. Devam ettik.
2: Topu Oğuz çaldı.
0: 75'te çok tartışılan pozisyonlardan biri işte bu. Maçın çok tartışılan pozisyonlarından biri. Salih Kerem Aktürkoğlu mücadelesi.
2: Şimdi buna hiçbir şey diyemezsin. Hakemin devam demesini bahsediyorum. Hiçbir şey yok diyemezsin. Bu bir çelmedir. Bu bir fauldür. Ceza alanı...
0: Bir kere önce onu belirleyelim. Bu bir faul müdür?
2: Bu faul ve bu bir sarı kart dediniz. Bakın faul. Vuruşa geliyor. Hı. Kale karşısında umut vadeden ataktır. Faul, frikik ve sarı kart olmalı. Bir.
0: Bir. Bir faul var. Evet. Yerine bakacağız içeride dışarıda. Bir de sarı kart olmalı diyor.
2: Hiçbir şey yok diyemezsiniz buna. Devam abi. Diyemezsiniz bir kere.
0: Şimdi VAR açısından durumuna evet, bakalım
1: alttan,
0: biz.
1: Alttan bayağı takıyor.
0: Yani, o bakın, belli
2: buradaki
0: canım.
2: Buradaki en önemli kriter bir top hangi ayakta? Beşiktaş'ta
0: müdahale Salih, hangi ayakta?
2: Salih hangi ayakta nereye müdahale ediyor? Oraya baktığın zaman kolay çözülüyor zaten. Bu bir çelmedir.
1: Yani bir çelmeyi yapmasa değil mi hocam? Bak Greenwood'a verebilir, şut da atabilir.
0: Her sağdan şey da Greenwood bomboş.
2: O yüzden sarı ve faul, frikik net bir kere.
0: O net. İçeride ama, mi dışarıda mı kısmına bakalım. Şurada hamle yapılıyor.
2: Bir de ayak böyle üste geldiği için Kerem'in ayağının üstüne geliyor.
0: Evet. Bir yakın pozisyonu gelsin, oradan daha net göreceğiz. Biraz ilerleyelim. Biraz daha net ol en azından diyeyim. Yakını yok mu arkadaşlar? Yakını. Çizginin gözüktüğü bir yer var çünkü. Ne diyorsunuz?
2: Çizginin üstünde gibi de görüyorum.
0: Ben öyle ama gibi görüyorum. Çünkü çizgi, oradan bir şey kalkmış böyle. Çizgi bulunduğu alana dahil kalmıyor. Mi?
2: Tam böyle hatta göremiyorum. Yani bu içeride olsa varın mutlak çağırması gereken bir pozisyon.
1: Hocam
2: yani
1: bu var
0: şey
1: ya.
0: Kalkıyor. Bir beyaz şey söyleyeyim mi? Çizgiden bu beyaz bir şey kalkıyor.
1: İçeride. Şöyle hocam. Ayakta başlıyor.
2: Şöyle araya girmem lazım. Doğru mu? Unutma.
0: Bittiği çizgiler, yer önemli.
2: Çizgiler kapladıkları alana dahildir. Çizgi üstü ceza alanının içidir demektir. Bunu unutmayalım. Evet şimdi
1: evet,
2: diyorum.
1: Hocam şöyle yukarıda başlıyor. Tam yere bastığı anda Kerem'in ayağına basıyor. İlk baktığın zaman doğru penaltı gibi. Ama bastığı yerde Kerem'in ayağı çizginin üstünde tam. Çizgi de oyuna dahil olduğu için.
0: Şurada baldırına geldiği yerde hamlenin ilk başladığı yer.
1: Yüksekçe
0: olduğu bir karış
1: için.
0: Kadar dışarısı gibi görüyorum evet. Ben. Ama hamlenin bittiği yerde çizgiden böyle bir beyaz bir şey kalkmış.
2: Bir şey
0: onu görüyor.
2: İşte onu daha iyi.
0: O bastığı en son temasın
2: onu
0: olduğu nokta.
2: Vermesi nereye lazım. Nereye
4: basıyor mesela? Ben göremedim. Salih o. Ayağına basıyor Kerem'in.
2: Çelmeliyor ayağını. Top nerede? Ayaklar.
0: Siz göremiyor nerede? Musunuz?
4: Valla ben buna hiçbir şey göremiyorum. Ben buna penaltı falan vermem ya.
0: Tamam.
4: Ya bu çelme falan bu...
2: Al geri buradan, al geri buradan.
4: Hem maçı yöneten hakem hem VAR hakemi görmüyor. Yani ben
2: dur
4: bunlar,
2: burada,
4: bu...
2: dur burada. Bak hocam.
0: Evet. Siz gördüm. Onların soldaki, çok şey gördüklerini soldaki... gördünüz mü daha önceden?
4: Ya ama buna da bir şey söyleyeyim. Görmedim de bu da penaltı değil canım.
2: Bir dakika hocam.
0: Tamam hocam, sizin kararınıza saygı
2: tabii
0: duyuyoruz.
2: Saygı duyuyoruz. Bakın sağ ayağıyla çekiyor Kerem topu değil mi? Bakın 6 numaralı oyuncu da ne yapıyor? 6 numaralı oyuncu sağ ayağına bakın. Devam tamam, bir tık daha yürüyün.
4: Gördüm.
2: Bir tık daha yürü.
4: Evet.
2: Bir tık daha
4: ne
2: yürü.
4: Ne yapıyor?
2: Topa teması var mı yok?
4: Yok, ayağını
2: Kerem'in ayağının önüne şengeli tamam, attı mı?
4: Hocam nereye koşacak ayağını? Koşu ergonomisinde oyuncu ayağını koşarken ergonomide oraya gidecek. O ergonomide ayağını bu tarafa mı çekecek? Koşu ergonomisi.
2: Temas etsin hocam, topla oynasın. Efendim? Topla oynasın.
4: Topla oynamaktan başka oyuncu illa topla oynayarak da şarj edemezsiniz. Normal oyuncu geçme.

0: çalışıyor. İkili mücadele. Bir Salih de sağ ayağını oraya atacak. Nereye atacak hocam?
1: Hocam ayağını uzatıyorsan bak doğru yerde hamleni yapabilirsin. Tabii ki hakkın özgürlüğün bu. Uzattın. Topa temas edemiyorsun. Evet. Benim bu ayağımı bitiriyorsun.
0: Her top temasa, benim bu ayağımda. Hocam her sen topa temas edemeyen oyuncu penaltı mı verilir ya?
1: Penaltı demedim hocam ya. Durun bir dakika. Hemen olayı farklı boyuta çekmeyin. Biz kademe kademe gidiyoruz. Bu bir frikik ve fauldür. Burada kartın rengi sarı karttır.
2: Tamam.
1: Kim ne derse desin. Çizginin içinde mi dışında mı onu varın sorumluluğuna bırakıyorum.
2: Hocam ihlal yok diyor.
1: İhlal var burada.
0: Ben ihlal de olduğunu düşünmem. Ne frikik ne bir şey yani bu.
2: Şen olacağım siz.
3: Burada şimdi ihlal nasıl yok ben bunu anlamıyorum. Bu adam bu Kerem burada önünde top. Bunu Greenwood'a da pas verebilir. Kaleye de vurabilir. Niye düşsün yere ya? Niye kendini yere alsın?
0: Benim düşüncem kolaycılığı.
3: Niye kendini
0: seçiyor?
3: Ya Reha Hoca başka zaman sen bunlara biliyorum, çok penaltı dediğin zaman şuraya iyi bak ya.
0: Ya bu benim düşüncem. Şedim Hoca senin düşüncen olabilir.
3: Kardeşim ya. Ben şey demiyorum.
0: Ben sana
3: olabilir.
0: Penaltı niye diyorsun diyorum.
3: Yok.
0: Ben, tamam. Penaltı değil. Foul de serbest vuruş.
3: Ama şimdi Murat'a soralım. Şurada niye yere düşüyor? Ben onu diyorum ya.
1: Bir daha gelsin.
3: Mustafa Hoca.
0: Ya niye düşüyor? Çünkü niye? Düşmeye meraklı bir şey alayım.
3: Hocam ama pasta atabilir.
0: Ayakta kalsın.
2: Bir dakika.
0: Ayaksana ya. Kalsa, bak,
1: geri gel.
0: Biraz geri gidelim.
1: Gitme geri gel. Salih'in sağ ayağına bak. Kerem'in sol ayağına bak. Bak.
3: Atıyor öyle çengel gibi
1: bitti.
3: Ya.
1: Dizden aşağı alıyor ya.
3: Dizden
1: bitirdi. Sonra da ayak ayak önüne geliyor.
0: Ben Mustafa Hoca'ya da katılmıyorum. Mustafa foul bile vermem. Bu normal diyorum ya koşu ergonomisinde basıyor. Ayağı oraya düşecek oyuncunun ikili mücadelede bu kadar girecek bu kadar olsun. En büyük hata Kerem de ayakta kalsa şurada Greenwood'a pası verse bakar mısın? Gol. Yani burada en kolayı düşme. Zaten Kerem düşme meraklısı. Bir de böyle bir sabıkası ver. Her pozisyonda atayım, foul alayım. Güçsüz hiç kafasında kaldırmamış. Greenwood'un da orada olduğunu görmüyor zaten. Görse belki pas atacak. En kolaycı düşeyim bir penaltı kasayım. Baksana. Hiç sağına soluna bakmıyor. Yüz ifadesine bak.
1: Hocam ben Kerem'in düşüşü son derece doğal darbeden kaynaklanan bir düşüş. Darbe. Atma değildir. O temas Kerem'i düşürür. Bütün dengesini bozmuştur. Hocam fikrine saygı duyuyorum.
0: Evet, aynen.
1: Ben sizi ikna etmek için uğraşmıyorum. Ben
0: söyleyince.
1: Siz söylediniz faul yok diyorsunuz. Evet. Ben de bu işin içinde uzun yıllar görev yapmış, eğitmiş, eğitmeye devam eden.
0: Biz de futbol oynamış, teknik direktörlük yapmış biri olarak
1: tamam,
0: söylüyoruz
1: ben de,
0: hocam.
1: Siz de, tamam hocam biz seninle mukayese etmiyorum kendimi. Sizin kulvarınız ayrı, benim kulvarım ayrı.
0: Hayır siz
1: bu pozisyonun neden faul olduğunu anlatmaya çalışıyorum ben de. Ve gösteriyoruz da burada. Keşke imkan olsa da kamuoyuna aktarabilsek.
2: Gösterebilsek.
1: Bu bir fauldür. Kerem son derece doğal düşmüştür. Yapılan eylemden etkilendiği için. Sakın ola kimse süslemeye kalktı diye düşünmesin. Bu bir frikik. Ceza alanı içinde olup olmadığını vardaki Thomas Kwiatkowski'ye gönderiyoruz. O karar verecek. Demek ki var.
2: Öyle düşünmemiş. Ceza sahası
1: olmadığını, dışarıda eylemin olduğunu düşündüğü için karışamadı.
2: Anladım.
1: Halil de çünkü şu hareketi yaptı. Konuşuyorum diye. Çünkü Greenwood galiba yanına itiraza geldi.
2: Evet.
1: Konuşuyorum dedi. Yok penaltı dedi.
2: Evet.
1: Bu net
2: baktı
1: bir
2: çünkü video yardımcı hakem.
1: Bu net bir fauldür bu. Hı-hı. Ve sarı karttır. Umut vadeden bir ataktır.
0: Ben Mustafa Hoca'ya katılıyorum. Bence de faul hiçbir şey yok. Ya bırak penaltı. Hiçbir şey vermem buna.
2: Peki hocam. Şenol hocam siz de
3: ben Mustafa Hoca'ya sonuna kadar katılıyorum. Buna fauldür. Kesinlikle bir engelleme vardır. Fuzuli orada Kerem kendini yere atmaz. Greenwood'a pas verecektir veya gol atacaktır. Çocuk ben katılıyorum. Reha Hoca'ya şöyle katılıyorum. Kerem çok yerde atıyor kendini. Ama şurada
2: hocam,
3: atmadı.
2: Sonuç.
3: Şurada müdahale var.
2: Bak takım oyunu ekibi orada bekliyor. Almanya'dan tamam, abim geldi gibi.
3: Tamam.
2: Biz çıkın artık diyorlar. Murat Özbostan.
4: Ya faul herhalde var düşünüyorum ama penaltı yok. Ya
2: dışarıda diye düşünüyorsunuz değil mi?
1: İçeride olup olmadığını, içeride olsa
2: Mandevriye
1: göre çağırırdı.
2: Video yardımcı hakem herhalde bunu daha iyi süzebiliyordur yerini yurdunu.
4: Evet.
2: Biz buradan bir iki yerde görebiliyoruz. Onlar yaklaştırıyor, uzaklaştırıyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Onlar daha net bir şekilde görmesi gerekir en azından. Pozisyonlarımız tamam mı kaldı mı? Hemen hızlıca gelelim onlara da. Basın toplantısına gidip toparlayacağım. Oradan takım oyunu ekibinin artık huzursuzlandığını görüyorum.
0: Okan koç zaten orada
2: Okan diyor ki bize bırakın.
0: Sevgili Ender oradan evet.
3: Isınmaya başladı koşuya.
2: Burada
3: başladı.
2: Ne var? Calo'nun eline çarpıp çarpmadığı. Hangisi bu? Bunu kaçırmışız. 78'de.

0: Yani
1: gelsin.
0: Bu da zorlayıcıymış. Ben
1: jalo kapanmış.
0: Kapanmış diye
1: görüyorum. Küçülebildiği kadar küçülmüş.
0: Adam
1: küçülebildiği kadar. Bu biraz el açılmamış. Bak bu el açılmamış.
0: Topun hareketinde de bir şey göremedim ben ama. Var mı?
1: Yani temas ettiyse bile, temas varsa bile küçülebildiği kadar küçülmüş burada. Açılmamış, set olmamış, bariyer olmamış. Topun geçişini engellemiş. Böyle bir yakınında mı var? Bakalım. Gördün mü? Bak, sol elin belki üstünden şöyle sıyırıyor ama kapanabildiği kadar kapanmış.
2: Görüntüler adam çok şey. Yani nasıl
1: diyor, değil mi?
0: Ya bir de şanssızlık değil. Bazen de çok zorluyor ya. Şimdi yani adam kapanmış net. Hani çözemiyorum ama şunu görüyorum. Adam kapamış elini. Ne yapsın adam?
1: Kapatabildiği kadar kapatmış. Evet. Yapacak bir şey. El açılmamış bu şekilde.
0: Evet. Son pozisyon.
2: Çok
0: Trossard, Lukaku.
1: Kayarak geliyorsun. Sonuçlarına katlanırsın. Bu sarı kart.
0: Sarı kart olmalıydı.
1: Faul dahi vermedi. Devam ettirdi. Gördüğüm kadarıyla.
0: Ayağı yerde olduğu için sarı kart. Havada evet. olsa kırmızı
1: Yukarıda
0: olur
1: olsa
0: değil mi?
1: Kırmızıyı düşünürdük. Topuk yerde olduğu için sarı kart.
0: Topuk yerde olduğu için sarı kart. Kaldı mı pozisyonumuz? Pozisyonumuz kalmamış. Beşiktaş'ı 2-1 kazandı, kutluyoruz. Aziz Başkan'ın açıklamaları var, enteresan açıklamalardı. Önümüzdeki hafta Avrupa maçları var, yarın Trabzonspor'un maçı var, yine burada olacağız. Maçtan sonra teknik adamlar neler demiş izlerken takım oyunu ekibi de hemen yerleşecek efendim, ekran başından ayrılın.
3: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor ekranlarından herkese merhabalar. Takım oyunuyla karşınızdayız sevgili seyirciler. Abdullah Ercan, Okan Koç ve Burçin Keskin'le beraber Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yankılarını konuşacağız. Gerçekten son derece hareketli, müthiş bir 90 dakikaya tanıklık ettik ve Beşiktaş Kadıköy'den zaferle döndü. 2-1'lik galibiyette siyah beyazlar 3 puanı hanesine yazdırdı. Skriniar'la öne geçmişti Fenerbahçe ama Rıdvan ve Vlahovic'in golleriyle Vincenzo Italiano'nun öğrencileri neticeye gitmeyi başardı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar hocam.

0: İyi yayınlar ben burada. Yayınlar.
1: Kerem iyi yayınlar.
0: İyi yayınlar.
1: Teşekkür Okan ederim.
0: Koç.
1: Sağ olun.
0: Okan Koç'la başlamak istiyorum.
2: Ha, ben bu arada kendimi Halil Mutmeler gibi hissettim ya. Bir Fenerbahçe'de evet. Öyle
0: oldu. Sen
1: tamam. Araya girme hocam.
0: Denge unsuru.
1: Maçta girdin aralara.
0: Halil Mutmeler'in performansını da tabii ki ilerleyen dakikalarda değerlendireceğiz. Maçta öne çıkan pozisyonları da Burçin Hoca'yla konuşacağız. Beşiktaş kazandı Okan Koç. Net bir oyun, net bir galibiyet. Siyah beyazlı ekip eve 3 puanla mutlu bir şekilde dönüyor. Kısa kısa aslında ilk değerlendirmelerinizi almak istiyorum. Mutlaka sonrasında sorularım olacak. Seninle başlayalım.
1: Net bir oyun, net bir galibiyet. Senin söylediğin gibi hak edilmiş bir galibiyet. Mücadele, karakter, coşku, her şey var. Oyun karakterinden, kimliğinden bir dakika ödün vermemiş bir takım vardı sahada. Bu çok önemli. O oyunculara onu aşılamak var ya, biz yaşadık, sahada yaşadık biz bunları. Oynarken de, antrenman yaparken de, teknik adamlarda çalıştığımız dönemlerde de. Keyif alıyorsun abi, keyif. Yani neyden keyif alıyorsun bilmiyorum. Antrenmandan keyif alıyorsun. Sahaya çıktığın zaman oynadığın oyundan, o topa temas etmekten, arkadaşlarına diyaloğa girmekten, rakiple mücadeleye girmekten keyif alıyorsun. İşte bu nedir biliyor musun? Bu da nedir biliyor musun hocam? İşte teknik direktör başarısıdır. Bak bu çok önemli. Bir sistem var. O sistemden keyif alan oyuncu topluluğu, bak o oyuncu topluluğu da bunu aşılamak gerçekten kolay değil. Fizik gücü var. Sahada hareketlilik var. Sahanın içerisinde yani olması gereken her şey vardı bugün. Oyunun nabzını, ritmini sen ayarlıyorsun. Ki böyle bir deplasmanda, derbide bunlar çok önemli detaylar Kerem. Yani büyük hoca büyük maçlarda belli olur derler ya. Bak bu çok önemlidir. Geriye düşüyorsun, vazgeçmiyorsun. Reaksiyon gösteriyorsun rakibe. Bu oyuna ben hükmediyorum. Ben buradan mağlup olmayacağım diyorsun. Çıkıyorsun. O sahada o oyunuyla, o mücadelenle o rakibe bunu hissettiriyorsun. Bu rakip zaten hissettiği zaman bunu belli bir zamandan sonra siniyor hocam, bırakıyor.
0: Hatta ben arttırayım, mağlup olmayacağım demedi İtalya.
1: Evet.
0: Ben kazanacağım dedim.
1: Ki yayın öncesi biliyorsun, maç öncesi yayında da dedik. Beşiktaş'ın evet. Bir kimliği var, ruhu var. O kimlikten bir an ödün vermeyeceksin. Vermeyecek bir oyun açılamış. Bu futbolculara bu, bak bu kolay bir şey değildir. Yani biz bu az önce söylediğim gibi yani. Bunları o oyunculara vermek kolay. Hakikaten kolay değil. Ya şimdi... Bakıyorum sorumluluk alıyor var sahada. Sorumluluk alıyor oyuncular. Hangi bölgenin olursa olsun. Çeşitlilik, zenginlik, hücum varyasyonları bunlar mesela kolay şeyler değildir. Bu çalışılarak yapılan şeylerdir. Takımda sahadaki beke bakıyorsun yeri geliyor santrafor. Sol beke bakıyorsun içeride altı pasın içerisinde karşı karşıya kalıyor. Bu işte nedir? Çalışmayla olur. Kanatlar çizgiye basıyor. İç koridor açık kalıyor. Bir Rıdvan giriyor. Bir Morilla giriyor. Onlar gitmediği zaman kim giriyor? Olayitan giriyor. Orkun giriyor. İşte bu hocam, bu var ya bu. Bu tekrardır. Çalışmaktır. Bu istemektir. Arzulamaktır. Ya o futbolcuya o keyfi yaşatabilmek, o arzuyu hissettirebilmek çok önemli bir başarı. Teknik direktörü tebrik ediyorum. Gerçekten yani bu hoca çok önemli işler yaptı. Ya adam şunu diyor kardeşim. Benim rakibim kim olursa olsun ben sahaya kazanmak için çıkacağım diyor. Tabii ki de zaafları oluyor. Ama o zaaflara da zaman zaman önlem alacağın dönemler. Oynadıkça zaten bunları alıyorsun. Karşılaşıyorsun o yaptığın hatalarla. Zamanla o zaaflara önlem alıyorsun. Aldığın dönemlerde de işte kendini geliştiriyorsun. Geliştirdikçe de böyle bir futbol sergiliyorsun. Tüm futbol paydaşları, tüm futbol severler bugün Beşiktaş izlerken keyif aldı. Galatasaraylısı da aldı. Tribündeki Fenerbahçelisi, ekran başında Trabzonsporlusu, Anadolu takımdaki tüm futbol severler Beşiktaş izlerken keyif alıyor. Bir bakıyorsun ya bir Premier Lig takımı mı sahada? Ya Premier Lig takımı mı sahada diyorsun ya? Ya muhteşem işler yaptı bugün. Beşiktaş galibiyeti sonuna kadar hak etti. Müthiş. Yani gerçekten tebrik ediyorum. Özellikle böyle bir deplasmanda, böyle bir oyunla gerçekten bu oyunu oynamak kolay değil. Biz de defalarca deplasmanda büyük maçlara çıktık. Ama oyunu kabullendirdin. Orta saha üstünlüğü, kanat beklerin evet. Üstünlüğü, kanat forvet üstünlüğü. Her anlamda üstündün. Yani daha ne olsun ki?
0: Abdullah Hocam, Beşiktaş'ın galibiyeti elbette çok önemli ama Fenerbahçe'de biraz reaksiyonsuz göründü. Çok böyle net pozisyonlar üretemedi sarı lacivertli takım. Bunu neye bağlıyorsunuz? Beşiktaş penceresinden ilk yorumunuzu merak ederim. Sonra neden Fenerbahçe için böyle bir gece oldu?
3: Ya tabii şöyle başlamak yanlış olmaz herhalde. Fenerbahçe hanesinde hak edilmiş bir mağlubiyet. Beşiktaş hanesinde de sonuna kadar hak edilmiş bir galibiyet. Bunun içine tabii İsmail Hoca'nın tercihleri, maça başlama 11'i, uyguladığı strateji ve fizik kalitesizlik hepsini yazabiliriz. Özellikle oyunun ikinci devresinde bir 50. dakikadan sonra oyunu domine eden, bütün

0: dediklerini yapan, maçı 2-1 kazanan ama daha farklı kazanmaya da namzet aday bir Beşiktaş vardı. Bunu söyleyebiliriz. Ama tabii bunların sebebi de bir Fenerbahçe vardı. Öncelikle bunları söylemek lazım. Şimdi Kerem, sen fiziksel anlamda rakibine göre daha yaşlı bir takımsın. 30 artı ile oynuyorsun.
1: Hemen hemen her rakibe göre daha yaşlısın.
0: Ve bu böyle olacak.
1: Evet.
0: Ki bir haftada dinlenmişsin. Sen ilk 11 tercihinde İrfan'ı kullanıyorsun. İrfan geçen sene Kasımpaşa'da düşmemeye oynayan takımın oyuncusuydu. O tempoyla geldi. Bugün Fenerbahçe'de şampiyonluğa oynayacak bir takımda, tabir yerindeyse 10 numara oynayacak. Oyunun Fenerbahçe lehine nasıl oynanmasına karar verecek, demlenmesine karar verecek, Fenerbahçe'nin oyunu ele almasına karar verecek. Yapma hocam, gözünü seveyim. Ha, sen bana bunu bir plansızlıkla anlatırsan o zaman belki hak veririm ama mevcut kadro içerisinde, ki sen de bunun yanlış olduğunu biliyorsun, ikinci devre vazgeçtin zaten. Aslında ikinci devre daha büyük bir yanlış yaptın. Beşiktaş'ın 50. dakikadan sonra oyunu ele almasının ana sebebi orta sahada 3-2 bir oyun olmasından. Sen Kerem'i resmen çift santrafor oynattın. O ara Beşiktaş bütün boş adamı buldu, doğru öne çıktı. Orkun'un ki ilk yarı çok etkisizdi organizatörlüğünde. Ya biz biraz önce Burçin Hoca ile izledik de ikinci gol yedi Fenerbahçe. Orkun'un etrafında o bölgeyi savunması gereken Semedo nerede biliyor musun? Orta sahada dönüyor. Orta sahada daha dönecek. Yani böyle bir organizasyonun içerisinde bütün hata bende. Tamam hocam, bütün hata sende de 4 haftada alınan 2 tane mağlubiyet var. Sen Şampiyonlar Ligi'ne girerek büyük bir kredi kazandın ama Fenerbahçe'nin ana hedefi şampiyon olmak.
1: Evet.
0: Öyle değil mi?
1: Doğru.
0: Sonra İsmail'i oyuna sokuyorsun. 80 küsürdeydi, yan dakikasını çok net hatırlamıyorum. O zaman İsmail'i oyuna sokacaksan Vedat'la şey devam et. Lukaku çift santrafor. Bari en azından
1: 84'te girmiş.
0: Ya, pozisyon bulursun. Yani baştan aşağı ne yapılmak istediğini anlamadığımız, saha içerisinde itişme kakışma, işte şey Şikrinyer'le Vlahovic'in İtalya'dan taşıdığı bir birbirine karşı bir nefret var. Taşıyorlar. Orada da biraz sonra açıklar hoca, bir hareketler var ne anlama geldiğini. Böyle enteresan bir derbi oldu. Ha, ben şunu söyleyeyim. 3 gün 4 gün oynasalar Beşiktaş Fener'i yenerdi.
1: Evet.
0: Ben 1-0 maçı izliyorum. 1-0 Fenerbahçe taç atışından öne geçti. İçimden diyorum ki ya bu oyunla Fenerbahçe bu oyunu götüremez. Fenerbahçe'nin aslında bu oyunu götüremediğini biz haftalar önceden görüyorduk. Nerede görüyorduk? Gençler Birliği maçı Fenerbahçe öne geçti, kaybetti. Konya maçı 4-1 iken oyun az kalsın 4-3-4-4'e geliyordu. Ederson kurtardı. Deplasmanda Lyon galibiyeti, ki çok önemli galibiyet. 2-0 öndeyken 2-2'ye geldi. Hakem en azından doğru karar verdi. Yani Fenerbahçe oyunun son bölümlerinde fiziksel anlamda ciddi derecede oyundan düşüyor. İtalyana bunu çok iyi analiz etmiş. Tebrik ederim. Adamın hiç beraberlikle işi yok. 1-0 geride olsa bile o kadar kazanmaya yönelik hamleler yaptı ki. Fakirliği soktu. Çok etkili oynadı. Ohu soktu keza. Son kısa bölümde gerçi onu, ama yani şöyle alalım. Yani Okan, sahada şöyle bir görüntü görünüyor. Bir tane takım var. Ne oynadığı belli, oturmuş. Gireniyle çıkanıyla aynı oyunu oynuyor.
2: Bravo hocam.
0: Bir tane de takım var. Seyircinin büyük desteğiyle ya bir şeyler yapmaya çalışıyor ama her yanı eksik. Ya Fenerbahçe'nin maçlarını kazanması için attığından çok yememesi lazım.
2: Plan yok hocam. Ya sistem yok. Ya, Greenwood'un ayağına bakıyor farkındaysan.
0: Ya Greenwood diyorsun. Çok yetenekli ama kayıplarını da düşünelim. Bak çok yetenekli
2: diyorum. İkinci goldeki kaybı gördün mü?
0: Kaybı gördün mü yani? Yani maç öncesi ve ceza kesiyorlar.
2: Söyledin ya
0: Anadolu,
2: hocam.
0: Evet.
2: Kanat forvetler orada takip etmesi gerekiyor demiştin.
0: Aynen.

0: Gelinen noktada 4 haftada 2 tane mağlubiyet var. Okan da oynadı. Ben de büyük takımlarda oynadım. Bu çok şey anlam ifade eder.
1: Tamam.
0: Özellikle antrenör için çok şey anlam ifade eder. Kerem, kesinlikle. Normal düşünsene. Galatasaray 5 tane mağlubiyet almıyor. Lig boyunca hocam 36 haftada almıyor. Sen 4 haftada 2 mağlubiyet almışsın. Bir tanesini de yenmen gereken şampiyonluk yarışındaki rakibine karşı almışsın.
2: Diğeri de böyle %100 favori gibi olduğun bir maç.
0: Yani
2: 3 puan yazdın.
0: Yani bunu Şampiyonlar Ligi'ne ben kaldımla anlatamazsın.
2: Evet.
0: Ki o kadar 2 hafta sonra milli ara var. Bu arayı bir kere kayıpsız geçirmek lazım. Fenerbahçe adına konuşuyorum. Geçiremezsen daha büyük tehlike. O zaman sorgulanmaya başlayacaksın. Doğal olarak bu camialarda tolerans bu kadar. Evet. Oyuncu bazında da bu kadar, antrenör bazında da. Oynadık, gördük, yaşadık. Ama daha umutsuzluğa götürecek bir şey var Kerem. Fenerbahçe oyunu sonlarını getiremiyor. Pasla çıkamıyor. Herhangi bir organizasyonu yok. Kişilerin üzerine kurulmuş planlarla gidiyor. İşte Greenwood vurursa gol olur. Kenardan orta gelirse Muriç kafayla vurur. İşte duran top olursa Skriniar, Ake'nin birisi gelir vurursa. Yani bunlar... Yani zaten bunların yanında senin Fenerbahçe oyununa bir şeylerin katması lazım. Yine baştan söyleyeyim. Ben hocası başta olmak üzere Beşiktaş'ı, oyuncularını, o motivasyonlarını
1: %100... Keyif alıyorsun değil mi izlerken? He? Keyif alıyorsun.
0: Ya %100 Okan. Yani bir kere bak ben seninle konuştuk. 1-0 öne geçti Fenerbahçe pozisyonu yokken. O arada da Beşiktaş'ın Trossard'da falan pozisyonları var.
1: Çıkartmadı böyle.
0: Biliyorsun.
1: Evet.
0: Ya biz burada seninle yarım ayları konuştuk. Dedik ki buralar çok tehlikeli dedik. Ya bugün Beşiktaş'ın sol beki stoperle bek arasında pozisyon aldı, gol attı Fenerbahçe.
2: Evet.
0: Greenwood adama devam etti. Kontrolü yapması gereken orta saha önde kaldı. Ya bu kadar taktiksel hatalar içerisinde nasıl kazanacaksın?
1: İşte bazen bunları önlem alamıyorsun.
2: Burçin Hoca'ya tamam. Bir sorum olsun. Devam edeceğim. Hocam ya futbol sever gözüyle bakınca böyle agresyonuyla, mücadelesiyle, itiş kakışla ki önce futbolla herhalde keyifli bir akşam oldu diye düşünüyorum. Ne dersiniz? İzlemesi yani tarafsız bir
0: ben futbol. Ben bir şey daha söyleyeyim Burçin Hoca'ya. Özür dilerim hocam. Ben 15 sene Süper Lig'de oynadım. Büyük maçlarda da oynadım. Yani sayısını bilmiyorum ama 20-30 tane vardır. Ben bu kadar hücum geçişinin olduğu bir derbi daha seyretmedim.
2: Evet.
0: Yani ben bu kadar hücum geçişi, bak yine üstüne basa basa söylüyorum, yakın zamanda görmedim. Bu kadar orta sahaların kaybolduğu, orta sahaların birbirlerine teslim edildiği bir oyun görmedim ki bu oyun %100 Fenerbahçe'nin aleyhine bir oyun.
2: O da işin zaten heyecan faktörünü arttıran bir durum oldu ama teknik adamlar gözünden bakınca mutlaka iki hocanın da ki özellikle İsmail Hoca'nın irdelemesi ve çıkarması gereken bazı dersler var. Buyurun hocam.
3: Şimdi Kerem'ciğim bir kere iki takım da sezonu en erken açan iki takımdan evet. biri değil mi? Şimdi üç tane takımımız bizim sezonu erken
2: açtı. En erken ikisi açtı. Hayır.
3: Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe.
0: 28 Haziran.
3: Aynen öyle. Şimdi, o yüzden zaten en çok izlemek istediğim derbi buydu yani. Erken oynanacaksa sezonu erken açan iki takım oynasın ki daha hazır olsun.
1: Aynen öyle hocam.
3: Ve şimdi biz neyi gördük? Bu akşamın bir tane çok önemli yıldızı var. O da Vincenzo Italiano. Yani neden böyle söylüyorum? Çünkü maç sonu oyuncuların demeçlerine de baktığımızda hepsi Vincenzo Italiano'nun ne kadar iyi çalıştırdığını, onun için neleri yapmak istediklerini, ne kadar onun için oynamaktan keyif aldıklarını söylediler. Bu çok önemli. Bu kadar kısa sürede
1: tabii.
3: Oyuncu grubuna bu kadar hükmetmek, kafandakileri onlara anlatmak, onların bunları uygulamaya çalışması.
1: Bravo.
3: Bence gecenin yıldızı bir kere Vincenzo Italiano'ydu. Fenerbahçe tarafındaysa şöyle bir şey var. Bence bu akşam şu gözüktü. İsmail Kartal'ın B planı yok. Yani şimdi çok güzel. 4-2-3-1.
1: A planı var mı hocam?
3: A planı hocam yine de İsmail, yani o Asensio
1: oyun
3: yani
1: formatı.
3: Asensio 10 numarada eğer Asensio varsa 4-2-3-1 Fenerbahçe iyi bir A plana sahip diyebiliriz. Asensio yoksa oraya İrfan Can Kahveci'yi şu anda monte ettiler.

0: Okey. Bence ilk yarıda o biraz daha derli toplu gözüktü. Çünkü niye o A plana benzer bir plandı. Ama ikinci yarı hele, yani İrfan Can da çıktıktan sonra, oraya Kerem girdikten sonra ben ikinci yarı Fenerbahçe'de üçüncü bölgede kim nereye gidiyor, nereye baskı yapıyor? Yani ben oyuncuların da kafalarının çok karışık olduğunu düşünüyorum. Yani hocam birazcık biraz önce söyledik, ikinci golü gördük, izledik. Semedo baskıya gidiyor.
1: Evet.
0: Semedo kalıyor orada. Ake yok. Skriniar kalıyor. Yani acayip bir gol, ikinci gol. Yani burada en önemli nokta, şimdi Fenerbahçe diyor ki 4 sene üst üste şampiyon olan Galatasaray'ı biz bu sene geçeceğiz. Peki geçeceksin de şimdi bir sürü siteler var biliyorsun, takımların değerlerini yazan, çizen. Şimdi Galatasaray'ın kadro değeri yaklaşık 410 milyon euro veya 400 milyon euronun üzeri diyelim. Fenerbahçe'nin kadro değeri 300 milyon euronun altında. Nasıl yarışacaksın? Nasıl bu kadar agresif olabileceksin? Ya benim aklım almıyor Fenerbahçe'nin son 2-3 günlü transfer gününün bir 10 numara ve stoper almadan kapatmasını. Hakikaten aklım almıyor. Yani para olmasa bile yaratılmalıydı diye düşünüyorum ben. Hı hı. Kolay günler beklemiyor Fenerbahçe'yi.
2: Kerem, futbol taktik savaşı diyoruz ya.
1: Evet.
2: Alanları kapatıyor rakipler. Top rakipteyken özellikle. Top sendeyken ben alan markajı yapmaya çalışıyorum değil mi? İşte önemli olan ne biliyor musun? Alan bulmaktır burada. Alan bulmak için de hareketlilik gerekiyor. Sirkülasyon gerekiyor. İşte Beşiktaş bunu çok iyi yapıyor. Devamlı hareketlilik var takımda. Kerem, bekler koşu yapıyor. Orta saha koşu yapıyor. Kanatlar koşu yapıyor. Santrafor yeri geliyor. Çizgiye atıyor kendini. İşte defans hattını ve rakibin yerine koy. Orta sahanın yerine koy kendini. Bunları önlem alamıyorsun. Çaresiz kalıyorsun.
1: Yani rakip savunma için takip etmesi çok zor.
2: Çok yani. Zor. Orta saha için de savunma için de bekler içinde. Beşiktaş'ın attığı ikinci golde dikkat eder misin? Trossard geliyor, içeri kat ediyor. Müthiş bir şekilde o koridoru açıyor. Orkun o boşluğu görüyor. Arkadan öbür sol bek giriyor. Kuatlara giriyor. Orkun giriyor ve müthiş ön direğe çıkartıyor arkaya. Golü buluyor. İşte burada nedir biliyor musun? O organizasyon, çalışmak, istemek, koşular, hareketlilik. Sadece top ayağıma gelsin, ben alayım, çalım atayım, içeri kat edeyim, adam geçeyim falan gibiden bitti artık o. Çünkü bir kişiyi geçiyorsun, iki kişi geçiyorsun, üçüncü karşına çıkıyor, duvara çarpmış gibi çarpıyorsun hocam.
3: İşte Greenwood'a o oldu.
2: Aynen öyle. Bir de fiziksel güç çok önemli deriz ya. Bak bugün belli oldu. Abi siyahla beyaz kadar fark etti. Çalışmayla olur fiziksel güç. Yaşın genç olabilir, o yaşlı olabilirsin ama 34-35 yaşındaki Kante bugün Fenerbahçe'nin en çok koşan adamıysa, diğer oyuncular fiziksel anlamında ondan düşükse, o zaman ben problemi teknik direktörde ararım. Öbür taraftakine bakıyorsun abi, teknik direktöre, takımın hepsi istekli arzulu. Giren çıkan da bak, normalde biliyorsun oyuna girmek çok böyle bu tür maçlarda zordur. İstediklerini sahada sergileyemiyorsun. Yapmak istiyorsun ama gergin, stres, ısınamıyorsun. Bakıyorsun hepsi hazır. Hepsi girdiği zaman da takıma katkı, fayda sağlıyor. İşte bu hazır tutuyorsun oyuncuları. Teknik direktör başarısı diyoruz ya mesela. Bak burada adam daha ne yapsın? Oyunu yaşıyor, yaşatıyor. Arkadaşlarına yaşatıyor. Sahanın içindeki oyunculara yaşatıyor. Tribüne yaşatıyor. Sirayet ediyor herkese. Bunlar önemli detaylar. Bir de Beşiktaş, babacığım bak çok tehlikeli takım oldu. Bak çok tehlikeli bir takım oldu. Yeni transferlerde tamamıyla fizik ve kondisyon olarak istenilen seviyede değil. Bakıyorsun abi, Trossard bana göre daha %60'larda. Blaovic daha %60'larda. Poku gelecek. Yani bu oyuncular da geldiği zaman tam istenilen seviye, daha tehlikeli bir takıma bürünecek. Canavar gibi olacak. Bak az önce söylediğim hareketliliği önlem alamazsın. İstediğin kadar defans yap. İstediğin kadar...
1: Mirettiği de unutmayalım.
2: Bravo, bak onu da iyi biliyorsun. Mirettiği de gelecek. Yani bunlara, bu hareketliliğin içerisindeki bu döngüde defans yapsan ne olacak? Nereye kadar yapacaksın? Yani iki yönlü çok tehlikeli bir takım sevgili Kerem. Evet. Beşiktaş. Bak iki yönlü oynuyor. Bak tek mesela ne oynarsa, tek yönlü bir oyun planın, A planın vardır. Tek yönlü. Ön alanda basarsın. Rakibi oraya kendi oyununu kabullendirsin. Sağdan soldan merkezden ararsın pozisyon değil mi? Ama Beşiktaş geçiş oyunlarında da çok tehlikeli bir takım oldu. Bugün ikinci golde nasıl attı golü? Geçiş oyununda attı. Orta sahaya hükmediyor. Kanatlara hükmediyor. Beklere hükmediyor. Stoperlerde bazen zaman zaman SOS veriyor, evet. Ama abi futbol budur işte. İnsanlara bunu izlettirdiğin zaman insanlar seni tebrik takdir eder. Beşiktaş taraftarı hasret kaldı. Yıllardır bu oyuna hasret kaldı. Bak yıllardır Türk futbolunda böyle oyun kolay kolay izlenmiyordu. Deplasmanda, Fenerbahçe deplasmanında. Kadroya bak. Samedov, Skriniar, Ake, sol tarafta Ayçi Burak'ın, orta sahada Kante, onun yanında Gendüzü, İrfan, sağ tarafta Greenwood, solda son 3 haftadır çok formda olan Oğuz, ön tarafta Vedat Muriç. Abi sağ

0: anda bakıyorsun bir Greenwood bir şeyler yapmaya çalıştı. Bir Kante devreye giriyordu. Diğerleri yok. Niye yok? İşte sen oynuyorsun, müsaade etmiyorsun. Sen müsaade etmiyorsan o zaman oynayamasan sen de ona müsaade etmeyeceksin. İşte sen ona niye müsaade edemiyorsun? Çok kolay babacığım. Hareketlilik var. Çeşitlilik var. Hücum zenginliği var. Buna müsaade etmek kolay değildir Kerem.
1: Hız var, güç var.
0: Her anlamda
1: hız farkı kolay, çok önlem
0: alamazsın. Evet. O yüzden Beşiktaş bugün hakikaten sahada yani haftalardır çok iyi oynuyor. Haftalar bu Avrupa maçları, lig maçları. Yani bu oyunu bir kere yaşarsın ya dersin ya oldu iki şans, üç işte acaba abi dört, beş, altı, yedi her geçen gün üstüne koyarak gidiyor. Yani bunlar önemli detaylar. Bunların da altını çizmek gerekiyor. Yani bugün bakıyorsun abi Beşiktaş taraftarı keyif aldı. Beşiktaş camiası keyif alıyor. İnanıyor, birleşti, kenetlendi. Oyun var, mücadele var, istek var. Hedefe gideceğini götürebilen bir teknik direktörün olduğuna inanan bir camia var.
2: Evet, bir istatistik var. Ondan muhakkak bahsetmemiz lazım. Hangi sonrasında istatistik? Abdullah Hoca'ya döneceğiz. Bazı derbilerin böyle karakteristik özellikleri oluyor. Misal Fenerbahçe-Beşiktaş maçları hep heyecan vericidir. Beşiktaş-Trabzon maçları da heyecan verici. Bilmiyorum, bu da belki derbilerde Beşiktaş'ın varlığıyla alakalı olabilir. Ama hakikaten daha farklı oyunlar izleyebiliyoruz ve Kadıköy'de siyah beyazlar oynadığı son 8 maçın 5'ini kazandı.
3: Kerem, bu Süper Lig maçları.
2: Hocam kupa maçı da var galiba içerisinde.
3: O kupa maçı da var. 1-2 kupa hepsi. Maçı değil mi?
2: Evet hocam, hepsi. 2-1'lik Beşiktaş galibiyeti. Bu son maç en yukarıda yani kupa sondan işte başlayıp galiba, geçmişe doğru gideceğiz. 2-1'lik Beşiktaş galibiyeti var bugün. Fenerbahçe ligde 1-0 kazanmıştı. Son dakikada hatırlayacaksınız Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle ki Beşiktaş'tan o gün kimse hiçbir şey beklemiyordu ama neredeyse puan alıyordu siyah beyazlı takım. Bu bile aslında geleneğe dair bir şey gösteriyor. Kupada 2-1'lik bir galibiyet vardı. Çerni'nin öne çıktığı. Öncesinde Beşiktaş'ın yine 1-0 kazandığı bir karşılaşma görüyoruz. Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyeti. Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyeti. Burada da çok ekstra işler olmuştu. Eksik kalmıştı Beşiktaş. 10 kişi kalmış ve kazanmıştı.
1: Penaltı.
2: Evet.
1: Eksik kaldı. Orada penaltıyı kaçırdı Fenerbahçe.
2: Kaçırdı. Enteresan bir maçtı. 2-2'lik bir galibiyet. Beraberlik sonrasında, öncesinde aslına bakarsanız Beşiktaş'ın 4-3'lük üstünlük kurduğunu görüyoruz Fenerbahçe'ye. Kadıköy'de yani Beşiktaş deplasman neticesi almıyor. Bunu görüyoruz. Son dönemde böyle bir durum var. Hocam, Fenerbahçe'den bahsederken aslında takımın yaşı, kaliteli oyuncular olmasına rağmen kadro yapısı, aklınızda geleceğe dair çok fazla soru işareti olduğunu hissettim. Yani çok pozitif mesajlar alamadım sizden. Peki Beşiktaş boyutuna bakarsak, bu gece ve mevcut takım yapısı, kadro kalitesi geleceğe dair size ne söylüyor?
3: Şimdi şöyle, bir kere Beşiktaş'ın kadro yapılanması son derece doğru bir akıldan çıktığı çok net gözüküyor. Buna hocası da eklendiği zaman ortaya çok güzel bir ürün çıkıyor. Şimdi günümüzde futbolun tanımı şöyle yapılıyor Kerem. Alan ve zamanı iyi değerlendiren, hızlı değerlendiren takımlar başarılı oluyor. Şimdi sen Fenerbahçe olarak bir kere fizik anlamında oyunun ikinci devreleri oyundan düşüyorsun. Ki Beşiktaş, iddia ediyorum şu an itibariyle ligin fiziksel anlamda en iyi takımı. Beşiktaş'a alan ve zaman verirsen bu pozisyonları yersin. Yemeye mecbursun. Veyahut da şöyle diyelim, herhangi bir takım Beşiktaş'a bu alan ve zamanı tanırsa Beşiktaş pozisyona girer, atacak oyuncuları da var, atar. Böyle bir gerçeklik var. Çünkü oyun artık, hoca doğru söyledi, o kadar hızlandı ki yani kaptırdığın bir veya doğru yapmadığın bir ön alan baskısı sonrası kalende pozisyon verebiliyorsun, yiyebiliyorsun. Gelinen noktada bence hocanın çok övülmesinin ana sebebi İtalyano'nun, bir kere hoca çok cesur. Ben diyor ki bu oyunu önde oynayacağım diyor. Mesafeleri daraltacağım. O kadar geri koşmayacağım. Ha, bu oyun bir riski barındırıyor mu? Bu ön alan baskısını kıran takımlar seni eksik yakalayabilir. Arkada mesafe. Ama hoca bunu göze alıyor. Diyor ki çünkü diyor benim ön alanındaki oyuncular o kadar gole yatkın, hem ara pası atabilen, hem son vuruş yeteneğine sahip oyuncularım var. Ben bu oyunu oynayacağım diyor. Bu oyunu oyuncular

0: dikte edeceğim. Bu oyunun en büyük parçası da fiziksel anlamda bizim iyi olmamız. Bunu zaman zaman ben size rotasyonlu olarak göstereceğim diyor. Yani ben zaman zaman mesela sağ bekte Taylan olduğu zaman gördüğünüz zaman ya bu nereden çıktı demeyin diyor. Sağ önde kullanmadığı oyuncu var, neydi?
1: Boku yeni transfer.
0: Mesela onu da oynatacak. Yani Çerni'nin yerine onu oynatacak, göreceksiniz. Belki bir oyunun parçası olarak onu oynatacak. Yani Beşiktaş'ın şu anda gittiği yol çok doğru bir yol. Ha kırılmalar yaşayacak mı? Beşiktaş, ben çok samimiyetle söyleyeyim, her takım Fenerbahçe gibi oynamaz Beşiktaş'a. Bu kadar alan bırakmaz. Özellikle kapanan takımları Beşiktaş açmakta bazen zorlanacak. Hoca da zaten bunu dile getiriyor. Diyor ki biz zaman zaman böyle oyun da oynayacağız diyor. Ama dediğim gibi çok büyük bir değişim var Beşiktaş'ta. Çok doğru bir kadro yapılanması var. Ha dersen ben hala Beşiktaş'ın defansın göbeğinde daha net oyuncular olmasını beklerim.
2: Evet.
0: Çünkü ortada bir Avrupa Ligi var. Büyük ihtimalle Beşiktaş bugünkü galibiyetle şunu dedi Kerem. Benden artık Kasım ayında avlu atmayı beklemeyin.
2: Evet, çok net.
0: Değil mi? Ben çok dedi net. Mayıs'a kadar kimle yarışacaksam yarışacağım. Mayıs'ta ne olduğunu göstereceğim ben size dedi. Gelinen noktada o. Öbür tarafta çok büyük sıkıntılar var. Hala oturmamış bir oyun var. Hala bireysel oyuncular üzerinden kazanılmaya çalışılan maçlar var. Ve görünen o ki kadro planlamasını Fenerbahçe doğru yaptığını söylüyor ama saha gerçekleri bize öyle söylemiyor.
1: Bravo.
2: Ortalamasına aslında bakmak lazım ama bir Marco Asensio konusu var. Marco Asensio Fenerbahçe'de forma giyemedi ki sakattı ve saha çalışmalarına, bireysel çalışmalara yeni başladı İspanyol futbolcu. O varken Fenerbahçe 45 maçta 27 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 yenilgi yaşamış. 72 gol atmış, 43 gol yemiş. Yokken 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi. Bu arada şöyle bir kafamda yüzdeleri de düşündüğüm zaman yok, çok uçurumda göremedim.
1: Yani onu da çok yakın yani.
2: 3'le aşağı yukarı çarptığın zaman çok böyle müthiş bir uçurum yok. Ama Burçin Keskin'e burada dönmem lazım. 10 numara transferi yapmamasına ya da inanamadım dediniz. Talişka mesela kalsa, ki o da tipik bir 10 numara değil. Fenerbahçe şu görüntüsüyle şu an için belki hayal kırıklığı ama az da süre aldı. Lukaku alınmasa, Talişka kalsa en azından diye düşünüyor musunuz?
3: Hem de nasıl? Yani şu anda çok mantıklı seçim oymuş gibi duruyor Kerem. Dediğim gibi ben şoktayım yani Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci ve Asensio'yu yedekleyememesini anlayamıyorum. Çünkü neden anlayamıyorum? Çünkü İsmail Kartal'ın oyun planı 4-2-3-1. Yani ne olursa olsun bunu oynuyor. Yani Lyon deplasmanında bile biz ne beklemiştik? Gendüzü, Kante önünde İsmail Yüksek çıkar. Biraz evet, oyunu tutmaya çalışır. Ama ne yaptı İsmail Hoca? Çok önemli bir orada taktik ve strateji geliştirmiş. Yine kendi bildiğinden ödün vermedi. Talisca'yı koydu. Önünde yine Vedat'la beraber çıktı. Ve 18 sene sonra müthiş bir şekilde Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Ama buradaki en önemli nokta şu. Demek ki İsmail Kartal'ın bu A planından vazgeçmiyor. O zaman A planından vazgeçmiyorsa A planına uygun oyuncuların alternatifli bir şekilde kadroda olması gerekir. Yani eğer sadece İrfan Can Kahveci'ye kalacaksanız siz, o zaman tabii ki Lukaku'yu almadan Talisca'yı alıp Talisca'yı gerekirse forvet oynatıp, Talisca veya Vedat olmadığında belki Kerem'i forvet oynatıp, yani sanki o tarafta daha farklı çözümler üretilebilecekken çok sıkıntılı bir yere girdi Fenerbahçe. Yani ben yani inşallah İrfan Can Kahveci birazcık daha iyi performans gösterir. Yani mesela ilk
0: ya
3: yarıda
0: hocam, o düşünceyle olur mu ya? Yani
3: mesela ilk yarıda ofsaytta kaldığı pozisyonda mesela şok oldum ben. Yani evet, Fenerbahçe oyuncusunun
0: golü attığı pozisyonda.
3: Evet, golü attığı pozisyonda. Yani o pozisyonda Fenerbahçe'nin 10 numarasının çevre kontrolü yaparaktan ofsaytta kalmadan o golü atabiliyor olması lazım zaten. Yani bunlar beklentinin çok daha üstünde problemler yaşanabileceğini ileride gösteriyor. Evet. Ama senin söylediğin çok doğru. Yani böyle

0: O çok etkisiz kalmıştı
1: en
0: mesela.
1: En etkisiz oydu.
0: Hatta oyundan çıktı, çıktı 60'ta falan. Evet. Ya buna böyle değil de yani kadro planlamasını doğru yapmak lazım. Şimdi siz kadroyu kurarken Asensio'nun bu ligi 34 maç götürmeyeceğini bilmeniz lazım. Ki olmuyordu. Aynısını geçen sene yaşadık. Asensio bir kayboldu, Fener şampiyonluktan oldu, geri planı.
1: Asensio'nun alternatif İrfan mı olması gerekiyor zaten?
0: Değil. He? Değil, yani onu anlatıyoruz işte, yani.
1: Doğru, oraya
2: seviye olarak değil zaten.
0: Ya yani. Tabii. Biraz önce mesela şöyle de bir gerçek var. Mesela ikinci yarının başı, ikinci oyun 1-1 oldu. İkinci devrenin başında İrfan kötü oynuyor. Hoca istediği verimi alamadı.
1: Orta sahayı da vermişsin zaten.
0: Ya orada şunu düşündü. Dedi ki ben buraya bir İsmail hamlesi yaparsam tribünler veya takım şunu şöyle algılar. Biraz daha bekleyelim işte dengeli falan. Ama sen bu sefer o hamleyi yaparak orta sahayı Beşiktaş'a verdin. Yani evet. İtalyano'nun ekmeğine yağ sürdün aslında.
2: Aziz Yıldırım'ın enteresan bir açıklaması oldu. Maç sonu birçok şey söyledi ama Mert Müldür diye bir oyuncu var. Niye faydalanmıyoruz? Kadromuz iyi, kadroda bir sıkıntı yok ama daha fazla çalışmamız lazım diyor.
1: Direkt hocaya yani mesaj
2: veriyor. Burada aslında hocaya mesaj veriyor ama.
0: Oğuz için de söyledi onu.
2: Oğuz için de söyledi, haklı çıktı aslında.
0: Ne kadar haklı çıktı azından. Daha tartışılır.
2: Zamanla göreceğiz.
0: Yani Oğuz'un en büyük sıkıntısı zaten istikrarsızlığı. Evet. Oyun iki hafta iyi oynuyor. Üçüncü hafta ara ki Oğuz'u bulasın.
1: Evet.
0: Oğuz iyi oyuncu. Biz de oynamasını söylüyorduk ama en büyük sıkıntısı istikrarsızlığı.
2: Evet.
0: Belli bir süre aynı oyun şeyini götüremiyor.
2: Yani, Vlahovic'den bahsedelim mi? Bahsedelim, Okan Koç. Vlahovic hak ediyor. Ben kalkabilir miyim? Yönetmenime de sorayım. Hadi Vlahovic'in o son iki maçta golleri attığı için bu performansına bir göz atalım. 3 gol atmıştı 6-2 kazanılan Çorum mücadelesinde. 1.25 XG'den 3 gol çıkardı. 27 kez topla buluştu. 5'te 4 isabetli şutu vardı. İkili mücadele kazanamadı ve bu kötü geleneği Kadıköy'de de devam etti. 8'de top kaybı yapmıştı. Bugün 1 golü var. 0.87 XG'den 1 gol çıkardı ve 2 şutu var ki XG'nin bu kadar yüksek olması da artık çok net bir pozisyondu. 22 kez topla buluştu. 9'da top kaybı yaptı. Oyun içerisinde bence çok tatmin edici değildi. Oyun içindeki performansı. Ama golünü de attı. Son şimdi, iki maç. 4 gol. Bu arada duyduğum kadarıyla çok da doğru olduğunu da düşünüyorum. Hırsı takım içerisinde son derece yukarı çekiyormuş oyuncu.
1: Tabii isyan ediyor ya.
2: Böyle bir katkısı şimdi da varmış mental olarak.
1: Oyun içinde
2: olarak.
1: Zaman zaman kaybolursun ama bir tane bir pozisyon ikiye birler karşı karşıya kaldı. Arıyor, set oluyor, duvar oluyor. Kanatlardan ne kadar getirdiği önemli oyuncuların.
3: Skriniar'la didişmek mesela, kolay mı?
1: Bir didişiyor. Onun dışında da mesela hoca söyledi az önce. Maçın başında Trossard soldan getirdi bir tane. Bomboş açı yarattı kendine. Evet. Orada verse yine atacak golünü yani. Burada önemli olan santrforu beslemek. İki stoperin arasına tek başına mücadele
0: evet,
1: ediyor.
0: Evet.
1: Arkadaşlarına alan
0: oraya
1: açıyor.
0: Çok iyi koşular yapıyor.
1: Attığı ikinci golde alan açtı. Birinci
0: çok
1: golde alan açtı. Oralar da doğru yerlerde bulunuyor. Attığı goller fark
0: evet.
1: etmiyor. Sonuçta hava hakimiyeti, mücadele gücü, sahada arkadaşlarına o gösterdiği iştahıyla, arzusuyla heves katıyor. Mücadele gücü katıyor. İsyan ediyor sahada. Set oluyor. Yani dünya çapında bir yıldız. Tabii ki de bu ne olursa olsun bu tür derdiler.
0: Ve hazır değilmiş Okan'a.
1: Tamamıyla daha hazır değil.
0: Gördün mü? 60'ı falan dedi ya.
1: Hakikaten %60'ı daha şu anda şeyin hocam. Hem Trossard'ın hem Vlahovic'in daha istenilen bir seviyeye gelmedi. O da nedir? Maç kondisyonu, maç temposu.
0: %60 ile 4
1: adam
0: gol attı adam.
1: Adam tatilden geldi hocam. Bir de düşün sezon başı kampı geçirmiş olsaydı bu adam 8 gol atardı. Tatilden geldi adam daha yeni. Yani bunlar çok seviyeli, kaliteli oyuncular. Abi adam Vlahovic yani dünya çapında yıldız. Önemli olan onun potansiyelini ortaya çıkarmak.
3: Juventus arıyor. Juventus yerini dolduruyor.
1: 85-90 milyon euroya aldılar. Ya orada zaman zaman oynadı, oynamadı ama işte futbolcuların değerini ortaya çıkarabilmek gerekiyor. O da nedir? Sistemdir, oyun felsefesi. Bak hocayla beraber dokunuşuyla ortaya çıktı adam. Müthiş işler yapıyor sahanın içinde. Tabii ki de santrafordan 90'da kalıp 2 kişi 3 kişiyi geçeceksin veya da oralara buralara da devamlı sırta koşu yapacaksın. Onları bekleyemezsin, yapamazsın ki böyle derbilerde. Kapanmış bir takıma oyun üstünü, pozisyon üstünü diyoruz ya Beşiktaş'ta. Oyunu kabullendirmiş. Kapanmış bir Fenerbahçe'de alanlar bulmaya çalışıyor. Dar alanda adam yine mücadele ediyor. Dediğin gibi didişiyor, yetişiyor. Yine ayakta kalıyor. Bir pozisyon nasıl aldı sol çizgiden attı olayı tane. içeri bir koşu yaptı, attı önüne, karşı karşıya dibine inse gol olacaktı. Ama vurdu, kaleci kurtardı orada. Müthiş Ederson'u kurtardı. Tebrik ederim. Müthiş yani bana kurtardı. Göre maçın
0: çok
1: adamı
0: Ederson. Müthiş kurtardı. Kante ile Ederson bence maçın, Fenerbahçe'nin en iyileri.
1: Maçın
0: ya.
1: Adamı. Evet. Şimdi Vlahović

0: Önemli olan anlayabilmek, tanıyabilmek. Yavaş yavaş da zaten çevresindeki oyuncular onu tanıyor, anlıyor. Bugün Orkun mesela kaleye de vurabilirdi. E biliyor onun orada olduğunu. Hem ödüllendirdi hem işi garantiye aldı. Evet. Egoist davranmadı. Ne oldu? Vlahović de direkt koştu onu. Tebrik etti, teşekkür etti. Yani Vlahović gibi bir santraforun varsa rakip stoperler her zaman tedirgin olur.
1: Adam, bir de iyi bir karakter.
0: Karakter var, mücadele var.
2: Aktörüm Yusuf da diyor ki Olaytan'ın pasında boş geçmeyelim diyor.
0: Ya Olaytan zaten o da çok iyi oynuyor. Kıpır
2: çok da barizdi bu arada.
3: Kerem. Orkun'a
2: ikinci golden önce. Biraz da barizdi yani onu da atacak.
0: Vlahović'e de pası o verdi karşı karşıya olan pası.
2: Evet.
0: Vlahović'e de bak Olaytan kıpır kıpır tutulması çok zor. Sabun gibidir ha. Kayıyor gidiyor. İkiye birler çalım. Dikin oynuyor. Hep diyoruz ya final paslarda sıkıntı yaşıyordu. Bugün evet. Bakıyorsun iki tane net pas atıyor. Hocam geliştiriyor kendini.
2: Başarılarından biri de mevkisi ne olduğu belli olmayan bu oyuncuyu. Göztepe'de de 10 gibi kullanılıyordu ama çok sırıtıyordu. 4-3-3'ün merkezine iki yönlü oyuncu olarak şimdi yerleştirdi. Yani numara, çok büyük başarı. Ben hiçbir şey beklemiyordum Olaytan'dan, itiraf edeyim.
0: 10 numara, 10 numara oynamak kolay değildir. 10 numara sırtı dönük oynarsın.
1: Bir de gol atmayı öğrenirsin.
0: Hocam, evet. Onu da zamanla öğrenecek. Bak pas vermede sıkıntı yaşıyordu. Onları yapmaya başladı. Bugün bir tane müthiş vurdu direğin dibinden gitti biliyorsun.
1: Kurtardı Ederson.
0: Kurtardı solanda Ederson. Onları da yapmaya başladı. Geçen sene bunları yapamıyordu. Pas veremiyordu. Sadece mesafe kat ediyordu. Ama üstüne koyarak gelişiyor. Abicim. Futbolcuyu değerli kılan hocadır, sistemdir. Potansiyellerini çıkarttı bakıyorsun. Bugün Olaytan abi adam hocam nasıl gör enerjisi, dinamizmi, rakip orta sahasını gerçekten çok zor durumda bırakıyor. Yani bugün Kante, Gendouzi ya ne oluyor diyor. Bir gün bir bakıyorsun Orkun geliyor, bir bakıyorsun Olaytan geliyor. Arkadan bir bakıyorsun Salih geliyor, topu alıyor, pas veriyor. Şimdi hangisini önlem alacaksın?
1: Hocam iki beki gol atıyor Beşiktaş'ın.
0: İşte onu ya. Diyorum. Bekler giriyor, gol
1: geçen
0: atıyor.
1: Geçen hafta Murillo gol attı, bu hafta Rıdvan attı.
0: Geçen hafta ortayı yapan Rıdvan, gol atan evet. Murillo. Hı. Altı pasın içinde Murillo vuruyor, evet, direkten çıkıyor. Yani buralarda bunları bulabilmek, buralarda buluşturabilmek çok değerlidir. İşte bu değere katan da teknik direktör, o sisteme bağlı oldukları için yapıyor bunu. Bunlar önemli şeyler. Vlahović çok büyük bir yıldız. Bugün belki şunu, senin beklediğin şudur. Ya işte alsın iki kişi gel. Bunları bu tür maçlarda kolay kolay yapamaz.
2: İki kişiyi geçsin değil
0: bir de. Kişiyi de
2: biraz
0: geçsin.
2: Daha top tutabilsin.
0: Top tutabilir.
2: Biraz daha servis
0: tutuyor.
2: Kim?
0: Tutabiliyor. Bugün mesela
2: biraz daha.
0: Bak bu bak şimdi.
2: Hayır yapar, bak, yapamaz demiyorum.
1: Tekniği çok müsait ama.
2: Görmek istiyoruz diyor.
0: Onu görüyorsun, görüyorsun, yani. Göreceksin.
3: Ama
0: daha iyilerini yapıyor.
3: Ama screen yarak
1: artıyor. Kerem kanallara yani. Ne koşular yapıyor rakip.
0: Bravo.
2: O koşular.
1: Savunmaların dengenini bozuyor.
2: Onda hiçbir sıkıntı yok.
0: Bak çok güzel yerlere değindin. O mesela sol tarafta Trossard'ın getirdiği pozisyonla nasıl geç kendini açıyor oluyor. Bugün bakıyorsun bak topsuz alanlarda dikkat et. Bir ön direkt koşu gösteriyor. Bir arka direkt stoperleri dengesini bozuyor oralarda.
2: Çok bunlar, iyi oyuncu.
0: Ya müthiş bir oyuncu abi. Evet. Derbide ne olursa olsun o pozisyonları bulabilmek. O bir pozisyon karşı karşıya kaldı pozisyonda kendi yarattı o pozisyonu. Bak tekrar ediyorum. Hoca çok güzel bir şey söyledi. Cesur oynatıyor dedi.
1: Evet.
0: İtalyano ile ilgili. Bravo hocam. Bak o cesur oynatıyor. O oyunculara da o cesareti vermek.
1: Biz aslında seninle burada Kerem'le beraber maçını tahtada dedik ya. Kerem sordu hatta. Acaba bir oyun değişikliğine gider mi? Biraz daha bekleyerek oynar
0: yok
1: mı diye.
0: Yok dedik biz de hatta.
1: Evet hatta yok dedik.
0: Bak cesur oynatıyor. O oyunculara cesareti aşılamak büyük bir başarıdır. Özgüven vermek büyük bir başarıdır Kerem. Ya soruyorum sana. Defans yapıyorsun. Vlahović var. Sağda Senli var. Yanına bir gün Poku gelecek. Eylem Fakılı sessiz sedasız geldi. Adam neler yapıyor ya. Bugün o bile karşı karşıya kaldı. Bugün var ya belki maç 6 da olabilirdi, 5 de olabilirdi ha. Bak Ederson geçen seneki performansını sergilemiş olsa bugün belki maç çok farklı yerlere giderdi. Bu sene bir çıkış içerisinde hakikaten müthiş bir maç oynadı. Bana göre maçın en iyi adamı. Tabii ki de Olaytan çok iyiydi, Vlahović çok iyiydi, Trossard harikaydı ama maçın adamı bana göre farkı önleyen Ederson'dur. Sağ içerisinde. Bak sol tarafta Trossard. Sol tarafta Trossard. Arkadan Orkun geliyor. Olaytan geliyor. Tutamıyorsun. Hareketli, dinamik, kıpır. Hangisini önlem alacaksın? Bekler giriyor sonra devre. Hadi bunları önlem aldın. Bekler sırtla evet. Koç yapıyor. Hangisini önlem alacaksın? Soruyorum abi. İşte bu. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu nedir biliyor musun? Bak futbol, mücadele, güç, sistem, taktik her şeyi bir yana koyarsın. Bu nedir biliyor musun? Keyif aldırıyorsun oyunculara. Bak sahaya çıkıyorsun. Keyif alarak çıkıyorsun sahaya. Bunları yaparken keyif alıyorsun. Korkmuyorsun. Arkamda bek çıkınca arkamda diyor. Boşluk olur diyor. Golü yersek benim bölgede diyor. İhale bana kalır mı? Tedirginliği yaşamadan sahaya çıkıyorsun. Bunlar işte o hocanın vermiş olduğu özgüven. Çıkın diyor kardeşim diyor. Oynayın diyor.

0: tabii ki de şuursuzca, dengesiz bir şekilde saldırmayacaksın. Hep söylerim ya maçın öncesindeki yayında da. İşte orada arkada kalanlar yardımlaşacak. Alan evet. adam markajını iyi yaptığın takdirde çok fazla tedirginlik ve pozisyon vermesi, yaşaması. Bunları da zaten zaman zaman geçeceksin. Bu kadar risk alıyorsan vereceksin ha. Bu seviyelerde takımlara karşı vereceksin. Ama sen neler yapıyorsun? Senin istediklerin taraftarı ve takımdaki oyuncuları mutlu ediyor mu? Ediyorsa o zaman bu başarıdır.
1: Burçin Hocam, Ederson'un performansı takdire şayandı. Geçtiğimiz sezona göre daha iyi görünüyor. Ama eğer neticeler gelmemeye başlarsa ya da böyle devam ederse amiyane tabir olacak ama kontak kapatabilir mi? Çok böyle hani takım oyuncusu karakteri olarak %100 de güven veren biri değil açıkçası.
2: Doğru söylüyorsun. Ama ve lakin ben burada Aziz Başkan'ın çok tecrübeli bir başkanlık yaptığını görüyorum. Ve bunu da oyunculara bence güzel aksettiriyor. Yani o konularla ilgili çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ben Fenerbahçe'de. Yani bireysel olaraktan çok düşüş yaşamazlar. Ama dediğim gibi bu A planı nasıl şekillenecek? Şimdi... transfer de yapalım. Yani şu anda Ocak transfer dönemini bence en çok bekleyen takım Fenerbahçe. Yani çok bariz eksikliği olan yere opsiyon üretmek zorunda kalan takım Fenerbahçe. Yani ben şimdi burada daha önce de söyledim. Yani mesela Gendüzü daha önce 10 numara oynamış. Belki de Gendüzü arada sırada yedekleyecek İrfan Can Kahveci'yi. Veya İrfan Can Kahveci yerine Gendüzü oynayacak.
1: Hocam İsmail kimse Yüksek kalmazsa oynayacak. Elde sanki Gendüzü orada olur.
2: Ama İrfan Can Kahveci yerine daha iyi belki olabilir Kerem İsmail Yüksek. Çünkü o tarafı daha iyi kapatır.
1: Bugün. O artısı ne olabilir? Belki önde daha agresif baskı yapabilir. Aynen. Ama o da yani teknik olarak...
0: Hocam o bölgede oynamak kolay değil. Sırtı dönük. Kalabalığın içindesin. Evet. Çabuk düşünüp karar vermen gerekiyor. Kreatif değil. Yüzü dönük oynamayı seviyor. Daha atletik olman lazım. Çok çabuk hareket etmen gerekiyor. Düşünmen gerekiyor. Yani sırtı dönük. Ha, Kerem'in dediği gibi ön alan baskısında o üçlüyle beraber belki bir şeyler yapabilirsin. Daha baskılı olabilirsin. Orta saha hükmetme anlamında.
1: Ama yani orada da topu kazandın. Nasıl kullanacak? Aynen.
3: Çok o zaman bekler devreye giriyor.
0: Hocam bugün Aziz Yıldırım bana göre net hocaya mesaj vermiş, İsmail Hoca. Net bir şekilde mesaj. Ne oyundan memnunum ne de oyuncu tercihlerinden. Bak net bir şekilde bugün yaptığı basın toplantısı açıklamasında net bir şekilde İsmail kardeşim. Ben diyor senin eline diyor.
2: Skriniar daha da detaylı söyledi.
0: Evet. Yani onu dedi, dinlemedim. Ne dedi?
2: Yani bizim dedi çok farklı şeyler yapmamız lazım dedi. Ne zaman baskı yapıyoruz, ne zaman geride toparlanıyoruz. Yani
0: sen ciddi misin ya?
2: Hem de nasıl? Aziz Yıldırım
0: bir oyuncu bunu
3: o
0: söylüyor.
3: O taktiği eleştirmiş.
2: Taktiği çok eleştirdi.
1: Yani Abdullah Hocam öyle bir durumda ki İsmail Kartal aslında biraz kendi açıklamaları da kendini bu pozisyona sokuyor. Sürekli olarak işte oyuncular bize saygı duyuyor. İşte oyuncular geliştiklerini düşünüyorlar, bunu söylüyorlar diyor. Ama başkanın açıklaması eleştirel. Daha kötüsü Aziz Yıldırım her şeyi söyleyebilir, tanıyoruz. Evet. Siz daha iyi tanıyorsunuz.
3: Evet.
1: Daha kötüsü oyuncudan böyle bir sözün gelmesi.
3: Bu çok tehlikeli bence.
1: Bayağı tehlikeli. Hocanın yani geleceğine de bu zarar verebilir eğer takımın içindeki bakış açısı İsmail Hoca'nın söylediğinin tersi ise.
3: Bir kere oyuncunun böyle bir şey söylemeye hakkı yok takım kaptanı olsa bile.
1: Orada %100
3: en hangi koşulda olursa olsun kazanırsın, mağlup olursun ama... Bu takım kaptanı da olsa bile oyunu, oyuncuları, hocasını kesinlikle eleştiremez.
1: %100.
3: Bir kere kamuoyunda böyle açıklama yapması son derece yanlış. Ha İsmail Hoca'nın demeçlerine gelirsek, İsmail Hoca standart bildiğimiz gibi sorumluluk bende, kötü oynadık düzelteceğiz. Ama taraftar böyle düşünmüyor ki Kerem. Taraftar oyunun ne olduğunu, daha iyi nasıl oynayacağını görmek istiyor. Taraftar bu konuda farklı düşünüyor. Taraftar sana diyor ki ya sen İrfan Can'ı niye oynatıyorsun hocam diyor. Taraftar sana diyor ki o oyunun ikinci devresi o ana oyuna hakim olmamız gerekirken Kerem'i niye oyuna sokup Beşiktaş'ın galibiyetine ekmeğine yağ sürüyorsun bunu soruyor. Yani esas İsmail Hoca'dan beklentiler bunlar. İsmail Hoca diyor ki düzelteceğiz olacak. Şöyle olacak, böyle olacak. Gelinen noktada 4 haftada 2 mağlubiyet var. O söylediği temenni bunlar gerçek. Yani bu böyle düzelmez. Önlem almak lazım. O zaman da Aziz Bey diyor ki, ya diyor bizde Mert Müldür diye bir oyuncu var diyor.

0: taraftarın gördüğü Semedo'nun defansif anlamda zaafını Aziz Bey de görüyor taraftar gibi dile getiriyor. Bir nebze hocasını eleştiriyor.
1: O zaman ama şu soru da akla gelir. Ha. Aziz Yıldırım'ın açıklamasının ardından. Biz aramızda konuşurken dedik acaba Semedo gidip Talişka kalabilir miydi?
0: Tabii.
1: O zaman burada başkanın da bir sorumluluğu olmuş olabilir mi?
0: Ya
1: da
0: İsmail Hoca değil.
1: Israrla Semedo kalsın mı?
0: %100 olur. %100 kadro planlamasının yanlışlığından bahsediyoruz.
1: Evet. Bu da Salt Hoca hatası olmuyor.
0: Ya şu anda kısa dönemde 2 haftalık bir süreç var. 2 haftalık. Milli araya kadar kalan süreyi kastediyorum.
1: Evet.
0: Burada Antep deplasmanı var. Eyüp Spor galibi şeyi var. İç saha oyunu var. Burada en kısa sürede 2 tane maçta 6 puan almak lazım. Ondan sonra artıyı eksiği konuşmak lazım. Hepsini halının altına süpürmemek lazım. Biz fiziksel anlamda oyunun ikinci devreleri, oyundan düştüğümüz zaman acaba bir B planına geçmemiz gerekiyor mu? Veya B'den C'ye mi geçmemiz gerekiyor? Bunu oyuncu formasyonuyla mı yapacağız yoksa oyuncuları değiştirerek mi yapacağız? Bunları da oyunculara direkt anlatmak lazım. Bu oyuncuda City'de oynayan, Inter'de oynayan bir sürü oyuncu var. Bunlar hemen anlar, cin gibi adamlar.
2: Tabii.
0: Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani esas bunların konuşulması lazım Fenerbahçe adına. Yoksa işte sorumluluk bende, ben şey yapacağım, düzelteceğim. O zaman ne oluyor biliyor musun? Ata alan Üsküdar'ı geçiyor. Fenerbahçe'nin şampiyon olamama senesi 13 seneye çıkıyor.
1: Hocam buradaki bir problem de şu. Fenerbahçe'yi Roma maçı bekliyor Perşembe günü.
0: Tabii.
1: Roma Lecce ve Fiorentina'ya 4'er tane attıktan sonra bugün de 89. dakikaya geride girdiği Atalanta maçını 2-1 kazandı. Yani Fenerbahçe ne kadar moralsizse Roma o kadar moralli ve odaklı gelecek ve santrforları Mel.
2: Maç nerede?
1: Maç Kadıköy'de. Fenerbahçe'nin Gendüzüsü yok. Ve rakip de geçişlerden ciddi tehdit edebilir Ake Şikrinyar ikilisini.
2: Bir de artı aksi bir skor olur.
0: Ve İtalyan'a karşı oynuyorsun.
1: Evet ve İtalyan takımına karşı.
0: Ve 1-0.
1: Hoca Gasperini.
0: Gasperini hoca.
1: Yani bu da ya, bir problem olabilir
0: ya
1: mi?
0: Ya bunu şöyle de bakabilirsin. Tamam yani şu anki durum kötü. Bir derbi kaybedilmiş ama yakın zamanda Kerem bir tane büyük maçın olması da bir nebze şanstır. Bir şeyleri terse çevirme açısından. Ki sen 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi maçına çıkacaksın. Bir de böyle de bakar. Evet. Zaten bence doğru bakış açısı bu. Böyle bakmak lazım. Yani derbiyi kaybettik. Tamam lig bir beklesin ama Şampiyonlar Ligi var. Orada tabii hedefi doğru belirlemek lazım.
2: Fırsat
0: yani,
2: dediğin gibi hocam.
0: Değil mi yani?
2: Tabii.
0: Bu maçı. Ya şimdi Okan kaybetmişsin. Ne yapalım?
2: Bu maçı da kaybedersen.
0: Tabii bir de diyeceksin ki Roma yenersek çok büyük ses getiririz. Ve bazı şeyleri değiştirme şansımız
2: tabii
0: var. Bu açıdan bakmak bence daha sağlıklı gibi geliyor.
1: Maçın öne çıkan pozisyonlarına da göz atalım. Vaktimiz çok yok ama pozisyonları bitirdikten sonra yine konuklarıma yöneltmek istediğim sorular da var. Çok uzun durmayacağız pozisyonlar üstüne onu söyleyeyim. Ama maçtaki belli başlı aksiyonlar, çok öne çıkan aksiyonlarla ilgili hocama ve yine Abdullah Ercan'a da Okan Koç'a da sorularım olacak.
2: Mücadelenin, Agbado pozisyonu değil mi?
1: Evet, Agbado'nun elle oynaması sebebiyle, düşüncesiyle Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon, Agbado-Oğuz mücadelesi var. Elle oynama gerekçesiyle sarı lacivertli takım penaltı bekledi. Burçin Hocam üstüne çok uzun konuşmaya gerek var mı bu pozisyon?
3: Şimdi şöyle Kerem, maçı izlerken özellikle bu elle oynama pozisyonlarında normal hızda seyretmek pozisyonları çok önemli. Maçı seyrederken hiç böyle penaltı dedik mi? Demedik.
0: Demedik
3: değil mi? Pozisyon aynen, doğal akış içerisinde hiç böyle ya burada penaltı var galiba filan bir izlenimin bile oluşmadı. Şimdi çok ağır çekimde seyrettiğin zaman sanki oyuncunun topa doğru bir hareketi varmış gibi gözüküyor. Ama topa neresiyle oynuyor o da belli değil. Yani. Evet. Sanki bu armpit oyun kurallarına göre armpite gelirse top o zaman penaltı değil hocam.
0: Nereye hocam?
3: Armpit diyorlar. O da şu.
0: Omuz mu?
3: Omuz. Yani tam omuz gibi değil. Şu kolunu birleştiriyorsun. Koltuk altından düz çekiyorsun. Şurası.
0: Evet.
3: Tamam mı? Şurası sanki oraya geliyor gibi. O nedenle bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman burada oyunun devam etmesi daha

0: doğru.
1: Hocam gibi. Sanki oraya geliyor gibi değil. Oraya geliyor zaten. Ya, kol bitişik yani. Bitişik. Sonuçta açmıyor ve orada en avantajı engelliyor.
0: Ağır çekimde seyrettiğin zaman sanki kolunu açıyormuş gibi geliyor. Aynen. Ama normal değil, doğal akışında bak. Doğal akış. Bak ilk hocam. Bravo normalde seyrettiğin zaman hiç penaltı izlenimi bile.
2: Şurası neresi hocam şurası? O dediğin yer mi?
0: Evet.
1: Ha. Neden izlenim vermiyor biliyor musun? Kol vücutta bileşik olduğu için ondan dolayı vermiyor. Yoksa kol açık olsa bu sefer televizyonda da orada da statta da her yerde
0: tabii
1: o reaksiyonu gösterdi. O yüzden kimse yani şey yapmadı.
0: Veya top düşse bak top aşağıya düşse top şu kısma gelse kolun o zaman ittiriyor deriz o zaman penaltı deriz. Ama yukarıda oyunun devamı en doğru diyebiliriz.
3: Devam edelim. Škriniar Vlahović çatışmasının başladığı pozisyonlara arka arkaya aslında ikisine de bakalım istiyorum.
0: Şimdi şöyle o zaman sen onları söylerken şunu söyleyeyim evet, Kerem. Hocam. Şimdi oyun başladığında iki tane kritik ve sıkıntılı oyuncu eşleşmesi vardı. Bir evet. tanesi Emirhan'la Vedat Muriç, diğeri de Škriniar'la Vlahović. Şimdi aslında biz ne bekleriz Halil Umut Mener tecrübesindeki bir hakemden? Bunları birazcık daha iyi ve daha erken çözmesini.
3: Hocam bakalım hemen pozisyona. Škriniar'ın bu sezon dirsek kullanmadığı bir maç var mı? Çok hatırlamıyorum. Yok yani, zannediyorum. Lyon maçında dahil edersek.
1: Ama bak şimdi.
3: Bir dirseğini şöyle bir kullanmadığı bir karşılaşma ben hatırlamıyorum.
1: Sen görüyorsun. Tribündeki evet. görüyor. Ekran başındaki görüyor. Sahanın içindeki hakem niye görmüyor? Ve sezon başından beri geçen sene de birçok kez bunu yapıyor. Hı hı. Ya sen bir şekilde cezalandır. En azından o cezayı aldıktan sonra bir tedirginlik yaşar futbolcu. Biz de yaşadık bunu. Ama sen ısrarla bunu yapan bir oyuncuyu cezalandırmadıktan sonra o devam eder bunu yapmaya.
0: Ya burada mesela çok net bir sarı kart vermesi lazım bence. Hı hı. Offside diye itiraz ediyor. Bence hakemin de kafasını karıştırmak için orada offside diye itiraz
2: ediyor. Offside zaten hocam tamam. pozisyon.
1: Tamam offside ama ondan tamam. sonra.
0: Ama işte orada bile niye daha erken kaldırmadın mı diye bir de yardımcı hakeme dönüyor.
2: Kaldırıyor canım.
0: Hayır kaldırıyor da bak bir şey söylüyor.
3: Offside
0: hayır.
3: olması sarı çıkması gerekliliğini ortadan kaldırmaz. Doğru soru bu.
0: Sarı kartı verirsin offside'da Fenerbahçe başlar.
3: Abdullah Hoca'ya sormam lazım. Hocam Škriniar eskiden de agresif bir oyuncuydu. Onunla ilgili bir soru işareti
2: ama
3: yok.
2: Burada ama burada abartmaya başladı
3: evet,
2: ya.
3: Bu, bunun sebebi ne?
2: Yani ne bileyim bir iç saha şeyi mi nedir yani şey mi ya, anlamıyorum.
3: Ama iç saha deplasman fark
2: bak, biz bunu ya yok iç sahada daha çok yapıyor.
1: Bravo. Evet. Sebebi ne biliyor musun? Ben söyleyeyim hocam müsaade ediyor musun?
2: Estağfurullah.
1: Bu bazen saha içerisinde istediklerini takım halinde de yapamadığın zaman çaresizlik de oluyor. Yani kayıyor, şirazen kayıyor. Bir anda başlıyorsun agresifleşmeye.
0: Kaptansın.
1: Tabii ya. Canım ne olursa olsun yani. Ama sen oranın kaptanısın. Daha kontrollü, dikkatli takımı eksik bırakmaman gerek. Ya ben soruyorum sana. Kırmızı verseler kimse bir şey der mi? Direkt dirsek de vuruyor hocam. Adama direkt vuruyor.
2: Ya bu şey de olabilir. Oynadığı rakibi yıldırmak için genellikle
1: kırmızı
2: bu yol,
1: ağır olur.
2: Bu yolu da deniyorlar. Tamam. Yani
3: savunmacılar yapıyor.
2: Škriniar bunu daha çok deniyor. Mesela evet. yani her oynadığı rakibe karşı sert müdahaleleri var. Aslında her maçta sarı kart görmesi lazım.
1: Hocam bir şey soracağım.
2: Kırmızı
1: neresine vuruyor? Bir dakika neresine vuruyor?
2: Çenesine vuruyor.
0: Şu yan tarafına.
1: Neresiyle vuruyor?
0: Pazusuyla vuruyor.
1: Pazusu. Bir daha bak pazusuyla vuruyor. Bak görüyor musun? Dirsek de geliyor sonra
0: şimdi dirsek şey şurası tamam. olsa direkt kırmızı tamam. deriz.
1: Evet. Şurası silah. Evet, silah katılıyorum bravo. Pekala orada dirseğin yanıyla ve pazusuyla ikisi bileşik bir şekilde vuruyor değil mi? Vuruyor. Direkt oyuncuya vuruyor. Yani normal spontane gelişen bir hamle değil bu. Eylem değil.
0: Ama top,
1: şey
0: top da orada.
1: Tamam top da orada.
0: Ya top mesela olmasa kırmızıya birazcık tamam, daha rahat
1: orada.
0: Gidebilirsin.
1: Tamam top orada. Pekala tokat vursa kırmızı mı? Tokat, ne farkı var bunun o zaman?
0: Tokat vursa tokat vursa kırmızı olur.
1: O zaman bu da hocam dirseğin yanıyla vuruyor ve bilerek vuruyor yani istem dışı gelirse bir şey demem.
0: Ama şimdi bak
1: kırmızı da olsa kimse bir şey demez.
3: Pozisyonları yediriyor burada evet. da bunu yaparken.
1: Bravo.
2: Evet. Ya esas burada hakemi irdelemek lazım.
0: Görüyor çünkü
2: hakem net
0: bak,
2: görüyor.
0: Çok önünde.
2: Her zamanki gibi Ali Unutmeler eyyam yapmış yani. Önünde görmeyeyim oluyor. Tribünden bravo tepki hocam. Almayayım.
1: Bravo.
3: Devam edelim mi? Edelim. Çünkü aynı pozisyon hemen hemen çok benzeri. Vlahović'i de Škriniar'ı da gördük aralarındaki mücadeleyi. Škriniar'ın yaptığı hareketin aynısı. Çabuk bir rövanşı olmayacak mıydı? Olacaktı.
2: İşte sen hakem olarak geldi. Kararı vermezsen
3: evet.
2: oyuncular başlıyor.
3: Hocam evet. burada da Vlahović pozisyonun içine yedirerek
0: evet, çok benzer.
3: Bu dirseğini da çıkarıyor. İkisi de hakikaten benziyor. Bu da net bir sarı olması.
2: Kerem sen Kerem. Şeyleri bilir misin?

0: Sırplarla Romenleri. Şimdi dünyanın en iyi dirsek atan, çaktırmadan oyuncularıdır.
1: Nereden biliyorsun hocam bunu? Hakikaten hocam ilk defa duyuyorum bunu. Vallahi
0: yok biliyorum. Ya ben çok net yaşadım. Bir gün hacı bana böyle karambolde bir dirsek attı. Hacı atmış. Ben sonra öğrendim de tabii. Yemin ediyorum bir 2-5 saniye kendime gelemedim. Bir Galatasaray maçı oynuyoruz. Bu ceza sahasında biliyorsun oralar ceza sahaları çok kalabalık oluyor ya hocam. Evet. Bir dirsek atmış bana, ben hacı attığını anlamadım. Sonra bir 5-6 saniye sonra söylediler bana. Bir de Kostadinov vardı Fenerbahçe'de. O da felaket dirsek atardı. Bu, bak çok samimiyetle söylüyorum, küçük yaşlarda Balkan ülkelerinde, ya gülme. Anlatıyorum
1: bana. Sen de Balkansın hocam.
0: Ya tam ben de Balkanım.
1: Sen öyle demedin galiba bunları.
0: Yok biz.
1: Eksik kalmışsın.
0: Bak Sırplar, Romenler oyunu çok iyi bilirler. Hırvatlar çok iyi öğrenirler. Çok iyi de dirsek atarlar. Bu dirsek atma oyunun bir parçası olarak onlara öğretilir. Hı hı. Yani aydınlatıcı bilgi verdim sana ya.
2: Filipescu ile denk geldiniz mi?
0: Yok.
2: Bazen sağ bek oynardı, bazen stoper oynardı ama.
0: Yok, yok Galatasaray'da aynı takımda
2: oynadı. Yok, denk geldiniz mi dediğim saha içi.
0: Oyunda mı?
2: Yok. Aynen. Siz sol koridordaydınız. O sağda oynadı mı size karşı yoksa stoper mi oynadı? Ondan emin değilim, hatırlamıyorum.
0: Ya muhtemelen sağ bek oynuyordu.
2: Sağ bek oynuyordur. İkisi de sarı kart.
1: İkisi. Çok. Ve o kadar iyi olacaktı ki oyun. İlerisinde olacak olan şey de mesela ne olacaktı? İki sarı kartlı iki oyuncu iki sarı kartla atacaktın hemen.
2: Ya da öyle bir şey olmayacak. Öyle çirkin görüntüler görmeyecek.
1: Ya olmayacaktı ya atacaktın ikisinde.
2: Evet.
1: Çok daha rahat ve daha iyi
0: olacaktı. Ali Umut Beyler vermeyince kararı Bilović veriyor bak. Şimdi çakmış dirseği.
1: Orada sıyırmış hocam. Öbürü direkt çakıyor. Vjolović'in ki mesela.
0: Yok hocam, burada da vuruyor.
1: Burada da vuruyor hocam.
0: Biliyor hocam bak, sol kayarken, Okan kayarken, bak yok.
1: Bilerek yapıyor.
0: Bir göster şey Yusuf, bir yavaş göster bak, düşerken vuruyor.
1: O kadar akıllı yapıyor
0: tabii,
1: ki.
0: Topu alamayacağını anlıyor. Bak
1: süper
0: bak,
1: akıllı.
0: Şimdi Okan bak.
1: Bak nasıl
0: bak, gördün mü?
1: Kolunu
0: açıyor. Yok ya, kendini ortaya koşuyor.
1: Şöyle yapıyor değil mi? Ama öbürü de direkt kolunu da vuruyor.
0: Yani. Orada o da vuruyor, doğru.
2: Devam edelim. İşte ikisi de pozisyonun içine yediriyor.
1: Aynen öyle.
2: Dirsek darbelerini.
1: Ki bunları aslında daha iyi çözebilen bir hakem Halil Umut'lar, evet. Ama şöyle söyleyeyim Kerem bak. Hakemlerin üzerinde o kadar büyük bir baskı var ki. Dün akşam Kadir Sağlam'da da gördük zaten. He. Yani o yüzden zaten bu maçı ne yaptı Halil Umut'lar? Mümkün olduğunca düt kesti. Kontrolü altına almaya çalıştı.
0: İyi açmamış. Bak bunlar normalde açar yani. Kaşı vurdun mu açar.
2: Devam edelim. Sıradaki pozisyonu arkadaşlarımız görüntüye getirecekler. İzleyip üstüne konuşacağız. 47. dakika. Vlahović Kante'ye yaptığı faulün ardından topu ağlara gönderdi. Beşiktaşlı oyuncular hakeme itirazda bulundu. Hakemin verdiği karar üstüne direkt olarak pozisyonda ne oluyor ne bitiyor sizinle paylaşıyoruz ama burada esas soru şu. Burada faul var mı? Ya da hakem çok hızlı bir şekilde bu pozisyonda oyunu durdurmalı mıydı?
1: Evet.
2: Soru bu.
1: Bravo. Bravo. Yani şimdi bu pozisyona baktığımız zaman bir kere ilk başta Halil Umut Meler'in kesinlikle beklemesi gerekiyordu.
3: Bravo.
1: Hani foul mu değil mi onu bırak boşver.
3: Bravo.
1: Önce bir foul mu gördün sen? Sana göre foul mu? Beklersin. Oyuncu şutunu atar. Korner olur, gol olur, ne olursa olur. Ondan sonra dersin ki düt. Bence hücum foul dersin. Ama en azından hem kendine hem VAR hakimine ikinci bir şansı tanırsın. Şimdi burada zaten ilk başta hemen foul çalaraktan pozisyonu öldürüyor Halil Umut Meler. Baştan bir yanlış yapıyor. Sonra pozisyonda foul var mı yok mu? Maçtaki çizgisine göre Halil Umut Meler'in çok basit faulleri çaldı biliyorsunuz hepiniz. Maçı kontrol altına almak için. Maçtaki çizgisine göre buradaki faulü çalması maçtaki çizgisine göre doğru. Ama ve lakin pozisyona bakarsan yani bu ikili bir mücadele. Bu faul
3: uzaktan yakından alakalı.
1: Yani buna penaltı verir misin?
3: Vermezsin.
1: O zaman devam ettirmen en doğrusuydu. Ama dediğim gibi ya maçta zaten risk almamak için çok kolay fauller çaldı. Maçtaki çizgisine oturdu. Ya hafif bir çekme var. Hemen onu görüp bitirdi. Risk almamak açısından hemen faulle pozisyonu sonlandırdı.
2: Hocam ne dersiniz?
0: Kesinlikle faul yok. İngiltere Ligi'nde bunu verirler miydi? Bence
2: imkansız.
0: İmkansız.
3: Ben bir şey
0: bence söyleyeyim. Kante biraz küçük kalmış altta.
2: Hı.
0: Ya mesela çekiyor ya sola topu bak. Biraz küçük kalıyor. Küçük bir temas var ama

0: bunlara filan çalınırlarsa.
1: Bak bu
0: normalde, yalnız bir şey daha söyleyeceğim Okan, pardon. Bu şey Ederson hareket yapmıyor. Çünkü düdüğü çok çabuk çalıyor ya. Evet. İç elini tabii. Oynatmıyor.
1: Zaten bak, en büyük hata
0: ya o. Bu mesela oradan oraya vuracaksa yemez oradan golü. Terse vurursa bir şey diyemem. Bak zaten orada kaleci. Açıyı da güzel kapatmış. Yani ama tabii pozisyonun genel yorumunu yapalım. Bence faul yok. Ama
1: bak sana bir
0: faul
1: şey
0: vermiş.
1: Halil Umut Meral çok kurnaz, çok zeki. Hep söyleriz abi. Sahanın içinde maçı iyi okuyor, analiz ediyor. Ne yapacağını çok iyi biliyor. Bak bu pozisyonda da zaten ne yapacağını çok iyi bildiği için düdüğü çaldı. Baktı pozisyonda Vyolovic var. Alır gidiyor, gidecek. Daha topa vurmadan çaldı. Topa vurmayı bırak, hamle yapmadan. Çünkü alacağını biliyor, gol olacağını biliyor. Aman diyor, ben bunun önüne geçeyim, gol olmasın diyor. Ya kardeşim oynatsana sen pozisyonu. Var var. Niye varı getirdiler? Soruyor, niye o kadar para harcıyorsunuz, getiriyorsunuz? Ya bir... Devam etsin oyun. Kurtarır kurtarmaz. Onu ben tartışırım sonra. Önemli olan eylemde neler yaşanıyor, neler olacak, nereye gidecek? Niye bir önüne geçmeye çalışıyorsunuz bunun?
0: Kerem,
1: yazık günah ya.
0: Ya bir şey daha söyleyeyim. Ayrıntı gibi duruyor ama. Şu top Vlahovic'e geldiğinde ya Fenerbahçe'nin orada olması gereken iki stoperi nerede? Bir durdursana.
2: Top Vlahovic'e geldiğinde
0: ha, bir yukarıdan bir göster.
2: Pilottan verelim.
3: Ha. Yalnız hocam Trossard'ın müthiş bir pası var ya.
0: Abi stoperlere bak. Allah'ını seviyorsun.
1: Trossard'ın pası da birinci sınıf pası.
3: Müthiş.
0: Ake geliyor. Şikriyer
2: çok geride zaten.
0: Şikriyer ne diyor? Kontra foul ver diyor. Elini açıyor, evet. Kontrafor.
1: Niye biliyor musun hocam? Gidemedi, gördü hatasını. Orada bulunması gerektiğini biliyor. Hocam, ondan dolayı hakemi ikna etmeye çalışıyor.
0: Ya Okan böyle ya dağınıklık sen... olur mu? Allah'ını seviyorsan ya. Ya bu takım ya, bir de Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.
1: Ya. Ya hocam o ayrı, tartışırız. Doğru, %100 katılıyorum sana. Ya Fenerbahçe'de bir oyun yok. Ne oynadığını bilmeyen bir oyuncu topluluğu. Zaten Skriniar'da basın toplantısında söyledi. Başkan da söyledi zaten. Yani daha da çok çalışmamız gerekiyor. Ne demek diyor orada diyor. Resmen diyor. Takım oyunu oynamıyoruz diyor. Ama şu pozisyonda ya daha dur, adam önüne almış, temas var. Bunu tutuyor, çekiyor. İtme kalkma futbolda olan şeyler bu. Tabii, sen tabii. Kardeşim sevgili Halil Umut Meral bu pozisyonu niye devam ettirmiyorsun? Ettir kardeşim, ondan sonra var müdahale eder futbolcu. Ki bak pozisyona yakın görüyorsun yani. Bak gözünün önünde. Bak daha topa hamle yapmadan hocam, bak yavaş oynat. Daha topa hamle etmeden
4: çekmeyi altına gördü. Pat
1: korkuyor,
4: diye çaldı.
1: Tabii korkuyor gol olacak diye. Aman diyor Beşiktaş gol atmasın diyor. Ama kork hocam, kork. Bravo Halil Umut Meral sana. Şey bak bir şey soracağım. Yani başkan sevgili Az Yıldırım isyan ediyor. Haklı. Gençler Birliği maçı, o maç, bu maçlar. Ya başkanım şu maçı da izliyorsunuz. Şu pozisyonda mesela örnek Vedat Muriç veyahut da Lukaku olsa ne derdiniz? Golü onlar atmış olsa. Soruyorum ya. Yani bir de sen bir şey, tabii ki de futbolun selameti, alameti düzelmesi için bu hakemlerin ya cesur olup ya da güzel maç yönetsin, adaletli maç yönetsin ya da yönetmeyeceklerse kardeşim yurt dışından mı, dışarıdan mı, nereden hakem getireceksek getirelim. Bir şekilde bu futbol gelişsin, güzelleşsin. Bu tartışmaları meal vermesinler. Ama bakıyorsun abi şu pozisyonlar, senin takımın olsa empati kurun ne yapardınız? Adam dirsek, bir pozisyon var, Gündüz'ü dirsek atıyor, hatırlıyorsun orta sahada şeye, Salih'e. Yani dirsek atıyor, sarı kart hiçbir şey yok, bir pozisyon var taçın kenarında, Samedov topu alıyor, oyun başlayacak biliyorsun kenarda. Oyun başlayacak, Samedov topu alıyor, oyunu durduruyor. Başlayacak, oyunu durduruyor, topu bırakmış Beşiktaş oyuncu, başlatacak yani. Bunlar abi, aman Halil Umut Meral, aman kardeşim.
2: Hocam toparlarsak şu pozisyonu.
1: Beşiktaş gol atar pozisyona girer.
2: Ben bu pozisyonun özelinde siz az önce önemli bir şey söylediniz. Bugünkü maçtaki kararlarının standartıyla alakalı. Ya böyle çok geriye gidip hakem işte şu maçta şöyle olmuştu, bu maçta böyle olmuştu ya da niyet okuma üzerinden hakemlerle ilgili konuşmayı hiç sevmiyorum. En iyi siz biliyorsunuz, evet. Ama sadece maçı seyrederken aklıma bir karşılaşma geldi. 2023'te Fenerbahçe Galatasaray maçı oynanmıştı, 0-0'lık Arda kardeşlerin yönettiği. Biraz böyle Arda Hoca'da o güne özel olabilir performansla alakalı. Böyle çok dengede mi götürsem ben bu maçı hissiyatı bende oluşmuştu. Ona yakın bir şey bugün de böyle Halil Hoca'dan hissettim. Bilmiyorum aynı şeyi hissettiniz mi? O maçı da hatırlıyor musunuz?
3: Tabii, hatırlıyorum. Çok normal bu Kerem. Dediğim gibi o kadar büyük baskı var ki hakemlerin üzerinde. Berabere bittiği zaman ne oluyor? Ne şiş yanıyor ne kebap yanıyor. Tamam mı? Rahatlıyorlar. Şimdi bu pozisyon dediğim gibi birinci en büyük hata zaten oyunu devam ettirmemesi. Devam ettirse sonra foul çalsa hem kendisine hem VAR'a bir ikinci şans sunacak. En büyük hata bu. İkinci Ya böyle faul olmaz. Buradaki gol en doğru karar olacak.
2: Evet.
3: Üçüncü, senin söylediğin gibi

0: zaten foul çizgisini çok aşağıda tuttu. Risk almamaya çalıştı. O nedenle diğer maçta çaldığı foullerle benzer bir foul'ü hemen görür görmez çaldı, bitirdi.
1: 39 faul düdüğü çalınmış bu maçta.
0: İlk o
1: benim bahsettiğim maçta 45. Daha yani daha da fazla. Devam edelim, sıradaki pozisyona bir bakalım. Škriniar'la Vlahović arasında çıkan tartışmanın ardından iki oyuncu da sarı kart gördü. Oyunculardan birine kırmızı, belki ikisine kırmızı çıkabilir miydi, çıkmalı mıydı? Çünkü bayağı aşırı hareketler var. Ciddi anlamda aşırı hareketler var. Vlahović ile Škriniar bir yüz yüze geliyorlar. Vlahović yüzünü Škriniar'ın yüzüne getiriyor, hatta alnını. Şanslı ki benim kadar geniş bir alnı yok. Sonrasında Škriniar'ın elleri Vlahović'in boğazında. Devamında Vlahović ve Škriniar arasında bir diyalog var. O diyalogta da bir küfürleşme var. İtalyanca, onu da söyleyebiliriz.
2: Karşılıklı var galiba.
1: Sonrasında da Škriniar'ın ne dediğini bilmiyorum. Ama Vlahović çok bariz ekrana geldiği için onu söyleyeyim. Üst üste aynı ifadeyi kullanıyor. Hakaret. Sonrasında da bir el hareketi var. Ne diyorsunuz bunun için?
0: Kerem, aslında altın tepside Halil Muntmeler'e pozisyon gelmiş. Maçı daha kolay kontrol etmesi için. İkisine de kırmızı kart gösterip oyundan atacaksın. Bu kadar basit. Hakikaten bu kadar. Çünkü bak, çatışma sürüyor. Şimdi diyorsun ki burada hani iki tarafa da birer sarı kart, ama ondan sonra devam ediyor. O yüzden bakacaksın, toplayacaksın, sakinleştireceksin. O diyeceksin ki Škriniar sen gel, Vlahović sen gel. Pat pat. Buyurun. Ve ondan sonra da maç zaten kucağına gelecek.
1: Spesifik olarak sadece iki hareket için soruyorum. Direkt kırmızı gerektirir mi? İlki Škriniar'ın boğaz tutması. İkincisi Vlahović'in el hareketi.
0: Tabii.
1: Ya ikisi de kırmızıyı hak ediyor mu?
0: İkisi de kırmızı.
3: Atamaz.
1: Evet.
3: Atamaz abi.
0: Atar ya aslında. Niye?
3: Atamıyor işte. Atamaz. Atamayacağı için.
0: İki sarı kartı çıkartsaydı o dirseklerde atardı o zaman ikinci sarı kartlardan ikisinde.
3: Ya hocam,
0: ama direkt kırmızı kart birazcık ağır geldi.
3: İşte yani Kadıköy diyor, Fener camiası, atarsam Beşiktaş üstüme gelir diyor, atamıyor.
0: Bu arada biliyorsunuz ya, yaklaşık 2 dakika falan durdu burada oyun.
1: Tabii.
0: Ya muhtemelen bayağı bir diyalog oldu.
3: Varı da ikna etmiş.
0: Ama ben bak Kerem, onu da söyleyeyim. Ben yabancı vara karşıyım. Çünkü niye biliyor musun? Ya sen nasıl bir eğitim veriyorsun? Nasıl bir var çizgisi anlatıyorsun ki bu arkadaşlara? Birisi Avusturya'dan geliyor, Başakşehir Galatasaray maçında görev alıyor. Bugün Polonya'dan geliyor, tamam. Dünyanın en ünlü VAR hakemlerinden bir tanesi. Ya bu, biz bir sürü hakemi attık ya, biz sizinle çalışmak istemiyoruz dedik ya, onları çağırsınlar.
1: Hocam,
0: VAR kadrosuna koysunlar. Tugay Kaan Numanoğlu, Burak Şeker, Abdülkadir Bitigen, Bahattin Şimşek. Ya ne yapıyor bu çocuklar?
1: Hocam, yerli VAR bu pozisyon için şu sebepten çağırmazdı. Başım belaya girmesin. Müdahil olmayayım.
0: Ama yabancı o hareket var da. Ama o hareketi bak, o hareketi gördükten sonra yerli var o harekete birazcık daha fazla reaksiyon gösterebilirdi.
1: Gösterebilirdi, onu söyleyeceğim, evet. Yabancı var hususunda da onlar da daha toleranslı oldukları için
0: aynen.
1: Varı çok kullanmıyorlar.
0: Aynen.
1: Ya yani bunun sanki ayrımını bir yandan da iyi yapmak gerekiyor.
2: Bak çok ama güzel bir yere değindin ha. Vlahović'in pozisyonunda, gol attığı pozisyonda Halil Muntmeler çok iyi biliyor VAR çağırmayacak gol olacağı için. Aman diyor, VAR çağırır diyor, çağırmayacak diyor, gol olacak, foul yok çünkü diyor. Ben diyor keseyim hata diyor. Bak güzel yere değil. Bu pozisyonda bana göre yani Vlahović o hareketi yapmamış olsa Škriniar direkt kırmızı kart. O hareketi yaptığı için kural, bilmiyorum o kuralı, o hareket kırmızı kart gerektirir mi hocam?
4: Gerektirir abi, o hareket yapıyor.
2: Belki ya başka bir şey ima
4: i̇şte
2: ediyor.
4: İşte onu bilmiyorum. Bizim anladığımız şeyi ima ediyorsa kırmızı kart.
2: Ama sen ben kötü niyetlisin hocam.
4: Yok, ben hiç kötü niyetli değilim.
2: Ya yazık yine.
0: İki kırmızı yaşa kart müthiş bir çözüm.
2: Ağlanacak halimize gülüyoruz hocam.
1: Pozisyonumuz var mı? Bir pozisyon daha varmış. Tamam, ekrana getirelim. Şimdi o pozisyon, evet, pozisyonumuz var mı dedim zaten.
0: En önemli
1: bayağı tartışılan ve en önemli pozisyon.
2: Bana göre foul dışarıda.
1: Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kaldığı pozisyon. Salih'le bir mücadele halindeler. Burada penaltıyı gerektirecek bir temas var mı? Varsa pozisyon içeride mi yoksa dışarıda mı?
0: Şimdi bak, bu çok ilk açıda harika bir görüntü var Kerem. Lukaku kapatıyor Halil Umutmener'in önünü. Bak şimdi, eğer yeniden...
3: Evet.
0: Ya anormal evet. Bir şey bak. Mesela ben bunu görmemiştim. Bak, Lukaku'dan dolayı göremiyor.
3: Yayın oradan evet, göremiyor.
0: Bak görüyor musun bak. Lukaku'dan dolayı göremiyor. Şimdi Lukaku'dan dolayı göremediyse burada işte VAR'la olan iletişim çok önemli. Çünkü bir kere burada çok net bir foul var. Neden foul var biliyor musun? Çünkü Salih Özcan Kerem'in yanında koşmuyor. Ayağını Kerem'in önüne doğru uzatıyor. Koşu yolunu bozuyor. Bir kere net foul. Net foul, sarı kart. İçerideyse penaltı, dışarıdaysa foul ve sarı kart. Şimdi buradaki en önemli nokta, işte teknolojiyi kullanacak buradaki Kwiatkowski. Yani çizgi de havaya kalkıyor. Ben bu pozisyonda penaltıya daha yakınım. Ama dediğim gibi teknolojiye yani VAR odasında bu daha net gözüküyordur.
1: Hocam şunu sormak lazım. Ben pozisyonu yukarıda defalarca çok böyle yavaş yavaş seyrederek izledim. Bence ayağı zaten basma var Salih'ten Kerem'e ve pozisyon çizgide olmaya daha yakın gibi geldi. Onu söylemem lazım çünkü çok izledim. Salt düşüncem olarak bunu söylüyorum. Sizce burada çok açık ve bariz bir kanıt var mı? Burada açık ve bariz bir kanıt göremediği için VAR devreye girmemiş olabilir.
0: Doğru. Zaten neden devreye girmedi? En doğru kararı aramıyor VAR. VAR ne diyor? Hakem Halil Umutmeler açık ve bariz bir hata yaptı mı? Şimdi aradaki diyaloğu da bilmiyoruz. Eğer Halil Umutmeler ben gördüm, bana göre burada faul yok diyorsa zor girer bu pozisyon.
1: Orada da sorum şu. Halil Umutmeler'in koşu yolunda
0: Lukaku var.
1: Evet. Yani görmesini en çok engelleyecek oyuncu.
0: Aynen öyle. Daha fazla bir engelleyebilecek biri yok.
1: Yani Shaquille O'Neal falan olması lazım.
0: Aynen öyle. Yani bir şey göremiyor ama yani hakikaten ne konuşuyor?
3: VAR girmez mi hocam burada devreye?
0: Girer ya, bak şu an ya çizginin üstünde.
2: Sana göre hocam, şimdi buradan bu açıdan öyle ama ben diğer açılarda Kerem'in dediği gibi çok böyle durdurarak izledim. Telefonda da izledim. Yani birçok açıdan ama izledim.
0: Şu açıda şimdi, çok net çizgide gibi.
2: Şimdi bu açıda niye sana göre niye çok net hocam? Ayak yere basıyor. Bak, ihlal çizgiden önce.
1: Tam bastığı yerde durduralım mı? Tam bastığı yerde durduralım.
2: Bak topa bak, burada temas var, görüyor musun? Temas burada başlıyor. Bak temas burada başlıyor. Nerede? Dışarıda. Düşerken ayağı çizgiye basıyor. Bak Kerem, dikkat edin. Düşerken ayağı çizgiye basıyor. İhlal dışarıda. Ne oluyor? Düşerken çizgiye basıyor. Yani bak, bu açıdan biliyor. Bak
0: şuradan darbeyi aldı. Ondan sonra bak aşağıda da darbe var ama.
2: Hocam yukarıda, aşağıda yok. Çekiyor. O kendi ayağına takılıyor sonra. Bak dikkat et. Bileşik hareket kendi ayağına takılıyor. Yavaş oynat. Gel abi. Bak burada temas var. Sonra görüyor musun? Kendi ayağı öbür ayağına çarpıyor. Dışarıda hiçbir şekilde ihlal yok. Görüyor musun hocam? Hiç değmiyor.
1: Hocam.
2: Bir içeride hiçbir şekilde ihlal yok hocam.
3: Valla
2: hocam,
3: gördüm şu, eğer temas var %100 onu tamam hemfikiriz. Eğer içerideyse penaltı, dışarıdaysa vuruş, yani başka.
1: Faul var diyorsun.
3: Faul var.
2: Ben
3: %100 var.
2: Ben de faul diyorum.
3: Ama mesela buradan çizgi gibi gözüküyor.
0: Bak şimdi, şimdi gelecek olan açı önemli, bak bu açıya bakalım. Bak bu açıda da penaltı gibi gözüküyor. Şimdi gelecek olan bir sonraki.
1: Bu açım hocam.
0: Bir sonrakinde.
2: Bak işte bu açıda da nereden baksan 10
0: bak,
2: saat dışarıda
0: bak,
2: gibi gözüküyor.
0: Bu açıda.
3: Evet, buradan
0: bak,
3: çizgi
0: burada
3: gibi
0: bak,
3: gözüküyor.
0: Bak şu anda bak. Tamam. Bak atıklıyor ya tamam, ayağı.
2: Bak vuruyor. Bak devam et. Yavaş yavaş oynat.
3: Hocam burada hangi ayağını referans alacağız? Sağa vuruyor.
0: Hocam sol ayağıyla da aşağıdan temas giyecek.
2: Sağ ayağına diyorsun Salih'in. O Salih'in sağ ayağı zaten önde kalıyor.
0: Ama işte o dışarıda temas yapıyor. Ama o ayağını uzatıyor. Onun yolunu ondan kesiyor. Bak orada takılıyor işte.
2: Hayır, o çime
1: takılıyor. Burada aslında pozisyonun bittiği noktayı baz almak gerekiyor. Bu sanki öyle bir...
0: Yukarıda da aşağıda da temas var yani. O yüzden...
2: Ha, bittiği anlamda aşağıda da çizgide temas oluyorsa o tamam.
1: İşte onu söylüyoruz.
0: Bak
2: pıt diye bu orada da yok mesela. Yan açıda getir. Şimdi 4 tane açı var. Bir açıdaki pozisyonu sen değerlendiriyorsun.
0: Şimdi bir geri alabilir miyiz biraz?
1: Son açıya gelebilir miyiz?
0: Bir önceki tekrar açıya gelebilir miyiz? Sanki orada da Okan Koç'un dediği gibi, bak orada da çime bastı gibi gözüküyor. Bak şimdi burada.
2: Yavaş yavaş. Evet.
1: Yavaş yavaş gelelim.

0: Yavaş
1: bak
0: yavaş.
1: Burada, bak, burada temas yani. Var. Gördün mü? Burada temas. Bak, bak çime basıyor.
2: Bak çime basıyor.
1: Bak çime basıyor. Öbürü tamam. Ayağını kaldırıyor.
2: Bak burada çime bastığı için takılıyor. Çime bastığı için temas dışarıda olduğu için kviyotroski
1: tam Salih'in giremez. Bak Kerem tam Salih yere basıyor ya.
3: Bak bu, Salih, bu çok iyi. Bak burada senin dediğin gibi.
1: Net bir şekilde belli oluyor. Evet. İşte ben az önce bak, buraya bak, girmeden önce 4-5 açıdan yavaşlatıcı bir şekilde. Bak
2: burada tam
1: milim milim evet. İzledim hocam.
0: Evet bu açıda başka bir şey söylüyor.
1: Bana göre dışarıda.
2: Yani ama bunu en iyi yok. Hakikaten bir de ya dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü VAR hakemlerinden bir tanesi.
1: Yani bu ben, açıdan ikna oldum.
2: Ben biraz daha ikna oldum. Bir de şuna aslında daha ikna
0: bir yani, dakikamız var.
2: Kwiatkowski hakikaten yani Dünya Kupası finali, Dünya Kulüpler Kupası finali, Süper Kupa finali, Şampiyonlar Ligi finali. Yönetmediği final neredeyse kalmamış. O yüzden rahat rahat bütün açıları kontrol etmiştir. O nedenle biraz da saygı duymakta fayda var.
0: Mücadele sonunda da çok aslında üzücü bir de haber aldık. Ondan da bahsetmek gerekiyor. Karşılaşma sırasında bir Fenerbahçe taraftarı, Mersin'den gelen bir taraftar, Yaşar Gerçek kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti sevgili seyirciler. Fenerbahçe Spor Kulübü de sosyal medya hesabından başsağlığı dileklerinde bulundu. Biz de Aspor ailesi olarak Yaşar Gerçek'e başsağlığı dileklerimizi ailesine iletmiş olalım. Süremizin de bu arada sonuna geldiğimizi söylemem gerekiyor. Abdullah Hocam ağzınıza sağlık.
4: Teşekkür ederiz. Ediyorum.
0: Burçin Hocam teşekkürler. Okan Koç keyifli programdı sağ ol. Sevgili seyirciler takım oyununa noktayı koyuyoruz. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu geceler diliyoruz. Hoşçakalın.
5: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Değerli seyirciler, 90+1'e hoş geldiniz. Derbiyi Kadıköy'de Beşiktaş kazandı. Beşiktaş Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yılın ilk derbisine imzayı atıyor. 3 puanın sahibi oluyor değerli futbol severler. 26'da Şkriniar'la Fenerbahçe 1-0 öne geçmişti. 38'de Rıdvan skora dengeyi getirdi. İlk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda 73'te Vlahovic'in kaydettiği gol skoru belirledi. Beşiktaş puanını 9'a yükseltirken Fenerbahçe 6 puanda kaldı. Galatasaray'ın 10 puanlı liderliği sürüyor. Fenerbahçe 4 haftada böylece ikinci mağlubiyetini almış oldu diyerek dönüyorum. Rea Hocam, sizinle başlayalım bugün. Yılın ilk derbisi.
1: Evet.
0: Hafta içinde Şampiyonlar Ligi mesaisi var. Roma ile karşılaşacak Fenerbahçe. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, o Avrupa Ligi haftası bir sonraki hafta olduğu için bu hafta Avrupa mesaisi yok. İlk derbiydi. Birçok ilkleri barındırıyordu. 3 gol var. Tartışmalı pozisyonlar var her zaman olduğu gibi. Heyecanlı, zaman zaman tansiyonu yüksek bir atmosferde istediğini alan Beşiktaş oldu. Bu nasıl oldu?
1: Valla bu akşam sahada, yani Kadıköy'de olmasına rağmen, net bir takım vardı. Siyah beyaz

0: ne yaptığını bilen, her pozisyonun rolün biçilmiş, top rakipteyken ve top ayağındayken İtalyano ile başarılı bir Beşiktaş sezon başından beri ve keza bu akşam da böyle bir oyun gördük. Diğer taraftan ne oynadığını bilmeyen oyuncu değişiklikleri, eskiden Beşiktaş'ta işte Gordon Min vardı mesela, kaçıncı dakika kimin gibi kimin çıkacağı belliydi. Bir esnekliği olmayan, gol lazımken iki santroforu bir şekilde daha zorlamak yerine Kerem'i tercih eden, daha rakibe mesaj vereyim Lukaku ile Vedat'ı oynatayım onu oynatmayan, daha korkak, daha esnek olmayan bir İsmail Kartal, daha cesurca Kadıköy'e galip gelmek için plan kuran, o planı da 90 dakika çok doğru şekilde bir işleten Italiano. Fenerbahçe sezon başı yaptığı hatalı, doğru olmayan transferlerin ceremesidir. Diğer tarafta çok
1: transfer
0: doğru
1: planlaması.
0: Planlaması tabii. Onun becerisi, bir tarafta da Önder Özen, Italiano ile doğru bir planlamayla alınan oyuncularla doğru pozisyona doğru yedeklenen bir takım. Diğer tarafta Fenerbahçe 11 futbolcuyla bu işi götüremeyeceği net bir şekilde belli olduğu halde bu transferi kim kurulacaksa Fenerbahçe'de büyük hata. Fenerbahçe daha önce söyledim, eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı. Hala İrfan Can'la, Oğuz'la bu işi kurtarabilir. Kerem'le keza hiç bir ayak içi var, hiçbir şey yok. Bunlarla bir şekilde şampiyonluğa yürümek isterken diğer tarafta da daha böyle Trossard'la oynayıp İlan'la genç mesela oyuncu hamlesi, İlan bile daha heyecanlı, daha coşkulu bir görüntü veriyor Beşiktaş'ta. Yani bir tarafta örselenmiş, performansları artık bir şekilde olmayan, kendini orada neredeyse yani gelip oynamayayım ama paramı alayım modunda olan topluluk Fenerbahçe'de maalesef var. Ve bu oyuncu topluluğu içeride tutuldu. Yine bunun cezası net bir şekilde bugün görüldü. Bugün bir tane oyuncusu gol atsa o saydıklarından ha bak gördün mü derler. Çünkü performans bir başarı, istikrardır. Bunu 10 maça yarsın tamam, böyle bir şey de yok. Diğer tarafta Beşiktaş takımı bunu doğru bir şekilde geldiğinden beri doğru yayan, oyuncu üzerinden değil oyun üzerinden bu oyunu da inşa eden, her hafta üzerine, her antrenman üzerine inşa eden Italiano var. Diğer tarafta da takımın yanlış yapılan transferle klasik bir İsmail Kartal var. En son şunu söyleyeyim, İsmail Kartal'la çok enteresan beyanatları var. Ben şaşkınlıkla izliyorum, insanlar buna bir şey demiyor. Ya şöyle bir beyanatı var. Ya bir antrenör bunu der mi ya? Bak şimdi böyle bir şey söylüyor. Ya biz diyor trendleri takip ediyoruz diyor. Bayern Münih, Barcelona'yı falan. Ya İsmail Hocam senin için zaten onları takip etmek. Ne demek biliyor musun? Biz onları takip ediyoruz, başkaları takip etmiyor. Ya onları takip etmen önemli değil. Sen var ya bir şey söyleyeyim mi? Mesleki sırrını kim verir ya? Kim ne yapar? Sen kendin ne yapıyorsun? Yok oyuncular her devamlı kendini anlatıyor. Planımız var. Bugün oyuncular keyif alıyor oyundan. Bu oyundan kim keyif alıyor? Kante ile Gendüzü daha önce söyledim burada 4 hafta önce. 3 gün 3 gece yatarlar. Eğer Gendüzü ve Kante ile sen oynarsan bu oyuncular sakatlığını ligi bitiremez. Rotasyon yapacak kadron yok. Yaşlı kadrosun. Bir de kompakt bir oyun yok. Stoperlerin geriye kaçıyor. 60 metre bu kenar oyuncuları çizgide oynayan Greenwood'lar falan, Oğuz'lar, her maç biter oyuncu değişikliği lazım. 60 metre gelecek gidecek. Bunun için İsmail Hoca yok biz işte analizimiz şöyle böyle anlatıyorsun da senin hem işin bu hem de oradan gördüğünü kopyalamak değil. Esas ne yapacağını bilmiyorsun ve de en önemli Fenerbahçe antrenörü dediğim gibi daha cesur olur.
1: Peki daha detaylandıracağız. Her iki takımın penceresinden bakalım. Özür dilerim. Şenol Hocam şimdi Asensio'nun olmadığı Fenerbahçe'de üretmekte ofansif anlamda yaratıcılıkta ciddi sıkıntı yaşandığını gördük. Özellikle ilk 15-20 dakika hariç. Yani ondan sonra zaten bütünüyle direksiyon, oyunun direksiyonu Beşiktaş'a geçti. Kadronun planlamasında mı sıkıntı var? Oyuncuların ritminde, fizik kalitesinde mi sıkıntı var? Bireysel oyuncu kalitesinde mi sıkıntı var? Teknik adam sıkıntısı mı var? Fenerbahçe bugün neden kaybetti? 4 haftada neden ikinci yenilgiyi aldı?
2: Oyunun geneline baktığımız zaman senin de biraz önce söylediğin gibi Ender, 15-20 dakika oyunun hakimiyeti Fenerbahçe'deydi, golü de attı. 1-0 öne geçti. Ama o dakikadan sonra sahada olmayan bir Fenerbahçe takımı var. Neden böyle oldu? Bunu araştırmak lazım. Çok önemli bir konu aslında bu. Şimdi bir Marco Asensio yok diye Fenerbahçe takımı yok olmayacak tabii ki. Onun olmadığı senaryolarda da bu iş çalışılır.

0: olmuş olacak. Ama gol atıyorsun, öne geçiyorsun ve rahatlıyorsun. Ama baskı yapan, oyunu devamlı arayan, devamlı golü arayan, rakibe alan ve zaman tanımayan Beşiktaş var. Hakkını teslim etmek lazım. 20. dakikadan 80. dakika, 90. dakikaya kadar bir Beşiktaş gerçeği var sahada. Şimdi Beşiktaş, geçen sene beğenilmeyen oyuncular söyleyeyim. Emirhan Topçu, Adbagu, Çalo. 3 tane stoper, Beşiktaşlar dahil gitsin diyorlardı, bize stoper lazım diyorlardı. İşte bir hoca geldiği zaman bazı şeyleri nasıl değiştirin bu 3 tane stoperden Beşiktaş taraftarı anlasın. Bugün Emirhan Vedat Muriç'i sağında bitirdi, sildi, bir top aldırtmadı. Muhteşem oynadı. Toplu ve topsuz döndürmedi. Faul de yaptı. Hoca uyanık davrandı, belki atılır diye dışarı aldı. Çünkü çok agresif oynuyordu Emirhan. Çok başarılı oynuyordu. Ya bütün oyuncularda bir bakıyorsun, Beşiktaş'ta oyuncular, Fenerbahçeli oyuncular topu almadan acayip şekilde bir baskı yapıyorlar. Rakibin önüne geçiyorlar. Hücumcularını hiç döndürmediler. Savunma. Beşiktaş'ın savunma oyuncuları Fenerbahçe'nin hücumcu oyuncularına top aldırmadı. Greenwood zaman zaman orta sahaya kaçıp top almak zorunda kaldı. Zaman zaman yerini de değiştirdi. Ama diğer tarafa bakıyorsun Ender. Fenerbahçe bile onda. Ya Beşiktaşlar elini kolunu topu, elini kolunu sallaya sallaya top alıyorlar.
1: Şut.
0: Markaj yok.
1: Katılır
0: alan
1: mısınız?
0: Kapatmak yok.
1: Önde özellikle ikinci yarıda bir baskı yapmaya çalışan 3-4 zaman zaman 5 oyuncu var. Baskı o kadar baskı değil ki o baskıyı geçip atılan toplarda savunmasıyla Fenerbahçe'nin ileri ucu arasında şöyle bir boşluk vardı. Bakınız Beşiktaş'ın golünde şöyle bir koridor oluştu. Tek topla Olaytan'ın pasında Orkun'un önünde. Çünkü ileride 4 kişi yani böyle duruyordu, elleri belinde. Geriye bakıyordu o sırada. Neden böyle oluyor?
0: İşte orta sahada boşluk kalıyor. Senin dediğin gibi 5 kişi önde basmaya çalışan aslında. Baskı
1: çalışan,
0: yapan da.
1: Çalışan.
0: Tabii. Çalışan, o görüntüyü veren. Kağıt helva gibi. Kırılıp geçiliyor hemen. Hiç ayakta durmuyor. Yani rakibe baskı yapıp da alabilecek bir oyuncu topluluğu yok. Yazık. Sen başında da söyledin. Kante. Ya yemin ediyorum 35 yaşında. Ha biraz da Gündüz'ün yanında mücadele ediyor. Ama Kante bugün inanılmaz. Kaleci Ederson olmasaydı bugün ne olacak Dender? Yine bir çok da gol pozisyonunu çıkardı. Şimdi bu kadar eksik olan bir kadronun içerisinde ya bir kompak oyunun da yok. Beşiktaş'ı her zaman geçişleri verebiliyorsun. Dediğin gibi ikinci golde elini kolunu sallaya sallaya savunma arasına Orkun bir koşu yapıyor. Skriniar her zamanki gibi zaten bölgesinde yok. Semedo kademede yok. Bu kadar rahat Fenerbahçe'nin göbeğinden orta saha oyuncusu bir koşu yapıp da karşılık bulamıyorsa Fenerbahçe savunması tarafından, burada çok büyük sıkıntı var demektir. Bu ilk defa olmuyor. Daha önceki maçlarda da aynı bölgede Skriniar bölgesini çok boşaltıyor. Skriniar oyuna ilk yarı iyi başladı. İyi şeyler yapmaya başladı. İlk golde de onun hatası var. Rıdvan'ın attığı golde bir stoper, sağ stoper nereye yanaşır? Sol taraftan gelecek oyuncuya yanaşır. Semedo'nun arkasına koşu yapıyor Rıdvan. Ya Skriniar bir adım at ya be kardeşim, bir adım atsan sen Rıdvan şut atamayacak kaleye. Orada daha göbekte ne bekliyorsun? Koşu yapan oyuncuyu kim kapatacak? Kademe denilen futbolda bir anlayış vardır ya. İki adım öne gitsen Rıdvan topa vuramayacak. Yani bu kadar kötü bir savunma anlayışı var Fenerbahçe'de. Şimdi hocalar genelde rakip oyuncular ceza alanına yaklaştığı zaman dersin ki futbolculara, senin stoperlerine, savunmacılarına, rakiple adam adam oyna, yaklaş. Ceza alanı için çünkü. Alıp dönme fırsatı verme. Veyahut aldı kaleye döndürme. Ya Beşiktaş'ta oyuncular her pozisyonda topu çok rahat alıyor. Kaleye dönüp şut atıyor. Ha burada hazır olan bir takım vardı Beşiktaş. Derbiye çok iyi hazırlanmış. Hocasıyla da futbol takımıyla da çok iyi mücadele verdiler. Harika işler yaptılar. Goller sürpriz oyunculardan geldi. Rıdvan bir daha kaç defa böyle gol attı bilmiyorum. Süper Lig'de
1: çok uzun zaman sonra Galatasaray derbisi en son attı.
0: Bir kere attı Rıdvan, oraya bir koşu yaptı. Gol oldu. Yani enteresan şeyler oluyor. Fenerbahçe'nin ama bu gidişatı iyi değil. Bir an önce toparlanması gerekiyor.
1: Devam edeceğiz. Sevgili Murat Özbostan, İlk çeyrek saatlik dilimden sonra

0: oyunda ne yapmak istiyorsa, ne planladıysa onu yapan bir Beşiktaş vardı. Bu planı ortaya koyan da Vincenzo Italiano'ydu. Beşiktaş'ın galibiyetini ve bu maçın gidişatını, skorunu teknik adam farkı olarak değerlendirsek doğru olur mu?
1: Yani %100 olur. Bir kere geriye düşüyorsunuz ama rakibiniz skoru korumaya çalışıyor. Siz tam tersine reaksiyon gösterip daha çok pozisyona girmeye başlıyorsunuz. Maçı dengeliyorsunuz. Öne geçiyorsunuz. O da yetmiyor. Aslında yani ben söyleyeceğim neredeyse 4-1, 5-1 bile olabilirdi bu maç.
0: Tabii.
1: Yani böyle bir tabloyla Fenerbahçe karşı karşıya kalabilirdi. Yani burada Beşiktaş'ın hocanın bence hani hep söylüyoruz ya saha kenarındaki hocanın vücut dili, hocanın yani tamam işin taktiği ayrı, tekniği ayrı, çalıştırması, oyunculara dokunuşu ama yani 50 bin kişi önünde geriye düşmek ve 50 bin kişinin gerçekten muhteşem bir taraftar desteği vardı ve bu desteğe rağmen siz 1-0'dan sonra tamamen geriye giden bir Fenerbahçe var ve oyunu ele alan Beşiktaş ve oyunu ele alırken de Beşiktaş kanatlarıyla, bekleriyle bu işi çözmeye çalıştı ve bu da hocanın tabii ki yani yaptığı değişiklikler, beklerin katkısı, kanattaki oyuncuların katkısı bakıldığı zaman yani Vlahović yoruldu, nefes nefese kaldı ama ilk yarıda Skriniar'la işte sürekli bir didişme, ikinci yarıda evet. Bu didişme yani o işin psikolojisinden Vlahović galip çıktı bir kere yani ve her şeyde her ikilinin bir araya geldiğinde her uğradığı faulden sonra daha da güçlenerek daha da oyuna tutunmaya çalıştı. Yani adam aslında çok yoruldu. Hazırda değil aslında bakıldığı zaman. Tamam geçen hafta go hat-trick yaptı filan ama yani ciddi manada yoruldu ve oyun ohu çağırıyordu. Yani daha diri, daha fiziki gücü yüksek bir oyuncu çağırıyordu ve orada yine bir teknik direktör bence farkı gösterdi. Almadı oyundan. Ve gol de ondan geldi. Yani bir tane de sayılmayan golü var. Müthiş bir goldü bence. Muhteşem bir goldü. Yani onu hocam analizini yapar. Ya yani Beşiktaş iyi hocayla, bence kaliteli hocayla, kaliteli oyuncularıyla ve kaliteli psikolojisiyle bu maçı aldı. Yani çok büyük bir adım attı gerçekten. Çünkü en güçlü rakiplerinizden birinin evinde daha ligin 4. haftasında geriye düştüğünüz bir maçı kazanmak, çevirmek, pozisyonlar bulmak insana inanılmaz derecede bir psikolojik avantaj da sağlar diye düşünüyorum. Ve bundan sonra Fenerbahçe'de teknik adam özellikle bazında çok tartışmalarında yaşanacağını düşünüyorum.
0: Peki bir yandan da sorulara bakıyorum. Onlara birazdan geliriz. Çok fazla özellikle Fenerbahçelilerden gelen sorular var. Transfer tırnak içinde mühendisliğine ilişkin bir yandan da teknik adam eleştirileri var ama dediğim gibi hepsini konuşuruz, daha biraz detaylandırırız. Yine tabii doğal olarak hakem kararları ile ilgili sorular da var. Pozisyonlara bakacağız ama 4. haftada yılın ilk derbisi biraz tansiyonu yüksek bir derbi oldu. Zaman zaman tatlı sertten hallice müdahaleler oldu. Zaman zaman karşılıklı didişmeler diyeyim hadi ben ona oldu. Kartlar çıktı. Kırmızı kartsız bitti. Bu değerli.
1: Yani orada bir bilgi verelim. Inter'le Juventus'tan geçmişten şeyleri var. Çekişmeler. İtalya'dan var.
0: Ha öyle mi?
1: Tabii İtalya'da o zamandan Inter Juventus maçlarından orada da çok didişiyorlarmış.
0: Böyle bir ortamda istediğini alan, ne oynadığını daha iyi bilen, sahaya da daha iyi yansıtan Beşiktaş kazandı. Beşiktaş ne kazandı? Fenerbahçe ne kaybetti hocam?
2: Beşiktaş çok şey kazandı. Fenerbahçe çok şey kaybetti. Cesur oyun, akıllı oyun kazandı. Beşiktaş deplasmanda ama kendi iç sahada oynadığı o tempolu, baskın oyunu oynadı. Fenerbahçe'yle baktığın zaman orta alanlar oyunun kaderini belirleyecek derken orta alanlarda öyle bir yüksek mücadele görmedik. Direkt kaleye gidiyorlardı her iki tarafta. İlk yarıda baktığın zaman sol tarafı Trossard'la Rıdvan'ın bölgesini çok iyi kullandı Beşiktaş. Zaten gol de o bölgeden geldi. Dolayısıyla Cesur oyunu kazandı bu akşam. Başka diyecek bir şey yok. Buradan çıkaracak.

0: Sonuç cesaret. Akıllı oyun ve cesaret. Beşiktaş oyunda temposunu hiç düşürmedi. Oyuna kendi oyununu karşı tarafa kabul ettirdi. Fark da olabilirdi. O pozisyonları, son vuruşları değerlendirebilseler, final paslarında ve final vuruşlarında daha becerikli olsalar fark gelirdi.
1: Hocam Ederson kurtardı ya biraz da.
2: Kerem Aktürkoğlu diyor ki iyi oynamadık. Bunun öz eleştirisini yapıyoruz. Ancak bir konu daha var. Süper Lig'de hakemleri konuşuyoruz. Tüm Türkiye benim penaltı pozisyonumu görmüştür. Hakem görmediğini söyledi. VAR'dan gelen bilgi topun dışarıda olduğu yönünde. Benim gördüğümse pozisyonda top içeride. Bize karşı hep bir şeyler farklı yorumlanıyor. Artık can sıkmaya başladı. Bazı şeyler mide bulandırmaya başladı. Şu penaltıyı göreceksin. Belki skoru 2-2 yapacaktık ve coşkuyla 3-2 yapacaktık. Gençler Birliği maçında 2 penaltımız verilmedi. Her seferinde böyle mi olacak? Bu lige dair umudum azalıyor. Yazık demiş Kerem Aktürkoğlu. Doldum ben artık. Fenerbahçe'nin hakkı yenmesin. Kimsenin hakkı yenmesin. Adil kararlar verilsin. Orada adil bir şey yok. Penaltı verilse belki bambaşka bir şey konuşacağız. Kötü oynarken de kazanabilirsin. Kötü oynadık diye penaltımız verilmeyince ne yapacağız? Artık bir şeylere dur demek gerekiyor demiş Kerem Aktürkoğlu. Bu kadar değil mi?
3: En kolay yolu seçmiş ya. Yani Kerem bir kendi oyununa baksın. Hakim üzerinden bu maçı da okuyorsa yanlış. Yani Fenerbahçe takımı da okuyorsa yanlış. Yani bu Kerem işte hakem üzerine işte futbolu şey yapıyorlar falan. Sen geldiğinden beri 1,5 senedir ne yapıyorsun? 50 milyon euro maliyetin var. Yani 50 bin euroluk futbol oynamadın ya. Ya ne yapıyorsun? Giriyor oyuna hiçbir şey yok. Ya işin tuhafı bak kadroları verildiğinde Ender bak en önemli İsmail Kartal'la ilgili şunu söyleyeyim. Asensio sakat oynamıyor. Talisca evet. Gitti doğru mu?
2: Evet.
1: Bir planı gör. Talisca hocam çok bence üzerinde durulması bak, gereken bir
3: şimdi nokta. Onu birazdan konuşacağız.
1: yani
3: Murat ondan evvel.
1: Nasıl alındı o karar bak, çok merak ediyorum.
3: Bak o karar kolay kolay alınmaması gereken bir karar. Bunu nasıl aldılar bu kadar kolay ben onu Fenerbahçe yönetimine bir kere anlamış değilim. Adam 54 maçta 44 gol 7 asist yaptı. Bizde ama futbol maalesef cahilleri var. Yazıyor ya işte Louis Vedat'la Talisca'yı eşleştiriyor falan. Ünlü yani herif bir yerde görüyor. Bir şeyler duyuyor futbolla ilgili. Bunları yorumluyor. Ne yaşamış ne yaşatmış. Ne antrenöründen ne futbolcu. Bunlar da doğru söylüyor. Ya kardeşim Talisca çok büyük bir tehdittir. Bir teknik adam hafta içi hazırlandığında Fenerbahçe en önemli birinci önlem alacağın Talisca'dır. Bak ciddi söylüyorum. Nerede ne zaman çıkacağı belli değil. Ha Talisca pres yapmıyor. Talisca pres yapsa çok hareketli olsa zaten şu anda City'de Barcelona'da oynardı ya pres yapsa. Ya buraya gelmez yani düşmezdi. Şimdi bak en önemli şey Talisca ve Asensio
2: yani yarım kaldı ya. Yani orada yaptıkları bak senin söylediğin ekranda 44 gol 7 asist.
3: Bak, en önemli bak ben sana söyleyeyim bak Ender. Bugün bak İsmail Kartal bir şey söylüyorsak hani sınıfta kaldı diyoruz niye? Talisca yok değil mi bugün? Gitti transfer oldu. Asensio sakat. Sen İsmail Kartal'ın o pozisyon için bir planını gördün mü? Yok İrfan Can'a oynattık. Geçen hafta yok iyi oynadı falan. Ya İrfan Can'a bunlara Allah aşkına güvenip bir yola çıkılır mı ya? Ya sen bu kadar mı? Yani antrenörlük bu kadar. Fenerbahçe şampiyon olacak. Galatasaray'la yarışacak. Beşiktaş'la Trabzon'da İrfan Can. Yani bunu oynatacaksın. Bugün en önemli şey Beşiktaş'ın iyi oynamasının nedeni nedir? Beşiktaş orta sahası hep söylüyorum ilk haftadan beri. Dengeli bir orta saha. 6 numarası düzgün böyle Salih. 2 tane 8 box to box oynayan oyuncu var. Sende 2 tane defansif bir oyuncu var. Adamlar öldü bitti. Çünkü orta sahada senin hiçbir oyuncunun desteği yok. Önünde topun önünde oynattığın oyuncu İrfan. Orada daha doğru bir oyuncu topluluğu var Beşiktaş'ta. Beşiktaş bak önümüzdeki haftalar belki ligde çok mesela biz hafta göreceğiz bu kadar rahat oynadığı bir maç olmayacak. Niye? Fenerbahçe bütün orta sahayı rakibe verdi. Alan zaman buldu Beşiktaş. Her çıkışı tehdit oldu ya. Beşiktaş istediği ortam oldu. Niye? Beşiktaş atletik bir takım. Dinamik. Adam iyi çalıştırdı sezon başı. Birlikte oynayan, birlikte düşünen, birlikte sahaya karakter koyan bir takım. Fenerbahçe'de zaman zaman bunu koyan, bütün sezonu ayarmayan bir takım. Saha içinde net bir şekilde gördük. Orta sahada bu kadar alan zaman bulduğu zaman Beşiktaş Fenerbahçe'ye karşı. Çünkü birlikte oyunu yok Fenerbahçe'nin. Bu kadar geniş alanda oynuyorsun. Stoperin burada, santraforun burada. Ya bunlar buraya gelmez mi? Adam Cruyff diyor ki kitabında en basit bir şey. Ben diyor total futbolda diyor. Ben Ansipil'in de ondan esinlendiğini, hani offside taktiğini yap, Jorge Jesus bile ondan düşünüyor. Diyor

0: Ki önde çok ofansif oyuncum varsa bu oyuncuları geriye koşturmam Ender. Orta sahaya kadar çıkarım, ofsayt taktiği evet yaparım. Çünkü bana diyor rakip yarı alanda bu yetenekler lazım. Sen bugün gördün mü sen? Vedat'ı konuşuyoruz ya. Vedat böyle oynasın 10 maç bir tane gol atamaz. Ne kenar ortası var, niye? Az önce sen söyledin ya, ileri giden Fenerbahçe'de geriye gelemiyor. Geriye gelen ileriye gidemiyor. Ya bir büyük takım böyle oynar mı Allah aşkına ya?
1: Peki Şenol Hocam, bir sezon başı planlaması var.
2: Evet.
1: Bu planlamayı işte Fenerbahçe'de yaptı. Kadrosunun aslında önemli bir bölümü, önemli bir nüvesi duruyor Fenerbahçe'de.
2: Evet.
1: Öte yanda Beşiktaş'ta yaptı. Her şeyden önemlisi, Fenerbahçe'nin de teknik adamı yeni, Beşiktaş'ın da yeni ama Fenerbahçe'nin teknik adamı 4. defa geliyor. Burada yaşıyor, takımı biliyor, ligi biliyor, rakipleri biliyor. Öteki tarafta daha yeni gelmiş, hani belki evini bile, yolunu bile yeni yeni öğrenmeye başlayan bir teknik adam var. Fenerbahçe açısından soracağım, Beşiktaş açısından da Murat'a sorayım. Neden bu temel eksikler, Eylül ayının ilk haftasındayız, Haziran ayının sonunda açıldı sezon, bugüne kadar giderilemedi? Nedir temel mesele, nedir?
3: Şimdi Ender, bir de olaya şöyle bakalım. Bu hafta Beşiktaş maçında kötü bir Fenerbahçe. Kante tek başına mücadele etti. Kaleci Ederson olmasaydı Murat'ın da dediği gibi farklı bir skor ortaya çıkardı. Peki bir hafta önce Samsun'a gidelim. Bir hafta, ondan 3-4 gün önce de Olimpik Lyon maçına gidelim. Hı. Yani ben geçen seneki sendromlar yaşanacak gibi görmeye başladım şimdi. Neyi görüyorum? Olimpik Lyon maçında çok iyi oynayan bir Fenerbahçe var. Samsun Spor maçında çok rahat, son bölümün dışında rahat oynayan, kazanan bir Fenerbahçe takımı var. Bu hafta geliyorsun, farklı bir Fenerbahçe takımı var. Geçen sene de
1: neye bağlamak lazım?
3: Şimdi siz, ben şimdi bak onu bağlamaya çalışıyorum. Geçen sene de böyleydi. Ya bir iki hafta bir bakıyorsun iyi giden bir performans var. Ondan sonra bir anda değişen bir performans var. Şimdi burada planlama konusunda eksiklik var mı? Var, katılıyorum. Bu takıma bir tane 8 numara bugüne kadar alınması lazımdı. Ben Lukaku transferine bana sorsa ben asla evet demezdim.
1: Sol kanatta gerekmez miydi?
3: Ya sol kanatı şimdi burada bir 10+4 kuralı var. Hı hı. Oradan dolayı şimdi Demirel Hoca söyledi, Talisca'yı bıraktın. Ya onu bırakmasan Asensio'yu bırakacaksın, birini bırakacaksın. O yönetimin tasarrufudur. İlerleyen haftalarda
0: doğru hocam, çok doğrusu. Benim o düşüncem bırakmazım.
3: Bir şey demiyorum ben sana. Evet, o da kendine göre. Olsun. Herkesin kendine göre haklılık payı var. Ya doğru söylüyor. Öyle bir skor yapan bir oyuncu. Birinden fedakarlık, nasıl bir planlamaysa bu planlamanın ne olduğunu
1: Semedo, Ederson ya da Talisca'dan biri diye uzun süre konuşuldu.
3: Yani gitgeller oldu. Yansıdı çok mı, doğru gitgeller oldu falan, şu bu oldu ama Ender şimdi baktığın zaman orta sahada Gendüz'ü, Kante, evet bunlar her maç oynamaz ki ya. İsmail oynayacak orada. Evet Asensio yok. Ben Asensio konusunda da endişelerim var. Neden var? Söyleyeyim. Geçen sene son 8 maç sakatsın. Bu sene başladı. 4-5 maçtır yoksun. Daha ne kadar olmayacak? Eğer olmazsa burada Fenerbahçe çok büyük sıkıntı yaşar.
1: Kaldı çok ki bugün sıkıntı. İrfan Can'ın orayı doldurmaktan çok uzak olduğunu gördük.
3: Ya deplasman zaten seyirci İrfan Can'ı silmiş, belli oldu. Bugün şeyden onu anladım. Tribünün tepkisinden onu ilk yarıda gördüm.
1: Bence İrfan Can kendini silmiş.
0: Ya koşa kal yok, geriye koşmadı Kosun, hatırlıyor musun? Evet, geriye evet. Tamam yani. Ya. 10. dakika
3: yokluktan ya. Dolayı orada evet. İsmail Hoca bir çareler aramaya çalışıyor. Evet. Yani orada belki sen de ben de olsak belki aynı çarelere başvururuz.
1: Evet, evet.
3: Yani elindeki mevcut oyuncu kalmış o. Yapacak bir şey yok Asensio yoksa. Ama belli ki o da bugün orada jübilesini yaptı İrfan Can. Ben de öyle düşünüyorum. Yani ileride kullanır mısın? Artık bu saatten sonra bu çocuğu Fenerbahçe'nin kullanması gerekir. Yani devre arasına kadar senin oyuncun. Veremezsin bir yere. Bundan faydalanmaya çalışacaksın. Fenerbahçe taraftarı da artık kendi oyuncusuna yuh çekmeyi bırakacak. Senin oyuncun ya, sen buna moral verecek yerde aleyhine konuşuyorsun. Ben bunu Fenerbahçe için demiyorum sadece. Hangi takımın oyuncusu olursa olsun yapılmaması gereken hareket.
1: Doğru söylüyorsunuz hocam. Bir pozisyon var. Ceza sahası penaltı noktasının bir metre kadar gerisinde topu ayağının altından kaçırdı. Bomboştu. Orada başladılar yuhlamaya.
3: Hocam Greenwood bugün 3 tane 4 tane top kaybetti. Fenerbahçe gol yiyordu.

0: Ama o Greenwood olduğu için evet, ama onun tabii ki var opsiyonu. Ama İrfan'a bu kadar kötü davranmak zor. Evet, kötü oynadı. Endişeli oynuyor zaten Ender. Top evet, ayağına evet geldiği zaman onun endişesini anlıyorsun. İrfancan böyle bu topları kolay kolay kontrol edemeyecek bir oyuncu değil. Ha ben olsam İsmail Kartal'ın yerine bundan sonra İrfancan'ı içerideki maçlarda oynatmam. Dışarıda eğer eksiklik varsa kullanabildiği zaman sonlara doğru, ne zaman bu onun oyuncusu sonuçta, bu oyuncu eksik kaldığı zaman kullanacaksın bir yerde. Ha şimdi Kerem'in verdiği demece gelelim. Ya benim garibime gidiyor ya. Kerem artık sen demeç verme ya. Sen demeç vermekten vazgeç. Fenerbahçe'ye bir şeyler ver. Şurada mağlup durumda oyuna giriyorsun. Ya bir şey kazandır Fenerbahçe.
1: Top oyna değil mi?
0: Top, top oyna ya. Demeç verme
1: top
0: ya.
1: Oynama, demeç
0: ne işin var? Abi demeç verme bir daha sen ya. Şu Fenerbahçe'ye geldin, iki senedir burada hiçbir şey vermiyorsun. Çıkıyorsun demeç. Penaltımı vermedin diyorsun. Ya penaltıyı ayakta kaldır, gol yap ya. Vur gol yap ya. Önünde top, bomboşsun. Niye bu kadar kolaycılığa gidiyorsun ya? Bir sorumluluk alacak Fenerbahçe'nin futbolcusu Ender. Bak bu kadar kolaydı. Bugün sahada sorumluluk almayan çok futbolcu vardı Fenerbahçe'de. Şimdi Şikinyar, evet kaptansın, ilk yarı iyi oynadı. Ta ki Rıdvan'ın golüne kadar. Rıdvan'ın golünde çok büyük hatası var. Evet. Eğer oraya baskı koysa 2 metre gidecek ya, fazla değil. Orada bomboş duruyor, kimseyi tutmuyorsun. Bir savunma oyuncusu o pozisyonda önündeki adama gider kardeşim, boşta durmaz. Gideceksin, o golü yemeseydin, içeri girseydin rahat olurdun. En azından içeri devreye 1-0 girersen, hoca belki ikinci yarıya daha farklı bir önlemler alır. İrfan'ın yerine, efendim sana söyleyeyim, Kerem'i değil de belki İsmail alır, orta sahayı güçlendirir. Niye? Beşiktaş'ın orta sahası güçlü çünkü. Beşiktaş'ın orta sahasında herkes işini iyi yapıyor. Orkun işini yapıyor. Salih işini yapıyor. Efendim sana söyleyeyim, olayı zaten olağanüstü oynuyor. Hepsi işini iyi yapıyor. Ama rakip bekler hücuma çıkıyor. Senin iki tane kanat oyuncun, Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu bekleri kovalamıyor. E ne yapacak bu Fenerbahçe savunmada? Tabii ki dağılacak. Orta sahada Gendüz'ü Kante çırpınacak. Bir şeyler yapacak. Yazık o Kante'ye ya, çocuk ne kadar uğraştı ya. Hocam. Onun yanında dengeli bir tane daha oyuncu olsa, Asensio gibi, verdiği top da geri geliyor ya.
2: Fenerbahçe pas peki takımı değil. Hem çok kısa bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe takım pas takımı değil. Bir de ikinci yarı değişiklik yapıyorsun İsmail Kartal. Bak Allah aşkına takımını tanımıyor, dünyadan bir haber. Olimpik Lyon işte atlandı, bu kadar şey falan. Orta saha oyundan düşmüş. Ender az önce de söyledim.
1: Çok İsmail net görünürdü.
2: İsmail al.
1: Gol geliyorum
2: bak,
1: dedi ya.
2: İsmail al. 4-3'e dön. 4-3'e dön. Bak şimdi 4-3'e dön. Kerem'in ne işi var oyunda ya? Ya Allah aşkına Kerem'in ne işi var ya?
0: Zaten oyunu kaybetmişsin değil mi? Orta sahada kaybetmişsin.
2: Bu kadar
0: 15'ten yani, sonra ya oyunu kaybetmiş. Olur.
2: Ya Fenerbahçe takımı yaşlı, sen görmüyor musun? Orta sahanın, stoperin, sağ bekin yaşlı. Yani sen bazı şeyleri görmüyor musun? Yani santroforun belirli bir yaşta. Sen bunları görmüyor musun kenardan? Ya orta sahaya bir direnç getirmem gerek. Ya maçtan önce bir düşünmez misin? Salih'le, Orkun'la, Olaytan'la oynuyorsan, ya bunlar iyi bir orta saha. Ligimizin en iyi orta sahalarından biriyle oynuyorsun. Sen devre arası desinler diye, bak ha içeride oynuyoruz. Ya böyle bir şey var mı? İçeride oynuyoruz, hadi bir Kerem'i sokayım oynayayım. Ya Kerem soktuğum zaman şöyle bir düşüncesi de yoktu İsmail
1: Kartal. Belki ofansif oynama ve öyle bir mesajı Ender, futbolcularına
2: çok güzel
1: vermiş,
2: mesaj, mesajı verdik.
1: Olabilir.
2: Planı yok. Mesajı verdik. Mesajı vermek mi, maçı kazanmak mı önemli? Realite. Bir maçı kazanmak istemekle Ender, bir maçı kazanmak farklı iştir. Bu doğru. Kazanmak istemiş. Kazanmakla ilgili istemek farklı, kazanmakla ilgili de bir plan yapmak farklı. Peki. Sen bununla ilgili orta sahanı, sen bu oyuncularla ikinci yarı düşeceğini zannetmiyor musun? Maçı seyrederken söyledim. Fenerbahçe için dedim ki, net bir şekilde arayan arkadaşlar da, Fenerbahçe dedim berabere bitirse dedim 3 puan yerini alsın. İkinci yarı oyun kopacak, maç bilirken. Bas bas bağırıyor. Sen burada antrenörlüğünü İsmail Kartal olarak yanlış hamleyle gösteriyorsan, ya bu ligin boyunda, Şampiyonlar Ligi'nde İsmail Kartal çok ciddi sıkıntılar yaşar.
1: Peki daha ya devam
0: zaten
1: edeceğiz.
0: Var ya Ender, devre arası oldu ya, ben İrfan'ı çıkaracağı garanti görüyorum.
1: Bu garantiydi.
0: Neden korktum biliyor musun? Ya dedim kesin Kerem
2: hocam
0: alacak.
2: Hocam İsmail'i al ya.
0: Ya İsmail'i dedim al. İsmail'i alsa oraya var ya Ender, bir gidiyorsun.
2: Oyunu dengeli orta sahada.
0: Rakip orta saha zaten takır
2: dengele
0: takır oynuyor. Ya basıyorlar. Senin bir tane basan oyuncun var. Kante Gendüz'ü orada toparlamaya çalışmış. Bugün oyundan düşmüş. Ya ikinci basan adamını İsmail al. En azından orta sahada diri kal. Niye? Senin Greenwood'da sol tarafta oynayan ilk Oğuz. Yarı Oğuz'la...

0: Oğuz adamını kovaladı. O da içerideki belli ki bir tedirginliği var Oğuz'un da seyirci tarafından. Ama o çocuk olmaması lazım. O biraz daha baskın olması lazım. Bu işi yenmesi lazım. Fenerbahçe'nin topçusu. Çıkacaksın o forma sana verilmişse oynayacaksın. Kardeşim korkmayacaksın ya. Fenerbahçe'de oynuyorsun Ender ya. Ya kimin çocuğu? Bak Türkiye'de kaç tane futbolcu var Ender? Yani 149 tane profesyonel takım var. 140 küsür. Bunları toplasan 30'dan çarpsan bilmem kaç. 1500-2000 futbolcu olsun. Ya bu Türkiye'deki lüks nedir biliyor musun? Allah'ın sana verdiği bir lütuftur ya bu kadar yetenekli oyuncusun ki bu kadar profesyonellerin arasında bir de Fenerbahçe'desin. En üstü abi bu o topu o formayı bırakmamak için her şeyi yapman lazım. Oğuz'un da İrfan'ın da İsmail'in de efendim ben Türklerden bahsediyorum. Yabancılar gelip geçicidir ama Türkler kalıcıdır burada. Sonuçta burada ikamet edecek sonuçta öbürleri gidecek. Abicim Fenerbahçe'yi kurtarmak için elinizden geleni yapacaksınız. Ben sadece Fenerbahçe için demiyorum. Bak Galatasaray'da Türk oyuncular nasıl oynuyor? Yabancılar bile Türk gibi oynuyor Osimhen.
1: Beşiktaş bugün rakibi. Beşiktaş.
2: Murat'la devam edeceğim. Şimdi bir de madalyonun kazanan yönü var. Şimdi Fenerbahçe tabii mağlubiyet olunca bir de kendi evinde olunca ister istemez sorular hep oralardan geliyor ama şimdi bir de Beşiktaş gerçeği var. Vlahović 4. golünü attı bugün. Çok güzel bir atmosfer vardı demiş Vlahović ve dünya çapında bir hocamız var diye de hocasına da böyle bir jest yapmış, övmüş hocasını. Ve yaptığımız tüm doğrular da sahada görünüyor zaten demiş. Vedat Muriç, Dušan Vlahović karşılaştırması. Vedat'ın gol beklentisi 0.02. Bir şutu var. Rakip ceza sahasında topla buluşturamamışsın Vedat'ı. Ha bu Vedat'ın da sorunu olabilir. Onu buluşturamayanların da sorunu olabilir.
3: Yani bu
2: Vedat taç falan atmaya geliyordu. Evet. Vlahović'te 3 kez rakip ceza sahasına girmiş.
4: Savunmadaki
2: İkili stoperi. Mücadelelerde çok hani 7'de 1 ya da 14'te 4 bunlar düşük gibi gözüküyor ama santraforun işi zaten ceza sahasında işi bitirmek. Hem Vlahović'in bu sözleri üzerinden hem de Beşiktaş'ın buradan nereye evrilebileceği üzerinden konuşalım. Beşiktaş'ın da nihayetinde 8 tane Avrupa Ligi maçı var en azından.
3: Yani şimdi tabii bu kadar çok travma yaşamış bir takım Beşiktaş. Yani geçmişe biraz geriye döndüğümüzde çok derin travmaları var. Yönetim, başkan, teknik direktör değişiklikleri, yani tribünlerle yaşananlar, olumsuz hava. Yani bakıldığı zaman bu sene yepyeni bir kadro kurmuş. Oldukça fazla transfer yapmış. İşte bazı oyuncularını göndermiş bir takımdan bahsediyoruz. Ve ben hep şunu söyledim. Yani bu takımın en büyük transferi hocası dedim. Gerçekten bir numara hocası, iki numara Vlahović, üç numara Trossard'tı. Yani bakıldığında üç tane nokta atışı vardı. Üçü de çok önemliydi ve üçü de çok değerliydi. Tabii her şeyden önce hocanın yani Beşiktaş'a bir oyun karakteri kazandırdığı artık net bir şekilde bugün bu derbiyle de ortaya çıktı. Yani ben geriye de düşsem benim moralim bozulmayacak. Bir şekilde ben sonuca gideceğim. Yani hoca taktiğini belirleyecek, söyleyecek. Oyuncular da bunu yapacak. Yani burada takımla hoca arasındaki bence ilişkinin de iletişimin de çok kuvvetli olduğunu net bir göstergesi bu. Ve hoca istediğini yaptırıyor ve yönetime de istediğini yaptırıyor. Daha imza attığı gün şunu söyledi. Ben Vlahović'i istiyorum dedi. Mayıs ve Haziran ayının ilk haftalarında ve yönetim aldı. Trossard'ı istiyorum dedi. Trossard alındı. Yani şimdi bir diğer tarafa dönmek istiyorum. Fred gitmesin dedi. Fred gitti. Talisca gitmesin dedi. Talisca gitti. Yani böyle siyah beyaz kadar bir fark var. Beşiktaş'a dönersek yani bugün Beşiktaş aslında Italiano sadece bir derbi kazanmadı. Yani Beşiktaş büyük maç artık büyük maç kazanacağını gösterdi. Çünkü bu taraftarın bu yönde de şeyi vardı. Yani o kadar çok hem medyada geride kaldı, hem sahada geride kaldı, puan tablosunda geride kaldı, derbilerde geride kaldı, her şeyde geride kalan bir Beşiktaş vardı. Ve şimdi bakıldığı zaman iyi bir oyun karakteri, birbirine inanan oyuncular ve kenarda güçlü bir teknik direktör profili var ve onu öven oyuncuları var. Önemli oyuncuları var.
4: İnanmışlar.
3: Yani inanmışlar evet. Tabii ki daha o oynayacağı 30 hafta var. Çok şey değişebilir. Çok
2: bu görüntüler
3: şey...
2: Nevzat Demir tesislerinden.

0: Canlı görüntüler bu arada. Derbi galibiyetini kutluyor. Sesi dikkatli verelim arkadaşlar lütfen. Derbi galibiyetini kutluyor siyah beyazlı taraftarları. Evet Murat.
1: Ve Beşiktaş'ta bir de as başkan Murat Kılıç'ın yanılmıyorsam oğlunun şeyi var çırağında. Şu anda düğünü var. Ben siz konuşurken takımın oraya gideceği de söyleniyor. Çünkü başkan uğradı. Hemen uğradı. Oradan tekrar sada geçmişti. Beşiktaş'ta şimdi takımın da oraya gidip düğüne katılacağı da yönde bir haber geldi. Ona arkadaşlar bakabilir. Bu galibiyeti bu düğünde kutlayalım diye. Yani Beşiktaş
0: taraftarlar burada kutluyor ama.
1: Evet, yani taraftarlar da burada takımı bekliyor. Tabii bu çok önemli bir şey. Yani
2: Beşiktaş'ın da buna ihtiyacı vardı.
1: Tabii dördüncü haftada yani Kadıköy'de maç kazanmak ve bunu ben yani ifade ettim, yine söylüyorum. Beşiktaş bugün bana göre hocası, hocaların farkı bugün sahaya yansıdı. Ve hoca farkı daha iyi olan Beşiktaş kazandı. İsmail Kartal bunu yapamadı açık konuşmak gerekirse.
0: Evet,
3: taktik
0: şimdi
3: savaşı diyebilir miyiz?
1: Hem taktik savaşı hem psikolojik savaş. Bir de şöyle taktik son sözüm şu olsun.
2: Taktiği yok ki.
1: Yani ilk hafta Gençler Birliği'ne yani kaybeden bir teknik direktör olarak İsmail Kartal bence beraberliğe bile razıydı. Yani ben buradan aman mağlup olmayayım da ne olursa olsun düşüncesindeydi. Ve skoru öne geçtikten sonra da koruma şeyine girdi bence, düşüncesine girdi. Onu da yapamadı. Şimdi 4 hafta 2 mağlubiyet. Bu çok kötü ve dramatik bir tablo.
0: Öyle bir korkusu var mıdır İsmail Hoca'nın? Yani vücut dili zaman zaman hani bazı sinyaller veriyor ama şimdi 4 haftada 2 mağlubiyet. Rea Hoca'nın söylediği Şampiyonlar Ligi'nde işte örneğin Perşembe günü Roma ile oynayacaksın. Önünde yoğun bir maç trafiği var. Yani son 5 yılın en kötü başlangıcı.
2: Kadro yaşlı bu ara.
0: Puan olarak.
2: Kadro şimdi yaşlı bir de.
0: Ha bir de ama şöyle, kim söyledi? Murat söyledi. Freddy istedi, kalmadı. Talişka'yı kalsın dedi, kalmadı. Eğer böylese sorun daha büyük zaten.
4: Ya orada şimdi yani onu şu anda onları tartışmanın yeri değil. Ya Fred veya Talişka gitti, biz şimdi mevcut üzerinden gitmek lazım. Evet, doğru veya yanlış, onlar eninde sonunda onların sorumluları, onun şeyini verecek ama
0: Trossard mı konuşuyormuş, bir virgül hocam.
4: Tamam.
0: Hemen gidelim.
5: Yeah, I think it was a special game, especially for the fans. And I think we were the better team today. I think we showed it on the pitch, a lot of fight as well. And yeah, we're just really happy that we took the 3 points here and we gave something back to the fans.
6: Özel bir maçtı. Özellikle taraftarımız için çok anlamlı ve özel bir maçtı. Daha iyi olan taraf bizdik. Sahada da bunu mücadelemizle gösterdiğimizi düşünüyorum. 3 puanı aldığımız için mutluyuz ve bugün taraftarımıza bir şeyler verebildiğimiz için çok mutluyuz.
7: Hocam benim. Sayın Başkan maç sonunda soyunma odasına indi. Çok uzun soyunma odasında paylaşımlar geldi. Çok güzel bir sevinç vardı. Neler söylemek
5: Yeah, as I said, it was a big game for everyone, for the president, the fans, us, so I think it's normal. Top round, we should celebrate, and that's what we did today, and we need to enjoy this moment, and then after this, get back to work.
6: Dediğim gibi herkes için çok büyük bir maçtı, çok büyük bir derbi galibiyetiydi. Hem taraftar için hem camiamız için, başkanımız için de aynı şekilde. Böyle zorlu bir deplasman derbisinden sonra bu kutlamalar, bu şekilde kutlamak tabii ki de normal. Şu anda anın tadını çıkarttı ama daha sonrasında işimize de devam edeceğiz.
5: Yeah, we knew it's a tough round, it's not

0: çok iyi oyuncu. İkisi de çok farklı kalitelere sahip olan oyuncular. Herkesin hazır olduğunu, tüm takımın hazır olduğunu da bugün sizler de görebilirsiniz. Kariyerim boyunca ben de farklı oyuncularla oynadım. Etrafımda farklı takım arkadaşlarım oldu. İkisiyle de oynamak, hem Rıdvan'la hem Kasım'la oynamak da benim için harikaydı. Zor bir deplasman oynadık bugün. İyi bir takıma karşı oynadık ama biz maça hazırdık. Sahada da zaten bunu gösterdik. Sahada görülmüştü. Almakta 3 puan aldığımız için mutluyuz.
1: Son bir soru alalım. Yılın ilk derbisi gösterdi. Bir de bir laf vardır. Nasıl başlarsa böyle bir derbisi. Sezon sonu çok sıkılıyor.
2: Yeah, it was important. The start of every season is very important, obviously every game, but I think we started off very well and we want to continue like that. I don't want to talk about the end of the season because it's such a long season, but what gave us a confidence boost as well towards the next games, and I think everyone showed their ready.
0: Önemliydi iyi başlamak. Her sezon başı çok önemlidir. Tabii ki her maç ayrı ayrı önemlidir ama biz sezona iyi başladık. Böyle devam etmek istiyoruz. Sezon uzun. Sezon sonu için konuşmak şu anda istemiyorum. Henüz daha çok erken. Ama önümüzdeki maçlar için güzel bir sinyal oldu bizim adımıza. Güzel şeyler gösterdi.
3: Evet, ufak ufak 5G'de problemler oldu ama Trossard daha uzun yolumuz var. İyi gidiyoruz ama hani şampiyonluktan vesaireden bahsetmek için henüz çok erken dedi. Karşılaşmanın hakemleri çıkıyor. Çok sayıda hakem kararı ile ilgili soru geliyor. Birazdan Mustafa Hoca ile birlikte pozisyonları burada yorumcularımızla beraber tartışacağız, üzerine konuşacağız. Hocam sizin sözünüz yarıda kaldı. Şimdi İsmail Hoca'nın ciddi bir baskı hissettiği konusunda, kendini bir sıkıntıda hissettiği konusunda hemfikir misiniz? Yoksa İntihar'ın açıklamaları geldi ama bunu tamamlayalım, öyle geçeyim oraya. Nedir oradaki problem? Yani 4 maçta 2 mağlubiyet ve son 5 yılın en kötü sezon başlangıcı, Şampiyonlar Ligi'ne katılmış bir takım da olsa Fenerbahçe yıllar sonra mutlaka taraftarı mutsuz ediyor şu anda.
4: Tabii ki mutsuz ediyor Ender, ama şöyle bakalım, bir de 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılmayan bir Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Hı hı. Ve orada başarılı maçlar da oynadı. Ben İsmail Hoca'nın kendine güvensizliği falan olduğunu da düşünmüyorum. Sonuçta 4. defa burada gelip hocalık yapıyor. Aslında hepsinden daha fazla cesaretli ve cesur olması gerekir. Neden? Bugünkü devre arasında yaptığı değişiklik, ya ben cesur davranıyorum değişikliğiydi. Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna almak öyle bir düşüncenin ürünüydü. Yani onu orada İsmail Kartal normal düşüncede olsaydı alır mıydı? Yani ben bir giden maçta bakıyorum ki 15. dakikadan sonra rakip sazı eline almış bir takıma karşı ben oraya Kerem mi koyarım? Hayır. Ben oraya koyarım İsmail'i ya. İsmail'i koyarım. Üçlü orta saha aynı onun gibi karşılarım Beşiktaş'ın orta sahasını. Aynı dirençle beraber oynarım. En azından orta sahayı kaybetmem. Çünkü orta saha oyundan düştüğü için Fenerbahçe bu hale geldi 15. 20. dakikadan sonra. Ama şimdi biz karaları bağlamaya da gerek yok. Bu takım sonuçta devre arasına kadar bu kadroyla gidecek. Hı hı. Onun için Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlar bence Fenerbahçe için başarılı bir başlangıçtı. Ama Türkiye Ligi'nde ilk maçta İsmail Kartal'ın, ben bunu o zaman da söyleyeyim, tekrar söyleyeyim, aşırı rotasyondan dolayı kaybettiği bir Gençler Birliği maçı. Her ne kadar çıkıp da dese bile biz işte 12 tane pozisyon ürettik, 2 penaltı. Kardeşim sen o maçta 2 tane gol yemeyeceksin Gençler Birliği'nden. Gençler Birliği bundan sonra kaç kişiye 2 tane gol atabilir ki? Zor bir maç. Bugünkü maç, şimdi 2 hafta üst üste çok iyi oynayan bir Fenerbahçe var. Olimpik Lyon maçı, Samsun maçı. Bugün Beşiktaş dersine o kadar iyi çalışmış ki, o kadar iyi hazırlanmış ki. Ender, top rakibe geçtiği zaman Beşiktaş'ın savunma ve orta saha oyuncularına dikkat etmek lazım. Döndürmüyorlar. Hemen baskıyı kuruyorlar. İşte 200 sene önce İsmail Kartal bunu yapıyordu.

0: Fenerbahçe'de oyuncu kadrosu ona müsaitti. Ama şu andaki Beşiktaş'ın oyuncu kadrosu gerçekten rakibi oynatmamaya yönelik.
1: Dedim ya, buradan da başka bir oyuncu katması
0: Emirhan
1: lazım.
0: Emirhan top çıkarır. Kartalı. Yani bu işte yani zaman zaman deniyor.
1: Tek doğru oyun o değil ki.
0: Bravo, katılıyorum işte orada İsmail Yüksel oyunu alması başka bir oyundu aslında. Orta sahayı güçlendirip başka bir formatta oynayabilirsin. Üçlü bir orta saha yaparsın, öyle oynarsın. 4-2-3-1 oynaman şart değil. İsmail öne koyman şart değil. Aynı Beşiktaş modeline geçebilirsin. İsmail'i koyarsın savunmanın önüne, Gendirci'de Kante'yi biraz öne atarsın. Öyle bir baskı kurarsın. Burada birçok opsiyon var kullanabileceğim. Birçok parametreler var futbolun içinde. Onları muhakkak herkes hocalık yaptığı sürece çalışıyordur diye düşünüyorum. Bunların karşılığını verecek yıllarca çalışmış, hocalık yapmış insan sonuçta İsmail Kartal. Ben onun bugünkü maçtan sonra bir cesaretinin falan veya cesur oynamadığını düşünmüyorum. Elindeki kadro bugün doğru oyun oynamadı. O da doğru oyun oynamaya yönelik ikinci yarıdaki yaptığı hamleler doğru değildi diye düşünüyorum.
1: İtalyano tarif edemeyeceğim bir mutluluk yaşıyordu. Gösterdiğimiz hani karakterli oyunun karşılığını aldık diyor Vincenzo Italiano ve daha fazla gol atabilirdik diye de vurgulamış. Gördüğünüz gibi 2022'den bugüne 7 puan var, 12 puan var. 12 puan İsmail Hoca'nın bir önceki dönemi, 10 puan var. Geçen yıl 8 puan var, bu yıl 6 puan. Yani
0: çok kötü.
1: Kabus gibi bir başlangıç aslında.
2: Ya bir şey söyleyeyim
1: mi? Beşiktaş'ın nasılmış? Beşiktaş'ın 9 puan. Beşiktaş'ın da 17, 19. Beşiktaş'ın aslında geçen sezonlardan çok farklı değil başlangıç olarak.
2: Farklı.
1: Farklı olan taraf oyunu.
2: Bravo. Vaat ediyor, ümitlendiriyor evet. Taraftarı. Şimdi iki tane tablo verdi arkadaşlar. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında ben bir şey söyleyeyim. Fark 4. hafta, 30 hafta var, tamam. Bir tarafta 9 puan geçmişle aynı evet başlıyor ama geçmiş döneme göre daha vaat edilen teknik direktör takımı, İtalyan'ın yarattığı iyi bir takım var. Şimdi bunu satın alıyor. Doğru mu taraftar? Diyor ki biz 9 puan ama geçmiş sezonlara göre daha anlaşılır, daha hedefe gidecek bir oyunumuz var. Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntı ne biliyor musun? 3 puan kapanır mı? Yani 3 puan kaybettiler. Kapatırsın. Gençler Birliği'nde kapatırsın. 6 puanım var. 10 puan Galatasaray'ım var. 4 puan kapatırsın. Fenerbahçe bence taraftarının en fazla bu gece neyi düşünüyor biliyor musun? Düşünceye iten ne? Diyor ki bizim oyunumuz, bu oyuncu topluluğumuz da diyor nasıl gideriz? Bak, ümit en diyor. Önemli ümit 3 puan diyor. Kaybetmesinden daha önemli çoğu Fenerbahçeli taraftar hem televizyon başında hem de statta ayrıldığı zaman kafasında bu soru işareti. Biz bu oyuncularla nasıl gideriz? Ya bu iş bak bir şey var. İtalyan'a dersini çalıştı. İsmail Kartal niye çalışmadı ya? Biri çalıştı, sınıfını geçti. Biri sınıf. Böyle bir şey var mı? Yani İsmail Kartal niye çalışmadı? Yani niye bu kadar fahiş, çok büyük hatalar yaptı?
1: Bakalım ona demiş. Hatalar. Yayıncı kuruluşa yaptığı ilk açıklamalar. Beklentilere cevap veremedik. Taraftarımızı üzdük. Tüm sorumluluk bende. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Orta sahada birazcık rakibe göre baskılarda geri kaldık. Topa sahip olmamız gerekiyordu. Yeterli derecede topa sahip olamayınca pozisyonlar verdik. Taraftarlarımızın özür diliyoruz demiş. Başka var mı?
2: Ender
1: devamı. Şimdilik bu kadar.
2: Temiz sen önemli bir şey söyledin. Bak futbolda en iyi sistem kazanmaz. En uyumlu sistem. Şimdi sen 3 sene önce böyle oynadın. Oyuncu topluluğu yok. Eldeki oyuncu topluluğuyla doğru bir sistem çıkaracaksın. Tabii bu canım. Oyuncularla ben ne oynarım? Antrenörlük bu. Sistemi belirlerken oyuncu profilleri, atletizmi, teknik taktiği ve yaşı önemli mi bu kriterler? Bunları araya koyup bir şekilde bundan bir oyun inşa edeceksin. Ya yeni bir oyun, ben bunu oynarım. Burada 4 hafta önce bas bas ben bağırdım. Buraya da söyledim. Ya Fenerbahçe takım bu oyuncu topluluğuyla ön tarafta pres falan yapamaz. Senin o 2 sene 3 sene oynadığın oyun oynayamazsın. Sen buradaki eldeki kadroyu bir böyle bir daha doğru, daha esnek, daha doğru bir şekilde oynayacaksın. İki en önemli bir daha söylüyorum. Gitti falan bu işler benim düşüncem bu. Başka söyle bir ucuz falan o gitti ne yapacak? Talişka'nın gönderilmesi yönetim. Yönetim büyük başarısızlığı. Oğuz Çetin'in büyük başarısızlığı sportif direktörü İsmail Kartal'ın 3 biriminde öyle ucuz değil. Sen Talişka gibi bir oyuncu profili koyamıyorsan şuraya sezon bittiğinde bakalım ne kadar gol atacaklar. Talişka gitsin. O gitsin. İsmail Kartal bir de diyor ki topa sahip olamadık. Sen Kerem'i sokarsan top tekniği sıfır. O first touch ilk dokunuşu kötü oyuncularla oynarsan tabii ki Bir planlama yapmazsan tabii ki rakibe verirsin orta sahayı.

0: Tabii ki senin takımın topa sahip olan bir takım olmaz. Semedo, Ake ve Greenwood'un haricinde kaleciyi çıkar. 7 oyuncunun top tekniği, oyunu kurabilecek becerisi yok sende ya. Senin takımın böyle direkt oynayacak bir takım. Sen buna göre bir oyun bulacaksın.
1: İyi de hocam bunu bilmiyorum yani.
2: Emirhan konuşuyor. Devam edeceğiz.
0: Bilmiyor demek ki.
3: Dediğim gibi çok mutluyuz. İnşallah böyle devam eder. Bu tür maçları biliyorsunuz biz. Yani Beşiktaş olarak iyi oynuyoruz. İnşallah devam eder.
4: Oğuzhan Bey, bir an programın dersin
3: Vallahi bizim taraftarımıza güzel bir mesaj vermişti, hoş geldiniz diye. Hoş bulduk dedik, biz de zaten. Biz de ikinci devre Kadıköy'e bekleriz, onlar da hoş gelir. İnönü'ye bekleriz, Kadıköy'deyiz. İnönü'ye bekleriz, onlar da hoş gelir inşallah. Tekrardan orada görüşürüz.
4: Evet hocam Bey. Emir abi, özellikle Galatasaray maçında Osimhen'e karşı. Bugün de Vedat Kocan'a karşı ilk performans sergiledim. Yıldız Saftır Fotoğrafı'nı yıldırıyorsun, neler
3: açıkçası isim bakmıyorum ben, çünkü hani elimden geldiği gibi performans vermeye çalışıyorum. O maç öyle oldu, bu maçta böyle oldu. İnşallah hep böyle devam eder. Yani Anadolu kulüplerine karşı, büyük takımlara karşı 3 puan 3 puandır yani. Kime karşı iyi oynadığın önemli değil. Ben hep böyle oynamaya çalışacağım. Elimden geldiğini vermeye çalışıyorum.
4: Teşekkür ettik Emrah'a, teşekkür ettik.
2: Miran Archie Brown'un o bir göndermesi vardı geçen hafta, ona cevap verdi. Biz de onları Dolmabahçe'ye bekleriz diye. Kimin sözü yarıda kalmıştı? Murat. He, Murat bir şey söylemişti.
1: Yani
2: neden?
1: Yani bakıldığında bir sürü eksiklik var. Her iki hocam da aslında teknik olarak bir şeyleri analiz ediyorlar ve bütün yollar hocaya çıkıyor. Ben de diyorum ki hocam onları bilmiyor mu yani? Yani bu buradaki bir sorun var yani. Bu daha dördüncü hafta itibariyle
2: sen şimdi
1: bir
2: üç tane adres verdin ya reklamdan, evet, sonra diyeceğim. Evet. Yönetim, Oğuz Çetin ya da İsmail Kartal Hoca.
0: Talişka'nın gidişi böyle
2: ya
0: bir şey
2: da
0: var. Bak Talişka gider Ender. Çok iyi yani, net bir oyuncu alırsın, tartışmasız dersin tamam bu oyuncu tamam. Şimdi bu adam geçen sene o Asensio şimdi sakatlık yaşamış. Ön çapraz
2: Nisan'dan beri ortada yok.
0: Nisan'dan beri yok. Sonra iyileşmiş. Bu adam gelmiş antrenman yapmıyor. Ya bunu 3 aşağı 5 yukarı Oğuz Çetin'le İsmail Kartal hiç düşünmüyor mu? Ya ben burada söyledim. Baktım işte yazın zaplıyorum evde. Adamın antrenmanı seyrediyorum. Ya diyorum ki bu adam hazır değil. Bir de oynasın falan diyor. Bu adam sakatlanacağı belli. Ne oldu? Kas sakatlığı yaşadı. Ya ben bunu oturan yorum evde görüyorum. Bunu kendi antren ettiği İsmail Kartal sportif direktör Oğuz Çetin görmüyor mu? Bu adam ya sakatlanabilir sezon içinde de bu maç trafiğinde. Buraya bir oyuncu alalım. Evet Talişka'yı yollayabilirsin ya, bu gayet. Ama yerine bir oyuncu alırsın. Oyuncu hiçbir şey almıyorsun. Talişka gitsin. İki tane aynı profilde santrafor. Bu farklı bir oyuncu Talişka. Çıkar bugün bir tane vur veya vurmayabilir de. Bir kere en önemli referans alacağımız, en son söyleyeceğim istatistiktir. Santrafor alıyorsan veya golcü oyuncu. Adam sana 54 maçta 44 gol 7 asist yapıyorsa bir bakarsın ya, gelecek oyuncular sana ne hayal ediyor, ne gerçek bir performans verebilecek mi? Buna göre bir transfer yaparsın veya bu oyuncuyu yollarsın.
2: Bir izleyicimiz diyor ki bir şampiyon takım bir sezonda 4 bilemediniz 5 yenilgi alır. Fenerbahçe 4 haftada 2 tane aldı. Nasıl olacak bu iş?
0: Geçen sene Galatasaray 5 yenilgi aldı. Kasımpaşa'ya son maç hani yedek kadrosu çıktı saymayalım. 4 mağlubiyet aldı. Galatasaray ondan evvel 3 sezon. İlk sezon Okan Buruk'un 3 mağlubiyet aldı. Sonra 2-1 aldı. Bunu karıştırmamak gerek. Yani geçen seneki Galatasaray çok kötü geçirdi. Son Kasımpaşa maçını çıkartıyorum. 4 mağlubiyet. Ondan evvel
2: totalde 5.
0: Tabii yani. Totalde 5. Ama ondan evvelki 2 senede de şampiyon oldu. Bırak 2 seneyi düşünüyorum. Bir sene 3 mağlubiyet aldı Ender. 2 senede total. Yani bunu unutmamak gerekir. Yani bu sene takılabilir mi? Takılabilir. En önemli mağlubiyetten izleyiciye ben şunu söyleyeyim. Daha önemli Fenerbahçe bunları tölere edebilir mi? Edebilir. Oynanan oyun, kadro yapısı ve İsmail Kartal'ın şu anda eldeki kadroya göre daha uygun bir sistem bulamazsa ben bunu vaat etmiyorum. Fenerbahçe bu sene, bu hafta 3 puandan daha fazlası bu soru işareti bıraktı taraftarında, izleyenlerde. Ya bu ligde nasıl olacak vesaire falan diye. Bunu İsmail Kartal'ın düzeltmesi gerekir. Israr etmemesi gerekir. Ön alanda falan baskı falan senin takım yapamaz. Belirli bir alanda kompakt bir savunma yaparsın. Yoksa bu takım her maçta ciddi sakatlıklar, maç trafiğine çıkmaya başlar oyunculara. Çünkü 11 oyuncun var senin. Diğer oyuncular falan öyle ekstra bir performans da vermiyor. Buna İsmail Kartal

0: dikkat etmesi gereken en şey doğru bir sisteme oturtması gereken der.
1: Peki şimdi Beşiktaş bir özel röportajımız var. Hemen size döneceğim hocam. Beşiktaş'ın başarısında Vincenzo Italiano'ya özel bir yer açtık ama bu başarının mimarlarından biri de futbol yapılanmasının başındaki Önder Özen. Bakalım Efecan'a neler söylemiş. Hep birlikte izleyelim Önder Özen'in açıklamasını.
2: Yani mutluyuz. Çok erken bir haftada derbi eşleşmesi gerçekleşti. Bu sezonun ilk derbisi. Kazanmak güzel. İyi de futbol oynadı takım. Oyuncuları tebrik ediyoruz. Hepsi gerçekten çok iyi mücadele verdiler. Çok da akıllı, disiplinli oynadılar. Haklı bir galibiyet aldılar. Hoca da son derece başarılıydı. Hem hazırlık anlamında hem değişiklikler anlamında. Birçok şeyi erken gördü, erken müdahaleler yaptı. Çok başarılı bir akşamdı Beşiktaş antrenör ekibi ve oyuncu kadrosu için. Evet, yani istatistiklere de baktım. Fizik olarak da, teknik olarak da Beşiktaş'ın üstünlüğü vardı. Bunun devam etmesi gerekiyor. Bir galibiyette hiçbir şey olmaz. Sadece 3 puan alındı, bitti. Önümüzdeki haftalarda çok daha zorlu maçlar var. Bunun devamını getirmek var. İş burada bitmiyor. Devam etmek lazım. Koşmaya devam etmek.
1: Fizik olarak da teknik olarak da rakamlar bizi gösteriyor ama iş burada bitmiyor. Bunun devam etmesi. Yani başarıda istikrar lazım diyor. Hocam bir şey söyleyecektiniz.
3: Çok güzel ifade ediyor. Değerlendirmeyi karşılıklı yapıyor ve önünü gören bir yaklaşım bu. Çok saygın, çok değerli ve kıymetli bir konuşma bence. Şimdi Fenerbahçe için ve Beşiktaş için bu maç bir test maçı değil mi?
4: Tabii.
3: Durumlarını görebilmek, bundan sonra süreci daha iyi planlayabilmek için. Çünkü transfer de bitti, eldeki mevcut kadrolar bunlar. Buradan Avrupa kupalarına gidecekler. Biz neredeyiz?
1: Ocağa kadar bu var. Eylül, bu var. Ekim, Kasım, Aralık 4 ay
3: bu
1: aşağı yukarı.
3: Bu test maçını gördükten sonra oynanan futbol Beşiktaşlıların son derece umutlu ve mutlu ayrıldığını, Fenerbahçelilerin de son derece karamsar ve mutsuz ayrıldıklarını görüyoruz. Testin sonucu bu. Dolayısıyla buna çözüm üretmeleri lazım. Eldeki mevcut kadroyla. Bunu yapacak kişiler de sizlerin de ifade ettiği gibi teknik direktör, yönetim ne yapacak bilmiyorum. Ama bu karamsar tablo Fenerbahçe için hakikaten ciddi bir karamsarlık. Beşiktaş zaten Alanya'daki maçı bir kenara koyarsak oynadığı bütün futbolla hazırlık maçları dahil çok umut verdi. Çok tempolu futbol oynuyordu, keyifli futbol oynuyordu. İzlenmesi çok keyif veren bir futbol oynuyordu. Bu akşam da onu tekrarladı.
1: Murat, şimdi bugün Serdar Adalı, sen de az önce söyledin, şu anda eğlenen tarafta. Bir yöneticinin düğünü var değil mi? Bir,
5: evet,
1: ailesinde.
5: Evet.
1: Orada Beşiktaşlılar, başında Serdar Başkan olmak üzere, buradan da tebrik edelim, kutluyor. Ama diğer taraftan da madalyonun diğer yüzünde ben bu sene şampiyon yapmaya geldim bu takımı diyen ve bir seneliğine geldim, şampiyon yaparsam düşünürüm, yapamazsam yokum diyen Aziz Yıldırım var. Ne düşünüyordur, nasıl bir hamle yapacaktır? Çünkü bizim tanıdığımız Aziz Yıldırım'ın 4 haftadaki 2 yenilgiden sonra mutlaka bir şeyi olacak, reaksiyonu olacak oyunculara, teknik ekibe, futbol direktörüne vesaire, evet, yani neyse yani.
5: 3 tane şeyi belirtmişti kongre süreci boyunca. Bir, iyi kadro kuracağım dedi. Yani bizim kadromuz çok iyi olacak, iyi transferler yapacağız dedi. Yaptı yani, önemli transferler yaptı. Belki işte gidenlerin, mesela Talisca'yı konuştuk, onun yerine bir transfer olabilirdi, olmadı. İki, Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız dedi. Evet, takım Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. 3, şampiyonluk. Tabii burada en önemli şey şampiyonluk. Yani Avrupa'daki tabii ki başarı çok değerli, çok kıymetli ama bütün Fenerbahçe taraftarlarının beklediği tek şey bu sezon şampiyon olmak. Ve Sayın Başkan da bunu hep söylerken ne de olacağız dedi. Yani olacağız, evet, dedi. Net konuştu ya. Biz şampiyon olacağız dedi.
1: Yani
5: şimdi böyle bir
1: şöyle olursa yok, falan gibi yani değil. Net. Olacağız. Net.
5: Olacağız dedi. Yani şimdi böyle bir konuşma ve böyle bir söz, vaat, artık ne dersek diyelim buna, bunun ardından böyle bir tablo yaşanması, 4 maç 2 mağlubiyet, tabii ki adam muhtemelen şu anda kahroluyordur. Yani üzülüyordur. Yani ama buna nasıl bir çözüm bulabilir, ne yapacak, ne edecek, tabii ki onu bu önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Bana göre Roma maçına tabii ki hoca çıkar, büyük bir sürpriz olacağını sanmıyorum. Olursa büyük bir sürpriz olur. Ama Roma maçında da olumsuz bir sonuç olursa hoca o zaman ciddi ciddi tartışmalar.

0: Arkadaşlarımızdan gelen bilgiyi şimdi editörler de arkadaşlarım ekrana yansıttılar. Burada Barkom'uzda son 3 dönemin başkanlarının aşağı yukarı yani zaten 98'den 2026'ya kadar gelen 28 yılın başkanlarının galibiyet, beraberlik, mağlubiyet ve Kadıköy'deki maçlarına ilişkin karnesi var. Tabii Saadettin Bey'in buradaki maç sayısı az. Ama Kadıköy'ü rakipler için tırnak içinde cehenneme çeviren Aziz Bey'in dönemiydi. Derbilerde özellikle muazzam bir serisi vardı. Bugün bu döneminin ilk derbisinde ve, hiç beklemediği bir sonuç oldu.
1: Ve şöyle
0: sanıyorum.
1: Bir şey vardı. İşte Kadıköy hani Kadıköy'den çıkılmaz.
0: Tabii.
1: Kadıköy cehennemi ne bileyim böyle yani 20 şeyler
0: falan
1: vardı.
0: Seriler vardı.
1: Ve biz bunu geri kazanacağız da dedi. Yani evet. Bu geri dönecek dedi bu. Şimdi ilk derbi böyle bir sonuç. Ben tahmin edersem hakemlerle ilgili ve federasyonla ilgili bir açıklama yapacak. %99 diye düşünüyorum.
0: Bir yandan bakıyorum beklemek ben lazım. De sürekli bir mesaj
1: ama
0: trafiği var çünkü.
1: Ben ne olursa olsun şunu söyleyeceğim. Beşiktaş gerçekten iyi oynadı, iyi mücadele etti. Ve
0: hak etti değil mi?
1: Hak etti.
0: Oyun anlamında diyorum. Bakın yani pozisyonda şuydu buydu vesaireydi. Hakem kararlarını da konuşacağız.
1: İki taraf
0: şimdi.
1: İçinde hakem kararları
0: ama
1: var.
0: Ama sağ içindeki gerçekler anlamında daha doğru işler yapan bir Beşiktaş
2: evet.
0: vardı.
2: Ya bir de hak işin tuhafı. Beşiktaş galibiyeti oynadığı futbolla hak etti. Evet. Ya bir de işin tuhafı. Bak şimdi Fenerbahçe için başka şeyleri de doğru okumak gerek. Futbolcular da şimdi futbolcular böyledir. Bir mazeret şemsiyesi vardır. Hepsi mazeret şemsiyesinin altına girer. Kerem'in konuşmaları çok tehlikeli. Yok penaltımız
0: geçtiğimiz
2: falan
0: geçtiğimiz yıllarda
2: falan.
0: Bunu yaşadık biz çok.
2: Bak şimdi
0: evet.
2: Çok tehlikeli iş bu. Yani ne o? Ya sen kendine bak. Çeki düzen ver kardeşim. Hep kötü oynuyorsun. Ya 1,5 senedir büyük beklentiyle geldin. Ya hakem üzerinden sen bugünkü maçı okur mu futbolcuya? Yok onu vermedi etme. Sen kalsaydın ayakta pas atsaydın. Ne o Grimut'a belki Fenerbahçe.
0: Ya kaleye vursaydın.
2: Ya senin yok penaltı falan. Ya bundan maçı mı okuyorsun? Sen kendin demelisin. Ya daha fazla sen... Ya bir tane bireysel antrenman 1,5 senede yapmamış bir Kerem'den bahsediyoruz. Kendini geliştirmemiş. Top kaybı var. Hiçbir kısa alanda çabuk aşırı bir süreti de yok. Hiçbir top rakipteyken yok. Hiçbir şey koşuyor ediyor falan. Ya böyle bir oyuncunun kendi öz eleştiri yerine hakeme suçu bulması bu Fenerbahçe adına daha büyük tehlike. Demek ki Fenerbahçe bundan sonra herkes nasıl olsa hakemi konuşuyor biz de konuşalım. Sen önce kendine bir öz eleştiri getir ya. Sen ne beklentiyle alındın ne performans verdin.
0: Nevzat Demir tesislerinin önünden canlı görüntüler.
1: Kalabalıklaşıyor değil mi? Gitgide.
0: Yukarıdaki görüntüler gittikçe kalabalıklaşıyor. Takım otobüsü ulaştı mı oraya? Otobüs her şekilde dönecek çünkü. Belki futbolcuların bir bölümü döner, bir bölümü düğüne gidebilir ama bir bölümü mutlaka dönecektir.
1: Dönecektir tabii.
0: Dolayısıyla Beşiktaşlı taraftarların coşkusu.
2: Tabii. Ya buna ihtiyacı vardı. Ya, aç yani Beşiktaş taraftarları.
0: Tabii ki %100 ya.
2: Bak,
0: %100
2: kasımları
0: yani.
2: Bırak. Konuşuyorduk
0: yani
2: ya burada.
0: Yani sevinmek
2: fazlasıyla
0: onların fazlasıyla haklı.
2: Tabii kesinlikle. Ya konuşuyorduk. Ağustos'ta Eylül'de avlu atıyordu. Şimdi o kadar erken 5-6 senedir ciddi lige avlu atan Beşiktaş yerine gidip 4 haftada bir de Kadıköy'de Olimpik Lyon, Samsun 2-0 deplasmanına yenilmiş bir takımı maçı domine ediyorlar. Net bir şekilde hakkıyla yani resmen bileğin hakkıyla Beşiktaş'ı gidip Kadıköy'de Fenerbahçe'yi net yeniyor. Daha fazla da gol atabilirdi. Yani rakibini hiç saha içinde hiç oyuna bile ortak etmedi Beşiktaş. Şimdi böyle bir taraftarı tabii ki seneler sonra bu mutluluğu gayet doğal. Çünkü her sene acı çeken, her sene ligin bitmesini bir an önce bekleyen, doğru transfer, doğru hoca gelsin, doğru sportif direktör gelsin diye bekleyen senelerdir hayal kuran bir Beşiktaş taraftarı vardı. Onun için normal yani onlar da ben bir de oturduğum yer işte Beşiktaş vesaire falan yakın. İnan ben geçtiğimiz sezonlarda mesela görmüyordum enler. Şimdi daha fazla görüyorum Beşiktaş formalı eşortmanlı insanlar ya bayağı sokağa çıkmalar tabii.
0: Şimdi şeye bakıyorum bir yandan da bilgi almaya çalışıyorum. Mesaj trafiğinde başkan ne konuşacak, ne olacak, ne söyleyecek, ne var, ne yok diye daha somut bir şey gelmedi ama arkadaşlarım birazdan 5-10 dakika içinde burada olacak gibi bir bilgi notu geçmişler. Vereceğiz tabii hemen anında arkadaşlarımız Kadıköy'de hazır bekliyorlar başkanın gelmesini. Aziz Bey'in açıklamalarını da canlı yayında ekranlara